0: 2016 öncesine hep soru işaretiyle yaklaştı.
1: Zaten açıldıktan sonra önce zehirlen dediler, sonra zehirlenmedi dediler. Yani iki kere yanlış beyan da verildi. Yani açıldığı halde bir sonuca varılmadı yani. Gene örtbas ettiler.
0: 2012 olması, 15 Temmuz öncesi
2: her şey. Halükarda birçok şey için milat. Yani olması gerekirken olmayan ya da belki şeklen yapılsa bile tatmin edici olmayan, şüpheleri barındıran bir sürü şeyin olabildiği bir dönem. Kaşif Kozinoğlu MİT mensubu olduğu için hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız ama bir takım bilgileri derleyip toparladığımızda Türkiye açısından, Milli İstihbarat Teşkilatı açısından oldukça önemli bir kişi olduğu anlaşılıyor. İşte Afganistan'da görev yaptı, Pakistan'da görev yapmış ve bence en önemlisi Bosna Hersek'te görev yapmış. Tam da 92-95 arasında.
0: Ve Orta Asya'da.
2: Evet ve görevi de zannediyorum Bosna'da Sırpların Boşnaklara saldırısı sırasında en ciddi problemlerden birisi. Özellikle Saraybosna sokaklarında birkaç yüz metre mesafeden Boşnak Müslümanları sivil Boşnak halkını avlayan sniperlardı, keskin nişancılar. Ve zannediyorum binlerce kişi bu şekilde hayatını kaybetti. Burada yüz karası bir başka konu var. Orada sadece hani asker sniperların yanında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden para vererek oralara gelip orada işte insan öldürme arzularını tatmin eden bir takım alçakların olduğu da biliniyor. O dönemde çaresiz kalan Boşnakların bizzat Aliye İzzet Begoviç'in talebiyle Türkiye'den bu konuda askerlere eğitim verecek birisini istediği ve Kaşif Kozunoğlu'nun değişik bir isimle oralara giderek orada Boşnak kardeşlerimizi sniperlık konusunda ciddi manada eğittiği biliniyor. Mesela buna baktığınızda belli ki en azından yerli ve milli birisi ve uluslararası alanda da Türkiye'nin bağlantılarının öne çıkması gerektiğini düşünen bir isim.
0: Bir de şüpheli tarafı ekleyeyim Ekrem Bey, muhtemelen siz de atladınız. Orta Asya'daki görevinde, yani Özbekistan'daki görevinde özellikle o dönem FETÖ'nün okullarıyla ilgili çalışmaları. Sanıyorum ki en fazla rahatsız eden süreç o oldu kendisiyle ilgili. Yani çünkü bugün kendisinin notlarına, bir takım mektuplarına geri dönüp yani bir iki kişiyle de konuştuysa özellikle tutukluluğu döneminde oralar dikkat çekiyor.
2: Evet. Yani FETÖ okullarının dünyanın 140-150 ülkesinde yayılan bu okulların eninde sonunda sanki bir anlamda Türkiye'nin emperyal vizyonuymuş gibi gözükse de CIA ve başka bağlantılar sebebiyle o okulların İngilizce eğitimlerini kullanmaları ve başka sebeplerle adeta CIA'nin bir aparatı olarak çalıştığı biliniyor. Büyük ihtimalle Kaşif Kozunoğlu işte Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak gittiğinde oradaki okulların faaliyetlerinin arka planını görüp bunların aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne emperyalizme hizmet ettiğini görüp bu konuda raporlar hazırladığı bilinen birisi. Bu büyük ihtimalle öncelikle FETÖ'yü ve hemen ardından da tabii FETÖ'nün bağlı olduğu herhalde uluslararası mihrakları ciddi şekilde rahatsız eden bir şey. Neden? Yani kimsenin gürültü çıkarmadığı, kimsenin pek dikkatini çekmeyen bir şekilde yürüyen bir takım faaliyetler var. Siz burada bazı şeylere dikkat çekerseniz en azından devlet olarak da Türkiye'nin belli bir süre FETÖ'nün bu okulların arkasında durduğu düşünülürse burada belki devletin olup bitenlerin yanlış olduğuna dair bir anlamda uyarılması herhalde vazifesi yerine geldiği için belli ki Kaşif Kozunoğlu hedefe konan bir isim. O dönem tabii bugünden geriye baktığımızda anlamak çok güç ama hatırlayın 2002 sonunda 2003 itibariyle AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Ay Işığı, Yakamoz, Sarı Kız, Eldiven, daha sonra Balyoz gibi ciddi bir takım darbe niyetlerinin olduğu, dolayısıyla ordu içerisindeki gruplaşmaların yaşandığı, peşinden Ergenekon duruşmalarının başladığı ve maalesef tam tabiriyle kurunun yanında FETÖ'nün ortalığı karıştırması sebebiyle suçsuz birçok ismin işin içine karıştırıldığı, büyük ihtimalle belli bir grubu, bir ekibi tasfiye etmek ve kendi elemanlarını oralara yerleştirmek için bilinçli olarak karambol meydana getirilmişti. Ve o süreçte aslında kimin tam olarak ne olduğu, kimin kimden yana olduğu, maalesef kimin başkalarıyla grup olduğu gibi şeyler herhalde sadece erbabı bilebilirdi. Kaşif Kozunoğlu da bu dönemde işte Ergenekon bağlantılı ifade için Türkiye'ye çağrılıyor ve Silivri'de dediğiniz gibi duruşmayı beklerken normal şartlar altında son derece, nasıl söyleyelim, düzgün yapısı olan, sağlığı da son derece düzgün olan, herhangi bilinen bir rahatsızlığı

0: bulunmayan birisi olarak işte bir yürüyüş ardından duş ve kahve içerken...
1: O sürece
0: içerken,
1: bakalım mı? Kronolojik olarak tabii, tabii. 12 Kasım 2011'de öğleden sonra Silivri cezaevinde bir saat yürüyüş yapıyor zaten. Yani öz bakımını çok iyi sağladı, kendisine çok iyi baktı, vitaminlerini aldı, spor yaptı. Evet. Tanıyan herkes söylüyor. Ailesi de zaten tamam. Bunu bu yüzden ölümü şüpheli olduğu konusunda iddialar var. Sanıyorum oğlunun da bu takım beyanları var. Yürüyüş sonrası duştan çıkıyor. Kahvesini içerken fenalaşıyor. Koğuştaki acil butonuna basıyor. Aynı koridordaki koğuşlarda kalanların ifadeleri de var. Çok uzun süre basıldığını söylüyorlar. Yani çok uzun süre basılması o acil butonuna cezaevinde çok acil bir durum olduğunu ifade eden bir şey. Çok ciddi bir rahatsızlık ya da isyan çıktı evet. Koğuş. Gardiyanlar koğuşa geliyor ama 18-18'de yani normalde ifade ettikleri şu bu kadar uzun ve ısrarlı basılırsa acil butonuna 3-4 dakika içerisinde gelinmesi gerekiyor. Fakat yaklaşık yarım saat deniyor muhtemelen 18 dakika içinde geliniyor. Acil sağlık ekibinin Silivri merkezinde yemekte olduğu ortaya çıkıyor. Ekipler müdahale için 30 dakika sonra geliyor. Bu esnada bilinci açık. Kozinoğlu'nun gardiyanlarla sohbet ediyor. Ardından ambulansa biniyor. Ve o ambulans bir noktada duruyor. Bir köprü evet. Altında. Bunun gerekçesinde ambulansın
0: sarsıntı.
1: Şu ifadeler de var. Bu türden bu alarm seviyesindeki bir hastaya müdahale edebilecek yeterlilikte değil. Başka daha donanımlı bir ambulansı bekledi ama beklenen şu ki kalp krizini en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak doğru. İstersiniz. Sağlık ocağı dahi bile olsa değil mi? Ya bir doktorun bulunduğu merkeze ulaştırılmak istenir. Bu da en şüpheli durumlardan biri. Biz devam ederken Gaffar Bey'e de söz vermek istiyorum. Gaffar Bey, şimdi bakıldığında evet hepsi çok garip bir süreç. Bir sene sonra bu dosya kapatılıyor. Fakat bugün yeniden açılıyor. Bakıldığında biraz Ekrem Bey'le konuştuk o süreçle ilgili. Ama Kerşif Kozinoğlu'nun kimliği, görev aldığı konular, bugüne kadar merkezinde olduğu konular itibariyle biz şimdi 2016'dan sonra, 15 Temmuz'dan sonra her döneme daha farklı bir şüpheyle bakıyoruz. Sanıyorum ki o dönemde MIT'in yazdığı bir yazı var mahkemeye. Kozinoğlu diyor ki, bu sunulmadı mahkemeye. Yani Zekeriya Öz'ün elinde hazırsa verebilir miyiz o MIT'in mahkemeye yazdığı açıklamayı? Şimdi orada deniyor ki hani şöyle bazı bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı ve bu bilgilerinde özellikle Rusya coğrafyası ile ilgili bilgileri oldu. Sanıyorum özetle bakacağım notlarıma. MIT'in yazdığı açıklamada yani böyle bir şey mümkün olmadığını, zaten orada hiç görev yapmadığını o bölgede, zaten yapısı gereği MIT'te çalışmanın, yani o bölgede görev yapanların sadece ona hakim olduğu, odalara girinemeyeceği, oradan bir belge alınamayacağı, koridorlarda kamera olduğu yönünde MIT'in o dönem Kerşif Kozinoğlu'nu bu anlamda savunan bir yazısı var. Kerşif Kozinoğlu diyor ki mahkemeye sunulmadı. O yazı geldi savcılara, dönemin savcısına, fakat mahkemeye bunu sunmadı diyor. Mesela bu da çok şüpheli bir durum.
2: Şimdi bu ölüm hadisesi şöyle bakın. Yani Kozinoğlu fenalaştıktan sonra hayatını kaybetmesi aşağı yukarı bir saat süre sonra oluyor. Ben şimdi dosyayı okurken orada çok üzüntü verici bir nokta var. Diyor ki sohbet etti diyor. Kelime-i şehadet getirdi ve gözünü kapadı diyor. Ya şimdi bu çok enteresan bir şey, bakın. Türk devletine 34 yıl hizmet etmiş olan, 34 yıl hizmet etmiş olan, namusuyla hizmet etmiş olan bir Türk subayı, bir milli istihbaratçı, istihbarat subayı devletin emanetindeyken, devletin bir cezaevinde iken kalp krizi geçiriyor. Yani bu bir suikast mı, gerçek mi, onu da bilmiyoruz yani. Gerçekten bir kalp krizi olsa bile, diyelim ki gerçekten kalp krizi geçirdi, yapabildiği son şey işte her Müslümanın yaptığı gibi Allah'a sığınmak yani. Çok üzücü bir nokta var orada. Tanık ifadeleri böyle. Bir saat. Yani o kadar teşekküllü bir cezaevi kompleksinde, o kadar teşekküllü, ben gördüm, hepiniz gördük, gazeteciler biliyoruz oranın.
1: Mesela gece büyüklü. Doktor olmuyormuş tabii, sağlık görevlisi,
2: bu kadar
1: ama
2: teşekküllü bir yerde nasıl olabilir değil mi? Sonra Kerşif Kozinoğlu'nun suikast şüphesinden endişe ettiği için sadece konserve tükettiğini, kapalı gıdalar tükettiğini, istihbaratçı çünkü bu anlattığımız kişi. Yani herhangi bir subay, devlet memuru ya da bir siyasetçiden bahsetmiyoruz. suikast şüphesi var.

0: ve böyle besleniyor. Bu olay yaşandıktan sonra da zaten bir sanki şey gibi, yani böyle hani bir kalp krizini bekliyorduk da, ya da böyle bir olayı bekliyorduk da hani bunu kurtarmamak için gerekenleri yaptık gibi bir görüntü var. Peki bu cinayet soruşturması devam ederken ne oldu? Silivri cezaevinin savcısı, dosyayı yürüten savcı FETÖ'den açığa alındı, yargılandı. Evet. Eşi hakim aynı şekilde. Yani komple ekip FETÖ'cü zaten. Kurmuşlar. Daha enteresan bir şey var. 2000'li yılların başında, yani demin Ekrem abinin anlattığı faaliyetleri yaparken Kozinoğlu, Mehmet Eymür, bu Amerika ile bağlantısı çok açık bilinen bir istihbaratçı. Amerika'nın istihbaratçısı yani. Bizde de yani Baylok İsmail röportaj falan yapıyor.
1: 25 sene CIA'ya orada, Amerika'da
0: hala onun sözcülüğünü yapmaya çalışan sözde gazeteciler falan da vardır Türkiye'de, onu da diyeyim yani. Mehmet Eymür bir internet sitesi açtı. Kozinoğlu'nu hedefe koydu. Özellikle Kozinoğlu'na yönelik yayınlar yapıldı. Devam edeyim. Enver Altaylı, değil mi? Hüküm giydi ajanlıktan. Enver Altaylı terör elebaşı Fethullah Gülen'e, örgüt lideri Fethullah Gülen'e mektup yazıyor. Diyor ki zat-ı alilerinin diyor rahatsız olduğu 20 tane MİT elemanı da yakın takibimizdedir diyor. Bak bak laflara bak yani. Yani MİT'te o zat-ı ali dediği kişi terör elebaşı. O teröristin rahatsız olduğu 20 subay varmış. Biri zaten Kozinoğlu biliyoruz. Onlar da bizim takibimiz altındadır, kontrolümüz altında. Yani inşallah onları da derdest edeceğiz anlamında bir mektup var yani. Enver Altaylı'nın, yani Ruzi Nazar'ın devamı olan, Türkiye'deki CIA ajanlık faaliyetlerinin devamı olan, FETÖ'nün de kuluçkasını yapmış olan adamlar bunlar yani. FETÖ'nün önünü açmış olan adamlar. FETÖ'yü, hatta ön açma değil ya, FETÖ'yü doğrudan kurgulamış, beslemiş olan adamlar. Bunlar açıkça bu kişiyi, yani Kozinoğlu'nu hedefe koymuşlar. Ölüm de şüpheli ölüm. Şüpheli ölüm ama mesela koğuş temizleniyor. Bir sürü şey kaldırılıyor. Sonra bazı doku örnekleri, yani hani koğuşta bir şey var mıydı, onu zehirleyecek vesaire bir şey var mıydı, başka bir suikast söz konusu olabilir mi? Temizlik yapılıyor koğuşta. Bak çok tuhaf bir durum. Hadi diyelim ki o bir kaza olsun yani. Hep iyi niyetli bakalım, iyi tarafından bakalım. Merhumdan doku örnekleri alınıyor, zehirlenme vesaire şey olsun diye. Bu adli tıbba gönderiliyor. Kimin tarafından yapılıyor bu? Demin zikrettiğim, isimlerini vermeyeceğim, aklıma gelmiyor. Çok da önemli değil. Bir sürü FETÖ'cü, savcı, mavcı vardı. Onlar işte Silivri savcısı, Zekeriya Özü demiyorum yani, cezaevi savcısı. Onlar cezaevi tarafından savcısı. Kapatılıyor. Devamı da var. Çok tuhaf bir olay oluyor. Ankara'dan firar eden bir mahkum. Ankara'daki bir cezaevinden firar eden mahkum. Ne hikmetse İstanbul'a geliyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giriyor. O kattaki doku örneklerini çalıyor. Yani bu olacak iş mi arkadaşlar ya? Yani burada artık hani şüphe Bremen mızıkacıları gibi üst üste binmişler artık yani. Daha bunlar en tepede de bir artık şüphe pırıl pırıl parlıyor.
2: Bu arada o dönem Adli Tıp Kurumu cezaevindeki tüm kameralı kayıtları şimdi yeniden incelenecek.
0: Şimdi bunların hepsi incelenecek. Yani bu bir defa Sayın Adalet Bakanı'nın zaten açıklamalarından biz şunu
2: cinayet
0: anlıyoruz.
2: Cinayet şüphesi var.
0: Çok, evet, çok açık Bakan. Burada cinayet şüphesi olduğunu anlıyoruz. Şimdi o sizin söylediğiniz noktaya geleyim. Yani MİT'in yazdığı yazının dosyaya dahil edilmemesi.
2: Tam olarak okuyayım. Müsteşarlığımız bilgi sistemlerinde kullanıcılar bulunduğu hiyerarşi ve çalıştığı birim kapsamında sadece iş kuralları dahilinde yetkili oldukları yazılarla dosya içerisindeki dokümanlara erişebilmektedir. Söz konusu sistemdeki erişim kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda Güvenlik İstihbarat Başkanlığı emrinde görevli olmayan Kaşif Kozinoğlu'nun bu başkanlığa ait yetkili olmadığı herhangi bir dokümana müsteşarlık bilgi sistemlerinden erişim imkanı bulunmamaktadır. Tamam, diyor. Yani diyor ki, o dönem yazdığı sizin, mahkemeye raporunda.
0: Sizin söylediğiniz bilgiler, yani Rusya ile ilgili bilgilere bu adamın erişimi yok zaten. Mümkün bu nasıl değil diyor. Bunu diyen kim? MİT müsteşarlığı.
2: Evet.
0: Yani Kaşif Kozinoğlu'nun komutanı. Evet. En üst düzeydeki amiri bunu mahkemeye yazıyor. Fakat bu konulmuyor. Neden? Çünkü Zekeriya Özü'nün ne iş yaptığını biliyoruz. Yani bugün Almanya'nın kucağında olan bu adamların o günkü sanatını biliyoruz. Bugün aynı sanatı sosyal medyada falan icra etmeye çalıştıklarını da biliyoruz. Yani onu da söyleyelim. Hani bu Zekeriya Öz bildiğimiz bir kişi. Diğerleri de öyle. Şimdi dolayısıyla bütün bu şeyler, bütün bu şüpheler toplanıyor. Kozinoğlu vakasının bir cinayet olduğu konusundaki şüphemizi doğruluyor. Bakalım ne olacak?
2: Bakalım ne olacak? Şimdi adli tıptan gelecek raporu bekliyoruz. Şimdi ikinci konuya geçmek istiyorum. Miçotakis'in Meis Adası ziyaretine.
1: Bununla ilgili bir iki şey söyleyebilir miyim?
2: İki cümlenizi rica edeyim Uğur Hocam.
1: Şeyde hep
2: Şimdi oradan yeni bilgiler de geliyor sanırım Meis Adası'ndan açıklamalar
1: bahsedildi
2: var.
1: De asıl kendisi

0: Kara Harp Okulu mezunu, binbaşına kadar gelmiş, özel kuvvetler özel harp dersi seçiyor. Oraya seçilenler özel seçilir, gayri nizami harp için eğitilirler. Normal tabur, alay, tugay, tümen düzenli gayri nizami harp. Onun için Afganistan, Bosna'da çok büyük şeyler yaptı. Orada Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde görevliyken yazdığı raporlar, yani FETÖ'nün okullarıyla ilgili raporlar, buradaki merkezde maalesef hepsi FETÖ'nün adamıydı. Öyle şey yaptılar, mahvettiler yani. Allah rahmet eylesin, komutanımız Türkiye'ye hizmet ettiği için öldürüldü bu vatan hainleri tarafından. Çıkacak hepsi ama. Hepsi çıkacak.
1: Yakın zamanda hepsi çıkacak. Bugünkü gelişme böyle değerlendirdik. Aşık Özinoğlu'nun fetika bir kararı bugün uygulandı. Mezarı açıldı. Şimdi gözler adli tıpta. Oradan gelecek burada, rapor sonrası nasıl derinleştirilecek
2: bu, burada ayrıntı gibi gözüküyor ama Özinoğlu'nun mezarı açıldığında yapılan açıklamaya bakılırsa vücut bütünlüğünün bozulmaması bence dikkat çekici bir şey.
1: Bilmiyoruz. Onu adli tıp uzmanları nasıl yorumlayacak?
2: Burada kendi tamamen
0: sinik falan gibi zehir bozarmış o işi. Yani zehir bozulmasını engellermiş.
1: Evet.
0: Ahmet Özal da söyledi, babası için de. O da bozulmamış, çıkmıştı. Yani aradan vefat etti 93'te. Bakın şeyde kaç sene sonra açtılar. Vücut bütünlüğü bozulmamış. Hatta Kaşık beyin bile bozulmamış.
1: Da muhakkak 15 yıl olmuş ve
0: birkaç şeyler yapıyormuş.
1: Evet, olmuş. Sizin dediğiniz gibi yani vücut bütünlüğü bozulmuş, ne de kefeninde herhangi bir bozulma var.
2: Yani vücut bütünlüğünün bozulmamış olması, hala iç organlarının falan ulaşılabilecek durumda olması bir yönüyle Uğur Hoca'nın dediği gibi zehir şüphesini, ama bir başka yönüyle de belki o kişinin başka özellikleriyle ilgili de olabilir. Bunu söylemek istemiştim.
1: Peki, konuşalım. Bence yani adli tıp raporu geldiğinde ki hızlı süreçler ilerliyor. Özellikle bu tip kamuoyuna yansıyan, kamuoyunu yakından takip ettiği hadiselerde sanıyorum ki biz önümüzdeki hafta bunu konuşuyor oluruz. Şimdi neden Miçotakis Meis Adası'na gitti? Biz Meis Adası'nı bu kadar uzun süredir konuşurken Uğur Hocam sizi böyle alayım. Yani bizim şimdi o alanda ilan ettiğimiz Deniz Parkı ile birlikte bir de geçen hafta Navtex ilan ettik. Orada araştırma yapıyor TÜBİTAK Marmara gemisi. Neden bugün bu adaya gitti? Şimdi arkasından da hemen yakınında Karaada'ya ve Çamlıada'ya gidecek. Hemen Meis ortada kalıyor. Birazdan bakarız. Niye bu fotoğrafı veriyor? Bir kere yani neden askerler var Meis Adası'nda? Statüsü gereği burada askerin olmaması gerekiyor.
0: Tabii. Şimdi bunu birkaç sene önce de yapmıştı.
1: Genelkurmay Başkanı gitmişti galiba, efendim, değil mi? Genelkurmay Başkanı
0: Genelkurmay Başkanı gelip kuzu çevirdiler. Muğla vilayetimize bağlı Datça ilçesinin tapusuna kayıtlı adalara geldiler, kuzu çevirdiler. Bunu daha önce ben A Haber'de daha geçen hafta anlattım. Niye yapıyorlar? Çünkü uluslararası hukukta sahibi belli olmayan coğrafi işaretler var. Bunlar ada değil, coğrafi işaret. Kayalık olur, başka bir şey olur. Yunanlılar ne yapıyorlar? Uyanıklık yapıyorlar. Gayri meskun olan bir coğrafi işareti, bir kayalığı neyse ya da ada parçasına da geliyorlar, bir papazı koyuyorlar önce. Yanına bir Yunan bayrağı çıkıyor, bir de yanına keçi koyuyorlar, meskun oluyor artık.
1: Keçi neden?
0: İşte yaşıyor, hayat yani, o süt veriyor falan, papazı besliyor yani, orada hayat var, yaşam var. Halbuki yoktu bir gün öncesine kadar. Ve ne yapıyorlar? Bizim tapu diyorlar. Ondan sonra onun çevresindeki kayalası dediniz ya, bakın öbür adaya da gidecek, öbür adaya da gidecek.
1: Şimdi, bu arada resmi olarak açıklandığı için söylüyorum.
0: Tamam yani şey olabilir. Şimdi 12 ada diyoruz ya, bu 12 ada aslında 100 civarında ada yani şeydir. 12 tanesi büyük ada. Onun için 12 ada diyor, yoksa burası
1: küçük,
0: 100 civarında.
1: Kayalık şeklinde olan.
0: Tabii kayalıklar var, adacıklar var, adalar var, meskun olanlar da var, gayrimeskunlar var. Birini meskun hale getiriyorlar, öbüründe bütün Ege'yi kapatıyorlar bize. Meis Adası çok daha enteresan. Meis Adası 12 ada içinde değil. Adacık falan da değil. Meis Adası Uşi Anlaşması'yla da verilme. Bizde hep bizde kalmış yani. Lozan'da da bizde kalmış. Daha sonra biliyorsunuz İtalyanlar, Fransızları işte bizim
1: Fransızlar İtalyanlar 47'den sonra
0: Yunanlara. Yok, bu daha önce yani İtalyanlara biz vermişiz. Yani niye? Antalya'yı, Mersin'i falan çok savaşmadan terk edip gitti İtalyanlar biliyorsunuz 1923'te. Şey yapmadılar. Onu da öyle vermişiz. Orada da Levantenler varmış. Daha sonra bu adalar, şu 12 ada Uşi Anlaşması.
1: Kaç yıl Osmanlı hakimiyetinde Meis Adası? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dedik buradan ses versek buradan
0: tabii 2 kilometre. Yani mil olarak
1: da 1,5 dakikada gidiliyormuş.
0: Yani yüzülüp gidiliyor
1: kaçtan
0: yani.
1: Tekne

0: Bir kuyu üzülür. 2 kilometre.
1: Tabii tabii.
2: Horoz sesleri duyuluyor.
0: O kadar. Şimdi, ben hiç gitmedim bilmiyorum. Kaş'a da gitmedim bilmiyorum ama yani gidenler buradan 5-6 dakikada tekneyle Meis Adası'na gidebilirlerini söylüyorlar.
3: Yani yüzme yarışları yapılır yıllardır. Meis ile Kaş Belediyesi ortaklaşa yapar. Evet. Yani ortaklaşa yapılan bir şeydir. Meisliler Kaş'a gelir alışveriş yaparlar.
1: Evet, alışverişlerini pazara Kaş'tan geliyorlar. Da, yani Meisliler her pazarı, gün, Yunanistan'dan malzeme gelmiyor.
3: 2 tane, 3 tane tekne gider. Evet. Bizim hani turistik ziyaret maksadıyla da gider. 12 Eylül'den sonra da burası yurt dışına kaçanların, bizim solcuların falan mesela popüler rotalarından biriydi. Hmm. Benim çok arkadaşlarım var. Buradan yüzerek Meis'e geçmiş, oradan kaçmışlar. Ne kadar yakın yani, taş atım mesafesidir.
0: 2 milyon 170 bin hektar alan ne kadardır? Yani neyle mukayese edebiliriz Meis Adası'nın büyüklüğüne baktığımızda?
3: 2 milyon hektar değildir.
1: Hektar ya. Değil, o çok büyük bir rakam.
3: 2700 hektar. 2700 hektar.
0: Pardon, 2700 hektar.
1: Tabii tabii, çok büyük bir
0: rakam. Çok özür diliyorum.
3: Türkiye'deki bir kasaba büyüklüğü kadar düşünün. Yani küçük bir adadır.
0: Çok küçük bir adadan
3: küçük bir adacıktır ama yani öyle, şimdi hocam tabii söylediğinde haklılık payı var. Kayalıkları böyle yapıyor Yunanistan. Meis öyle bir yer değil. Meis'te yerleşim var. Eskiden beri yerleşimi olan bir yer miyiz? Ama silahsız olması gereken bir ada. Bir de zaten bizim burnumuzun dibinde olduğu için güvenliğimizle ilgili bir sıkıntı da olan bir ada. Şöyle bir problem de var. Meis halkı açısından da bir sorun var. Yani burunlarının dibindeki anakarayla ilişki kurmalarını engelliyor Yunanistan hükümeti. Orada rehin alınmış gibiler.
0: Çok gerginler.
3: Ya rehin alınmış gibiler. Evet. Ya bir de daha gitmeleri de yani oradan göç etmesinler diye de teşvikler falan veriyor. Göç etmeye kalkana hain damgası vuruyor. Öyle bir sıkıntı da var.
1: Kadar orada. Deniz yetki alanı tanımaya çalışıyor ve bunu Avrupa Birliği'ne yaptırttı, bunu Sevilla Artes'te. Yani şu nokta
0: yani
1: gibi
0: yani adanın katlarca büyüklüğünde
1: kadar deniz alanını, ona deniz yetki alanı verdi. Yani peki, bizi şey
0: hocam,
1: bozacak.
0: Bizim burada 2 kilometrelik bir sınırımız varsa bizim burada deniz yetki alanımız Antalya Kaş sınırından ne
1: diyor,
0: kadar?
1: Merve Hanım diyor ki kıta sahanlı, karasuları, münhasır ekonomik bölge, hatta Fırat'ta hava bile, eğer diyor iki ülke ya da birden çok ülke çakışırsa orta hat geçer diyor. Yani buradaki kara suyu nedir? 2 kilometre ise 1 kilometresi bizim, 1 kilometresi onlarındır. Bu kadar. Öyle 1 kilometre.
4: Hocam o kıta sahanıyla münhasır ekonomik bölgeyi ayrı tutmak lazım.
1: Tamam, hepsi için
4: kara
1: söylüyorum.
4: Kara için doğru.
1: Hayır, ayrı tutuyorum da hepsinde yani orta hat diyorum.
4: Yok
1: yani.
4: Hakkaniyet ilkesi geçer olur. Öbür türlü zaten direkt Yunanistan'a şey veririz.
1: Nasıl, anlamadım?
4: Ya şimdi kıta sağlığı, münhasır ekonomik bölgeyi ayrı tutmak gerekiyor.
0: Sizi de böyle alayım haritadan.
1: Tamam da yani
0: izleyicilerimiz açısından.
1: Hayır, ayrı tutuyorum, ayrı ayrı ama çakışma durumunda orta hat.
4: Hakkaniyet ilkesi geçerli. Kara sularında dediğiniz hat geçerli.
1: Evet.
4: Yani öbür türlü kıta sahanlığında ne olur mesela?
1: Kıta sahanlığı zaten şey, teknik bir konu, derinlikle yani ilgili bir konu. Evet, o tamam. Tek coğrafi bir konu. Evet. Burada şimdi ortasına bakın, 1900 metre. İşte şimdi bunun var mı kıta sahanlığı işte, ya da kara suyu var. Evet. Kara suyu ne yapıyor bunu? 40 kat büyüklüğünde bir yer yapıyor. Bize Akdeniz'i kapıyor. Ve bunu Avrupa Birliği üyesi olduğu için Avrupa Birliği kabul ettirdi maalesef. Sonradan biz tabii ki o Libya ile yaptığımız 2019'daki deniz yetki alanların sınırlandırılması anlaşmasını yaptık. Bütün bunu kestik Yunanistan'la ilişkisiyle. Onu da muhalefet eleştirdi. Nasıl eleştirdi anlamıyorum. Fevkalade başarılı bir anlaşma. Buradaki olan şey, biz bunu İtalyanlara vermişiz. Bir tehlike de arz etmiyor. Dostuz o zaman çünkü 1930'larda.
0: Kaç yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış Meis Adası?
1: Bildiğim kadarıyla bir 300 yıl bizdeydi yani.
4: Ha şimdi Rodos'u biz şövalyelerinden alıyoruz. Şeylerde yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında.
1: Kanuni alıyor evet.
4: 1500'lü yıllarda.
1: 1570'lerde
4: yani Rodos'u. 400 yıl bizim elimizde kalıyor en az.
0: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra.
4: Ama şey bu işte.
1: Şey, bunlar şeyde Trablusgarp'ta. 1900'lü
4: yıllarda savaş yapıyoruz ya biz.
0: Evet.
4: O savaşta biz Trablusgarp'ta savaş devam ederken onlar da geliyorlar bu 12 adayı işgal ediyor.
3: 400 yıl.
4: Sonra da savaştan sonra onların oluyor.
1: Hayır, onların olmuyor. Ama bir saniye, onların oluyor.
4: Onun şey oluyor. Ben şimdi devam edeyim size.
1: 1911 Trablus Savaşı'nda Mustafa Kemal gidiyor, Berberilerle şey yapıyor. İtalyanlar yenemiyorlar Osmanlı'yı. Bunu barışa zorlamak için geliyorlar, buraları işgal ediyorlar. 12 adayı işgal ediyorlar. O arada Balkan Savaşı çıkıyor. Bütün Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan bize karşı savaş açınca biz anlaşma yapmak zorunda kalıyoruz. Uşi Anlaşması bunun adı. 1912. Evet. Uşi dediğimiz yerde Lozan'ın, yani Lozan'ın bir semti. Yani Kadıköy gibi, İstanbul'un Kadıköy'ü gibi. O anlaşma şu, diyoruz ki biz İtalyanlara, tamam biz Trablus'u, yani bugünkü Libya'yı boşaltacağız, evet, sen de burayı boşaltacaksın. Ama Balkan Savaşı çıktı, savaşın sonuna kadar emaneten sende dursun. Yani emaneten İtalyanlara veriyoruz hukuken. Ha bir

0: sonunda Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Biz İtalyanlarla karşı cephedeyiz. Bu şekilde kalıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Lozan'da da biz İtalyanların olduğunu kabul ediyoruz. Halbuki bize verilmesi lazım.
1: Demek ki 400 yıl Osmanlı. Yani. 1512. Hocam, arada bir, 1913'e kadar.
2: Burada bir 401 var. Sene 1914 Osmanlı yılında o 6 büyük devletin aldığı karar var. O zaman o işte bunları İtalyanlara veriyor. Ay biz ama diğerlerini de Yunanistan'a veriyor. Yunanistan'a işgal ettiği adaları falan. Zaten her şey oraya uzanıyor. O altı Mace devletin peki, aldığı karara.
3: Mace peki.
2: Mace zaten 12 adanın parçası olduğu için.
3: Parçası olduğu için İtalyanların o dönem Yunanistan'a vermesi.
0: Yunanistan'a hayır o 47'de. Vermiyor.
3: 47'de. Hayır İtalyanlar vermiyor. Bahsediyorum.
2: İtalyanlar vermiyor. İtalyanlar yenildi ya zaten.
1: Evet.
2: İkinci Dünya Savaşı'nda.
0: Yunanlar da yenildi.
2: Söz hakkı yok. Ya burada İngiliz ve Fransızların hem bu Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki o 6 büyük devlet kararında hem 1947'deki kararda Türkiye aleyhine bir stratejik duruşu. Yani Türkiye olabildiğince çevrelensin, bize sorun teşkil etmesinler. Bize...
0: Tamam da o bize bağlamaz. Biz taraftayız o. Bizi bağlayan Uşi Anlaşması, Lozan Anlaşması.
2: Bakış açısını söylüyorum.
1: Yani şöyle
2: dolayısıyla
1: oluyor,
2: bu adaları Yunanistan'a verelim. Zaten Yunanistan'a neredeyse Anadolu'yu işgal ettirmekten bahsedeceğimiz ülkelerden konuşuyoruz. Dolayısıyla bu adaları Yunanistan'a vermek suretiyle kendilerine yakın bir ülkenin kontrolünde olacak Ege. Türkiye'nin veya Osmanlı'nın komutanım, kontrolünden peki, çıkmış olacak.
0: Ya, o bizi bağlamaz da şöyle oldu. Evet. Savaşta 43 yılında İtalya gene taraf değiştirdi. Teslim oldu. Dedi ki ben dedi şey yapacağım senin tarafı. Birinci Dünya Savaşı'nda da taraf değiştirmişti. Önce Almanların yanında başladı. Hı hı. Sonra döndü öbür tarafa döndü. Buraları alacaktı Ege'yi, İzmir'i alamayacağını görünce şey yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda da Almanların yanında başladı. 43'te gene taraf değiştirdi. Başarısız oldu. Ondan sonra dediler ki İtalyanlara senin bizle işbirliği, müttefiklerle işbirliği yaptığın savaştan sonraki barış anlaşmalarında gözeteceğiz dediler. Savaştan sonra bir daha hiç öyle bir şey yapmadılar. Hiç gözünün yaşına bakmadılar. Libya'yı da aldılar, Habeşistan'ı da aldılar, Somali'yi de aldılar. Bunları da aldılar. Ama savaşta 43'te taraf değiştirince Almanlar İtalya'yı işgal etti. Ve buraları da Almanlar işgal etti. 44'te de Almanlar çekiliyordu. İnönü'ye dediler ki biz çekiliyoruz. Uşi Anlaşması'na göre bunlar sizin. Gelin alın. Yani Almanya'da uluslararası hukuka göre sizin alın. Biz çekiliyoruz çünkü Ruslar geliyor artık. Hızla geliyorlar. Gitti İnönü korktu almadı. Orada bizi mahvetti. Bir. Sonra 47 Paris Anlaşması.
1: Ya hocam.
0: Hemşehrin seni de Malatyalı hemşehrin seni.
1: Korktu almadı mahvetti hocam.
0: Yani hala savaş, onun bedelini ödüyoruz. Hala
1: onun savaşa, bedelini. Savaşa girmemiş olmak bir ha, büyük başarıdır.
0: Ya savaşa girmemiş diye değil. Ne Hitler girse girmeyecek. Hocam, girmedi Hitler girmedi.
1: 1943 senesinde bakın ilk yazan da benim belgesiyle Stalin şunu öneriyor. Daha Türkiye'den toprak talep etmeden önce. Hı hı. Türkler savaşa girsin adaları verelim Türklere diyor. Stalin söylüyor bunu.
0: Hı. Yani bize çok
1: bizim
0: ya.
1: Ağzımıza bu oltaları çok attılar.
4: Evet.
1: Biz o oltaya Allah'tan gelmedik yani. O zaman gelseydik bizim kafamıza nasıl çökeceklerdi acaba? Cemil Takvan bizi alacaklar mıydı? Neler yapacaklardı bize?
0: Öyle bir şey. Şimdi 47'deki Paris Anlaşması.
1: Hayır, bak, öyle burada kolay değil o şey.
2: Gerçekten bu önemli çünkü hem adalara hem başka yerlere Türkiye'nin savaşa girebilmesi için ya hatırlayın.
0: Hayır, girmesine gerek yok.
2: 1943'te Kahire'de buluşuyorlar ya.
1: Evet, Kahire.
2: Ya şimdi oralarda alınan kararlar.
0: Kahire'ye bırakın mı? Yeniçeri
2: buradaki Mersin'e herhangi kendine. Bir adaya Türkiye çıkmış olsa savaşta taraf olacaktı. Ondan sonrasını sürdürebilecek miydik?
0: Bugünden bakarsak. Uluslararası hukukları bizim.
2: Ya,
0: bizim yani.
2: Kim sizin dedi?
0: Uşi Anlaşması'nda öyle diyor. Geç.
2: O altı devlet kararıyla zaten.
0: O altı devlete biz taraf değiliz ya. Kendi
2: sen
0: kendine
2: taraf değilsin. Dünyanın en büyük devletleri kararlı.
1: Gücümüz yani.
2: Gücün yok ya. Olsa zaten senin olacak.
1: Hüseyin Bey onu söylüyor. Gücünüz ne kadar yetecek?
0: Ya bunda yani. Sana karar almışlar.
2: Ya neydi? Tamam o zaman
0: benim
2: şu anda.
0: Benim imzam var mı? Yok.
2: Yok tamam o zaman gidelim bütün adalar bizim. Niye bizim taraf olmadığımız bir anlaşmayla?
0: Hayır. Diğerleri taraf oldu. Lozan'la verildi. Taraf
2: veriyorsun Lozan'da da.
0: Lozan'la verildi diğer Ege adaları.
2: Tamam hayır mecburen veriyorsun diyor.
0: Ama imzamız var. Bunda imzamız
1: Uğur Hoca
0: yok,
1: şimdi tabii İHA, SİHA, denizaltı her şey var. Uğur Hoca rahat konuşuyor.
2: O zaman
1: daha şimdi bakın, gibi olsa biz de rahat konuşuyoruz hocam.
0: Bu sefer Paris
1: Anlaşması. Uçak var her şey var
0: bizi
1: şu anda.
0: Bizi de çağırdılar. Yani. Çünkü biz savaşa Şubat ayında Almanya ve müttefiklerini harbi ilan ettik. Harbi ilan etmeyen ülkeler zaten Birleşmiş Milletler'e San Francisco'ya gidemiyordu. Biz de Şubat'ın son günü kağıt üzerinde harbi ilan ettik. Dolayısıyla bizim de gitmemiz lazım. Almanya'ya barış anlaşması yaptırılamadı 90'a kadar. İki Almanya'ydı çünkü. İtalya'ya yaptırdılar 47'de. İtalya sen yenildin dediler. Halbuki onlara söz vermişlerdi 43'te. Taraf değiştirdin seni gözeteceğiz dediler. Hiç gözünün yaşına bakmadılar. Onu aldılar buna da. Yunanistan da yenildi. Yunanistan 4,5 sene işgal altında kaldı. Yunanistan harbi kazanmadı ki. Burası Yunanistan'a 600 kilometre. Gittiler Yunanistan'a verdiler, bize 2 kilometre 3 kilometre yeri bize vermediler. İşte orada da İnönü hata etti, gitmedi Paris'e.
2: Ya nereden çıkardınız? Kim diyor onu?
0: Benim siyasi tarih diyor bunu.
2: Ya bunlar hepsi bakın tevatür denen şeyler.
0: Tevatür değil ya, bu anlaşma ya.
2: Ya şimdi bir tarih, şey var tarih. Erdoğan gitmedi. Ya şu anda Erdoğan'ın gitmemesi mümkün mü? Herhangi bir böyle bir uluslararası anlaşmaya davet edilse. İnönü dediğiniz adam devletin başındaki kişi. Öyle bir şey olmaz yani. Ya hiçbir şey olmasa bile yani Dışişleri Bakanlığı'ndan birisini gönderirler. Yani resmi bir işse bu.
0: Tamam
2: böyle
0: bir şey olmayacaktı. Biz savaşı,
2: böyle bir şey
0: biz harbi ilan ettik, biz tarafız. Bizi çağıracaksın diyecek.
1: Türkiye ya. Davet edilmedi hocam.
2: Ya Türkiye hayır, davet edilmiş olsa ettirir. Kesin tamam, gider edilmedi, diyorum.
1: Şimdi doğru. Bakın şunu atlamayın. Bakın Türkiye, siz demin söylediniz.
2: Evet.
1: Savaşın artık son günü. Yani tabii, Almanya teslim olmuş. Usulen bir savaş ilan. Yani Birleşmiş Milletler'e katılmak için usulen savaş ilan ettik. Ama Yunanistan'ın durumu o değil. Yunanistan sizin söylediğiniz gibi işgal gördü. Tabii. Müttefiklerle beraber savaştı. Uzunca bir savaş. Dolayısıyla İngiltere'de Yunanistan'a bir şey verelim diye bastırdı. Yani İtalyanların hakkını alalım. Zaten Türkiye'den bahsetmiyorlar. Bizim hakkımızı zaten çöpe atmışlar yani. İtalyanların hakkını alalım, Yunanlara verelim. Yunanlar buradan...
0: Şimdi Gaffar Bey Malatyalı ya, biraz hemşerilik
1: damarı tutuyor. Yok hocam, alakası yok yani. Şimdi o zaman bizim Cumhurbaşkanımız da Rizeli yani. Biz onu da destekliyoruz yani. Hemşerilik de olmaz bu işte. Olanı söylüyoruz. Yani rahmetli İnönü'nün çok hataları vardır. Çok eksikleri vardır ama bu konudaki vaziyet yani uluslararası konjonktür tabii,
2: o kadar basit değil yani bu iş. Ya.
1: Bu lütfen. Kadar kolay değildi bence. Yani. Biraz tamam, farklı yerlerden bakıyoruz.
4: Arayı bulacak bir şey söyleyeyim. İnönü'nün zannediyorum 60'lı yıllarda Kaş'a geldiğinde Meis Adası'na bakarak bu adamımızın adı ne? Ya da benzeri bir soru sordu. Efendim o ada Yunanistan'ın deyince hayda orayı da mı verdik dediği rivayet
0: evet, edildi. Bunu bir şey
4: bu burada benim aklıma gelen de şu. Uğur Hocam'ın değişik yaklaşımları var, katılıyorum. Ama bakın o yılların şartlarında şaka gibi gelecek ama Gaffar Bey biraz önce bir şey söyledi. Meis'le Kaş Belediyesi arasında yüzme yarışmaları şunlar bunlar. Tamam. Demek ki 2 kilometre yüzerek gidilebilecek, teknelerle gidilebilecek bir yer. O dönemde bence aslında bir fiili durum meydana getirilebilirdi.
1: Tabii.
4: Oralarda gönderirdiniz.
1: Hatay
4: Kıbrıs'ta, Hatay'da, şurada tabii, burada olduğu gibi bir şeyler yapılıp. Orada belki devletin kırılganlıklarını pek de kale almayan biraz böyle sivil bir hareketle bu kadar yakın adalar olsun verilmeyebilirdi.
0: Geçen hafta gene haberiz buradayız. Miçotakis Bağlan oradan söyledi. İşte dedi ki bizim dedi bu orayı Ege'de, onlar Ege diyorlar, biz Adalar Denizi diyoruz. Efendim mesela Ege'de 12 mile uygun olduğu zaman çıkartacağız dedi. Daha geçen hafta bu zaman buradayız. Yine hemen bağlandı. Dedim ki bak itiraf etti. Biz bunu yıllardır 30 senedir harp akademilerinde derslerde okutuyoruz. Yunanlar bunu ilk fırsatta Allah korusun Türkiye zayıf düştüğü zaman 12 mili ilan edecekler. Olayı biraz geriye saralım. Şöyle ki 1958 ve 1982'de iki tane büyük uluslararası deniz hukuku yapıldı sözde. Birleşmiş Milletler Çerçevesi. Biri Cenevre'de, biri Montevideo, Uruguay'da. Birinde 6 mile kadar kara sularının, birinde 12 mile kadar çıkartma hakkını verdiler kara devletine. 12 mile kadar. Yani daha az olabilir, daha çok olamaz. Şimdi ama Türkiye ikisine de katılmadı. Veto etti, olumsuz oy verdi. Amerika ve İsrail de öyle. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı da uygulanmaz bir. Yunanistan 12 mili çıkartacağız diye parlamentosuna götürdü. Bunu parlamentolar yapıyor. Bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman 95 yılında... oy birliğiyle yani muhalefet, ana muhalefet, yavru muhalefet hepsi kasus belli. Harp nedeni, savaş nedeni olarak dedi ki 6 milin üstüne, hep 12 milyonlu 6 milin üstüne, yani 6 mil dediğimiz şey Denizmir 1016 ile çarpacaksınız işte 10 kilometre falandır. 10 kilometre artı 100 metre çıkartsa bile savaş nedeni. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıktı bu. Oy birliğiyle hem de kasus belli. Şimdi Yunanistan diyor hep bize uluslararası bütün kongrelerde, bütün NATO toplantılarında, Avrupa Birliği hep önümüze bunu koyuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o 90'lı yıllarda çıkarttığınız kasus belli kararını geri alın. Yani şu anda 6 mil 100 metreye çıkarttığı anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar almasına gerek yok. Komutanı tekrar muazzaf yapacaklar. Hemen uçağına binecek, gidip bombalayacak. Hemen savaş çıkacak. Yani
3: Türkiye'de böyle bir talebi nasıl isteyebilir ki? Hangi gerekçeyle isteyebiliyor Yunanistan?
0: İstiyor, uluslararası hukukta diyor 12 mile kadar yetki verildi diyor. Parlamentosundan da geçirdi. 10 Ekim ile çıkartma geçirdi ama uygulamıyorum diyor. Hükümet tutuyorum elinde diyor. Miçotakis de canlı yayında bunu geçen hafta dedi ki uygun olduğu zaman uygulayacağız dedi.
3: Uygun olduğu zaman ne zaman?
0: Uygun olduğu zaman nedir işte? 12 Eylül'de böyle bir şey yaptılar. Bize 12 Eylül'de
3: yani Türkiye'de 15, zayıf oldu.
0: Zayıf oldu. Tabii tabii uluslararası konjonktür. 12 Eylül'den 15-20 gün sonra Yunanistan'ın NATO'ya geri dönüşürü Kenan Evren'e imzalattılar. Vetoyu kaldırttılar. İşte Allah korusun o FETÖ darbesi başarılı olsaydı yapacaklardı. PKK bilmem ne ortalığı falan karıştırdığı zaman yapacaklar. Yani uluslararası konjonktür uygun oldu sayacak.
3: Şimdi Türkiye bunu, uluslararası arenada zayıf noktaya düştüğünde Yunanistan...
0: Yani içeride, yani uluslararası da değil, içeride böyle başımız dertteyse işte Allah korusun iç savaş bilmem ne PKK şu bu FETÖ METÖ hemen uygulamaya koyacak. Yani bir daha karar almasına gerek yok. Geçirdi meclisten. Bir şeyle karar imzayla çıkacak. Ama bizim kaldırmamızı bekliyorlar. Biz de bütün uluslararası toplantılarda şunu dedik. Biz kaldırırız bunu. Siz de kaldırın parlamentonuzda. Hı hı. Hayır dediler. Biz kaldırmayacağız ama uygulamayacağız. Ben de 30 senedir söylüyorum. Derslerde de söylüyorum. Askeriyede de milli savunmada da söylüyorum. Bunlar en zayıf olduğu, ufacık bir şey olsun Allah korusun. Anında uygulayacaklar. Kesinlikle mi? Adam kendisi bağlandı. Miçotakis geçen hafta söyledi. Biz, ben de Melih Bey'le dedik. Melih Bey dedim. Bakın dedim bizim bu yayın dedim şu anda şeyde Yunanistan'da gösteriliyor. Nitekim gösterilmiş. Güngör Bey bana gönderdi. 15 dakika bizim yayını vermiş. Şey Yunan televizyonu. Geldi. 15 dakika. Belki bu da şu anda gösteriliyor. Gösterilsin. Bir sorun yok.
3: Şimdi Türkiye dün doğmuş bir devlet mi bu kararından niye geri adım atsın?
0: İşte onu yaptırmaya çalışıyor. Zayıf düşünmeye çalışıyor. Zayıf ortam bulduğu anda yürürlüğe koyacak. Ve uluslararası hukukta da karşılığı var. Yani benim hakkım diyor adam. Egemenlik hakkım diyor. Uluslararası hukukta karşılığı var. Türkiye karşı koyamayacak duruma geldiği anda anında koyacak ve işi bitirecek. Hep buna uluslararası ilişkilerde feta kompli derler.
3: Bugün niye sürekli bunu yeniden dile getirmeye
0: başladılar? İşte İsrail'e yaptığı anlaşma.
3: İsrail'e, yani o güvenceyi şu an nereden alıyor Yunanistan? Yani
2: biraz da tabii şimdi Yunanistan'da seçime doğru gidilirken iç de kamuoyuna bir mesaj veriliyor. Yani Türkiye'ye karşı hep güçlü olduklarını vurgulayan söylemler onlarda oya tahvil ediliyor. O oyun
3: ne yapacaklar?
2: Için...
3: Yani 2027 Mayıs'a kadar onaydan onay var herhalde. Bunu söyleyip duracaklar mı?
2: Hayır,
3: sence?
2: Mesela Miçotakis geldi. Meclis nedir? Gayri askeri statüdeki bir ada. Türkiye'nin söylemlerine, iddiasına ve uluslararası anlaşmalara rağmen meclise gelip buranın silahlandırılmış gayri askeri statüsünün bir anlamda Yunanistan tarafından tanınmadığını perçinleyecek şekilde Miçotakis siyaseten diyor ki biz bu kararı tanımıyoruz, bu anlaşmaya da uymuyoruz, güçlüyüz, burayı da silahlandırıyoruz.
3: Ne kadar güçlüsünüz?
2: Hayır, o şimdi onu kamuoyuna söylüyor. Türkiye burada bir şey yapar yapmaz
3: ama
2: başka bir şey.
3: Ama kamuoyu bunu sormaz mı? Ne kadar güçlüyüz? Yani muhalefet her gün diyor ki biz savunma sanayinde neredeyiz Türkiye? Bakın ne yaptı son 10 yılda? Biz ne yapıyoruz
0: onlar
3: diyor.
0: Onlar hep gösteriliyor Yunan televizyonunda. Bizim Yunanlar, Şialar, füzeler hep gösteriliyor, uçaklar.
2: Ama sonuçta yine buradan oy çıkar Miçotakis'e. Çünkü bu söylemler onlara kazandırıyor. Burada önemli olan şu. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara, o hukuk metinlerine uymadığı durumda Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? Mesela sorun orada. Şimdi burada tabii ki Birleşmiş Milletler size hani 51. maddeye sokacağınız bir durum yok. Gayri askeri statüdeki anlaşmaya uymadı diye gidip Yunanistan'da herhangi bir yeri işgal edemezsiniz. Yani buna uluslararası hukuk izin vermiyor. Ama sizin bu konuda bir yerlere hep not düşüyor olmanız lazım. Yani Birleşmiş Milletler'in ilgili organlarına bunlara devamlı raporluyor olmanız lazım. Yani hep elinizde kanıtlarınız olması lazım. Her iki ülkenin de ortak platformu, örneğin NATO. NATO'nun platformlarında bu konu uygun zeminlerde gündeme getirilip orada kayıt altına alınması lazım.
0: NATO tatbikatlarına dahil etmek istediler adaları. Tabii ki silahlanacaktı. Hemen itiraz ettik. Hop, bu adalar silahsızlanan adalar. Burada NATO tatbikatı yapılamaz dedi. NATO haklısın dedi. Tatbikatı oradan çekti. Yani NATO'yu göstererekten adayı silahlanacak.
2: Evet, yani tatbikatlar bu manada bir adanın gayri askeri statüsünü bozmak için
0: hep FETÖ komple hep oldu
2: yani bitti. Şimdi mesela NATO tatbikat emrinde diyelim ki Meis Adası'na ortak NATO güçleri bir çıkarma yaptığını siz tatbikatın senaryosuna yazdırabilirseniz ve o plan denilen o planın içerisinde bunu oyunlama
0: bitti,
2: olarak
0: deldi, geçti
2: ortaya koyarsanız ve Türkiye de buna itiraz etmezse de facto ne yapılıyor?
0: Lozan'ı da deler, Paris'te deler, hepsini deler.
2: NATO'da gayri askeri statüsüne ihtiyaç olmadığını, gerek olmadığını ve NATO'nun bu adaya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle de silahlandırılmasının normal olduğunu kabul etmiş olursunuz. Meis'ten mesela bu iş bir başlarsa bütün adalara örnek teşkil edebilir. O yüzden Türkiye ufacık bir kayalık dahil hiçbirinin gayri askeri statüsünün kaldırılmasına izin veremez. Bunlar için tabii ki yani güçlü ordu, güçlü Türkiye. Türkiye'nin uluslararası platformundaki gücü de önemli ama İki ülke arasındaki sorunların gerçekten çözülmesini Yunanistan istiyorsa bir kere iyi niyet göstermek
3: mesela
2: lazım.
3: Örneğin
2: Mitchell Dykes buraya gelmemesi
3: şimdi
2: lazım.
3: Şimdi İran savaşını bahane göstererek, gerekçe göstererek, şimdi Akdeniz'de hani Güney Kıbrıs ve buraya baktığımızda
2: evet,
3: hani en yakın Meis Adası. Hani bunu bir oldu bittiye getirme çabasında olabilir mi?
0: Tabii NATO sıcak savaş soruyorum. Allah korusun İran'la çıkarsa onu fırsattan istifade yapacak. Ama olmayacak öyle bir şey yani. Tabii. Belki şey de düşünüyor. Mekke Anlaşması'nı imzaladı Türkiye. Suudi Arabistan'a garanti verdi. Hı hı. İşte NATO'nun 5. maddesi gibi. Şimdi o Husilerle falan savaşıyor. Dolayısıyla İran'la savaşıyor. Savaşta büyürse
3: Suudi
0: Türkiye,
3: Arabistan açısından.
0: Ha, Suudi Arabistan savaşıyor tabii. O zaman Türkiye savaşa dahil olmak zorunda kalacak. O zaman Türkiye'nin bizim batı tarafı boş kalacak. Ben de fırsattan
3: Mekke Anlaşması'ndan da çok rahatsız oldular.
0: Oldu tabii.
3: Çok endişelendiler.
0: Çünkü Pakistan nükleer
3: yani
0: şey yapar.
3: Yani şu an İsrail'le Yunanistan'ın reaksiyonlarına bakıyoruz, söylemlerine bakıyoruz. O kadar örtüşüyor ki zaten. Tabii. Şimdi İlhan da bizimle, İlhan Tahsin de bizimle. Biz hafta içi de konuşuyoruz yayınlarda. Evet, evet. İlhan Tahsin diyor ki burada çok büyük bir tepki var. Yani biz bütün mesela o savunma sistemlerinin tamamen kontrolünün İsrail'de olması.
0: Tabii.
3: Muhalefet çok
0: tabii,
3: baskı tabii yapıyor Mitsotakis hükümetine.
2: Tabii, kaynak kodlarını vermiyorlar çünkü.
3: Vermiyorlar.
0: Yani o İsrail bize karşı kullanacak onu yani. Evet. Şey
3: yani bu içeride görülüyor. İç kamuoyunda bu karşılık.
0: Hayır, sonra İsrail çöktü mü çöker. İsrail hatta bu bazı adaları satın alması falan gizliden gizliye görüşülüyormuş. Hı hı. Yani Yunanlıların elinden de çıkacak bunlar. Yunanlılar biliyor bunu.
3: Güney Kıbrıs'taki köyler.
0: Efendim?
3: Güney Kıbrıs'ta satın
0: onu
3: aldığı
0: şey köyler yaptı, gittikçe genişliyor.
3: Yani
0: bayağı
3: köylerdeki kiliselere o köyün eski sakinlerini sokmuyorlar.
0: Evet, bunları çıkartıyorlar yani.
2: Resmi olarak
3: basını yazıyor. Güney Kıbrıs basını yazıyor da Yunan basını
2: mesela
3: yazıyor.
2: Mesela Yunanistan diyelim ki buraya 49 yıllığına İsrail'e kiralayabilir. Meclisi diyelim. Faraza bir şey konuşuyoruz ama buranın bir anlaşmayla İsrail'e verilmesi para karşılığı da olabilir. Yani para karşılığı toprağına.
3: Meclisi de verebilir İsrail.
0: Verir. Verebilir ama İsrail de silahlandıramaz. Yani. Silahsızlanmasa
3: statüsü devam eder.
0: Tabii statü devam eder.
3: Ama nihayetinde şey, işte, yani fiilen İsrail orada bulunmuş olur. Meis Adası bize 2 kilometre uzaklıkta.
0: Evet. Yani oraya şey koyar, İsrail radarlarını koyar, bilmem nelerini, gözetlemelerini koyar. Bizim bütün Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki bütün her şey hareketlerimizi izleyelim.
3: Zaten bu savunma işbirliği anlaşmasında Yunanistan açıkça yazdı Katamerini.
2: Evet.
3: Diyor ki bu anlaşmanın temelinde İsrail'in Yunanistan'a Türkiye ile ilgili istihbarat vermesi var. Bu evet, anlaşma aslında tamamen bu. Biz de 3 milyar euroya bunu satın aldık diyor. Böyle bir
0: ve Yunanistan'da da 3 milyar euro da yok yani. Onu aslında hibe etti İsrail. Onu fazlasıyla
3: bu
0: çıkartacak.
3: Bu resmiyette böyle açıklandı.
0: Resmiyette
3: yani, bize hibe edilmedi, satın aldık evet diye. Buraya gelirse yani İsrail'in bizim 2 kilometre ötemize yani yürüyerek herhalde 15 dakikada yüzerek
2: evet
3: 15 dakikada gidebileceği noktaya kadar İsrail'e satarsa bu adayı, kiralarsa ne olur o zaman? Biraz İlhan'la konuşalım.
0: Olur.
3: İlhan, evet, hoş geldin.
2: Şöyle geçelim.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diyor.
3: Teşekkür ediyorum.
5: Çok
3: ya senin
5: dikkat dinledim. Konuklarınızı gerçekten önemli konulara değiniyorlar. Ancak şöyle bir şey.
3: Biraz İsrail İlhan'ın sesini yükseltebilir miyiz Samet?
5: Ne de Yunanistan'da herhangi bir siyasi oluşum veya başbakan o adaları İsrail'e veya herhangi başka bir ülkeye satabilir. Bu kesinlikle olmaz çünkü
3: neden
5: yakın tarihe baktığımız zaman
3: neden olmaz?
5: Olmaz çünkü vatana ihanet olarak algılanır ve o siyasi parti haritadan silinir ve o başbakan gider, ondan sonra başka bir kılıfa bürünür, başka bir parti.
3: Peki mesela Güney Kıbrıs'ın kesimiyle ilgili neden bu tepki yükselmiyor Yunanistan'da sonuçta? sattılar şimdi yani adadaki toprakları.
5: Örnek veriyorum, şunun için Prespa anlaşması vardı Kuzey Makedonya ile, biliyorsunuz isim sorunu ve dolayısıyla da Tsipras ve Dışişleri Bakanı Kocias da o dönem Syriza Anel hükümeti ortak bir hükümetti ve ne oldu? Bir Prespa anlaşması, Prespa gölünü oradan alıyor ismini de zaten. Orada bir anlaşma yaptılar ve hükümet iktidardan gitti Tsipras. Bir daha geri dönmemek evet. kaydıyla gitmişti. Evet. Ancak baktığımız zaman yeni bir parti şimdi ve dolayısıyla da ancak ve Mitsotakis şu anda şöyle bir şey, Güney Kıbrıs, oraya da geleceğim de, Mitsotakis bugün 3 günlük bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor. O bölgedeki bir kompleks adalarının bütün şeyleri, onlar da şu Karaada, Çamada ve Meis. Bu üç, yarın da Meis de olacak çünkü 83. Kurtuluş yıl dönümü var. Biliyorsun Yunanistan'da çok meşhurdur bu.
3: Her kurtuluş, işte, kurtuluş yıl dönümünde gidiyor mu yani şey İlhan? 82. Kurtuluş yıl dönümünde gitti mi mesela geçen sene? Neden şimdi gidiyor?
5: Başbakan gidebilir, Cumhurbaşkanı gidiyor, işte bakanlar gidiyor ama baktığımız zaman şu anda Mitsotakis'in oraya gitmesinin o kurtuluş yıl dönümü değil. Tabii ki burada İsrail var. Değerli üstadlarım zaten biliyorlar yani ne olduğunu. Türkiye'nin dikkatini bu Selanik'te geçtiğimiz hafta Sayın Egemen Bağış'la bir konuşma yaptı ki mükemmel bir konuşma yaptı. Yunanistan'ın yani Balkanların incisi dedikleri Selanik'te, Atatürk'ün Selanik'inde bir konuşma yaptı Egemen Bağış ve dedi ki biz iki komşu ülkeyiz, müttefikiz. Ancak biz iyi ve dostça yaşamalıyız. Zaten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu söylemiyor mu? Türkiye Yunanistan'a savaş mı ilan etti bugüne kadar? Yunanlılar kendileri biliyor musunuz? Merve Türkay ne söylüyor? Biz Yunanistan'la savaş, Yunanistan Türkiye'yle savaşmayacak.
3: Bir daha tekrar eder misin İlhan? Bir sesinde kopukluk oldu, anlayamadık. Ne diyorlar Yunanistan'da?
5: Erdoğan iktidarda olduğu müddetçe Türkiye ile Yunanistan arasında savaş olmayacak.
3: Ne açıdan bunu böyle bir değerlendirme yapıyorlar? Yani Yunan halkı Erdoğan'a sempati duyduğundan mı, Erdoğan olduğu müddetçe Türkiye'nin
0: yani Türkiye
3: gücünden
0: güçlü, Erdoğan'la biz başa çıkamayız.
1: Erdoğan savaş
5: Erdoğan savaş istemeyen bir lider.
1: Doğru. Bakın, tamam. Hayır, bundan dolayı.
3: Zaten tamam. Erdoğan'ı kışkırtamazsınız.
5: Yani eğer kışkırtamaz o oyuna gelmez. İşte şu anda burada belirtmem gerekirse İsrail'in dolduruşuna gelen Yunanistan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan bütün kurmayları bu dolduruşa gelmedi. Zaten burada akıl, yani devlet aklı baktığımız zaman o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la var. Baktığımız zaman aksi halde başka biri olsaydı, yani herhangi başka biri olsaydı bugüne kadar Yunanistan'ın İsrail'le birlikte ve Güney Kıbrıs'la birlikte yapmış oldukları tahriklere karşısında kesinlikle o parlamentodan geçen o kasus belli savaş nedeni bugüne kadar uygulanırdı. Ancak baktığımız zaman tutarlı, istikrarlı, Türkiye'yi nereden aldı, nereye getirdi? Şimdi bunu da söylemem lazım benim. Yani bunu da Yunanlılar söylüyorlar. Türkiye nasıldı, nereden aldı, nereye getirdi? Bakın savunma sanayisi şu anda ihraç ediyor. Biz ise raftan alıyoruz. Yani hazır raftan silah alıyoruz. Zaten bunu Delyas'a söylüyor savunma bakanı. Ne diyor? Biz bundan sonra raftan silah almayacağız. Türkiye başardı. Bunu itiraf ediyor zaman zaman savunma bakanı. Ha, neden şimdi burayı ziyaret etti? Evet, biraz önce komutanımı, havacı komutanımı çok bir dikkat dinledim. Çok haklı. Yunanistan'da seçimler var. Önümüzdeki yıl. O seçimlerde muhakkak ki buradaki bazı taraflar, bazı kesimler, işte Mitsotakis bakın Türkiye'nin, Erdoğan'ın işte meydan okumalarına rağmen, bunlara rağmen geri adım atmadı. İşte Pasok bunu yapamaz, Tsipras da bunu yapamaz. Neyse bizim başımızda yine Mitsotakis dursun, Mitsotakis'i biz yine seçelim. İşte burada bir oy avcılığı var. Çünkü Yunanistan'ın öteden beri siyaseti Türkiye ile iç içedir bakın. Türkiye'siz bir Yunan siyaseti düşünmüyor. Asla.
3: İlhan, bir şey sorabilir miyim? Yani peki Yunanistan seçime gidiyor. 2027 Mayıs'ta seçime gidecekler. Dolayısıyla o döneme kadar tansiyonu yüksekte tutacak diyorsun. Bu gerilimi hep en üst seviyede tutacak Miçotakis. Savaşa da sokmayacak Yunanistan'ı ve seçimleri de böylece yeniden alacak. Peki bütün dünyanın artık yan yana görünmekten bile imtina ettiği, işte Norveç Dışişleri Bakanı, Danimarka Dışişleri Bakanı, Fransa açıktan, yani Netanyahu'ya artık Amerika'daki eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın bile nefret ediyorum diyor ve felakete sürüklüyor diyor Netanyahu.
0: İsrail'i kuran İngiltere bile ambargo koydu. İsrail okurdu, İngiltere kurdu, şimdi İsrail
3: Fransa,
0: ambargo kurdu.
3: Bütün Avrupa Birliği'ne yayılsın diyor bu ticaret yaptırımlar.
0: Yaptırım?
3: İsrail'e yönelik. Şimdi bütün Avrupa'nın sırtını döndüğü, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtını döndüğü Netanyahu ile aynı masaya oturan bir Miçotakis Yunan halkına bunu nasıl izah edecek seçime giderken peki?
5: Şimdi Yunan halkının yani 50-50 diyelim ki %50'si güçlü bir Yunanistan yaratılacak İsrail'in de bize yardım etmesiyle ve dolayısıyla Türkiye bizim topraklarımızda gözü olmayacak.

0: olmayacak. Türkiye'nin sözde o Yunanlıların tabiriyle yayılmacı politikası, komşusunun topraklarında Dendias her fırsatta bunu söylemiyor mu? Orada zaten hocalarım da söylediler yani bu dersleri yaparken okullarda, harp akademilerinde sürekli olarak nereden sıkıştırıyorlar? Türkiye'nin yayılmacı politikası var. İşte iç kamuoyuna da bunu sürekli olarak veriyorlar. Dolayısıyla da Yunan halkı da böyle biliyor. Oysa Türkiye bugüne kadar yayılmacı politika izleseydi bugün Yunanistan yok olurdu. Osmanlı döneminde de öyleydi yani. Osmanlı döneminde de Türkiye kalkıp uygulamış olsaydı Yunanistan'a karşı o asimilasyonu, yani entegrasyonu değil de asimilasyonu, bugün Yunanistan diye bir şey olmazdı.
1: Sadece Balkanlar'da
0: baktığımız zaman. İşte bunu sadece Balkanlar'da diye her tarafta yani baktığımız zaman. Dolayısıyla da şimdi Yunan halkına böyle bir tırnak içinde söylüyorum bunu, bir şerbet veriyorlar. O seçimlere kadar. Seçimlerde ondan sonra her zaman söyledikleri, biraz önce değerli büyüğüm söyledi. 30 yıldan beri duyuyoruz. 12 mil hakkımızı saklı tutuyoruz. Bunu Miçotakis adaya gitmezden önce söyledi. İçişleri Bakanı birkaç gün önce Yerapetridis bunu söyledi. Biz sahada da hazırız dedi. Ancak bu sahada hazırlığı ben sonradan çevirdi, dedi ki ben savunma bakanı değilim. Ben elimdeki argümanlarla Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, tüm ülkelerle sürekli olarak istişare halindeyiz. Sahada bunu kastediyorum. Yani hemen silahlı kuvvetlerle sahada hazır değiliz anlamına gelmiyor. Onun için bu 12 mil olayı kesinlikle ve kesinlikle, bakın buradan söylüyorum, 12 mili Yunanistan ilan etmeyecek, edemeyecek. Çünkü neden? Bugün arkasında kendi çıkarları uğruna Suriye'de her şeyi kaybeden bir İsrail, artık zor çırpınışları, o Netanyahu'nun gözünde dürbünlerle böyle bakması, tepelerden işte Şam'a bakıyorum, oraya o reklamlar artık son çırpınışları.
1: Türkiye'nin politikaları
0: bugüne
1: arada,
0: kadar geldi. Yeni yeni
1: sen konuşurken onu, yanındaki onu, görüntüleri görüyorsan bunlar yeni gelen görüntüler. Işte kadar, aynı bunu, şekilde asker selamlıyor Miçotakis Meis Adası'nda.
0: Yani bu Karadada oldu. Bugünkü
1: Karadada, özür dilerim.
0: Bir karakol.
1: Mesela niye Karadada'ya yani gitti?
0: Karadada oldu. Orada bir karakol var. Şöyle bir şey vardır. O bölgelere giden tüm Yunan yetkililer, Yunan devlet büyükleri oradaki askeri karakolları ziyaret ederler. Onlara işte Palikarya, bravo, burada iyi lövet tutuyorsunuz. İşte bu sürekli içe yönelik. Yani yalnız değilsiniz. Miçotakis bugün ne dedi biliyor musunuz? Bizim bu amacımız, buraya gelmemiz amacı şu. Hiç kimse yalnız değildir bu ülkede. Biz her yere gidiyoruz. Ve açıkladı, bir program açıkladı. 4 milyar avroluk bir program. Ne dedi? Bu adada lojmanlar, askeri lojmanlar yapılacak. Bakın. Meis Adası'na.
1: Bu statüye aykırı değil mi?
2: Askeri lojmanı askere yapar. Lojmanlar. Askersizleştirilmiş bir adada askeri nasıl sokacaksa ki lojman yapıyorsun yani.
0: İşte bugün açıkladı, askeri lojmanları yapacağız dedi.
2: Geçen hafta da Miçotakis uygun zamanda 12 milyon ilan edeceğim dedi. Geçen hafta dedi, daha bunu
0: yeri onu her zaman söylüyor. 30 yıldan beri sadece Miçotakis değil. Önceki hükümetlerde Papandreou da söylüyordu ona. Bugüne kadar ilan ettiler mi edemediler. Bunların hesapları şu anda İsrail'in dolduruşuna geliyorlar ve İsrail şunu istiyor. Ben Türkiye'nin dikkatini, bakın bunu iyi irdeleyin ve iyi görün. Bu fotoğrafı, bu resmi. Ben Türkiye'nin dikkatini sorunu olan iki ülkeye çekiyorum. Bir Güney Kıbrıs'a, iki de Yunanistan'a. Yıllardan beri var olan problemi. Ne oldu? 3 milyar 45 milyonluk bir hava savunma sistemi, Aşil Kalkanı. Geçen gün eski bakan, Dışişleri Bakanı Yanis Varoufakis çıktı, ne dedi? Aşil Kalkanı dedi. Aşil'in sonunda ölüm var dedi.
1: Evet.
0: Ancak dedi ben Athena Kalkanı'nı istiyorum dedi. Yani burada yani tecrübeli insanlar Yunanistan dış politikasına yön vermiş. Türkiye'yle zaman zaman aynı masaya oturmuşlar. Türkiye'nin kararlılığını biliyorlar. Hele bu dönemde Türkiye nerede yanlış yaptı biliyor musunuz? Açıkça söylüyorum, burada 80 milyona. Koalisyon hükümetleri döneminde 1980'li yıllara kadar o adalarda, Rodos'ta dahi askerler sivil kıyafetle geziyorlardı. Çünkü neden? Sadece kolluk kuvvetleri kullanması gerekiyordu. Orada asker üniformalı kimse gezemiyordu. Dolayısıyla ondan sonra koalisyon hükümetleri iktidara geldiği andan itibaren Yunanistan at koşturmaya başladı ve bugünlere gelindi. Bugün de Karadağ'a Miçotakis'in gelmesinin sebebi de bu.
1: Önce söylediği ancak gibi Türkiye'nin zayıf düştüğü her an siyaseten.
0: Evet,
1: zayıf düştü her anız.
0: Bugün de ne oldu? One minute'le başlayan bir Recep Tayyip Erdoğan yükselişi bir Türkiye yükselişi, bugün savunma sanayinin geldiği durum Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Onun için tutunacak dal arıyor. Tutunacak

0: politika üzere ne yaptı? İsrail Golan Tepelerine kadar geriledi. Sadece orada Şam'a dürbünle bakabiliyor. Bu yarın öbür gün bunun bakacağı da ne malum ne yaptı? Dikkati karşı tarafa, oyunu burada. Bakın şu anda haritada görüyorlar. Bu denizin altından enerji borusu geçmez. Derinlik uymuyor buna. Şimdi Türkiye ile İsrail Türkiye ile anlaşmak zorundadır gelecek dönemde. Bunu da göz ardı etmeyin. Çok iddialı konuşuyorum. İsrail Türkiye ile anlaşmak zorunda kalacak. Ve Yunanistan da bugüne kadar ödemiş paralarıyla, ki o paralar da yok. Komutanım da oradan söyledi zaten. Burada ne kullanılıyor biliyor musunuz? Açık ve net söylüyor. Yunan basını yazıyor bunu. Ben kendim uydurmuyorum bunları. Yahudi ulusal sermayesi kullanılıyor.
1: Bunun karşılığı.
0: Aşil kalkanı ve diğerlerinde. Tabii ki. Ancak bir de başka bir şey var. İsrail'in bir korkusu var. Eğer Türkler savaşa kalkarsa biz yok oluruz. Zaten yıllık bir ülkeyiz.
2: Korksun.
0: Yunanistan'ın o adalara sivil yerleştirmenin hesaplarını yapıyor. Yani sivilleri o adalara.
2: Yunanistan ne diyor?
0: Ben İsrail yatırımını buraya çekersem, İsrailleri buraya çekersem Türkiye bana burada kafa tutamayacak. Bu hesaplar da var işin içinde. Artı son bir şey söyleyeceğim. Soruları da tabii ki alabilirim. Son olarak biliyor musunuz? Eleftherios Venizelos. 1-2 Sofya, Bulgaristan Sofya Havalimanı, bir İsrailli şirket, bir Yunan şirketi, İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri savaş döneminde hiç durmadı. Çünkü pilot arkadaşlarım da var. Onlar sürekli yolcu taşıdılar. İsrail boşaldı. Ne sığınaklara? Sadece yaşlılar gitti. Herkes kaçtı gitti. Atina'da oteller doldu. Atina dışında oteller, Selanik'te otellerde yer bulamıyorsunuz. Yani dolayısıyla baktığımız zaman geniş fotoğrafa bakmak lazım. Şimdi Suriye tarafında o bölgede Türkiye'nin kurmuş olduğu o puzzle'ın taşları ciddi anlamda İsrail'in oyununu bozdu.
1: Uğur'un
0: için ki Miçotakis, evet şimdi dolayısıyla bu proje onun suya düştü. Ama bu şu anda bak çelenk koyuyor. Burada nereye çelenk koyuyor? Çam Adası. Bir bayan vardı orada. Bayan Ro Adası'ndaki bir bayan vardı. Her sabah F-16'lar geçerken Yunan bayrağını böyle sallıyordu. Ona bir anıt mezar yaptılar oraya. Hmm. Oraya gidip çelenk koydu.
1: Buraya yani o iki adaya da gitti. Gidiyorlar. Çam Adası'na da Karaadaya
0: evet,
1: da gitti.
0: İki adaya gitti. Esas gitti. Mesaj yarın verilecek.
1: Meclis'te.
0: Esas mesaj yarın verilecek. Çünkü Miçotakis halka hitaben bir konuşma yapacak orada. Türkiye'ye de dostane bir el uzatacak oradan. Benim aldığım bilgilere göre. Dolayısıyla da ancak her zaman söylendiği biz egemenlik haklarımızı bir karış toprağımızı kimseye vermek gibi bir niyetimiz yok. Ancak bölgemizde Yunanistan barışın, huzurun sütünüdür diyecek yarın. Bunları söyleyecek.
1: Bunları söyleyecek. Uğur Hocam, bir
2: İlhan Bey, iyi akşamlar.
0: Evet.
2: Şimdi hatırlayacaksınız, birkaç sene önce Yunan Genelkurmay Başkanı bizim Muğla vilayetimizin Bodrum ve Datça ilçelerimizin karşısındaki küçük kayalıklarda geldi, orada kuzu çevirdi, bilmem ne yaptı, gövde gösterisi, yani buralar bizimdir falan. Biz ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte benim memleketim Mausa'nın Kapalımaraş bölgesinde, yani Birleşmiş Milletler çerçevesinde Kapalımaraş'ta gittiler. Kıbrıs'ın meşhur şeftali kebabı yediler. Kapalımaraş'ı da açmış olduk. Yani iskanı açmadık da denizini vesaire girişini açtık. Şimdi böyle bir şey tahrik etmesi Miçotakis yanlış bir şey yapıyor. Türk devlet aklı bunun altında kalmaz. Dedi, bildiğiniz gibi Türkiye çok güçlü bir devlet. Yani dünyanın en güçlü 4-5 devletinden bir tanesi. Bölgenin en güçlü devleti de dünyanın en büyük güçlü devletlerinden ilk 5'tesi. Dolayısıyla bunun, yani bir intikam değil mi? Bunun cevabı verilecektir bir şekilde sert olaraktan. Bunu biliyor mu Yunan kamuoyu? Yani Türkiye bunun altında kalmayacağını, Türkiye'yi bu kadar tahrik etmememiz gerektiği hakkında gazetelerde böyle bir şeyler çıkıyor mu?
0: Tabii ki çıkıyor, gazeteler şunu yazıyorlar. Yani bu karmaşak olduğu bir dönemde yanı başımızda ateş yanıyor. Yani İran, İsrail ve dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ın böyle bir adım atması. Yani şunu söylüyorlar, bakın açık söyleyeyim. Başbakanlık Maximus Saray'ın içerisinde, yani konutunun içerisinden söyleyenler, biz Türkiye ile işbirliği eninde sonunda Türkiye ile işbirliği yapacağız. Nokta. Bunu söylüyorlar. Şimdi bu Miçotakis döneminde mi olur? Bundan sonraki başbakanlar döneminde mi olur? Çünkü Türkiye'yi yok sayamayız. Yanı başımızda büyümüş olan devasa 80 milyonluk bir ülke var. Bakın, can simidi adalara. 12 adaya

0: Kapıda vize olayı. Bugün Deda Ağaç Türkçe konuşuyor. Beyler, bugün Kavala Türkçe konuşuyor. Selanik Türkçe konuşuyor. Yavaş yavaş Türk dükkanları, Türk mağazalar açılmaya başladı. Ticaret başladı karşılıklı. Yani bunun önüne bundan sonra kimse geçemez. Bugün bir haber vardı. Türklere mülk satışı, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin önüne gidecek. Bir Türk vatandaşı Deda Ağaç'tan bir ev almak istiyorsa, bu altın vize, golden vize dedikleri olayla bu Savunma Bakanlığı'na gidecek. Ve Savunma Bakanlığı'ndan onay çıktıktan sonra o Türk vatandaşına, yabancı bir ülke vatandaşına satılacak. Bulgarlarda aynı sorun yok, Türkiye'de aynı sorun var. Çünkü neden? Bir avuç medya, yani bu Mitsotakis hükümetine karşı ülkeyi sattınız, ülkeyi parsel ettiniz, ülkeyi onu yaptınız, onu sattınız, havalimanları gitti. Havalimanları gitti ama Almanlardan 200 milyar avro kredi aldınız Deutsche Bank'tan. Alman Bundesbank'tan. Adam parasını istiyor. Benim param yok, veremiyorum dediğin andan itibaren ne yaptı? 12 havalimanını adalar dahi aldı. Evet. Fraport dedikleri bir şirket çalıştırıyor ve Alman parasını alıyor.
1: Duyuru umumiye. Osmanlı'ya yaptıkları duyuru umumiye. Şimdi Yunanistan.
0: Bizde başka bir şey var. Oradaki konuklar da bilir zaten. Merve sen de bilirsin. Şu anda Yunanistan 6 kez o parlamento kürsüsünden, Yunancası şöyle: Vistikos kiri epkotevsamen. Bu eski Yunanca'da bir deyimdir. O da şu: maalesef beyler, iflas etmişizdir. 6 kez bunu söyledi. Yani bunu göz ardı etmemek gerekir. Şu anda da Yunanistan borç batağı içinde. Bugün Marinakis hükümet sözcüsü nedir biliyor musunuz? 13. maaş olayı var Yunanistan'da. Bakın bunlar öyle uydurmaca değil, yani gerçekler bunlar. Yunanistan'ın gerçekleri. Biz sizin konuklarımızda, izleyenlerde. 13. maaş, yani 12 maaş, 13. maaş hükümetten bir tane hediye.
2: He, memurlara.
0: İşçilere, evet.
2: Özel sektör olayı.
0: Dolayısıyla ne dedi? Şu anda kasamızda bu parayı ödeyecek maaş yok. Onun için bunu şu anda gündeme almıyoruz.
2: İlhan, araya girebilir miyim? Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın. Şimdi bizim bir tepkimiz olmadı. Yani Meis ziyaretiyle ilgili, Karaada ziyaretiyle ilgili, Çamadası ziyaretiyle ilgili. Ama şu dakika yapmış Yunanistan Dışişleri Bakanı. Diyor ki, Başbakan Mitsotakis'ten bahsediyor. Herhangi bir Yunan yetkilisi ve herhangi bir Yunan vatandaşı ülkenin topraklarının herhangi bir yerine istedikleri ve karar verdikleri her zaman gidebilir. Tabii ki her ülkede olduğu gibi. Size çok basit bir şey söyleyeyim. Meis uzak değil. Meis Yunan toprağı içinde yer alıyor. Evet. Neden böyle bir açıklama yapılıyor? Başbakanın son günlerde orada bulunması, hükümetin vatanın her parçasını nerede olursa olsun savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha doğruluyor. Yani şu an şu dakika Dışişleri Bakanı'nın Yunanistan'ın bu açıklamasını yapması, Türkiye'den siyasi bir tepki geldi mi benim bildiğim kadarıyla?
1: Hayır,
2: yok.
1: Ne zaman tehdit ettik ki? Meis'te 485 kişi yaşıyor.
2: Ya da
1: oraya
2: ülkenin herhangi bir
1: bölük
2: yerinde mobil olmanın...
1: Bölük bırakın, bir takım yollayıp işgal eder orayı. Zaten istesek çoktan alırdık. Yani öyle bir tehdit yok ki orada. Niye gidiyoruz da işte
2: şimdi,
1: biz...
2: Bakın, yok yani şimdi bunun, az önce senin dediğin gibi Yunan, İlhan. Yani her adımında Türkiye soğukkanlı davrandığı için, o tahliye gelmeyecek için, yani hep artırarak üzerine meclise gidiyor Mitsotakis, olmuyor. Dışişleri Bakanı çıkıyor akşamın bu saatinde bu açıklamayı yapıyor. Yani kızıştırmak mı istiyorlar sence süreci? Türkiye'den bir tepki gelsin, yüksek ses yükselsin mi istiyorlar?
0: Şimdi Merve Hanım A Haber'i izliyorlar desem Dışişleri Bakanlığı'nda tabii ki inanmıyorum.
1: biliyoruz gördük.
2: Yani. İzliyorlar.
0: bunu biliyorum ben zaten de. Şimdi böyle bir açıklama yapması, bunun bir de nedeni var. Selanik Uluslararası İnternasyonel Fuarı var bir haftadan beri. Evet. Türk firmalar da var orada, gayet de iyi gidiyor tabii ki. Türk şirketler iş yapıyorlar, para kazanıyorlar, çok da iyi yapıyorlar. Ancak bugün PASOK Partisi liderinin konuşması vardı. Her lider Selanik Fuarı'nda muhalefette olan sırasına göre konuşma yaparlar. Mitsotakis şu anda Türkiye'ye karşı pasif bir politika izlediği ve dolayısıyla işte o olduğundan dolayı bu açıklama Türkiye ile ilgili değil. Çünkü Türkiye'den bir açıklama gelmedi. Türkiye herhangi bir şey de açıklamadı, bir şey demedi. Ama bu iç siyasete yönelik verilen bir cevaptır. Bunu da böyle bilin. Bu kesinlikle böyledir. PASOK Partisi liderine ve iç kamuoyuna verilen bir cevaptır bu. Hayırlı zaten sen, bir de şunu da söyleyeyim. Çok zamanınızı almayayım çünkü konuşacak çok şeyiniz var.

0: benim bu söylediklerim üzerine. Şu anda Yunanistan öteden beri önceki hükümetler, dışişleri bakanları bir karış toprağın yani kimsede kimseye verme şeyimiz yok. Egemenlik haklarımız bu kadar. Saklı tutuyoruz haklarımızı. Bunlar klişeleşmiş yıllardan beri. Son 30 yılda. Ben 40 yıldan beri gazetecilik yapıyorum. Son 30-35 yılda söylenen sözler bunlar. Bu söylenecektir. Yarın da gazeteler bunu yazacaktır. İşte ne oldu? Miçotakis gitti. Dedi ki buradan. Ama esas yarın Miçotakis'in vereceği mesajlar önemli diyelim Merve.
1: Peki İlhan Tahsin, çok teşekkür ederim. Bir dakika İlhan. Bir saniye sanırım. Ekrem Bey'in sorusu var.
2: İlhan Bey, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Yanlış hatırlamıyorsam bu Aşil Kalkanı, İsrail'in işte Yunanistan'a vereceği söylenen hava savunma sistemlerinin kullanımı herhalde Yunanistan'a pek verilmeyecek gibi. Yani büyük ihtimalle vaktiyle bize kiraladıkları Heronlarla İHA'larda olduğu gibi kullanımı, şunu bunu yönlendirmesi falan herhalde İsrail'in elinde olacak. Yunanistan işte benim bir şeye sahip olduğum mantığını kuracak. Biraz önce Merve Hanım soruya başlarken işte bütün dünyanın artık bir anlamda itelediği İsrail'le, Netanyahu'yla Yunanistan'ın neden böyle ilişkiler kurduğunu falan söyledi. Bu da sizin çizdiğiniz tabloya bakılırsa ekonomik olarak neredeyse sıfırı tüketmiş olan Yunanistan'ın büyük ihtimalle kendisine maddi açıdan el uzatan İsrail'e muhtaç olmasıyla alakalı. Düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir şey. Dolayısıyla bu durumda bu konu, yani İsrail'in sağlayacağı bu savunma sistemlerinin kontrolünün Yunanistan'ın elinde olmayacak oluşu ve aslında ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan Yunanistan'ın eğer ödeyecekse 3 milyar avroluk bir sistem alışı falan gibi konular muhalefetin gündeminde nasıl yer alıyor?
0: Tabii ki şimdi baktığımız zaman bu son günlerde çok konuşuluyor. Hatta bugün yine Katimerini gazetesinde ve İmerisiye gazetesinde, bu iki gazetede bir haber çıktı. İsrailliler ısrarlı. Biz bunların size bu kare kodlarını veremeyiz. Bunu söylüyorlar. Yani kullanımını kullanabilirsiniz. Ancak biz birlikte üretime de evet diyoruz. Hangi birlikte üretim ama? Volos sanayi, Teselya Ovası'nda biliyorsunuz Volos kenti var, liman şehri, liman kasabası. Dolayısıyla bir buçuk ağır sanayi de orada var metal üzerine. Mitilinimiz grubu var, Mitsotakis'e seçimlerde yardım eden, partisine yardım eden bir büyük iş adamı. Amerika Birleşik Devletleri'nin de sağ kolu bir iş adamı. Şu anda Dedaaç bölgesinde var olan bir gemi var. Onun ismi de Aleksandropolis. Sorunuza cevaba geleceğim de bunlar da çok önemli söyleyeceğim. Bu Mitilinos grup şu anda bir gemi getirdi Dedaaç'a. Sıvılaştırılmış doğalgaz. İkincisi gelecek, üçüncüsü sipariş verdi. 4-5 gemi olacak orada. Dolayısıyla da şimdi Aşil Kalkanı'nın savunmanın bu katman, yani birçok katman bu. Alçak irtifa, yüksek, uzun menzili falan her şeyi var radarlarıyla birlikte. IS radarları falan vesaire. Türkiye bunu daha kalitesini de çıkarıyor. Ancak şu anda ne diyor? Bu 3 milyar 45 milyonluk Aşil Kalkanı projesini Yunanistan 740 milyon tasarruf etmek istiyor. O da nedir? Bu fırlatıcılar var, komutanım orada bilir. O fırlatıcıları, o boruları, dört köşe o boruları, bunları Volos'ta üretecekler. Yani yerli ve milli, yavaş yavaş Yunanistan, Türkiye nasıl başladı? Oraya doğru ilerlemeye çalışıyor. Onun için 2030'u bir hedef koydu Savunma Bakanı ve Yunanistan. 2030'da bizim silahlı kuvvetlerimiz güçlü olacak ve üretime ortak olacak. Velhara fırkateynlerin mesela güverteleri Yunanistan'da, Atina'da, Elefsina'da üretiliyor ve gidiyor oraya. Lorient'e. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman evet bir tepki var. Eğer biz bu fırlatıcıların, bu Aşil Kalkanı'nın kare kodlarını, bunların bilgisayar sistemini almayacaksak, vermeyeceksek biz niye para ödeyelim Yunan vergi mükelleflerinin? Çarlar saçları da var tabii ki.
1: Truva Savaşı da öyle biter ya, yani Aşil vurulur ve evet. Truva Savaşı biter, Paris onu vurur ve evet.
3: Aşil'in çok topuğundan vurulması.
1: O noktada insanın zayıf noktası.
3: İnsanın zayıf noktası tabii. Evet. Mesela bazı yani ilaç etkileşimlerinde falan
4: düzeyemez.
3: Şimdi şöyle, yani Aşil'i korumak için, yani hassas noktayı korumak için inşa ettiğimiz enformasyon merkezli bir savunma sistemi diyor İsrail buna. Yunanistan da buna yatırım yaptı. Yani bu tabii önce yapar mı yapmaz mı konuşuldu ama şimdi yatırım konusu geldi. Tabii Yunanistan parası var yok, öder ödemez tartışması yapılıyor ama şunu tabii kabul edelim. Miçotakis hükümetiyle beraber Yunan ekonomisi toparlanıyor. yani Yunan ekonomisinde iyi yönde bir gelişme var. Mitsotakis de bu arayı, yani toparlanma dönemini, hem siyaseten biraz, çünkü acı reçete de veriyor halka, yani eskisi kadar da popülist olmayan şeyler de var, yapılıyor. Dolayısıyla bu arayı biraz farklı yöntemlerle geçirmek istiyor. Yani bu Türkiye ile gerilimin yönetilmesi, bakın yönetilmesi diyorum, yani gerilimin tırmandırılması değil. Gerilimin yönetilmesi de Mitsotakis hükümetinin taktiklerinden biri. İsrail konusuyla ilgili mesela Genelkurmay Başkanı'nın eski komutanının açıklamasını verdi İlhan. Varoufakis de söyledi. Varoufakis de geçen hafta dedi ki, yani Maliye Bakanı, Çipras'ın Maliye Bakanı'ydı. Evet. Şimdi de MERA'nın lideri, bir parti başkanı diyor ki, siz diyor şayet diyor Türk uçakları Rodos'a gelirse diyor, İsrail'in bizi savunacağını mı zannediyorsunuz diyor. Böyle bir şey yok ki diyor. İsrail ile Türkiye anlaşır diyor. Ne demekse artık onu yani. Hani İsrail Türkiye'ye garanti verir Ankara'ya. Biz gene baş başa kalırız. Yani bu şu anlama da geliyor. İsrail Ankara'ya kafa tutamaz. Yani öyle bir şeye kalkışmaz.
1: Ama bizi de gözden çıkarır
3: diyor. Dolayısıyla bizi de gözden çıkarır. Onun için diyor Mitsotakis'e söylüyor. Soykırımcı Netanyahu ile işbirliği yapmak bizi hem küçük düşürüyor hem de dünyada siyasi savunma kalkanımızı düşürüyor.
1: Bizim baktığımız
3: kastettiği şey şu. Yani biz soykırımcıyla ortak göründüğümüz için diyor şu anda diyor Netanyahu'yla. Yarın öbür gün biz bir tecavüze uğrasak bir düşman tarafından, da kastettiği Türkiye tabii. Türkiye bize saldıracak olsa dünya bize yardım etmez.
1: Peki
3: dünya...
1: mevcut siyasi sistemin içinde çok rasyonel bir yaklaşım değil mi bu?
3: Ya şöyle, şimdi Varoufakis'in sözleri bize makul geliyor. Yunanistan'da da onu makul görenler var. Bu sözleri, bu yaklaşımı. Ama şimdi yani hatam varsa sevgili İlhan beni düzelsin. Şimdi Yunan halkı açısından birinci konu ekonomidir. Ve geçmiş 10 yıl boyunca özellikle 2010 moratoriumu, 2010 iflasından 6. iflas Yunan tarihinde söylendi. 2010'dan sonra çok sıkıntılar çektiler. Yani
1: Yunan ekonomiyi nispeten iyi yönetmesine bakar
3: yani,
1: sadece.
3: Tabii bu, yani bu Yunan halkı şöyle oluyor, bakın midesi, yani cebiyle bu ulusal söylemler, milliyetçi söylemler arası sıkışıp kalıyor.
1: Peki madem oraya İlhan'ın geldiği noktadan size sorayım, madem ekonomiye getirdiğiniz konuyu. Yıllardır
0: Yoksa söylüyor. Bir şey yani... söyleyebilir miyim? Merve çok önemli. Hazır yeri gelmişken hemen araya girmek istiyorum. Geçen hafta bir gazete bir kamuoyu araştırması yaptı. Ve dolayısıyla ne çıktı ortaya biliyor musunuz? Sizce en büyük sorun ne? Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorun ekonomi. %47.8 ekonomi, %2.7 Türkiye ile Yunanistan sorunu.
1: Tamam.
0: Allah i̇şte, size cevabı.
1: İşte %50'nin neredeyse %50'inde.
4: Hiç öyle şey konu yok. Hükümetlerin şey bu.
1: Peki diyor ki yıllardır İlhan, yani Türkiye ile Yunanistan arasında eğer bir gerginlik çıkarsa Meis Adası üzerinden, yani biz Ege'yi konuşurken bile hep oraya dikkat çekiyordu, haklı. Şimdi Libya, Mısır, belki Mısır'la yakında çok ciddi bir askeri anlaşmaya da dahil olacak. Yani Mekke Savunma Anlaşması'na dahil olabilir, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Bilmiyoruz nereye evrilir süreç. Akdeniz'de en uzun sınırı olan Libya ve Mısır. Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşmamız var. Libya ile deniz yetki alanı anlaşmamız var. Yunanistan bundan çok rahatsız. İşte bu anlaşmaların önüne engel çıkarmak, benzer anlaşmaları kendisi yapmak adına ki bu ekonomik anlamda.
3: Tamam, şimdi bakın,
1: getirileri bu alanda bir kriz çıkarma niyetleri var mı sizce o
3: şimdi
1: bölgede?
3: Bakın, Meis'in nüfusu net son sayım 492.
1: Evet, 500.
4: Ha, 7 kişi daha eklendi.
3: 4 kişi tam son sayı 492.
4: 7 kişi ithal etmişler.
1: Sanıyorum bine çıkıyor Meis'e galiba o kadar.
3: Her yıl giden Türk turist sayısı takriben 50 bin. Bak, nüfusu 492, her yıl takriben 50 bin Türk turist gidiyor. Şimdi Meis Adası ya da benzer bazı adaların ekonomisi büyük oranda Türkiye'den gelen turist akınına bağlıdır. Özellikle küçük yerleri söylüyorum. Bir başka örnek vereyim. Midilli'de şu anda bir şap hadisesi yaşanıyor. Şap hastalığı bu. Hayvanlarda görülen hastalık.
0: Küçük baş hayvanlarla ilgili.
3: Evet, doğru. Küçük başlarda şap var. Evet, malumunuz. Şimdi hükümet de orada sorgusu sualsiz sürüleri itlaf etme yoluna gitmiş. Hı hı. Şimdi bizdeki gibi de değil bakın. Türkiye'de böyle bir hayvan hastalığı bilmem ne falan olsa bizim üreticiyi koruma programlarımız çok kuvvetlidir. Hı hı. Yani birincisi öyle toplu imha olmaz, diyelim ki oldu tekrar hayvan yeri geri yerine konulur. Ben bunları takip ettim, biliyorum. Şimdi bugünkü Tarım Orman Bakanımız da öyle, eskiler de öyle. Yani bilgiler hep konuştuğumuz şeyler. Fakat Yunanistan'daki Midilli'deki çiftçi kendini sahipsiz hissediyor. Hükümet konağının önünde eylem yapmışlar. Midilli başkentte bir hükümet konağı vardır tepede. Onun önünde eylem yapıyorlar. Adam bağırıyor. Ben onu bu evvelki gün köşe yazımda onu yazdım. Diyor ki Türkiye'ye mi iltica edelim biz ya diyor. Ne istiyorsunuz diyor. Şimdi Yunanlı çiftçinin burasına gelmiş. Yani bu ekonomi konusu çok önemli. Türkiye'ye de şöyle bakılıyor genel olarak. Türkiye ile ekonomik yollarla güzel işler yapabiliriz. Şimdi Meis niye kilit? Yani öyle ya, 490 nüfus, 50 bin insan Türkiye'den geliyor. Her birinden 10 euro kazansan 500 bin euro Yunanistan'ın her yerinden daha çok paran olur. O zaman niye problem? Meisliler için problem değil. O söylediğiniz münhasır ekonomik bölgeler.
1: Yani silahlandırdığı adaların tamamı.
3: Tamam, bu anlaşmalar nedeniyle problem olabilir. Şimdi bence Yunanistan şunu yapıyor, Mitsotakis hükümeti. İsrail'e bir havuç gösteriyor. Türkiye ile de dengeyi korumaya çalışıyor. Ben sevgili İlhan'ın görüşüne katılıyorum yani. Ben de o fikirdeyim. Büyük ihtimalle yarın biz Mitsotakis'ten Türkiye'ye yönelik daha güzel mesajlar duyacak. Kötü şeyler, ama şunu yapacak. Sağlık Bakanı gene Türkiye'ye sataşmaya devam edecek. Savunma Bakanı gene Türkiye'ye sert laflar etmeye devam edecek. Çünkü öbür o milliyetçi aşırı sağ oyları da toplamaları
1: lazım. Kendileri açısından bir kontrolü gerginlik.
3: Ama Mitsotakis de şunun farkında bence. Bu yani, ya bugüne kadar Almanlara biz dümeni teslim ettik. Bu zararlı çıktık. Ya Alman'dan 10 kat daha tehlikeli İsrail'e dümeni teslim edersek başımıza neler gelir? Yani, bunu bildiği için Türkiye karşısında bir manivela gibi bunu kullanıyor. Peki. Meis konusu evet, sorun çıkarsa Meis'ten çıkar, çok doğru tespittir. Bence de öyledir. Fakat Yunanistan'da burada Meis'i gerçekten kazanç haline getirebilecek bir senaryo görmezse o işe girişmez. Şimdi şöyle düşünün. Yani bugün Varoufakis'in sözlerinin manasını şöyle analiz edelim. Gerilimi tırmandırdınız. Türkiye de buna yanıt verdi. Bir şekilde ekonomik olarak yanıt verdi, siyasi olarak yanıt verdi, askeri kısma girmiyorum. Hı hı. Böyle bir yanıt verdi. Arkanızda duracağını zannettiğiniz İsrail'in uluslararası siyasi gücü yok ki. Yani İsrail uluslararası arenede izole edilmiş durumda. Yani bu şuna benzemiyor. Fransa ile beraber bir Türkiye'ye karşı bir ortaklığa girebilirsiniz. Fransa'nın gücü var. Amerika ile girebilirsiniz. Rusya ile girebilirsiniz. Bunların güçlü, ama Çin ile girebilirsiniz. Ama İsrail gibi tüm dünyada şu anda en kötü dönemini yaşayan, izole edilmiş olan bir ülkeyle yan yana Türkiye'ye karşı nasıl kafa tutacaksınız? Mitsotakis bunu göremeyecek bir kişi değil. Ben onu söyleyeyim. Mitsotakis çünkü çok pragmatist bir politikacı aynı zamanda. Ve genel olarak da, ben yanlışım varsa düzelsin İlhan Tahsin, onaylanma oranı da yüksek. Yani çok düşük değil. Hani erken seçim konuları falan tartışılıyor. Ekonomi sıkıntıları bilmem ne var, ama hala da bir zemini var yani Mitsotakis'in. Bak, o erken seçim baskısını atlattı. Mitsotakis bunu göremeyecek bir siyasetçi değil. Pragmatik biridir. Peki. Onun için bence bu Meis konusu şöyle bir çıkış yapacaklar. Biraz da bizi de belki kızdırmak istiyorlar, ama o bizim hükümetimiz zor yani o konulara. Yani çünkü
4: yani kızmaz mı istiyorsun yani, karşılık vermez miyiz?
3: Hayır, şimdi bak, arkadaşımız İlhan Bey ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Yunanistan'daki genel kanaat budur. Yunan siyasetinde genel kanaat budur. Türkiye hiç olmadığı kadar barışçı bir dönemdedir. Zaten kaide budur. Güçlendikçe barıştan yana olursunuz. Biz güçlüyüz. Dolayısıyla barışı da koruyoruz.
1: Ağırlık merkezi tamamen bu hatta mı geçti? Hüseyin Hocam, sizi şöyle alalım. Sizinle hani reklam arasında da konuşuyorduk. Şimdi Husiler ne yapmaya çalışıyorlar? Yemen yönetimiyle zaten aralarındaki gerginlik biliyoruz. Şimdi buradaki pek çok bölgeyi de ele geçirdiler. Şimdi bugün sanıyorum denge değişti Yemen hükümetiyle aralarında. Değişti. Fakat burada bizim daha detaylı da bir haritamız var. Adaları da gördüğümüz, belki onun üzerinden daha net anlatabilirsiniz. Amaç yani İran mı Yemen'deki Husileri buraya gerginliği taşımak üzere yönlendiriyor?
5: Yani biraz öyle gözüküyor. Şimdi bakın, tabii ki burada 2014 yılından bu yana Yemen'in kendi içerisinde bir iç savaş vardı.
1: Şimdi tamam, bu daha detaylı.
5: Evet. Şimdi burası Doğu Batı Hürmüz Boğazı kapanınca veya oradaki Suudi Arabistan'ın çıkardığı petrolün Hürmüz Boğazı'ndan akması engellenince, o zaman alternatif olarak zaten bir tane Doğu Batı şu kırmızıyla gösterilen boru hattı var. Yanbu'ya geliyor. Hı hı. Bu Yanbu'dan itibaren güneye tekrar istenilen bölgelere gidiyor veya kuzeye Avrupa ülkelerine gidiyor.
1: Yüzde kaç, ama çok az. Şimdi bir miktarı diye konuştuk.
5: 5 ila 7 milyon varil. Az değil. Yani daha önce 4 milyon civarındaydı. Bu savaştan sonra biraz 7 milyon varile kadar çıkarabiliyor. Bakın aynısı Fujairah var.
1: Suudi Arabistan'ın Hürmüz üzerinden, evet, yani Basra Körfezi üzerinden çıkardığı, ihraç ettiği petrolün %7'si
3: %7'sini böyle gönderebiliyor.
1: Bu hatta gönderebiliyordu. En azından evet. bir nefes alanı borusu açmıştı tabii. kendisine.
5: Ama onu aynı kapattı. Zamanda yani bu uluslararası piyasanın ihtiyaç duyduğu petrol de aktarmış oluyor. Yani Suudi Arabistan cephesinden baktığımızda.
1: Şimdi, peki ne oldu dün gece burada 6.7'yi
5: buldu? Ondan önce şey var bakın. Hürmüz Boğazı'nın bir anlamda dolaylı olarak Suudi Arabistan tarafından delinmesi, yani oradaki uygulanan Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını durduran İran politikası, orası çünkü bir pazarlık, orada bir ne yapıyor, egemenlik hakkını kendi adına inşa etmeye çalışan bir İran var, ABD ile bu konuda çekişiyorlar. Şimdi bunu dolaylı olarak aşabilmek için ne lazım? Boru hatlarına ihtiyaç var. Yani mesela bir tane de ne var? Irak'ın oradan Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'e gitmesi gibi şeyler var. Veya Türkiye üzerine gitmesi düşünceleri var. Veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman'ın oradaki Füceyre'ye çıkışı var. Yani dolayısıyla her ülke bir şeyler yapmaya çalışıyor.
1: Bir tane var.
5: Ama şimdi burada ne zaman ki Yanbu'dan güneye doğru petrol akışı başladı, Husiler hareketlendi. Aslında Husilerle ilgili sorunu ABD 2025 yılında Mayıs ayında Husilerle anlaşma yaptı. 52 gün savaştı ABD onlarla. Sonra dedi ki tamam sizinle anlaşıyoruz dedi. Muhtemelen Trump onlara biraz yüklü para verdi. O çünkü hiçbir yerde yazmıyor. Hı hı. Ve dolayısıyla Husilerin defteri bir anlamda kapanmıştı. Ama şu anda...
1: Ne oldu iki günde de işte, tam Kızıldeniz hattını ele geçirebildiler peki?
5: Orada tabii şey de var. Şimdi sonuçta Yemen'deki bir şey var. Devlet var. Bu devletle... İç savaş dediğimiz şu bölge, Sana bölgesinde, eski başkentte buradaydı. Bu bölgedeki Zeydiler diyelim, Husiler, daha sonra Husiler oldu çünkü. Husiler kendi adlarına egemenliklerini ilan etmek istiyorlar. Ama burada zaten bu dağlık bölgede her zaman isyancı, Yemen devletinin bütünlüğü içerisinde kendilerine özerk bir yapı kuran birileri olmuş.
1: Tamam, oldu.
5: Tarih olarak. Şimdi bugün, onu bugün harekete geçiren bir şey var. Harekete geçiren kim? İran'ın kendisi. Peki bunu kim engelleyecek normal şartlarda? 2014'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan kol kola vermiş. Yemen'deki resmi hükümeti destekliyorlar. Ve ondan sonra da orada herhangi bir şekilde Babil Mendebe tehlike oluşturabilecek, Suudi Arabistan'a güvenliğine tehlike oluşturabilecek bir bu oluşumun önünü kesmişlerdi büyük
1: peki
5: oranda.
1: Peki Birleşik Arap Emirlikleri şu an saf mı değiştirdi?
5: Birleşik Arap Emirlikleri biraz taraf değiştirmiyor. Yani burada para akışı sağlıyor, özellikle güneydeki Kanada Husileri sıkıştıracak şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteği vardı. Onlar da şu an biraz tarafsız kaldı.
1: Suudi Arabistan aleyhine durumu değiştirecek.
5: Evet, beraber hareket ediyorlardı.
3: Yani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de desteklediği evet. bir güç var. Yani şu anda aslında Yemen'de biz iki gücü biliyoruz.
1: Yemen destekliyorlardı. Evet,
3: şimdi onlar ondan çekiliyor. Evet. Yani
5: eskiden destekliyorlardı.
3: Üç tane güç var aslında. Evet. Birbiriyle savaşan üç
5: yani
3: güç.
5: Yani bakın bir burada var. Husiler var, şurada Güney Kanadı var, bir de merkezi hükümet var. Üç tane bölge Yemen dediğimiz.
3: Yani şimdi Husiler burada desteklediği Güney Kanadı. Evet, Güney Kanadı.
5: Husiler. Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Evet. Güney Kanadı. Şimdi Güney Kanadı'ndan daha ziyade buradaki Husilerin olduğu bölgeye de hareketlilik oldu ve Yemen'in resmi ordusu, Suudi Arabistan tarafından destekli ordusunun 3-4 tugayı teslim oldu. Bu adaları ele geçirdi Husiler. Oradaki 3000 civarında asker teslim oldu. Yani Husileri durdurabilecek neredeyse bu bölgede güç kalmadı.
3: Hocam şimdi şöyle diyorlar, efendim? 1500 esir aldık diyorlar bugün.
5: Ya çok daha büyük rakamları söyleyenler var ama
1: Yemen'de mi yoksa Suudi Arabistan'da mı?
5: Ama şu var bakın.
3: Yok yani bu Ensarullah yani Husiler 1500'den fazla esir aldık ve 700 evet. civarında da zırhlı araç vesaire. Bugün öyle videolar yayınladılar ama
1: evet,
3: tabii bir 1500 yayınlıyorlar, bir 2000, bir 3000 sayı kaç onu bilmiyoruz.
1: Şöyle, yani.
3: Ama teslim olanlar var
1: şu
3: yani.
1: Şu anki tabloya bugün itibariyle Suudi Arabistan çok ciddi bir mevzi kaybı var. Bugün paylaşılan görüntülerden birinde hazırsa verebilirsek eğer, yani Suudi Arabistan'ın elindeki zırhlı araçların, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldıkları zırhlı araçları bile ele geçirmişler. Yani nasıl bu kadar kısa işte süre Yemen'in, içinde?
5: Yemen ordusuna onlar hibe ettikleri için, verdikleri için.
1: Yani Suudi Arabistan Yemen ordusuna hibe
5: burada etmiş. Yani karada Suudi Arabistan'la işte savaşan bir şey yok. Husiler yok. Karada savaşmıyorlar. Ama havadan Suudi Arabistan Husileri bombalıyor. Yemen resmi hükümetini de desteklediği için Suudi Arabistan, sanki bu savaş Husilerle Suudi Arabistan arasında oluyormuş gibi gözüküyor. Bir de aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Aramco tesisleri dahil birçok noktasını Husiler balistik füzelerle, dronlarla vurabiliyor. Bir de Husiler İran'dan biraz ayrıldı. Yani kendilerine
3: müstakil hareket ediyorlar.
5: Evet, müstakil. Yani teknolojiyi ele geçirdiler. Yani belirli oranda bir teknolojiye sahipler. Hem balistik füze üretiminde, hem seyir füzesi üretiminde, hem de drone yapımında.
1: Tesisleri mi var?
5: Tabii yani onlar, yani Hizbullah bile belirli oranda bir şeyler üretebiliyor. Husiler onlardan çok daha üst noktada. Başka yerlerden de destek alıyor olabilir.
3: İran'da Tel Aviv'i zaten vurdular ya, Tel Aviv'i.
5: Evet.
4: İsrail'i vurdular.
3: Hayfa'yı vuracak kadar uzun menzilli.
4: Ama onlar kendi imal ettiği füzeler mi İran'dan aldı mı?
5: Kendi imal ettikleri dediğini söylüyorlar.
1: Hüseyin Bey'e göre kendileri imal. Evet. Peki yani bu görüntülere baktığımızda konu nereye gidiyor? Yani ağırlık merkezi artık Babilmendeb Boğazı'na taşındı. %7'sini Suudi Arabistan'ın taşıyabildiği bir hat vardı. Evet. Orayı vurdular. O hat kapandı. Bu kimin işine gelir? Bu sadece İran'ın işine mi gelir bölgede? Bir de kazanımı da oluyor Husilerin de.
5: Tabii.
1: Yani o zaman Hürmüz konusunda elini güçlendirecek bir hamle midir bu İran açısından pazarlık masasına oturduğunda?
4: Orası da kapanınca Hürmüz daha da önem kazanacak. Yani Hürmüz'ü bypass etmişlerdi şimdi.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri neden destek vermiyor? Sözde Suudi Arabistan Veliaht Prensi arıyor Trump'ı ve askeri destek istiyor. O da diyor ki teknik destek veririz, müdahale etmeyiz.
5: Hayır, burada şu var yalnız. Husiler diyorlar ki bizim Babilmendeb'le ilgili bir sorunumuz yok. Babilmendeb'deki trafiği aksatacak herhangi bir müdahalemiz olmayacak ama Suudi gemilerine engel olacağız. Bak, arasında fark var. Yani bizim derdimiz diyor Suudi Arabistan'la. Niye Suudi Arabistan'la? Suudi Arabistan resmi yani Yemen'i destekliyor. Dolayısıyla bizim bir iç savaşımız var. Bizim iç işlerimize karışan Suudi Arabistan'ın Babilmendeb'i kullanmasına engel olacağız diyor. Şimdi burada ABD
1: Suudi Arabistan'ın zayıfladığı noktada Husiler bugün devreye girdiler.
5: Yani burada Suudi Arabistan'ın ya gerçekten çok güçlü bir şekilde bu Husilere cezalandıracak şekilde bir şey yapıyor olması lazım. Onların bu işgal ettiği noktalardan tekrar temizleyecek şekilde bir karşı harekatın ya içinde olacak veya Yemen'in işlerine karışmayacak. Husilerle bir anlaşmaya varacak. Yani bunu nasıl yapacağını bilmiyoruz. Ama
1: sizce ne yapmalı?
5: Efendim?
1: Sizce ne yapmalı?
5: Bence anlaşmaya varması lazım.
1: Anlaşmalı.
3: Evet. Başka şansı yok.
5: Çünkü Suudi Arabistan'ın karadan herhangi bir işgal gücü yok. Burada hem inançlı bir toplum var. Bakın bu bir de Husiler doğrudan tabii ki İran'la bağlantıları var ama bizim İran'daki Şiilik gibi Şiilik değil. Biraz daha Sünniliğe yakın bir Şiilik anlayışı var. Zeydilik var. Zeydiler. Tamam mı? Dolayısıyla burada doğrudan Tahran'ın maşası bir yapıdan bahsedemeyiz. Burası özerk bir yapı. Belki Yemen'in tamamını ele geçirecek şekilde veya yarısını ele geçirecek şekilde bir özerkliğe doğru gidiyorlar. Şimdi sahadaki gerçeklikle Suudi Arabistan'ın, Riyad'ın baş başa kaldığı bir noktadayız. Bunu nasıl çözerler? Diplomasiyle mi çözerler? Güçle mi çözerler? Parayla mı çözerler? Bu başka bir şey. Ama Suudi Arabistan'ın bunlarla savaşacak bir kara gücü yok. Burada varoluş mücadelesi veren, ölmeye hazır bir grup var Husiler. Ama Suudi Arabistan ya paralı askerleri kullanacak veya vekil güçleri kullanacak. Kendisinin öyle bir büyük bir kara ordusu yok ki bu işlere vakfedebileceği. Dolayısıyla Suudi Arabistan sadece havadan taarruz edebilir. Bombalayabilir ama
1: görüntü
5: havadan
1: vardı.
5: Bombalayarak özellikle
1: vurmuş Suudi Arabistan ama bu yeterli mi olur?
3: Efendim Suudi Arabistan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan bir konvoyu da vurdu.
5: Evet. Hani
3: böyle
1: yanlışlıkla mı?
3: Yanlışlıkla kaçmasın. Bilinçli. Arada birbirlerine de yani ya çok karışık bir saha. Dün Suudi Arabistan
1: böyle alayım mı? Haritadan kopmayalım lütfen.
3: Dün Suudi Arabistan Amerika'dan yardım istedi.
5: Şu an Yemen'in daha geniş bir haritası olursa onun üzerinden konuşsak daha iyi olur.
3: Dün Suudi Arabistan Amerika'dan yardım istedi. Hava yardımı istedi ve Trump hayır dedi.
1: Evet.
3: Trump yani bunu vermeyeceğiz.
1: ABD basın çok
5: Pakistan'dan da destek istedi iki kere Suudi Arabistan. Pakistan da destek vermiyor.
3: Yok, çünkü buna şimdi biz de mesela kınıyoruz bu Husilerin hareketini ama yani burada hocam çok doğru bir çerçeve çizdi. Şimdi bu Yemen bir defa şunu söyleyelim. Bütün Arap Yarımadası'ndaki ülkelerin tamamının göçmenler hariç yani dışarıdan Pakistan'dan oradan buradan gelenleri çıkardığınızda tamamının nüfusu 27 milyon. Yani Suudi Arabistan en kalabalığı 20 milyon. Nüfusu 30 küsürdür de bunun 12-13'ü göçmendir. Yani ben yerli nüfus, oradaki Arap halk olarak söylüyorum. En kalabalığı Suudi Arabistan 20.5 milyon falandır. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn falan hepsini topluyorsunuz 27 milyon. 27 milyon.
6: Evet.
3: Yemen'in nüfusu 42 milyon. Neden Yemen bu kadar kritik? Yani Yemen bize böyle çok uzak bir yermiş gibi, uzak uç. Hayır, öyle bir yer değil. Evet, Yemen uzak ama birincisi çöl değil. Çok zorlu bir coğrafya. İkincisi tüm Arap Yarımadası'ndan daha fazla nüfusa sahip.
6: Evet.
3: Dolayısıyla şimdi aslında eskiden gelen bir siyaset var. Burası biliyorsun, buraya Türkler mezarlığı deniyor.
1: Evet.
3: Çünkü Yemen bizim için çok acı bir yer.
1: 400 yıldan fazla
3: bizim. Çok acı bir yer. 1538
4: senesinde. Dünya Savaşı'nda bizim Osmanlı askerlerini diri diri kuma gömdüler orada.
1: Türkülere bile konu.
4: Yemeni Türküler giden gelmiyor. Acep nedendir hep
3: 1538 senesinde Yemen, yani işte 1520'den başlayarak diyelim. 1538'de Yemen bizim oluyor. 1538'de Moka'yı alıyoruz. Şimdi Yemen ta 1911'e kadar... Bizde 1911'de onlara bir muhtariyet verdik. Yani o isyanlardan sonra bir muhtariyet verildi. 1918'de de tamamen kaybettik mütarekeyle beraber. Yani 3 tane çok büyük isyan çıktı. Yahya, İdris isyanı son olanlar. Osmanlı Devleti defalarca müdahale etti. Mesela şöyle söyleyeyim, benim ailemden Yemen'e gidip şehit olanlar var. Herkesin ailesinde vardır. Evet. 1906 senesinde Kara Papaklar, Tere Kemelerin, yani 93 Harbi göçmenlerinin, Türkiye'deki Türk unsurların Sivas bölgesinden topladığı 40. alay var. Mehrali Bey diye bilinir. Türküleri falan var. Sultan Abdülhamit diyor ki benim yelesiz aslanım diyor. Şimdi Sultan Abdülhamit'i dinsiz ilan etmişlerdi isyan ederken. Bu olacak şey değil yani. Hmm. Sultan Abdülhamit'i dinsiz ilan edip bu İngiliz oyunu. Yani burada o karmaşayı çıkardılar. O dönem mesela bu bahsettiğim 40. alay, Mehrali Bey alayı, orada bizim büyük amcalarımız falan var. Annemin dayısı subaydı, Yemen'de görev yaptı. Yusuf dayımız. Yani her ailede vardır. Şimdi bunun için söylüyorum. Yani Yemen kolay bir coğrafya değil. Bizim için de kolay değildi. Bizim için hiç kolay değildi. Osmanlı döneminde altın çağını yaşadı. Şimdi mesela bir Moka şehrinden bahsediliyor ya, bu aldılar hani.
1: Evet, liman.
3: Moka ne hatırlatıyor size Moka deyince?
4: Kahve
3: evet. Ha. Bir kahve türü.
1: O kahve türüne adını vermiş.
3: Evet. Almanya'da da hala, Almanya'da bu Orta Avrupa'da Türk kahvesine Moka diyorlar. Hala Moka deniyor ona hala. Evet. Yani o Yemen'den gelen kahvenin adı oradan geliyor, o limandan. O limanı liman yapan da Osmanlı Devleti.
1: Evet.
3: Yani biz Moka'yı aldıktan sonra orası çok büyük bir ticaret merkezi haline geliyor. Macchiato, ne zamana kadar?
6: Macchiato'nun bu konuyla alakası var mı?
3: Macchiato ayrı bir şey hocam. Ben kahve kültürüm çok yok ama Moka'yı biliyoruz yani. Oradan geldiğini, Yemen kahvesi ne olduğunu. Osmanlı döneminde altın bir çağ yaşıyor. Sonra da işte her yerde olduğu gibi, nasıl Balkanlarda karmaşalar başlıyor biz çekildikten sonra Orta Doğu'da. Burada da benzer bir şey oluyor. Bakın bu geldi bu şey. Şu an Rusya'ların kontrol altına aldığı yerler.
1: Bu kriz sadece Suudi Arabistan'ı etkiledi. Yani Suudi Arabistan kadar Mısır'ı da vuracak bir krizden bahsediyoruz. Tabii. Dolayısıyla bütün
3: Kızıldeniz girişiyle ilgili. Evet. Şimdi bunlar dediler ki, bu Husiler, Ensarullah kendilerini öyle diyorlar.
6: Mısır'ı vurmuyor. Pardon, özür dilerim.
1: Suudi Arabistan Kızıldeniz'den ve Bab-ı Mendeb'den geçiş ticaret.
6: Şu anda Husiler biraz siyasi davranıyor. Bakın diyorlar ki Suudi Arabistan hariç bizim kimseyle sorunumuz yok.
3: Evet. Bir de yani liman ücretleri ne yaptılar? Yarı yarıya indirdiler.
1: Yani buradan geçişine müsaade ediyor mu şu an Yemen?
3: Şimdi hem geçişe müsaade ediyorum diyor. Evet. Hem de İsrail'le, zaten İsrail'e izin vermiyor da o eski hikaye. Onu tekrar etmiyor. Yani İsrail'le ortaklığı olanı zaten izin vermiyor. O ayrı bir konu. Şimdi bir de diyor Suud gemilerini geçirmeyeceğim. Liman ücretlerini de %50 indirdim diyor. Yani o mesajı vermek için. Evet. Yani
1: kontrolü bende diyor.
3: Kontrol bende. Ticareti engelleyemeyeceğim ama Suudlarla kavgam var diyor. Şimdi o nüfus konusunu ben şunun için söyledim. Bakın bu Yemen konusu şundan dolayı kritik. Körfez ülkeleri Yemen'in siyasi birlik olmasını istemiyorlar. Eski bir siyaset. Bugüne ait bir şey değil bu. Evet. Çünkü 42 milyonluk bir ülke siyasi birlik olursa orada bir güç oluşturur. Orada eskiden burada Güney-Kuzey Yemen ayrımı vardı.
4: Yani birinde krallık, birinde komünist rejim vardı.
3: O zaman Rusya bile dahil olmuştu.
4: Yani Güney Kore, Kuzey Kore, Doğu Almanya, Batı Almanya gibiydi.
3: Bravo.
4: Burası
3: da. Rusya bile o konuya dahil olmuştu.
1: Yani, bugün yine çok güçlü açıklamalar var Rusya'da Yemen'deki gelişmeler.
3: Ya şimdi şöyle düşünün, yani burası çok kritik bir ülke. Bu Bab-ül Mendeb Boğazı Hürmüz'den daha kritik bir boğaz, öyle söyleyeyim ben. Yani siz Mısır falan dediniz ya. Evet. Çünkü Süveyş kanalına gitmeniz
6: için
3: buradan geçmeniz lazım.
6: Dünya petrolün %10'u buradan akıyor.
1: Bir de biz bu karşısındaki Afrika ülkelerini düşünürsek.
3: Tabii Eritre'yi düşünün, Somali'yi düşünün, karşıdaki ülkeleri düşünün. Burası güvenlik açısından çok önemli bir bölge. Bir de şöyle düşünün lütfen hocam, şimdi şeyi söyledi hani petrol akışını. Burası dünyadaki mal akışı için de çok önemli. Evet. Şimdi mesela Hürmüz petrol konusunu kilitliyor ama burası mal akışını da kilitliyor. Çin'den gelen şeyin, emtianın çok önemli bölümü buradan geçerek.
4: Çünkü öbür ucu Kızıldeniz, Süveyş kanalı.
1: Evet.
4: Yani Hürmüz kapalı. Basra Körfesi'ne gidiyor, kalıyor.
1: Ne geçecek Süveyş kanalından eğer Husiler?
4: Bütün Çin malları, Kore malları, Avrupa'ya gidenler hepsi buradan gidiyor. Yoksa tam Afrika'ya dolaşıp gidecek. Yani burası Gaffar Bey'in dediği dolu mal, komodite ticaretinin merkezi. Yani öbürü dediğim gibi Basra Körfesi kapalı. Irak'a gider kalır, Kuveyt'e gider kalır. Buradan Akdeniz'e, bütün Avrupa'ya gidiyor. E buradan

0: giremezse, buradan giremezse işten de çıkamayacak demektir.
1: Tabii.
2: İşte ondan bahsediyorum.
0: İşte onun için Afrika'yı dolaşacak.
2: O zaman de. Petrol piyasası yıkım.
0: Sadece petrol değil, işte mal.
2: Emtia piyasaları yıkım.
0: Gübre, tekstil, tahıl.
2: Her şey.
0: Tabii.
2: Peki biz bu mesele bu kadar artık
1: anlatacak yolları
2: bakamayız.
3: Evet.
2: Şu an bölgede o kadar her şey, bütün dengeler değişecek belli ki ama nereye doğru evrilecek galiba onu sormak lazım. Ama
3: Yemen'deki kuracağı egemenlik alanı ve ondan sonra benimseyecekleri politika çok önemli. Yani her ne kadar şu anda Babil Mendeb'le ilgili bir şey öne sürmeseler de eğer Hürmüz'deki İran'ın izlediği yolu Husiler de takip ederse orada başka bir şey çıkar ortaya. O zaman sizin dediğiniz gibi önce Babil Mendeb'de Boğaz'da kilitlenir. Ondan sonra başka bir egemenlikle ilgili eğer taraflar anlaşmaya varır ise hem Husiler kazanır hem de İran kazanır. Veya ters
1: dolayısıyla tüm dünyada Suudi Arabistan üzerindeki baskı artıyor.
2: Yani mesela Çin'i muaf tutmuştu geçişlerden ama
1: sonuçta şöyle şey düşünün. Yani kimi muaf tuttuğunun bir önemi yok Merve'm. Uluslararası ticaret anlaşmalarına taraf olmayan, uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir güç.
2: Dolayısıyla
1: dolayısıyla bir tehdit demektir bu. Yani öyle düşünün. Yani bu kime bağlı? Yani biz Husiler falan diyoruz ama tamam ya burada yani ben biri meşru diğeri gayrimeşru demiyorum. Bunlar da meşru. Halka dayanan bir örgütlenme yani bunlarda. Tamam ama bağlı olduğu bir anlaşma yok, bir kurum yok.
3: Tabii, şimdi devlet dışı
1: kim karar veriyor? Başlarında bir adam var, komutanları var. Evet. O yarın derse kapatıyorum derse kime şikayet edeceksiniz? Yani uluslararası anlaşmalara taraf olmayan, devlet olarak tanınmayan bir aktör her zaman risktir. Onun için Suudi Arabistan üzerindeki baskı artıyor. Suudi Arabistan'a deniyor ki sen bunlarla bir hal yolu bul. Yemen'in tekrar Yemen'de ateşkesin sağlanması, hükümet kontrolünün sağlanması, belki ortak geçiş hükümeti kuracaklar.
2: Amerika Birleşik Devletleri müdahil olmak istemedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri zaten Trump şunu açıkça söyledi. İşleri daha fazla karıştırmak istemiyoruz dedi.
3: Çünkü bakın,
1: söylediği şey bu Trump'ın yani. Daha fazla karışacaklar çünkü.
3: ABD 2025 Mayıs'ında bunlarla anlaşmak zorunda kaldı. Yani orada uçak gemisinde 3 tane F-18'ini suya düşürdüler. Manevra alanı falan da dar.
1: Evet.
3: Yani o bölgede ABD zaten sıkıntı çekti. İngiltere de vardı. Beraber bombaladılar. Dünya kadar uçak sortisi yaptılar. Netice itibariyle oradaki dağlık arazi nasıl İran'da dehlizler var. Altta böyle korunaklı alanlar var. Burası da o şekilde. Dolayısıyla havadan oraları o coğrafyayı bombalayarak bir şey yapamazsınız. Karadan gitmeniz lazım. Karadan gitmek için işte ne nüfus yetiyor ne elinizdeki insan gücü yetiyor. O zaman burada bir kere Yemen'in kendi içerisindeki iç barışı sağlayacak şekilde eğer bir taraf olacaksa Suudi Arabistan oranın tarafı olması lazım. İkinci olarak da burada bir barış anlaşması yapılacak ki herhangi bir şekilde dünyadaki bu deniz ticaretini engelleyici yeni bir şeyin Husiler tarafından Babil Mendeb'de baskı unsuru olarak kullanılmasının önüne geçilsin. ABD bile onlarla el sıkıştığına göre şu veya bu şekilde Suudi Arabistan'dan da beklenen bu. Ama Suudi Arabistan'da belki bu problemin kökten çözmek için işte Pakistan'dan belki ordusundan destek istedi. Güç istedi. ABD'den bir destek istedi. İki tarafta şu an için bu işe rıza gösterecek
2: noktada değiller. Ama Suudi Arabistan'ın son dönemde içinde bulunduğu süreç birkaç başlıkta toplamıştık. Verebilir miyiz onu?
1: Şimdi 2000...
2: Yani Aramco vuruluyor. O boru hattı vuruluyor. Aramco şimdi kapalı.
3: Amerikalılarla da ortaklar ya gelin diyor bak sizin tesisi de vuruyorlar. Ortak diye biraz.
1: 2014 senesinde bir barış.
2: Ona rağmen o destek gelmiyor. Yani şöyle sıraladık biz. Hürmüz Boğaz'ın kontrolü şu an İran'da.
3: Evet.
2: Aramco İran devrim muhafızlarının hedefi oldu. Husilerin de hedefi oldu. Babil Mendeb'in kontrolünü Husiler aldı eline. Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası uyguluyorlar şu an. Ham petrol üretimi 1990'dan bu yana en düşük seviyeye geldi. Yani üretemiyor çünkü üretmesi maliyetli. Evet. Nerede depolayacak? Depolayacak yeri yok sevk edemediği müddetçe. Doğu Batı hattı vuruldu. Şu an Suudi Arabistan ciddi anlamda köşeye sıkışmış diyebilir miyiz?
1: Valla Suudi Arabistan vizyonsuzluğunun bedelini ödüyor. Yani bu Mekke anlaşması denen anlaşma. Bundan 10 yıl önce de Suudi Arabistan'ın önüne gelebilirdi. Ama Suudi Arabistan bundan 10 yıl önce geriye sarın zamanı İbrahim'i anlaşmalarının tarafı olmayı seçti. Sonra vazgeçti. Çin aracılığıyla İran'la anlaşma yapmaya kalktı. Yani burada hani bir değişim dönüşüm yaşadığını söyleyen bir ülke var ama dış politika anlamında vizyon sorunu olan bir ülke var. Ciddi anlamda kendi kendini köşeye sıkıştırdı. Şimdi bugün ben bir taze haber vereyim. Suudi Arabistan'ın Tahran'dan yardım istediği haberi düştü. Yani Suudi tabii İran'a diyor ki ya sen ara bu adamlara o. Söyle.
2: Ara buluculuk
0: yani. Yoksa silah ver de
1: silah değil. Hayır.
0: İran'ın adamı onlar.
1: Ya bunlara söyle dursunlar daha fazla devam.

0: Adamlarına
1: çünkü,
0: söyle de sakinleşsin.
1: Evet, şu anda yani. Taiz'e doğru ilerliyorlar.
2: Karşılık yani, olur mu böyle bir talebi?
1: Ya şimdi bir defa şu analiz çok doğru olmaz. Yani Hüseyin Hoca da söyledi. Bunlar %100 İran'a bağlı bir yapı değil. Yani bunların kendi ajandaları da var. Ya İran etkisi altında olabilir de hocam. Evet. Kendi sonuçta kolay bir şey değil yani. Hiçbir uluslararası güç hele bir de zafer kazanıyorsa tabii, birinin tabii. Otur kalk demesiyle oturup kalkmaz. Yok. Yani o bir laf var hani kurdun dişine kan değdi derler. Adam bir defa zaferin tadını aldı
3: evet,
1: burada.
3: Şu anda bir de yani, karşısında durabilecek bir kara gücü olmadığı için.
1: Onu da görüyor.
3: Onu görüyor. Evet. Hatta diyor ki ben Suudi Arabistan'dan bile bir sürü şeyler koparacağım noktada kimseyi dinlemez.
1: Kimseyi dinlemeyecek evet. Noktaya geliyor. Şimdi burada şöyle bir başlık açılabilir. Körfez ülkeleri İran'la yeni bir anlaşmanın yolunu arayabilirler.
2: Evet. Körfez yani, ülkeleri
1: çünkü,
2: İran'la.
1: Tabii şöyle düşünün.
0: Var, salı anda, günü bir görüşmeleri var galiba değil
1: evet,
0: mi? Umman'da.
1: Evet, evet hocam.
0: Bütün
1: evet zaten konu
0: Umman'la.
2: Şu an sanki
0: Umman'da, ama diğer Körfez ülkeleri de katılacakmış ona. Evet. Sadece yani, Umman değil, ikili değil.
1: Haklısınız hocam. Tam olarak onu kastediyorum. Şimdi buradaki durum şu.
2: Nasıl yani Hürmüz konusunda mı bir anlaşmaya
1: şöyle bakın. Şimdi Hürmüz'den daha ötesini düşünün. Bir defa Körfez ülkeleri açısından artık bu bir ulusal güvenlik sorunu haline geldi. Yani Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının bedelini Amerika'dan ve İsrail'den ziyade Körfez ülkeleri ödüyorlar. Evet. Ekonomik olarak da ödüyorlar, güvenlik anlamında da ödüyorlar. Ve bu risk giderek büyüyor.
3: Yani İran her perspektifi yok hocam.
1: Tabii. Yani, evet tabii. En
3: önemli gelecek perspektifi yok. Yani gelecekteki güvenlik kaygılarını giderecek ellerinde hiçbir şey yok Körfez ülkelerinin. ABD'nin 50 bin askerinin üstlerinin varlığı onlar için aslında güvensizlik getiriyor. Güvenlik
2: aslında bunu
3: değil.
2: Gördüler.
3: Yani bunu gördüler şimdi muhtemelen.
2: Bunun üzerine bir güvenlik politikası evet, oluşturmuştu Körfez ülkeleri ama evet. Bu, o perspektif yıkıldı.
1: Şimdi evet. Yani çalışmadığı görüldü. Dolayısıyla şu anda iki tane adım var önlerinde. Büyük bir ihtimalle ona yönelecekler. Evet. Birincisi İran'ı sakinleştirecek bazı önlemler. Mesela Amerikan üslerinin bazılarının kapatılması, İran'a bazı taahhütlerin verilmesi birinci adım. İkinci adım da
2: bu
1: Türkiye'nin...
2: Öfkeyi ABD tarafına taşımaz mı İran?
1: ABD'nin çok yapabileceği bir şey yok. Yani ABD şöyle düşünün. Yani Suudi Arabistan'daki ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ya da Ürdün'deki üssünü bile koruyamayan Amerika'nın ne yapacak Suudi Arabistan'ı? Suudi Arabistan'la Amerika'nın ilişkisi bellidir. Para verir Suudlar Amerika'ya. Biraz daha para verirler evet. Ve sakinleştirirler. Birinci şey yani İran'la bir yeni anlaşmanın yolunu aramak ilk adım. Yapabilirlerse evet. Bilmiyorum çünkü Tahran acaba tabii. Ne isteyecek onlardan? Tahran'la verilmesi çok zor şeyler isteyebilir yani öyle tabii, talepleri tabii. Olursa. İkinci adım da Türkiye'nin başlattığı inisiyatif yani Türkiye-Pakistan'ın inisiyatifi oraya katılmanın yollarına bakacaklar. Çünkü önce bir İran'ı sakinleştirecekler.
3: Katar'da bir hareketlenme var.
2: Mekke İttifakı'na mı?
1: Tabii Mekke İttifakı'na. Çünkü yeni bir güvenlik şemsiyesi gerekiyor. Yani Amerikan şemsiyesiyle bu iş olmadı.
2: Alternatif.
1: Olmadı. Ya şöyle de bir tuhaf da bir durum var. Bakın Merve Hanım, Suudi Arabistan'la İran arasında bir savaş yok. Yok. Katar'la İran arasında bir savaş yok.
2: Yok.
1: Başka tabii. Birilerinin savaşının bedelini ödemek durumunda kalıyor bu ülkede. Dolayısıyla onların yeni bir konsepte geçmeleri gerekiyor.
4: Affedersiniz. Tam da burada müsaadenizle birkaç cümle etmek istiyorum tabii. Haritada buradayken. Buyurun. Şimdi bakın şu an itibariyle karşı karşıya bulunduğumuz hocam, tablo biraz tuhaf.
3: Tamam.
4: Karşı karşıya bulunduğumuz tablo bence biraz tuhaf. Biraz değil aslında çok fazla tuhaf. Şu az önceki haritayı alabilir miyiz arkadaşlar?
0: Sana suikast yaptılar
2: ekranı. O boru tamam. Haritada gösterecek sanıyorum Samet.
4: Şimdi malum 28 Şubat Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail muhtemelen İsrail'in talebi üzerine İran'a bir saldırı başlattılar. Bunun ardından da İran bu değil de diğer
2: daha rahat geniş
4: gösteren harita.
2: Daha geniş Babil Medeni'nin gördüğümüz harita tamam.
4: Bu. Ha neyse bu işimizi görebiliriz.
2: Tamam.
4: Şimdi bakın ne oldu? İran Amerikan üsleri bulundurdukları gerekçesiyle Körfez ülkelerine yönelik saldırılar başlattı. Üslere yönelik saldırılar. Bu saldırılar dönem dönem üslerin ötesine taştı. Bazı işte tesisleri, rafinerileri, şunları bunları, petrol kuyularını falan hedef aldı. Ama o dönemde hatırlayın İran, Kuveyt'i, Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı, Ürdün'ü falan vurdu hep. Şimdi bakın geldiğimiz durumda tuhaf bir şey var. İran şu anda sadece Bahreyn'i ve Kuveyt'i vuruyor. Bir de Ürdün'ü. Mesela Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi'ye yönelik bir İran saldırısı yok. Ama tuhaftır. Boru hattını, Doğu Batı boru hattını hedef alan saldırılar Irak'tan, muhtemelen Haçlı Şabi'den geldi. Ve bu arada Babül Mendeb'de Husiler sadece Suud gemilerine hedef alan saldırılar başlattılar.
2: Şunu mu demek istiyorsunuz? Yani opsiyonlar arasında İran bundan sonra ne yapacak? Vekil güçlerini yeniden devreye sokacak ihtimali
4: soktu
2: vardı.
4: Soktu da diyebiliriz. Soktu da diyebiliriz. Bununla alakalı çeşitli yorumlar var. Kimi diyor ki İran, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgenin başak güçleri olduğu için onlara doğru, yani onlara saldırıda bulunmuyor. Hı hı. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn daha kırılgan olduğu için onlara yönelik saldırılar yapıyor ama bu arada diğerlerini de boş bırakmamak için özellikle Suud'u hedef alarak Husiler üzerinden Suud gemilerine ve Haçlı Şabi üzerinden Irak'ta biliyorsunuz bir bakan da görevden alındı o saldırı sonrası. Hı hı. Yani doğu hattı, batı hattına yapılan petrol
2: Irak'ta hattı saldırısında
4: görevden alındı. Yani burada zannediyorum İran yani vekil güçler üzerinden bir şeyler yapıp duruyor. Sıkıntı az önce zannediyorum Hüseyin Hocam mı söyledi, Uğur Hocam mı vaktiyle birilerinin öngördüğü şekilde savaş Amerika'yla bölge ülkeleri ya da İsrail'le bölge ülkeleri arasında olmaktan ziyade maalesef işte Husilerle Suudi arasında bölge ya da İran'la Bahreyn, Ürdün, efendim Kuveyt arasında olur şekle getirildi. Ha bu arada bakın tuhaf olan ne? İran İsrail'e epeydir tek bir saldırısı bile yok.
2: Yok evet.
4: Yani İsrail sanki denklemin kenarına çekildi. Lübnan'da, Lübnan'ın güneyinde ve Gazze'deki melanetlerini sürdürüyor.
5: Gerginlik fiyatlamalara zaten yansımış durumda. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Tabii ki daha kötüsü olabilir. Ama tabii burada ABD seçimleri yaklaşıyor. Ciddi anlamda biz şu anda Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk. Şimdi diğer Süveyş tarafını da konuşmaya başladık. Tabii bütün bunlara baktığımız zaman bu sadece tabii bu bölgenin de konuşuluyor olması artık sadece petrol fiyatlarını değil dünya ticaretini de etkiler hale geliyor bu anlamda. Çünkü Süveyş kanalının kullanamayacak olması veya buradaki geçişlerin azalıyor olması ciddi anlamda taşımacılık maliyetlerini, uluslararası ticaretin maliyetini de artırıyor. Şöyle söyleyebiliriz yani buradaki dünya ticaretinin yani küresel deniz ticaretinin yaklaşık %9'luk bir kısmı buradan geçiyordu ki konteyner ticaretinin ise dünyadaki %20'si bu bölgeden geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda da petrol fiyatlarını konuşuyorduk. Evet petrol fiyatları bir taraftan artıyor ama bu riskler sigortacılık, navlun, taşımacılık ve küresel ticaretin maliyetini artırıyor.
4: İşte asıl etkide Bey. Zafer Bey affedersiniz şu anda biliyorsunuz Babül Mendeb ile ilgili konu sadece Suud gemileriyle ilgili. Yani Husilerin diğer kimseyle bir problemi yok. Yani ama genele etkisi bu açıdan biraz daha asgari seviyede olur zannediyorum.
5: Tabii ki buradaki net etki çok daha az olacaktır dediğiniz gibi. Yani buradaki bütün boğazın kapanmış olması söz konusu değil. Hürmüz tarafında da zaten bütün boğazın kapandığını söylemek zor. Hala zaman zaman geçişleri oluyor. Ama dediğim gibi burada eğer bir kapanma olursa, buradaki şiddet artarsa burada ticaretin maliyeti artıyor olacak. Baktığımız zaman aslında bu kadar risklerin arttığı bir ortamda yani faizler artacak diye konuşuluyor. Petrol fiyatları ciddi anlamda artmış. Evet yani çok kötü bir duruma doğru gidiyoruz ki tahvil faizleri de zaten rekor seviyelere çıkmış durumda. Evet. Son yılların en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Burada sadece petrol fiyatlarındaki artış değil. Bunun enflasyona etkisi, enflasyonun faizlere etkisi gibi çok dolaylı etkileri var. Maalesef bu yüksek petrol fiyatları dünyada hiç kimsenin işine yaramıyor diyebiliriz. Tamam. Sadece petrol üreticileri hariç.
2: Onların da pek içine yaramıyor çünkü petrolünü çıkartıp satamıyorlar yani. Rusya mesela dendi ki bu savaştan en kazançlı çıkacak ülke değil mi? Amerika'nın saldırdığında ilk İran'a yani iki kazananı var bu savaşın dedi yorumcular. Biri Çin, biri Rusya dediler. Onlara da yaramıyor yani Zafer Bey çıkartamıyorlar,
5: yiyemiyorlar, petrolünü satamıyorlar. Aslında.
2: Peki altın piyasalarına baktığımızda dendi ki bu savaş sebebiyle Körfez ülkeleri merkez bankaları altın sattı. Dolayısıyla hani piyasaya arz edildiği için altın fiyatları düştü. Bir grup dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları yüzünden sebebiyle altın fiyatları düştü. Seyir böyleyken altın fiyatlarındaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ons altın fiyatı bakıyorum. Şimdi nasıl etkilenecek bu süreçte? Savaş bitti artık, merkez bankaları yeniden altın alımına başladı diyelim. Beraberinde bir yükseliş mi gelecek?
5: O zaman şöyle söyleyelim. Özellikle Çin tarafında, Çin Merkez Bankası tarafında çok ciddi alımlar görüyoruz. Başka. Yani bir önceki ay 19 ton alım gelmişti. Geçtiğimiz ay 20 tonluk bir alım geldi ki zaten bunun muhtemel Merkez Bankası alımı olduğunu da bu ekranlarda zaten paylaşmıştık. Hı hı. Bundan sonraki dönemde ne olacak? Petrol fiyatları bu kadar yüksek kaldığı sürece altın fiyatlarında aslında yukarı yönlü bir hareket beklememiz çok zor. Tabii bu kadar risklerin arttığı bir ortamda izleyiciler, yatırımcılar hemen diyecektir. Neden peki altın yutuyor, güvenli liman değil mi? Onu da hemen açıklayayım. Bu kadar risklerin arttığı bir ortamda faizler yukarı gidiyor. Çünkü enflasyon yukarı gidiyor. Faizler yukarı gittiği için de para, nakit açıkçası faiz tarafına doğru gitmekte. Dolar değer kazanıyor, para birimleri değer kazanıyor. Bu da maalesef kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Burada petrol fiyatlarında o geri çekilmeyi görmeden, ki işte petrol fiyatlarının zaten şu anda piyasada en fazla takip edilen parametre diyebilirim. Evet. Petrol fiyatları geri çekilmeden ne faiz tarafında ne işte varlıklar fiyatında, çünkü borsaları da olumsuz etkiliyor maalesef, bir düzelme görmemiz oldukça zor.
2: O zaman
5: zor.
2: Sizin beklentiniz Fed'in faiz arttıracağı yönünde mi ya da sabit mi bırakır?
5: Yani bu kadar yükseldikten sonra faiz arttırma ihtimali oldukça daha yükselmiş yüksekti. Durumda. Bir önceki toplantıda zaten %65'ti
2: anketler, ama biraz daha yükseldi.
5: Aynen, daha da yükseldi. %70'in üzerine çıktı. Zaten 3 üyenin faiz arttırma niyetinde olduğunu önceki tutanaklardan biliyoruz. Zaten bu kadar 3 üye geldiyse, bundan sonra petrol fiyatları bu seviyeye geldikten sonra, son gelen enflasyon raporu geçtiğimiz hafta gene yüksekti. Yıllık %2 hedefinden uzakta bulunuyor hala. Ekonomisi iyi gidiyor. Son gelen istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelmişti. Bu da faiz arttırma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor bize.
2: Dolayısıyla altın fiyatları biraz daha geri çekilir diyorsunuz. Petrol piyasası zaten çok oynak bir piyasa mukayese edildiğinde. Ona ilişkinde son cümlenizi rica edeyim. Piyasadan okuma yaptığınız zaman bu krizin yakın zamanda çözüleceğini düşünüyor musunuz?
5: Açık konuşmak gerekirse bundan bir hafta önce, iki hafta önce ben çok yüksek olasılık olduğunu düşünüyordum ki özellikle Eylül ayının sonunda veya Ekim ayı içerisinde, mutlaka Kasım seçimleri öncesinde bir çözüme ulaşılma ihtimalini yüksek görüyordum. Fakat Trump da bunun buradaki savaşın belki de seçimlerden sonraya kalacağını söylüyor. Bu tabii riskleri de arttırıyor. Zaten baktığımız zaman petrol fiyatlarında 95 seviyesinin üzerine çıkılması da Trump'ın bu açıklamalarıyla beraber geldi. Çünkü açık konuşmak gerekirse piyasa çok fazla savaşın uzun süreceğine inanmıyordu. Mutlaka seçimler öncesi bir anlaşma olacağını inanıyordu. Ama sene başından beri Trump'ın herkesi yanılttığı gibi gene bir yanıltma izledik, bir açıklama izledik. Onda da maalesef fiyatlar yukarı gitti.
2: Peki. Sayın Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi geceler dilerim. Kolaylıklar. Sağ olun.
5: Rica ederim. İyi geceler diliyorum. İyi geceler.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de süremizin sonuna geldik. Daha konuşalım isterdim. Yani piyasa pek de öngörmüyor gibi Zafer Bey'in de yorumlarına bakarsak.
0: Salı günü her şey belli geldik. Olacak.
2: Salı günü neden?
0: İşte o gün Umman'daki
2: toplantıdan dolayı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Uğur Hocam. Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyorum. Ekrem Bey, teşekkür ederim. Tamam. Gafar Bey, çok teşekkür ediyorum. Epey de açtık, hızlıca noktalayayım satır arasını. İyi geceler diliyorum herkese. Sağ olun.

Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Yaklaşık 4 saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız. İlk olarak maalesef acı bir haberle başlayacağız. Şimdi Kahramanmaraş'ta bir kişi temizlemek için su kuyusuna girdi ve o noktada rahatsız oldu. Onu kurtarmak için bir kişi de yanına indi. Ancak maalesef ikisi de hayatını kaybetti. Acı olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde temizlik yapmak için 8 metre derinliğindeki kuyuya inen Gurbet Esenceli bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden arkadaşı Mehmet Tekin Esenceli'yi kurtarmak için kuyuya indi. Ancak o da iner inmez fenalaşarak bayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Oksijen maskesiyle kuyuya inen ekipler iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde 52 yaşındaki Gurbet Esenceli ile 37

0: geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depo alevlere teslim oldu. Bolu Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırlarında faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden gelen destek ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi ise hafif yaralandı. Bir diğer yangın haberi ise Antalya'dan geldi. Muratpaşa ilçesi Yenigöl mahallesindeki bir ambalaj deposunda alevler kısa sürede büyüdü. İçerisinde ambalaj, izolasyon, deterjan ve kağıt gibi maddelerin bulunduğu depo cayır cayır yandı. Alevler kısa sürede deponun yanındaki müstakil eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Antalya'daki yangın da kontrol altına alındı. Depoyla evde hasar oluştu.
1: Şimdi Mersin'de seyir halinde giderken kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçti. Orada başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Olay kaza Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. 6 yaşındaki bir çocuksa olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor. Bir kaza haberiyle daha devam ediyoruz. O da Bartın'da. Bartın'da düğün dönüşü davetleri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 21 kişi yaralandı. Kaza Bartın Toptancılar Sitesi kavşağında yaşandı. Düğün dönüşü davetleri köye bırakmak için yola çıkan minibüs hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ve Diyarbakır'a uzanacağız. Diyarbakır Bismillah'de 2014 yılında bir dere yatağında bulunan insan kemiklerinin yaklaşık bir yıl önce kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.
2: 13 yıllık sır perdesi aralandı. Dere yatağında bulunan kemikler kayıp kadına ait çıktı. 2013'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dilek Kalkan için kayıp başvurusu yapıldı. Bir yıl sonra Pamukçayı mevkiindeki dere yatağında insan kemikleri ve kıyafetler bulundu. Kalıntıların genç bir kadına ait olduğu belirlendi ancak kimliği tespit edilemedi. Dosya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sonrası raftan indirildi. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp kadın dosyaları tek tek incelendi. Yapılan DNA karşılaştırmasında kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
1: Evet, Akın Gürlek bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Yaz sezonunda turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği tehdit eden suç odaklarına yönelik bilen

0: ÇÜ açıkladı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılıktan yağmaya, hanutçuluktan mal varlığına yönelik suçlara kadar yaklaşık 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 106 kişinin tutuklandığını bildirdi.
1: Turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği tehdit edenlere göz açtırılmadı. 3 ayda 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 100'den fazla kişi tutuklandı. Polis ve jandarma ekipleri yaz sezonunda sahadaydı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 164 olaya müdahale edildi. İçişleri Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yayımladığı mesajda turizm güvenliğini hedef alan 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, hakimlik karşısına çıkarılan zanlılardan 106'sının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi. Gürlek ayrıca turizm dolandırıcılığı ve hanutçuluk yapan 71 kişiden 20'sinin, şiddet, tehdit ve yağma suçlarına karışan 175 şüpheliden de 43'ünün tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek mesajında, Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerine de yer verdi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize'den verdi mesajlarını. Konuşmasının önemli bir bölümünü terörsüz Türkiye sürecine ayırdı. Süreci sekteye uğratmak isteyenler olduğuna dikkat çekti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, Büyük Türkiye mütabakatı içinde kenetlenme çağrısı yaptı.
2: Ülkemizin kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
3: Türkiye yüzyılı yürüyüşünde tarihi dönemeç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör prangalarından kurtulan Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere net mesaj verdi.
2: Yeri gelir gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz.
3: Erdoğan memleketi Rize'de İl Danışma Meclisi toplantısında kürsüdeydi.
2: Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bütün engellemelere rağmen, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
3: Sözlerinin odağına terörsüz Türkiye sürecini koydu, kenetlenme çağrısı yaptı.
2: Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında işte bu tasavvur vardır. Büyük Türkiye mutabakatı, 86 milyonun birliği aynı idealler etrafında kenetlenmesidir.
3: Bu büyük mutabakatı parti çıkarları için polemik malzemesi yapanları da uyardı.
2: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
3: Cumhurbaşkanı tüm teşkilatına canla başla çalışın talimatı verdi.
2: Türkiye'nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, tarih bizden bunu bekliyor.
3: Muhalefette bitmek bilmeyen krizleri de unutmadı.
2: Bakınız, sadece hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılamaz. Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir.
3: CHP'li belediyelerde derinleşen operasyonları da hatırlattı.
2: Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin de sadece kesesini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır.

0: Cumhurbaşkanı 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir paylaşımda yaptı. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz vurgusunda bulundu.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayıp aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesinin muhalefette yarattığı rahatsızlık halen daha devam ediyor. Yavaş eleştirilere açık bir resle cevap vermişti. Tartışmayı büyüten yeni açıklamalar da oldu. Mansur Yavaş ise yine sessiz kalmadı. Muhalefetteki bölünmeyi işaret etti. Ayrılıklar bizi ilgilendirmiyor dedi.
2: Birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl spekül edildiğini hep birlikte görüyoruz.
0: CHP'nin kuruluş yıldönüm etkinliklerine katılmayıp aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a CHP'den tepki dinmiyor.
3: Ben de tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi dün Anıtkabir ziyaretinde olması gerektiğini ve orada olmamasıyla ilgili bütün Cumhuriyet Halk Partileri kırdığını düşünüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de olmayan yeni partide veya başka muhalefette konumlanmış birçok kişiyi de bu kırmış olabilir çünkü.
0: Yavaş kendisine yönelen eleştirilere rahatsızlık varsa gereğini yaparım cevabıyla adeta bir istifa imasında bulunmuştu. Ancak bu çıkış parti içindeki tartışmaları söndürmek bir yana gerilimi daha da tırmandırdı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapacaksan bir tarafını seç. Bu insanları da aldatmanın, tabanla alay etmenin bir anlamı yok ki. Bu partiye yapılan değil, tabanda ona oy veren insanlara karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Yani tarafını belli et.
0: Mansur Yavaş tartışmada sessizliğini bozdu.
2: Tabanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
0: Yavaş'la ilgili tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri de siyaset gündeminin ön sıralarına yerleşti.
6: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
7: Yolsuzluk.
6: Bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
0: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutuklu değil sözlerine mahkemedeki savunmasında cevap verdi. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin diyerek göndermede bulundu.
1: Evet, Yemen'de de bir yandan Husilerin Kızıldeniz ilerleyişindeki ilerleyişi devam ediyor ve o ilerleme bölgedeki dengeleri alt üst etti. Husilerin stratejik Babül Mendeb hattına yaklaşmasıyla birlikte Riyad'ın kritik enerji altyapısı da saldırıların hedefi oldu. Detaylar haberimizde.
8: Yemen'de Husilerin ilerleyişi bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar bir bir Husilerin kontrolüne geçerken çatışmalar Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husiler Kızıldeniz kıyısındaki El Muha kenti ve limanının kontrolünü ele geçirdi. Husilerin ilerleyişinin ardından Yemen ordusu harekete geçti. Silah, mühimmat ve füze taşıdığı belirtilen onlarca tır hava saldırılarıyla vuruldu. Husilerin hedefi sadece El Muha değil, Dubab kenti ve Babül Mendeb'in girişindeki Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası, Kızıldeniz'e Aden Körfezi'ni birleştiren Babül Mendeb Boğazı'nın geçiş noktasında. Bu hat küresel ticaret ve enerji akışı için kritik önem taşıyor. Gerilim Yemen sınırlarını da aştı. Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrolü Kızıldeniz kıyısına taşıyan Doğu-Batı ham petrol boru hattı İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiği bildirilirken hat Riyad ve Medine bölgelerinde tedbiren kapatıldı. Washington'ın mesajı ise dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini söyledi.
9: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'la pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
8: Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede...

0: Bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı. Yemen'de başlayan çatışma artık Kızıldeniz'in stratejik geçişlerine ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına uzanıyor. Husilerin ilerleyişi sürerken Babülmendeb'deki mücadele ve bölgeye yayılan saldırılar yeni bir bölgesel krizin kapısını aralıyor.
1: Ve Gazze, İsrail soykırımı ve ablukası altındaki Gazze şeridinde eskiden binlerce kişinin ekmek teknesi olan balıkçılık saldırılar nedeniyle ağır bir darbe aldı. Filistinli balıkçılar onları denizde bile hedef alan işgal askerlerinin saldırılarına rağmen kısıtlı imkanlarla ve eski teknelerle mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.
2: Kanolar ve derme çatma teknelerle denize açılıyorlar. Rızıklarını Akdeniz'in mavi sularından çıkarmak için var güçleriyle çalışıyorlar. İsrail 365 kilometrelik Gazze şeridini 3 yıldır aralıksız bombalıyor. İşgal ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 74 bine yakın Filistinli hayattan koparıldı. Bu saldırılarda yalnızca koskoca bir kent değil, asırlık mesleklerde yok olmanın eşiğine geldi. Onlardan biri de eskiden 6000 Filistinlinin geçim kaynağı olan balıkçılık.
3: Bugün balık tutma araçları yok. 7 Ekim'den önce motorlu küçük teknelerimiz, büyük teknelerimiz ve ağlarımız vardı. İhtiyacımız olan her şeye sahiptik. Bugün kürekli teknelerden başka hiçbir şey yok.
2: Gazze'de balıkçılar kısıtlı imkanlara rağmen ailelerini doyurabilmek için denizde ekmek mücadelesi veriyor. Üstelik en büyük problem yokluk değil. Denize açılan Filistinliler her an İsrail kurşunlarının ve bombalarının hedefi olma riskiyle karşı karşıya.
4: Denize açıldığımızda şehit, yaralı veya esir olarak geri dönme riskini göze alıyoruz. Anne babalar kıyıda oturup oğullarının sağ salim dönmesi için dua ediyorlar. 7 Ekim'den önce tek bir günde 1 veya 2 tondan 10 tona kadar balık yakalanabiliyordu. Bugün bir tekne denize açılıp sadece 3, 4 veya 5 kilogramla geri dönebiliyor. Çünkü deniz İsrail ordusu yüzünden tamamen kapalı. Erişim sıfır.
1: Şimdi İngiltere'de de bir yandan göçmen karşıtı protestolar devam ediyor. En son Portsmouth kentinde bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Bir yandan da göçmen yanlısı grupların da sokağa çıkmasıyla birlikte iki taraf karşı karşıya geldi.
2: Bir taraf göçmenlere tepki gösterdi, diğer taraf onları savundu. Sığınmacı karşıtları ve destekçileri protestolarda burun buruna geldi. İngiltere'de göçmen karşıtı protestolar büyüyor. Ülkenin güneyindeki Portsmouth kentinde göçmenlerin ülkedeki varlığını istemeyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Ellerinde İngiliz bayraklarıyla yürüyüş yapan kalabalık sığınmacı karşıtı sloganlar attı. Göstericiler daha sonra kent merkezinde bulunan Guildhall Meydanı'nda toplandı.
4: Mesajımız şu ki İngiliz halkı artık buna daha fazla tahammül etmeyecek. Ayağa kalkıp savaşacağız.
2: Protestoculara karşı göçmen yanlısı grup da harekete geçti. Aşırı sağ Durdur ve göçmenler hoş geldiniz dövizleri taşıyan grup sığınmacılara destek verdi. İki grup şehrin kalbinde karşı karşıya geldi.
5: Bu ülkedeki ırkçı insanlar giderek daha da yüksek sesle konuşuyor ve vatansever olduklarını iddia ederek diğer insanların sesini bastırıyorlar. Ben de bir vatanseverim ama ırkçılıktan hoşlanmıyorum. Bayrağımızı gasp edip İngiltere'yi temsil ettiklerini söylemeleri utanç verici çünkü temsil etmiyorlar.
2: Polis ekipleri gösteri boyunca bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki grup arasında adeta tampon bölge görevi gördü. Gösterilerde bir ara tansiyon yükselse de taraflar büyük bir olay olmadan dağıldı.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderilmesi tartışmasıyla ilgili sert konuştu. Bu adım Rusya ile savaş anlamına gelir dedi. Avrupa'nın kendi halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkutmaya çalıştığını söyleyen Rus lider, Avrupa vatandaşlarını Rusya ile savaşa sürüklemeye çalışıyor ifadesini kullandı. Habere bakalım.
6: Putin bir kez daha Avrupa'ya rest çekti. Ukrayna'ya asker konuşlandırmak savaş anlamına gelir dedi.

0: Ukrayna ve Rusya henüz barış için masaya oturmuş değil. Son dönemde Avrupa ile Rusya arasında da tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere konuştu. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının savaş anlamına geleceğini söyledi.
1: Avrupa şu anda kendi ülkelerinin halklarını neye doğru sürüklüyor? Rusya ile bir savaşa mı? Şimdi Ukrayna'ya nasıl asker gönderebileceklerini düşündüklerini söylüyorlar. Bu Rusya ile savaş anlamına gelir.
0: Avrupa'daki küreselcileri suçladı Putin. Avrupalıların sürekli Rus tehdidiyle korkutulduğunu dile getirdi.
1: Biz bir tehdit oluşturmuyoruz. Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Neden böyle bir şey yapalım ki? Avrupa ile herhangi bir çatışma yaşamamız için hiçbir gerekçemiz yok. Tüm meseleleri 2. Dünya Savaşı'nın ardından çözüme kavuşturduk.
0: Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Putin, Almanya'da aşırı sağın eyalet seçimini kazanmasına da değindi. Bence şu anda Avrupa'da yaşanan her şey Batı'nın sistem hatalarının bir sonucudur ifadesini kullandı.
2: Yükseköğretim Kurulu, Amerika-İsrail-İran savaşı sebebiyle İran'da eğitim gören Türk öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için düzenleme yaptı. Öğrencilere Türkiye'de eğitim alabilmeleri için yatay geçiş imkanı tanındı. Kararla birlikte 14-18 Eylül 2026'da yatay geçiş başvuruları alınacak, üniversiteler sonuçları ise 25 Eylül'e kadar açıklayacak.
0: YÖK kararıyla İran'daki Türk öğrenciler Türkiye'ye yatay geçiş yapabilecek. Başvurular 14-18 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yükseköğretim Kurulu, İran-İsrail-ABD savaşı nedeniyle İran'daki üniversitelerde eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yeni bir düzenleme yaptı.
3: Binalar yıkılabilir. Sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphaneler tahrip edilebilir. Ancak öğrenme azmi asla yok edilemez.
0: Alınan karar doğrultusunda İran'daki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin belirlenen şartları taşımaları halinde Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapabilmesinin önü açıldı. Karar 10 Eylül 2026 tarihinde tüm üniversitelere bildirildi. Öğrenciler 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Üniversiteler başvuru sonuçlarını 25 Eylül'e kadar açıklayacak. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ise 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin yatay geçiş imkanından faydalanabilmesi için İran'daki programa kayıt oldukları yıl ÖSYS-YKS'ye girmiş olmaları gerekiyor. Başvurularda ilgili programın o yılki başarı sırası veya taban puanı dikkate alınacak. İran'daki programlara uluslararası sınavlarla kayıt yaptıran öğrenciler de belirlenen şartları karşılamaları halinde başvuru yapabilecek. Yatay geçiş kontenjanları Türkiye'deki üniversiteler tarafından diploma programı bazında belirlenecek. Boş kalan kontenjanlar için yedek aday listeleri 30 Eylül'de, yedek adayların kesin kayıtları ise 1-2 Ekim'de yapılacak.
2: Evet, artık yarın 14 Eylül Pazartesi okullar açılacak. Milyonlarca öğrenci için yarın ders zili çalacak. Çanta, okul forması, kırtasiye ihtiyaçları derken aileler alışveriş telaşındalar. Bakanlıksa güvenlik meselesini çok sıkı tutuyor. Detaylı bir açıklama yapıldı. Bakın öğrencileri ilk günden neler bekliyor.
4: Alacaksın?
5: Defterler, kalemler alacağım. Hı hı. Okul formamı şimdi almaya geldim.
4: Uyum haftası bitti. Pazartesi itibariyle yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Peki bir okul çantası ne kadara dolacak? Gelin birlikte hesaplayalım.
6: Fiyatlarımız bu yıl 100 TL'den başlıyor. 2500'e kadar çıkıyor. Biz ortalama bir okul çantası 750 TL'den doldurabiliriz sizler için.
4: O zaman dolduralım. Şimdi başlayalım. Tamam.
6: Şöyle 750 TL çantamız, hemen hesaplayalım. Şöyle 50 TL beslenme kabımız, 50 TL
4: sulu kalem kutumuz.
5: Alışveriş almaya defterlerimiz, eksik defterlerimizi alacağız.
6: Şöyle 150 TL suluğumuz. Hemen defterlerimize geçelim.
4: Doldurduk.
7: dosya ne kadar?
6: 75 TL. 150 TL'de normal bir dosyamız var. Ortalama 2385 liraya bir okul çantamız doluyor.
7: Makul fiyatları bence, gayet de uygun.
8: Fiyatlar normal. Yani zaten çoğunu yaptık, eksiklerimiz kaldı, kalanları da burada tamamlamaya geldik.
9: Okul kırtasiye ürünleri alındı, çantalar hazırlandı, sıra okul üniformalarına geldi. Peki bu yıl okul formalarının fiyatları ne kadar, gelin birlikte öğrenelim.
10: Ortaokul için kızıma elbise aldım. Liseye gidecek olan oğlum için aldım. Tabii eksiklerimiz var da onları tamamlayacağız.
11: İlkokul tişörtlerimiz 300 bandında. Ortaokul tişörtlerimiz 350. Lise tişörtlerimiz de her şeye rağmen 450 lirada sabitledik. Pantolon grubu da 350 ile 400 arası ilkokul, ortaokul 450-500, lisede 550-600 bandında şu anda müşteriye hazır vaziyette sunmuş vaziyetteyiz.
12: Fiyatlar da gayet uygun.
7: Ne kadar mesela şu an?
12: Bu 450 TL, pantolon 600 TL.
9: Öğrenciler ilkokul günü için hazırlıklarını tamamladı. Yetkililerse 14 Eylül'e özel önlemler aldı. İstanbul'da pazartesi günü ders saat 10 ile 3 arasında yapılacak. 30 bin bahçe görevlisi ve okul polisi de aynı gün işbaşı yapacak.
2: Taksi, restoran, kuaför derken birçok işletmede kartla ödeme yapan tüketiciden POS komisyonu adı altında ek ücret talep ediliyor. Oysa mevzuat açık. Kart komisyonu tüketiciye yansıtılmamalı. Ancak bazı fırsatçı işletmeler ne yazık ki normal POS maliyetinin daha üzerinde bir tutarı tüketiciye ödetiyor.
13: ...500 lira yazdık. Kafadan 62 lira.
14: Biz kart kullanıyoruz, kredi kartı kullanıyoruz. Daha kolay, hayatı kolaylaştırıyor.
15: Soygun kesinlikle.
9: Taksi, restoran, kuaför derken liste uzayıp gidiyor. Hemen her kalemde alınan komisyon farkı tüketicinin cebine yansıyor.
13: Bankayla işletme arasındaki bir komisyon bedeli. Tüketiciden bir kuruş dahi alamazlar. Kesinlikle yasak. Bize çektiğimiz parayı veriyor. Kendisi direkt komisyonla alıyor.
16: Kredi kartı günlük hayatın olmazsa olmazı haline geldi. Pratik ve hızlı ödeme imkanı sayesinde sıkça tercih ediliyor. Ancak tüketici kasaya geldiğinde hiç hesapta olmayan bir sürprizle karşılaşabiliyor. Fırsatçılıksa işte tam da bu noktada başlıyor.
13: Kredi kartını kullandığınızda %15'i bile bulan bir rakamla karşı karşıya kalıyor tüketiciler.
9: Banka kartla yapılan her işlemde işletmeden POS komisyonu kesiyor. Bu kesinti yasal bir uygulama, ancak bazı işletmeler bankanın kestiği bu komisyonu POS farkı adı altında müşteriye yansıtıyor.
13: Bu tüketicilere yansıtılacak bir ücret değil. Kendi aralarında bir ödeme sistemi.
17: Banka bizden kesiyor bu komisyonu. Bankada bunu yapmaması gerekiyor. Banka alınca da biz de almak zorunda kalıyoruz.
9: Bankaya ödenen komisyonla müşteriden alınan kart farkı arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Bankaların kredi kartı işlemlerindeki azami komisyonu %3,56 iken bazı işletmeler tüketiciden %10-15'e varan fark talep ediyor.
16: Öyle ki bazı işletmeler gerçek POS maliyetinin çok üzerinde bir bedeli yalnızca kartla ödeme gerekçesiyle tüketiciye yansıtıyor.
13: 1000 lira yazdığımızı düşünün. 1000 liralık yere gittik. 125 lira. Yani bu rakamlar gerçekten yüksek. 1000 lira bizim hesabımıza geçiyor, 125 lira şirkete geçiyor. Bunu banka dediğim gibi güzel bir şekilde yapsa.
9: O fark yüzünden zaman zaman tüketici ile esnaf da karşı karşıya geliyor.
13: Ben diyor işte 250 lira yazdı, sen işte komisyon da 30 lira. Niye 280 çektin diyor. Bak biz çekmedik diyoruz yani. Banka alıyor onu, anlatamıyorsun. Bu konuda ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalı. Bu yasal düzenleme işletmeyi koruyan, tüketiciyi koruyan, bunu bir şekliyle ortadan kaldıran bir durum olmalı.
9: Peki bu durumda tüketici ne yapmalı? POS farkını gösteren fiş, fatura ya da POS silibinin saklanması birinci şart.
13: Tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Haksız bir ücret çünkü.
2: Teknofest kapsamında Roketsan'ın ev sahipliğinde düzenlenen roket yarışları Aksaray'da büyük bir heyecana sahne oldu. 6 ülkeden genç beyinlerin bir araya geldiği uluslararası organizasyonda roketler gökyüzüne fırlatıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin de katıldığı etkinliğe dair izlenimleri taşıyoruz ekrana.
18: 3, 2, 1, ateş serbest!
0: Nefesler tutuldu, roket...

0: Roketler ateşlendi. Aksaray'da düzenlenen roket yarışlarında heyecan doruktaydı.
1: Roketsan tarafından yapılan roket yarışları uluslararası seviyeye çıkmaya başladı. Bu yıl 6 ülkeden 7 takım yarışlara katıldı.
2: Bu kadar roketçinin bir arada böyle buluşması, beraber atışlar yapması falan çok keyifli, çok zevkli.
3: Alanda herkes arasında bilgi birikimi oluyor. Biz başka insanların roketlerini inceliyoruz. Onlar bizimkileri inceliyor.
4: Hedefimiz bugünkü roketimizin inşallah 20 kilometreye uçması.
5: Kendi rekorumuzu kırmış olacağız aslında. 8 kilometreye çıkarak rekor kırmıştık. Şimdi 20 kilometreye çıkarak kendi rekorumuzu kıracağız.
6: Çok iyi bir ortam var. Yani hakikaten dedikleri gibi dünyadaki belki de en iyi yarışma alanı burası. Roket sana çok teşekkür ediyoruz yaptığı ev sahipliği için. Gerçekten bizi çok güzel ağırladılar. Çok fazla yardımcı oldular.
1: Bu yıl yapılan yarışmalara rekor derecede başvuru vardı. 2000'den fazla başvurunun olduğu yarışmalarda 73 ekip finale çıktı.
7: Şu anda burada 73 tane takımımız yarışıyor birbirleriyle. Yine bunların arasından 6 farklı ülkeden 7 tane takımımız, uluslararası takımımız şu anda bizimle bu yarışmalarda ter döküyorlar. Burada yeteneklerini göstermeye çalışıyorlar. Baktığınız zaman aslında burası uluslararası bir yarışma haline geldi. Binlerce kardeşimiz burada hep beraber, uluslararası arkadaşlarıyla beraber kendi kabiliyetlerini gösteriyorlar.
0: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, etkinlik sayesinde kritik bilgilerin paylaşıldığı güçlü bir ekosistem kurulduğunun altını çizdi.
7: Buraya katılan öğrenci kardeşlerimiz buradaki tecrübe ve birikimden de faydalanıyorlar. Hem diğer üniversite öğrencileriyle hem de bizim kendi ekibimizle bir beraber çalışma ortamı buluyorlar. Dolayısıyla hem tecrübeleri artıyor hem de bizim arkadaşlarımızla bilgi ve tecrübelerini artırma fırsatı buluyorlar. Her bir başarılı atış onlara çok büyük bir motivasyon veriyor. Ama hep söylüyoruz, burada kaybeden yok. Buraya gelen herkes kazanıyor.
0: Dereceye giren gençlere sadece ödül değil, Roketsan'da istihdam ve Amerika'daki uluslararası yarışmaya katılım hakkı da sağlanacak.
7: Bizim Roketsan buradan çok ciddi personel alıyor. Yani burada yarışan, başarılı olan kardeşlerimiz işte stajyer olarak, çalışma arkadaşı olarak da Roketsan çalışma fırsatı buluyorlar.
0: Şimdi gözler kazananın belirleneceği büyük final yarışlarına çevrildi.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre yurdun kuzeyinde şiddetli bir yağış bekleniyor. Karadeniz ve Marmara bölgesinde etkisini arttıracak ve özellikle hafta ortasına kadar da hava sıcaklıkları düşecek. Haberimizi bir izleyelim.
9: Pazar günü için artık Balkanlar üzerinden gelip Karadeniz üzerinden doğuya doğru hareket edecek sistem pazar günü ülkemizi etkilemeye başlayacak. Pazar günü Marmara bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var.
0: Yağışlı hava Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak. Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak.
9: Hafta başından itibaren ise yağışlı sistem kuzey bölgeleri etkilemeye devam edecek. Pazartesi günü Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölge genelinde yağış bekliyoruz. Salı ve çarşamba günleri ise Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.
0: Meteorolojinin verilerine göre yurdun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.
9: Salı ve çarşamba günleri ise Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.
0: Kuvvetli sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
9: Bu yağışlı sistem özellikle pazartesi günü için Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli yağışlar bırakabilir. Salı ve çarşamba günü ise Orta ve Doğu Karadeniz'de yine kuvvetli yağış ihtimali var. Bununla ilgili de mgm.gov.tr adresinden anlık uyarı ve tahminlerimizi takip etmekte fayda var.
0: Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklarda da düşüş gözlenecek.
9: Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyrediyor. Özellikle pazartesi günden itibaren kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşerek yer yer mevsim normallerinin altına inmesini bekliyoruz. Hafta ortasına itibaren sıcaklıklarda tekrar kademeli olarak artışı göreceğiz.
8: Özellikle son yıllarda motosiklet kazaları çok fazla bir şekilde yaşanmaya başladı ve bu konuyla alakalı da denetimler arttı. Yılın 8 ayında 9.894.408 motosiklet denetlendi. Denetim sayısı 2025-2021 yıllarının aynı dönemdeki ortalamaya göre %108 arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de mesaj var.
10: Motosiklet denetimleri eylem planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar en önemli güvenlik başlıklarımızdan biridir.
0: Her ay 1 milyondan fazla motosiklet denetlendi. Denetimler %108 arttı.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda sürücü ve yol güvenliğini esas alan uygulamalar yoğunlaştırılırken motosikletlere yönelik denetimlere de ağırlık verildi. Bu kapsamda 2026'nın 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 9.891.408 motosiklet denetlendi. 2021-2025 yıllarının aynı dönemlerinde ise ortalama 4.749.400 motosiklet denetlenmişti. Böylece bu yılki motosiklet denetim sayısı son 5 yılın aynı dönemlerindeki ortalamayı %108 aştı. Bakan Mustafa Çiftçi, bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır dedi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan motosiklet eylem planı kapsamında da yeni uygulamalar üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda trafik ışıklarında motosikletlerin diğer araçların önünde bekleyebilmesine imkan sağlayacak özel alanların oluşturulması planlanıyor. Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesini amaçlayan kontrollü şerit paylaşımı uygulamasına ilişkin fizibilite çalışmalarının ardından uygulamanın belirlenen pilot ilde test edilmesi öngörülüyor.
1: Şimdi film gibi bir kurtarma haberi var sırada. Amerika'nın Alaska eyaletinde 15 yaşındaki bir çocuk abisi ve kuzeniyle birlikte balık tutmak için denize açılmıştı. Ancak tekneleri bir anda alabora oldu. Abisi ve kuzeni hayatını kaybederken 15 yaşındaki çocuk dondurucu sularda 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Kurtarılma anları ise an be an kameraya yansıdı.
0: İki günden fazla dondurucu sularda alabora tekne üzerinde kurtarılmayı bekledi. Ağabeyi ve kuzenini ise gözlerinin önünde kaybetti. Dünya 15 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor. ABD'nin Alaska eyaletine bağlı St. Lawrence adasında 15 yaşındaki Derek Parker, ağabeyi ve kuzeniyle birlikte balık tutmak için denize açılmıştı. Ancak Bering denizinde tekneleri alabora oldu. 15 yaşındaki çocuğun kuzeni tekneye tutunmaya çalıştı ancak sert dalgaların arasında sürüklenip yaşamını yitirdi. Ağabey de kuzeni gibi suya kapılarak hayatını kaybetti. Derek ise 48 saatten fazla süre alabora olan ve ters dönen teknenin üzerinde hayata tutundu. ABD sahil güvenliğine ait hava ekibi tekneyi fark edip bölgeye yardım gemisi gönderdi. Sahil güvenlik hipotermi belirtileri gösteren çocuğu battaniye ve sıcak kompreste ısıtmaya çalıştı. Kurtarma operasyonunda çocuğun ağabeyinin ve kuzeninin cansız bedenlerine de ulaşıldı. Çocuğun yaşadığı St. Lawrence adasının Savonç bölgesinde balıkçılık, bölge halkının kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra geçim ve hayatta kalma açısından da büyük önem taşıyor. İş imkanlarının sınırlı olduğu köyde yaşayanlar yakalayabildikleri balıkları aileleri ve komşularıyla paylaşıyor.
1: Yurda geri dönüyoruz. İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın tonlarca ağırlıktaki su tankerinin altında kaldı. Kadının yaşamını yitirdiği kazada sürücü gözaltına alındı.
0: Yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kaldı. Feci şekilde can verdi. Korkunç kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Su tankeri önündeki minibüsün ilerlemesini bekliyordu. O sırada kadın iki aracın arasından karşıya geçmek istedi. Tonlarca ağırlıktaki tanker kadını ezdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ambulans olay yerine ulaştığında yaya çoktan yaşamını yitirmişti. Polis sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bursa'dayız. Bursa'da ters yöne giren otomobilin sürücüsü kendisini durduran polislere direndi. Sanatçıyım diyerek gazetecilere tüküren kadın ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
0: Ters yöne girdi, polise direndi, gazetecilere tükürdü. Bursa Osman Gazi'de gece saatlerinde gergin anlar yaşandı. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü polis tarafından durduruldu. Kadın sürücüyle yanındaki kişi alkol testi ve ceza işlem yapmak isteyen polise direndi.
2: İsim öyle yapmaz.
3: Sen nasıl sanatçısın yani?
4: Kim
5: ben ya? Ne için sanatçısı? Küfüre durun utanmadan.
3: Ben gazeteciyim.
2: Sen mi gazetecisin?
0: Kadın olay sırasında sanatçı olduğunu ileri sürerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da çıkıştı, kameraya tükürdü.
3: Sen nasıl sanatçısın yani?
2: Kim
5: ben
2: ya?
5: Ne için sanatçısı? Küfüre durun utanmadan.
3: Ben gazeteciyim.
0: Polis ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı kadın bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan kadın polis aracına vurarak zorluk çıkarmaya devam etti. Kadın yanındaki kişiyle birlikte güçlükle gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.
1: İstanbul Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsü iş makinesine çarptı. Kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı.
0: İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı. Kaza İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
6: Kocaeli'de 68 yaşındaki Yakup Atsız yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Kalbi duran Atsız'ın yardımına devriye görevindeki polis memuru yetişti. Kalp masajıyla hayata tutunan 68 yaşındaki adam hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
7: Allah razı olsun. Senin hakikaten ben öyleyim.
6: İlk yardım bilgisinin hayat kurtardığı bir diğer kentte Ordu'ydu. Araç sürücüsünün direksiyon başında içtiği ilaç nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken adamı o anda yoldan geçen başka bir sürücü Hemling manevrasıyla kurtardı.
8: Abimizin boğazından cisim çıktığında birbirimize teşekkür ettik.
6: Şanlıurfa polisi 5 ayrı suçtan aranan zanlının saklandığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada fayanslar arasındaki boşluk dikkat çekti. Duvarın arkasındaki gizli bölmede yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun'da kontrolden çıkan araç demir korkulukları yıktı, 5 metre yükseklikten sokağa uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç sürücüsüyle yanındaki yolcu yaralandı. Ne frene bastılar ne de direksiyonu kırdılar, boş caddede kafa kafaya çarpıştılar. Hatay'da kayda geçen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.
9: Görünen bir iş ama inanın evde yemek yapmak kadar basit.
6: Zonguldak'ta yaşayan Neslihan Ocakçı, sekreter olarak işe başladığı sanayide araç tamiri merakının peşinden koştu. Kısa sürede de işinde usta oldu. Aynı zamanda ustalık belgesi de alan Ocakçı, yıllardır sanayide oto bakım ve tamiri yapıyor.
9: LPG ve mekanik olarak yapamayacağım hiçbir araç yok.
1: Raflarda sıfır kalori veya şekersiz olarak satılan ürünler her zaman göründüğü kadar masum mu? Uzmanlar bu ürünlerin içeriklerinde gizli şekerler ve katkı maddeleri bulundurabileceğini belirtti. Tüketicilerin özellikle etiketleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı.
0: Diyet ürünü sıfır şeker, sıfır kalori. Uzmanlar bu etiketlere sahip ürünlere karşı uyardı.
10: İçeriğinde neler olduğuna bakmamız lazım. Ürün içeriğinin 5-6 maddeden fazla bir şey olmaması lazım.
0: Son zamanlarda raflarda yer alan diyetik ürünler rağbet görüyor. Ancak uzmanlar bu ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığına dikkat çekti.
4: Tamam, şekersiz diye adlandırılıyor ama içerisine ne ilave ediliyor? Yani içerisine glikoz şurupları, fruktoz şurupları gibi farklı kaynaklar ilave edilebiliyor. Karbonhidrat kaynakları nereden gelmiş? Rafine karbonhidratlar içerisine yerleştirilebiliyor. Hiçbir sıfır kalorili, hiçbir diyet veya hiçbir light ürün tamamen sağlıklı anlamına gelmez. Bu yüzden sağlık okuryazarlığı çok önemlidir ve etiket okumayı muhakkak bilmemiz gerekir.
0: Diyetisyen Nazlı Aydın, tüketicilerin özellikle etiketleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı.
4: Bir hurma alıyorsunuz ve siz o hurmayı sağlıklı olarak alıyorsunuz. Ama arka etiketini okuttuğunuzda o hurmanın glikoz şurubuyla yıkanmış olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında vücudunuza fayda sağlamaktan ziyade zarara neden oluyor. Bunların ne gibi etkisi olabiliyor? Bunlar insülin dalgalanmasına neden olabiliyor. Sizin hızlı acıkmanıza neden olabiliyor. Gün içerisinde almanız gereken kaloriyi farklı kaynaklardan, daha kötü kaynaklardan almanıza neden oluyor.
1: Adana Yüreğir'de çocukları uyuşturucu madde ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için futbol kulübü kuruldu. Yaklaşık 6 yıl önce kurulan kulüp şimdilerde geleceğin sporcularını yetiştiriyor.
6: Kötü alışkanlıklardan uzak durup sporla hayatlarına yön veriyorlar.
10: Çok şükrediyorum yani, çünkü mantıcım bu kulübü kurmasaydı gerçekten burası şimdi 5-6 yıl sonra belki her yer pislik, çöp, uyuşturucu şey olacaktı. Bundan dolayı benim kendi düşüncem burayı için mantıcım çok iyi bir şey yaptı.
6: Adana Yüreğir'de toplam 14 mahalledeki çocuklar futbolla hayata tutunuyor.
11: Çocukları uyuşturucu madde ve kötü alışkanlıklardan korumak için profesyonel futbolcu Can Mahmut Yüksekyay'la bir spor kulübü kurdu ve kurmuş olduğu bağlı çocuklara spor sevgisini aşıladı.
12: Burası dezavantajlı bir bölgeydi. Şimdi spordan bahsediliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Şu an yaklaşık 472 tane oyuncuya eğitim veriyoruz.
11: Çocuklar Adana'da başarı üzerine başarı sağladılar. Hatta kupaları bile tek tek topladılar. Şimdi ise görmüş olduğunuz bu çocuklar başta 4 büyük takım olmak üzere Süper Lig'deki diğer takımların radarına girmiş durumda.
12: En güzel de bizi mutlu eden tek şey yetiştirdiğimiz oyuncular Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girdi. Bu da bizi mutlu ediyor. Diğer profesyonel takımları demiyorum. Zaten en azından yani Türkiye'de 32-33 tane profesyonel takımın altyapısı bizden oyuncu istiyor.
6: Kulüp geçen sezon Beşiktaş'ın altyapısına futbolcu verdi. Kulübün iki sporcusu da bu yıl futbol takımlarıyla görüşüyor.
11: Nejat Tatar dezavantajlı mahalleden Beşiktaş'a transfer oldu. Sıradaysa Efe ile Hüseyin var.
12: Hüseyin Ölmez şu an Türkiye'nin 32-33 tane profesyonel takımı arkasında benimle görüşüyor. Şu an Efecan Yanar Türkiye'nin 32-33 tane profesyonel takımı her gün beni arıyor.
10: Bu benim için biraz gurur verici ve ben de öyle şeyler duyduğumda çok heyecanlanıyorum.
6: Yaklaşık 6 yıl önce kurulan kulüp şimdilerde geleceğin sporcularını yetiştiriyor.
13: İnşallah ben Süper Lig'de oynarsam, futbolcu olursam yeğenlerimi futbola yazdıracağım. Onlarla antrenman yapacağım.
1: Evet, tarla, bahçe ve ovada hasat devam ediyor. Aydın'da dünya pazarlarına gönderilen sarı lop inciri, Şanlıurfa'da yeşil altın, Antep fıstığı, Edirne'de İpsala pirinci, Sivas'ta ise tanesi 1,5 kiloyu aşan manda yüreği domatesi üreticinin yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında tarımın bereketini ekrana taşıyoruz.
0: Anadolu'da hasat sezonu en hareketli günlerini yaşıyor. Ege'den Güneydoğu'ya, Trakya'dan İç Anadolu'ya toprağın bereketi sofraya ve dünya pazarlarına ulaşıyor. İlk durak dünya kuru incir üretiminin başkenti Aydın. Coğrafi işaretli sarı lop incirinde Ağustos başında başlayan hasat mesaisi tüm hızıyla sürüyor.
14: Aydın'ın coğrafi işaretli ürünü sarı lop incirinin hasadı 1 Ağustos'ta başladı. Eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Üretilen sarı lop incirinin tamamı kurutularak hem

0: piyasada hem de ihracata gönderiliyor. Yılda yaklaşık 350-400 milyon dolar döviz getirisi sağlıyor.
1: Rekolte bu yıl yüzleri güldürdü. Aydın İncir Araştırma Enstitüsü 88 yıllık birikimiyle hem üretime rehberlik ediyor hem de yeni çeşitler geliştiriyor.
2: Özellikle 2026 yılının yağış ortalamalarının iyi geçmesi, bereketli bir sezon bizleri beklediği konusunda rekoltede karşımıza çıkıyor. Yıllara haiz 70-75 bin tonluk bir kuru incir üretim ve buna bağlı ihracatımız var. 350-400 milyon dolar arasında değişen bu ihracatımızla dünya liderliğini yürütmüş bulunmaktayız. 1938 yılından itibaren incir sektörüne bir fiil hizmet eden Tarım ve Orman Bakanlığımız, Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmetlerine devam etmektedir. Halihazır incir genetik kaynaklarımızda 285 tip ve çeşit incir bulunmaktadır. Bunlardan 45 adedini doğrudan milli çeşit listesine kazandırarak üretime kazandırmış önemli bir kuruluştur.
1: İncirin hasadı diğer meyvelerden farklı. Dalından koparılmıyor, olgunlaşıyor, suyunu kaybediyor ve kendiliğinden yere düşüyor.
3: İncirin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi budur. Taze olarak koparıp da kurutmaya çalıştığınız zaman hem o istenilen aroma ve tat bileşenleri gerçekleşmez, hem de kuruma süresi hızlı uzun süreceği için sergide, kurutma alanında bir takım zararlar gelişir. O yüzden dalda kendiliğinden suyunu kaybedip yarı kuru dediğimiz orta nemli hale kadar gelirler. Yere düşer, yerden hasat edilip farklı bir güneş altında kurutulurlar.
0: Ülkemizde her yıl ortalama 100 bin ton kurutmalık incir üretiliyor. Sarı lop inciri ve bunun da yaklaşık 80 bin tonu ihraç ediliyor. Avrupa piyasasında ve bütün dünyanın dört bir tarafına bu kurutulmuş değerli sarı lop inciri gönderiliyor. Bana
1: Ege'den Güneydoğu'ya uzanıyoruz. Şanlıurfa'da yeşil altın olarak bilinen baklavalık Antep fıstığının hasadı başladı.
4: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeyiz ve burada sabah saatlerinde sıcaklığın 45 derece olduğu saatlerde Antep fıstığı hasatı yapılıyor.
1: İşçiler tahta merdivenle dallara uzanıyor, yeşil fıstık salkımlarını tek tek topluyor. Çadırlara düşürülen fıstıklar ardından traktörlere yükleniyor.
5: Bozova merkezde 1000'den fazla işçi çalışıyor. Köyleri de katarsak 10.000-15.000 işçi çalışıyoruz.
6: Büyük bir nüfus.
5: Evet, büyük bir nüfus. Zaten merkezde
6: ekonomiye de büyük katkı.
5: Tabii ki. Bunun bir kısmı ihracata gidiyor. Özellikle bu baklavalık kısmının bir kısmı. Yani diyebilirim Bozova çevrelerinde 100 bin dönüme yakın fıstık bahçesi var. Belki daha fazla.
1: Türkiye'deki baklavalık ve çerezlik fıstığın %60'ı Şanlıurfa topraklarında yetişiyor. Toplanan ürünler işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Baklavalık yeşil fıstığın bir bölümü Türkiye'nin dört bir yanına, bir bölümü ise yurt dışına gidiyor. Rota bu kez Trakya. Türkiye'nin Çeltik Ambarı Edirne İpsala'da rekor rekolte heyecanı var.
7: Burası Edirne'nin İpsala ilçesi ve İpsala Ovası. Türkiye'nin en kaliteli pirinçlerin üretildiği alanlar, coğrafi tesis işareti de bulunan İpsala pirincinde hasat vakti artık yaklaştı. Bu yıl rekor bir üretim bekleniyor.
1: Çeltikler 80-90 günü geride bıraktı. Başaklar olgunlaşıyor. Üretici Eylül ortasında başlayacak hasadı bekliyor.
7: Güldür güldür akan sular İpsala Ovası'na can suyu oldu. Pirinç en çok da suya ihtiyaç duyuyor. Bu yıl bol yağış alan bölgede su da oldukça bol ve bu yıl üretici bol suyla yaptığı üretimde yüksek bir rekolte bekliyor.
8: Pirinç normal bir baklet, işte Türkiye'de %50'si İpsala'da yetişen ve de tüketimi çok olan bir ürün. Kalitesi İpsala'nın topraklarından geliyor. Yani İpsala'nın bu bölgenin proteini çok yüksek, nişastası az olan ve de iyi bir pirinç İpsala'da yetişiyor şu anda.
7: Gerek ilaçlama, gerekse gübreleme işlemleri son teknoloji kullanılarak işte bu dronlarla yapılıyor.
8: Mayıs ayında ekimler başlıyor. Haziran'da gübreleme oluyor. İşte Haziran sonu, Temmuz başı ilaçlama.

0: sürekli mantar ilaçları, işte dronlarımız burada. Drone ilaçlaması yapıyoruz.
1: Üreticinin gözü bir yandan da yeni sezon fiyatlarında.
0: Geçen sene 35'te 40 bandında seyretti. İşte bu dönemde beklentilerimiz 45-50 bandında inşallah olur diye düşünüyoruz yani şu anda.
2: Türkiye'de manda yüreği domatesi sadece Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yetişiyor. Bakar mısınız büyüklüğüne? Bir tanesi neredeyse 1 kiloya yakın geliyor. Yüreğe benzediği için manda yüreği ismi verilmiş. Yani bildiğiniz kalp gibi yetişen, içinde çekirdek olmayan çok lezzetli bir domates.
1: Adı şeklinden geliyor. Kalbi andırıyor. Ata tohumuyla yetişiyor. Bülbül figan eder. En küçüğü yarım kiloyu buluyor.
3: Akıncılara özgü ata tohumundan oluşan bizim domatesimizdir bu. Gördüğünüz gibi içi kendisi kalp şeklinde, içinde de çekirdeği yoktur. En küçüğü 500-600 gram olur. En büyüğü de geçen yıl aldık 1 kilo 700 grama kadar çıkıyor ve doğal olarak yetiştiriyoruz biz bunu.
1: Manda yüreği domates tam kızarmadan toplanıyor.
4: Yetişmiş toplamıyoruz. Genelde böyle biraz az yetişmiş topluyoruz. Ham topluyoruz aynen. Zaten kopardıktan sonra yetişme süresi hızlanıyor. 24 saat içerisinde çok kırmızı hale gelebiliyor.
2: Manda yüreği domatesi biraz ham olarak toplanıyor. Yaklaşık bir günde kıpkırmızı hale geliyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de belirli noktalara gönderiliyor.
1: Manda yüreği domatesinin iri ve lezzetli olmasının en büyük nedeni akıncıların mikro klima özelliği ve toprağı.
3: Biz bunun tohumunu isteyen arkadaşlarımız oldu. İşte İstanbul'a, İzmir'e, işte Bursa'ya, Erzincan'a gönderdik ama nedense yetişmedi. Çünkü ilçemizde mikro klima özelliğinde iklimimiz var. O iklim şartlarında, hava şartlarına göre domatesimiz bu toprağı sevdiği için çok güzel şekilde burada bu boyutlarda yetiştirebiliyoruz.
1: Üreticinin emeğiyle yetişen Türkiye'nin özel ürünleri hem iç pazara hem de dünya sofralarına ulaşıyor.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle yaklaşık 3 saat birlikte olacağız. İlk haberimizle başlayalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet ihtimali masadaydı ve soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra mezarı açıldı. Alınan örneklerde cezaevinde bir zehirlenme sonucunda mı öldüğü sorusu araştırılacak. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltında 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
1: Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Kalp krizi miydi yoksa bir suikast mı? Yıllardır tartışma konusu olan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralamak için fethi kabir işlemi gerçekleşti. Kocatepe Mezarlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. 3 adet tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı.
3: Daha önce kalbinden biraz...
4: Hayır.
5: Bugün kahramandı.
2: FETÖ kumpasıyla 2011 yılında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası hep konuşuldu. O güne dair en çarpıcı isim ise firari FETÖ'cü Ferhat Veysel Gül. Kozinoğlu'nun koğuşunda özel olarak görevlendirilmişti. FETÖ'cü gardiyan merkezi panodaki uyarıyı gördü, radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.
1: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Üzerinden geçen 15 yılın ardından soruşturma tekrar açıldı ve Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu Ümraniye Kocatepe mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
2: Şimdi tüm gözler çıkacak sonuçta. Alınacak

0: Kritik enerji altyapısı da saldırıların hedefi oldu. Detaylara bakalım.
1: Yemen'de Husilerin ilerleyişi bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar bir bir Husilerin kontrolüne geçerken çatışmalar Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husiler Kızıldeniz kıyısındaki Emmuha kenti ve limanının kontrolünü ele geçirdi. Husilerin ilerleyişinin ardından Yemen ordusu harekete geçti. Silah, mühimmat ve füze taşıdığı belirtilen onlarca tır hava saldırılarıyla vuruldu. Husilerin hedefi sadece Emmuha değil, Dubab kenti ve Babülmendib'in girişindeki Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası, Kızıldeniz'e Aden Körfezi'ni birleştiren Babülmendib Boğazı'nın geçiş noktasında. Bu hat küresel ticaret ve enerji akışı için kritik önem taşıyor. Gerilim Yemen sınırlarını da aştı. Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrolü Kızıldeniz kıyısına taşıyan Doğu-Batı ham petrol boru hattı İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiği bildirilirken hat Riyad ve Medine bölgelerinde tedbiren kapatıldı. Washington'ın mesajı ise dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini söyledi.
2: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'la pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
1: Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı. Yemen'de başlayan çatışma artık Kızıldeniz'in stratejik geçişlerine ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına uzanıyor. Husilerin ilerleyişi sürerken Babülmendeb'deki mücadele ve bölgeye yayılan saldırılar yeni bir bölgesel krizin kapısını aralıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Dublin'deydi. İrlanda'nın başkenti Dublin'deydi. Orada önemli temaslarda bulundu ve sonrasında açıklama yaptı. Gündeminde de İran Savaşı vardı. Savaş çok yakında bitecek, petrol fiyatları da düşecek dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump İrlanda ziyaretinde savaş bitecek mesajı verdi. Trump ziyaretin ilk gününde İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile İrlanda Başbakanı Michael Martin ile görüştü. Görüşme sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı bir muhabirin İran Savaşı'nın ne zaman biteceğini sorması üzerine çok yakında diye yanıt verdi.
3: Bence çok yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacaktır. Seçimi zora sokmak için ellerinden geldiğince direnmeye çalışıyorlar ama sanırım insanlar bunun farkında. Çünkü İran nükleer silaha sahip olamaz.
1: Trump Hürmüz Boğazı'nı güçlü bir şekilde kontrol ettiklerini de söyledi.
3: Şunu söylemeliyim ki harika bir iş çıkardık. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nı gerçekten çok güçlü bir şekilde kontrol altına aldık. Kimse bunun gerçekleşeceğini öngörmemişti. Yani Boğaz üzerinde çok güçlü bir kontrolümüz var. İnanılmaz bir deniz ablukası uyguluyoruz. Aksi takdirde petrol fiyatları çok daha yüksek olurdu. Pek çok tekneyi devre dışı bırakıyoruz. Günde ortalama 25 tekneyi etkisiz hale getiriyoruz.
1: ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki İsrail işgalini desteklediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Trump, Gazze'de çok iyi bir iş çıkardık, oradaki yangını söndürdük ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'daki boru hattına düzenlenen saldırıya yönelik konuşan Trump, saldırıdan muhtemelen İran sorumlu, Husiler bizimle savaşmak istemiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ziyareti sırasında ülkenin yeniden birleşmesini desteklediğini söyledi. Trump, birleşmiş bir İrlanda'yı görmeyi çok isterim derken bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini savundu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Gündemde ise Hürmüz Boğazı vardı. Detaylarına bakacak olursak, görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Görüşmede

ayrıca Irak'tan gönderilen insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırılar da değerlendirildi.

0: Bir yandan Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de gerilim tırmanırken Atina yeni bir provokasyona daha imza attı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye kıyılarına 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nı ziyaret etti.
1: Türkiye'nin Fethiye Kaş açıklarında Deniz Milli Parkı ilan etmesinin ardından Atina'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na gitti. Mitsotakis, Meis Ada grubuna bağlı Çam Adası ve Karaada adacıklarını da ziyaret etti. Yunan Başbakan, adacıklardaki askeri karakolları inceledi, görev yapan askerlerle bir araya geldi. Karaada'da yeni yapılan iskeleyede gezen Mitsotakis, askeri personel için hazırlanan yeni tesisler hakkında bilgi aldı. Yunan Başbakan, bölgedeki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
2: Elbette rehavete kapılmamalıyız. Gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
1: Mitsotakis'in ziyareti, Meis'in Yunanistan'a katılışının 83. yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleşti. Türkiye Fethiye Kaş açıklarında Deniz Milli Parkı ilan etmiş, Meis yakınlarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi için NAVTEX yayınlamıştı.
0: Evet, yerli otonom sistemler sahada test edildi. STM'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği otonom sistemler farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde bir bir hünerlerini sergiledi. Tunga X, Togan, Togan M ve Nest sistemlerinin yer aldığı testlerde tehdit İHA'lara mücadele, keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı çözümleri başarıyla doğrulandı.
1: Otonom sistemler sahada gücünü gösterdi.
3: Farklı İHA'ların birbirleriyle sürü halinde çalışabilmesi, bunun insansız deniz araçları, insansız kara araçlarıyla entegrasyonu konusunda oldukça yoğun çalışmalarımız var.
1: STM'nin milli imkanlarda geliştirdiği yeni otonom sistemleri, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini başarıyla sergiledi. Testlerde tehdit İHA'lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip avcı drone Tunga X görev yaptı. Kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik Togan ve Nest akıllı yuva sistemi entegrasyonu da sahada test edildi. Ayrıca mini gözcü İHA Togan M'nin akıllı yuva sistemiyle entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik Togan Spectron entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi. Gerçekleştirilen testlerde STM'nin tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.
3: Hem mevcut ürünlerimize yetkinlikler katmaya devam edeceğiz, hem ürün halimizi giderek büyüteceğiz.
0: Şimdi bir Halep'e uzanacağız. A Haber ekibi Halep'teydi. Çünkü Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. İç savaş döneminde neredeyse her bir köşesi enkaza dönüşen ülkede en büyük yarayı alan şehirlerden biri de Halep olmuştu. Ancak yeni yönetimle birlikte Halep de yeniden ayağa kalkıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ iç savaşın kurbanı olan Halep'e gitti. Şehirdeki son durumu görüntüledi.

0: Suriye, tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Binlerce yıl önce ilk şehir devletleri, ticaret yolları, uygarlıklar bu ülkede kuruldu. Tarihi geçmişiyle bu coğrafyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suriye, 13 yıl boyunca bir iç savaşın ortasında kaldı. Savaşı en çok hisseden şehirlerden biri de Halep'ti.
1: Bazı şehirler vardır, tarihini kitaplardan okursunuz. Bazı şehirler vardır, tarihi onların taşlarına kazınmıştır. Halep böyle bir şehir. Binlerce yıl boyunca tüccarların, orduların, medeniyetlerin geçtiği bu şehir bir gün savaşın en ağır yüzüne tanıklık etti. Halep sokaklarında şimdi hayat yeniden akıyor ama Halep asla yaşadıklarını unutmadı.
0: Silah ve bomba sesleri hiç susmadı. Halep'in dört bir yanı katliamların, saldırıların izleriyle doldu.
2: Bir evin yıkılması sadece dört duvarın yıkılması değildir. O evde çocukluk vardır, bayramlar vardır, kavuşmalar vardır, neşeler vardır. Savaş sadece betonları yıkmadı, insanların hayatlarını da yıktı.
0: Binlerce yıllık tarihiyle Halep'in sembolü olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Halep Kalesi de iç savaş sırasında büyük zarar görmüştü.
3: Halep'in kalbine yükselen bu kale sadece taşlardan yapılmış bir yapı değil. Binlerce yıllık tarihin sessiz tanığıydı. Nice hükümdarlar, ordular, tüccarlar ve medeniyetler bu kalenin gölgesinden geçti. Savaşlar gördü, kuşatmalar yaşadı, yıkımların ortasında ayakta kaldı. Bugün surlarına baktığınızda yalnızca geçmişi değil, Halep'in direncini de görüyorsunuz. Çünkü bu kale tıpkı şehir gibi defalarca yara aldı. Ama hiçbir zaman hafızasını kaybetmedi. Halep'in rüzgarı bugün bu taşların arasından geçerken sanki bize tek bir şey söylüyor. Ben hala buradayım.
0: Ancak artık Halep'te bu tablo yavaş yavaş değişiyor. İç savaşın acılarından kurtulmaya çalışan Suriyeliler şehrin her bir köşesini de yeniden inşa etmeye çalışıyor.
1: Trafikte akın akın araçlar artık Halep'ten göç etmek için hareket etmiyor. Günlük telaşın bir parçası. Herkes burada işinde, gücünde ve bir taraftan da herkes bu yoğunluğu işine gücüne gitmek için oluşturuyor. Sokaklara baktığımızda artık bombaların sesleri yok. Çocukların şen kahkahaları, oyun sesleri var. Kısacası Halep adeta yeniden yeşeriyor.

0: Buradan kaç yaşında gittin?
1: 17 yaşındayken gittim.
0: Savaş olduğunda neler yaşadın buradan giderken?
1: Olaylar başladığında babamı götürdüler. Küçüktük. Birkaç ay Suriye'de kaldıktan sonra Türkiye'ye geldik. Hayat çok değişti. Burada gurbette büyüdük. Buraya gelince durumların çok daha iyi olduğunu gördük. Tabii ki kim ülkesinden 10 yıl ayrı kalsa özler. Halep çok iyi, çok güzel.
2: Halep'in çarşıları bugün oldukça hareketli. Antika eşyalar, kıyafetler, taptaze meyveler, kuru yemişler. Suriye esnafı her gün bu çarşıda ziyaretçilerini ağırlıyor.
3: Yüzlerce yıllık tarihi çarşıları, tarihi yapıları da zarar görmüştü o süreçte. Ama bugün baktığımızda ekonomik açıdan oldukça önemli bu çarşılarda yeniden yeşerme var. Elbette ki çok hızlı bir değişim olmadı. Yani bir anda ekonomi düzelmedi ama umudun olduğunu ifade edelim. Yeşermeye başladı. Burası Halep'in kapalı çarşısı. Halep kapalı çarşısı da yine yüzlerce yıldır ayakta durmaya devam ediyor. İç savaş esnasında bu çarşıda birçok esnaf kepenk kapatmıştı. Bir restorasyon çalışması yapıldı. Daha sonra esnaf yeniden kepenklerini

0: işte. Nasılsın, adın nedir?
1: Elhamdülillah Rabbil Alemin. İsmi Eymen.
2: Adım Eymen Said.
0: Eymen Said. Burada ne iş yapıyorsun? Bunların adı nedir?
2: Ahşap kabartma süsleme sanatında çalışıyorum. Bu meslek 1400 yıllık bir geçmişe sahip. Şu an 32 yaşındayım. Savaştan önce farklı bölgede aynı işle uğraşıyordum. Savaş başladığında Lübnan'a gittik. Orada yaklaşık 6 sene yaşadım. Şu an durumlar çok daha iyi. Mesela turizm tekrar canlanıyor. Daha fazla güven var. Suriye'nin kapıları artık tüm dünyaya açık. Savaş zamanı bu çarşı yıkıldı. Dükkan kapanmıştı. Başka çarşıların açılması için de çalışmalar yapılıyor. Buradaki cami savaş zamanı tamamen yıkılmıştı. Cami tekrar açılınca buranın çok canlı olacağına inanıyorum. Buradaki esnaflarda çok güzel yerde el yapım ürünler var. Bu çarşıda dışarıdan gelen bir şey yok.
0: Nasıl böyle?
3: Güzel. Çok güzel. Bak artık millet dönmüşler yani. Eski gibi değil. Artık bak burada ileride kapatmışlar şey yapmışlar yani. Bombalar attık ya orada. Şimdi devam edecek orada.
0: Yapılıyor yeniden.
3: Yapılıyor evet.
0: Sen savaş çıktığında kaç yaşındaydın?
3: Ben 18.
0: 18 yaşındaydın.
3: Evet.
0: Şimdi kaç yaşındaydın?
3: Ben 32.
0: 32?
3: Evet.
0: Kaç yıl dışarıya kaldın?
3: 10 yıl.
0: 10 yıl dışarıda yaşadın. Evet. Sonra tekrar buraya geri döndün.
3: Aynen.
0: Peki Halep'i nasıl buldun, nasıl gördün?
3: Güzeldi ama... Daha Halep yorgun.
0: Yorgun.
3: Evet. Daha zamanı lazım yani. 5-10 yıl lazım. Evet, daha yorgun, millet yorgun.
0: Savaş yorgunluğu.
3: Evet.
0: İyi olacak mı?
3: İnşallah.
2: Durumlar çok daha iyi ve daha iyi olacak. İyi bir hükümet geldi ve biz bu hükümetin yanındayız. Olumluyuz.
0: Nasıl buldun burayı?
4: Vallahi şimdi güzel abi, elhamdülillah. Şimdi güzel ama yavaş yavaş, inşallah güzel.
0: İleriye yönelik daha güzel olur.
4: Tabii tabii.
0: Yavaş yavaş.
4: Lazım yavaş yavaş.
0: Şüvey şüvey toparlanıyor.
4: Şüvey şüvey. Harp, savaş 14 sene yani çok müşkilat vallahi. Yani çok zarar var. Ama yavaş yavaş inşallah ki her şey tamam.
5: Türkiye, Ankara yaşıyor. 11 sene ondan sonra Esed gitti. Ben hemen gelecek Suriye. Şimdi bu dükkanı açtım. Çalışıyorum.
0: Kaç çocuğun vardı?
5: Üç kız var.
0: Üç kız.
5: Evet.
0: Onları da götürdün.
5: Üç kız var, Türkiye doğum.
0: Orada doğdun.
5: Evet.
0: Onlar şimdi buraya geri geldi.
5: Yani çok mutlu şimdi.
0: Mutlular.
5: Evet tabii.
0: Nasıl şimdi bu Halep?
5: Şimdi iyi.
2: Birçok kişinin maddi durumu kötü ama yavaş yavaş ekonomik durumları iyileşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi çok güçlü bir şekilde destekledi. O bizim yanımızda durdu. O olmasaydı durum çok daha kötü olurdu. Benim gözümün önünde bebekler öldürüldü. Yeğenlerimi öldürdüler. Esad ülkeyi harap edip kaçtı. Şu an durumlar daha iyi. Bazı çeteler tabii huzursuzluk oluşturuyor. Süveyda'da askerlerimizi öldürdüler.
0: Halep birçok şey gördü. Krallar gördü, tüccarlar gördü, nice göçler gördü. Ve bir gün kendi insanlarının birbirinden uzaklaştığına şahit oldu. Şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Belki eski Halep bir daha hiçbir zaman geri gelmeyecek. Ama şehirler yalnızca binalardan oluşmaz. İnsanları yaşadığı sürece şehirler de yaşar. Halep'in taşları hala burada, sokakları hala burada, insanları hala burada. Ve bu şehir hala anlatıyor. Çünkü bazı şehirler susmaz, bazı şehirler hatırlar. Halep dün yaşananları bugün de hatırlıyor, hatırlamaya da devam edecek.
6: Bu saat dilimine de gazetelerle devam edelim. Bir ilk sabah gazetesine göz atalım. Bakalım nelere yer vermiş sabah gazetesi. Baktığımız zaman sabah gazetesinin manşetinde hayaletin sırrı 15 yıl sonra çözülüyor demiş. Hayalet lakaplı MİT başmüşaviri Kaşif Kozunoğlu'nun şüpheli ölümünü yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Sabah haberimizin ardından başlatılan soru.

0: Soruşturmada dün mezar açıldı demiş. Devamına bakacak olursak dokuları ve kefeni bozulmamış başlığıyla uzun yıllar MİT'te önemli görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra mezarı açıldı. Adli tıp uzmanları ön raporunda kefenin sağlam olduğunu, yumuşak dokuların ve vücut bütünlüğünün bozulmadığını belirtti. Yıllarca karanlıkta kalan zehirlenme ve sabotaj şüphelerini adli tıp raporu aydınlatacak. Devamında ise 3 şüphe tutuklandı başlığıyla adli tıp uzmanı Profesör Nevzat Alkan bedensel bütünlüğün korunmasının soruşturmanın seyrini kökten değiştireceğini vurgulayarak yumuşak dokunun olması çok kıymetli, olayı aydınlatacak nitelik taşıyor, analizler neticesinde daha iddialı değerlendirmeler yapılacaktır dedi. Soruşturmada 3 zanlı tutuklandı haberine yer vermiş Sabah gazetesi, ki ortada da bir manşet dağıtmış, gündemi sabahın manşetleri belirledi yazısı. Hemen sol başlığa bakacak olursak ilk zil gaz zili çocuklar için çalacak. Milyonlarca öğrencinin yaz tatili yarın sona eriyor. Yurdun dört bir yanında öğrenciler uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın diyerek gaz zili çocuklar için uçurtmalarını gökyüzüne bırakacak haberine yer vermişler. Alt başlığına bakacak olursak da kara haydardan bahsetmişler. Son günlerde özellikle sosyal medyada oldukça bahsedildi. Kara haydarın para trafiği 222 milyon lira başlığı atarak emanet aldım dediği altınlar odunluktan çıktı demiş. Bununla alakalı bir haberimiz de var. Haberimize bakalım.
1: Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öztan Çalan gözaltına alındı. Düğün için kiralandığı söylenen altınlarsa odunlukta bulundu. Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz, Van'da yaptıkları şatafatlı düğünle gündeme geldi. Çift hakkında başlatılan soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
2: Fenomen Çağla Öz'e düğününde kilolarca altın takılmıştı. Bu altınlar Van Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu başarılı operasyonla Muradiye ilçesinde bir odunluksa ele geçirildi.
1: Odunlukta bir valiz içinde bulunan altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan savunmasında altınların kiralık olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü. Kuyumcu ise bu iddiayı reddederek bir setle iki kelepçe altının satıldığını, elinde fatura olduğunu belirtmişti. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la fenomen Çağla Öz'ün düğününe ait görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan ise İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.
0: Sosyal medya fenomeni Semih Varol polise hakaret etmişti. Bunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
3: Türk polisine hakaret etmişti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı. Semih Varol'un canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Varol, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Varol'un gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Semih Varol'un ters kelepçeyle polis aracına bindirildiği görülüyor.
0: Evet, Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında bir dere yatağında bulunan insan kemiklerinin bir yıl önce kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.
1: 13 yıllık sır perdesi aralandı. Dere yatağında bulunan kemikler kayıp kadına ait çıktı. 2013'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dilek Kalkan için kayıp başvurusu yapıldı. Bir yıl sonra Pamukçayı mevkiindeki dere yatağında insan kemikleri ve kıyafetler bulundu.

0: Kalıntıların genç bir kadına ait olduğu belirlendi ancak kimliği tespit edilemedi. Dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sonrası raftan indirildi. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp kadın dosyaları tek tek incelendi. Yapılan DNA karşılaştırmasında kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
1: Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde 6. dalga operasyon başlatıldı. Delilleri kararttı ve işlemlere müdahale ettiği iddia edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte o gelişmelerin detayları.

0: 99 soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. 7 ilde 11 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Gülistan Doku soruşturmasında sır perdesinin aralanması için çalışmalar devam ederken bazı kişilerin delilleri kararttığı ve soruşturma sürecine müdahale ettiği tespit edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 ilde aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
1: Savcıya teşekkür ederim. Adalet Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Ben kızımın mezarını, kemikleri istiyorum.
0: Soruşturmanın seyrini değiştirense Amerika'dan gelen 34 sayfalık ifade tutanağı oldu. Kırmızı bültenle aranırken ABD'de yakalanan Umut Altaş, FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulanmış, Gülistan Doku'nun araç içinde vurularak öldürüldüğünü, cesedin bagaja taşındığını, Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini söylemişti. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu, Doku'nun erkek arkadaşı ve birçok emniyet mensubu tutuklu bulunuyor.
2: Tek karelik bir ilan bazen dolandırıcıların milyonluk tuzağına dönüşebiliyor. 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz da bir ilana kanıp devre mülkünü satmak istedi. Sahtekarların pençesine düştüğünü, evinin dahi tapusunu kaybettiğini anlayabildi.
3: Teminat olarak aldınız ya tapuları, onları iade etmeyecek misiniz?
4: Vallahi iade konusunu ben bilmiyorum.
3: Hakkımı helal etmiyorum. Bunları Allah'a havale ediyorum.
5: Sosyal medyada gördüğü ilana kandı. Devre mülkünü satmak isterken oturduğu evin tapusunu bile dolandırıcılara kaptırdı.
3: İnsanın vicdanı buna el vermez ya. Ben yani çok doluyum, bilmiyorum.
6: Devre mülk çetesi iddiaya göre 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz'ın Ankara'da üzerine devre mülkler olduğunu fark etti. Ve kendisine vaatler verdiler. Bu vaat o devre mülkleri yabancı turistlere çok yüksek fiyattan satabilecekleri yönündeydi.
3: Bir tane daha verelim sana dedi. Onu dedi 175 bin liraya satarız dedi. İyi bir kar edersin oradan dedi. Gerçekten gerçek mi bu? Evet dedi, müşterilerimize hazır filan. Biraz peşin verdim ona. O şekilde aldım onu. Ondan sonra birkaç gün sonra dedi ya bir tane daha verelim sana dedi.
6: Gerçekten devre mülk var mı ortada?
3: Gidip bakmadım yani.
5: Yılmaz denileni yaptı. Devre mülkleri daha yüksekten satabileceği umuduyla fazlasını aldı. Ama satış süreci zannettiği gibi olmadı.
3: Satışı bekliyoruz bugün yarın. Aradan geçti aşağı yukarı 3-4 ay. Bu hala satış yapamadım. Bana ben hep erteliyor.
5: Sahtekarlar en son Nurettin Yılmaz'ın evinin tapusuna göz dikti.
6: Devre mülk çetesi son olarak o satışı yapabilmek için Nurettin Yılmaz'dan Beykoz'da oturduğu bu evin tapusunu teminat olarak istedi. 74 yaşındaki Yılmaz kendi evinin tapusunu teminat olarak teslim etti.
3: Teminat olarak aldınız ya tapuları, onları iade etmeyecek misiniz?
4: Vallahi iade konusunu ben bilmiyorum.
3: Verdiğimden 5 gün sonra satılmış. Ama bunu bana ta 6 ay sonra söylüyor.
5: Evin yeni sahibi şimdi binayı yıktırmak üzere karot aldı. Yılmaz'sa o çete hakkında suç duyurusunda bulundu.
3: Burada benim damadım oturuyor, oğlum oturuyor. Ben 3 daire aile apartmanı burası. Biz burada üçümüz de mağdur edecekler.

0: Evet, saatlerimiz artık 6.30'u gösteriyor. Gazetelerle devam edelim. Bir ilk takvim gazetesine bakalım, nelere yer vermiş haberinde. Manşetinde güzel hareket başlığı atılmış. Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde sistemi tamamen değiştirecek yeni gıda tebliği hazırladı. Bundan böyle burgerler artık köfte gibi üretilecek. Dönerde şeffaf etiket dönemi başlayacak. Sucuk ve pastırmada tütsüleme ile çeşni yasaklanacak haberine yer vermişler. Altına baktığımız zaman geleneksel lezzetler korunacak. Sucuk, pastırma ve kavurmada tütsüleme yasaklanacak. Yabancı katkıya geçit yok başlığıyla et ürünlerine protein, azot ve diyet lifi eklenmesi kısıtlanacak. Burger'a köfte standardı başlığı atılmış. Burgerler artık köfte kriterlerine uygun olarak üretilecek. Tavuk dönere yağ ayarı. Kanatlı eti dönerindeki azami yağ oranı %20'den %15'e düşecek. Çeşni maddeleri bitiyor başlığıyla geleneksel et ürünlerinde fıstık ve peynir kullanımı son bulacak. Son olaraksa dönerde şeffaf durum. Üretim şekli yaprak, yaprak kıyma veya kıyma olarak etikette yazılacak demiş Takvim Gazete manşetinde bu habere yer vermiş. Hemen bir diğer habere bakalım. Güvenli ders başlığıyla milyonlarca öğrenci için ilk ders zili yarın çalacak. Bu yıl okul bahçelerinde binlerce güvenlik görevlisi olacak. Dijital bağımlılıkla mücadele öne çıkacak. Yeni eğitim öğretim yılında okul bahçelerindeki güvenlik personeli sayısı ve yetkileri çok daha fazla olacak demiş. Veliler dahil olmak üzere içeri giren herkes sıkı bir kimlik denetiminden geçecek. Öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmaması uygulaması sıkı şekilde devam edecek. İstanbul'daki trafik yoğunluğunu önlemek için ilk günün dersleri 10 ila 15 arasında yapılacak. Dijital bağımlılıkla topyekün mücadele kapsamında öğretmenler de derste cep telefonu kullanmayacak demiş. Takvim Gazetesi de bu habere yer vermiş ve devam edelim bültenimize kaldığımız yerden yine önemli bir haberimizle birlikte. Yargıtay hafta tatili ve fazla çalışma ücretleri konusunda önemli bir karara imza attı. 9. Hukuk Dairesi hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla vesai alamayacak.
1: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir kararı imza attı. Daire hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. Haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren kaynak ustası iş mahkemesinin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini, devamsızlık yapılması halinde işçiye mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmesinin feshedilmesinin Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Kaynak ustası çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını, ücretinin de ödenmediğini belirterek tüm alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işverense davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, davacı işçinin fazla çalışmasının olmadığını, yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini istedi. İş mahkemesi işveren tarafından haksız fesih yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, çalışma ve dinlenme sürelerine dair taleplere hak kazanıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar istinafa taşındı. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir denildi. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yemeğini alabilecek, fazla mesai alamayacak.
2: Yok. Bireysel başvuru için geldi.
0: Evet, artık öğrenciler için yarın ilk ders zili çalacak ve İstanbul Valiliği öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için yeni kurallar belirledi. Haberimize bakalım.
1: Okullarda yeni dönem başlıyor. Kıyafetten kitaplara birçok konuda yeni

0: kurallar getirildi.
1: Tedbirlerde bir görev paylaşımı görüyoruz aslında. Valiliğin yaptığı açıklamada okul dışı güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ve yönetmelikle birlikte de okul içi güvenliğin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz.
2: 14 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Tabii bu sene hem öğretmenler hem veliler hem de öğrenciler için yeni kurallar var.
1: Okul içine baktığımız zaman ise geçmişte hep öğrenci yönelik kurallar olurdu. Bu sene hem öğrenciyi hem veli hem de öğretmeni içeren kurallar olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz için cep telefonu yasağı devam etmekte. Kılık kıyafette okul kıyafeti uygulaması devam etmekte. Devamsızlık ve benzeri kurallarımız devam etmekte. Öğretmenler açısından ise özellikle kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmakla ilgili bir takım kurallar getirildi. Hem kadın öğretmenlerimiz hem de erkek öğretmenlerimizin giyimleriyle birlikte işte o eğitim verdikleri öğrencilere örnek olacak kişiler olduklarını bilerek bu süreci devam ettirmelerine yönelik bir uygulama geldi. Ama birçok öğretmenimiz zaten bu örnek kişilik olmanın bilincinde, o hem kılık kıyafet hem kişisel temizlik, bakım ve öğrenciye hitap noktasında kendilerini düzenliyorlar. Bu kurallarda aslında bu sürecin dışında kalan öğretmenleri de birazcık öğretmen ve eğitimci kimliğine uygun olarak yaşamayı gösteren bir kurallar dizisi oldu.
0: Eğitimci Nazik Özçelik, velilerin ise okula randevusuz gelmemesi ve okul içerisinde sürekli bulunmaması kuralını da hatırlattı.
1: Okul içerisinde çocuklarınıza biz sahip çıkıyoruz, biz onun için en iyi yapıyoruz. Sizler de bize güvenin, bize geleceğiniz zamanda haberli hareket edelim ki daha doğru bir çalışma yürüsün.
0: Öte yandan İstanbul Valiliği okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Öğrencilerin güvenliği için 3013 bahçe görevlisi 14 Eylül'de göreve başlayacak. Tüm okullarda dedektör bulundurulacak. Riskli durumlarda arama ve kontrol yapılacak. Pazartesi günü ise trafik yoğunluğu nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10'da başlayıp 15'te sona erecek.
3: Evet, bu görüntüler Bursa'dan. Kadın sürücü ters yola girdi. Ondan sonra polis ekipleri kadın sürücüyü durdurdu. Ancak sonrasında aralarında bir arbede çıktı. Kadın sürücü sanatçıyım diyerek polis ekiplerine tükürdü. Sonrasında ise gözaltına alındı. Haberimizi izleyelim.
4: Ters yöne girdi, polise direndi, gazetecilere tükürdü. Bursa Osman Gazi'de gece saatlerinde gergin anlar yaşandı. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü polis tarafından durduruldu. Kadın sürücüyle yanındaki kişi alkol testi ve ceza işlem yapmak isteyen polise direndi.
5: İsim öyle yapmaz.
6: Sen nasıl sanatçısın yani?
5: Kim
7: ben ne için sanatçısı? Küfür edin utanmadan.
6: Ben gazeteciyim.
5: Sen mi gazetecisin?
4: Kadın olay sırasında sanatçı olduğunu ileri sürerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da çıkıştı, kameraya tükürdü.
6: Sen nasıl sanatçısın yani?
7: Kim ben ne için sanatçısı? Küfür edin utanmadan.
6: Ben gazeteciyim.
4: Polis ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı kadın bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan kadın polis aracına vurarak zorluk çıkarmaya devam etti. Kadın yanındaki kişiyle birlikte güçlükle gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.
3: Evet, bu görüntülerde İstanbul Başakşehir'den İskihayet Anahisarı hattındaki boru patladı. Görmüş olduğunuz gibi tonlarca su caddeyi göle çevirdi.
0: Su borusu patladı. Ortalık adeta göle döndü. İstanbul Başakşehir'de İskihayet Anahisarı hattındaki su borusunda patlama meydana geldi. Tonlarca su caddeye göle çevirirken trafik durdu, sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Bir tırsa su nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu Başakşehir Millet Bahçesi'nin peyzaj alanları tahrip oldu. Asfalt zarar gördü.
3: Evet, saatlerimiz artık 6.40. Bu saat diliminde gazetelerle devam edelim ve akşam gazetesine bir göz atalım. Bakalım hangi haberlere yer vermiş akşam gazetesi.

0: gazetesi. Sürmanşetine bakacak olursak dün 12 Eylül'dü. Başkan Erdoğan'ın mesajına yer vermiş. 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacağız mesajıyla birlikte ülkemizin geleceğine kurulan tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelere sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz demiş Akşam gazetesi sürmanşetinde. Bu habere yer vermiş. Hemen yan habere bakacak olursak deprem korkusunu çabuk atlattık başlığıyla birlikte vatandaşın deprem endişesi azaldı. Test için yapılan başvurularda büyük düşüş yaşandı. İBB'nin verilerine göre 2023 depremlerinin olduğu Şubat ayında günde 122 bin başvuru gelirken bu sayı ayda 500 ila 600'e düştü. Dokunsan yıkılacak bina sayısı 238. Testlere göre 1999 öncesi inşa edilen yaklaşık 40 bin binadan 18.800'ü yüksek ve çok yüksek riskli. En riskli ilçelerde Avcılar, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bağcılar. Alt haberine bakacak olursak kiralık altınlar odunlukta bulundu. Vanlı Karahaydar'ın kiralık dediği altınlar bir odunluktan çıktı. Haberine yer vermişler. Düğünde takılan çok sayıda ziynet, döviz, cep telefonları ve bir pasaport odunluktaki valizde bulundu. Polis valize el koydu. Ev sahibi ise gözaltına alındı. Yine Akşam gazetesinde haberlere devam edelim. Terörsüz bölgede Irak adımı başlığı atılmış. Irak Başbakanı Zeydi, PKK'nın silahlarını devlete teslim edeceğini ve Sincar'ın tüm kurumlarıyla federal yönetim otoritesi altına gireceğini duyurdu. Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'tan da adım geldi. Açıklamayı Ezidi yöneticilerle görüşen Başbakan Ali Falih Zeydi yaptı. Zeydi, şartları karşılayanların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini, devlet dışında herhangi bir otoritenin varlığına da izin verilmeyeceğini kaydetti demiş Akşam gazetesi. Bu haberi de paylaşmış ve Gazze'de okul yolu başlığı atılmış. Soykırımcı İsrail'in 3 yılda 74 bine yakın Filistinliyi katlettiği Gazze'de yeni eğitim yılı başladı. Küçük bir çocuk sırtında çantasıyla dev enkazların arasından geçerek okuluna gitti. Bu habere de yer vermiş Akşam gazetesi. Devam edelim bültenlerimize. Sırada yurttan haber turumuz var.
1: TAG otoyolu Adana Ceyhan mevkiinde önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan kamyonet hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri tarafından araçtan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza Amasya'da meydana geldi. 18 yaşındaki sürücünün yönetimindeki motosiklet çevre yolu katılım kavşağında savrularak bariyerlere çarptı. Başındaki kaskı fırlayan genç sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir motosiklet kazası da Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet karşı yönden gelen bir başka motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Samsun ilk adımda seyir halindeki pikabın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Pikap yol kenarındaki demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten önce bir otomobilin üzerine ardından da sokağa düştü. Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mardin'in Artuklu ilçesinde bir grup çocuk yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan diğer çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı. Çocuklar aynı hareketi birkaç kez tekrarladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü kimlikleri tespit edilen 14-15 yaşlarındaki 3 çocuğu gözaltına aldı. Sivas'ın Gürün ilçesinde sulama kanalının patlamasıyla tonlarca su açığa çıktı. Bölgede büyük panik yaşanırken bir vatandaş kendi kepçesiyle suyun

0: yönünü değiştirdi. Böylece köyün su altında kalması veya bir facia yaşanması önlendi. Irmağın taşmasıyla mesire alanları ve tarlalar su altında kalırken ekipler bölgede çalışma başlattı. Bursa'da depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen 6 katlı bina yıkım çalışmaları sırasında bir anda çöktü. Çevredeki vatandaşlar ve iş makinesi enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Etrafı bir anda toz bulutu kaplarken yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Şimdi ise sırada Dünya Raporu var.

0: Hindistan'da sıra dışı bir banka soygunu gerçekleşti. ATM'den para çalan hırsız banka çalışanlarını etkisiz hale getirmek için yüzlerine biber tozu attı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Saldırının ardından banka çalışanları hırsızın peşinden koştu. Tam o sırada bölgede rutin devriye görevi yapan polis memurları yaşanan hareketliliği fark edip hırsızı yakaladı. Bu görüntüler ise Vietnam'dan. Seyir halindeki yolcu otobüsünün lastikleri patladı, frenleri devre dışı kaldı. Kontrolü kaybeden sürücü hareket halindeki otobüsün direksiyonunu bırakarak aracın arka bölümüne geçti. Panik dolu anlarda sürücü son anda direksiyona dönüp otobüsü durdurmayı başardı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir ATM daha çalındı. Hırsızlar iş makinesiyle ATM'yi yerinden sökerek kayıplara karıştı. ATM'nin bulunduğu yapının duvarında büyük çaplı hasar meydana gelirken çevreye moloz ve yapı parçalarının yayıldığı belirtildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Vietnam'da bir bina inşaatında dikkatsizlik sonucu dehşet veren bir kaza meydana geldi. Bir denetçi telefonuna bakarken adım adım tehlikeye ilerledi. Denetçi önündeki şaft boşluğunu fark etmedi ve ikinci kattan aşağıya düştü. O görüntüler şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Ankara'nın Ayaş ilçesi denildiğinde akıllara hiç şüphesiz sulu sulu domatesi gelir. Ancak bir o kadar lezzetli yöresel yemekleri var. Arkadaşlarımız Ayaş'a gitti ve yöresel yemeklerden olan pıt pıt aşı, kıyman, tridi ve gerdan tatlamasını yaptı. Gelin bu yöresel lezzetlerin yapım sürecini birlikte izleyelim.

0: İpek Yolu olmasından dolayı hanları olan, hamamları olan bir ilçe burası. Dolayısıyla birçok kültürü de buraya taşımışlar zamanında.
1: İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olan Ayaş'taki Erler Konağı'ndayız. Lezzet dolu yolculuğumuzun ilk durağı tam olarak burası. Osmanlı döneminden günümüze uzanan Erler Konağı'nda Ayaş'ın yöresel lezzetlerini yapacağız. Hem konağın tarihine yolculuk edecek hem de Ayaş'ın damakta iz bırakan lezzetlerini hazırlayacağız. İlk lezzetimiz Ayaş'ın geçmişini bugüne taşıyan pıtpıtaşı. Kırık bulgur ve Ayaş'ın dağlarında yetişen güve çiçeğiyle birlikte yapılıyor. Yanımda Bilal ustamız var. Biz de ilk olarak bu yöresel lezzeti yapacağız. Bilal ustam, öncelikle sizi tanıyalım.
0: Tabii ki. İsmim Bilal Yıldırım. Ayaşlıyım, burayı, buralıyım. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. 41 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kendi kendimi geliştirdim.
1: Şimdi efendim, Ayaş'ın yöresel lezzetleri dedik. Bugün de o yöresel lezzetlerden bazılarını yapacağız. Neler yapacağız?
0: Ayaş'ımızın aslında birçok yöresel lezzeti var. Hepsi de birbirinden güzel lezzetler bunların hepsi. Ayaş'ımızın güveci, kapaması, yaprak sarması, höşmerimi gibi birçok yemekleri ve lezzetleri var. Bugün biz yine o lezzetlerin arasından 3 tane farklı bir lezzeti sunmaya çalışacağız. Gerdan

0: Tatlaması yapacağız bugün. Hemen akabinde key mantiridi yapacağız ve kırık bulgurla güveyi çiçeği dediğimiz Ayaş'ımızın dağlarında yetişen, Türkiye'de hiçbir yerde olmayıp da bizim Ayaş'ımızın dağlarında yetişen bu güveyi çiçeğiyle birlikte pıt pıt aşı yapacağız.
1: Bilal ustam, o zaman pıt pıt aşı yapmaya başlıyoruz.
0: Evet, ilk tereyağımızla başlayacağız. Tereyağımızı eriteceğiz.
1: Tereyağı eriteceğiz tabii ama burada malzemeler de var. Malzemelerimiz neler?
0: Malzemelerimiz olmazsa olmazımız tereyağımız, olmazsa olmazımız güveyi çiçeğimiz yine. Soğanımız, sarımsağımız, Ayaş'ımızın orijinal domates salçasıdır.
1: Ayaş domatesinden mi yapıldı?
0: Peki, Ayaş'ımızın orijinal domatesiyle yapılan domates salçasıdır yine. Tatlandırmak amaçla da yine pul biber ve nane ile sonlandıracağız.
1: Peki bu baharatlar isteğe bağlı mı? Sadece nane ve pul biber kullanıyorsunuz.
0: Evet, isteğe bağlı. Farklı baharatlar da kullanabilir ama yani damak zevkine göre genelde zaten güveç çiçeği olmazsa olmazımızdır. O mutlaka girer. Diğerleri de ekstraya girer.
1: Bilal ustam, yavaştan başladık pıt pıt aşımızı yapmaya. Tabii yöresel bir lezzet olduğunu söyledik. Nedir pıt pıt aşının tarihçesi?
0: Pıt pıt aşının tarihçesi eski tarihte çiftçilerin, köylülerin bulgur yapımında eleğin altından geçen kırık bulgurları zayi olmasın, bunu bir şey yapalım deyip de bulgur pilavı gibi pişirilmiş ama pişerken pıt pıt ses geldiği için de ismi pıt pıt aşı olarak kalmış. Yani çok eski tarihli yıllara dayanıyor. Pişerken de pişme noktasına geldiğinde pıt pıt pıt diye ses çıkartmasından dolayı da ismi pıt pıt aşı olarak kalmış. Şimdi suyunu koyduk, sıcak suyumuzu koyduk. Demlenmesini bekleyeceğiz. Takriben 15 dakika sonra da aşımızın pıt pıt pıt pıt pıt sesini dinlemeye başlayacağız.

0: Şimdi sırada Ayaş mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kıyman tiridi var. Bazlama ve kıymayla yapılıyor bu tat. Şimdi beraber yapacağız. En çok merak ettiğim lezzetlerden biri aslında. Çünkü temelle yapılıyor bu yöresel yemek. Malzemelerimiz neler?
1: Malzemelerimiz kıyma, Ayaş'ımızın tanır ekmeği olan bazlama, çemen, soğan, sarımsak, tereyağı malzemelerimiz bunlardan oluşmakta.
0: Başlamadan önce aslında özellikle çemeni sormak istiyorum ben size Bilal Ustam. Bu yemeğin olmazsa olmazı çemen.
1: Evet. Çemen diyoruz ama bunun yapımı, asıl yapımı kıyman unundan yapılıyor. Yani kıyman unu pastırmalarda kullanılan, üst yüzeyini kaplamak için kullanılan bir çemen meydana geliyor.
0: O zaman başlıyoruz yavaştan kıyman tridimizi yapmaya. Malzemelerimizi saydık. İlk tereyağını alacağız sanırım.
1: Tabii ki evet. Soğan ve sarımsağı iyice kavurduktan sonra kıymamızı ilave edeceğiz üzerine. Kıymayı da kavurduktan sonra en son kıymanımızla birleştireceğiz. Daha sonrasında bazlamalarla buluşturacağız ve bu eşsiz lezzeti ortaya çıkartacağız. Şimdi olmazsa olmaz kıymanımızı ekleyeceğiz. Ondan sonra pişmeye hazır hale gelecek zaten. Kıyman tridimiz hazır.
0: Son lezzetimiz ise saray mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan gerdan tatlaması. Ayaş'ın dağlarında yetişen kuzuların gerdanı var içerisinde. Ayrıca çeşitli kuru yemişler ve balla tatlandırılıyor. Gerdanımızı aldık tavaya, ardından tereyağımızı ekliyoruz.
1: Ekleyeceğiz. Daha sonra diğer kuru yemişlerimizle buluşturacağız. Tatlamamızın içerisinde kuru incir, kuru kayısı ve kuru badem kullanıyoruz. Lezzetini daha çok artıracaktır zaten.
0: En son piştikten sonra mı ekliyoruz?
1: Balımız da var. Balımızı da en son pişirdikten sonra üzerine servis ederken kullanıyoruz.
0: Ve şimdi sırada hazırladığımız bu 3 özel yöresel lezzetin tadına bakma zamanı. Bakalım gerçekten damakta iz bırakıyor mu?

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz Kıbrıs'tan KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan feribot faciasına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Geminin çatlak olduğu belirtilen sol kızağındaki kırığın yakından çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Detaylara ve görüntüye bakacak olursak 30 Ağustos tarihinde hatırlarsanız kaza yaşanmıştı. Kuzey Kıbrıs'ın Girne açıklarında Mersin'e doğru yol alan Filojet isimli yolcu gemisi su alması sonucu batmış, 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ederken feribotun battığı zamana ait yeni bir görüntüye ulaşıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntüde geminin önceden çatlak olduğu belirtilen sol kızağındaki kırık ve batış anı yer alıyor. Şu anda o görüntüler ekranlarınıza geliyor. Kırığın kazadan önce mi, batış sırasında mı yoksa deniz tabanına çarpma sonucu mu oluştuğu teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Ve Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ta bir kişi kuyuyu temizlemek için içine girdi. Daha sonrasında rahatsızlandı. Onu kurtarmak için bir kişi de yine yanına indi. Ancak o kişi de rahatsızlandı. İki kişi de maalesef ki hayatını kaybetti. Detaylarına bakacak olursak Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinden geldi bu acı olay. Akşam saatlerinde temizlik yapmak için 8 metre derinliğindeki kuyuya inen gurbet Esenceli bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden arkadaşı Mehmet Tekin Esenceli'yi kurtarmak için kuyuya indi. Ancak o da iner inmez fenalaşarak bayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Oksijen maskesiyle kuyuya inen ekipler iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde 52 yaşındaki Gurbet Esenceli ile 37 yaşındaki Mehmet Tekin'in metan gazından zehirlendiği belirlendi. Daha sonrasında ise iki kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Muş'ta Eğirmeç köyü kırsalındaki gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan küçük İsmail kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Gölete giren 13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Olay Muş'un Eğirmeç köyü kırsalındaki gölette meydana geldi. 13 yaşındaki İsmail Ayhan girdiği gölette bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıçlar sevk edildi.

0: Kaza Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. 6 yaşındaki bir çocuksa olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın tonlarca ağırlıktaki su tankerinin altında kaldı. Kadının yaşamını yitirdiği kazada sürücü gözaltına alındı.
1: Yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kaldı. Feci şekilde can verdi. Korkunç kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Su tankeri önündeki minibüsün ilerlemesini bekliyordu. O sırada kadın iki aracın arasından karşıya geçmek istedi. Tonlarca ağırlıktaki tanker kadını ezdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ambulans olay yerine ulaştığında yaya çoktan yaşamını yitirmişti. Polis sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Yurdun iki farklı noktasından yangın haberleri geldi. Bolu'nun Gerede ilçesinde bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan alevler 5 saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi ise hafif yaralandı. Antalya'da ise ambalaj deposunda başlayan alevler müstakil bir eve sıçradı.
2: Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depo alevlere teslim oldu. Bolu Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırlarında faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden gelen destek ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi ise hafif yaralandı. Bir diğer yangın haberi ise Antalya'dan geldi. Muratpaşa ilçesi Yenigöl mahallesindeki bir ambalaj deposunda alevler kısa sürede büyüdü. İçerisinde ambalaj, izolasyon, deterjan ve kağıt gibi maddelerin bulunduğu depo cayır cayır yandı. Alevler kısa sürede deponun yanındaki müstakil eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Antalya'daki yangın da kontrol altına alındı. Depoyla evde hasar oluştu.
0: Evet, artık saatlerimiz 7'yi 5 geçiyor. Bu saat dilimine gazetelerle devam edelim. Bir Hürriyet gazetesine göz atalım. Bakalım nelere yer vermiş haberlerinde. Manşetine bakacak olursak okullara 6.105 ekip başlığı atılmış. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yarın ilk dersleri çalıyor. Tüm okullarda temizlikten güvenliğe, ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda tedbirler alınmaya ve uygulanmaya başladı. Giriş çıkışları sıkı takip başlığıyla 81 ilde okul güvenliği için özel önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı 21.103 okulda giriş çıkışları takip için 6.105 ekip görevlendirildi. Bu ekiplerin bazıları okul kolluk görevlisi, bazıları eğitim koordinasyon görevlisi olarak görev yapacak. İstanbul'da ayrıca 45 mobil okul timi de okul çevresi güvenliğini sağlayacak. Riskli durumlarda dedektörler devreye alınacak. Servisler de radarda başlığı atılmış. İstanbul'da ayrıca okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı için polisler tarafından eğitilecek 3013 bahçe görevlisi de yarın göreve başlayacak. Kantinler ve servisler için denetim başlıyor. Trafik ekiplerinin servis denetimleri yıl boyunca

0: sürecek. Üniversite ve yurt çevrelerinde de asayiş timleri denetim yapacak demiş. İstanbul'da saatlere dikkat başlığı atılmış. Sadece İstanbul'da 19 bine yakın servis ve binlerce velinin özel aracı trafikte olacak. Bu nedenle İstanbul'daki öğrenciler yarın 10 ila 15 saatleri arasında okulda olacak. Salı gününden itibaren ise okul saatleri normale dönecek. Belli saatlerde toplu ulaşımda ücretsiz olacak demiş Hürriyet gazetesi. Yarın okulların açılacağına dair bu habere yer vermiş. Hemen yan başlığına bakacak olursak yeni yasada cezası 31 yıl başlığı atılmış. Atlas Çağlayan'ın katili E.Ç. suç tarihi nedeniyle eski yasadan faydalanıp 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki yeni yasaya göre bu suçun cezası ne? Sorusu sorulmuş ve altında şu anda yatarı 11 yıl 10 ay başlığıyla Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü'nün avukatı Mehtap Yılmaz aradaki farkı şöyle anlattı. E.Ç.'nin şartlı tahliye kadar geçireceği cezaevinde süre 11 yıl 10 ay 22 gün. 4 yıl 10 ay 22 gün kapalı cezaevinde. 7 yıl açık cezaevinde kalacak. Eğer yeni kanundan cezalandırılsaydı 31 yıl 10 ay hapis cezası verilebilirdi. Yatarı da yaklaşık 20 yıl olurdu demiş. Hürriyet gazetesi bu habere yer vermiş. Hemen altındaki habere de bakacak olursak son olarak krizin adı şimdi Babül Mendeb başlığı atılmış. İran destekli Husiler Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni bağlayan Babül Mendeb boğazını ele geçirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Husiler gemileri doğrudan hedef alma imkanına kavuştu. Hürmüz krizi nedeniyle Suudi Arabistan petrol ihtiyacının önemli bir bölümünü Babül Mendeb üzerinden yapıyordu artık. Bu güzergahta güvenli değil. Bu durum İran'ın pazarlık gücünü arttırabilir. Husilerin boğazı kapatmasına gerek yok. Saldırı riski bile gemileri uzak tutar. Haberine yer vermiş Hürriyet gazetesi ve haberlerimizde devam edelim. Bir muhalefete değineceğiz. Zira Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayıp aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesinin muhalefette yarattığı rahatsızlık devam ediyor. Yavaş eleştirilere açık bir resmi cevap vermişti hatırlayacak olursak. Tartışmayı büyüten yeni açıklamalar da oldu. Mansur Yavaş ise yine sessiz kalmadı. Muhalefetteki bölünmeyi işaret etti. Ayrılıklar bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
2: CHP'nin kuruluş yıldönüm etkinliklerine katılmayıp aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a CHP'den tepki dinliyor.
3: Ben de tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi dün Anıtkabir ziyaretinde olması gerektiğini ve orada olmamasıyla ilgili bütün Cumhuriyet Halk Partileri kırdığını düşünüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de olmayan yeni partide veya başka muhalefette konumlanmış birçok kişiyi de bu kırmış olabilir.
2: Yavaş kendisine yönelen eleştirilere rahatsızlık varsa gereğini yaparım cevabıyla adeta bir istifa imasında bulunmuştu. Ancak bu çıkış parti içindeki tartışmaları söndürmek bir yana gerilimi daha da tırmandırdı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapacaksan bir tarafını seç. Bu insanları da aldatmanın, tabanla alay etmenin bir anlamı yok ki. Bu partiye yapılan değil, tabanda ona oy veren insanlara karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Yani tarafını belli et.
2: Mansur Yavaş tartışmada sessizliğini bozdu.
1: Tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
2: Yavaş'la ilgili tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri de siyaset gündeminin ön sıralarına yerleşti.
6: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
7: Yolsuzluk.
6: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
2: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutuklu değil sözlerine mahkemedeki savunmasında cevap verdi. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin diyerek göndermede bulundu.
0: Şimdi soruşturmalarla devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuksuz sanıkların ifadeleri sürerken iş adamlarının rüşvet iddiaları neye ilişkin dikkat çeken beyanlar dosyaya giriyor. AÇAŞ'de hak ediş ödemelerinin yapılması karşılığında yüklü meblağda rüşvet istendiğine dair iddialar gündeme geldi. Onlardan biri de Seferihisar'da tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le ilgili. Yapı ruhsatı karşılığında külçe altın aldığı ve bazı kaçak yapı... yapılara göz yumduğu öne sürülüyor.
7: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
2: İBB davasında iş adamlarının rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İş adamı Fikret Baydemir mahkemede İBB iştiraki Ağaç AŞ'de rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlattı. 7 milyon liralık hak edişi için 1 milyon lira rüşvet istediklerini söyledi. Ali Sukas bana şirketin hesabına yarın 3000 TL ödeme çıkartırım. Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm. Kalanı da kısa süre içinde öderiz ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir dedi. İfadelerini kullandı. İş adamı Bünyamin Durukan da Ağaç AŞ'deki rüşvet iddialarına yenisini ekledi. Durukan, Ağaç AŞ'de satın alma müdürü Ümit Polat'ın hak ediş ödemeleri için 30 bin dolar hazırla getir, ödemelerin daha kolay şekilde yapılır dediğini, bunun üzerine Polat'a 15 bin dolar rüşvet götürdüğünü söyledi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş, yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
2: İzmir Seferihisar'da ise tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le ilgili dosyaya yeni detaylar eklendi. Bir müteahhitin yapı ruhsatı çıkarılması karşılığında Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdiği söyleniyor. Öte yandan Yetişkin'in oğluna ait olduğu iddia edilen uyuşturucu kullanma görüntülerinin yayılmasının önlenmesi karşılığında kaçak işleri yapılmasına göz yumduğu da iddialar arasında. Ve rüşvet iddialarının bir başka adresi ise Menderes.
9: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim. İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
2: Tutuklanan eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çiçek'in sevgilileri olduğu iddia edilen 3 kadının ifadeleri soruşturmaya girdi. İfadelerde belediye olanaklarının kişisel ilişkilere nasıl alet edildiğini, gençlik merkezindeki dinlemeye karşı korumalı gizli odayı torpille işe yerleştirmeleri ve siyah poşetlerle taşınan balya balya paraları deşifre oldu.
0: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması ile Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yer alan tanık ifadeleri iki soruşturmadaki FETÖ bağlantısını da ortaya çıkardı. Buna göre Denizolgun'un ölümüyle ilgili ifade veren bir tanık Alihan Kuruş'un FETÖ tarafından yönetildiğini söyledi. Bir diğer tanıksa 17-25 Aralık öncesinde Gülen'in Denizolgun'la birlikte hareket etmeyi teklif ettiğini ancak Denizolgun'un bu teklifi reddettiğini kaydetti.
10: 15 tane daha. Alihan Kuruş suç örgütüyle Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında alınan tanık ifadeleri iki dosyadaki FETÖ bağlantısını gözler önüne serdi. Dosyadaki en dikkat çekici anlatımlardan biri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Mahmut Kösemusul'dan geldi. Kösemusul 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Denizolgun'un kendisine Gülen'den bir mektup geldiğini anlattığını söyledi. Kösemusul'un beyanına göre Denizolgun, Gülen'in ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini ancak buna karşı çıktığını, biz devletimizin yanında dururuz dediğini anlattı.
11: Yakinen dakika dakika, saniye saniye takip.
10: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Şahin'in anlatımları ise dosyadaki en çarpıcı FETÖ bağlantısı beyanlarından birini oluşturdu. Şahin, Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi dedi. Şahin'in beyanına göre FETÖ, devletin ve hükümetin yanında yer almak istediği gerekçesiyle Arif Ahmet Denizolgun'un yapılanmanın başında bulunmasını istemiyordu. Tanık, FETÖ'nün Denizolgun'un yerine Alihan Kuruş'un geçmesini uygun gördüğünü söyledi. Tanık ifadelerinde dikkat çeken bir başka ortak noktaysa Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından Alihan Kuruş'un çok kısa bir sürede yapılanmanın başına geçirilmesi oldu. Yunus Koz 8 Eylül 2016 sabahı Ümraniye'deki merkeze gittiğinde Denizolgun henüz defnedilmeden Alihan Kuruş'un lider ilan edildiğini anlattı. Koz, Arif Ahmet Denizolgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum şeklinde beyanda bulundu.
0: Evet, şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava önümüzdeki ay başlayacak. Dosyaya eklenen ses kayıtlarından biri daha gün yüzüne çıktı. Kayıttaki ses o gecenin en yakın tanıklarından birine, Sultan Nur Ulu'ya ait. Bakın neler söylüyor.
2: Gülü'nün ölümüyle ilgili davada duruşma günü yaklaşırken yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Kayıtta Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun o geceye ilişkin çarpıcı iddiaları var.
12: Baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba!
13: Eğer yanarsam yakarım, seni bolu içeri çekerim dedi bana. Ben bana dedi ki avukatlar dahi gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi.
2: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda kaza olarak değerlendirilen olay soruşturmanın derinleşmesiyle bambaşka bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı. Allah 1 Ekim'deki duruşma öncesinde dosyaya ilişkin dikkat çekici bir ses kaydı gündeme geldi.
14: Sultan Nur Ulu şarkıcı Gül'ün öldüğü geceyi ses kaydında saniye saniye anlatıyor. Öyle ki yaşadıklarını tek bir cümlede ifade ediyor. O ifade ise bir anda şok oldum.
13: Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan annesini parçalamaya başlıyor aşağıda.
2: Sonra da aşağıda yaşananları.
13: Ben şok geçirdim. O kadar böyle kendisini parçalıyordu, yerlere atıyor. Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacağım.
2: Ama ses kaydında bundan çok daha dikkat çekici bir iddia var. Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın kendisini de bu olayın içine çekeceğini söylediğini iddia ediyor.
13: Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu. Ben yanarsam seni de yakarım. Susacaksın. Eğer yanarsam yakarım, seni bolu içine çekerim dedi bana. Ben bana dedi ki avukatlar dahi gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
15: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
0: Evet, İstanbul'da kiralık sosyal konut projeleri başvuruları önümüzdeki hafta başlıyor. Ekim'de teslim edilmeye başlanacak evlerin ilçeleri de belli oldu. Haberimize bakalım.
16: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
17: 25 bin liralardan başlayıp yukarı doğru giden bir kira sirkülasyonu var ki zaten buna tedbir amacıyla yapılan projedir bu.
2: Kiralık sosyal konutta geri sayım başladı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak model için artık gün sayılıyor.
17: En önemli başvuru şartı 18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir yıl İstanbul'da bir yıldır ikamet etme şartıyla başvurabilir.
2: İstanbul'da TOKİ'de 3 yılına kiralanacak evlerin ilk anahtar teslimi Ekim'de yapılacak.
17: 3 yıl boyunca bu konutlarda yaşayabilecekler bu vatandaşlarımız. 3 yılın sonunda konutlar geri alınacak. Bu 3 yıllık süre içerisinde çocuklu ailelerin yine bir ayrımı var. 3 yıl boyunca zam görmeyecekler bu konutlarda.
18: Milyonların merakla beklediği kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tabii ilçelere göre de rakamlar belli oldu. En çok bölge bölge Avrupa yakasında Gazi Osman Paşa 289 konut olurken Anadolu yakasına baktığımızda ise en yoğun bölge ise 235 konutla Maltepe olacak.
17: Toplamda 15 bin konut olacak. Dolayısıyla şu anda hazırda olan 1071 konut Ekim ayı içerisinde, yani 25 Eylül'e kadar başvuru süresi var. 25 Eylül'den sonraki başvuru süresi bittikten sonra kurallar çekilecek. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir törenle ilk 1071 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
2: Üzerinde tapu olanlar, son 5 yıl içerisinde ev alıp satanlar, sosyal konut veya ilk

0: Vimarsa projelerinde asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvuru yapamayacak.
1: 100 bin TL'nin üstünde hane geliri olanlar başvuramayacaklar.
0: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsis süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
1: Sözleşmeye varana dek, sözleşmeleri TOKİ'yle yapana dek herhangi bir ücret ödemeyecek vatandaş. Sözleşme esasına göre devam edecek süreç.
2: Evet, bu saat dilimine de gazetelerle devam edelim. Bir Yeni Şafak gazetesine göz atalım. Bakalım hangi haberlere yer vermişler manşetlerinde. Ne demişler? Manşetinde Alihan Kuriş ve FETÖ itirafları başlığı atılmış Yeni Şafak gazetesinin. Alihan Kuriş ve grubuna yönelik soruşturmada ifade veren isimler FETÖ'nün Süleymancılar cemaatini kullanmak istediğini ancak Arif Ahmet Denizolgun'un buna karşı çıktığını anlattı. Tanıklara göre Denizolgun'un şüpheli ölümünden sonra yönetimi ele geçiren Kuriş ise FETÖ'cülerle yakın bağlar geliştirdi demiş. Devamında ise Denizolgun'a mektup gönderdi başlığıyla en dikkat çekici ifadelerden biri eski Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Köse Musul'un oldu. 17-25 Aralık kumpasında kumpasından kısa süre önce Denizolgun'un Fethullah Gülen'den bir mektup geldiğini söyleyen Köse Musul Denizolgun'un tepkisini şöyle aktardı. Fethullah Gülen birlikte hareket edelim diyor. Ancak ben hayır demeyi düşünüyorum. Biz devletimizin yanında dururuz. Biat etmese hemen gider. Başlığıyla devamında ise Rüstem Şahin'in konuşmalarından yer verilmiş. Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. Cemaatin eski lideri Kemal Kaçar'ın manevi oğlu Yunus Kos, Arif Ahmet Bey ölmesine yakın bir tarih FETÖ'ye tabi olmayacağına ilişkin res çekmişti. Ben öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum haberine yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Altına bakacak olursak Yeni Şafak gazetesinde Yemen Savaşı Irak'ta başlığıyla Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na uzanan 1200 kilometrelik petrol boru hattının Irak'tan kalkan SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı. Irak hükümeti dünya petrol ticaretini sekteye uğratan saldırının ardından SİHA'nın havalandığı Meysan bölgesi komutanını görevden aldı. Bağdat, İran'la olan 3 sınır kapısını da kapattı. Türkiye'den Suudi Arabistan'a destek açıklaması başlığı atılmış. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı. Açıklamada Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yeniliyoruz denildi Yeni Şafak gazetesi de. İşte bu önemli gündemleri manşetlerine taşımış ve devam edelim. Yine önemli bir haberimizle, zira Putin Avrupa'ya res çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya asker gönderilmesi tartışmalı ile ilgili sert konuştu. Bu adım Rusya ile savaş anlamına gelir dedi. Avrupa'nın kendi halklarının hiyali bir Rus tehdidiyle korkutmaya çalıştığını söyledi Putin ve Avrupa vatandaşlarını Rusya ile savaşa sürüklemeye çalışıyor ifadesini kullandı. Haberimizi bir izleyelim.
3: Putin bir kez daha Avrupa'ya res çekti. Ukrayna'ya asker konuşlandırmak savaş anlamına gelir dedi. Ukrayna ve Rusya henüz barış için masaya oturmuş değil. Son dönemde Avrupa ile Rusya arasında da tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere konuştu. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının savaş anlamına geleceğini söyledi.
4: Avrupa şu anda kendi ülkelerinin halklarını neye doğru sürüklüyor? Rusya ile bir savaşa mı? Şimdi Ukrayna'ya nasıl asker gönderebileceklerini düşündüklerini söylüyorlar. Bu Rusya ile savaş anlamına gelir.
3: Avrupa'daki küreselcileri suçladı Putin. Avrupalıların sürekli Rus tehdidiyle korkutulduğunu dile getirdi.
4: Biz bir tehdit oluşturmuyoruz. Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Neden böyle bir şey yapalım ki? Avrupa ile herhangi bir çatışma yaşamamız için hiçbir gerekçemiz yok. Tüm meseleleri 2. Dünya Savaşı'nın ardından çözüme kavuşturduk.
3: Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Putin, Almanya

0: Da aşırı sağın eyalet seçimini kazanmasına da değindi. Bence şu anda Avrupa'da yaşanan her şey Batı'nın sistem hatalarının bir sonucudur ifadesini kullandı.
1: Evet, bu görüntülerde İngiltere'nin Portsmouth kentinde kitlesel bir gösteri düzenlendi. Ancak gösteride iki taraf karşı karşıya kaldı. Taraflardan bir tanesi göçmen karşıtı, bir diğeri ise göçmen yanlısı gruplardı. Haberimizi izleyelim.
2: Bir taraf göçmenlere tepki gösterdi, diğer taraf onları savundu. Sığınmacı karşıtları ve destekçileri protestolarda burun buruna geldi. İngiltere'de göçmen karşıtı protestolar büyüyor. Ülkenin güneyindeki Portsmouth kentinde göçmenlerin ülkedeki varlığını istemeyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Ellerinde İngiliz bayraklarıyla yürüyüş yapan kalabalık sığınmacı karşıtı sloganlar attı. Göstericiler daha sonra kent merkezinde bulunan Guildhall Meydanı'nda toplandı.
3: Mesajımız şu ki İngiliz halkı artık buna daha fazla tahammül etmeyecek. Ayağa kalkıp savaşacağız.
2: Protestoculara karşı göçmen yanlısı grup da harekete geçti. Aşırı sağ durdur ve göçmenler hoş geldiniz dövizleri taşıyan grup sığınmacılara destek verdi. İki grup şehrin kalbinde karşı karşıya geldi.
4: Bu ülkedeki ırkçı insanlar giderek daha da yüksek sesle konuşuyor ve vatansever olduklarını iddia ederek diğer insanların sesini bastırıyorlar. Ben de bir vatanseverim ama ırkçılıktan hoşlanmıyorum. Bayrağımızı gasp edip İngiltere'yi temsil ettiklerini söylemeleri utanç verici çünkü temsil etmiyorlar.
2: Polis ekipleri gösteri boyunca bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki grup arasında adeta tampon bölge görevi gördü. Gösterilerde bir ara tansiyon yükselse de taraflar büyük bir olay olmadan dağıldı.
1: Şimdi film gibi bir kurtarma haberi var sırada. Amerika'nın Alaska eyaletinde 15 yaşındaki bir çocuk abisi ve kuzeniyle birlikte balık tutmak için denize açılmıştı. Ancak tekneleri bir anda alabora oldu. Abisi ve kuzeni hayatını maalesef kaybetti. 15 yaşındaki çocuk dondurucu soğuklarda bekledi ve tam 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. O kurtarılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
0: İki günden fazla dondurucu sularda alabora tekne üzerinde kurtarılmayı bekledi. Ağabeyi ve kuzenini ise gözlerinin önünde kaybetti. Dünya 15 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor. ABD'nin Alaska eyaletine bağlı St. Lawrence adasında 15 yaşındaki Derek Parker, ağabeyi ve kuzeniyle birlikte balık tutmak için denize açılmıştı. Ancak Bering Denizi'nde tekneleri alabora oldu. 15 yaşındaki çocuğun kuzeni tekneye tutunmaya çalıştı ancak sert dalgaların arasında sürüklenip yaşamını yitirdi. Ağabey de kuzeni gibi suya kapılarak hayatını kaybetti. Derek ise 48 saatten fazla süre alabora olan ve ters dönen teknenin üzerinde hayata tutundu. ABD sahil güvenliğine ait hava ekibi tekneyi fark edip bölgeye yardım gemisi gönderdi. Sahil güvenlik hipotermi belirtileri gösteren çocuğu battaniye ve sıcak kompreste ısıtmaya çalıştı. Kurtarma operasyonunda çocuğun ağabeyinin ve kuzeninin cansız bedenlerine de ulaşıldı. Çocuğun yaşadığı St. Lawrence adasının Savonge bölgesinde balıkçılık, bölge halkının kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra geçim ve hayatta kalma açısından da büyük önem taşıyor. İş imkanlarının sınırlı olduğu köyde yaşayanlar yakalayabildikleri balıkları aileleri ve komşularıyla paylaşıyor.
1: Evet, görüntüler Beşiktaş'tan geliyor. YTT'ye bağlı özel halk otobüsü iş makinesine çarptı. Yaşanan bu kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
0: YTT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı. Kaza İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu YTT otobüsü kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle caddede

0: ve trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
1: Evet, artık yarın 14 Eylül, milyonlarca öğrenci için yarın ders zili çalacak. Şimdi çanta, okul forması, kırtasiye ihtiyaçları derken aileler alışveriş telaşındalar. Bakanlıksa güvenlik meselesini çok sıkı tutuyor. Detaylı bir açıklama yapıldı. Bakın öğrencileri ilk günden neler bekliyor.
2: Alacaksın?
3: Defterler, kalemler alacağım. Hı hı. Okul formamı şimdi almaya geldim.
2: Uyum haftası bitti. Pazartesi itibariyle yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Peki bir okul çantası ne kadara dolacak? Gelin birlikte hesaplayalım.
4: Fiyatlarımız bu yıl 100 TL'den başlıyor. 2500'e kadar çıkıyor. Biz ortalama bir okul çantası 750 TL'den doldurabiliriz sizler için.
2: O zaman dolduralım. Şimdi başlayalım. Tamam.
4: Şöyle 750 TL çantamız, hemen hesaplayalım. Şöyle 50 TL beslenme kabımız, 50 TL
2: sulu kalem kutumuz.
5: Alışveriş almaya defterlerimiz, eksik defterlerimizi alacağız.
4: Şöyle 150 TL suluğumuz. Hı-hı. Hemen defterlerimize geçelim.
2: Dosya ne kadar?
4: 75 TL. 150 TL'de normal bir dosyamız var. Ortalama 2385 liraya bir okul çantamız doluyor.
2: Makul fiyatları bence, gayet de uygun.
6: Fiyatlar normal. Yani zaten çoğunu yaptık, eksiklerimiz kaldı, kalanları da burada tamamlamaya geldik.
2: Okul kırtasiye ürünleri alındı, çantalar hazırlandı, sıra okul üniformalarına geldi. Peki bu yıl okul formalarının fiyatları ne kadar, gelin birlikte öğrenelim.
7: Ortaokul için kızıma elbise aldım. Liseye gidecek olan oğlum için aldım. Tabii eksiklerimiz var da onları tamamlayacağız.
8: İlkokul tişörtlerimiz 300 bandında. Ortaokul tişörtlerimiz 350. Lise tişörtlerimiz de her şeye rağmen 450 lirada sabitledik. Pantolon grubu da 350 ile 400 arası ilkokul, ortaokul 450-500, lisede 550-600 bandında şu anda müşteriye hazır vaziyette sunmuş vaziyetteyiz.
7: Fiyatlar da gayet uygun.
2: Ne kadar mesela şu an?
7: Bu 450 TL, pantolon 600 TL.
2: Öğrenciler ilkokul günü için hazırlıklarını tamamladı. Yetkililerse 14 Eylül'e özel önlemler aldı. İstanbul'da pazartesi günü ders saat 10 ile 3 arasında yapılacak. 30 bin bahçe görevlisi ve okul polisi de aynı gün işbaşı yapacak.
1: Evet, yapay zekanın eğitimde kullanımına ilişkin tartışmalar büyüyor. Amerika'da, New York'un ardından Los Angeles'ta da öğrencilerin yapay zeka kullanımına yönelik ciddi kısıtlamalar getirildi. New York'ta 8. sınıfa kadar öğrencilerin yapay zeka kullanması yasaklanırken lise öğrencileri için kontrollü kullanım ve yapay zeka okuryazarlığı programları başlatıldı. Peki bu kararların ardında hangi kaygılar var? Yapay zeka kullanımı çocukları psikolojik ve bilişsel açıdan nasıl etkiliyor? Haberimiz izleyelim.
9: Yapay zeka çocukların gelişimine olumlu etkisi olabileceği gibi tembelliğe de itebilir. Dolayısıyla ben biraz da gelenekselciyim.
10: Motor becerileri gelişecek, kendi düşünecek, kendi üretecek, kendi bir şeyler yapabilecek. Ama ileriki yaşlarda, lise çağlarında yavaş yavaş yapay zekaya, teknolojiyi yakalama açısından geçebilirler.
11: Mesele sadece teknoloji değil. Çocuğun kendi başına düşünmesi, araştırması ve problem çözmesi.
12: Ödevlerden ders çalışmaya, meraktan eğlenceye kadar çocuklar da yapay zeka uygulamalarını bir hayli kullanıyor. Peki bu durum çocukların hem düşünme hem de problem çözme yeteneklerini nasıl etkiliyor?
13: Burada aslında öğrenme dediğimiz şey sadece görerek olmuyor. Biz aslında duyularımızla birlikte öğreniyoruz. Burada işitme bunun içine giriyor, görme bunun içine giriyor, dokunmak, kokusunu almak, burada deneyler belki gerçekten hepsini kapsayan bir örnek oldu. O yüzden çocuğun aslında duyularıyla birlikte bunu öğreniyor olması sadece öğrenmek değil, deneyimlemek olmaya başlıyor.
14: Tembelleştiriyor. Düşünme yeteneklerini kaybetti neredeyse çocuklar bu konuda.
9: Öğrencinin yükünü aldığı zamanda da bu tabii biraz tembelleştirmeye ve üşengeçliğe doğru kayabiliyor.
11: Yapay zeka yanlış bilgi üretebilir, öğrenciyi yanıltabilir ve öğrencinin kişisel verileri açısından da risk oluşturabilir. Bu nedenle çocuklara

0: sadece yapay zekayı kullanma demek yerine yapay zekaya ne soracağını, aldığı cevabı nasıl kontrol edeceğini veya hangi bilgiyi paylaşmaması gerektiğini de öğretmeliyiz.
1: Yapay zekanın kullanımında dikkat edilmesi gereken bir sınır var. O sınır aşıldığında ise psikososyal açıdan birçok problemi beraberinde getiriyor.
2: Biz kullanıyoruz, küçük yaş grubu olduğu için görsel desteklerden vesaire faydalanıyoruz. O açıdan güzel ama tabii her şeyin olduğu gibi fazlası zarar.
3: Aşırı kullanımda artık çocuğun bir problemi oraya yazmasıyla bütün problemlerini yapay zeka ile konuşması birbirinden farklı oluyor. Bu zamanla arkadaşlık ilişkilerinden, sosyal ilişkilerinden onu koparmaya başlıyor. Hatta aile hayatından koparmaya başlıyor.
4: Evet, bu saat diliminde gazetelerle kaldığımız yerden devam edelim. Türk Gün Gazetesi'ne bir göz atalım. Bakalım Türk Gün Gazetesi hangi haberlere yer vermişler? Sürmanşetine bakacak olursak 12 Eylül'e değinmişler. MHP'den 12 Eylül mesajı: zulümdür, cinayettir başlığıyla Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin darbeye ilişkin 12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimet rezalettir, cinayettir. 12 Eylül cuntasına beden ve beyin olanlarsa tek kelimeyle zalimdir sözlerine yer verildi. Manşetine bakacak olursak Türk Gün Gazetesi'nin MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var manşeti atılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan, önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ayrıca yapacağımız en önemli hadiselerden biri de verdiğimiz mücadelede hırsızın, arsızın nefesinin kesileceği bir sistemi de inşa etmemiz lazım dedi. Toplantıya TBMM Başkan Vekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Fetih Yıldız ve İsmail Faruk Aksu'yla MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ve çok sayıda partili katıldı. Haberine yer vermiş Türk Gün Gazetesi. Devam edelim. Hakan Fidan'dan bahsedilmiş. Bölgede herkesin barışa ihtiyacı var. Başlığı atılmış Türk Gün Gazetesi'nde. Diyarbakır'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de huzur olduğu zaman Suriye'nin tamamını kastediyorum. Irak'ın tamamında huzur olduğu zaman artık bölgedeki bütün halklar, devletler yollarına barış, huzur ve kalkınma içerisinde devam edecekler. Bizim buna ihtiyacımız var dedi, demiş Hakan Fidan, bu habere yer vermiş Türk Gün Gazetesi. Devam edelim. Dünyaya söyleyecek daha çok sözümüz var başlığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin dünyaya söyleyecek daha çok sözün olduğunu belirterek, biz daha yeni başlıyoruz. Türkiye için büyük bir umutla bizi bekleyen mazlumlar için yapacak daha çok işimiz, daha çok yolumuz var. Kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz haberine yer varmış, Türk Gün Gazetesi de işte bu başlıkları paylaşmış. Devam edelim haberlerimize kaldığımız yerden. Sırada havanın notları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre önümüzdeki hafta artık yağışlar yavaştan geliyor. Hatta öyle ki hafta ortasına kadar yağışlar etkisini gösterecek ve hava sıcaklıklarında da ciddi bir düşüş olacak. Haberimizi izleyelim.
5: Pazar günü için artık Balkanlar üzerinden gelip Karadeniz üzerinden doğuya doğru hareket edecek sistem pazar günü ülkemizi etkilemeye başlayacak. Pazar günü Marmara bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var.
6: Yağışlı hava Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak. Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak.
5: Hafta başından itibaren ise yağışlı sistem kuzey bölgeleri etkilemeye devam edecek. Pazartesi günü Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölge genelinde yağış bekliyoruz. Salı ve çarşamba günleri ise Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.
6: Meteorolojinin verilerine göre yurdun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.
5: Salı ve çarşamba günleri ise Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.
6: Kuvvetli sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
5: Bu yağışlı sistem özellikle pazartesi günü için Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli yağışlar bırakabilir. Salı ve çarşamba günü ise Orta ve Doğu Karadeniz'de yine kuvvetli yağış ihtimali var. Bununla ilgili de mgm.gov.tr adresinden anlık uyarı ve tahminlerimizi takip etmekte fayda var.
6: Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklarda da düşüş gözlenecek.
5: Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyrediyor. Özellikle pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşerek yer yer mevsim normallerinin altına inmesini bekliyoruz. Hafta ortasına itibaren sıcaklıklarda tekrar kademeli olarak artışı göreceğiz.
4: İsrail soykırımı ve ablukası altındaki Gazze şeridinde eskiden binlerce kişinin ekmek teknesi olan balıkçılık saldırılar nedeniyle ağır bir darbe aldı. Filistinli balıkçılar onları denizde bile hedef alan işgal askerlerinin saldırılarına rağmen kısıtlı imkanlarla ve eski tekneleriyle mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.
7: Kanolar ve derme çatma teknelerle denize açılıyorlar. Rızıklarını Akdeniz'in mavi sularından çıkarmak için var güçleriyle çalışıyorlar. İsrail 365 kilometrelik Gazze şeridini 3 yıldır aralıksız bombalıyor. İşgal ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 74 bine yakın Filistinli hayattan koparıldı. Bu saldırılarda yalnızca koskoca bir kent değil, asırlık mesleklerde yok olmanın eşiğine geldi. Onlardan biri de eskiden 6000 Filistinlinin geçim kaynağı olan balıkçılık.
8: Bugün balık tutma araçları yok. 7 Ekim'den önce motorlu küçük teknelerimiz, büyük teknelerimiz ve ağlarımız vardı. İhtiyacımız olan her şeye sahiptik. Bugün kürekli teknelerden başka hiçbir şey yok.
7: Gazze'de balıkçılar kısıtlı imkanlara rağmen ailelerini doyurabilmek için denizde ekmek mücadelesi veriyor. Üstelik en büyük problem yokluk değil. Denize açılan Filistinliler her an İsrail kurşunlarının ve bombalarının hedefi olma riskiyle karşı karşıya.
9: Denize açıldığımızda şehit, yaralı veya esir olarak geri dönme riskini göze alıyoruz. Anne babalar kıyıda oturup oğullarının sağ salim dönmesi için dua ediyorlar. 7 Ekim'den önce tek bir günde 1 veya 2 tondan 10 tona kadar balık yakalanabiliyordu. Bugün bir tekne denize açılıp sadece 3, 4 veya 5 kilogramla geri dönebiliyor. Çünkü deniz İsrail ordusu yüzünden tamamen kapalı. Erişim sıfır.
4: Evet, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerden biri de Malatya'ydı. Yaraların sarılması ve ticari faaliyetlerin başlaması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam etti. Esnaf kalıcı iş yerlerin tamamlanmasıyla yeniden tezgahın başına geçti.
1: Çarşı canlanıyor, Malatya eski günlerine geri dönüyor.
10: Ben dedim abi şu şekilde doğruyu konuşsa da 10 yıl yapılmaz dedim. Çarşı 10 yıl mümkün yok dedik. Yani Allah'a şükür gerçekten devletimizin gücüyle, milletimizin de sabrıyla çok güzel. Cumhurbaşkanımıza burada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyorum.
1: 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerden biri de Malatya'ydı. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çalışmalar aralıksız devam etti. Esnaf kalıcı iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni dükkanlarına geçmeye başladı.
11: İlk kepenk açan gastronom sokakta ilk esnafız. Esnafın buraya gelmesi de çarşının eski halini öyle hissettirmeye başladı artık.
12: Malatya'da asrın felaketinin üzerinden neredeyse 3,5 yıl geçti. Yaralar sarıldı. Malatya çarşısında ticaret yeniden başladı.
13: Eskiden bir yabancı geldiği zaman ben çarşıda utanıyordum. Çarşı diye bir şey yoktu. Allah devlete razı olsun.
14: Sağlamlık olarak eskiye göre çok iyi. Eskiye göre biraz daha güzel oldu. Daha derli toplu oldu.
1: Malatya'da hayat çarşıdaki hareketlilikle birlikte yeniden normalleşiyor. Ticaretin canlanması da kentte deprem sonrası toparlanmanın en net işaretlerinden biri oldu.
10: Ben dedim abi şu şekilde doğruyu konuşsa da 10 yıl yapılmaz dedim. Çarşı 10 yıl mümkün yok dedik. Yani Allah'a şükür gerçekten devletimizin gücüyle, milletimizin de sabrıyla çok güzel. Cumhurbaşkanımıza burada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyorum.
11: Çok güzel olmuş. Evet. Yani bu kadar büyük bir külfeti yapmak çok büyük bir zorluktu. Devletimiz bunun üstesinden geldi. Eskisine nazaran çok çok çok iyi oldu. İyi oldu, kesinlikle.
4: Evet, İstanbul 16 milyonluk büyük bir metropol ve bu metropolde halen daha tarımla, arazilerle sebze meyve yetiştirenler de var. Yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraşan çiftin ürettiği ürünler tarlalarda satışa dahi sunuluyor. Haberimizi izleyelim.

0: yanda İstanbul'un trafiği, diğer yanda toprağa kök salan ürünler. Mega kentin ortasında bir bostan şehrin gürültüsüne rağmen üretmeye devam ediyor.
1: Domatesi dikiyoruz. 3 ay biz bunun içindeyiz. 3 ay içinde bağla çapası içisini. 3 ay içindeyiz. Ve böyle tohumlarını kendimiz ürüdüyoruz. Kendim alıyorum, kendim ürüdüyorum onu.
0: Maşallah. Gezelim mi biraz tarlanı?
1: Gez. Bak bu ben bu tohumları hep kendim ürüdüyorum. Kendim ekiyorum, diş ediyorum. Kendim.
0: Peki bunları toplama zamanı geldiğini nereden anlıyorsunuz?
1: Bundan. Böyle.
0: Bunlar şimdi olmuş mu?
1: He, bunlar böyle top bucuk böyle. Biz bunları böyle. Bak böyle işte. Devamlı bunu böyle. Ben bunu böyle bitince kadar bununla uğraşıyorum. Böyle.
0: Şimdi burası kaç gün sürecek toplaması?
1: Vallahi kızım bunu Cenab-ı Allah bilir. Hani Allah verse yiyorsun, vermezse göçüyorsun.
0: Mısırların da var. Mısırlar ne zaman olacak? Ya da oldu mu? Geçti mi mısırın zamanı?
1: Ha, ta yok. Ta yeni geliyor. Ta yeni geliyor işte. Bak o. Ta yeni.
0: Büyümüş ama baksana.
1: Büyüdü mi? Ta olmadı.
0: Ne zaman anlaşılıyor oldu?
1: Bunun bu tepelere karardığı gibi içerisi oluyor.
0: Ha, karardığında toplayacaksınız.
1: Karardığında toplayacağız. Evet, bu kadar. Başka bir şeyimiz yok.
0: Peki teyzeciğim, sen bu bilgileri nereden biliyorsun?
1: Ben 50 sene oldu ben İstanbul'a geleli. 50 seneden beri ben bunun içindeyim. Ta 50 seneden beri biz bunu yapıp gidiyoruz. Yani zengin olmadık. Karnımızı doyurduk.
0: Maşallah.
1: Çoluğumuz, çocuğumuz, kimseye muhtaç olmadım. Kimsenin kapısına gitmedim. Kimseden ekmek istemedim, su istemedim. Buldumsa yedirdim, bulmadımsa baktım. Ben o çoluğu çocuğu bakırken o çaydanın küspesi var ya, bak çaydanın küspesi. 5 kere kaynatıp o suyu ben onlara koydum, çoluğumun çocuğum. Ben 16 kişiye bak.
0: Hiç vazgeçmemişsiniz ama baksana, üretmeye devam etmişsin, ben çabalamaya devam etmişsin.
1: Nagava mecbursun ki bunu yapmaya. Hani kimseye muhtaç olmayacaksın, kimseden dilenmeyeceksin kızım. Çalışacaksın, kendine gücü vereceksin. Bu kadar, başka bir şey.
0: Ancak burası yalnızca bir bostan değil, yıllardır emek veren bir çiftin evi. Aynı zamanda geçim kaynağı. Karı koca yıllardır bu toprağı birlikte işliyor, burada yaşıyor, burada üretiyor. İşte gördüğünüz gibi buradan geçimlerini sağlıyorlar. Siz buraya geldiğinizde burası nasıldı?
2: Döküm yeriydi burası, afiyet yeri. Rahmetli oldu buranın sahibi. Zeynel vardı. Başka yerde bahçe yapıyordum. Benim büyük oğluma demiş, burayı yap demiş. Ben geldim burada dedim, bahçe olmaz. Baba olur falan dedi. 10 sene sırf dökümle, taşlarla uğraştık. 10 sene. Kaza talla haline aldık burayı. Allah cennet mekan olsun yani. 20 seneden beri buradayız onun sayesinde. Yeri onu, o götürdü bizi buraya. Öyle geçtik işte günleri.
1: Bu köpünün oradan bu yana o ağaçla hep çoluğumun çocuğumun bunların dikmesi. Bak o köpüden bu yanın dikmeleri hep bizim. Çoluğum çocuğum dikti, bunlar diktiler.
0: Aslında buradaki her şeyi bin bir emekle yaptınız.
1: Her şey diyorsun abi. Ne kadar ağaç varsa, ne kadar orman gibi şimdi değil mi? Hep bizim kendi dikmemiz. Adamın dikmesi, şakarımın dikmesi.
0: Bizeciğim sen kaç yaşındasın?
1: Ben 77 bitti, 78'e gidiyorum.
0: Maşallah. Ama bütün gençlere taş çıkartırsın. Çok dinç duruyorsun.
1: Ben doğalıyım. Ben doğalıyorum. Öyleyim ben. Hani ben Allah dert verip derman aratmaz. Ben doğalıyorum.
0: Maşallah.

0: Ben rahmet olsun köyün tamdan ben dua alıyorum kızım. Biz gelmiyoruz ki burada yaşıyoruz. Gelmiyoruz. Bundan iki cumhur burada yaşıyoruz.
1: Burada günümüz şöyle geçiyor. Otele sabah çıkıyoruz. Buraya oturuyoruz otelden.
2: Orası sizin oteliniz mi?
1: Bur otel orası. 5 yıldızlı otel. Oradan buraya akşam karardı mı oraya yine otele gidiyoruz. Sabah kalkıp böyle mücadele bir şeyler yapıyoruz.
0: Gecemizi kendimize buraya verdik biz. Bu yeri vermedik. İkimiz. Yani kaç sene evli olduğumu bilmiyorum. Bu kendi biliyor. Ben bilmiyorum. Ve hiç bırakmadık birbirimizi.
2: Maşallah.
0: Bizim aynı hiç.
1: 60 senedenleri peşimizde şeşek gibi.
0: Yani çok çalıştım. Çok böyle vay olmaz böyle çalışmak. Yani evim yoktu, köyüm yoktu, bir şeyim yoktu. Hep dışarıda çoluğumu çocuğumu öyle büyüttüm.
1: Biz Köroğlu'yla. Bunu saçlarını atlıyorum böyle. Gel peşimden. Hani eskiden Kemal Sunal'ın filmi vardı. Eşiği çekerdi böyle. Ben de bunu gel. Gel böyle. Böyle bu talanın içine orayı burayı dolaşıyoruz yani. Yapacağımız iş bu. Ben bir yere gitsem peşimden yağan geri bu. Ya nerede kaldı diyene. Mesela kahveye gittim. Akşam 8'de gelmem lazım eve. Ben 12'de 1'de geldiğim zaman bu sokakta. Yollarda nerede?
2: Özlüyor demek ki çok seviyor hala sizi.
1: Yok be, acaba öldü mü ölmedi mi diyor yani. Onu da onun hesabını yapıyor. Ben buradan baraja gittim. Bütün İstanbul'u ayağa kaldırmış. Baraja kendini attı diyen. Bunda böyle kaba var.
2: Merak ediyorum merak. Baksana hala yanı başında ayrılmıyor dizinin dibinden. Çok seviyor seni hala.
1: Ya kadın erkek sevemem Allah aşkına bırak şunu ya. Bırak. Nasıl sevecek evliyi? Bırak. Öyle diyeyim lan.
2: Seviyor musun teyze? Söyle hadi.
1: Tamam, evet.
0: Allah bir o iki.
1: Valla kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim.
2: Bak duydun mu ne diyor? Allah bir o iki diyor.
0: Allah bir o iki. Cenab-ı Allah bak yine de arkama koymasın.
2: Hep böyle takılıyor musunuz ya? Şakalar yapıyor mu?
0: Yapıyor. Onun işi söyle.
2: Araçlar hızla giderken tohumlar toprakta buluşuyor. Domatesler, salatalıklar, biberler işte bu gördüğünüz serada yetişiyor. Tabii. Salatalıkları ne zaman ektin?
0: Vallahi 1,5 aydan beri topluyoruz.
2: 1,5 aydan beri topluyorsunuz?
0: He.
2: Maşallah salata bol muydu bu sene?
0: Her gün içinde işte gelen müşteriye böyle toplayıp veriyoruz.
2: Ha, buradan toplayıp direkt mi veriyorsunuz müşteriye?
0: Direkt, direkt veriyoruz.
2: Oo, tam dalından taptaze gidiyor yani. Miray sen hangi salatalıkların toplanacağını biliyor musun?
3: Biliyorum. Büyük olanları toplayacağız. Küçükleri toplayamayız. Onlar daha olmamış.
2: O zaman bana gösterir misin hangilerini toplamamız gerekiyor?
3: Bunları alalım.
2: Alalım mı?
3: Alalım.
2: Peki bu olmuş mu sence? Bunu alabilir
3: olmuş,
2: miyim?
3: Olmuş. Alabilir.
2: Şimdi bizler de Fatma teyzemiz serasından biraz ona yardım edelim diye salatalık topladı. Şimdi götürüp tezgaha bırakacağız.

0: kadar salatalığın kilosu? 70 TL. Hem de organik. Daha 3 dakika önce topladık. Hatta 3 dakika bile olmadı. Ben kendim toplayayım o zaman domatesi. Girebilir miyim tarlana?
1: Ne demek, buyurun. Müşterilerim hep bir kendi topluyor burada. Gelen müşterilerimiz kendi topluyor, beğeniyor.
0: Vay be. Çok evet. İyiymiş bu sistem. Müşteriler kendileri topluyorlar. Geleyim. Buyurun.
2: Mis gibi.
0: Ne zamandır buradan alışveriş yapıyorsunuz?
2: Biz her sene geliyoruz. Teyzeden alıyoruz.
0: Her sene böyle dalından kendiniz mi topluyorsunuz aynen buradaki öyle mahsulü?
2: Aynen öyle.
0: Seradan, bahçeden toplanan bütün meyve sebzeler dalından işte bu tezgahta satılıyor ve müşterilerini bekliyor.
3: Ben mesela buraya her zaman ben bunların yanına geliyorum.
0: Sen mi bakıyorsun her gün tavuklara? Yemlerini sen mi veriyorsun?
3: Hepsini ben yapıyorum.
0: Buradaki her şey senin elinden mi geçiyor?
3: Hepsi benim elimden geçiyor.
0: Maşallah.
3: Hepsi sana benim elimden. Sabah bir kalkarı 6'da, akşam 10'a kadar. Sade be.
4: Gerçekten şehrin ortası. Bir tarafı inşaat, bir tarafı E5, bir tarafı

0: Kuzey Marmara yolu, her taraf yol, ama burası sadece şehir gibi değil. Onlar için şehir gibi değil. Onlar burada daha çok huzur ve sakinlik buluyorlar. Öyle diyebilirim. Başka bir şey diyemem.
1: Aslında burası bir ev gibi. Yani gerçekten burada kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Evet.
0: Tabii canım, burası zaten, ya bazı zamanlar oluyor ki kaldığımız da oluyor, yattığımız da oluyor. Burası zaten bizim evimiz ki. Başka evimiz yok.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktaracak bizlere. Yüksel, kolay gelsin. Günaydın, söz sende.
1: Evet, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve aynı zamanda sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında dün gece itibariyle 6. dalga operasyonunda düğmesine basıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birlikte 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Tabii 11 şüpheliye yönelik bu başlatılan gözaltı kararının gerekçesi ise aynı zamanda Gülistan Doku soruşturması sürecine müdahil olmaları ve soruşturma sürecinde delillerin karartılmasına yönelik olduğunu da belirtelim. Tabii operasyon emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Şu an itibariyle gözaltı işlemlerinin yapıldığı 11 şüphelinin artık gözaltına alındıktan sonra Erzurum Emniyetine getirilmesi bekleniyor. İlk olarak Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verecekler. Ardından da Erzurum Cumhuriyet Başsavcısının karşısına çıkarılacaklarını belirtelim. Tabii önemli bir gelişmeydi. Özellikle de geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu Gülistan Doku soruşturmasına yönelik değerlendirmelerinin ardından da zaten bunun mesajını da vermişti. Yeni gelişmeler yaşanabilir demişti ve o gelişmelerde tabii 6. dalga operasyonun düğmesine basılması oldu. Bir diğer taraftan da Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları devam ediyor. ABD'de bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Türkiye iade süreci devam eden Umut Altaş'ın FBI sorgusunda işaret ettiği Pertek yolu üzerindeki arama çalışmalarına yoğunlaştığını belirtelim. Tabii en önemli husus da yine Bakan Gürley'in yapmış olduğu açıklamada Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal maddelerle yok edilme ihtimaline yönelik de yine bu ihtimalinde değerlendirildi ve çalışmalarında bu yönde devam ettiği de belirtilmişti. Özellikle de soruşturma kapsamında tutuklanan 32 kişi bulunuyordu ve bu 32 kişiden birkaçının beyanlarının bu yönde olduğuna dair de yine ciddi delil ve tespitler olduğunu da belirtelim. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturmasında çember giderek daralıyor ve soruşturma kapsamında da 6. dalga operasyonun düğmesine basıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli için gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Gerekçesi ise yine soruşturma sürecine müdahil olmaları ve aynı zamanda delil karartma yönünden bu şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Yüksel Akalan, çok teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için ve devam edelim haberimize kaldığımız yerden. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet ihtimali masadaydı ve soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra mezarı açıldı. Alınan örneklerde cezaevinde bir zehirlenme sonucunda mı öldürüldü sorusu araştırılacak. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
2: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Kalp krizi miydi yoksa bir suikast mı? Yıllardır tartışma konusu olan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralamak için fethi kabir işlemi gerçekleşti. Kocatepe Mezarlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. 3 adet tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı.
4: Daha önce kalbinden biraz...
5: Hayır.
6: Bugün kahramandı.
3: FETÖ kumpasıyla 2011 yılında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.

0: ve Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu Ümraniye Kocatepe mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
1: Şimdi tüm gözler çıkacak sonuçta. Alınacak örneklerde cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ikinci dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önceden de gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.
2: Evet, Vanlı Karahaydar'ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada ard arda gelişmeler yaşandı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası düğünde takılan altınlar bir evin odunluğunda bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan Karahaydar'ın eşi Çağla ise polis ekiplerine teslim oldu.
3: Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öztan Çalan gözaltına alındı. Düğün için kiralandığı söylenen altınlarsa odunlukta bulundu. Mehmet Fatih Tan Çalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz, Van'da yaptıkları şatafatlı düğünle gündeme geldi. Çift hakkında başlatılan soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
4: Fenomen Çağla Öz'e düğününde kilolarca altın takılmıştı. Bu altınlar Van Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu başarılı operasyonla Muradiye ilçesinde bir odunlukta ele geçirildi.
3: Odunlukta bir valiz içinde bulunan altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan savunmasında altınların kiralık olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü. Kuyumcu ise bu iddiayı reddederek bir setle iki kelepçe altının satıldığını, elinde fatura olduğunu belirtmişti. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la fenomen Çağla Öz'ün düğününe ait görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öztan Çalansa İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.
2: Bir muhalefet cephesine göz atalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayıp aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesinin muhalefette yarattığı rahatsızlık devam ediyor. Yavaş eleştirilere açık bir resle cevap vermişti. Tartışmayı büyüten yeni açıklamalar da oldu. Mansur Yavaş ise yine sessiz kalmadı. Muhalefetteki bölünmeyi işaret etti. Ayrılıklar bizi ilgilendirmiyor dedi.
5: Birebir yaptığımız görüşmeleri bile nasıl spekülatif edildiğini hep birlikte görüyoruz.
6: CHP'nin kuruluş yıldönüm etkinliklerine katılmayıp aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a CHP'den tepki dinliyor.
7: Ben de tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi dün Anıtkabir ziyaretinde olması gerektiğini ve orada olmamasıyla ilgili bütün Cumhuriyet Halk Partileri kırdığını düşünüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de olmayan yeni partide veya başka muhalefette konumlanmış birçok kişiyi de bu kırmış olabilir.
6: Yavaş kendisine yönelen eleştirilere rahatsızlık varsa gereğini yaparım cevabıyla adeta bir istifa imasında bulunmuştu. Ancak bu çıkış parti içindeki tartışmaları söndürmek bir yana gerilimi daha da tırmandırdı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapacaksan bir tarafını seç. Bu insanları da aldatmanın, tabanla alay etmenin bir anlamı yok ki. Bu partiye yapılan değil, tabanda ona oy veren insanlara karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Yani tarafını belli et.
6: Mansur Yavaş tartışmada sessizliğini bozdu.
5: Tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
6: Yavaş'la ilgili tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri de siyaset gündeminin ön sıralarına yerleşti.
10: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
11: Yolsuzluk.
10: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz.
6: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutuklu değil sözlerine mahkemedeki savunmasında cevap verdi. Allah kimseyi 80 yaşında

0: duruma düşürmesin diyerek göndermede bulundu.
1: Evet, saatlerimiz artık 8'i 7 geçiyor. Gazetelere bir bakalım. Milliyet gazetesinden başlayalım. Bakalım Milliyet gazetesi hangi haberlere yer vermiş? Manşetinde Marmara depremi için büyük çelişki başlığı atılmış. Marmara'da deprem tartışması yine alevlendi. Yer bilimcilerden 7 ve üzerindeki deprem olasılığının ciddi oranda zayıfladığını söyleyen de var. Büyük Marmara depremine az kaldığını öne süren de. Devamında ise fay hattı homojen kilitlenmiyor başlığı atılmış. Profesör Osman Bektaş, Ana Marmara fayının Batı ve Orta Marmara'da enerji harcadığını ve bu durumun 7'den büyük deprem olasılığını ciddi oranda zayıflattığını söyledi. Fayın 125 kilometre uzunluğunda tek ve bütün bir hattan oluşmadığını vurgulayan Bektaş, parçalı bir kırılma yapısına sahip olan fay hattı uzunluğu ve derinliği boyunca her noktada homojen olarak kilitlenmiyor ve dolayısıyla her bölgede aynı oranda deprem üretmiyor dedi. Devamında iki fay beraber kırılabilir başlığıyla Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Naci Görürse Marmara'da 7'nin üzerinde deprem beklendiğini belirtip Adalar ve Kumburgaz faylarının aynı anda ya da peş peşe kırılabileceğini söyledi. Adalar fayının tek başına kırılması halinde 6, Kumburgaz fayının kırılması halinde ise 7.2 civarında deprem üretebileceğini vurgulayan Görür, iki fayın birlikte kırılması halinde depremin büyüklüğünün 7.6'ya ulaşabileceğini öne sürdü. Milliyet gazetesinin manşeti bu şekildeydi. Alt başlığa devam edelim. Okullarda yeni dönem başlığı atılmış. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı yarın başlayacak. Bu yıl okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda bahçe görevlileri görevlendirilecek. İhtiyaç duyulan okullara turnike kurulacak. Dedektör uygulamasına geçilecek. Okul polisi ve mobil ekipler de görev yapacak haberine yer vermişler ve önemli bir başlık da atmışlar. İlk dersin saati değişti. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilk derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İşte bu haberlere yer vermiş Milliyet gazetesi. Devam edelim haberlerimize kaldığımız yerden şu anda. Türkiye ve Yunanistan'a değineceğiz. Çünkü Mitsotakis bir ziyaret gerçekleştirdi. Biliyorsunuz Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de gerilim tırmanırken Atina yeni bir provokasyona daha imza attı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye kıyılarına 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nı ziyaret etti.
2: Türkiye'nin Fethiye Kaş Açıkları'nda Deniz Milli Parkı ilan etmesinin ardından Atina'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na gitti. Mitsotakis, Meis Ada grubuna bağlı Çam Adası ve Karaada adacıklarını da ziyaret etti. Yunan Başbakan, adacıklardaki askeri karakolları inceledi, görev yapan askerlerle bir araya geldi. Karaada'da yeni yapılan iskeleyede gezen Mitsotakis, askeri personel için hazırlanan yeni tesisler hakkında bilgi aldı. Yunan Başbakan, bölgedeki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
3: Elbette rehavete kapılmamalıyız. Gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
2: Mitsotakis'in ziyareti, Meis'in Yunanistan'a katılışının 83. yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleşti. Türkiye, Fethiye Kaş açıklarında Deniz Milli Parkı ilan etmiş, Meis yakınlarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi için NAVTEX yayınlamıştı.
1: Evet, bir yandan da Yemen'de Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi bölgedeki dengeleri alt üst etti. Husilerin stratejik Babül Mendeb hattına yaklaşmasıyla birlikte Riyad'ın kritik enerji altyapısı da saldırıların hedefi oldu. Detaylara bakalım.
2: Yemen'de Husilerin ilerleyişi bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar bir bir Husilerin kontrolüne geçerken çatışmalar Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husiler Kızıldeniz kıyısındaki El Muha kenti ve limanının kontrolünü ele geçirdi. Husilerin ilerleyişinin ardından Yemen ordusu harekete geçti. Silah, mühimmat ve füze taşıdığı belirtilen onlarca tır hava saldırılarıyla vuruldu.

0: Bu sellerin hedefi sadece El Muha değil, Tubap kenti ve Babülmendib'in girişindeki Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası, Kızıldeniz'e Aden Körfezi'ni birleştiren Babülmendib Boğazı'nın geçiş noktasında. Bu hat küresel ticaret ve enerji akışı için kritik önem taşıyor. Gerilim Yemen sınırlarını da aştı. Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrolü Kızıldeniz kıyısına taşıyan Doğu-Batı ham petrol boru hattı İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiği bildirilirken hat Riyad ve Medine bölgelerinde tedbiren kapatıldı. Washington'ın mesajı ise dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini söyledi.
1: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'da pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
0: Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferham'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı. Yemen'de başlayan çatışma artık Kızıldeniz'in stratejik geçişlerine ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına uzanıyor. Husilerin ilerleyişi sürerken Babülmendib'deki mücadele ve bölgeye yayılan saldırılar yeni bir bölgesel krizin kapısını aralıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İrlanda'nın başkenti Dublin'deydi. İrlanda Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptı ve görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran savaşı vardı. Savaş çok yakında bitecek, petrol fiyatları düşecek dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump İrlanda ziyaretinde savaş bitecek mesajı verdi. Trump ziyaretin ilk gününde İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile İrlanda Başbakanı Michael Martin ile görüştü. Görüşme sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı bir muhabirin İran savaşının ne zaman biteceğini sorması üzerine çok yakında diye yanıt verdi.
3: Bence çok yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacaktır. Seçimi zora sokmak için ellerinden geldiğince direnmeye çalışıyorlar ama sanırım insanlar bunun farkında. Çünkü İran nükleer silaha sahip olamaz.
0: Trump Hürmüz Boğazı'nı güçlü bir şekilde kontrol ettiklerini de söyledi.
3: Şunu söylemeliyim ki harika bir iş çıkardık. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nı gerçekten çok güçlü bir şekilde kontrol altına aldık. Kimse bunun gerçekleşeceğini öngörmemişti. Yani Boğaz üzerinde çok güçlü bir kontrolümüz var. İnanılmaz bir deniz ablukası uyguluyoruz. Aksi takdirde petrol fiyatları çok daha yüksek olurdu. Pek çok tekneyi devre dışı bırakıyoruz. Günde ortalama 25 tekneyi etkisiz hale getiriyoruz.
0: ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'da İsrail işgalini desteklediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Trump, Gazze'de çok iyi bir iş çıkardık, oradaki yangını söndürdük ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'daki boru hattına düzenlenen saldırıya yönelik konuşan Trump, saldırıdan muhtemelen İran sorumlu, Husiler bizimle savaşmak istemiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ziyareti sırasında ülkenin yeniden birleşmesini desteklediğini söyledi. Trump, Birleşmiş bir İrlanda'yı görmeyi çok isterim derken bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini savundu.
2: Beşinci yılına ilerleyen Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomatik çabalar hız kazandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski davet edilmesi halinde Amerika'da düzenlenecek G20 zirvesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin ise olası bir toplantı için Zelenski'yi Moskova'ya çağırdı.
4: Zelenski Putin'le görüşebilirim dedi. Kremlin Ukraynalı lideri Moskova'ya çağırdı. 4,5 yılı deviren Rusya-Ukrayna savaşında sahada şiddetli çatışmalar sürerken masada diplomasi trafiği hızlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Alman medyasına konuştu. Zelenski Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesine davet edilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirebilecek.

0: Yeni kaydetti.
1: Evet, elbette buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur.
0: Kremlin'den Zelenski'ye yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'le ikili görüşme isteyen Ukrayna Devlet Başkanı'nı Moskova'ya çağırdı.
2: Zelenski sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizimse ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var. Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Bu hali hazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi.
0: Rus lider Putin 2019'dan bu yana G20 zirvesine katılmadı. Zirveye bu yıl arabulucu konumundaki ABD'nin ev sahipliği yapması nedeniyle Moskova-Kiev hattının kritik temaslara sahne olması muhtemel.
3: Evet, bu saat diliminde gazetelerle kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi hangi haberlere yer vermiş? Sürmanşetine bakacaksak Türkiye Gazetesi'nin Başkan Erdoğan'ın mesajını yayınlamış. 12 Eylül zulmünü unutmayacağız demiş. Cumhurbaşkanı darbenin 46. yıl dönümünde ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelere sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz. Devamında ise Kazakistan'la suça karşı ortak mücadele başlığıyla Türkiye ile Kazakistan suç ve yasa dışı göçe karşı işbirliği yapacak başlığı atılmış. Habere baktığımız zaman iki kardeş ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği geliştirilecek. Siber ve sınır aşan suçlara karşı ortak tedbirler alınacak. Geri kabul anlaşmasıyla Türkiye ve Kazakistan'da yasa dışı olarak bulunanlar iade edilecek haberine yer vermişler. Naylon çadırdan Hacettepe'ye başlığı atılmış. Zorlu şartlarda YKS'de derece yapan Ahmet'i doktorluk heyecanı sardı başlığı atılmış ve baba ve anne orman işçisi, yaylada naylon çadırda kalan ailenin oğlu Ahmet Deniz yaz tatilini çalışarak geçiriyor. Onca zorluğa rağmen YKS'de derece yapıp hayali olan Hacettepe Tıp Fakültesini kazanan Ahmet okulunun açılışını bekliyor. Haberine yer vermiş Türkiye Gazetesi. Devam edelim. Yazandan oynayandan yapay zeka başlığı atılmış. Kamera, ışık ve devasa setler tarih oluyor. Milyonlarca liralık bütçelere gerek kalmıyor. Senaryo yazarı, oyuncu, kamera ve set olmadan da dizi çekmek artık mümkün. Yapay zeka ile hazırlanan mini diziler sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor haberine yer vermiş. Türkiye Gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş ve devam edelim. Kaldığımız yerden bültenlerimize sosyal medya fenomeninden bahsedeceğiz. Semih Varol'dan bahsedeceğiz. TikTok'ta yaptığı canlı yayında polis memurlarını hakaret etmişti Semih Varol. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ise gözaltına alındı.
4: Türk polisine hakaret etmişti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı. Semih Varol'un canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Varol, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Varol'un gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Semih Varol'un ters kelepçeyle polis aracına bindirildiği görülüyor.
3: Evet, yarın 14 Eylül Pazartesi okullar açılıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında uygulanacak kurallarsa belirlendi. İstanbul Valiliği öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Ayrıntılara bakalım.
4: Okullarda yeni dönem başlıyor. Kıyafetten kitaplara birçok konuda yeni kurallar getirildi.
5: tedbirlerde bir görev paylaşımı görüyoruz aslında. Valiliğin yaptığı açıklamada okul dışı güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ve yönetmelikle birlikte de okul içi güvenliğin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz.
6: 14 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Tabii bu sene hem öğretmenler hem veliler hem de öğrenciler için

0: yeni kurallar var.
1: Okul içine baktığımız zaman ise geçmişte hep öğrencilere yönelik kurallar olurdu. Bu sene hem öğrenciyi hem veli hem de öğretmeni içeren kurallar olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz için cep telefonu yasağı devam etmekte. Kılık kıyafette okul kıyafeti uygulaması devam etmekte. Devamsızlık ve benzeri kurallarımız devam etmekte. Öğretmenler açısından ise özellikle kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmakla ilgili bir takım kurallar getirildi. Hem kadın öğretmenlerimiz hem de erkek öğretmenlerimizin giyimleriyle birlikte işte o eğitim verdikleri öğrencilere örnek olacak kişiler olduklarını bilerek bu süreci devam ettirmelerine yönelik bir uygulama geldi. Ama birçok öğretmenimiz zaten bu örnek kişilik olmanın bilincinde, o hem kılık kıyafet hem kişisel temizlik, bakım ve öğrenciye hitap noktasında kendilerini düzenliyorlar. Bu kurallar da aslında bu sürecin dışında kalan öğretmenleri de birazcık öğretmen ve eğitimci kimliğine uygun olarak yaşamayı gösteren bir kurallar dizisi oldu.
2: Eğitimci Nazik Özçelik, velilerin ise okula randevusuz gelmemesi ve okul içerisinde sürekli bulunmaması kuralını da hatırlattı.
1: Okul içerisinde çocuklarınıza biz sahip çıkıyoruz, biz onun için en iyi yapıyoruz. Sizler de bize güvenin, bize geleceğiniz zamanda haberli hareket edelim ki daha doğru bir çalışma yürüsün.
2: Öte yandan İstanbul Valiliği okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Öğrencilerin güvenliği için 3013 bahçe görevlisi 14 Eylül'de göreve başlayacak. Tüm okullarda dedektör bulundurulacak. Riskli durumlarda arama ve kontrol yapılacak. Pazartesi günü ise trafik yoğunluğu nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10'da başlayıp 15'te sona erecek.
3: Taksi, restoran, kuaför derken birçok işletmede kartla ödeme yapan tüketiciden POS komisyonu adı altında ek ücret talep ediliyor. Oysa mevzuat açık. Kart komisyonu tüketiciye yansıtılmamalı. Ancak bazı fırsatçı işletmeler ne yazık ki normal POS maliyetinin daha üzerinde bir tutarı tüketiciye ödetiyor.
4: ₺500 yazdık. Kafadan 62 lira.
5: Biz kart kullanıyoruz, kredi kartı kullanıyoruz. Daha kolay, hayatı kolaylaştırıyor.
6: Soygun kesinlikle.
2: Taksi, restoran, kuaför derken liste uzayıp gidiyor. Hemen her kalemde alınan komisyon farkı tüketicinin cebine yansıyor.
7: Bankayla işletme arasındaki bir komisyon bedeli. Tüketiciden bir kuruş dahi alamazlar. Kesinlikle yasak. Bize çektiğimiz parayı veriyor. Kendisi direkt komisyonla alıyor.
8: Kredi kartı günlük hayatın olmazsa olmazı haline geldi. Pratik ve hızlı ödeme imkanı sayesinde sıkça tercih ediliyor. Ancak tüketici kasaya geldiğinde hiç hesapta olmayan bir sürprizle karşılaşabiliyor. Fırsatçılıksa işte tam da bu noktada başlıyor.
7: Kredi kartını kullandığınızda %15'i bile bulan bir rakamla karşı karşıya kalıyor tüketiciler.
2: Banka kartla yapılan her işlemde işletmeden POS komisyonu kesiyor. Bu kesinti yasal bir uygulama, ancak bazı işletmeler bankanın kestiği bu komisyonu POS farkı adı altında müşteriye yansıtıyor.
7: Bu tüketicilere yansıtılacak bir ücret değil. Kendi aralarında bir ödeme sistemi.
9: Banka bizden kesiyor bu komisyonu. Bankada bunu yapmaması gerekiyor. Banka alınca da biz de almak zorunda kalıyoruz.
2: Bankaya ödenen komisyonla müşteriden alınan kart farkı arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Bankaların kredi kartı işlemlerindeki azami komisyonu %3,56 iken bazı işletmeler tüketiciden %10-15'e varan fark talep ediyor.
8: Öyle ki bazı işletmeler gerçek POS maliyetinin çok üzerinde bir bedeli yalnızca kartla ödeme gerekçesiyle tüketiciye yansıtıyor.
4: 1000 lira yazdığımızı düşünün. 1000 liralık yere gittik. 125 lira. Yani bu rakamlar gerçekten yüksek. 1000 lira bizim hesabımıza geçiyor, 125 lira şirkete geçiyor. Bunu banka dediğim gibi güzel bir şekilde yapsa.
2: O fark yüzünden zaman zaman tüketici ile esnaf da karşı karşıya geliyor.
10: Ben diyor işte 250 lira yazdı, sen işte komisyon da 30 lira. Niye 280 çektin diyor. Bak biz çekmedik diyoruz yani. Banka alıyor onu, anlatamıyorsun.
7: Bu konuda ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalı. Bu yasal düzenleme işletmeyi koruyan, tüketiciyi koruyan, bunu bir şekliyle ortadan kaldıran bir durum olmalı.
2: Peki bu durumda tüketici ne yapmalı? POS farkını gösteren fiş, fatura ya da POS silibinin saklanması birinci şart.
7: Tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Haksız bir ücret çünkü.

0: Evet, bu görüntülerde Bursa'da kadın sürücü ters yola girdi. Sonrasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Ancak o noktada bir arbede yaşandı. Gazeteciler de o noktadaydı. Gazetecilerin çekmesini istemedi ve hatta öyle ki yüzüne tükürdü. Sonrasında ise kadın ve yanındaki gözaltına alındı.
1: Ters yöne girdi, polise direndi, gazetecilere tükürdü. Bursa Osman Gazi'de gece saatlerinde gergin anlar yaşandı. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü polis tarafından durduruldu. Kadın sürücüyle yanındaki kişi alkol testi ve ceza işlem yapmak isteyen polise direndi.
2: Kimse böyle yapmaz.
3: Sen nasıl sanatçısın yani?
2: Kim
4: sen
2: ya?
4: Ne biçim sanatçısı? Küfür edin utanmadan.
3: Kim? Ben gazeteciyim.
2: Sen mi gazetecisin?
1: Kadın olay sırasında sanatçı olduğunu ileri sürerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da çıktı, kameraya tükürdü.
3: Sen nasıl sanatçısın yani?
4: Kim sen
3: ya?
4: Ne biçim sanatçısı? Küfür edin utanmadan.
3: Ben gazeteciyim.
1: Polis ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı kadın bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan kadın polis aracına vurarak zorluk çıkarmaya devam etti. Kadın yanındaki kişiyle birlikte güçlükle gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.
0: Evet, Teknofest kapsamında Roketsan'ın ev sahipliğinde roket yarışları düzenlendi. Bu görüntüler Aksaray'dan. 6 ülkeden genç beyinlerin bir araya geldiği uluslararası organizasyon yapıldı ve o organizasyonda roketler gökyüzüne fırlatıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin de katıldığı etkinliğe dair izlenimleri taşıyalım ekrana.
5: 3, 2, 1, atış serbest!
1: Nefesler tutuldu, roketler ateşlendi. Aksaray'da düzenlenen roket yarışlarında heyecan doruktaydı.
6: Roketsan tarafından yapılan roket yarışları uluslararası seviyeye çıkmaya başladı. Bu yıl 6 ülkeden 7 takım yarışlara katıldı.
7: Bu kadar roketçinin bir arada böyle buluşması, beraber ya atışlar yapması falan çok keyifli, çok zevkli.
8: Alanda herkes arasında bilgi birikimi oluyor. Biz başka insanların roketlerini inceliyoruz. Onlar bizimkileri inceliyor.
9: Hedefimiz bugünkü roketimizin inşallah 20 kilometreye uçması.
10: Kendi rekorumuzu kırmış olacağız aslında. 8 kilometreye çıkarak rekor kırmıştık. Şimdi 20 kilometreye çıkarak kendi rekorumuzu kıracağız.
11: Çok iyi bir ortam var. Yani hakikaten dedikleri gibi dünyadaki belki de en iyi yarışma alanı burası. Roketsan'a çok teşekkür ediyoruz yaptığı ev sahipliği için. Gerçekten bizi çok güzel ağırladılar. Çok fazla yardımcı oldular.
6: Bu yıl yapılan yarışmalara rekor derecede başvuru vardı. 2000'den fazla başvurunun olduğu yarışmalarda 73 ekip finale çıktı.
12: Şu anda burada 73 tane takımımız yarışıyor birbirleriyle. Yine bunların arasından 6 farklı ülkeden 7 tane takımımız, uluslararası takımımız şu anda bizimle bu yarışmalarda ter döküyorlar. Burada yeteneklerini göstermeye çalışıyorlar. Baktığınız zaman aslında burası uluslararası bir yarışma haline geldi. Binlerce kardeşimiz burada hep beraber, uluslararası arkadaşlarıyla beraber kendi kabiliyetlerini gösteriyorlar.
1: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, etkinlik sayesinde kritik bilgilerin paylaşıldığı güçlü bir ekosistem kurulduğunun altını çizdi.
12: Buraya katılan öğrenci kardeşlerimiz buradaki tecrübe ve birikimden de faydalanıyorlar. Hem diğer üniversite öğrencileriyle hem de bizim kendi ekibimizle bir beraber çalışma ortamı buluyorlar. Dolayısıyla hem tecrübeleri artıyor hem de bizim arkadaşlarımızla bilgi ve tecrübelerini artırma fırsatı buluyorlar. Her bir başarılı atış onlara çok büyük bir motivasyon veriyor. Ama hep söylüyoruz, burada kaybeden yok. Buraya gelen herkes kazanıyor.
1: Dereceye giren gençlere sadece ödül değil, Roketsan'da istihdam ve Amerika'daki uluslararası yarışmaya katılım hakkı da sağlanacak.
12: Bizim Roketsan buradan çok ciddi personel alıyor. Yani burada yarışan, başarılı olan kardeşlerimiz işte stajyer olarak, çalışma arkadaşı olarak da Roketsan çalışma fırsatı buluyorlar.
1: Şimdi gözler kazananın belirleneceği büyük final yarışlarına çevrildi.
0: STM'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği otonom sistemler farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde bir bir hünerlerini sergiledi. Tunga X, Togan, Togan M ve Nest sistemlerinin yer aldığı testlerde tehdit İHA'lara karşı mücadele, keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı çözümleri başarıyla doğrulandı.

0: Otonom sistemler sahada gücünü gösterdi.
1: Farklı İHA'ların birbirleriyle sürü halinde çalışabilmesi, bunun insansız deniz araçları, insansız kara araçlarıyla entegrasyonu konusunda oldukça yoğun çalışmalarımız var.
0: STM'nin milli imkanlarda geliştirdiği yeni otonom sistemleri, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini başarıyla sergiledi. Testlerde tehdit İHA'lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip avcı drone Tunga X görev yaptı. Kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ve Nest akıllı yuva sistemi entegrasyonu da sahada test edildi. Ayrıca mini gözcü İHA TOGAN M'nin akıllı yuva sistemiyle entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik TOGAN Spectron entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi. Gerçekleştirilen testlerde STM'nin tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.
1: Hem mevcut ürünlerimize yetkinlikler katmaya devam edeceğiz hem ürün ailemizi giderek büyüteceğiz.
2: Türkiye'nin en meşhur ballarından biri olan Karakovan'da hasat başladı. Bingöl Karlova'nın yüksek rakımlı yaylalarında üretilen tescilli balda bu sene artış var. Üretici ise mutlu.
3: Yayla bereketlendi, kovanlar şenlendi. Bingöl'ün meşhur balında hasat telaşı başladı.
4: Şu anda bizim yüzümüzü güldüren bir dönem. Verim güzel, çoğu şükür verimler iyi.
5: Bal sağım döneminin yaklaşık bir ay boyunca sürdüğü Karakovan balında arıcılar aylarca emek verdikleri kovanları teker teker açıyor. Ardından görmüş olduğunuz işte bu bal dolu petekler ortaya çıkıyor. Belirli bakım çalışmalarının ardından ya da süzme çalışmasının ardından ise sofralarımızdaki yerini alıyor.
3: Bu yıl havanın gidişatı da üreticinin yüzünü güldürdü. Çiçek çeşitliliği ise balın verimini arttırdı.
4: Aylarca emek verdik. Ondan sonra nakliye yapıyoruz. Çerçeve çakıyoruz. Hazırlıyoruz.
6: Bir ay sürüyor bu hasat dönemi. Her kovan ayrı ayrı ilgi istiyor.
3: Yoğun aroması, saflığı, doğallığı ve bağışıklık güçlendirici özelliğiyle öne çıkan bu lezzetin temel dayanağı Karlova'nın o zengin florası.
4: Yüksek rakım etkiliyor çünkü karlar fazla düşüyor. Yüksek rakım olmadığı zaman ballar iyi çıkmaz. Nem oluyor baldan, o zaman iyi olmaz. Soğuk yediği zaman da güzel oluyor. Geçen sene oranla %20, %25'lik bir artış, gözle görülür bir artış var.
3: Üstelik bu balın önü Türkiye sınırlarını da aşmış durumda.
4: Avrupa Birliği coğrafi işareti aldı Bingöl balı bu bölgede. Artı dünyada birincilik aldık bu bölgede. Bu da gerçekten insanların arıcılığa yönelmesini gerçekten etkiliyor.
6: Dolu dolu yapıldığını gördüğümüzde, hasat aldığımızda müşterilerimize teslim ettiğimizde çok acayip derecede mutlu oluyoruz.
3: Yaylalarda aylarca süren emek kovanlardan tek tek çıkıyor. Bingöl'ün tescilli balı sofraları şenlendirmeye devam ediyor.
2: Evet, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea bir kez daha faaliyete geçti. Yanardağ'dan süzülen lav akışı geceyi kızıl turuncu tonlarına boyadı. Bu görüntüler Amerika Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından kayda alındı. Kurumun verilerine göre Kilauea'nın kuzey kraterinden 7 Eylül'den beri aralıklı olarak lav akışı gerçekleşiyor. Yanardağ'daki bu volkanik aktiviteye sık sık küçük depremler de eşlik ediyor. 300 bin ila 600 bin yaşında olduğu tahmin edilen Kilauea, aynı zamanda Hawaii adalarını oluşturan 5 yanardağından en aktifi olarak biliniyor. Ve yurttayız. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir fabrikaya götüreceğiz şimdi sizleri. Bu fabrika hem kurulum hikayesi hem de üretilen ürünlerle oldukça dikkat çekiyor.
7: ...88 senesinde bu yola biz baş koyduk. Dedik ki elektrikli araçlara biz bir kompanyon olarak girelim.
0: Her şey gazeteye verdiği bir ilanla başladı. Bugün 7 ülkeye elektrikli aracı ihraç ediyor. Makine mühendisi Haluk Şahin 2005 yılında elektrikli fayton üretmeye karar verdi.
7: atları kırbaçtan nasıl kurtarırız, onlara nasıl fayton elektrik veririz, bu modeller üzerine çalışırız.
0: Şahin gazeteye fayton ustası aranıyor ilanı verdi. Ustayı Denizli'de bulunca da kente fabrika kurdu.
8: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir fabrika burası ama sıradan bir fabrika değil. Hem kurulum hikayesi hem de üretilen ürünler bir hayli ilginç ve dikkat çekici.
7: Elektrikli fayton bir araba gibi. Şasesi, endanzesi, yapılması, marangoz bölümü, ahşap bölümü, tentesi, brandası, diferansiyeli, kondaktörü, lastiği, tekeri her şeyle biz burada bunu imal ediyoruz.
0: Eski bir tekstil fabrikası elektrikli fayton üretim tesisine dönüştü. Zamanla ise yelpaze bir hayli genişledi.
8: Elektrikli fayton hayaliyle çıkılan yolda epey mesafe alındı. Ve şimdi bu fabrikada tamamen yerli ve milli golf arabaları, klasik araçlar ve aynı zamanda da elektrikli otobüsler üretiliyor.
7: Elektrikli faytonları işte biz başardık. Daha bunun üzerine bir teknoloji katamayacağımız kanısındayız. O zaman da yönümüzü neye değiştirdik? Klasik arabalara yönlendik. Otobüslerin segmentini geliştirdik. 4 ile başladık. 6, 8. Bugün 14 kişilik otobüs yapabiliyoruz. Belki onları 23 kişi de yapabileceğiz.
0: Elektrikli araçlar Türkiye ile birlikte 7 ülkeye ihraç ediliyor.
7: İspanya, Romanya, ondan sonra Afrika ülkelerine çok bunlardan satış yaptık. Rusya'ya verdik, Belarus'a falan verdik. Mesela Karadeniz'de buna çok büyük ilgi var.
2: Evet, bu saat dilimine gazetelerle devam edelim. Bu sefer spora yöneleceğiz. Fotomaç gazetesine bakacağız. Bakalım Fotomaç gazetesi hangi başlıkları, manşetleri yer vermiş. İlk haberine sür manşetten baktığımız zaman Aslan zirve aşkına başlığı atılmış. Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray bugün geçen sezon 2 maçta 1 puan alabildiği Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Cimbom rakibini yenerek maç fazlasıyla Beşiktaş'a verdiği liderlik koltuğunu geri almak ve seriyi sürdürmek istiyor. Hemen yan başlığına bakacak olursak yeni sayfa vakti başlığı atılmış. İsmail Kartal geri döndü ve takımla bir toplantı yaparak oyuncularına seslendi. Benimle ilgili yaşanan olayların sizleri olumsuz etkilemesini istemiyorum. Biz elimizden geleni yapacağız ve sonunda da şampiyon olacağız demiş Fotomaç gazetesi. Manşetine bakacak olursak iddialı bir başlık atmış. Dertlasman başlığıyla Trabzonspor Konyaspor'a mağlup oldu ve 3. deplasman maçında da galibiyet siftahı yapamadım. Geçen hafta Gençler Birliği'ni 5-0 yenerek görkemli bir galibiyet alan Trabzonspor dün Konya'ya 1-0 kaybetti. İkinci dakikada Tot'un golüyle geriye düşen Karadeniz devi ilk yarıda isabetli şut bile çekemedi. Konyaspor bir kez direğe takılırken Onana 3 net kurtarışla farkı önledi. Haberini vermiş Fotomaç gazetesi. Şimdi Fotomaç gazetesindeki spor manşetleri işte bunlardı. Şimdi ise Bundesliga ve Serie A Ligi özetleri ekranlarınıza gelecek ve o noktada bültenimizi noktalayacağız. Birazdan Esra Akkürek sizlerle olacak diye.
9: Timo Kerah ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Union Berlin başladı. Keyifli seyirler. Kenan Karaman topla birlikte süratli yerden pas. Adil Avşiş çekti sağına. Adil Avşiş harika kurtarıyor Branov. Ama iyi bir refleks geliyor ve Derrick Ronald'a. Bir kez daha köşe vuruşu kazanıyor Schalke. Elfosi baktı içeriye. Elfosi orta ceza sahasına kafa vuruşu Kuerfen. Şut şansı ve top alanda gol. Schalke golü buluyor. Gosens buluşturan isim Schalke. Bundesliga'daki ilk golünü kaydediyor Gosens. Eski takımı karşısında topu ağlarla buluşturuyor. Gole sevinmiyor ama eski takımını yine de çok üzüyor. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Union Berlin formasını terletmişti Gosens. Hücumlarına engel olmuş durumda Schalke. Liman yerde kaldı. Devam kararı Junior Adamo.

0: Orada bir boşluk var. Yerden pas geldi. Odil Avşiş karşı karşıya. Odil Avşiş çizgi önünde müdahale. İzin vermiyor Tom Roti. Andras Şafer'den sonra da Liman Burcu oyundan çıktı. Şimdi Şalke atak halinde. Junior adamı tekte bıraktı. Odil Avşiş toparlandı gol. Ama bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İkinci yarının hemen başında. Şu anda pozisyon inceleme altında.
1: Nach Ansicht der Bilder liegt kein Abseits vor.
0: Gol kararı geliyor Schalke. Farkı ikiye çıkartıyor. 48. dakikada Adil Avşiş. Ve Mogera. Bir sakatlık yaşıyor. Karşılaşmanın hakemi Timo Gera. Bir hakem değişikliği. Timo Gera sakatlanıyor. Karşılaşmayı yönetmeye devam edemiyor. Ote, Tokay geçti top. Ceza sahası için bir dokunuş direkten döndü. Top direkten dönüyor, atak devam edecek. Woo Yong-jong. Bir orta daha ceza sahasına doğru. Rote kafayla indirdi, bir dokunuş yapıldı. Top alanla buluşuyor. Fark bire iniyor. Faul beklentileri var. İtirazlar var Şalke'li oyunculardan ama 90+6'da skor 2-1'e geliyor. İşte Tim Skark direğine çarpan top ağlarla buluşuyor. Şalke atağına dönüştü bu pozisyon. Sağ kanattan kendini gösterdi Van Hiçan. Baktı içeriye, çevirdi topu, bir dokunuş. Bu maç bitti diyor Şalke. 3-1. Son düdükte geliyor.
2: İtalya Serie A'da 4. hafta karşılaşması. Ev sahibi Venezia, konuğu Fiorentina. İlk düdük geliyor. Venezia Fiorentina maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Stropa'yı gördük. Venezia'nın teknik patronu Paolo Vanoli. Top kaybı. Busio. Öne açıldı bir anda. Busio taşıyor topu ileri. Busio. Adams'a doğru şimdi. Akor Adams. Şut ve gol. Ev sahibi Venezia. 1-0 önde Fiorentina karşısında. Gol Akor Adams. Rekor transferi Venezia'nın. Akor Adams. Topu ağlarla buluşturuyor. Ve İlk Serie A golünü kaydediyor. 1-0. Jimenez. En sağ pas Mastantuono. Mastantuono sokuldu topla. Mastantuono! Diğer köşeyi bekliyordu kaleci. Şaşırttı onu. Attı golü. Franco Mastantuono. 1-1. Venezia 1, Fiorentina 1. Ölüm sessizliği adeta. İşte gol. Beto dengesini yitirdi. Savunma çok büyük hata. Beto yanında Mastantuono. Şimdi Mastantuono. Fiorentina'yı bir an için bocaladılar. Beto ve Mastantuono aynı topa hamle yaptılar. Son anda Mastantuono bu topu aldı. Bakın Beto koşuyor. Mastantuono geliyor. Sonrasında Mastantuono kaleci önde. Tam köşeye. Drain de yardımıyla top içeride. Eno gönderdi ortayı. Kafa vuruşu, kaleye yönelmedi top. Pagnotto ve sonrasında uzun top Fagioli. Pellegrino birebir geriden çıktı. Offside yok. Gole gidiyor Pellegrino. Pellegrino, Pellegrino. 3-1. Venezia 1, Fiorentina 3. Oyuna girdi, golünü attı Pellegrino. Rakip hava giderken avladı onları. Geriden çıktı. Fagioli çok iyi gördü. Çok daha hızlı koştu. Rakibinden

0: Moreno yetişemedi. Endur. Endur orta şansı kovalıyor. Sert bir orta. Kaleci Stankovic. Gnonto doldurdu içeri. Bir müdahale. Oyun sürüyor. Helgason uzaklaşmadı top. Şimdi Çerendur gönderdi. Bir dokunuş Mozdantuno. Mozdantuno hat-trick. Hat-trick. Kariyerinin ilk hat-trick'i. Bir gol daha buluyor Fiorentina. 4-1. Venezia 1. Fiorentina 4. Mozdantuno show. Fernandez orta ama karşılıyor Dragusin. Mastantono yetişti bu topa da. Mastantono geçemedi ama rakibini. Şimdi Habs ortası. Bir vuruş gol. 4-2. Ne maç oluyor ama. Eno. Venezia 2 Fiorentina 4. Yarım düzine gol. Ve maç bitti diyor karşılaşmanın hakemi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleştirildi. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. SPK'nın Borsa İstanbul AŞ, borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin takas bankın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Söz konusu işlemler Takas Bank'ın bildirimi çerçevesinde borsa tarafından iptal edilecek.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
7: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor dedi. Eğitim kurumlarının çevresindeki esnafa ve servis şoförlerine seslendi.
2: Çevredeki esnafları uyarın öğrencilerimize. Bu kötü alışkanlıklardan uzak tutulması lazım.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasına az bir süre kala öğrencilerin daha sağlıklı bir sosyal çevrede eğitim alabilmesi için gereken kolaylıkları anlattı.
2: Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları ve okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
1: Çok sayıda kolluk kuvvetinin okulların çevresinde görev yaptığını hatırlatan Palandöken, bağımlılıkla mücadeleye de dikkat çekti.
2: Korsan satıcıların veyahut böyle illegal örgütlerin ürünlerini satan, bağımlılık kazandıran şeylerden uzak tutulması lazım.
1: Servis şoförlerinin araçlarındaki yeterlilikleri ve araçların bakımlarına dikkat çeken TESK Başkanı, toplum olarak yavrularımıza sahip çıkalım mesajı verdi.
2: Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımıza hepimiz birlikte toplum olarak da sahip çıkacağız.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İyilik varsa ben de varım.
4: İyilik varsa ben de varım.
5: İyilik varsa ben de varım.
6: İyilik varsa ben de varım.
7: İyilik varsa ben de varım.
8: Gönüllülük çalışmalarında dijital dönem başlıyor.
9: Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bunun ön videolarını aslında orada biraz paylaşmıştık. İyilik var aslında toplumumuzun. İyilik kültürünü, gönüllülük kültürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmanın, tek çatı altında buluşturmanın bir web sitesi iyilikvar.gov.tr ve bir web mobil tarafından paylaşılmasının, görünür kılınmasının bir parçası.
8: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülük faaliyetlerini dijital ortama taşıyan İyilik Var platformunu hayata geçirdi. İstanbul'da düzenlenen tanıtım programına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan özellikle ünlü isimlerin gönüllülük çalışmalarında örnek olmasının önemine dikkat çekti.
10: Toplumun önünde rol model olan insanların kendilerinin de örneklikleriyle bunları çoğaltmasına ihtiyacımız var. Onun için buradaki şöhretli isimlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını diliyorum. İnşallah bu iyilik var hareketi işte portalıyla, aplikasyonuyla, dijital yapısıyla, gençlerde de kolay kullanımıyla iyi bir karşılık bulur.
8: A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gönüllülük kültürünü Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefleyen projenin tüm ayrıntılarını paylaştı.
9: Burada 81 il müdürlüğümüz bu sisteme entegre olacak. Zamanını, gönüllülük faaliyetini, sosyal sorumluluk faaliyetini gençlerin, çocukların, engellerin, yaşların, şehit yakını ve gazi çocuklarınla beraber bir arada yapmak, bir zaman paylaşmak, bir etkinlik paylaşmak, bir gönüllülük, bir sosyal sorumluluk projesi paylaşmak isteyen herkesi buluşturan bir platform.
8: İyilik Kapısı uygulamasıyla da esnaf ve serbest meslek sahiplerinin sahip oldukları mal ve hizmetleri gönüllü olarak sunmalarına imkan sağlanacak.
9: İşte bir hayırsever bakkal veya bir esnaf veya bir kuaför gönüllü olarak yeteneğini ihtiyaç sahibi vatandaşın hizmetine sunma imkanı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaş da burada bir QR kodla, tek seferlik bir QR kodla bu bildirimde bulunarak bu QR kodla gidip kendisini aslında o kişiye tanıtarak o hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Biz iyilik varsa bizler varız diyoruz. Bu toplumsal sosyal faaliyet alanına bütün vatandaşlarımıza, bütün gönüllülerimizi davet ediyoruz.
7: İyilik varsa ben de varım.
11: Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Bu kuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle arkımız bizim. unutulur. Dil, tarih, ahlak ve iman. Görünler nasılmış, neymiş kahraman? Yer ve gök.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Esra Akyürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. İlk saatimize hemen başlayalım. Yurdun iki farklı noktasından yangın haberleri geldi efendim. Bolu'nun Gerede ilçesinde bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan alevler 5 saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi ise hafif yaralandı. Antalya'da ise ambalaj deposunda başlayan alevler müstakil bir eve sıçradı.
1: Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depo alevlere teslim oldu. Bolu Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırlarında faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden gelen destek ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi ise hafif yaralandı. Bir diğer yangın haberi ise Antalya'dan geldi. Muratpaşa ilçesi Yenigöl mahallesindeki bir ambalaj deposunda alevler kısa sürede büyüdü. İçerisinde ambalaj, izolasyon, deterjan ve kağıt gibi maddelerin bulunduğu depo cayır cayır yandı. Alevler kısa sürede deponun yanındaki müstakil eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Antalya'daki yangın da kontrol altına alındı. Depoyla evde hasar oluştu.
0: Efendim, Bartın'da düğün dönüşü davetleri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 21 kişi yaralandı. Kaza Bartın Toptancılar Sitesi kavşağında yaşandı. Düğün dönüşü davetleri köye bırakmak için yola çıkan minibüs hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ankara'da yeğenini öldüren amca işlediği cinayetin ardından kendisini polise ihbar ederek teslim oldu. Ankara Mamak'ta amca yeğen tartışmasında kan aktı. Alınan bilgilere göre bir kişiyle yeğeni Yusuf Toyar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle amca yeğenine tabanca ile 3 el ateş etti. Olayın ardından polise ihbarda bulunan amca yeğenini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yusuf Toy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde 6 katlı apartmanın yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yıkım çalışmaları devam ederken binanın bir bloğu büyük bir gürültüyle olduğu yere tamamen çöktü. Olay Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi Tekelbayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı apartmanın yıkımı korku dolu anlar yaşattı. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen apartmanda yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar

0: Sıcaklıklar da düşecek.
1: Pazar günü için artık Balkanlar üzerinden gelip Karadeniz üzerinden doğuya doğru hareket edecek sistem pazar günü ülkemizi etkilemeye başlayacak. Pazar günü Marmara bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var.
2: Yağışlı hava Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak. Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak.
1: Hafta başından itibaren ise yağışlı sistem kuzey bölgeleri etkilemeye devam edecek. Pazartesi günü Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölge genelinde yağış bekliyoruz. Salı ve çarşamba günleri ise Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.
2: Meteorolojinin verilerine göre yurdun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.
1: Salı ve çarşamba günleri ise Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.
2: Kuvvetli sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
1: Bu yağışlı sistem özellikle pazartesi günü için Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli yağışlar bırakabilir. Salı ve çarşamba günü ise Orta ve Doğu Karadeniz'de yine kuvvetli yağış ihtimali var. Bununla ilgili de mgm.gov.tr adresinden anlık uyarı ve tahminlerimizi takip etmekte fayda var.
2: Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklarda da düşüş gözlenecek.
1: Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyrediyor. Özellikle pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşerek yer yer mevsim normallerinin altına inmesini bekliyoruz. Hafta ortasına itibaren sıcaklıklarda tekrar kademeli olarak artışı göreceğiz.
3: Efendim, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dün FETÖ kabir işlemleri yapılmıştı. Peki sonuç ne zaman açıklanacak? Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kimler tutuklandı ve ifadelerinde neler anlattılar? Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Erşan Karaca bizleri bekliyor. Erşan, günaydın, söz sana bırakalım.
4: Ezra Kürek, günaydınlar ve iyi yayınlar diliyorum. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dosya takipsizlik kararını kaldırılmasıyla yeniden açıldığını belirtelim. Soruşturma kapsamında fetih kabir yani mezar açma işlemi dün geride bıraktığımız saatler içinde gerçekleştirilmişti ve gözaltına alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edilmişti. İlk olarak fetih kabirden bahsetmek istiyorum sizlere. Sonuç ne zaman açıklanacak oldukça önemli bir başlık. Mezar açma işlemi gerçekleşti. Dün Ümraniye Kocatepe mezar mezarlığında aynı zamanda orada hazır olarak nöbetçi savcı ve uzman adli tıp heyeti de gözetimdeydi. Aynı zamanda gözetimine açıldı ve mezarda fetih kabir yapıldı. Alınan örnekler adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerlerinden oluşan heyetle birlikte kesin ölüm sebebinin zehirlenme mi, harici ilaç müdahalesi mi veya kalp krizi mi bunların tespiti amacıyla kabirden kemik, toprak ve tıbbi doku örnekleri alındı. Raporun çıkış tarihi henüz resmi olarak kesinleşmemişti. Ancak şöyle bir durum var ki mezardan alınan doku ve kemik örneklerinden adli tıp kurumundaki toksikolojik ve DNA incelemeleri, cezaevi kamera kayıtları, 112 acil ses kayıtları ve hastane evrakları ile birlikte kapsamlı analizi birkaç hafta ila birkaç ay arasında sürebilmekte. Adli tıp kurumu raporu tamamlandığında savcılık tarafından kamuoyuna duyurulacak. Gelelim ikinci konuya. Aslında üç başlıkta bunları inceleyeceğim sizlere. Dün akşam saatlerinde tutuklamalar da vardı. İkinci başlıkta devam edelim. Adli sevk edilen şüpheliler ifadelerinde neler anlattı? Şimdi soruşturmaya bakacak olursak, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gazeteciler, dönemin sağlık çalışanları ve adliye görevlilerinde aralarında bulunduğu şüphelilerden jandarmadaki sorguların ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi. Şimdi şüpheliler genel olarak Kozinoğlu'nun tutuklandığı gün adliyede giriş esnasında çekilen görüntüler, cezaevinde verilen ilaçlar, tedavi süreçleri ve adliye içerisindeki bilgi akışları bu gözaltına alınan kişilere soruldu ve ifadelerde öne çıkan kısımları sizler için aktarmak istiyorum. Özellikle iki gazeteci vardı biliyorsunuz ki. Biri gazeteci, birisi kameraman olmak üzere. Gazetecilerin ifadesinde Selahattin Günvay ve kameraman İdris Tiftikçi'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Gazeteci Selahattin Günvay ifadesinde 2011 yılında özel yetkili savcılığa ifadeye gelen devlet görevlilerini adliye önünde kalabalık bir basın grubuyla takip ettiklerini, aynı zamanda Kozinoğlu'nun eşkalini o dönem bilmediğini söyledi. Yani MİT görevlisi olduğunu bilmediğini söyledi. Görüntü çekimine gelecek olursak ise kameraman da adliye protokol kapısından giren araçlar ve kişileri mesleki haber takibi amacıyla kayda aldığını belirtti ve gazetecilik dışında başka bir amacım asla olamaz. Adliye içerisinde veya FETÖ bağı olan kimseden özel bir bilgi almadım, üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum beyanında bulundu. Son olarak dün akşam saatlerine gelecek olursak önemli bir gelişme yaşandı.

0: tutuklananlar vardı. Şimdi tutuklananlar ve serbest bırakılanları sizlere söylemek istiyorum. Tutuklananlarda Selahattin Günday, gazeteci Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklandı. Yurt dışı ve imza istenenler ise yine aynı şekilde ifadesi alınan kameraman İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ve Neşrin Kaya vardı. Sadece yurt dışı istenenlerde ise Turgay Tamer, Tuğba Koç ve Mahmut Arslan için ise aynı zamanda yurt dışı yasağı da ifade ediliyor. Yurt dışı yasağı konuldu, yapılan soruşturma kapsamında. Kaşif Kozinoğlu hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Ayrıntılar geldikçe sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Efendim, Başkan Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı. Bu mesaj kapsamında neler söyledi, bunları öğreneceğiz. İlter Yeşiltaş telefon attığımızda olacak. Öncelikle sözü İlter'e bırakalım.
2: Teşekkürler, günaydın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı sosyal medya hesabından ve o mesajında şu ifadelere yer verdi Başkan Erdoğan. Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muhaberesi bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur dedi. Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti Sakarya Meydan Muhaberesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerinde bir kez daha kazımıştır. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı ve bu vesileyle özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: İlter Yeşiltaş aktardı Başkan Erdoğan'ın Sakarya Zaferi dolayısıyla paylaştığı o mesajı. Şimdi devam edelim efendim. Ali Ankuri suç örgütü soruşturmasıyla Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yer alan tanık ifadeleri iki soruşturmadaki FETÖ bağlantısında ortaya çıkardı. Buna göre Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili ifade veren bir tanık Ali Ankuri için FETÖ tarafından yönetildiğini söyledi. Bir diğer tanık ise 17-25 Aralık öncesinde Gülen'in Deniz Olgun'a birlikte hareket etmeyi teklif ettiğini, ancak Deniz Olgun'un bu teklifi reddettiğini kaydetti.
3: Ali Ankuri suç örgütüyle Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında alınan tanık ifadeleri iki dosyadaki FETÖ bağlantısını gözler önüne serdi. Dosyadaki en dikkat çekici anlatımlardan biri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Mahmut Kösemusul'dan geldi. Kösemusul, 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Deniz Olgun'un kendisine Gülen'den bir mektup geldiğini anlattığını söyledi. Kösemusul'un beyanına göre Deniz Olgun, Gülen'in ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini, ancak buna karşı çıktığını, biz devletimizin yanında dururuz dediğini anlattı.
4: Yakinen dakika dakika, saniye saniye takip.
3: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Şahin'in anlatımları ise dosyadaki en çarpıcı FETÖ bağlantısı beyanlarından birini oluşturdu. Şahin, Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi dedi. Şahin'in beyanına göre FETÖ, devletin ve hükümetin yanında yer almak istediği gerekçesiyle Arif Ahmet Deniz Olgun'un yapılanmanın başında bulunmasını istemiyordu. Tanık, FETÖ'nün Deniz Olgun'un yerine Alihan Kureş'in geçmesini uygun gördüğünü söyledi. Tanık ifadelerinde dikkat çeken bir başka ortak noktaysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ardından Alihan Kureş'in çok kısa bir sürede yapılanmanın başına geçirilmesi oldu. Yunus Koz 8 Eylül 2016 sabahı Ümraniye'deki merkeze gittiğinde Deniz Olgun henüz defnedilmeden Alihan Kureş'in lideri

0: ilan edildiğini anlattı. Koz, Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum şeklinde beyanda bulundu.
1: Efendim, Adalet Bakanı Hakan Gürlek bir sosyal medyadan paylaşım gerçekleştirdi. Önemli mesajlar var, dilerseniz bir bakalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 aile yılı, nüfus 10 yılı vizyonu ve 2026-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Ve bu kapsamda Ailem Güvende operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldığı bilgisini paylaştı. Soruşturmalar, fuhuşa aracılık, yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması ile çocukların bu tür içeriklere maruz bırakılması iddiaları üzerinde yoğunlaşıyor. Teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyallerin de ele geçirildiğini belirtti. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine de erişim engeli getirildiğini söyledi. Soruşturmanın mali ayağındaysa MASAK bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek miktarda fon aktarıldığını tespit etti. Söz konusu paranın kaynağı ve soruşturma kapsamındaki faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor. Yetkililer çocukları, gençleri ve aileleri hedef alan suç ve istismar yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz dedi yapmış olduğu o paylaşımda. 9 dernek ve 13 işletmeye MASAK incelemesi de dikkat çeken detaylardan bir tanesiydi. Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'den mesajlar verdi efendim. Konuşmasının önemli bir bölümünü teröristler Türkiye sürecine ayırdı. Süreci sekteye uğratmak isteyenler olduğuna dikkat çekti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, Büyük Türkiye mütabakatı içinde kenetlenme çağrısı yaptı.
2: Ülkemizin kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
3: Türkiye 100 yılı yürüyüşünde tarihi dönemeç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör prangalarından kurtulan Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere net mesaj verdi.
2: Yeri gelir gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz.
3: Erdoğan memleketi Rize'de İl Danışma Meclisi toplantısında kürsüdeydi.
2: Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bütün engellemelere rağmen, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
3: Sözlerinin odağına terörsüz Türkiye sürecini koydu, kenetlenme çağrısı yaptı.
2: Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında işte bu tasavvur vardır. Büyük Türkiye mutabakatı, 86 milyonun birliği aynı idealler etrafında kenetlenmesidir.
3: Bu büyük mutabakatı parti çıkarları için polemik malzemesi yapanları da uyardı.
2: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
3: Cumhurbaşkanı tüm teşkilatına canla başla çalışın talimatı verdi.
2: Türkiye'nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, tarih bizden Bunu bekliyor.
3: Muhalefette bitmek bilmeyen krizleri de unutmadı.
2: Bakınız,

0: sadece hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılamaz. Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir.
1: CHP'li belediyelerde derinleşen operasyonları da hatırlattı.
0: Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin de sadece kesesini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır.
1: Cumhurbaşkanı 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir paylaşımda yaptı. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz vurgusunda bulundu.
2: Efendim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir paylaşım var. Şimdi hemen dilerseniz bir ona bakalım. Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi yaptığı paylaşımda Ömer Çelik. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz. Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmalarını hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubuyla birbirlerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir. Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti iç krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir dedi. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Milletimiz bu tehdit diliyle devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bilmektedir şeklindeki paylaşımı geride bıraktığımız dakikalar içerisinde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi efendim. İBB davasında tutuksuz sanıkların ifadeleri sürerken iş adamlarının rüşvet iddialarına ilişkin dikkat çeken beyanlar dosyaya giriyor. Ağaç AŞ'de hak ediş ödemelerinin yapılması karşılığında yüklü meblağda rüşvet istendiğine dair iddialar gündeme geldi. Onlardan biri de Seferihisar'da tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le ilgili efendim. Yapı ruhsatı karşılığında külçe altına aldığı ve bazı kaçak yapılara göz yumduğu öne sürülüyor.
3: Rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
1: İBB davasında iş adamlarının rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İş adamı Fikret Baydemir mahkemede İBB iştiraki Ağaç AŞ'de rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlattı. 7 milyon liralık hak edişi için 1 milyon lira rüşvet istediklerini söyledi. Ali Sukas bana şirketin hesabına yarın 3000 TL ödeme çıkartırım. Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm. Kalanı da kısa süre içinde öderiz ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir dedi. İfadelerini kullandı. İş adamı Bünyamin Durukan da Ağaç AŞ'deki rüşvet iddialarına yenisini ekledi. Durukan, Ağaç AŞ'de satın alma müdürü Ümit Polat'ın hak ediş ödemeleri için 30 bin dolar hazırla getir, ödemelerin daha kolay şekilde yapılır dediğini, bunun üzerine Polat'a 15 bin dolar rüşvet götürdüğünü söyledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
1: İzmir Seferihisar'da ise tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le ilgili dosyaya yeni detaylar eklendi. Bir müteahhitin

0: bu ruhsatı çıkarılması karşılığında yetişkine 100 gram külçe altın verdiği söyleniyor. Öte yandan yetişkinin oğluna ait olduğu iddia edilen uyuşturucu kullanma görüntülerinin yayılmasının önlenmesi karşılığında kaçak iş yeri yapılmasına göz yumduğu da iddialar arasında. Ve rüşvet iddialarının bir başka adresi ise Menderes.
1: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: Tutuklanan eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çiçek'in sevgilileri olduğu iddia edilen 3 kadının ifadeleri soruşturmaya girdi. İfadelerde belediye olanaklarının kişisel ilişkilere nasıl alet edildiğini, gençlik merkezindeki dinlemeye karşı korumalı gizli odayı torpille işe yerleştirmeleri ve siyah poşetlerle taşınan balya balya paraları deşifre oldu.
2: Efendim, Kahramanmaraş'ta temizlemek için girdiği su kuyusunda rahatsızlanan bir kişi ve onu kurtarmak için yanına inen arkadaşı hayatını kaybetti. İki kişinin metan gazından zehirlendiği belirlendi. Acı olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinden geldi. Akşam saatlerinde temizlik yapmak için 8 metre derinliğindeki kuyuya inen Gurbet Esenceli bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden arkadaşı Mehmet Tekin, Esenceli'yi kurtarmak için kuyuya indi. Ancak o da iner inmez fenalaşarak bayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Oksijen maskesiyle kuyuya inen ekipler iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde 52 yaşındaki Gurbet Esenceli ile 37 yaşındaki Mehmet Tekin'in metan gazından zehirlendiği belirlendi. İki kişinin cenazesi morga kaldırıldı. KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan feribot faciasına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. İşte geminin çatlak olduğu belirtilen sol kızağındaki kırığın yakından çekilmiş o görüntüsü. 30 Ağustos tarihinde Kuzey Kıbrıs'ın Girne açıklarında Mersin'e doğru yol alan Filojet isimli yolcu gemisi su alması sonucu batmış, 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken feribotun battığı zamana ait yeni bir görüntüye ulaşıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde geminin önceden çatlak olduğu belirtilen sol kızağındaki kırık ve batış anı yer alıyor. Kırığın kazadan önce mi, batış sırasında mı yoksa deniz tabanına çarpma sonucu mu oluştuğu teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya asker gönderilmesi tartışmasıyla ilgili sert konuştu. Bu adım Rusya ile savaş anlamına gelir dedi. Avrupa'nın kendi halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkutmaya çalıştığını söyleyen Rus lider, Avrupa vatandaşlarını Rusya ile savaşa sürüklemeye çalışıyor ifadesini kullandı.
3: Putin bir kez daha Avrupa'ya rest çekti. Ukrayna'ya asker konuşlandırmak savaş anlamına gelir dedi. Ukrayna ve Rusya henüz barış için masaya oturmuş değil. Son dönemde Avrupa ile Rusya arasında da tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere konuştu. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının savaş anlamına geleceğini söyledi.
4: Avrupa şu anda kendi ülkelerinin halklarını neye doğru sürüklüyor? Rusya ile bir savaşa mı? Şimdi Ukrayna'ya nasıl asker gönderebileceklerini düşündüklerini söylüyorlar. Bu Rusya ile savaş anlamına gelir.
3: Avrupa'daki küreselcileri suçladı Putin. Avrupalıların sürekli Rus tehdidiyle korkutulduğunu dile getirdi.
4: Biz bir tehdit oluşturmuyoruz. Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Neden böyle bir şey yapalım ki? Avrupa ile herhangi bir çatışma yaşamamız için hiçbir gerekçemiz yok. Tüm meseleleri 2. Dünya Savaşı'nın ardından çözüme kavuşturduk.
3: Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Putin, Almanya'da aşırı sağın eyalet seçimini kazanmasına da değindi. Bence şu anda Avrupa'da yaşanan her şey

0: Batı'nın sistem hatalarının bir sonucudur ifadesini kullandı.
1: Almanya'da Başbakan Merz ile aşırı sağcı AfD arasında gerilim yargıya taşındı efendim. Merz'in AfD'nin remigrasyon politikasına yönelik etnik temizlik sözleri sonrası parti başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. Saksonya-Anhalt seçimlerindeki AfD zaferinin ardından gelen hamle Berlin'deki siyasi tansiyonu daha da yükseltti.
0: Almanya'da siyasi gerilim giderek tırmanıyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde tarihi bir zafer kazanan aşırı sağcı AfD, Başbakan Friedrich Merz'i yargıya şikayet etti. Krizin merkezinde Merz'in AfD'nin remigrasyon politikasına yönelik sözleri var. Merz, Federal Meclis'teki konuşmasında AfD'nin göçmenlerin ülkelerine gönderilmesini öngören politikasını çok sert sözlerle hedef aldı.
2: Siz Bayan Weidel her zaman yıkıcı bir güç oldunuz ve olmaya devam edeceksiniz.
0: Merz, AfD'nin remigrasyon politikasının hayata geçirilmesi halinde ortaya çıkacak tabloyu da etnik temizlik olarak niteledi.
2: Ama sayın bayanlar ve baylar, imalat sektöründe çalışan milyonlarca göçmen kökenli insanlar da var. Ve burada savunduğumuz şey, yani yeniden göç gerçeğe dönüşürse bu ten rengi ve kökene dayalı etnik temizlikten başka bir şey olmaz.
0: Merz'in bu sözleri AfD'nin tepkisini çekti. Partinin Federal Meclis Grubu yöneticilerinden Stefan Brandner, başbakanın sınırı aştığını savundu. AfD, Merz'in sözlerinin cezai boyut taşıdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Seçim zaferinin ardından gelen suç duyurusu, Berlin'deki siyasi gerilimi daha da derinleştirdi. Merz cephesindense suç duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
1: Efendim, Türkiye ile Bulgaristan arasında Kabukule'nin daha da kuzeyinde yeni bir sınır kapısının açılması için resmi süreç ve saha çalışmaları başlatıldı. Eğer yapılırsa iki tane Bulgaristan'da sınır kapısı oluyor olacak. Detayları paylaşacağız. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı hazır bize detayları paylaşmak için. Yaşanan süreci bizlere aktarıyor olacak. Günaydın diyerek sözü Sevda Dükkancı'ya bırakalım.
3: Günaydın. Evet, Bulgaristan ve Türkiye arasında sınır yoğunluğu özellikle yaz aylarında malum çok belli oluyor. Şu an görüntüde de gördüğünüz gibi bir yandan gurbetçilerin evlerine dönüyor veya daha ilkbaharda geliyor olması sınır kapısına büyük yoğunluğa yol açıyor. Bu özellikle de tır kamyonları ve yük taşımacılığını derinden etkiliyor. Çünkü Kapıkule Kapitan Andreevo sınır kapısı bütün dünyanın en büyük sınır kapılarından olduğu gibi kara sınır kapılarından aynı zamanda Avrupa Birliği'nin en yoğun olan sınır kapısı. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu Bulgaristan ve Türkiye heyetleri 10 Eylül Kapıkule'de görüşmeler yapıldı. Türkiye Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Dermenciyev'in de katıldığı heyet doğrultusunda Kapıkule Kapitan Andreevo kuzey yeni bir gümrük kapısı açılacak ve bu tamamen oradan geçen tır kamyonlarına ve yük taşımacılığına yönelik olacak. Bununla sınır kapısındaki yoğunluğun biraz olsa azalması, geçişlerin hızlandırılması ve daha güvenli bir şekilde yapılması amaçlanıyor. Bununla ilgili özel olarak koordinasyonlar yapılıyor iki ülke arasında. Uzmanlar ve çalışma grubu da oluşturuldu ve bu sınır kapısının en yakın zamanda açılması için ve gümrüklerin daha hızlı bir şekilde oluşması için de gerçekten iki ülkede seferber oldu diyebiliriz. Tabii hatırlatmakta yarar var. Türkiye'nin devamlı artan ihracatı ve yoğun bir ticari hacmi doğrultusunda oradan geçişlerde tır kamyonları bazen günlerce, bazen hatta haftalarca bile beklediği ve kilometrelerce sınırlarda beklediği ve gruplar oluşturduğu da bitiyor. An itibarıyla Kule Kapitan Andreevo kuzeyinde yapılacak olan sınır kapısı için en azından bütün

0: Şu an teknik parametreler görüşüldü. Güvenliğin ve Schengen ülkelerinin sistemleri doğrultusunda yapılacak adımlar belirlendi. Sadece şunu da vurgulamak istiyorum. Bulgaristan bu yılın başından itibaren Schengen'e üye olmakla beraber sınır kapılarındaki kontroller çok fazla bir zaman da alıyor. Teknolojik olarak da bu kamyonların ve diğer geçişlerinde uzun süresi uzatılıyor. İşte bu bağlamda da beklenilen haberler umarız yakında gelir.
1: ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada Türkiye'nin bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın görüşlerini paylaştığı aktarıldı. Kıbrıs Rum tarafının adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adada iki taraf arasında güvenin daha da aşılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Dışişleri açıklamasında Anavatan ve Garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak, KKTC'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir denildi. Sırada Dünya Raporu var efendim.

0: Hindistan'da sıra dışı bir banka soygunu gerçekleşti. ATM'den para çalan hırsız banka çalışanlarını etkisiz hale getirmek için yüzlerine biber tozu attı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Saldırının ardından banka çalışanları hırsızın peşinden koştu. Tam o sırada bölgede rutin devriye görevi yapan polis memurları yaşanan hareketliliği fark edip hırsızı yakaladı. Bu görüntülerse Vietnam'dan. Seyir halindeki yolcu otobüsünün lastikleri patladı, frenleri devre dışı kaldı. Kontrolü kaybeden sürücü hareket halindeki otobüsün direksiyonunu bırakarak aracın arka bölümüne geçti. Panik dolu anlarda sürücü son anda direksiyona dönüp otobüsü durdurmayı başardı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir ATM daha çalındı. Hırsızlar iş makinesiyle ATM'yi yerinden sökerek kayıplara karıştı. ATM'nin bulunduğu yapının duvarında büyük çaplı hasar meydana gelirken çevreye moloz ve yapı parçalarının yayıldığı belirtildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Vietnam'da bir bina inşaatında dikkatsizlik sonucu dehşet veren bir kaza meydana geldi. Bir denetçi telefonuna bakarken adım adım tehlikeye ilerledi. Denetçi önündeki şaft boşluğunu fark etmedi ve ikinci kattan aşağıya düştü. O görüntüler şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı.
1: İstanbul Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsü iş makinesine çarptı. Kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı.
0: İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı. Kaza İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
1: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz de İstanbul'da gözaltına alındı efendim. Düğünde takılan altınlarsa bir evin odunluğundaki valizde bulundu. Son durum ne? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak detayları efendim. Hemen dönelim ve sözü Nazlı Timur'a bırakalım.

0: Evet, Türkiye gündemine oturan o konu, o düğün tabii konuyla ilgili Mehmet Fatih Tan Çalan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ve eşi Çağla Öz hakkında da yakalama kararı vardı. Tabii düğününden bu yana Çağla Öz firariydi. Ekiplerin yapmış olduğu operasyonlarla önce Çağla Öz'ün annesi gözaltına alındı ve dün Çağla Öz de İstanbul'da emniyete kendisi teslim oldu. Tabii İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Ekipler tarafından gözaltına alındı. Bugün ise Van'a gelmesi bekleniyor. Soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve KOM ekipleri tarafından geniş çaplı olarak araştırmaya devam ediliyor. Az öncesinde ifade ettiğiniz gibi altınlar vardı. Düğünde çok sayıda altın takılmıştı. Kilolarca altın takılmıştı. Bu da yine KOM ekiplerinin yapmış olduğu başarılı operasyonla dün Muradiye ilçesinde bir evin eklentisinde ele geçirildi. Bu altınlar, tabii bu altınları da saklayan ev sahibi de yine gözaltına alındığını söyleyelim. Mehmet Fatih Tan Çalan tabii ifade vermişti. İfadesiyle MASAK raporu tamamen birbirinden zıttı. Düğündeki masrafların sponsorlar aracılığıyla karşılandığını öne sürmüştü Taçalan. Ve bu bileziklerin ve diğer altınların da kuyumcudan ödünç aldığını söylemişti. İlk eşine de nafaka vermediğini ifade etmişti. Tabii dün tabii ekipler, KOM ekipleri yapmış olduğu çalışmayla birlikte bu altınları ele geçirdi. Bu altınların, kuyumcudan alınan altınlar 5 milyonun üzerindeydi. Bu 5 milyon üzerindeki altınların yarısının da şu anda sahte olduğu söyleniyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor, devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Bugün içerisinde Çağla Öz'ün Van'a getirilmesi bekleniyor. Takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Efendim, Antalya'da ailesiyle birlikte yıllardır naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz yaz tatillerini ormanda ağır işlerde çalışarak geçiriyor. Deniz YKS'de Türkiye 636.sı olup Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazandı. Şimdi onun başarı hikayesi geliyor.
2: Ailemi bu zor şartlardan uzaklaştırmak, kurtarmak istedim.
3: Naylon çadırdan Hacettepe Tıp'a uzanan bir öykü onunkisi. Başarı hikayesi Antalya'nın Akseki ilçesinden geldi. Akseki'de geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin oğlu Ahmet, yaklaşık 12 yıldır ailesiyle ormanlık alanda kurdukları naylon çadırda yaşamını sürdürüyor.
2: Tatillerde geldiğim zaman aileme yardım ediyordum burada. Hem derseme çalışıyordum hem de aileme yardım ediyordum, çalışıyordum.
3: Okuldan ve derslerinden kalan zamanlarda ebeveynlerine yardım eden Ahmet, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında 636. oldu.
4: Gençler için imkansızlıklar diye bir şey olmadığını gördük. Ahmet de birçok gençlere böyle bir şeyin büyük bir umut olmasını temenni ederiz.
3: Ahmet sayısal puan türünde aldığı dereceyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce programına girmeye hak kazandı.
4: Kendisi isteyerek ve istekli bir şekilde çalıştı. Tüm imkansızlıklara, tüm şeylere rağmen bu işi başardı.
3: Ahmet Deniz başarısını fırsat bulduğu her an derslerinin başına geçmek olarak özetledi.
2: Gelecek arkadaşlara tavsiyem biraz telefondan, sosyal medyadan uzak durmaları olur. Çok dikkat dağıtıcı bir şey.
3: Ahmet'in başarısı ailesine büyük sevinç ve gurur yaşattı.
4: Bizim hiç söylememize, hiç ders çalıştı diye bir hitabımızda bulunmamıştı. Çünkü kendisi isteyerek ve istekli bir şekilde çalıştı.
5: Bütün çaba gösteren öğretmenlerine çok çok teşekkür ediyorum. Ama başarısında da büyük büyük çok gurur duydum.
2: İyi bir Türk hekimi olmak istiyorum. Vatanıma, milletime güzelliğe hizmet etmek en büyük hedefim. Başta anneme, babama olmak üzere özellikle de öğretmenlerime çok teşekkür ederim.
1: Osmanlı İmparatorluğu'na ait dokuma mirası korunmaya çalışıyor.

0: Efendim Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı atölyede 500 yıllık seccadeler ve halılar restore ediliyor. Çalışma bittiğinde saray koleksiyonuna ait parçalar yine saraylarda sergilenecek.
1: Kimi desenleriyle dikkat çekiyor, kimi de üzerine nakşedilen ayetlerle. Hepsi birbirinden değerli, birbirinden anlamlı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras seccadeler ve halılar gelecek nesillere aktarılabilsin diye restore ediliyor.
2: Burası Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Şale Köşkü'ndeki halı restorasyon atölyesi. İşte şu anda burada hem halı seccadeler hem de saraylardaki halılar restore ediliyor ve önümüzdeki günlerde de sergilenecekler.
3: 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen seccademiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi topraklarında dokunmuş saraya hediye edilmiş eserler. Dokumaları, dokuma kalitesi oldukça ince ve hassas. Oldukça renkleri de güzel. Halı seccade diyoruz ama hepsi ayak altına sarılıp namaz kılmak için kullanılmamış. Daha çok görsel amaçlı kullanılmış.
1: İşte o seccadelerden en eskisinin tarihi 500 yıl öncesine dayanıyor.
2: Arkamdaki halı seccade 16. yüzyılda Safevi Devleti tarafından saraya hediye edilen bir halı seccade ve özellikle seccadenin üzerinde Bakara, İbrahim ve Tevbe surelerinden bazı ayetler yer alıyor.
3: Yine bazı eserlerde Ali ismi var. Bir eserin üzerinde Şii şehadeti var.
1: Atölyede özenle tamamlanan seccadelerden bir diğeri de yine 16. yüzyıla ait.
3: Anahtar delikli eser seccade olarak geçiyor. Hatta Rönesans tablolarında dahi bu eser kullanılmış.
1: Atölyede çalışan 8 uzman birbirinden özel halı ve seccadeleri adeta ilmek ilmek örüyor. Bir halının restore edilmesi öyle kolay da değil. Bazen bir eserin restorasyonu bir yılı aşıyor.
3: 1 ila 1,5 yıl restorasyonu süren eserlerimiz var. Önce eserin tespit çalışması yapılıyor. Daha sonra kendine uygun iplikler, dokusuna uygun iplikler belirleniyor. Bu ipliklere uygun renkler kazanda kaynatılarak birebir boyanıyor. Çözgüsü, atkısı, hasır zemini oluşturuluyor. İlmekleri atılıyor rengine, dokusuna göre. Dokuma işlemi tamamlanıyor.
2: Gerçekten ilmek ilmek örüyorsunuz.
4: Evet efendim, şu anda gördüğünüz gibi tek tek uğraşıyoruz, düğüm atıyoruz. İş bittikten sonra, serildikten sonra ait olduğu yerde daha gördüğümüz zaman daha çok mutlu oluyoruz.
2: Bu halı neredeyse sonlanmış galiba.
5: Evet, sonlandı. Bitirme aşamasındayım şu anda. Saçaklarını tamamlıyorum. Bitirmek üzereyim. Az kaldı.
2: Aslında zor bir iş, öyle kolay da değil galiba.
5: Çok zor. İplik iplik çivileri tek tek takarak çalışıyoruz.
1: Halı seccadelerden bazılarının konservasyon işlemleri tamamlandı. Panolara dikilen seccadeler önümüzdeki günlerde Topkapı ve Yıldız Saraylarında ziyarete açılacak. Dolmabahçe Sarayı'ndan gelen halılarınsa restorasyon işlemleri halen devam ediyor.
0: Ankara'da 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Orhan Figan sürüsündeki ender görülen 4 boynuzlu koçuna gözü gibi bakıyor. Tüm sürü bir yana, o bir yana diyen Figan koçun sıra dışı özelliklerini anlattı. Koçun sıra dışı özelliklerini anlattı efendim, izleyelim.
6: Şu anda 2,5 yaşında. Normalde 15 yaşına kadar yaşar.
1: 4 boynuzlu koçu bir akrabasından satın aldı. Çocukluk hayali gerçek oldu.
6: Küçüklüğümden beri 4 boynuzlu hayvanları çok seviyordum. Özellikle koç olarak da. Daha önce görmüştüm küçükken. Ama şimdi bu koçu ise geçen yıl Kurban Bayramı'nda bir akrabamın koyunu böyle 4 boynuzlu koç doğurmuş. Ben de onu ondan aldım özellikle. Getirdim, burada büyütüyorum.
1: Başkent'te küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan Orhan Figan, 4 boynuzlu koçuna gözü gibi bakıyor.
6: Benzeri bulunur ama bu cinste hem kafasıyla boynu siyah olan hem 4 boynuzlu olan ve bu yaşa kadar yaşayan pek nadir olur. Vardır, yok demiyorum ileriki ama kesinlikle çok nadir yaşar. Ondan dolayı ben koçumu çok seviyorum. Geçen yılda Kurban Bayramı'nda bile çok aşırı derecede teklif geldi. Hatta yakacıkta açık artırıma bile çıktı. Ben satmadım. hani bir sevdiğim için satmam da ölene kadar. O koç yaşayana kadar bende duracak inşallah.
1: Dört boynuzlu koçun ismi ise Yaşar.
6: Yaşar koyduk adını. Sağ olsun bir abim var, o Yaşar olsun dedi. Biz de ismini Yaşar olarak, hani uzun süreli yaşasın diye demiştir belki de. Ondan dolayı biz de ona Yaşar ismini verdik. Ben onu hani bütün

0: Bir yana 600-700 davarım var küçük baş. Onun hepsi bir yana, Yaşar bir yanadır. Yaşar özellikle bütün sürü gitse de Yaşar'a bir şey olmasın diyorum.
1: Koçun sıra dışı özellikleri boynuzlarıyla sınırlı değil.
0: Dört boynuzlu olması, bir de özellikle sıcak havalarda yarı keçi cinsi gibi, hani keçi cinsi gibi direktmen hayvanların önüne çeker. Suya, her ne kadar sıcak olursa olsun hayvanı komple peşine takar, suya götürür. Çobanın götürmek istediği yere kendisi öne düşer götürür, yatacağı yere götürür. Ondan dolayı özellikleri onlar.
2: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. Bu görüntüleri getireceğiz şimdi ekranlarınıza.

Gece karanlığında köye kadar indi. Evin bahçesindeki köpeğe saldırdı. Görüntüler Ardahan'dan. Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde gece saat 1.20 sıralarıydı. Yerleşim yerine inen kurt ahırı koruyan köpeğe yaklaştı. Aç kurt bir anda saldırdı. Ardından hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Artvin'de de yaban hayatının en özel anlarından biri kameraya yansıdı. Yusufeli'nin Sarp kayalıklarında yavru dağ keçisi annesinin peşinden bir an olsun ayrılmadı. Kayalıklar arasında annesini takip eden yavru bir süre sonra süt emmeye başladı. Anne ve yavrusunun dik yamaçlarda birlikte ilerlediği o anlar doğa fotoğrafçısı Mustafa Aydın tarafından görüntülendi. Bu kez dağ keçileri yola kadar indi. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yiyecek arayan dağ keçileri Dikyar Köyü yakınlarında cep telefonu kamerasına yansıdı. Keçiler yol kenarında otlarken iki yavru yukarıdaki yamaçta bekledi. Burası da Eskişehir. Anne geyik ve yavrusu gece ormanın sessizliğinde ortaya çıktı. Yiyecek arayan anne geyik foto kapanın önünden geçti. Yavrusu da annesinden bir an olsun ayrılmadı. Yavru attığı her adımda annesinin peşinden gitti. Kütahya ormanlarındaki gizli yaban hayatı da foto kapanla ortaya çıktı. Önce dev bir bozayı, ardından geyik. Çakal sürüsü. Tilki, sansar ve yaban tavşanı. Yaban hayvanları farklı saatlerde aynı foto kapanın önünden geçti. Görüntüler ormanlardaki hareketliliği bir kez daha gözler önüne serdi. Çankırı'da da ormanın gece misafirleri kameraya takıldı. Bayramören'de hayvan geçiş güzergahına kurulan foto kapan önce yiyecek arayan bozayıyı görüntüledi. Ardından iki kurt kadraja girdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde bozayı yeniden aynı noktaya geldi. Bir süre dolaştıktan sonra ormanın derinliklerinde gözden kayboldu. Ordu'nun Fassa ilçesinde dağın eteklerine inen dağ keçisi sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sürü halinde kayalık alanda bir süre dolaştılar. Ardından yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldular.

0: A Haber'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yarın da bitebilir, yarın yok olabilir her şey. Bu işleri anlayacağız.
2: Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır.
3: Korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler.
4: Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursam bul diyor.
5: Kafanız ayık mıydı değil mi diye merak ediyorum.
1: Gözümüz üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek.
6: Mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
2: Kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar.
1: O trajediler çok komedi gibi. Başka bir şey, başka bir sürü şey oluyordu.
4: Başarıyla çıkması çok zor. Roller değişmeye başladı.
5: Bu bir zihniyetin ifadesidir. Ben utandım ya.
2: Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur ediyor demek.
1: Dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk,
8: Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi, Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon, Ağustos ayında %2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları, Ağustos'ta bir önceki aya göre ise %0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürür, Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Reklam.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
5: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Yeni bir saate başlıyoruz. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları aktarıyoruz. Teknofest kapsamında Roketsan'ın ev sahipliğinde düzenlenen roket yarışları Aksaray'da büyük bir heyecana sahne oldu. 6 ülkeden genç beyinlerin bir araya geldiği uluslararası organizasyonda roketler gökyüzüne fırlatıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin de katıldığı etkinliğe dair izlenimler gelecek şimdi ekrana.
1: Nefesler tutuldu, roketler ateşlendi. Aksaray'da düzenlenen roket yarışlarında heyecan doruktaydı.
2: Roketsan tarafından yapılan roket yarışları uluslararası seviyeye çıkmaya başladı. Bu yıl 6 ülkeden 7 takım yarışlara katıldı.
3: Bu kadar roketçinin bir arada böyle buluşması, beraber atışlar yapması falan çok keyifli, çok zevkli.
4: Alanda herkes arasında bilgi birikimi oluyor. Biz başka insanların roketlerini inceliyoruz. Onlar bizimkileri inceliyor.
5: Hedefimiz bugünkü roketimizin inşallah 20 kilometreye uçması.
6: Kendi rekorumuzu kırmış olacağız aslında. 8 kilometreye çıkarak rekor kırmıştık. Şimdi 20 kilometreye çıkarak kendi rekorumuzu kıracağız.
7: Çok iyi bir ortam var. Yani hakikaten dedikleri gibi dünyadaki belki de en iyi yarışma alanı burası. Roketsan'a çok teşekkür ediyoruz yaptığı ev sahipliği için. Gerçekten bizi çok güzel ağırladılar. Çok fazla yardımcı oldular.
2: Bu yıl yapılan yarışmalara rekor derecede başvuru vardı. 2000'den fazla başvurunun olduğu yarışmalarda 73 ekip finale çıktı.
8: Şu anda burada 73 tane takımımız yarışıyor birbirleriyle. Yine bunların arasından 6 farklı ülkeden 7 tane takımımız, uluslararası takımımız şu anda bizimle bu yarışmalarda ter döküyorlar. Burada yeteneklerini göstermeye çalışıyorlar. Baktığınız zaman aslında burası uluslararası bir yarışma haline geldi. Binlerce kardeşimiz burada hep beraber, uluslararası arkadaşlarıyla beraber kendi kabiliyetlerini gösteriyorlar.
1: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, etkinlik sayesinde kritik bilgilerin paylaşıldığı güçlü bir ekosistem kurulduğunun altını çizdi.
8: Buraya katılan öğrenci kardeşlerimiz buradaki tecrübe ve birikimden de faydalanıyorlar. Hem diğer üniversite öğrencileriyle hem de bizim kendi ekibimizle bir beraber çalışma ortamı buluyorlar. Dolayısıyla hem tecrübeleri artıyor hem de bizim arkadaşlarımızla bilgi ve tecrübelerini artırma fırsatı buluyorlar. Her bir başarılı atış onlara çok büyük bir motivasyon veriyor. Ama hep söylüyoruz, burada kaybeden yok. Buraya gelen herkes kazanıyor.
1: Dereceye giren gençlere sadece ödül değil, Roketsan'da istihdam ve Amerika'daki uluslararası yarışmaya katılım hakkı da sağlanacak.
8: Bizim Roketsan buradan çok ciddi personel alıyor. Yani burada yarışan, başarılı olan kardeşlerimiz işte stajyer olarak, çalışma arkadaşı olarak da Roketsan'a çalışma fırsatı buluyorlar.
1: Şimdi gözler kazananın belirleneceği büyük final yarışlarına çevrildi.
0: Efendim, İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın tonlarca ağırlıktaki su tankerinin altında kaldı. Kadının yaşamını yitirdiği kazada sürücü de gözaltına alındı.
1: Yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kaldı. Feci şekilde can verdi. Korkunç kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Su tankeri önündeki minibüsün ilerlemesini bekliyordu. O sırada kadın iki aracın arasından karşıya geçmek istedi. Tonlarca ağırlıktaki tanker kadını ezdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ambulans olay yerine ulaştığında yaya çoktan yaşamını yitirmişti. Polis sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava önümüzdeki ay başlayacak. Dosyaya eklenen ses kayıtlarından biri daha gün yüzüne çıktı. Kayıttaki ses o gecenin en yakın tanıklarından birine, Sultan Nur Ulu'ya ait. Bakın neler söylüyor.
9: Annesini candan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulanmış, planlanmış. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor aşağıda. Ben şok geçirdim.
10: Gülünün ölümüyle

0: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda kaza olarak değerlendirilen olay soruşturmanın derinleşmesiyle bambaşka bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı. Bir Ekim'deki duruşma öncesinde dosyaya ilişkin dikkat çekici bir ses kaydı gündeme geldi.
1: Sultan Nur Ulu şarkıcı Gül'ün öldüğü geceyi ses kaydında saniye saniye anlatıyor. Öyle ki yaşadıklarını tek bir cümlede ifade ediyor. O ifade ise bir anda şok oldum.
2: Annesini candan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan annesini parçalamaya başlıyor aşağıda.
0: Sonra da aşağıda yaşananları.
2: Ben şok geçirdim. O kadar böyle kendisini parçalıyordu, yerlere atıyor. Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak.
0: Ama ses kaydında bundan çok daha dikkat çekici bir iddia var. Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın kendisini de bu olayın içine çekeceğini söylediğini iddia ediyor.
2: Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu. Ben yanarsam seni de yakarım. Susacaksın. Eğer yanarsam yakarım, seni bulduğun içine çekerim dedi bana. Ben bana dedi ki avukatlar dahi gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
3: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
4: Sosyal medya fenomeni Semih Varol TikTok'ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına hakaret etmişti. Varol İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
5: Türk polisine hakaret etmişti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı. Semih Varol'un canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Varol, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Varol'un gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Semih Varol'un ters kelepçeyle polis aracına bindirildiği görülüyor.
4: Yılın 8 ayında 9.891.408 motosiklet denetlendi. Denetim sayısı 2021-2025 yıllarının aynı dönemindeki ortalamaya göre %108 arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de konuya ilişkin mesaj var.
6: Motosiklet denetimleri eylem planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar en önemli güvenlik başlıklarımızdan biridir.
7: Her ay 1 milyondan fazla motosiklet denetlendi. Denetimler %108 arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda sürücü ve yol güvenliğini esas alan uygulamalar yoğunlaştırılırken motosikletlere yönelik denetimlere de ağırlık verildi. Bu kapsamda 2026'nın 1 Ocak 31 Ağustos döneminde 9.891.408 motosiklet denetlendi. 2021-2025 yıllarının aynı dönemlerinde ise ortalama 4.749.400 motosiklet denetlenmişti. Böylece bu yılki motosiklet denetim sayısı son 5 yılın aynı dönemlerindeki ortalamayı %108 aştı. Bakan Mustafa Çiftçi, bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır dedi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan motosiklet eylem planı kapsamında da yeni uygulamalar üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda trafik ışıklarında motosikletlerin diğer araçların önünde bekleyebilmesine imkan sağlayacak özel alanların oluşturulması planlanıyor. Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesini amaçlayan kontrollü şerit paylaşımı uygulamasına ilişkin fizibilite çalışmalarının ardından uygulamanın belirlenen pilot ilde test edilmesi öngörülüyor.
4: Efendim AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çelik, yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Özel'e sert tepki gösterdi. Detayları ise haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktarıyor.

0: olacak. Hemen dönelim ve detaylar için sözü Oğuzhan Gültekin'e bırakalım.
1: Teşekkür ederim. Siz de söylediğiniz AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel'in mülki idare amirlere yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine atıfta bulundu Ömer Çelik. Özellikle bu yaklaşımın ne demokrasi kültürüyle ne de siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını da vurgulamış oldu. Özellikle yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in siyasi adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idari amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyasi adaba davet ediyoruz ifadelerinde kullandı Ömer Çelik. Yine tabii ki yeni parti liderinin kendi parti iç krizlerine ve başarısızlıklarını örtmek için devlet organlarına saldırganlığını vurguladı. İstanbul valisi başta olmak üzere hedef gösterilen tüm yöneticilerin hukuka uygun şekilde milletin hizmetinde olduğunu belirtti Ömer Çelik. Ayrıca kamu görevlilerimize parmak sallayan bu revanşist zihniyetle asla geçit vermeyeceklerini de ifade etmiş olduğu paylaşımında. Yine AK Parti'nin milli iradeyi ve hukukun üstünlüğünü korumaya devam edeceğini belirtti Ömer Çelik ve son olarak milletin bu tehdit diliyle hizmet anlayışı arasındaki farkı çok iyi bildiğini de yine sosyal medya paylaşımında belirtmiş oldu. Ömer Çelik yapmış olduğu paylaşımla da tabii ki yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i de sert bir dille eleştirdi diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Baba Ocağı Rize'de efendim. Erdoğan'ın bugün programında neler olacak? Hemen detayları almak için A Haber muhabiri Selman Kutlu'ya dönelim. Günaydın diyerek sözü Kutlu'ya bırakalım.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Baba Ocağı Rize'deki programları devam ediyor. 10 Eylül Perşembe akşamı Güneysu'ya gelmişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bu noktada hemşerileriyle buluşmuştu, onlara seslenmişti. Cuma günü ise yoğun bir programı vardı. Rize Valiliği önünde hem hemşerileriyle buluştu hem de tam 10 milyar TL'lik bir açılış programı gerçekleştirdi. Ardındansa yine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı toplantısına katılmıştı ve arkasından 18.00'da da AK Parti Genişletilmiş İl Meclisi toplantısına katılmıştı. Dünü ise tamamen ailesine ayırdı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Cumartesi günü Handüzü Yaylası'na giderek orada vakit geçirdi ve ardından Güneysu'da bulunan Baba Ocağı'ndaki konutunda vakit geçirdi diyebiliriz ve komşularıyla oturdu, onlarla sohbet etti. Bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de Baba Ocağı Güneysu'dan öğlen saatlerinde ayrılmasını bekliyoruz. Peki buradan nereye gidecek? Rize'de Güneysu'dan ayrıldıktan sonra hava yoluyla Samsun'a gidecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 15.00'da burada yapımı tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek ve Karadeniz turunu da tamamlamış olacak. Öğlen saatlerinde şu anda Baba Ocağı Rize Güneysu'da yavaştan hareketlilikle başlamış durumda. Vatandaşlarımız onu uğurlamak için buraya doğru geliyorlar, Rizeli hemşerileri, ve öğlen saatlerinde buradan ayrılarak helikopterle Rize Artvin Havalimanı'na gidecek. Oradan da uçak yoluyla Samsun'a giderek 15.00'da Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Yoğun bir programı vardı burada. Sadece cumartesi günü dün Handüzü Yaylası'nda o dünü ailesine ayırmıştı ve sonrasında da konutuna geçmişti. Biz sizden gelişmeler oldukça Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın buradan ayrılması durumunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayıp aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesinin muhalefette yarattığı rahatsızlık sürüyor. Yavaş eleştirilere açık bir resle cevap vermişti. Tartışmayı büyüten yeni açıklamalar da oldu. Mansur Yavaş ise yine sessiz kalmadı. Muhalefetteki bölünmeyi işaret etti. Ayrılıklar bizi ilgilendirmiyor dedi.
3: Birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
4: CHP'nin kuruluş yıldönüm etkinliklerine katılmayıp aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a CHP'den tepki dinmiyor.
5: Ben de tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi dün Anıtkabir ziyaretinde olması gerekiyor.

0: gerektiğini ve orada olmamasıyla ilgili bütün Cumhuriyet Halk Partileri kırdığını düşünüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de olmayan yeni partide veya başka muhalefette konumlanmış birçok kişiyi de bu kırmış olabilir.
1: Yavaş kendisine yönelen eleştirilere rahatsızlık varsa gereğini yaparım cevabıyla adeta bir istifa imasında bulunmuştu. Ancak bu çıkış parti içindeki tartışmaları söndürmek bir yana gerilimi daha da tırmandırdı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapacaksan bir tarafını seç. Bu insanları da aldatmanın, tabanla alay etmenin bir anlamı yok ki. Bu partiye yapılan değil, tabanda ona oy veren insanlara karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Yani tarafını belli et.
1: Mansur Yavaş tartışmada sessizliğini bozdu.
4: Tabanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
1: Yavaş'la ilgili tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri de siyaset gündeminin ön sıralarına yerleşti.
5: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
3: Yolsuzluk.
5: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz.
1: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutuklu değil sözlerine mahkemedeki savunmasında cevap verdi. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin diyerek göndermede bulundu.
6: Yargıtay hafta tatili ve fazla çalışma ücretleri konusunda önemli bir karara imza attı. 9. Hukuk Dairesi hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesine mükerrer ödeme saydı. Kararla haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak.
7: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir kararı imza attı. Daire hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. Haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren kaynak ustası iş mahkemesinin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini, devamsızlık yapılması halinde işçiye mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmesinin feshedilmesinin Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Kaynak ustası çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını, ücretinin de ödenmediğini belirterek tüm alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işverense davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, davacı işçinin fazla çalışmasının olmadığını, yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini istedi. İş mahkemesi işveren tarafından haksız fesih yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, çalışma ve dinlenme sürelerine dair taleplere hak kazanıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar istinafa taşındı. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir denildi. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak.
8: Yok. Bireysel başvuru için geldi.
6: Emniyet Genel Müdürlüğü yasa dışı bahis ve sanal kumarda yüksek kazanç vaatlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
9: Yasa dışı bahis ve sanal kumar tuzağına dikkat. Kesin kazanç fırsatı hemen katıl. Yüksek oran, yüksek kazanç. Üye ol bonusunu kaçırma, hemen oyna, hemen kazan. Ücretsiz spin hakkı gibi cazip vaatlere kanmayın. Bunlar sizi yasa dışı bahis ve sanal kumar sistemine çekmek için kurulan birer tuzaktır. Yasa dışı bahis ve sanal kumara bulaşmayın. Organize suç örgütlerine finansör olmayın. Unutmayın, yasa dışı bahis yalnızca para kaybettirmez. Kişisel ve finansal bilgilerinizin ele geçirilmesine, dolandırılmanıza, borçlanmanıza ve ciddi hukuki sonuçlara yol açabilir. Kolay kazanç vaatlerine aldanmayın. Yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden uzak durun. Şüpheli bağlantılara tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Bir seferden bir şey olmaz demeyin.
6: 5. yılına ilerleyen Rusya-Ukrayna savaşında sona erdirmek için diplomatik

0: Arabalarda bir yandan hız kazandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski davet edilmesi halinde ABD'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin ise olası bir toplantı için Zelenski'yi Moskova'ya çağırdı.
1: Zelenski Putin'le görüşebilirim dedi. Kremlin Ukraynalı lideri Moskova'ya çağırdı. 4,5 yılı deviren Rusya-Ukrayna savaşında sahada şiddetli çatışmalar sürerken masada diplomasi trafiği hızlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Alman medyasına konuştu. Zelenski Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesine davet edilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirebileceğini kaydetti.
2: Evet, elbette buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur.
1: Kremlin'den Zelenski'ye yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'le ikili görüşme isteyen Ukrayna Devlet Başkanı'nı Moskova'ya çağırdı.
3: Zelenski sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizimse ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var. Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Bu hali hazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi.
1: Rus lider Putin 2019'dan bu yana G20 zirvesine katılmadı. Zirveye bu yıl arabulucu konumundaki ABD'nin ev sahipliği yapması nedeniyle Moskova-Kiev hattının kritik temaslara sahne olması muhtemel.
0: Lübnan ve İsrail arasında gerilim tırmanmaya devam ederken ABD medyası dikkat çeken bir iddiada bulundu. İki ülke arasında 15-16 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması planlanan 8. tur müzakerelerinin Ekim ayına ertelendiği öne sürüldü.
4: Lübnan ve İsrail arasında gelecek hafta yapılması planlanan yeni müzakereler ertelendi. İddia ABD merkezi haber sitesi Axios'a ait. İsrail ve Lübnan 14 Nisan'dan bu yana ABD arabuluculuğunda görüşüyor. İki ülke Washington'da 5, İtalya'nın başkenti Roma'da 2 olmak üzere toplamda 7 tur müzakere gerçekleştirmişti.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteği ile Lübnan ve İsrail arasında imzalanan bir çerçeve anlaşmasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Yeni müzakerelerin adresi bir kez daha Roma olarak planlandı. Ancak 15-16 Eylül'de yapılması planlanan müzakereler için ABD medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Axios haber sitesi 8. tur müzakerelerin Ekim ayına ertelendiğini öne sürdü. Axios'a konuşan ABD'li yetkililer müzakerenin ertelenmesine gerekçe olarak yaklaşan Yahudi bayramlarını, Paris Konferansı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hazırlıklarını gösterdi. Yoğun diplomatik takvimin kilit katılımcıların Roma'da planlandığı gibi toplanmasını imkansız hale getirdiği kaydedildi. Kaynaklar erteleme kararına rağmen iki ülkenin büyükelçilerinin Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda temasları sürdüreceğini de belirtti. Bu temaslarda Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak çekilmesini öngören çerçeve anlaşmasının uygulanmasının masaya yatırılacağı aktarıldı.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 18. BRICS zirvesine katılmak üzere 7 yıl sonra Hindistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Peki iki lider ABD'ye karşı yeni bir anlaşmaya imza atar mı? Çin'e gideceğiz. Bu ziyaretin notları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'te olacak. Hemen dönelim ve sözü Zeyrek'e bırakalım.
6: İyi yayınlar Esra Kürek. Tabii öne çıkan görüşmelerde başlıklara baktığımızda Xi Jinping 7 yıl aradan sonra Hindistan'a bu ziyareti yapmasının çok önemi var. Çünkü liderler arasında ilişkilerin daha da sağlam bir zemine oturması için birçok mesajlar verildi. Mesela iki ülke birbirini rakip olarak değil ortak olarak tanımladı. Sınırdaki anlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmemesi konusunda mutabık kaldılar. Tartışmalı sınır için adil ve karşılıklı kabul edilebilir çözüm arayışı devam edecek. Doğrudan uçuşlar, vize işlemleri ve insanlar arası seyahatler kolaylaştı.

0: artırılacak. Ticaret, yatırım ve tedarik zincirlerindeki engeller ele alınacak. Hindistan, Çin ürünlerine bağımlılığını ve 100 milyar doları aşan ticaret açığını gündeme getirdi bu görüşmede. Çin ise Hindistan'daki şirketler için daha öngörülebilir yatırım şartlarını masaya koydu. İki ülke neden şimdi yakınlaşıyor diye şöyle baktığımızda, bundan 6 yıl önce Galvan Vadisi'nde bir çatışma çıkmıştı. 20 Hint, 4 Çin askeri hayatını kaybetmişti. 2024'te bazı kritik sınır noktalarında askerlerin geri çekilmesiyle tansiyon düşmeye başladı ve diyalog kanalları açıldı. Amerika'ya karşı yeni anlaşma çıkar mı bu görüşmede diye baktığımızda, şu an için buna yönelik bir mesaj verilmedi. Bir ittifaktan ziyade karşılıklı yarara dayalı bir ortaklık ilişkilerini görüyoruz. Ukrayna meselesi gündeme geldi ama özellikle Modi savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı ayrı görüşmede ele aldı ama Xi ve Modi arasında da bu savaşın bitmesine yönelik ortak bir mutabakatla bir duruş sergilendiğini de gördük. Çünkü savaşın devam etmesiyle birlikte hem Hindistan hem de Çin yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya. Dolayısıyla Amerika'ya karşı iki ülkenin de bu konuda ortak bir çıkarı var. En önemli unsur ise Ukrayna savaşının bitmesine yönelik bir adımın atılmasıydı ki Xi Jinping ile Modi'nin görüşmesinde öne çıkan başlıklardan biri de bu oldu. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım Esra Kürek.
1: Efendim, yarın okullar açılıyor. Velilerse tarifeye uymayan servisçilerden şikayetçi. Peki tarife dışı ücret alan servislerle ilgili nereye müracaat edilmeli? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve uzman konuğu bizleri bekliyor efendim. Hemen dönelim Merve'ye ve konuğuna günaydın diyerek sözü bırakalım.
2: Günaydın Esra, iyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında her yıl olan bir konudan bahsediyoruz. Öyle ki okulların açılmasıyla birlikte servis ücretlerinde de tabii eşitsizlikler olabiliyor. Bununla ilgili neler yapılmalı? Özellikle velilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Emekli hakim, TÜKONFET Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler İzzet Bey. Evet, her sene aslında okulların açılacağı zaman servis sorunları gündeme geliyor. Bu senede tabii tarifenin dışında ücretler var. Tüketiciler, aileler, anne babalar neler yapmalı? Böyle bir konuda kime başvurmaları gerekiyor?
3: Öncelikle anne babalar sabahları çocuklarını öperek, koklayarak okullarına yolcu ediyorlar. Aynı anne babaların, bu çocukların sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşmaları hakkı olduğu gibi yine güvenli bir şekilde de ayaklarına, tırnaklarına zarar gelmeden dönmelerini bekleme hakları var. Şimdi bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul servislerinin çalıştırılmasına ilişkin esasları belirleyen bir genelgesi var. Bu genelgeye aykırılık halinde, örneğin sabıkalı bir yıldan fazla, Türk Ceza Kanunu 53. maddesine göre bir yıldan fazla ceza görmüş bir şoförü, rehberi kullanmaları halinde veya yüz kızartıcı suçlardan ceza görenleri kullanmaları halinde, çalıştırmaları halinde veya ahlak, genel ahlak ve adaba aykırılık halleri tespit edilmesi halinde sözleşmeyi fesih etme yetkisi var. Burada da sözleşmeye rağmen ek fazla aşırı fahiş ücretler talep edilmesi halinde tarafların sözleşmeyi iptal etmeye ve fesih etme hakları var. Bu haklarını kullanabilirler. Ama bunun dışında başka yollar da var. Örneğin böyle bir durumda fazla ücret istendiği takdirde özellikle korsan yollar servislere başvurmamak gerekti. Çünkü o haksız bir rakabet sayılır. Meslek odalarına hemen durumu bildirmeleri gerekir. Bu şirketlerin mensup oldukları meslek odalarına. Artı idari makamlara başvurmak lazım. Bu konuda ücretleri zaten büyük şehir belediyelerinin ve diğer belediyelerin idari makamları, yani ulaşım birimleri tespit etmekte. Bu tespit edilen rakamların üzerine çıkılamaz. Çıkıldığı takdirde yine idari makamlara ve belediye başkanlıklarına başvurma anne babaların, velilerin yasal hakkıdır. Çözüm sağlanamadığı takdirde tüketici hakem heyetlerinde 179 bin liraya kadar sanıyorum üst sınırı başvurup hiçbir masraf yapmadan, hiçbir gider sarf etmeden haklarını arama yolları var. Ama bunları da ararken mutlaka yaptıkları fazla ödemeye ilişkin, yaptıkları sözleşmeye ilişkin, sözleşmenin kendisini ibraz etmeli, sunmaları gerekir. Ödemeleri mutlaka banka dekontlarıyla, resmi belgelerle ispatlamaları gerekir ve bu durumda haklarını aramaları gerekir. Yalnız ulaşım değil, aslında ulaşımın kalitesi de çok önemli. Yani çocukları yıpratacak bir şekilde bir ulaşım, çocukların elbette ki hem moralini bozar, hem onların çalışma verimlerini azaltır derse. Dolayısıyla bu kalite de çok önemli. Demin dediğim gibi haklarını aramaları gerekir. Çünkü her öğrencinin okuma hakkı, eğitim hakkı, evet, anayasal ve bir insanlık hakkıdır. Evet. Çocuklarımızı bundan mahrum edemeyiz. Etmemek gerekir. Ayrıca hani bir şairimizin söylediğini ben manevi anlamda söylüyorum. Çocuklarımız şeker de yiyebilsin, mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar. Onlara iyi bir eğitim yılı, başarılı, huzurlu bir eğitim yılı diliyorum.
2: Teşekkür ederiz İzzet Bey. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı emekli hakim İzzet Doğan bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Efendim, Ahbap Derneği'nin skandallarını sık sık ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi o yardım paralarıyla yaptıracağını vaat ettiği evler vardı, hatırlayacaksınız. O evler ne durumda? Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Mehmet Türel ve konuğu bizlere aktaracak efendim. Hemen dönelim. Zannediyorum ki o evlerin bulunduğu noktadan yayınını gerçekleştirecek. Hemen sözü Türel'e bırakalım.
4: Evet, Malatya Battalgaz'deyiz, Bahtepe bölgesindeyiz. Asrın felaketinden sonra Ahbap Derneği tarafından binlerce kişiden, yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiden çok yüksek miktarlarda bağış toplanmıştı. Sizlere ev yapılacak sözü veriyorum denilmişti. Daha doğrusu depremzedelere bu söz verilmişti ama bugün gelinen nokta, 3,5 yıl geçti ve 208 adet ev, ki çelik prefabrik ev, tamamlanmadı. Atıl durumda, çürümeye, kaderine terk edildi. Uzman konuğumuz Yunus Emre Fidanel, Mimarlar Odası Başkanı. Canlı yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Başkanım, içimizi acıtan görüntüler var. Ne yazık ki, neler söyleyeceksiniz?
5: Evet, burada görmüş olduğunuz sitede yaklaşık 208 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Depremden 3,5 yıl geçmesine rağmen maalesef buradaki hafif çelikle sistemiyle yapılmış olan bu binalar maalesef tamamlanamadı ve depremzedelerimizin kullanımına açılamadı.
4: Şöyle bir hemen içeri de girelim. Turgut, içeri de girelim. Başkanım, siz devam edin lütfen. İçerideki son durumu da izleyicilerimizle paylaşalım hızlı bir şekilde.
5: Evet, burada yaklaşık olarak bu sitede 54 adet blok bulunmaktadır. Her blokta 2 adet zemin katta, 2 adet de üst katta, toplam 4 daire bulunuyor. Her daire 2+1 şeklinde tasarlanmış. Şu an içerisinde bulunduğumuz yer oturma odası ve mutfak kısmı. Evet. 2 tane de ayrıca yatak odası var. Fakat dediğimiz gibi burada 3,5 yıldır tamamlanmasına rağmen kullanıma açılmadığı için tespit ettiğimiz kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla, evet, içeride birçok çürümeler yavaş yavaş başlamış.
4: Evet, işte görüyorsunuz, çürümeler başlamış. Konunun uzmanı Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel'de anlatıyor. Buralara çok büyük paralar harcandı. En azından bu iddia var. Yine buranın çevre bakımı, çevre düzenlemesi, altyapısını hemen ifade edelim. Büyükşehir Belediyesi'nden destek istendi. Yani bu binaların sadece bu gördüğünüz iskelet sistemi ve içerisindeki yine müteahhitlik işini verdiler, değil mi?
6: değil mi?
5: Evet. Burada kaba kısmını bahse konu dernek yaptı. Çevre düzenlemesinde Büyükşehir Belediye'miz sağ olsunlar yaptılar. Fakat dediğimiz gibi burada kullanım başlanmadığı için, hak sahiplerine bir türlü teslim edemediği için içeride elektrik, mekanik...
6: Şöyle dışarıdaki çürümeyi de bir hemen gösterelim. Başka evet. Balkona açılan bir kapı var. Evet. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, işte görüyorsunuz.

0: Evet, işte burada yine kullanılmayan malzemeler çürümeye başlamış. Hemen dikkat çekiyor.
1: Buralarda nem ve rutubetler oluşmuş. Su akıntıları meydana gelmiş. Kullanılmadığından kaynaklı problemler bunlar. Burası tabii dediğimiz gibi hafif çelik olduğu için de bazı dış cephelerin bazı noktalarında da korozyonlar yavaş yavaş görünmeye başlanmış.
2: Gönlümüz razı değil bu görüntülere.
1: Evet, kesinlikle gönlümüz razı değil.
2: Burada hemen toparlayalım. Evet.
1: Birçok vatandaşımızın parası toplanarak mağdur edildiler. Burada da depremzede vatandaşlarımız mağdur edildi. Umutları hiçe sayıldı. Burada devletimizden beklentimiz hızlıca buradaki 208 adet bağımsız bölümümüzün kullanıma hazır hale getirilerek bir an önce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmesi çağrısında bulunuyor.
0: Evet, uzman konuğumuz Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel'di. Ahbap Derneği tarafından binlerce kişiden toplanan yardım paralarıyla yapılacağı söylenen evler yapılmadı, teslim edilmedi. Kaderine terk edildi, çürümeye terk edildi diyelim. Ve sözü yeniden İstanbul stüdyolarına bırakalım.
3: Efendim, şehre yakın ekibi Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Hacılı köyünde misafir oldu. Anadolu'nun kırsal yaşamına yakından tanıklık etti. Şimdi izleyelim.

0: Şehirlerin kalabalığından, gürültüsünden ve hızlı yaşamından uzaklaşıyoruz. Bu kez rotamız Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Hacılı Köyü.
1: Şehrin o gürültüsünden sıkılıp özellikle havanın sıcak olduğu günlerde şöyle bir köyüme gitsem, oradaki toprakla biraz ilgilensem, serin hava, bol güneş, bol su ve doğal yaşamda şehrin uzağında ama biraz da şehre yakın noktalarda bir gün geçirebilsem dediğinizi duyar gibiyiz. Şehre yakın programında bugün Samsun'un Kavak ilçesi Hacılı köyünde çiftçi Ercan Yılmaz'a konuk oluyoruz.
0: Burada hayat toprağın bereketi ve hayvanların sesiyle şekilleniyor.
1: Bulunmuş olduğumuz köy Kavak'ın Hacılı köyü olarak geçiyor. Tabii buralar Samsun bütün şehir olduktan sonra köyler mahalleye döndü statü gereği. Ancak her ne kadar mahalle olsa da o köy gelenekleri ve alışkanlıkları devam ediyor. Yan yana iç içe geçmiş iki köyün olduğu yerdeyiz. Evet. Ercan Yılmaz üreticimizle. Efendim kolaylıklarınız olsun.
2: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
1: Biz neredeyiz? Burası neresi? Biz
2: şimdi Kavak'a bağlı Hacılı mahallesi Alaca mahallesindeyiz. Hacılı ile Alaca aynı bir köy ama aradan bir ırmak geçtiği için Alaca demişler buraya. Normalde birleşiyiz ama bizim buranın adı Alaca.
1: Peki nasıl, kaç hane var iki köyün farklı farklı?
2: Hacılı'da 60 hane, bizim burada 7 hane.
1: Alaca'da?
2: Alaca'da 7 hane.
1: Eski köyler tabii.
2: Eski burada. Köyler ama eski yerleşim var burada ta yıllardır. Dedelerden kalma yerlerimiz bunlar. Devam edip gidiyoruz.
0: Tarım ve hayvancılık yalnızca geçim kaynağı değil, nesilden nesile aktarılan bir yaşam biçimi.
1: Sizin çocukluğunuz burada mı geçti? Siz burada mı doğdunuz? Nasıldı o günler?
2: Tabii çocukluğumuz burada geçti. Okullara burada gittik. Hep bunlarda kaynırdık. Arabalarla oynardık. O zaman bu kadar araba yoktu. Ondan sonra kendi imkanlarımızla yapardık bu şeyler. Çocukluklar tabii illaki farklı geçerdi yani. Çocukluklar iyiydi.
1: Şimdi siz tabii babanız rahmetli oldu. Evet. Allah mekanı cennet etsin.
2: Amin, amin.
1: Ondan kalan bu baba ocağını yaşatmaya devam ediyor.
2: 7 evlat biz burayı yaşatmaya çalışıyoruz. İmkanları olan geliyor. Belli bir süre kalıyoruz. Ondan sonra tekrar Samsun'a, çünkü çoluk çocuk Samsun'da okudukları için mecburen Samsun'da kalıyoruz. Ama bizim burada kendi evimiz olduğu için devamlı geliyoruz.
0: Gün kimi zaman toprağın başında, kimi zaman hayvanların bakımında geçiyor. Bu da Anadolu insanının çalışkanlığını ve doğayla kurduğu güçlü bağı gözler önüne seriyor.
1: Kavaklar da bak şimdi burada.

0: sarı renkte, güzel. Burada da yine farklı bir cinsi var. Bunlar şimdi ne zaman biz ektik?
1: Bunlar Kıdır Ellez'den sonra ekiyoruz. Mayıs'ın 6'sından sonra ekiyoruz. Şimdi bereketli günler diyoruz o günlere.
0: Evet.
1: Kıdır Ellez'den sonra ekiyoruz. Bunlar böyle daha sıladırsa kendiliğinden büyür daha. Bunlara bir işlem yapmana gerek yok. Bak bunlar güzel yine bak maşallah.
0: Ne zaman toplayacağız bunları?
1: Bir ay daha sürer.
0: Sürecek.
1: Kendiliğinden yapraklar kurumaya başlayınca bu kendini gösteriyor zaten. Diyor ki beni alın artık. Ondan sonra kışın yiyeceğiz inşallah.
2: Acılı'da tarım mevsimlere göre şekilleniyor. Ekinler toprakla buluşuyor. Aylar süren emeğin ardından hasat zamanı sabırla bekleniyor.
0: Dallarından biberler. Her bir fidanda iki tane, bir tane, bir tane. Tabii.
1: Bu alınmayacak. Bu şimdi bir hafta, iki hafta sonra alacağız. Bu tohumluk. Bu tohumluk bak. Alınacaklar belli. Şurada var tohumluk bak. Bunlar tohumluktu.
0: Ama şöyle anlatalım. Salatayı ekiyoruz. Bak şurada var. Şurada var Ercan Bey. Buldum bak. Burada da var. Bak burada var. Buldum. Burada var. Bak şimdi burada var. Burada var.
1: Bunlar işte.
0: Burada var.
1: Gördün mü?
0: Orada var.
1: Burada bunlar.
0: Şimdi şunu da şöyle kopartalım mı?
1: Kopar.
0: Doğal markete geldik şimdi. Evet şimdi salatan o tabii.
1: Bunu sıyırmana gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok.
0: Yalnız tadı, o hani çocukluğumuzda pazar yerlerine gelir o koku salardı ya biberin salatanın. Gerçekten de öyle inanılmaz doğal bir lezzet olduğunda belirtelim.
1: Çok doğal bunlar. Hiç çünkü dediğim gibi hiç içinde ilaç yok, katkılı bir şey yok. Gübre dahi ekmiyoruz. Çünkü gübre eksek bu kadar daha büyür ama lezzet olmaz.
0: Biberler var burada.
1: Bak biberler var. Her çeşit
0: bir taraftan. Hangi cinsli biberler?
1: Ya bunlar mesela bunlar zamanda kızaracak ama biz bunları kızarmasını da beklemiyoruz. Az büyüdü mü yiyoruz. Kapra diyorlar. Bilmem ince biberler var.
2: Her ürünün arkasında büyük bir sabır ve alın teri var.
0: Köy yaşantısında zaten şu olmaya başladı. Yani kendim alayım, konservemi yapayım, çoluğa çocuğa varsa torunlara göndereyim ya da diğer kardeşlerle beraber. Şimdi birazdan fasulyeleri de bakacağız ama şu domatesin tadına da bir bakacağım sen anlatırken.
1: Çok güzel bunlar. Hiç katkısız dediğim gibi çok organiktir, lezzetlidir bunlar.
0: İşte baksana ya. Kıpkırmızı yani.
1: Bulamazsın.
0: Nerede bulabilirsin?
1: Pazarda bulamazsın bunu.
0: Hemen yan tarafta da fasulyeler var. Bak, seni şöyle alayım seni.
1: Şimdi bura çok farklı bak. Fasulyeler değişik.
0: Gör, burada yeşil var. Bak, kırmızı var.
1: Kırmızı. Kimisi bunu içine alıyor. Sadece içini yiyor mesela. Ne diyorlar ona? Bamya mı diyorlar? Bamya diyorlar onlar. Kimisi farklı konserve yapıyorsun. Dolaplara atıyorsun bunu. Kışında yiyorsun.

Burada hayat kolay değil ama hacılı insanı için toprağa dokunmak, hayvanlarla ilgilenmek ve üretmek çok kıymetli ve vazgeçilmez bir tutku.

0: çiçekler beyaz çiçek. Böyle insanlar gelip buraya resimler çekiliyor bak. Çünkü bu kimsede yok bu. Bunu ben getirdim köye bak. Şu, bak arıları görüyor musun?
1: Bu beyaz çiçekler fasulyeli çiçekler.
0: Bunlar fasulye olacak.
1: Bunlar şimdi bunlar önce böyle beyaz çiçekleniyor.
0: Bunlar şimdi fasulye olacak.
1: Şimdi çiçeklendi. Bak. Böyle de fasulye olmaya gidecek.
0: Aynen, kesinlikle.
1: Sonra da bu şekilde. Bak. Şuradan bir tane de kopar.
0: Evet tabii tabii.
1: Bu şekilde fasulye olacak. Sonra bu kuruduğunda bunun içini açacağız.
0: Kendiliğinden bu biraz zor açılır. Çok sert çünkü.
1: Şimdi bak. Bunlar içinde.
0: Bunu en az bir ay daha sürer.
1: Evet. Şimdi bunların içerisindeki bu fasulyeler kuru fasulye.
0: Bu kuru fasulye kışa kadar veriyor neredeyse.
1: Bunun etkisi mi makbul olur?
0: Bunun sağ

0: Adesi o kadar tabi et zaten ayrı bir şey. Yani eten,
1: et gibi olur.
0: Bu etten de güzel oluyor. Çok farklı bir fasulye. Bak bu normal klasik fasulye.
1: Tabii.
0: Bak yanına arada kaçmış mesela. Bunlar bunun yanında olmaması lazım. Arada kaçmış.
1: Fasulye bu.
0: Ama
1: sevgiyi
0: fasulye.
1: Görünce...
0: Bak bu da olmuş. Bunu hemen pişirebilirsin. Ama bunlar en az bir ay, bir buçuk ay sonra 3-5 böyle kendiliğinden koparacaksın. Kurutacaksın bunu. Çok güzel. İnşallah nasip olursa olduğumu da yeriz yani. İnşallah.
2: Herkes gelip topluyor mu yoksa toplayıp paylaşıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
0: Şimdi kim gelip ne ekersen? Yani herkes yani herkesin yeri belli. Aynı dairen gibi düşün yani. 7 apartmanlı bir daire. Şunu öbür kardeşim yapmıştır mesela. O aile ekmiştir. Şu aşağıda var o aile ekmiştir.
2: Ya imkanı herkes olan kendi ya. İmkanında ve ekmek istediği.
0: Zor bir iş bu. Şimdi bu böyle kolay büyümüyor. Onun için herkes gelip ekmiyor da. Aslında herkes ekse imkan var. Bahçe var.
2: Sen kendin de Samsun'dasın.
0: Ben kendim Samsun'dayım.
2: Ama işte. Belirli düzenli.
0: Gelmek zorundasın.
2: Şimdi
0: haftalık.
2: Bugün geldin, bir iki gün buradasın.
0: Burada ben şimdi iki gün kalacağım. Ondan sonra gideceğim.
2: Ne yapacağız bu iki günde?
0: İki günde bunu sulayacağım. Olmuşlardan alacaksın, çoluk çocuğu götüreceksin. Yani bu kadar. Şimdi iş yok bunda.
2: Artık işler bitti.
0: Artık yeme zamanı. Ağırdı. Bundan sonra yeme zamanı.
2: Bir de şimdi toprakla falan uğraşmak, iştigal olmak da kolay, kolay da değil ama yani şimdi sen şimdi geldin buraya, buraları yaptın, açtın.
0: Kesinlikle yani kolay olmadığı için insanlar. Şimdi yine kolay. Eskiden daha zordu. Şimdi ne var? Traktör var, pulluğu var, şey var, geliyor çocuklar. 5 dakikada sürüp gidiyorlar.
3: Kırsalda yaşam günümüzde şehirlerde unuttuğumuz pek çok değeri de yaşatıyor. Komşuluk, dayanışma, imece ve birlikte üretme kültürü hala günlük hayatın içinde.
2: Meyveyi, sebzeyi yaparsın. Evet. Kış gelir kışlık armuttan pekmez
0: yani,
2: yaparsın. Elmadan sirke yaparsın. Ceviz zaten başlamış ama bunlar şunu da belirtelim. Köy yaşantısında bunlar öyle hani eskisi gibi alayım satayım değil de daha
0: yok,
2: çok
0: hem de satma yok. Biz de satma olma.
2: Kendim yapayım. Ha,
0: yani
2: kendim yiyeyim.
0: Şuradan bir eşin dostun geçmiş. Ona vermişsin bir kilo şey.
2: Bir bunu, de o var değil mi?
0: Yani şimdi bazen bakıyorsun adama diyor al bir süt ver hemen para bekliyor. Yani biz ne veya sütü gel alabildiğin kadar eskiden bizim babamızın zamanında neydi? Gelirdi adam peynirleri alırdı sütleri alırdı.
2: Tavuk
0: biz,
2: hemen kesilir.
0: Tavuk kesilir zaten. Hazırlanır. Tavuk gaz meşhur zaten.
2: Bizim. Buranın gaz tiridi.
0: Buranın gaz tiridi çok meşhurdur. Yani kış ayı geldiğinde bizim buranın gaz tiridi. Biz aslında çocukken bilmiyorduk. Samsun'dan bize özel gelirdi. Ya derdik bunlar yani gaz yemeğe mi geldi? Çünkü biz her zaman yediğimiz için biz bunu bilemiyorduk. Ama
2: oysa
0: şimdi,
2: ki o tirit sohbetleri.
0: Çok sohbetleri. Herkes burada bir kişi diyelim gaz kesti. Kaç haneyiz? 7 hane. 7 haneye ikram yapılacak. Birer tabak ikram yapılacak. Bundan sonra kendin yiyeceksin.
2: Herkes onu tatlamak.
0: Hayvanların mesela ilk yeni doğurduğunda ağız deri.
2: Tabii.
0: Bu ağızdan o 7 hane yiyecek.
2: Böyle gelenekler var tabii. Belki birçoğumuzun bilmediği ağzın ne dediği ne olmadığı.
0: Şu düşmüyorlar. Yani bırak ağzını şu düşmüyorlar. Koy şu düdüğü.
2: Ağzı anlatalım. Ağız doğum yapan hayvan.
0: Doğum yapan hayvanın ilk sütü. İlk 3 günlük sütü. 3 günden sonrası olmaz.
2: Evet. Şimdi bağda bahçede dolaştık. Meyveleri, sebzeleri ne zaman yapıldığını, neler olduğunu gördük. Bir yemek molası verdik. Tabii köyde olmazsa olmaz mangal, semaver yakılır, hazırlanır. Tavuklar pişti, mangal yapıldı. Salatamız hazır, doğal bahçeden aldık. Her şey hazır, yenmeye. Ercan abi.
0: Afiyet olsun.
2: Çok
0: ne demek,
2: oldu.
0: Ne demek? Afiyet olsun.
2: Semaver.
0: Çok mutlu oldum geldiniz.
2: Bahçeden salatamız.
0: İşte. Olması gereken buydu işte bak buyurun.
2: Şimdi
0: köy hayatımız bu.
2: Evet bize afiyet olsun. Sizleri de bekliyoruz. Samsun'un Kavak ilçesi Hacıllı köyünün olduğu noktadayız. İkiye ayrılmış olan köyde çiftçi, üreticici Ercan Yılmaz'la beraberdik. Sağ olsun kendisiyle bahçesinde gezdik, meyveleri, sebzeleri gördük, ikramlarını yedik. semaverinden çayını içtik. Öncelikle teşekkür ediyoruz.
0: Ne demek, çok sağ olun. Biz sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.
2: Hemşehir'e yakın programında Samsun Kavak ilçesine geldik. Buradaki köylerimizdeki Ercan Yılmaz'la birlikte neler yapılabilir onları beraber yapmaya çalıştık. Artık bağda bahçede büyüyen domateslerin, biberlerin, patateslerin, fasulyelerin

0: Sabah Haber'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yarın da bitebilir, yarın yok olabilir her şey. Bu işleri anlayacağız.
2: Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır.
3: Korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler. Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursam bul diyor.
4: Kafanız ayık mıydı değil mi diye merak ediyorum.
1: Gözümüz üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek.
3: Mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
2: Kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar. O
1: trajediler çok komedi gibi. Başka bir şey, başka bir sürü şey oluyordu.
3: Başarıyla çıkması çok zor. Roller değişmeye başladı.
4: Bu bir zihniyetin ifadesidir. Ben utandım ya.
2: Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur ediyor demek.
1: Dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Reklam.
4: A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tam

0: belaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
9: 25 bin liralardan başlayıp yukarı doğru giden bir kira sirkülasyonu var ki zaten buna tedbir amacıyla yapılan projedir bu.
10: Kiralık sosyal konutta geri sayım başladı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak model için artık gün sayılıyor.
9: En önemli başvuru şartı 18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir yıl İstanbul'da bir yıldır ikamet etme şartıyla başvurabilir.
10: İstanbul'da TOKİ'de 3 yılına kiralanacak evlerin ilk anahtar teslimi Ekim'de yapılacak.
9: 3 yıl boyunca bu konutlarda yaşayabilecekler bu vatandaşlarımız. 3 yılın sonunda konutlar geri alınacak. Bu 3 yıllık süre içerisinde çocuklu ailelerin yine bir ayrımı var. 3 yıl boyunca zam görmeyecekler bu konutlarda.
11: Milyonların merakla beklediği kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tabii ilçelere göre de rakamlar belli oldu. En çok böyle bölge Avrupa yakasında Gazi Osmanpaşa 289 konut olurken Anadolu yakasına baktığımızda ise en yoğun bölge ise 235 konutla Maltepe olacak.
9: Toplamda 15 bin konut olacak. Dolayısıyla şu anda hazırda olan 1071 konut Ekim ayı içerisinde yani 25 Eylül'e kadar başvuru süresi var. 25 Eylül'den sonraki başvuru süresi bittikten sonra kurallar çekilecek. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir törenle ilk 1071 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
10: Üzerinde tapu olanlar, son 5 yıl içerisinde ev alıp satanlar, sosyal konut veya ilk evim arsa projelerinde asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvuru yapamayacak.
9: 100 bin TL'nin üstünde hane geliri olanlar başvuramayacaklar.
10: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsis süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
9: Sözleşmeye varana dek, sözleşmeleri TOKİ ile yapana dek herhangi bir ücret ödemeyecek vatandaş. Sözleşme esasına göre devam edecek süreç.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Ajans hafta sonundayız efendim. Mutlu pazarlar. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yeni saate başlıyor ve devam ediyoruz. Muş'tan bir haber var efendim. Muş'ta Eğirmeç köyü kırsalındaki gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan küçük İsmail kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
13: Gölete giren 13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi.

0: Olay Muş'un Eğirmeç Köyü kırsalındaki gölette meydana geldi. 13 yaşındaki İsmail Ayhan girdiği gölette bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıçlar sevk edildi. Gölette zamanla yarışan ekipler bir süre devam eden arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki İsmail'e ulaştı. Sudan çıkarıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük İsmail, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
1: Açıl, açıl, açıl. Tamam,
2: nedir
1: açıl,
2: o? Şapkası
1: açıl oradan.
3: Efendim, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea bir kez daha faaliyete geçti. Yanardağından süzülen lav akışı geceyi kızıl turuncu tonlara boyadı. Bu görüntüler ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından kayda alındı. Kurumun verilerine göre Kilauea'nın kuzey kraterinden 7 Eylül'den beri aralıklı olarak lav akışı gerçekleşiyor. Yanardağ'daki bu volkanik aktiviteye sık sık küçük depremler de eşlik ediyor. 300 bin ila 600 bin yaşında olduğu tahmin edilen, aynı zamanda Hawaii adalarını oluşturan 5 yanardağından en aktifi olarak biliniyor. Bursa'da ters yöne giren otomobilin sürücüsü kendisini durduran polislere direndi. Sanatçıyım diyerek gazetecilere tüküren kadın ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
4: Ters yöne girdi, polise direndi, gazetecilere tükürdü. Bursa Osman Gazi'de gece saatlerinde gergin anlar yaşandı. Anayolda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü polis tarafından durduruldu. Kadın sürücüyle yanındaki kişi alkol testi ve ceza işlem yapmak isteyen polise direndi.
5: Kim öyle yapmaz?
6: Sen nasıl sanatçısın yani?
5: Kim
6: sen
5: ya?
6: Ne biçim sanatçısın? Küfür edin utanmadan.
5: Kim?
6: Ben gazeteciyim.
5: Sen mi gazetecisin?
4: Kadın olay sırasında sanatçı olduğunu ileri sürerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da çıkıştı, kameraya tükürdü.
6: Sen nasıl sanatçısın yani?
5: Kim
6: sen
5: ya?
6: Ne biçim sanatçısın? Küfür edin utanmadan.
5: Kim?
6: Ben gazeteciyim.
4: Polis ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı kadın bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan kadın polis aracına vurarak zorluk çıkarmaya devam etti. Kadın yanındaki kişiyle birlikte güçlükle gözaltına alındı. Araçsa otoparka çekildi.
3: Ankara'da beton mikseriyle otomobil çarpıştı. 5 kişi ise yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Mamak ilçesi Akşemsettin mahallesinde yaşandı. Doğukent caddesinde ilerleyen beton mikseriyle 1090. sokaktan caddeye çıkan otomobil çarpıştı. Otomobil beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Burdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de kontrolden çıkan otomobil geçtiği karşı şeritte başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kaza Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. 6 yaşındaki bir çocuksa olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında bir dere yatağında bulunan insan kemiklerinin bir yıl önce kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

0: Güllek'in faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sonrası raftan indirildi. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp kadın dosyaları tek tek incelendi. Yapılan DNA karşılaştırmasında kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
1: Efendim, CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de işbirliği polemiği yaşanıyor. Her iki parti işbirliğine kapılarını kapattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ile herhangi bir işbirliği yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, popülist ve seviyesiz siyasetin peşinde koşanlarla yan yana gelmemiz düşünülemez açıklamasını yaptı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
3: CHP ile Yeni Parti arasında işbirliği polemiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki partinin işbirliği yapacağı iddialarını boşa çıkartan açıklamalar söz konusu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile Yeni Parti'nin bir araya geleceği, tek aday üzerinde birleşeceği yorumları yapılıyor. Ancak her iki partiden de bunun mümkün olmayacağına ilişkin açıklamalar geldi. İlk olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kapıları kapattı.
4: Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz. Gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz.
3: Özel'in açıklamaları üzerine CHP sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyasette muhataplık için ilke, ahlak ve dürüstlük gerektiğini belirtti. Yeni Parti ile yan yana gelmeyecekleri yönünde mesajlar verdi.
4: Günlük popülist ve seviyesiz siyasetin peşinden koşanlarla, sosyal medya kampanyalarıyla tabanı bölmeye çalışanlarla yan yana gelmemiz düşünülemez. Algı operasyonlarıyla, yolsuzlukların üzerine örtmeye çalışanlarla aynı yolda yürümemiz mümkün değildir. CHP tarihi boyunca ne satın alınanlarla ne de satın alanlarla yol yürümüştür. Bu tutumumuzdan bir milim geri adım atmamız söz konusu değildir.
1: Efendim, İstanbul'da kiralık konut projesinde başvurular yarın başlıyor. Peki şartlar neler olacak ve nereye başvurulacak? Detaylar için haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan hazır. Bir de uzman konuğu var. Hemen dönelim ve sözü Kadir'e bırakalım.
5: Teşekkürler Esra. Hemen şununla başlayalım. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yarın başvurular başlıyor ve başvuru şartlarını ve daha fazlasını konuşacağız. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz.
6: Merhaba, iyi yayınlar.
5: Şimdi aslında vatandaşların merak ettiği bir konu var. Başvuru şartları neler, nerelerden başvuru yapılabilir? Dilerseniz bunlarla başlayalım.
6: Tabii özellikle aslında tabii İstanbul için çok heyecan verici bir proje. 15 bin sosyal konut projesinin başvuruları yarın itibariyle başlıyor. Başvurular 25 Eylül'e kadar devam ediyor olacak. Başvurular yapılırken aslında E-Devlet sistemi kullanılacak. E-Devlet sisteminde TOKİ bölümünde konut ve iş yeri başvurusu adında bir aslında bölüm var. Burada E-Devlet'e vatandaşlar giriş yaptıktan sonra bu menüyü seçip yeni başvuru seçeneğine tıklayarak aslında başvuru yapabilecekler. Yarından itibaren bu başvuru menüsünden başvuruların alınacağını söyleyebiliriz. Şimdi tabii şartlarla alakalı da özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet ediyor olmak, 12 aylık ortalama hane halkı gelirinin 100 bin TL'yi aşmıyor olması ve aslında evli olmak önemli şartlardan. Tabii istisnalar, 65 yaşını tamamlayanlarda bir evlilik şartı aranmıyor. Her hane halkı adına da yalnızca bir başvuru yapılıyor. Bir de konut sahipliği ile ilgili şartlar var ki bu da aslında başvuru sahibi ya da eşi adına bağımsız bir konut bulunmaması gerekiyor. Son 5 yılda herhangi bir bağımsız bölüm TOKİ'den almamış ya da devretmemiş olması lazım ve daha önce TOKİ'den herhangi bir çekilişle hak sahibi olmaması lazım. Bu çekiliş arsa ve benzeri kategorilerde de geçerli. Bedel ve teminatta da aslında ilk 12 aylık süre içerisinde bu tahsis bedeli dediğimiz kiralama süresinde herhangi bir artış yapılmayacak. Onun sonrasındaki ilk Ocak ayında

0: Şu oranında bir zam yapılacak. Sözleşme öncesinde de böyle depozit olarak düşünebileceğimiz bir aylık kira bedeli kadar teminat alınacak. Kira bedellerini hatırlıyoruz. 10 bin liradan başlıyordu 1 artı 1'ler için. 2 artı 1'ler için 12 bin lirayla 17 bin lira arası. 3 artı 1'ler için 15 bin lirayla 18 bin lira arası. Ve 4 artı 1'ler için de 18 bin lirayla 20 bin lira arasında aslında kira bedelleri belirlendi. Tabii en çok ilçelerde merak ediliyor. İstanbul Avrupa yakasında en çok kiralık daire 289 konutla ilk etapta Gazi Osman Paşa'da tahsis edilecek. Ama bununla beraber Arnavutköy'de, Başakşehir'de, Güngören'de ve Beyoğlu'nda da farklı yerler var. Anadolu yakasında da en yoğun aslında konutların teslimi 235 konutla Maltepe olacak. Ama bununla beraber gene Ümraniye, Tuzla, Sancaktepe, Ataşehir, Kartal ve Üsküdar'da da kiralık sosyal konut projesinde başvurular yarın itibariyle almaya başlayacak diyebiliriz.
1: Peki başvuruyu yaptılar. Bu başvurular kabul edildi. Vatandaş burada en azami şekilde 3 yıl kadar oturabiliyor galiba. Sonrasında bu şartlar neye göre uzatılıyor ve ne kadar uzatılabiliyor?
0: Bu 3 yıllık tahsis süresi tekrar uzatılmayacak. 3 yıl sonra bu konutlar tekrar aslında başka şekilde kuraya tabi tutulacak ve başka kişilerin kullanımı için tekrar kura sistemiyle sisteme tekrar verilecek.
1: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz detaylardan dolayı. Söylemiş olduğumuz gibi kiralık konut projesindeki başvurular yarın itibariyle başlayacak. Detayları da Mustafa Hakan Öz Elmacıklı ile birlikte görüştük, konuştuk diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Efendim Kadir Mercan ve konuğu aktardı detayları. Şimdi bir de yarın biliyorsunuz ki okullar açılıyor. Milyonlarca öğrenci yarın ders zilinin çalmasıyla okullarına başlayacaklar. Mustafa Çiftçi'den bir mesaj var efendim. Bir sosyal medyadan paylaşım yaptı. Evlatlarımız için sahadayız dedi. Bir bakalım hemen, çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada. Anlık denetimlerle daha güvenli bir eğitim ortamı test ediyoruz. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikle okullarımızda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik ettik. Okullarımızı risk durumlarına göre değerlendiriyor. Okul kolluk görevlilerimizi, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerimizi ve devriye ekiplerimizi ihtiyaca göre hassasiyetle görevlendiriyoruz. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleriyle servis araçları denetim uygulaması gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edecek her türlü konuda kararlılıkla sahadayız. Gayemiz çok açık. Çocuklarımız güven içinde eğitim görsün. Anne babalarımızın göz arkada kalmasın. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor. Tüm öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum şeklinde bir mesaj paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın eğitim öğretim yeni dönemi başlıyor efendim. Mustafa Çiftçi'den de gelen mesajı sizlerle paylaştık. Şimdi dedik ki efendim milyonlarca öğrenci için yarın ders zili çalacak. Çanta, okul forması, kırtasiye ihtiyaçları derken aileler artık alışveriş telaşındalar. Belki sona geldiler. Bakanlıksa güvenlik meselesini çok sıkı tutuyor. İçişleri Bakanı Çiftçi'nin mesajını da biraz önce aktardık. Detaylı bir açıklama yapıldı. Bakın öğrencileri ilk günden neler bekliyor?
3: Alacaksın?
4: Defterler, kalemler alacağım. Okul formamı şimdi almaya geldim.
3: Uyum haftası bitti. Pazartesi itibariyle yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Peki bir okul çantası ne kadara dolacak? Gelin birlikte hesaplayalım.
5: Fiyatlarımız bu yıl 100 TL'den başlıyor. 2500'e kadar çıkıyor. Biz ortalama bir okul çantası 750 TL'den doldurabiliriz sizler
3: o
5: için.
3: O zaman dolduralım. Şimdi başlayalım. Tamam.
5: Şöyle 750 TL çantamız, hemen hesaplayalım. Şöyle 50 TL beslenme kabımız, 50 TL
3: kalem kutumuz.
4: Alışveriş almaya defterlerimiz, eksik defterlerimizi alacağız.
5: Şöyle 150 TL suluğumuz. Hemen defterlerimize geçelim.
3: Dosya ne kadar?
5: 75 TL. 150 TL'de normal bir dosyamız var.

0: ortalama 2385 liraya bir okul çantamız doluyor.
1: Makul fiyatları bence, gayet de uygun.
2: Fiyatlar normal. Yani zaten çoğunu yaptık, eksiklerimiz kaldı, kalanları da burada tamamlamaya geldik.
3: Okul kırtasiye ürünleri alındı, çantalar hazırlandı, sıra okul üniformalarına geldi. Peki bu yıl okul formalarının fiyatları ne kadar, gelin birlikte öğrenelim.
4: Ortaokul için kızıma elbise aldım. Liseye gidecek olan oğlum için aldım. Tabii eksiklerimiz vardı, onları tamamlayacağız.
5: İlkokul tişörtlerimiz 300 bandında. Ortaokul tişörtlerimiz 350. Lise tişörtlerimiz de her şeye rağmen 450 lirada sabitledik. Pantolon grubu da 350 ile 400 arası ilkokul, ortaokul 450-500, lisede 550-600 bandında şu anda müşteriye hazır vaziyette sunmuş vaziyetteyiz.
6: Fiyatlar da gayet uygun.
1: Ne kadar mesela şu an?
6: Bu 450 TL, pantolon 600 TL.
3: Öğrenciler ilkokul günü için hazırlıklarını tamamladı. Yetkililerse 14 Eylül'e özel önlemler aldı. İstanbul'da pazartesi günü ders saat 10 ile 3 arasında yapılacak. 30 bin bahçe görevlisi ve okul polisi de aynı gün işbaşı yapacak.
1: Efendim, Vanlı Karahaydar'ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada ard arda yeni gelişmeler yaşandı. Sosyal medyada gündem olan o görüntüler sonrası düğünde takılan altınlar bir evin odunluğunda ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Karahaydar'ın eşi Çağla Özse polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.
7: Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öztan Çalan gözaltına alındı. Düğün için kiralandığı söylenen altınlarsa odunlukta bulundu. Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz, Van'da yaptıkları şatafatlı düğünle gündeme geldi. Çift hakkında başlatılan soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
1: Fenomen Çağla Öz'e düğününde kilolarca altın takılmıştı. Bu altınlar Van Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu başarılı operasyonla Muradiye ilçesinde bir odunlukta ele geçirildi.
7: Odunlukta bir valiz içinde bulunan altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan savunmasında altınların kiralık olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü. Kuyumcuysa bu iddiayı reddederek bir setle iki kelepçe altının satıldığını, elinde fatura olduğunu belirtmişti. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la fenomen Çağla Öz'ün düğününe ait görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öztançalan ise İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.
1: Bu arada Çağla Öz'ün İstanbul'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van'a götürüldüğü bilgisini de paylaşalım. Konuya ilişkin ifadesi de orada devam ediyor olacak. Şimdi bir de Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili bir haberimiz var. Bu soruşturma kapsamında Arif Ahmet, Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yer alan tanık ifadeleri iki soruşturmadaki FETÖ bağlantısında ortaya çıkardı. Buna göre Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili ifade veren bir tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini söyledi. Bir de diğer tanıksa 17-25 Aralık öncesinde Gülen'in Deniz Olgun'a birlikte hareket etmeyi teklif ettiğini, ancak Deniz Olgun'un bu teklifi reddettiğini kaydetti.
7: Alihan Kuriş suç örgütüyle Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında alınan tanık ifadeleri iki dosyadaki FETÖ bağlantısını gözler önüne serdi. Dosyadaki en dikkat çekici anlatımlardan biri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Mahmut Kösemusul'dan geldi. Kösemusul, 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Deniz Olgun'un kendisine Gülen'den bir mektup geldiğini anlattığını söyledi. Kösemusul'un beyanına göre Deniz Olgun, Gülen'in ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini, ancak buna karşı çıktığını, biz devletimizin yanında dururuz dediğini anlattı.
8: Yakinen dakika dakika, saniye saniye takip.
7: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Şahin'in anlatımları ise dosyadaki en çarpıcı FETÖ bağlantısı beyanlarından birini oluşturdu. Şahin, Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi dedi. Şahin'in beyanına göre FETÖ, devletin ve hükümetin yanında yer almak istedi.

0: verdiği gerekçesiyle Arif Ahmet Deniz Olgun'un yapılanmanın başında bulunmasını istemiyordu. Tanık FETÖ'nün Deniz Olgun'un yerine Alihan Kureş'in geçmesini uygun gördüğünü söyledi. Tanık ifadelerinde dikkat çeken bir başka ortak noktaysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ardından Alihan Kureş'in çok kısa bir sürede yapılanmanın başına geçirilmesi oldu. Yunus Koz 8 Eylül 2016 sabahı Ümraniye'deki merkeze gittiğinde Deniz Olgun henüz defnedilmeden Alihan Kureş'in lider ilan edildiğini anlattı. Koz, Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum şeklinde beyanda bulundu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Görüşmede ayrıca Irak'tan gönderilen insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırılar da değerlendirildi. Efendim, İsveç'te seçmenler aşırı sağın ilk kez iktidar ortağı olabileceği parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Peki Almanya'nın ardından İsveç'te de mi aşırı sağ zafer kazanacak efendim? Detaylar A Haber muhabiri Fatih Özyar'da olacak. Hemen dönelim ve sözü Özyar'a bırakalım.
2: Evet Esra Akürek, öncelikle Hollanda'dan iyi yayınlar diliyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi bugün tüm gözler İsveç'e çevrilmiş durumda. Çünkü İsveç'te artık yerel seçimlerde seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Türkiye saatiyle saat 9'da açılan sandıklar Türkiye saatiyle 21'de kapanacak. İlk sandık çıkış anket sonuçları da bu saatten sonra verilmesi, alınması bekleniyor. Diğer taraftan tabii ki gözler İsveç'e çevrildi. Çünkü neden İsveç'e çevrildi? Özellikle yapılan bu son dönemdeki Avrupa'daki seçimlere de bakıldığında aşırı sağ partilerin yüksek oranda zafer elde ettikleri görünüyor. Acaba İsviçre'de böyle de bir sonuç çıkar mı? 349 sandalyeli parlamentonun yeni üyesi bugün belli olacak. Diğer taraftan 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclis üyesini de bugünkü bu seçimlerde sonuçlanacak. Son yapılan tabii kamuoyu araştırmalarına da bakıldığında özellikle muhalefetteki Sosyal Demokratlar, Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin önde olduğu görülüyor ki orana bakıldığında %50.8'de. Diğer taraftan şu anda iktidarda olan azınlık sağ blokada bakıldığında ılımlı muhafazakarlar, Hristiyan Demokratlar ve liberalleri dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratların oy oranı ise %49.6. Aradaki fark çok kısıtlı. Büyük bir sürpriz de sandıktan çıkabilir. İşte bu seçimlerde şayet ilk kez büyük bir zafer elde eden aşırı sağcı İsveç Demokratlar eğer zaferle çıkarsa o zaman İsveç Demokratların da hükümete girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yapmış olduğu kısa süre önceki açıklamasında eğer zaferle bu seçimden çıkarsak İsveç Demokratları da hükümete dahil edeceğiz açıklaması yaptı ki bu çok önemliydi. 2022 yılında yapılan genel seçimlere de bakıldı. Katılım oranı %84 civarlarındaydı. Bugünkü sabahın erken saatlerinden başlayan seçime de katılım oranı en az bu oranlarda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Biz de tüm gözleri İsveç'e çevirmiş durumdayız. Çünkü kısa süre önce Almanya'da eyalet seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin zaferle çıktığını biliyoruz. Acaba İsviçre'den de büyük bir sürpriz sonuç çıkar mı? Aşırı sağ orada zafer ilan eder mi? Bekleyip göreceğiz diyerek gelişmeleri aktaracağız diyerek sözü şimdilik Hollanda'dan size bırakalım Esra.
1: Almanya için Alternatif Partisi kısa adıyla AfD. Alman siyasetinde ırkçı ve aşırı sağcı politikalarıyla öne çıkıyor efendim. Tepkilerin odağında olmasına rağmen her geçen gün elini daha da güçlendiriyor. Peki bu nasıl oluyor? Alp Miraç Diler'in hazırladığı Editör Masası programında AfD'nin yükselişini mercek altına aldık. İzleyelim.

0: Geçmişte Nazi Almanyası'ydı, bugün ise AfD. Peki nasıl oluyor da aşırı sağcı parti AfD oy oranını her geçen gün arttırıyor? Editör masasına hoş geldiniz. Biz Almanya'nın her zaman Hitler dönemini kara bir leke olarak gördüğünü düşündük. Sonra AfD diye bir parti çıktı. Ezber bozdu. Saksonya Anhalt eyaletinde bir seçim yapıldı geçenlerde. Aşırı sağcılar oy oranını iki kat arttırdı. %43.8 ile sandıktan ayrıldı. Daha da şaşırtıcı olan bu sonuç eyalet tarihinde daha önce hiçbir partinin alamadığı bir zaferdi. Almanya şok oldu, dahası panikledi. Almanya AfD'yi tehdit olarak görüyor demiştik. Tek sebep ise aşırı sağcı olmalı. Buna rağmen ulusal düzeyde %28 oyları var. Aşırıcı olmasalar koalisyon hükümetini kendi kendilerine kontrol edebilirler. Ancak merkez partileri yangın duvarı olarak bilinen bir politika uyguluyor. Bu nedenle aşırı sağ ile ortaklık kurmuyor. Bu da onların iktidara gelmesini engelliyor. Peki aşırı sağ Almanya için bu kadar korkunçsa nasıl popüler oldular? AfD ilk kurulduğunda bir tepki partisiydi. Oy verenler hükümete ders vermek için bu yolu seçerdi. Ancak onlar bunu iyi kullandı, ciddi bir kitle elde etti. Özellikle de eski Doğu Almanya eyaletlerinde. Çünkü bu eyaletler kendilerini biraz dışlanmış hissediyor. Batıya göre düşük maaş, yetersiz sanayileşme bu bölgede hakim. Yani dar gelirli nüfus fazla. Hatta AfD'nin Doğu'nun özgür ve gururlu insanları diye bir sloganı da var. Bu da halkta karşılık buluyor. Sosyal medyayı çok iyi kullanan AfD gençlere ulaşarak oy oranını arttırıyor. Ayrıca NATO ve Brüksel temelli bir politikayı değil, Alman çıkarlarına uygun dış siyaseti savunuyorlar. Burada Rusya kritik. Savaşla birlikte artan enerji maliyetleri en çok dar gelirli Almanları vurdu. Yani Doğu eyaletlerini. Sonuçta Almanya için gaz yoksa üretim de yok, iş de yok. Rusya ise ucuz doğal gaz demek. AfD bu nedenle vanaların tekrar açılmasını istiyor. Bu oy oranına rağmen AfD Almanya'da izole bir parti. Başlıca sebebi dediğimiz gibi ırkçı politikaları. Özellikle ciddi bir göçmen nüfus barındıran Almanya'da pek sevilmemesi normal. Geçmişte benzer senaryolar yaşayan Almanya için göçmen karşıtı politikalar kabus anlamına geliyor. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle de pek anlaşamıyor AfD. Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını istemesi AB'nin tepkisine neden oluyor. Mevcut AB yapısına da karşılar. Bir diğer mevzu da ABD ilişkileri. Almanya ile Washington çıkarlarının uymadığını savunuyorlar. Amerikan silahlarının Alman topraklarında bulunmasını istemiyorlar. AfD'nin Müslüman nüfusa karşı yaklaşımı ise seçim söylemlerine bakıldığında ılıman bir hava veriyor. Ancak gerçekler aksi yönde. Cami inşası ve işletilmesine karşılar. İslami kuruluşların yabancı devletlerce finanse edilmesini istemiyorlar. Minare inşasına ve ezanın açıktan okunmasının da yasaklanmasını savunuyorlar. Başörtüsüne de karşı olduklarını söylersek şaşırmazsınız muhtemelen. Tüm bu sert politikalar nedeniyle Almanya için alternatif partisi AfD, Almanlar için tarihi travmaların mezarından çıkması anlamına geliyor.
1: Efendim Adalet Bakanı Akın Gürlek Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi anma ve yörük şenliklerinde konuşuyor. Kulak verelim.
2: Yalnızca bugününü değil, yüzlerce yıl sonrasını da düşünmüş, sahip olduğu büyük devlet vizyonunu kendisinden sonraki nesillere miras bırakmıştır. Milletimiz de bin yıla uzanan dik duruşunu ve kadim devlet anlayışını bu vizyon sayesinde en güçlü şekillere bugünlere kadar taşımıştır. Şanlı milletimiz

tarihin her döneminde bölgesine huzur ve barış getirmiş, adaletle hükmetmenin verdiği güvenle tüm uluslara adeta rehber olmuştur. Bugün de insanlığın en kıymetli değerleri olan barış ve huzurun en güçlü temsilcilerinden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu irade Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakımızın değerli ismi Büyük Türkmen Bey'i Sayın Devlet Bahçeli'nin katkılığıyla kararlılıkla sürdürmektedir. O gün obalar kıl çadırından oluşuyordu. Bugün ise çatısı tüten binalardan oluşuyor. O günün birçok yaşam biçimi modern çağda değişti. Ancak değişmeyen tek şey millet olma şuurumuz, devlet olma inancımız, vatan dediğimiz bu aziz topraklara duyduğumuz minnet ve tarih boyunca farklı biçimlere bürünerek günümüze ay yıldızlı al bayrak olarak ulaşan yüce sancağımıza tavizsiz bağımlılığımızdır. Yörük denince benim aklıma gelen ilk şey işte bu inanç ve kararlılıktır. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenlikleriyle milletimizin Anadolu yurt edilmesiyle başlayan tarihi dönüm noktasını yeniden yad ediyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza tarihi değerlerimize ısrarla hatırlatılmalı. Bugünlere ecdadımızın fedakarlıkları sayesinde ulaştığımız bilincini aşılamalıyız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Kendi değerlerini unutan, geleceğini yalnızca günün zevk ve sefasıyla doldurup gelecek nesillere sorumsuzluk mirası bırakan bir yapı bizler için en büyük tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzakların çeşitliliğiyle bunlarla mücadelenin ülkemize yüklediği ekonomik maliyet ve her zaman kaybıdır. Bu sebeple gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişme ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim. Kıymetli misafirler, bu coğrafyada 500 yıl aşkın bir süre barış ve huzur hakim olmuştur. Bunun sebebi Viyana kapılarından Kuzey Afrika'ya, Kırım'dan Habeşistan'a kadar uzanan geniş coğrafyada asil ceddimizin adalet temelinde kurduğu büyük devlet anlayışıyla güçlü bir nizam sürdürülebilir intizam tesis etmesidir. Ne zaman ki dönemin emperyalistçi ve işgalci aklı bizi parçalama imkanı bulup iç sorunlara hapsetti, işte o zamandan bu zamana yakın coğrafyamızda Libya'dan Kırım'a, Filistin'den Irak'a, Suriye'den Körfez'e her iki yakasına kadar zulüm, işgal ve savaşlar kronikleşmiştir. Türkiye olarak bu yangından güçlü ve kadim devlet geleneğimiz sayesinde en az zararla çıkıyoruz. Çıktık da. Ancak tarihin bize yüklediği misyon gereği bu sorunların hiçbirine duyarsız kalmadık. Yakın coğrafyamızdaki zulüm, işgal ve savaşlar daha da ileri gidemiyor. Günümüzün emperyalist ve işgalci güçleri hedeflerine ulaşamıyorsa inanın ki bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinden, devlet aklından, ayrıca Söğüt'te kök bulup bütün dünyaya dallarını uzatan bu kutlu çınarın tarihsel gücünden kaynaklanmaktadır. Bilecik'in bizlere bıraktığı en önemli miraslardan birisi bu birliktir. Bir oba, ortak bir inanç ve büyük bir gaye etrafında kenetlenerek devlete yürümüştür. Aynı ocakta birleşen, aynı istikamete yönelen ve aynı ideali paylaşan insanlar tarihin akışını değiştirmiştir. Bugün biz de ülkemizin geleceğini

0: aynı birlik ruhuyla sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz millet olarak ne zaman bir olduysak, ne zaman omuz omuza verdiysek önümüze çıkarılan bütün engelleri aştık.
1: Efendim 7 farklı ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen dal bisikleti final yarışları Erzurum'un zorlu ve nefes kesen parkurunda başladı. Detayları ise haber muhabiri Yüksel Akalan ve konuğa aktaracak.
2: Evet, Türkiye'nin kış turizminden gözde mekanlarından birisi olan Palandöken Kayak Merkezi önemli bir yarışa ev sahipliği yapıyor. Öyle ki dağ bisikleti Türkiye şampiyonası ve aynı zamanda uluslararası MT Cup turnuvası düzenleniyor ve 7 ülkeden yaklaşık 400 sporcu şu an itibariyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kurulan zorlu parkurda kıyasıya mücadele ediyor. Tabi dereceye girebilmek için de adeta zamanla yarışıyorlar diyebiliriz ve şu an itibariyle de yine birbirinden zorlu bölümlerde parkuru geçmek için de kıyasıya mücadele var. Tabi şampiyonanın detaylarına yayın konuğum Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman'la konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Muhteşem bir etkinlik düzenleniyor. Neler söylersiniz?
3: Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Bu sene 6.sını düzenlemiş olduğumuz Palandöken MTB Cup ve Türkiye Şampiyonası 7. etap yarışlarımızı Cuma günü startını verdik. Bugün de son yarış olan uluslararası kısmı. Klas 1 yarışı. Tabi 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına puan veren bir yarış. Önemli bir yarış. Takımların çok önem verdiği bir yarış. Parkur gerçekten zorlu. 2400 rakım, 2500 rakım içerisinde 3.2 kilometrelik. Gerçekten tekniğin de böyle üst düzeyde olduğu bir yarış parkurunda sporcular pedal çeviriyorlar. Resmi antrenmandan sonra sporcuların hem yabancı hem yerli sporcuların bu konuda perfect dedikleri, evet hocam zorlayıcı, gerçekten yarışılacak bir parkur olarak ifade ettikleri bir parkur, mekan. Tabii konuşmaya başlamadan önce bahsettiğiniz şey de kış turizminin gözdesi olan bir mekandayız. Bundan 6 yıl önce Federasyon Başkanımız Emin Müftüoğlu'nun talimatlarıyla kayak merkezlerinde bisiklet yazında bisiklet destinasyonu oluşturma konusundaki projemizin ilk örneğidir. Hani bizim göz bebeğimiz olan bir proje. Türkiye'de çünkü muazzam ötesi yerlerimiz var. Muazzam ötesi doğamız var. Yani hep yurt dışına gidince böyle şöyle böyle diyoruz ama ülkemizi dolaştığımız zaman, gezdiğimiz zaman birçok yerde yarış düzenliyoruz. Gerçekten çok üst seviye, hem doğal parkurların olduğu hem de böyle etkinliklere ev sahipliği yapabilecek muazzam ötesi yerlerimizin olduğunu bildiğimiz için bu destinasyonla özellikle onları yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii buraya da başladık. Sonrasında Türkiye'deki diğer kayak testine de biz bu şekilde bir uygulamayı devam ettireceğiz.
2: Şöyle görüyorum, parkur içerisinde sporcuları, yarışmacıları zorlayacak engeller de konulmuş.
3: Evet. Zaten dağ bisikletinin amacı bu. Zorlu parkurda engelli çeşitli teknik özelliklerin olduğu, drop dediğimiz, wall ride dediğimiz, rock garden dediğimiz böyle farklı özelliklerin olduğu, olimpiyatlarda özellikle sporcuların karşısına çıkan birçok tekniği burada yansıtmaya çalıştık. Adına yakışır bir parkur diyebiliriz, Palandöken zorlu.
2: Peki hangi ülkelerden sporcular katıldı?
3: Şöyle Türkiye'deki elit sporcularımızla beraber Ukrayna'mız var, Kazakistan var, Rusya'dan sporcularımız var, Bulgaristan var, Romanya var. Bu sporcuların özellikle takvimlerine her yıl Palandöken'de yarış yapılacak mı deyip mail attıkları, her yıl takvimlerini aldıkları özel bir yarış yani.
2: Peki kaç tur yarışmacılar tarafından tamamlanacak?
3: Şöyle, elit erkekler 8 turla tamamlayacak. Elit kadınlar 6 turla devam edecek. Hemen akabinde genç erkekler 6 tur ve genç kadınlar da 4 turla yarışı tamamlamış olacaklar.
2: Teşekkür ediyoruz. Tabii yarışma sonucunda yine kota alacak sporcular da olacak. İlk üçe girenler mi yoksa?
3: Yok. Şöyle, ilk 15 sporcu, klas bir yarış olduğu için ilk 15 sporcu puan alacak. İlk 10 sporcu da UCI ödülü dediğimiz para ödülü alacaklar. Bununla beraber de zaten sonrasında almış oldukları puanları üzerine ekleyek diye 2028 için de gerekli puanlarını toplamış olacaklar.
2: Teşekkür ederiz efendim.
3: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
2: Evet. Yayın konuğum Türkiye'ye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman da, kameraman arkadaşım Enes Özcan da şu an itibariyle o zorlu parkuru ekranlarınıza getiriyor. An itibariyle 7 ülkeden katılan yaklaşık 400 sporcu yine dereceye girebilmek için de kıyas

0: parkurda mücadele ediyor. Tabii parkur içerisinde zorlu engeller de aşılıyor. Bir taraftan zamanla yarış varken diğer taraftan da yine engelleri aşmakta büyük bir maharet istiyor diyebilir. Zaman zaman tabii ufak kazalarda yaşanabiliyor. 3.2 kilometrelik bir parkurdan bahsediyoruz ve Palandöken Kayak Merkezi'nde 2500 ile 3000 rakım arasındaki işte bu parkurda yarışmacılar da zorlu parkuru bir an önce bitirebilmek için de kıyasıya mücadele ediyor ve 8 turda artık yarış tamamlanacak diyebiliriz. Palandöken Kayak Merkezi kış turizminin en gözde mekanlarından birisiydi. Sadece kış mevsiminde değil, aynı zamanda yine yaz mevsiminde de birçok uluslararası yarışmaya, etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor diyelim. Sözü Palandöken Kayak Merkezi'nden sizlere bırakalım.
1: Efendim artık aşırı yaz sıcaklarının yerini biraz serin havaya bırakmasıyla birlikte Diyarbakır'da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntıları alacağız. Sağ haber muhabiri Sinan Yılmaz bizleri bekliyor. Hemen dönelim, sözü Sinan'a bırakalım.
2: Havaların serinlemesiyle beraber birçok yerli ve yabancı turist rotasını yeniden Diyarbakır'a çevirdi. Şu anda Sur ilçesindeyiz. Tarihi Hasanpaşa Hanı'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen son durumu ekranlara taşıyalım. Turistlerin yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Diyarbakır medeniyetlerin beşiği, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerden bahsediyoruz. Çok önemli tarihi değerleri var, tarihi kültürleri var. Dolayısıyla yerli ve yabancı turistler Güneydoğu'ya geldiğinde ilk olarak Diyarbakır'a geliyorlar ve Sur ilçesinde tarihi Hasanpaşa Hanı'nda güne kahvaltı yaparak başlıyorlar. Hasanpaşa Hanı 500 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Hemen üst tarafta kahvaltıcılar vatandaşlara hizmet ediyor. Alt tarafta ise kafe ve hediyelik eşya satan esnaflar bulunuyor. Ve buraya gelen insanlar hem çay içiyor, hem kahvaltı yapıyor, hem kentin yöresel lezzetlerini yemeye çalışıyor. Tabii havaların serinlemesiyle beraber turistler yeniden rotasını Diyarbakır'a çevirdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda ziyaretçiden bahsediyoruz. Sabahın erken saatlerinde kente ulaşan vatandaşlar ilk olarak Hasanpaşa Hanı'na geldi. Ve burada hem kahvaltı yapıyorlar, hem çay içiyorlar, hoşça vakit geçiriyorlar. Kimisi annesiyle geldi, kimisi babasıyla geldi, kimisi arkadaşıyla buraya geldi ve buraya gelen insanlar kentin tarihi yerlerini ziyaret ediyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Evet, Sinan Yılmaz aktardı efendim Diyarbakır'dan. Teşekkür edelim ve şimdi devam edelim. Şimdi size İstanbul'un Boğaz kıyısında tarihi yapıları ve kendine özgü mahalle dokusuyla dikkat çeken Çubuklu'ya götüreceğiz. İşte geçmişten bugüne uzanan hikayesiyle Çubuklu'nun sokakları, sahili ve tarihi miras. Kıyısında yüzyıllardır farklı hikayelere ev sahipliği yapmış bir mahalle Çubuklu'dayız. Yalılarından tarihi yapılarına, eski yerleşim yerlerinden sahiline kadar bu mahalleyi birlikte keşfedelim. Çubuklu sahil şeridinde bulunan Halil Ethempaşa Yalısı'nın önündeyiz. Bu yalı 19. yüzyıla ait olup Osman Hamdi Bey ve kardeşi Halil Ethem Bey'in ailesinden geliyor. Mimari karakterini büyük ölçüde koruyan bu yalı Çubuklu'nun Boğaziçi geçmişinden günümüze ulaşan en önemli örneklerden biri. Ablacığım nasılsın öncelikle?
3: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Şimdi buradaki çiçekleri kendin ektiğinden bahsettin. Biraz anlatır mısın bana?
3: Evet, ben çiçekleri çok seviyorum. Kendi balkonumda da yetiştirdiklerimi birazını da buraya getiriyorum. Kendim güzelleştiriyorum çünkü sonuçta gören balkonumdan benim. Her yerin temiz, güzel görünmesini istiyorum. Kaktüs çiçeklerini ekiyorum. Onlardan sirke yapıyorum. Kendi doğal dükkanım var.
1: Kaktüs sirkesini de ilk defa duyuyorum. Nasıl oluyor?
3: Var, sirkesi oluyor. Çok güzel oluyor. Faydalı olduğu söyleniyor.
1: Şimdi Çubuklu Mahallesi'nde Emine teyzemin Şirin dükkanına geldik. Emine teyzeciğim, bana biraz bahseder misin? Burasının adı neden Şirin dükkan?
3: Küçük olduğu için hem kendim yiyorum hem satıyorum. Doğal ürün arıyor çünkü. Herkes artık doğala dönüştü.
1: teyzemin el emeğiyle yaptığı ürünlerin olduğu dükkandayız. Emine teyzem, biraz anlatabilir misin? Burada hangi ürünler var?
3: Burada sirkeler, reçeller, soslar, konserve, eve ne oluyorsa turşular. Şu an turşu başlamadı. İşte böyle elma sirkemle başladım diyeyim ben ilk önce. İlk önce elma sirkemle tarhanayla başladım ben dükkanı açmadan önce. Tarhana çeşitlerim var. Bebek tarhanası, acı tatlı tarhana.
1: Bebek tarhanası nasıl oluyor Emine teyze?
3: Bebek tarhanamız sırf süt, yoğurt, soğan ve kaymak diyeyim. Gerisi bende kalsın. Öyle.
1: Ürünlerinin çok doğal olduğunu söylüyorsun. Çubuklu da bir o kadar doğal diyorsun. Peki sen Çubuklu hakkında ne düşünüyorsun?
3: Vallahi Çubuklu'yu yani hiçbir yere değişmem diyorum. Yani Çubuklu hakikaten doğal. Ben memnunum. Hiçbir yere değişmem diyorum.
1: Sen de Çubuklu'yu şenlendirmişsin Emine teyze. Burada çok güzel, gerçekten de çok şirin bir dükkanın var. Dükkanınla gurur duyuyor musun?
3: Duyuyorum. Ben memnunum. Öyle. Ürünümün de arkasındayım.
1: Bu mahallede hala komşuluk devam ediyor mu?
4: Komşuluk var burada.
1: Bence komşuluk olmayan yerlerde ne yapılmalı ya? İnsanlar komşularını tanımalı mı?
4: Tanımalı komşularını. Hı-hı. İşte burada herkes komşuyu birbirini tanıyor. İcabını anahtar bile bırakıyorlar yani. Başka yere gitsem yaşayamam.
1: Çubuklu'nun tarihi yapılarından biri olan Halil Ağa Camii'ndeyiz. Geçmişi 17. yüzyıllara kadar dayanıyor. O dönemde Çubuklu has bahçesinde görev yapan bostancıların ibadet ettiği bir mescit olarak kullanılan bu yapı, yıllar içinde geçirdiği onarımlara rağmen tarihi dokusunu korumaya devam ediyor. Halil Ağa Camii, Osmanlı ve modern mimari yapılarını tek unsurda birleştiren bir yapıya sahip olup tek şerefeli ve tek minareli olarak inşa edilmiştir. Efendim, mahalle sakinlerimizden biri olan Mustafa abimin yanındayız. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederiz. İyiyiz. Allah razı olsun.
1: Efendim, bize biraz Çubuklu'yu anlatabilir misiniz?
5: Çubuklu, ben 30 sene oluyor bu Çubuklu'ya geleli. Geldim geleli Çubuklu'dan çok memnunum. Halen de buradayım.
1: Abi sonradan geldim dedin ama 30 yıl olmuş yani. 30 yılda az değil.
5: Az değil, evet. Ama sonra daha geldiğim zaman da daha güzeldi Çubuklu.
1: Peki Mustafa abi, günün nasıl geçiyor Çubuklu'da?
5: Çubuklu'da günüm eve gidip geliyorum. Günüm işte caminin uğraşıyorum, işlerimizle o şekilde geçiyor.
1: Böyle sahile inip sahil havası almıyor musun?
5: Sahilde işimle yürüyorum. Akşam yatsı namazından sonra yürüyorum eşimle devamlı. Onu kimse engelleyemez. Devamlı yürüyoruz.
1: İstanbul'un güzide mahallelerinden biri olan Çubuklu'nun muhtarıyla birlikteyiz. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
6: Sağ olun, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Efendim, biraz kendinizden bahseder misiniz?
6: Benim Hüseyin Hüsnü Kolcu. 18 yıllık muhtarım, 72 yaşındayım, doğuma büyüme Çubukluyum.
1: Muhtarım, burada çocukluğunuz nasıl geçti?
6: Ya, çocukluğumuz çok harika. Eskiden teknoloji bu kadar yoktu. Cambazlar olurdu, yağlı güreşler olurdu aşağı aşağıda. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Artık zaman, teknoloji gelişti, her şey değişti. Şimdi teknoloji ayak uydurmaya çalışıyoruz. Öyle günler geçiyor işte.
1: Efendim, peki şimdi bizi bu güzel sokağa getirdiniz. Bu sokağın önemi nedir?
6: Efendim, bu sokağın önemi, bu sokağın adı Rıfat Paşa Sokağı. Önemi şuradan arz ediyor. Rıfat Paşa, Osmanlı paşalarından, Çubuklu eskiden Kanlıca'ya bağlı bir yermiş. Rıfat Paşa burayı ayırmış, mahalle yapmış ve bu yüzden de bu sokağın adını Rıfat Paşa Sokağı olarak vermişler. Sizi bu yüzden buraya getirdim ki Çubuklu'nun kurusu olan bir insanın adını yaşadığı sokağı tanıtmak istedim.
1: Çubuklu'da adım adım yürüdüğünüz her yerden Boğaz'ın eşsiz manzarasına çıkıyoruz. Hadi muhtarım, biz de birlikte gidip bu manzarayı izleyelim. Her yerden böyle güzel manzaralara çıkıyoruz. Size bu mahallede muhtarlık yapmak nasıl hissettiriyor?
6: Harika. Şu manzarayı görüyorsunuz, insanın ömrünü ömür katar, cana can katar. Şu güzelliğe bakar mısınız?
1: Muhtarım, gezmeden önce şiiri çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Peki Beykoz Çubuklu'yla alakalı bir şiiriniz var mı?
6: Var, fakat çok uzun.

0: şöyle söyleyebilirim. Mısır'dan öter çubuk adam duyulur borusu. Kendi gitti ama miras kaldı bize Hidiv Abbas Paşa korusu. Ne, nasıl cevap versin acaba bu soruya? Ben tutkunum, aşığım Çubuklu'ya. Çubuklu benim ömrüm.
1: Muhtarım, gerçekten inanılmaz bir şiir. Muhtarım okudukça da bize çok güzel hisler veriyor. Şimdi bizler de sizinle birlikte Çubuklu'yu gezmeye devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
9: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
12: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
15: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
16: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
15: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
16: Değil midir?
15: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
16: Girdim.
15: Bak bakalım ne diyor.
16: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
15: O zaman durma, hızını yükselt.
16: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
17: Detaylar Türk Telekom

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. SPK'nın Borsa İstanbul AŞ, borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin takas bankın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Söz konusu işlemler Takas Bank'ın bildirimi çerçevesinde borsa tarafından iptal edilecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Efendim saatlerimiz artık öğleye ulaştı. Ajans hafta sonundayız. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla yeni saatimize ve öğleye giriş yapıyoruz. Mutlu bir pazar dileyelim, devam edelim. KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan feribot faciasına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. İşte geminin çatlak olduğu belirlenen sol kızağındaki kırığın yakından çekilmiş o görüntü.

0: 30 Ağustos tarihinde Kuzey Kıbrıs'ın Girne açıklarında Mersin'e doğru yol alan Filojet isimli yolcu gemisi su alması sonucu batmış, 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken feribotun battığı zamana ait yeni bir görüntüye ulaşıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde geminin önceden çatlak olduğu belirtilen sol kızağındaki kırık ve batış anı yer alıyor. Kırığın kazadan önce mi, batış sırasında mı yoksa deniz tabanına çarpma sonucu mu oluştuğu yapılacak teknik incelemelerin ardından belli olacak. Yurdun iki farklı noktasından yangın haberleri geldi. Bolu'nun Gerede ilçesinde bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan alevler 5 saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi hafif yaralandı. Antalya'da ise ambalaj deposunda başlayan alevler müstakil bir eve sıçradı.
1: Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depo alevlere teslim oldu. Bolu Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırlarında faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden gelen destek ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi ise hafif yaralandı. Bir diğer yangın haberi ise Antalya'dan geldi. Muratpaşa ilçesi Yenigöl mahallesindeki bir ambalaj deposunda alevler kısa sürede büyüdü. İçerisinde ambalaj, izolasyon, deterjan ve kağıt gibi maddelerin bulunduğu depo cayır cayır yandı. Alevler kısa sürede deponun yanındaki müstakil eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Antalya'daki yangın da kontrol altına alındı. Depoyla evde hasar oluştu.
0: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalı'nın eşi Çağla Öz gözaltına alındı. İstanbul'da hatırlayacaksınız. Ardından da Van'a getirilen Öz sağlık taramasından geçiriliyor. Son durumla ilişkin detayları A Haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak.
2: Vanlı Kara Haydar'ın eşi fenomen Çağla Öz dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınmıştı. Bugün ise Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma sürdürülüyor ve bugün itibariyle 08 uçağıyla Van'a geldi. Önce Öz sağlık kontrolünden geçirildi. Az önce ise Van Emniyet Müdürlüğü'ne ifadesi alınmak üzere getirildiğini hemen ifade edelim. 5 dakika önce Van Emniyet Müdürlüğü'ne giriş yaptı. Bizler de konuyu buradan takip ediyoruz. Van Emniyet Müdürlüğü önündeyiz. Tabi Vanlı Kara Haydar da kara para aklama suçundan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Eşi içinde yakalama kararı çıkmıştı ama Çağla Öz firar etmişti. Firar etti ve dün itibariyle kendisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu ve burada ifadesi alındıktan sonra soruşturma Van'da sürdüğü için Van Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şu anda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını söyleyelim. Tabii düğününde kilolarca altın takılmıştı. Bu altınlar Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Bununla birlikte MASAK tarafından bir araştırma yapıldı ve bu araştırma sonucunda da bir rapor çıkmıştı. Bu raporda da tabii bu rapor çıkmıştı ama rapordan önce Kara Haydar'ın ifadesi vardı. İfadesinde altınların yarısının sahte olduğunu, bazısını kuyumcudan ödünç aldığını ve düğün masraflarının ise sponsor eşliğinde kendilerine verildiğini söylemişti. Tabii MASAK raporuyla tamamen çelişkili ifadeler olduğunu söyleyelim. Kuyumcudan aldığı 5 milyon üzerinde bir altın alınmıştı ama bu altınlar gerçek mi, sahte mi, bazılarının sahte olduğu söyleniyor. Şu anda soruşturma devam ediyor. Çağla Öz ise az önce Van Adliyesi'ne giriş yaparak ifade verecek.

0: Park halindeki araca da zarar verdi. Olayda bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. Kavgaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık olayın etnik veya mezhepsel sayıkla gerçekleştiğine dair somut bir bulguya rastlanmadığını, kavganın araç parkı nedeniyle başladığını açıkladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Ankara'nın Keçiören ilçesinde gelen yoğun koku üzerine bir evde uyuşturucu yetiştirildiği tespit edildi. Yaklaşık 3 kilogram yasaklı maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
0: Evindeki yoğun kokudan komşuları rahatsız oldu. Yaklaşık 3 kilogram yasaklı maddeyle yakayı ele verdi.
2: Koku üzerine yapılan ev aramasında görüntüde görmüş olduğumuz düzenek şu şekilde.
0: Görüntüler Ankara'dan. Keçiören ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo 960 gram uyuşturucu madde ve 7 kök ham madde bitki ele geçirildi.
2: Burada bu şekilde üretim tesisi vurulmuş.
0: Edinilen bilgilere göre şüphelinin evinden farklı bir bitki kokusu duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
2: Koku üzerine yapılan ev aramasında görüntüde görmüş olduğumuz düzenek şu şekilde.
0: İhbar üzerine arama yapılan evde uyuşturucu ve uyuşturucu yetiştirmek, üretmek için kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Şahsın evinin bir odasını tamamen bu iş için ayırdığı, yapay ışık ve nemlendirme sistemi kurduğu tespit edildi.
2: Düzenek şu şekilde.
0: Evde yapılan aramada 2 kilo 960 gram yasaklı madde, 7 kök ham madde bitki, 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma ve 1 su pompası ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
1: Efendim, İstanbul barajlarında doluluk oranları hızla düşüyor. Son verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı %39'a geriledi. Bazı barajlarsa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

0: Cam suyu olan barajlarda alarm zilleri çalıyor. İstanbul'un su kaynaklarında yaz aylarıyla birlikte başlayan düşüş Eylül ayında da devam ediyor. Öyle ki en yüksek doluluk %67,54 ile Elmalı Barajı, en düşük oransa %5,05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Elmalı %67,54, Ömerli %54,99, Darlık %58,92, Alibey %37,07, Terkos %35,26, Büyükçekmece %28,52, Isırancalar %20,51, Sazlıdere %23,09, Kazandere %14,01, Pabuçdere %5,05. Uzmanlar sonbaharda yağışların yetersiz kalması halinde su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunurken gözler şimdi sonbaharda beklenen yağışlarda.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ili kapsayan ailem güvende operasyonunun düğmesine basıldığını duyurdu. Şu ana kadar tam 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı.

0: ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan Ailem Güvende Operasyonu'nun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda emniyet ve jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gizli soruşturmada aylarca süren fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Fuhşi aracılık edenler

0: Gerçekten içerik üretenler ve çocukları bu içeriklere maruz bırakan şebekeler tek tek çökertildi. Tam 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve dijital materyale el konulurken, suça bulaşan sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engeli getirildi. Soruşturmanın mali boyutunda ise MASAK tarafından yapılan incelemelerde mercek altına alınan bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Kirli paranın kaynağı ve suç faaliyetleriyle olan bağlantısı titizlikle araştırılıyor. Bakan Gürlek, operasyonu yürüten tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederken, çocuklarımızı ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz diyerek kararlılık mesajı verdi.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 21 tanık dinlendi. 5 tanık ise ifadesinde Alihan Kuriç ile FETÖ arasında bağlantı bulunduğuna dair iddialarda bulundu. Ankara'dan A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin detayları aktaracak efendim. Hemen sözü Gültekin'e bırakalım.
2: Evet, Alihan Kuriç suç örgütü ile Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında alınan tanık ifadeleri iki dosyadaki FETÖ bağlantısını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Özellikle dosyadaki en dikkat çekici ifadelerden bir tanesi ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Mahmut Köse Muslu'dan geldi. Muslu özellikle 17-25 Aralık 2013 sürecinde kısa süre önce Arif Ahmet Deniz Olgun'un bana Fethullah Gülen'den bir mektup geldiğini söylemesi oldu. Yine Fethullah Gülen'in ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediklerini ancak buna karşı çıktığını biz devletimizin yanında dururuz dediğini de anlatmış oldu ifadelerinde. Yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Şahin'in anlatımları ise dosyadaki en çarpıcı FETÖ bağlantı beyanlarından birini oluşturuyor. Burada özellikle Şahin, Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi ifadelerini kullanıyor. Yine FETÖ devlet ve hükümetin yanında yer almak istediği gerekçesiyle Arif Ahmet Deniz Olgun'un yapılanmanın başında bulunmasını istemiyordu şeklinde ifade beyanları var. Burada FETÖ Deniz Olgun'un yerine Alihan Kuriş'in geçmesini uygun görüyordu şeklinde de yine ifade verdiğini görüyoruz. Özellikle tanık ifadelerinde dikkat çeken bir başka ortak nokta ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ardından Alihan Kuriş'in çok kısa sürede yapılan başına geçmesi oldu. Burada Yunus Koz 8 Eylül 2016 sabahı Ümraniye'deki merkeze gittiğinde Deniz Olgun henüz defnedilmeden Alihan Kuriş'in lider ilan edildiğini anlatması oluyor. Yine burada son olarak Koz Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmesine FETÖ'nün Alihan üzerinden etkisi olduğunu düşünüyorum şeklindeki beyanları olmuş oldu. Burada dediğimiz gibi aslında tanık ifadeleri özellikle Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında verilen ifadelerde iki dosyanın da tabii ki FETÖ bağlantısını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Biz de bu ifadelerden en dikkat çeken kısımları izleyicilerimize aktardık diyelim. Sözü Ankara stüdyolarından tekrar sizlere bırakalım.
1: Efendim, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in mülki idare amirlerine hedef alan açıklamalarına sosyal medya üzerinden çok sert bir yanıt verdi. Özel'in üslubunu siyaset dışı ve tehditkar olarak niteleyen Çelik, devletin valisi ve kaymakamı siyasi hesaplaşmaların hedefi yapılamaz dedi.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Özgür Özel'in mülki idare amirlere yönelik açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine atıfta bulunan Çelik, bu yaklaşımın ne demokrasi kültürüyle ne de siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını vurguladı.
0: Yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idari amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz.
4: Yüksek bir siyaset üretememeleri
3: netice... Çelik, yeni parti liderinin kendi parti iç krizlerini ve başarısızlıklarını örtmek için devlet organlarına saldırdığını vurguladı. İstanbul Valisi başta olmak üzere hedef gösterilen tüm yöneticilerin hukuka uygun şekilde milletin hizmetinde olduğunu belirten Çelik, kamu görevlerimize parmak sallayan bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.

0: Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir.
1: AK Parti sözcüsü Çelik, milletin bu tehdit diliyle hizmet anlayışı arasındaki farkı çok iyi bildiğini dile getirdi.
2: Aynı şekilde ekonomisi aynı.
3: ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi. Trump İrlanda Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde ise İran savaşı vardı. Savaş çok yakında bitecek, petrol fiyatları düşecek dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump İrlanda ziyaretinde savaş bitecek mesajı verdi. Trump ziyaretin ilk gününde İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile İrlanda Başbakanı Michael Martin ile görüştü. Görüşme sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı bir muhabirin İran Savaşı'nın ne zaman biteceğini sorması üzerine çok yakında diye yanıt verdi.
4: Bence çok yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacaktır. Seçimi zora sokmak için ellerinden geldiğince direnmeye çalışıyorlar ama sanırım insanlar bunun farkında. Çünkü İran nükleer silaha sahip olamaz.
1: Trump Hürmüz Boğazı'nı güçlü bir şekilde kontrol ettiklerini de söyledi.
4: Şunu söylemeliyim ki harika bir iş çıkardık. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nı gerçekten çok güçlü bir şekilde kontrol altına aldık. Kimse bunun gerçekleşeceğini öngörmemişti. Yani Boğaz üzerinde çok güçlü bir kontrolümüz var. İnanılmaz bir deniz ablukası uyguluyoruz. Aksi takdirde petrol fiyatları çok daha yüksek olurdu. Pek çok tekneyi devre dışı bırakıyoruz. Günde ortalama 25 tekneyi etkisiz hale getiriyoruz.
1: ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria Gazze'deki İsrail işgalini desteklediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Trump, Gazze'de çok iyi bir iş çıkardık, oradaki yangını söndürdük ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'daki boru hattına düzenlenen saldırıya yönelik konuşan Trump, saldırıdan muhtemelen İran sorumlu, Husiler bizimle savaşmak istemiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ziyareti sırasında ülkenin yeniden birleşmesini desteklediğini söyledi. Trump, Birleşmiş bir İrlanda'yı görmeyi çok isterim derken bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini savundu.
3: Beşinci yılına ilerleyen Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomatik çabalar hız kazandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski davet edilmesi halinde ABD'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rus mevkidaşı Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin ise olası bir toplantı için Zelenski'yi Moskova'ya çağırdı.
5: Zelenski Putin'le görüşebilirim dedi. Kremlin Ukraynalı lideri Moskova'ya çağırdı. 4,5 yılı deviren Rusya-Ukrayna savaşında sahada şiddetli çatışmalar sürerken masada diplomasi trafiği hızlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Alman medyasına konuştu. Zelenski Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesine davet edilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirebileceğini kaydetti.
6: Evet, elbette buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur.
5: Kremlin'den Zelenski'ye yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'le ikili görüşme isteyen Ukrayna Devlet Başkanı'nı Moskova'ya çağırdı.
7: Zelenski sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizimse ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var. Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Bu hali hazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi.
5: Rus lider Putin 2019'dan bu yana G20 zirvesine katılmadı. Zirveye bu yıl arabulucu konumundaki ABD'nin ev sahipliği yapması nedeniyle Moskova-Kiev hattının kritik temaslara sahne olması muhtemel.
3: Efendim, İngiltere işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararının kapsamını genişletti. Doğu Kudüs ve işgal altındaki Suriye

0: toprakları olan Golantepe'leri de kapsama dahil edildi. Londra'ya gideceğiz şimdi. A Haber muhabiri Alparslan Düven'den gelişmeleri alacağız. Sözü hemen Düven'e bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Az önce belirttiğin gibi İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı Doğu Kudüs ve işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepelerini de kapsayacak. Yine İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, hükümet ve kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre ise İngiltere'nin 8 Eylül'de açıkladığı işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararının kapsamı daha da genişlemeye başladı. Kaynaklar İngiltere'nin İsrail işgali altındaki Suriye toprakları olan Golan tepelerini gasp eden İsrail yerleşimcileriyle, toprak hırsızlarıyla ticareti de yasaklayacağını belirtirken, Doğu Kudüs'teki yerleşimlerin de bu başlık altında yer alacağını ifade ediyorlar. Tabii kapsamı genişletme kararı Filistin destekçisi kampanya gruplarının yaptığı çağrılar üzerine etkili olmuş durumda. Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke 8 Eylül'de İsrail işgali altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimcileriyle ticareti yasaklama kararı almıştı. İngiltere kararın 6 ve 9 ay içinde yürürlüğe gireceğini açıklamıştı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: İsrail soykırımı ve ablukası altındaki Gazze şeridinde eskiden binlerce kişinin ekmek teknesi olan balıkçılık saldırılar nedeniyle ağır bir darbe aldı. Filistinli balıkçılar onları denizde bile hedef alan işgal askerlerinin saldırılarına rağmen kısıtlı imkanlarla ve eski teknelerle mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.
2: Kanolar ve derme çatma teknelerle denize açılıyorlar. Rızıklarını Akdeniz'in mavi sularından çıkarmak için var güçleriyle çalışıyorlar. İsrail 365 kilometrelik Gazze şeridini 3 yıldır aralıksız bombalıyor. İşgal ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 74 bine yakın Filistinli hayattan koparıldı. Bu saldırılarda yalnızca koskoca bir kent değil, asırlık mesleklerde yok olmanın eşiğine geldi. Onlardan biri de eskiden 6 bin Filistinlinin geçim kaynağı olan balıkçılık.
3: Bugün balık tutma araçları yok. 7 Ekim'den önce motorlu küçük teknelerimiz, büyük teknelerimiz ve ağlarımız vardı. İhtiyacımız olan her şeye sahiptik. Bugün kürekli teknelerden başka hiçbir şey yok.
2: Gazze'de balıkçılar kısıtlı imkanlara rağmen ailelerini doyurabilmek için denizde ekmek mücadelesi veriyor. Üstelik en büyük problem yokluk değil. Denize açılan Filistinliler her an İsrail kurşunlarının ve bombalarının hedefi olma riskiyle karşı karşıya.
4: Denize açıldığımızda şehit, yaralı veya esir olarak geri dönme riskini göze alıyoruz. Anne babalar kıyıda oturup oğullarının sağ salim dönmesi için dua ediyorlar. 7 Ekim'den önce tek bir günde 1 veya 2 tondan 10 tona kadar balık yakalanabiliyordu. Bugün bir tekne denize açılıp sadece 3, 4 veya 5 kilogramla geri dönebiliyor. Çünkü deniz İsrail ordusu yüzünden tamamen kapalı. Erişim sıfır.
0: Efendim, Teknofest kapsamında Roketsan'ın ev sahipliğinde düzenlenen roket yarışları Aksaray'da büyük bir heyecana sahne oldu. 6 ülkeden genç beyinlerin bir araya geldiği uluslararası organizasyonda roketler gökyüzüne fırlatıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin de katıldığı etkinliğe dair izlenimleri taşıyoruz ekranlara.
5: 3, 2, 1, nefesler tutuldu, roketler ateşlendi. Aksaray'da düzenlenen roket yarışlarında heyecan doruktaydı.
6: Roketsan tarafından yapılan roket yarışları uluslararası seviyeye çıkmaya başladı. Bu yıl 6 ülkeden 7 takım yarışlara katıldı.
7: Bu kadar roketçinin bir arada böyle buluşması, beraber atışlar yapması falan çok keyifli, çok zevkli.
8: Alanda herkes arasında bilgi birikimi oluyor. Biz başka insanların roketlerini inceliyoruz. Onlar bizimkileri inceliyor.
9: Hedefimiz bugünkü roketimizin inşallah 20 kilometreye uçması.
10: Kendi rekorumuzu kırmış olacağız aslında. 8 kilometreye çıkarak rekor kırmıştık. Şimdi 20 kilometreye çıkarak kendi rekorumuzu kıracağız.
11: Çok iyi bir ortam var. Yani hakikaten dedikleri gibi dünyadaki belki de en iyi yarışma alanı burası.

0: açıkçası. Roket, sana çok teşekkür ediyoruz yaptığı ev sahipliği için. Gerçekten bizi çok güzel ağırladılar. Çok fazla yardımcı oldular.
1: Bu yıl yapılan yarışmalara rekor derecede başvuru vardı. 2000'den fazla başvurunun olduğu yarışmalarda 73 ekip finale çıktı.
2: Şu anda burada 73 tane takımımız yarışıyor birbirleriyle. Yine bunların arasından 6 farklı ülkeden 7 tane takımımız, uluslararası takımımız şu anda bizimle bu yarışmalarda ter döküyorlar. Burada yeteneklerini göstermeye çalışıyorlar. Baktığınız zaman aslında burası uluslararası bir yarışma haline geldi. Binlerce kardeşimiz burada hep beraber, uluslararası arkadaşlarıyla beraber kendi kabiliyetlerini gösteriyorlar.
3: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, etkinlik sayesinde kritik bilgilerin paylaşıldığı güçlü bir ekosistem kurulduğunun altını çizdi.
2: Buraya katılan öğrenci kardeşlerimiz buradaki tecrübe ve birikimden de faydalanıyorlar. Hem diğer üniversite öğrencileriyle hem de bizim kendi ekibimizle bir beraber çalışma ortamı buluyorlar. Dolayısıyla hem tecrübeleri artıyor hem de bizim arkadaşlarımızla bilgi ve tecrübelerini artırma fırsatı buluyorlar. Her bir başarılı atış onlara çok büyük bir motivasyon veriyor. Ama hep söylüyoruz, burada kaybeden yok. Buraya gelen herkes kazanıyor.
3: Dereceye giren gençlere sadece ödül değil, Roketsan'da istihdam ve Amerika'daki uluslararası yarışmaya katılım hakkı da sağlanacak.
2: Bizim Roketsan buradan çok ciddi personel alıyor. Yani burada yarışan, başarılı olan kardeşlerimiz işte stajyer olarak, çalışma arkadaşı olarak da Roketsan'a çalışma fırsatı buluyorlar.
3: Şimdi gözler kazananın belirleneceği büyük final yarışlarına çevrildi.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak İyilik Var dijital platformunu hayata geçirdi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin sisteme dahil olacağını belirtti. Programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da ünlü isimlerin proje için örnek olmalarına vurgu yaptı. İyilik kapısıyla esnaf ve hayırseverler de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz destek sunabilecek.
5: İyilik varsa ben de varım.
6: İyilik varsa ben de varım.
7: İyilik varsa ben de varım.
8: İyilik varsa ben de varım.
9: İyilik varsa ben de varım.
3: Gönüllülük çalışmalarında dijital dönem başlıyor.
10: Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde bunun ön videolarını aslında orada biraz paylaşmıştık. İyilik var aslında toplumumuzun. İyilik kültürünü, gönüllülük kültürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmanın, tek çatı altında buluşturmanın bir web sitesi iyilikvar.gov.tr ve bir web mobil tarafından paylaşılmasının, görünür kılınmasının bir parçası.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük faaliyetlerini dijital ortama taşıyan İyilik Var platformunu hayata geçirdi. İstanbul'da düzenlenen tanıtım programına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan özellikle ünlü isimlerin gönüllülük çalışmalarında örnek olmasının önemine dikkat çekti.
11: Toplumun önünde rol model olan insanların kendilerinin de örneklikleriyle bunları çoğaltmasına ihtiyacımız var. Onun için buradaki şöhretli isimlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını diliyorum. İnşallah bu İyilik Var hareketi işte portalıyla, aplikasyonuyla, dijital yapısıyla, gençlerde de kolay kullanımıyla iyi bir karşılık bulur.
3: A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gönüllülük kültürünü Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefleyen projenin tüm ayrıntılarını paylaştı.
10: Burada 81 il müdürlüğümüz bu sisteme entegre olacak. Zamanını, gönüllülük faaliyetini, sosyal sorumluluk faaliyetini, gençlerin, çocukların, engellerin, yaşlıların, şehit yakını ve gazi çocuklarınla beraber bir arada yapmak, bir zaman paylaşmak, bir etkinlik paylaşmak, bir gönüllülük, bir sosyal sorumluluk projesi paylaşmak isteyen herkesi buluşturan bir platform.
3: İyilik Kapısı uygulamasıyla da esnaf ve serbest meslek sahiplerinin sahip oldukları mal ve hizmetleri gönüllü olarak sunmalarına imkan sağlanacak.
10: İşte bir hayırsever bakkal veya bir esnaf veya bir kuaför gönüllü olarak yeteneğini ihtiyaç sahibi vatandaşın hizmetine sunma imkanı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaş da burada bir QR kodla, tek seferlik bir QR kodla bu bildirimde bulunarak bu QR kodla gidip kendisini aslında o kişiyi tanıtarak o hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Biz iyilik varsa bizler varız diyoruz. Bu toplumsal sosyal faaliyet alanına bütün vatandaşların

0: Mesela bütün gönüllülerimizi davet ediyoruz.
1: İyilik varsa ben de varım.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye 2 gün sürecek bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ziyaret kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmelerde Suriye'de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye'nin verdiği çabalar ve ikili ilişkiler ele alınacak. Ticaret, enerji, ulaşım dahil birçok alanda devam eden işbirliğinin kurumsal çerçevesi gözden geçirilecek. SDG'nin kendini feshetmesi, Suriye'nin güneyindeki durumla İsrail'in Suriye'nin güvenliğini tehdit eden saldırıları da yine görüşülecek diğer başlıklar arasında yer alacak. Bakan Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yaz sezonunda turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği tehdit eden suç odaklarına yönelik bilançoyu açıkladı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılıktan yağmaya, hanutçuluktan mal varlığına yönelik suçlara kadar 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 106 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.
3: Turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği tehdit edenlere göz açtırılmadı. 3 ayda 16 ilde düzenlenen operasyonlarla 100'den fazla kişi tutuklandı. Polis ve jandarma ekipleri yaz sezonunda sahadaydı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 164 olaya müdahale edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yayımladığı mesajda turizm güvenliğini hedef alan 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, hakimlik karşısına çıkarılan zanlılardan 106'sının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi. Gürlek ayrıca turizm dolandırıcılığı ve hanutçuluk yapan 71 kişiden 20'sinin, şiddet, tehdit ve yağma suçlarına karışan 175 şüpheliden de 43'ünün tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek mesajında Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerine de yer verdi.
2: Efendim, Yargıtay işçilerin fazla mesai hesabını değiştirebilecek önemli bir karara imza attı. Karara göre hafta tatilinde çalışan işçinin 7,5 saatlik çalışmasının hem hafta tatili hem de fazla çalışma ücreti olarak hesaplanması artık mümkün olmayacak. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen uzman konuğuyla bizleri bekliyor. Hemen dönelim, kolaylıklar dileyelim Merve, sözü sana bırakalım.
4: Teşekkürler Esra. Kürek, iyi yayınlar dileyelim. Aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi tüm çalışanları ilgilendiren yeni bir karar gündemde. Öyle ki artık mesai saatlerinde de hesaplarken bir değişiklik olacak. Peki detaylar nelerdir? Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Avukat İyaz Çimen, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Evet İyaz Bey, aslında yeni gündemde bu kararla birlikte çalışanların da gözü kulağı şu an ekranlarda, radyolarında. Neler değişti ve bu yeni hesaplama nasıl olacak?
5: Baktığımız zaman güncelde kaynak ustası olarak çalışan bir vatandaşımızın yapmış olduğu bir işçilik alacağı davası neticesinde Yargıtay'ın 9. Hukuk Dairesi özellikle hafta tatilinde yapılan çalışmalarda özellikle fazla mesainin hesaplanmasını mükerrer bir ödeme olarak kabul etti. Davanın esasına baktığımız zaman çalışanın mazeret iznindeyken işveren tarafından sözlü ve eylemli bir şekilde işten çıkarıldığını görüyoruz. Bunun karşılığında da ustamız kıdem, ihbar ve diğer işçilik alacaklarını özellikle fazla mesai hafta tatilini talep ediyor. İlk derece mahkemesi çalışanın kıdem ihbar alacaklarını haklı bularak kısmi bir kabul kararı veriyor. Devamında üst mahkemeye taşındığında dosya tam kabule dönüyor. Bu sefer fazla mesai, hafta tatili bunların tamamının ödenmesini hükmediyor İstinaf Mahkemesi. Bu sefer de davalı işveren tarafından karar temiz ediliyor. Yargıtay'ın 9. Hukuk Dairesi şunu söylüyor. Özellikle pazar günü yapılan bir çalışmada, yani hafta tatili olarak kabul edilen pazar günü çalışmasında çalışan çalıştığında bir yevmiye zaten ücretli tatil hakkı olarak normalde işveren tarafından ödeniyordu. Bunun yanında çalıştığı için için ekstradan bir de hafta tatili ödemesi, ücretli bir çalışma karşılığı yapıldığından dolayı ödeniyordu. Aynı zamanda haftalık çalışması fazla

0: çalışma olarak kabul edildiği için neredeyse 3 yevmi hak kazanmış oluyordu. Fazla çalışma 1,5 kattan hesaplandığını düşündüğümüzde bir günlük çalışmanın karşılığında 3,5 günlük ücret alıyordu. 9. Hukuk Dairesi bunun mükerrer bir ödeme olduğunu, dolayısıyla da bunun sadece bir günlük yevmi olarak ödenmesi gerektiğine hükmetti. Artık fazla çalışmanın hesaplanmasında özellikle hafta tatili çalışmalara dikkate alınmayacak. Dolayısıyla burada aslında işverenlerin lehine bir karar verildiğini söylemek son derece mümkün.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Avukat İyaz Çimen bizlerle birlikteydi. Yeni karar hakkında çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım.
2: Merve İzci Özmen ve konuğuna teşekkür edelim efendim. Şimdi devam edelim. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidara geldiği 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlarla Türk siyasetine damgasını vurdu. Bu dönemde en önemli reformların başında ise eğitim geliyor. Eski Türkiye'nin vesayetçi izleri tamamen silindi. Artık eğitimde Türkiye yüzyılı hedefleri bir bir gerçekleştiriliyor.

0: 3 kişi oturduğumuz için kolumuz birbirimize değiyor. O yüzden yazamıyoruz.
1: İstiyorum ki ikişer ikişer oturalım.
2: Kaç kişisiniz siz?
1: 75. Sınıfımız çok kalabalık. Herkes konuşuyor.
3: Benim sınıfım 75 kişilik sınıflardı. Fakat aynı dönemde 100'ün üzerinde olan ülkemizde sınıflar da vardı.
4: Eski Türkiye manzaraları. Onları unutmak mümkün değil. Zira okulların fiziki ve sosyal şartları yetersiz.
1: Şurada gecekondu var. Oradan su getiriyoruz.
4: Öğretmen yetersizliği sebebiyle dersler boş geçiyor.
5: Bakanlığı bir öğretmen göndermiyor. Niye dersleriniz boş geçsin?
6: Bizi öğretmensiz bırakıp bilgiden yoksul ediyorlar. Öğretmen istiyoruz.
7: İzlediğiniz bu görüntüler sizi ne kadar üzdüyse beni de o kadar üzdü ve şaşırttı. Şaşırttı çünkü bu yavrucaklar bu tür yakarışları duymaya alışık olduğumuz Doğu Anadolu'nun bir dağ köyünde yaşamıyor. Bu çocuklar burada İstanbul'un göbeğinde öğretmene hasret yaşıyorlar.
4: O dönem ders kitap ücretleri velilerin en zor sınavıydı.
8: Ben kendim asgari ücretle çalışan bir kişiyim. Şu ikisi okula gidecekler. Vallahi bunları biz ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Okula gönderemeyeceğim.
9: Eve den getirdim. Çocuğuma kitap almak için. Satıp karşısında kitap almak için.
4: Eğitimde fırsat eşitliği yoktu. Başörtülü olması nedeniyle öğrenciler okullara alınmıyordu.
10: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
4: Öyle de oldu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidara geldi. 2002'den bu yana eğitim alanında pek çok reformlara imza atıldı. Yaklaşık çeyrek asırda müfredatın güncellenmesi, derslik ve atanan öğretmen sayısının artırılması, sınıfların akıllı tahtalarla donatılması, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması gibi birçok yenilik hayata geçirildi.
3: Bu yıl ilk öğretimdeki çocuklarımıza 77 milyon ders kitabını ücretsiz olarak dağıtıyoruz.
11: Bir üst sınıftaki abilerimizden, ablalarımızdan ala ala okuduk. İlk başladığımız yıllarda ücretliydi.
12: Onun için ayrı bir para ayrılıyordu yani. Yani zor şartlarla alınıyordu. O da ek masraftı yani.
13: Eskiden mesela hepsine para veriyorduk. Ama işte reis geldikten sonra bunların hepsini düzeltti.
14: Tabii ki iyi bir şeydir. Reise şükürler olsun.
15: Ailelere de bir katkı olmuş oluyor bu şey. Ve eğitimde de fırsat eşitliği oluyor. Türkiye'nin 81 ilinde doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her yerde aynı kitaplar okutuluyor. Herkes aynı müfredattan eğitim görüyor.
16: Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz kitap desteğini sürdürüyor. İşte o kitaplar bu matbaada basılıyor. Görmüş olduğunuz bu kağıt bobinler ilk olarak makinalara bağlanıyor. Ardından yüklenen programla birlikte o basım işlemi gerçekleştiriliyor.
4: Bugüne kadar 4.647.852.247 ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. Yeni müfredat sayesinde çocuklar kültürünü ve medeniyet mirasını daha yakından tanıma fırsatı da buldu.
17: Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında bu sene müfredatına 3 yeni kitap ekledi. Kitaplardan bir tanesi okul öncesi eğitim gören çocuklarımız için hazırlanırken kitabın adı Çocuğumla Okula İlk Adım defteri olarak ayarlandı. Yine birinci sınıf öğrencileri ve velilerin ortak paydada buluştuğu Çocuğumla Okula İlk Adım defteri yine müfredat içerisinde yer aldı. Ortaokul öğrencilerine ise özellikle Türk Dünyası tarihinin öğretilmesi açısından Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu kitabı da dağıtılan kitaplar arasında yerini aldı.
4: İhtiyaç sahibi öğrenci

0: Ve yönelik desteklerde bu dönemde devam etti.
1: Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında 1 milyon 16 bin öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunmuş olduğu ücretsiz yemek desteğinden faydalanmıştı. Bu yemek desteği yeni dönemde de devam edecek.
0: İmam Hatiplerin önündeki kassa yengeğinin kaldırılması, başörtüsüyle derslere girme serbestiyeti, seçmeli Osmanlı Türkçesi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerinin getirilmesi de eğitim alanında hayata geçirilen devrim niteliğindeki uygulamalar oldu. Yenilenen okullar, sıfırdan yapılan modern okul kompleksleri ve enerji altyapısının tamamen değişmesi sayesinde artık 75 kişilik soğuk sınıflar yok. Branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenlerinin yanı sıra kütüphane, laboratuvar, akıllı tahta ve spor salonu imkanlarıyla okullar yepyeni bir çehreye sahip.
2: Zira unutmayın, hafızayı beşer nisyan ile mavi. Bunu bilerek her an bu bilinenler unutulur. Bu gerçekten hareketle, dikkatle yolumuza devam etmeliyiz.

Van'ın Gevaş ilçesi eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerine huzur dolu bir rota sunuyor efendim. Göl manzarası, doğal güzellikleri ve köklü geçmişiyle Gevaş adeta keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazine. Anadolu Diyarı ekibi geçmişten bugüne uzanan bu kültürel mirası ekranlara taşıyor. İzleyeceğiz ve Ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.

Anadolu Diyarı ekibi olarak bu hafta Yeşil Gevaş'tayız. Bir tarafta Van Gölü'nün maviliği, diğer tarafta Artos Dağı'nın heybetli görüntüsü, bölge kültürel zenginliğiyle ve yeşil alanıyla ön plana çıkıyor. Bakın geçede bizi neler bekliyor.

0: Abi Gevaş denildiği zaman akla ilk ne gelir?
1: Valla Gevaş denildiği zaman Gevaş güzel bir yer. Yani Van'ın diyelim 10-11 tane ilçesi var. En güzel olan ilçe Gevaş'tır. Gevaş peyniriyle güzel, yeşil fasulyesiyle güzel, meyvesiyle, kayısıyla, insanlarıyla, deniziyle, adasıyla. Mesela diyorlar ki bir şu Gevaş'ın dağları, çiçek kokan bağları, dağlarda bağlarda yeşerir yapraklar. Hele şu Ahtamar adasını bir görsen, bir Van Gölü'nün şeyini. Yani biz bu 1923'ten beri bir ilçe olmuş.
2: Gevaş'ın insanları gayet güzel, misafirperver. Bunda bir kusuru yoktur. Gelene ilgi, alaka gösteriliyor.
0: Nereleri gezmeli?
2: Ahtamar adasına gidiyorlar. Bu dere kenarlarına, dere yataklarına giderler. Güzeldir. Hiçbir kusuru yoktur, hiçbir yanlışı yoktur. Gayet güzeldir.
0: Yeşil Gevaş olarak biliniyor.
2: Yeşil Gevaş olarak biliniyor. Gayet güzel.
0: Neden?
2: Yeşil Gevaş meşhurdur. Her tarafı güzel. İlkbaharı, yazı gayet güzel.
3: Yazın baya bir turist çekiyor ilçemiz. Çok güzel. Halkı da çok yardımsever.
0: Yüzmek için geliyorlar mı?
3: Yüzmek için de çok sayıda. Zaten sahil tarafı, her taraf yüzmeye müsait. Gayet de güzel oluyor. Biz de tabii ki mutlu oluyoruz dışarıdan insanların geldiği için.
0: Gevaş'ın olmazsa olmazı yeşil fasulye. Coğrafi işareti var.
1: Gevaş fasulyesi. Toprağa ekildikten sonra 40 günde yetişen fasulye. Kılçıksız. Tamam, kılçıksız bakın. Solu solu. Hem de ucuz.
0: Kolay gelsin.
4: Sağ olasın. Teşekkür ederiz.
0: Yeşil fasulye topluyoruz. Özellikleri ne?
4: Özellikleri hurmursuz olması. Gevaş'ın yeşil fasulyesi zaten teskillenmiş bir fasulyedir. O yüzden sofraların vazgeçilmezidir bu.
0: Soludur.
4: Topraklarımızın

0: topraklarında kaynaklanan bir şey. Bizim köyün toprakları çok verimli. Toprağımız fasulyeye çok uygun bir topraktır. O yüzden bizim fasulye vazgeçilmez bir fasulyedir. Çok sulanmasından dolayı kılçıksız oluyor. Bu sene de suyumuz budur. Hasadımız bayağı güzeldir bu sene. O yüzden çok memnunuz bu sene.
1: Bir tarafta fasulye var, bir tarafta da yine sebze, domates, salatalık ve birçok sebzenin de ekimi yapıldı. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Şimdi salatalık topluyoruz. Bunlar da yani biz kendimiz için ekiyoruz. Bu satmak amaçlı değil salatalıklar. Hurmusuz çok güzel salatalıklarımız var. Evet, taze taze.
1: İleride ne var?
0: İleride biberlerimiz var, domateslerimiz var, patateslerimiz var, çalı fasulyesi var. Tane fasulyeler ekmişiz.
1: Bu kadar sebzeye toprak verimli.
0: Çok verimli bir toprağımız var Allah'a şükür. Suyu da bol olduğu için yani güzel bir verim aldık.
1: Kaç çocuk var sizde?
0: 3 çocuğum var.
1: Ev işlerinin yanı sıra burada da bahçede.
0: Evet, bahçede uğraşıyoruz. Bahçe işlerimizi de yapıyoruz.
1: Kaçta geliyorsunuz?
0: Sabah 5'te geliyoruz. Daha sıcak olmadan. Ona kadar en fazla öğleden sonraya kadar tarladayız. Öğleden sonra da dinleniyoruz.
1: Akşam bir daha dev atma.
0: Akşam yok. Artık akşam gelmiyoruz. Öbür güne kalıyor.
1: Tabii güneş var. Hava
0: güneş
1: çok
0: sıcak. Var. Hava sıcak olduğu için yarım gün çalışıyoruz.
1: Peki bunların satışını gerçekleştiriyor musunuz? Nerelere veriyorsunuz?
0: Yeşil fasulyenin satışını gerçekleştiriyoruz. Bunları salatalık, patates falan da kendimiz için ekiyoruz. Kışın, hatta kışında hiçbir sebze falan almıyoruz.
1: Kışın sebze almıyor. Peki nasıl saklıyorsunuz?
0: Mesela konserve yapıyoruz. Şukluyoruz, donduruyoruz. O yüzden kışın sebze almamıza gerek kalmıyor. Kış sebzesi tek bir alıyoruz. Kış sebzesi burada yetişmediği için Kış sebzesi alıyoruz.
1: Fasulyelerde konserve falan
0: yapıyoruz. Fasulye konserve Eylül'ün başında konservelerimize başlayacağız.
1: Peki tahmini hani biliyorsanız kaç kilo ne kadar çıkıyor mesela işte bir yaz boyunca ekilen fasulye?
0: Yaz boyunca ektiğin yere bağlı. Mesela birkaç dönüm ekersen, 4-5 dönüm ekersen bir tondan fazla satabiliyorsun. Biz şimdi bir dönümlük yerimiz var. Yarım tondan fazla satacağız bu sene.

0: taşı.
1: Akdam Arada'sına gittin?
2: Evet, gittim.
1: Beğendiniz mi?
2: Evet, beğendim. Çok güzeldi. Yani herkese öneriyorum. Mutlaka gelinmeli ve görülmeli. Hani kameralardan, televizyondan gördüklerimiz çok farklı ama canlı görünce apayrı güzelmiş gerçekten. Hani suyun her aşamasının renginin güzelliği, kokusu zaten bambaşka bir şey. Ben çok beğendim. Kendi adıma böyle söyleyebilirim en azından.

ilçe merkezinde bulunan tarihi İzzettin Şir Camisi ve Külliyesi'nin hemen önündeyiz. Burası 14. yüzyıldan günümüze ulaşan önemli mimarilerden bir tanesi. Hemen kameraman arkadaşım da şimdi ekranlara yansıtıyor tarihi camiyi. Tabi tarihini geçecek olursak, bu cami türbe ve diğer yapılardan oluşan külliye dönemin mimari özelliklerini yansıtan taş işçiliğiyle dikkat çekiyor. Kesme taştan inşa edilen yapı sade, zarif mimarisi ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Yüzyıllardır ibadete ve ziyarete açık olan İzzettin Şir Cami ve Külliyesi, Gevaş'ın kültürel mirasının ve en önemli simgeleri arasında yer alırken, yerli ve yabancıların ise uğrak noktalarından bir tanesi.

0: şu an İzzet'in Şircan Dez Gevaş ilçesindeki önemli tarihi noktalardan bir tanesi burası. Bu cami Selçuklular dönemine ait bir cami ve restorasyon çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Efendim neler söyleyeceksin?
1: İsmim Nadir İstin. Selçuklu döneminde kalan bir camimizdir. Çok güzel bir tarihi bir cami.

0: midir? Bunları her Gavaş'a gelen turist kardeşlerimiz buraya görmeye geliyorlar muhakkak. Bir 2024'ten restoran yapıldı. Gayet güzel bir şekilde görüyorsunuz. İnanın ki böyle tarihi şeyler bizim için çok önemlidir. Bu nedenle buraya gelen arkadaşlar tümüyle buraya gelip ziyaret ediyorlar. Ve nasip oldu, ben de yolda gelirken arkadaşları gördüm. Onlar geldi burayı da görsünler diye. Yani Gavaş'a gelip de böyle bu cami görmemek hoş değildir. Onları da getirdim. Allah sağlık versin, güzeldir. Zannediyorum herkesi görmesi gereken bir yerdir. Bir tarihi Selçuklularda kalma bir camimizdir. Yaklaşık tahmin gördünüz. Yani 500 kişiyi alınacak bir camidir. Yazın gayet serin, bak görürsün çok serin bu sıcaklıktan. Kışından gayet sıcak bir ibadet yerimizdir.
1: Biz Ankara'da eşimle birlikte Van'a gidelim diye yola çıktık. Trenle seyahat ediyoruz. Burayı Selçuklulardan kalma bir esermiş. Burayı gezeceğimiz cami çok güzel, çok çekici. Gerçekten görmede geçseydik büyük bir kaybımız olurdu. Hocama, Nadir hocama teşekkür ediyoruz. İzzettin Şir Camisi imiş ismi. Tabii Selçuklularda kalması 1200'lü yıllara belki dayanıyordur. Tam tarihini bilmiyorum ama teşekkür ediyoruz.
2: Yeşili ve mavisiyle öne çıkan ilçe tarihiyle de dikkat çekiyor.

0: Gevaş ilçesinde bulunan Halime Hatun Kümbeti önemli tarihi noktalardan bir tanesi, Selçuklu dönemine ait önemli anıtlardan biridir. 14. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen kümbetin Karakoyunlu hükümdarı Melik İzzet'in kızı Halime Hatun adına yaptırıldığı kabul edilmektedir. Kesme taştan yapılan eser, silindik gövdesi, külah biçimindeki çatısı ve ince taş oymalarıyla Selçuklu taş işçiliğinin zarif örneklerini yansıtıyor.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi, Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %2,9'a tırmandı.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim şimdi Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından da canlı yayınlarla karşınızda olacağız. Sıcak gelişmeler içinde ekiplerimiz haber nöbetinde. Hemen bakalım kimler nerede bizi bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'deki yoğun temaslarını ve programını tamamlayarak Samsun'a geçiyor. Başkan Erdoğan'ın Samsun programında neler var? Selman Kutlu Rize'den aktaracak. CHP ile Mansur Yavaş arasında ipler tamamen koptu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın her an CHP'den istifa edebileceği konuşuluyor şimdi. Kulislerde başka neler konuşulduğuna bakacağız. İlter Yeşiltaş başkent Ankara'dan karşımızda olacak. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun fethi kabir

0: Sonucu ne zaman açıklanacak? İşte bu sorunun yanıtını İstanbul'dan Numan Erşan Karaca aktaracak bize. İstanbul'da gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz ifadesi alınmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nazlı Timur Van'dan canlı yayında aktaracak. Efendim, İsrail Yunanistan'a satacağı 3,5 milyar dolarlık hava savunma sisteminin kaynak kodlarını paylaşmayacağını açıkladı. İşte bunu da konuşacağız. İlhan Tahsin Gümülcini'den son gelişmeleri aktaracak. Ve havanın notlarına bakacağız. Yine eğitim ve öğretim yılı yağışlı mı başlayacak? Eylül ayında sıcaklık devam edecek mi yoksa yağış mı gelecek? Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında olacak ve bültenimiz başlıyor. İzleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'deki yoğun temaslarını ve programını tamamlayarak Samsun'a geçiyor. Rize'deki son ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri Selman Kutlu şimdi bizlere aktarmak için bekliyor. Aynı zamanda Samsun programında neler var onu da merak ediyoruz. Selman, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakayım.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Eylül Perşembe akşamı Babı Ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine gelmişti ve burada coşkuyla karşılanmıştı. Ve hemşehrilerine de seslenmiş ve hasret gidermişti. Şu anda Güneysu'dayız ve 3 günlük programın ardından Samsun'a hareket etmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1-2 dakika içerisinde Güneysu'dan ayrılması bekleniyor. Peki Rize'de hangi programlar katıldı Başkan Recep Tayyip Erdoğan? Özellikle Cuma günü yoğun bir programı vardı. Cuma namazını Rize Sahil Camii'nde kılmıştı. Ardından Rize Valiliği önündeki 10 milyar TL'lik bir yatırım açılışını gerçekleştirdi. Birçok yer açıldı bu toplu açılış töreninde. Ardından 14.00'ın ardından 16'da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'ndaki toplantıya katılmıştı ve yine 18.00'da da AK Parti genişletilmiş İl Başkanları Meclis toplantısına katılmıştı ve dünü de ailesini ayırarak Handüzü Yaylası'nda, Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda ailesiyle vakit geçirdikten sonra dün akşam Baba Ocağı'na ve bugün Güneysu ilçesinde aslında Özgüden de biraz rica edeyim. Şu anda hareketlilik var yavaş yavaş. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birazdan Güneysu'dan ayrılması planlanıyor ve buradan helikopterler Rize Artvin Havalimanı'na geçecek ve oradan da Samsun'a hava yoluyla gidecek. Peki Samsun'da hangi programları var? 15.00'da Samsun yapımı tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hemen ardındansa 18.00 civarında bir gençlik buluşmasına katılacak ve burada gençlerle sohbet edecek. Samsun'daki programı da bu şekilde, ardından da Ankara'ya hareket etmesi planlanıyor. Tabii ki 3 günlük Rize programı oldukça yoğun ama oldukça da vatandaşlarla ve hemşehrileriyle hasret giderdiği bir program oldu. Özellikle Güneysu Merkez ve Rize Vali önünde yapılan programda kendisine çok büyük ilgi vardı. En son 18 Mart'ta Ramazan Bayramı'na gelmişti. Burada Ramazan Bayramı boyunca yine Güneysu'da Baba Ocağı'nda kalmıştı. Ve uzun bir aranın ardından yeniden hemşehrileriyle buluştu. Cuma günü çok yoğun bir programın ardından cumartesi günü, yani dünü Handüzü Yaylası'nda ailesiyle vakit geçirerek tamamladı ve bugün de yaklaşık birkaç dakika sonra bu noktadan ayrılmasını bekliyoruz. Baba Ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinden ve helikopter alanına gidecek. Helikopterle Rize Artvin Havalimanı'na gidecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan uçakla birlikte hava yoluyla Samsun'a hareket edecek. Tabii ki Türkiye sağlık alanındaki büyümesi devam ediyor. Orada yapımı tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı gerçekleşecek. Hem Karadeniz için çok büyük bir önem var, hem de bölge için aynı şekilde önemi var. Ve ardından da tabii ki o Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle o önemli buluşmalarından bir tanesi yine Samsun'da gerçekleşecek. Gençlik buluşması Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşecek. Burada gençlerle bir araya gelip sohbet etme imkanı da bulacak ve akşam saatlerinde de yeniden Ankara'ya doğru hava yoluyla hareket etmesi planlanıyor. Tabii baktığınız zaman Rize'de yapılan açılışta tam 10 milyar TL'lik bir açılış programıydı. Spordan sağlık alanına, sanayiden birçok alana kadar

0: ekinde bulunmuştu. Biz gelişme oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Zirveden birazdan burada hareketli olacak diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
1: Selman Kutlu, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için sıcak bir gelişme paylaşacağız şimdi sevgili izleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi 2 gün sürecek bir ziyaret gerçekleştirecek. Detayları paylaşalım. Fidan ziyaret kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmelerde Suriye'de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye'nin verdiği çabalar ve ikili ilişkiler ele alınacak. Ticaret, enerji, ulaşım dahil birçok alanda devam eden işbirliğinin kurumsal çerçevesi gözden geçirilecek. Ve elbette yine en önemli başlıklardan biri SDG'nin kendi nefes etmesi, Suriye'nin güneyindeki durumla İsrail'in Suriye'nin güvenliğini tehdit eden saldırıları da görüşülecek, diğer başlıklar arasında yer alacak. Bakan Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Efendim, siyasetle devam edelim şimdi. CHP ile Mansur Yavaş arasında ipler artık tamamen koptu diyebiliriz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın her an CHP'den istifa edebileceği konuşuluyor. Peki kritik tarih ne? Kim kime hangi mesajları verdi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş şimdi başkentten son durumu aktaracak bizlere. İlter, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Kulislerde neler konuşuluyor?
2: Merve Özkan, kulisler oldukça hareketli. Artık gözler Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda. Mansur Yavaş yol ayrımında çok da uzak olmayan bir tarihte Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi bekleniyor. Zaten uzun süredir bir duygusal kopuş yaşanmıştı ve nihayetinde resmi olarak da Mansur Yavaş'ın CHP ile ilişkisini sonlandırması bekleniyor. Bunun güçlü bir ihtimal olduğunu ifade edebiliriz. Her şey aslında 9 Eylül'de başladı. Malum 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi. Ve 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Mansur Yavaş katılmamıştı ve aynı zamanda Mansur Yavaş o gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti. İşte bu görüşmede aslında CHP cephesinde bardağı taşıran son damla oldu ve nihayetinde Mansur Yavaş'a hem CHP'nin grup başkanı Faik Öztrak hem de CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan peş peşe tepkiler geldi ve nihayetinde bunun kabul edilemez olduğunu, özellikle 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması Mansur Yavaş'ın kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ve Mansur Yavaş da şu açıklamayı yaptı. Mansur Yavaş malum yeni parti ile CHP arasında bir tarafsız bölgede bulunuyor. Bir denge siyaseti izliyor aslında ve buna yönelik gelen eleştirilerle ilgili de şunu söyledi. Eğer bu tutumum iki genel merkez tarafından rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmem dedi. Yani bir siyasi rest Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırabileceğini mesajını verdi. İki genel merkeze de bu mesaj gönderildiği için, verildiği için ve bağımsız olarak Mansur Yavaş'ın yoluna devam edebileceği şeklinde bu açıklamasıyla birlikte yorumlar yapılmaya başlandı. Tabii burada özellikle Mansur Yavaş'ın ne zaman CHP'den istifa edeceği sorusu gündemde. Şimdi bu ayın sonunda 25-27 Eylül'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle Bolu'da kamp yapacak. Kampın hemen ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde belediye başkanları toplantısı var. O belediye başkanları toplantısına haliyle şu anda CHP üyesi olduğu için Mansur Yavaş da davet edilecek. Eğer Mansur Yavaş bu davete icabet etmezse, yani belediye başkanları toplantısına katılmazsa, Mansur Yavaş'la ilgili bir disiplin sürecinin başlatılabileceği şeklinde iddialar dillendiriliyor ve hatta milletvekillerinin Mansur Yavaş'ın bu tutumundan oldukça rahatsız oldukları ifade ediliyor. Yani Mansur Yavaş ihraç edilmelidir şeklinde cümleler duyabiliriz bu süreçte. Ancak Mansur Yavaş'ın belediye başkanları toplantısını beklemeden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ifade edebiliriz ve hatta kulislerde CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı planından da önümüzdeki süreçte vazgeçebileceği de ifade ediliyor. Kulisler oldukça hareketli. Biz de her iki tarafın, her iki parti

0: ve Mansur Yavaş cephesinin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Son durum şu anda bu şekilde.
1: İlter Yeşiltaş, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mülki idare amirlerini hedef alan açıklamalarına sosyal medya üzerinden çok sert yanıt verdi. Özel'in üslubunu siyaset dışı ve tehditkar olarak niteleyen Çelik, devletin valisi ve kaymakamı siyasi hesaplaşmaların hedefi yapılamaz dedi.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Özgür Özel'in mülki idare amirlere yönelik açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine atıfta bulunan Çelik, bu yaklaşımın ne demokrasi kültürüyle ne de siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını vurguladı.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idari amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz.
4: Yüksek bir siyaset üretememeleri...
2: Çelik, Yeni Parti liderinin kendi parti iç krizlerini ve başarısızlıklarını örtmek için devlet organlarına saldırdığını vurguladı. İstanbul Valisi başta olmak üzere hedef gösterilen tüm yöneticilerin hukuka uygun şekilde milletin hizmetinde olduğunu belirten Çelik, kamu görevlilerimize parmak sallayan bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
3: Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir.
2: AK Parti sözcüsü Çelik, milletin bu tehdit diliyle hizmet anlayışı arasındaki farkı çok iyi bildiğini dile getirdi.
4: Aynı şekilde ekonomisi aynı şekilde.
1: Ülke gündemiyle devam edelim. Şimdi eski MIT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için Fethi Kabir işlemi dün yapıldı biliyorsunuz. Peki Fethi Kabir sonucu ne zaman açıklanacak? Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kimler tutuklandı? İfadelerinde neler anlattı? Son gelişmelere bakacağız. Şimdi A Haber muhabiri Erşan Karaca ayrıntıları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Erşan, hoş geldin yayına. Son durumu senden dinleyelim hemen.
5: İyi günler ve yayınlar diliyorum. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma süreci ve yaşanan son gelişmeleri aktaralım sizlere. Şu anda tespitin yapılacağı yerdeyiz bizler de, Adli Tıp Kurumu'ndayız. Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi biliyorsunuz ki dün geride bıraktığımız saatlerde soruşturma kapsamında yine. Şu anda Kozinoğlu'nun ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla Fethi Kabir yapıldı. Yani mezarı açıldı, işlemler yapıldı ve Ümraniye Kocatepe mezarlığında yer alan kabir, nöbetçi savcı ve adli tıp uzmanları, kimyagerler ve otopsi teknikerlerinden oluşan heyet gözetiminde açıldı. Heyet kesin ölüm sebebinin zehirlenme mi, ilaç harici, herhangi bir başka bir müdahale mi ve aynı zamanda kalp krizi mi, bunların hepsini tespit edecek ve kabirden kemik, toprak ve tıbbi bir takım doku örnekleri alındığını ifade edelim. Şimdi adli tıp kurumuna başlatılan toksikolojik ve DNA incelemelerinin cezaevi kamera kayıtları, 112 acil ses kayıtları ve hastane evrakları ile birlikte analiz süreci başlayacak. Aynı zamanda devam ediyor. Raporun çıkış tarihi ise henüz resmi bir şekilde açıklanmadı, kesinleşmedi. İncelemelerin birkaç hafta ile birkaç ay arasında tamamlanması ve sonuçların savcılık tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Şimdi devam edelim. Yine aynı soruşturmaya dair şüphelilerin adliye sevkleri vardı ve aynı zamanda ifadeler de alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gazeteciler, dönemin sağlık çalışanları ve adliye görevlilerinde aralarında bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi geride bıraktığımız gün içerisinde. Şüphelilere Kozinoğlu'nun tutuklandığı gün adliyeye giriş esnasında çekilen görüntüler, cezaevinde verilen ilaçlar, tedavi süreci ve en önemlisi ise adli içerisindeki bilgi akışları soruldu. Şimdi ifadesi alınan gazeteci vardı biliyorsunuz ki Selahattin Günday. 2011 yılında adliye önünde mesleki takip yaptıklarını belirtti ve adliyeye protokol kapsamında giren kişileri haber takip amacıyla kayda aldığını, gazetecilik dışında bir amacının olmadığını ve aynı zamanda FETÖ bağı olan kimseden özel bilgi almadım ve suçlamaları kabul etmiyorum beyanında bulundu ve mahkeme kararı açıkladı. Tutuklamalar ve adli kontrolleri sizlere belirtmek istiyorum. savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin hakkında

0: Mahkemede kararını verdi. Tutuklananlar gazeteci Selahattin Günday, Özlem Uslu, Emre Atmaca, yurt dışı çıkış yasağı olanlar ve aynı zamanda imza atma şartı adli kontrolle serbest bırakılanlar ise yine aynı şekilde soruşturma kapsamında bir kameraman vardı. İdris Tiftikçi serbest bırakıldı. Ahmet Gökşen Erdoğan, Nesrin Kaya ve son olarak ise sadece yurt dışı çıkış yasağı getirilenler ise Turgay Tamer, Tuğba Koç ve Mahmut Arslan, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında söylemiş olduğum üzere serbest bırakılanlar ve aynı zamanda cezaevine giderilenler vardı. Şu anda soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Bizler adli tıp kurumunun önündeyiz. Yeni gelişmeler aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan Karaca, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava önümüzdeki ay başlayacak ve dosyaya eklenen ses kayıtlarından biri daha gün yüzüne çıktı şimdi. Kayıttaki ses de o gecenin aslında en yakın tanıklarından birine, Sultan Nur Ulu'ya ait. Bakın neler söylüyor.
2: Annesini candan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulanmış, planlanmış. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğay bahanesini parçalamaya başlıyor aşağıda. Ben şok geçirdim.
3: Gül'ünün ölümüyle ilgili davada duruşma günü yaklaşırken yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Kayıtta Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun o geceye ilişkin çarpıcı iddiaları var.
4: Baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba!
2: Eğer yanarsam yakarım, seni bulduğum içine çekerim dedi baba. Benim bana dedi ki avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi.
3: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda kaza olarak değerlendirilen olay soruşturmanın derinleşmesiyle bambaşka bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı. Bir Ekim'deki duruşma öncesinde dosyaya ilişkin dikkat çekici bir ses kaydı gündeme geldi.
5: Sultan Nur Ulu şarkıcı Gül'ün öldüğü geceyi ses kaydında saniye saniye anlatıyor. Öyle yaşadıklarını tek bir cümlede ifade ediyor. O ifade ise bir anda şok oldum.
2: Annesini candan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan bahanesini parçalamaya başlıyor aşağıda.
3: Sonra da aşağıda yaşananları.
2: Ben şok geçirdim. O kadar böyle kendisini parçalıyordu, yerlere atıyor. Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacağım.
3: Ama ses kaydında bundan çok daha dikkat çekici bir iddia var. Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın kendisini de bu olayın içine çekeceğini söylediğini iddia ediyor.
2: Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu. Ben yanarsam seni de yakarım. Susacaksın. Eğer yanarsam yakarım, seni bu olayın içine çekerim dedi bana. Benim bana dedi ki avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulanmış, planlanmış.
6: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
1: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz firariydi hatırlarsanız ve İstanbul'da gözaltına alındı sevgili izleyenler. Çağla Öz ifadesi alınmak üzere de Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şimdi son durumu alacağız biz de. A Haber muhabiri Nazlı Timur detayları aktarmak için bizi bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım. Yeni gelişmeler var mı Nazlı?
7: Türkiye gündemine oturan Vanlı Kara Haydar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ama gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenomen Çağla Öz hakkında da emniyet güçleri yakalama kararı vermişti. Dünden bu yana Çağla Öz firardaydı ve kayıptı. Dün itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kendi giderek teslim olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne hemen öncelikle onu ifade

0: edelim ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Van Emniyet Müdürlüğü KOM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da şu anda ifadesi alınıyor. Bugün itibariyle 08 uçağıyla Van'a geldi. Önce Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne giderek öncelikle sağlık kontrolünden geçirildi ve akabinde ise KOM ekipleri tarafından Van Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şu anda da Çağla Öz ifadesini veriyor diyebiliriz. Şu anda Van Emniyet Müdürlüğü önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Çağla Öz de şu anda ifade veriyor içeride. Tabii ne olmuştu? Geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğün yapmıştı. Bu düğünde kilolarca altın takılmıştı. Ekipler harekete geçti ve kara para aklama suçundan öncelikle Vanlı kara haydarı tutukladı. Soruşturmanın ardından tutukladı. Cezaevine gönderildi ve bununla birlikte Çağla Öz hakkında yakalama kararı çıktı ve Çağla Öz'ün annesi de yine bu konudan gözaltına alınmıştı ve ifadesi verilmişti, ifadesine başvurulmuştu. Tabii KOM ekipleri dün Muradiye ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Altınlarla ilgili altınlar bir evin eklentisinde ele geçirildi. Bu evin sahibi ise yine o da gözaltına alındı KOM ekipleri tarafından. Düğün masrafları sponsorlar eşliğinde karşılandığını ifade etmişti. İstanbul'daki kuyumcudan altınları ödünç aldığını söylemişti. Fakat bu da MASAK'tan gelen raporla birlikte çelişkili ifade olduğunu söyleyelim. Bizler Van Emniyeti önündeyiz şu anda. Çağla Öz de ifade veriyor. Biz de takip ediyoruz. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğim.
1: Nazlı, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi tek karelik bir ilan bazen dolandırıcıların milyonluk tuzağına dönüşebiliyor. 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz da bir ilana kanıp devre mülkünü satmak istedi ve sahtekarların pençesine düştüğünü, evinin bile tapusunu kaybettiğini anlayabildi.
2: Teminat olarak aldınız ya tapuları, onları iade etmeyecek misiniz?
3: Vallahi iade konusunu ben bilmiyorum.
2: Hakkımı helal etmiyorum. Bunları Allah'a havale ediyorum.
4: Sosyal medyada gördüğü ilana kandı. Devre mülkünü satmak isterken oturduğu evin tapusunu bile dolandırıcılara kaptırdı.
2: İnsanın vicdanı buna el vermez ya. Ben yani çok doluyum, bilmiyorum.
5: Devre mülk çetesi iddiaya göre 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz'ın Ankara'da üzerine devre mülkler olduğunu fark etti. Ve kendisine vaatler verdiler. Bu vaat o devre mülkleri yabancı turistlere çok yüksek fiyattan satabilecekleri yönündeydi.
2: Bir tane daha verelim sana dedi. Onu dedi 175 bin liraya satarız dedi. İyi bir kar edersin oradan dedi. Gerçekten gerçek mi bu? Evet dedi, müşterilerimize hazır filan. Biraz peşin verdim ona. O şekilde aldım onu. Ondan sonra birkaç gün sonra dedi ya bir tane daha verelim sana dedi.
5: Gerçekten devre mülk var mı ortada?
2: Gidip bakmadım yani.
4: Yılmaz denileni yaptı. Devre mülkleri daha yüksekten satabileceği umuduyla fazlasını aldı. Ama satış süreci zannettiği gibi olmadı.
2: Satışı bekliyoruz bugün yarın. Aradan geçti aşağı yukarı 3-4 ay. Bu hala satış yapamadım. Ben hep erteliyor.
4: Sahtekarlar en son Nurettin Yılmaz'ın evinin tapusuna göz dikti.
5: Devre mülk çetesi son olarak o satışı yapabilmek için Nurettin Yılmaz'dan Beykoz'da oturduğu bu evin tapusunu teminat olarak istedi. 74 yaşındaki Yılmaz kendi evinin tapusunu teminat olarak teslim etti.
2: Teminat olarak aldınız ya tapuları, onları iade etmeyecek misiniz?
3: Vallahi iade konusunu ben bilmiyorum.
2: Verdiğimden 5 gün sonra satılmış. Ama bunu bana 6 ay sonra söylüyor.
4: Evin yeni sahibi şimdi binayı yıktırmak üzere karot aldı. Yılmaz ise o çete hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Burada benim damadım oturuyor, oğlum oturuyor. Ben 3 daire aile apartmanı burası. Biz burada üçümüz de mağdur edecekler.

Evet sevgili izleyenler, Başkan Erdoğan Rize'deki programını tamamladı biliyorsunuz ve şimdi de yine Samsun'daki programı için de havalimanına gidiyor. Başkan Erdoğan'ı yine yoğun bir kalabalık karşılıyor sevgili izleyenler. Gördüğünüz üzere canlı olarak Rize'den gelen görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Başkan Erdoğan Rize

0: De memleketinde coşkuyla karşılandı. Yoğun bir programı vardı ve o noktadaki programı bittikten sonra da şimdi Samsun'a geçecek. Ve Samsun'a geçmek için de havalimanına hareket etti. O ana dair de görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Halkın da yoğun bir ilgi gösterdiğini Rize'den gelen canlı görüntülerde görebiliyoruz. Efendim, dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi. İsrail, Doğu Akdeniz'deki müttefiki Yunanistan için inşa ettiği 3,5 milyar dolarlık kademeli hava savunma sisteminin komuta kontrol mekanizmasına ait kaynak kodlarını Atina ile paylaşmayacağını söyledi. Yunan basını ise haberlerinde İsrail'in kaynak kodlarını Yunanistan'a vereceğini söylemişti. Ve şimdi de bir infial olmuş durumda Yunanistan'da. Gelin hemen bir Gümülcine'ye gidelim biz de. A Haber muhabiri İlhan Taysin bizi bekliyor. İlhan, yine Yunanistan'da karışıklık var, bir türlü bitmiyor. İlginç basında yazılanları da görüyoruz, sonra söyledikleri de çıkmıyor. Ancak müttefiki zaten bir katliamcı İsrail. Haliyle bunlarla da karşılaşması normal. Neler konuşuluyor şimdi son olaylar üzerine?
1: Teşekkür ederim Merve, çok iyi özetledin. Tabii ki 3,5 milyarı Yunanistan İsrail'e verecek ve sistemi İsrail kuracak, ancak düğme İsrail'in elinde olacak baktığımız zaman. Yani İsrail izin verdiği müddetçe Yunanistan bunları kullanabilecek. Bu bilgi nereden çıktı? İsrail Krize Savunma Teşkilatı Başkanı Moshe Patel bir açıklama yapmıştı bir yabancı gazeteye. Dolayısıyla da orada meydana çıktı. Hemen Yunan muhalefeti ve Yunanistan'daki basın neler oluyor, yani para ödüyoruz, sistemin komuta kontrolü ve kare kodları kullanabileceğimiz, istediğimiz zaman kullanabileceğimiz, servisini yapabileceğimiz kodlar bizde olmayacak. Bu nasıl bir durum? Buna açıklık getirmek üzere tabii ki sorular soruldu. Parlamentoya kadar ulaştı olay Yunanistan parlamentosunda. Dendias devreye girdi. İsrail Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet, kare kodlar verilmeyecek. Ancak bu sistemin çalıştırabilmesi için ve bunların bakımının yapılabilmesi için Yunan şirketlerle, Yunan savunma sanayiyle işbirliği içerisinde olacağız. Burada da bir muallak cevap var. Tamamen biz anlaşmada bu var ve altından da ne vurgulanıyor tekrardan? Evet, anlaşmamızda kare kodların verilmesi yok. Sistem sadece verilecek ve dolayısıyla da bu kare kodları İsrail'e ait. Çünkü bir sistemin geliştirebilmesi için böyle hemen 3,5 milyara verilmiyor. Atina'da bazı basın da şunu yazdı. 300 milyar verirseniz kare kodları veririz diye alaycılı şekilde de haberler de çıktı. Evet, bunlar devam ederken Mitsotakis bugünlerde, çünkü bununla bağlantılı, bugün mecliste sabah yapmış olduğu bir konuşma ve bir pazar bağlantısı var onun. Her pazar yazıyor böyle Facebook'ta ve değişik sosyal medya hesaplarında. Orada çok az değiniyor. Evet, Yunanistan bu kare kodlarının ve bu sistemin olabilmesi için İsrail illi şirketle işbirliği içerisinde olacak. Bu sistem, bu eğitimler bize verilecek. Yani bu ne oluyor? Başbakanın ağzından, Mitsotakis'den de burada söylemiş olduğu ve yazmış olduğu, evet, kare kodlar İsrail vermeyecek, düğme İsrail'in elinde olacak. Bu oldukça çok konuşulacağı benziyor Merve. Çünkü bu 3,5 milyar veriyorsunuz ve İsrail bir sistem kurmaya kalkıyor. 2027-2028 yılı içerisinde bu sistemin kurulacağı söyleniyor. Ancak düğme İsrail'in elinde olacak. Diğer yandan da sözde bu Aşil Kalkanı Yunanistan'ı tüm dış etkenlerden, saldırılardan koruyacak. Evet, çelişkili durum devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: İlhan Tahsin, çok teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımların için. Efendim, şimdi son 24 saatte dünyada yaşananlara bakacağız. Sırada görüntüleriyle öne çıkan dünyadan haber turumuz var.
2: Abisi ve kuzeni alabora olan tekneye sağ çıkamadı. 15 yaşındaki genç açık denizde 2 gün boyunca hayatta kaldı. Korkunç olayın ardından şans eseri kurtarıldı. İngiltere'de hırsızlar ATM'yi komple çalmak için yine iş makinesiyle devreye girdi. Duvarı itinayla yıkıp para dolu bölmeyi araca yüklediler. Aslında çevrede dolaşanlar da vardı ama hırsızları engellemeye cesaret edemediler. Dün Dükkana giren kişinin amacı soygundu, ancak kadın kıvrak zekasıyla adamı oyaladı ve kapıyı

0: üzerine kapattı. Kısa süre sonra başarısız soyguncunun yediği dayak da kameraya yansıdı. Kuvvetli yağış karşısında araçlar akıntıya kapıldı, bir sürücü de doludan kaçmaya çalıştı ama pek de başarılı olamadı. Motosiklet bulduğu her aradan geçerek ilerliyordu ancak önündeki sürücü de makas sevdalısıydı. Onu fark etmeyip direksiyonu kırdı. Motosikletli kazanın sonunda nasıl hayatta kalabildiğine şaşırdı. Hindistan'da ise fayton bağlı bir at sahibinin kontrolünden kurtulmayı başardı. Dört nala giderken önüne gelene çarptı. Kimileri de yaralandı. Motosikletli yakalama çabaları da faydasızdı. Ta ki at yorulana dek. Korumacı anne yavrusuna balık avını öğretiyordu. O sırada sahneye çıkan bir erkek ayı ortama fazla yaklaştı. Uyarıyı anneden hem de sert şekilde aldı. Balık demişken Çinli bilim insanları balık şeklinde robot yapmayı da ihmal etmemiş. Hiç dikkat çekmeden sualtı dünyasını görüntüleyebiliyorlar. Robotlara güvenemeyenler. Gözyaşı dökebilen robot sizi ikna edebilir mi? Robotlar bir gün duyguları öğrenecek mi? Yanıtları zaman verecek.
1: Efendim, merakla beklenen bir proje var biliyorsunuz. Kiralık sosyal konut projesi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da yeni paylaşım geldi. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerden birini paylaştı. Sosyal konut projesinde yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular yarın alınacak. Ve 25 Eylül'e kadar da devam edecek başvurular. Kura çekimi ve teslimatsa Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süre kiralanacak. Kiralar 10.000 TL'den başlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ataşehir'deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştığı mesajında İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri ifadelerini kullandı ve işte bu görüntüleri paylaştı. Ve havanın notlarına bakalım şimdi efendim. Yarın yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak. Peki yağışlı mı başlayacak? Gelin hemen öğrenelim bu sorunun yanıtını da. Eylül ayında sıcaklıklar devam edecek mi, yoksa yine sonbahar tam anlamıyla yüzünü gösterecek mi? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve uzman konuğu bizlere aktaracak. Kadir, yoğun bir rüzgar görüyorum yine bulunduğun noktada da. Alalım hem bugün için hem yarın için ve genel olarak Eylül ayı için de tahminleri.
2: İstanbul yarın sizin de söylemiş olduğunuz gibi okulların da açılmasıyla birlikte okula başlayacak öğrenciler yağmurlu bir günde mi okula başlayacaklar, yoksa güneşli bir hava mı etkisini gösterecek İstanbul özelinde, hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Meteoroloji mühendisi Adil Tek'le birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Hocam mevsime uygun bir rüzgar var zannediyorum. Sizin kadar hakim olamasam da sonbahara uygun bir rüzgar var şu anda bulunmuş olduğumuz alanda. Bu rüzgar yağmuru getirecek mi İstanbul'a?
3: Evet. Ya aslında rüzgar yağmuru tek başına getirmiyor tabii ki. Yani şu anda İstanbul'da Poyraz denesen rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 40-50 kilometreye kadar çıkıyor. Özellikle deniz üzerinde sıcaklıklarda artık düne göre düşmüş vaziyette. İstanbul'a yaklaşan bir yağmur var şu saatler itibariyle. Özellikle Edirne ve Kırklareli çevresi yağış etkisini arttırmış vaziyette. Yer yer dolu şeklinde yağışlar düşüyor. Tekirdağ'da özellikle kıyıya uzak iç ilçelerinde, işte Hayrabolu gibi, Malkara gibi ilçelerde de yağışları almaya başladı. İstanbul'a yağışlı, bu yağışlı sistem önümüzdeki birkaç saat içerisinde önce zayıf bir yağışlar şeklinde ama akşam saatlerine doğru özellikle kuzey kesimlerinde, yani Sarıyer, Beykoz gibi, Çatalca gibi ilçelerde biraz daha etkili olmak üzere İstanbul akşam saatlerinde yağış havanın etkisine girmiş olacaklar. Tabii ki yağış böyle bir anda şöyle birkaç saat bir anda peş peşe kesilmeden sürmüyor. Ara ara geçişler

0: Özellikle İstanbul'daki yağışları göreceğiz ve gece saatlerinde İstanbul'da yağış biraz daha etkisini arttırmış olacak. Bu gece İstanbul yağmurlu, sıcaklıklar da düşüyor. Artık o geçtiğimiz haftalardaki o yükselen 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değerleri artık 23-24 derecelere kadar düşüyor ki şu saatlerde İstanbul'da sıcaklık değerleri 23 ile 26 derece arasında. O serinliği artık İstanbullularda hissetmeye başladı rüzgarla birlikte ve yarın sabah saatlerde İstanbul yine yağış İstanbul'da devam ediyor olacak ki yarın gün içerisinde yağış geçişlerini ara ara göreceğiz ama İstanbul'da özellikle yağışlar öğleden sonra Anadolu yakasında biraz daha ağırlıklı olacak gözüküyor ve yarın gece saatlerinde, akşam saatlerinde doğru da ise İstanbul'daki yağış etkisini kaybetmiş olacak ama serin hava etkisini sürdürüyor olacak. Yani o kuzeyden gelen kutupsal soğuk hava İstanbul'da etkisini sürdürecek ve önümüzdeki hafta içerisinde de bu yağışlardan çok yakın planda yağış gözükmüyor ama serin bir hava İstanbul'ları bekliyor olacak. Önümüzdeki haftadan sonra ise tekrar sıcaklıkların arttığını görüyor olacağız. Yurt genelinde de kısaca hemen bir değinmek isterim. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bu yağış sistemden etkileniyor ve yarın için Marmara'nın doğusuyla birlikte özellikle Batı ve Orta Karadeniz daha sonra öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz yağış alacak yerler arasında gözüküyor.
1: Hocam çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek yayın konuğumuzdu diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Kadir'e ve Adil Tek hocamıza teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Efendim, Türkiye'nin farklı bölgelerinde tarlalarda hasat heyecanı yaşanıyor. Tokat'ta üzüm, Samsun'da fındık, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ise kavun hasadı yapılıyor. Üreticiler aylar süren emeğin karşılığını toprağın bereketiyle alıyor.

0: Tokat'ta bağlar yıllar boyunca verilen emeğin karşılığını veriyor. Güneş altında olgunlaşan salkımlar tek tek toplanıyor. Üreticinin mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor.
1: Dallardan toplanan üzümler büyük bir emekle yetiştiriliyor. İşte elimde tuttuğum bu üzüm yaklaşık 2,5 kilo geliyor. Burada toplanan üzümler başta Ankara, İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
2: Burası 3 dönüm, 3 teker. Aşağı yukarı dönüme 10 ton bekliyorum bu sene. Toplamda 30 ton civarında. Bu sene üzümler aşağı yukarı %30, %40 civarında fazla ürün verdi. Hem de çok kaliteli verdi. Yani bu sene biz çok memnunuz. Tadı çok güzel. Şekeri yükseltmiyor. Sağlık açısından çok faydalı. Yani bizim müşterimiz aşağı var, 10 senedir biz bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz bellidir. Ne fiyatını sorarlar ne de şeyini. Sadece üzüm çıktı mı abi, çıktı. Gelirler, alırlar, alırlar, götürürler.
0: Samsun'un yeşil tepelerinde hasat telaşı yaşanıyor. Fındık bahçelerinde üreticilerin yoğun mesaisi sürüyor. Dallardaki ürünler dikkatle toplanıyor, harmana taşınıyor.
3: Dünyanın fındık ihtiyacının %70'i Türkiye'de karşılanıyor. Türkiye'de de Karadeniz bölgesi özellikle fındıkta önemli bir tarım alanı. Samsun'da yüksek kesimlerde fındığın hasatı devam ediyor.
1: Çok güzel. Bu sene memnunuz hasattan. Bu bizim fındık şalvarımız. Buna toplayıp rahat rahat döküyoruz.
3: Oradan çuvala.
1: Çuvala aktarma yapıyoruz. Ondan sonra fındık hasatı harmana getirip oraya seriyoruz. Kurudup patoza veriyoruz.
4: Tabii daldan toplaması biraz zor oluyor çünkü hepsini tek tek koparmak gerekiyor ama belli bir şeyden sonra dalda dökülüyor. Döküldükten sonra yerden toplaması daha kolay oluyor.
3: Fındığın toplanması, kurutulması ve patozlanması işlemleri devam ederken yaklaşık Türkiye'de 8 milyon aile fındıktan gelir elde ediyor.
5: Bu sene rekoltemiz geçen senenin de üzerinde yaklaşık bir 115 bin ton civarında bir fındık bekliyoruz. Üreticilerimiz şu an büyük bir heyecanla bahçelerinde hasat işlemini gerçekleştiriyorlar.
6: Bahçede hasadımıza başladık. İnşallah kazançlı, bereketli bir sezon olur. Bu sene rekolte de iyi çok şükür.
0: Sivas'ın Akıncılar ilçesinde tarlalar kavunla renkleniyor. Yaz boyunca büyüyen ürünler şimdi hasat için toplanıyor.

0: tanıyor. Üreticiler olgunlaşan kavunları tek tek seçiyor.
1: Akıncılar kavununun lezzeti o kadar farklı ki buraya gelip kavun alan vatandaşlar var. Buradaki yetiştirilen kavunlar başta Karadeniz ve İç Anadolu olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
2: Kavunumuzun özelliği Mayıs ayında ekeriz. Hasatımızı Ağustos'un sonlarına doğru hasatımızı yaparız. Türkiye'nin en güzel kavunu Akıncılar'da yetişiyor. Çok şafaklı, çok tatlı, çok da güzel kavunumuz vardır.
1: Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kavun hasatı başladı. İki çeşit kavun bulunuyor. Bir Süheyla diye ismini verdiğimiz kavuna benzer bir kavun. Bir diğeri ise Akıncılar ilçesine özgü işte bu topraktaki kavun. İkisinin lezzeti de birbirinden farklı ama Türkiye'de en çok tercih edilen kavunlar arasında.
3: İki cins kavun ekiliyor. Efendime söyleyeyim. Birisi dayanıksız çok tatlı olan bir kavun. Aroması çok güzel ama günlük kısa sürede tüketilen bir kavun. Diğeri de daha bek, efendime söyleyeyim, daha sert dediğimiz kavun. Biraz daha birinci kavuna göre tatsızdır ama yine kendi aralığında çok tatlıdır. Daha dayanıklıdır.
1: Akıncılar kavununun bu kadar tatlı ve lezzetli olmasının sebebi iklimden kaynaklanıyor. Burada sulak alanda yetişen kavunlar sofralarda yer alıyor.
2: Türkiye'de nam yapmış bir kavun bu. Akıncılar kavunu ve Süheyla kavunu. Bereketli toprakların, görmüş olduğunuz şu kara toprağın ve Kızıldağ'dan gelen suyun vermiş olduğu özelliklerle, tatla, lezzetle memleketimizin bu eşsiz lezzetini tüm Türkiye'ye sunmak istiyoruz.
4: Değerli izleyenler, Ankara'nın Ayaş ilçesi denildiğinde akıllara hiç şüphesiz sulu sulu domatesi gelir. Ancak bir o kadar da lezzetli yöresel yemekleri var. Arkadaşlarımız da Ayaş'a gitti ve yöresel yemeklerden olan pıt pıt aşı, kiman tiridi ve gerdan tatlamasını yaptı. Gelin bu yöresel lezzetlerin yapım sürecini birlikte izleyelim.

0: İpek Yolu olmasından dolayı hanları olan, hamamları olan bir ilçe burası. Dolayısıyla birçok kültürü de buraya taşımışlar zamanında.
1: İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olan Ayaş'taki Erler Konağı'ndayız. Lezzet dolu yolculuğumuzun ilk durağı tam olarak burası. Osmanlı döneminden günümüze uzanan Erler Konağı'nda Ayaş'ın yöresel lezzetlerini yapacağız. Hem konağın tarihine yolculuk edecek hem de Ayaş'ın damakta iz bırakan lezzetlerini hazırlayacağız. İlk lezzetimiz Ayaş'ın geçmişini bugüne taşıyan pıtpıtaşı. Kırık bulgur ve Ayaş'ın dağlarında yetişen güve çiçeğiyle birlikte yapılıyor. Yanımda Bilal ustamız var. Biz de ilk olarak bu yöresel lezzeti yapacağız. Bilal ustam, öncelikle sizi tanıyalım.
0: Tabii ki. İsmim Bilal Yıldırım. Ayaşlıyım, buralıyım. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. 41 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kendi kendimi geliştirdim.
1: Şimdi efendim, Ayaş'ın yöresel lezzetleri dedik. Bugün de o yöresel lezzetlerden bazılarını yapacağız. Neler yapacağız?
0: Ayaş'ımızın aslında birçok yöresel lezzeti var. Hepsi de birbirinden güzel lezzetler bunların hepsi. Ayaş'ımızın güveci, kapaması, yaprak sarması, höşmerimi gibi birçok yemekleri ve lezzetleri var. Bugün biz yine o lezzetlerin arasından 3 tane farklı bir lezzeti sunmaya çalışacağız. Gerdan tatlaması yapacağız bugün. Hemen akabinde kiman tridi yapacağız ve kırık bulgurla güveyi çiçeği dediğimiz Ayaş'ımızın dağlarında yetişen, Türkiye'de hiç

0: bir yerde olmayıp da bizim Ayaş'ımızın dağlarında yetişen bu güvey çiçeğiyle birlikte pıt pıt aşı yapacağız.
1: Bilal Usta, o zaman pıt pıt aşı yapmaya başlıyoruz.
0: Evet, ilk tereyağımızla başlayacağız. Tereyağımızı eriteceğiz.
1: İlk tereyağı eriteceğiz tabii ama burada malzemeler de var. Malzemelerimiz neler?
0: Malzemelerimiz olmazsa olmazımız tereyağımız, olmazsa olmazımız güvey çiçeğimiz yine. Soğanımız, sarımsağımız, Ayaş'ımızın orijinal domates salçasıdır.
1: Ayaş domatesinden mi yapıldı?
0: Peki, Ayaş'ımızın orijinal domatesiyle yapılan domates salçasıdır yine. Tatlandırmak amaçla da yine pul biber ve nane ile sonlandıracağız.
1: Peki bu baharatlar isteğe bağlı mı? Sadece nane ve pul biber kullanıyorsunuz.
0: Evet, isteğe bağlı. Farklı baharatlar da kullanabilir ama yani damak zevkine göre genelde zaten güvey çiçeği olmazsa olmazımızdır. O mutlaka girer. Diğerleri de ekstraya girer.
1: Bilal Üstam, yavaştan başladık pıt pıt aşımızı yapmaya. Tabii yöresel bir lezzet olduğunu söyledik. Nedir pıt pıt aşının tarihçesi?
0: Pıt pıt aşının tarihçesi eski tarihte çiftçilerin, köylülerin bulgur yapımında eleğin altından geçen kırık bulgurları zayi olmasın, bunu bir şey yapalım deyip de bulgur pilavı gibi pişirilmiş ama pişerken pıt pıt ses geldiği için de ismi pıt pıt aşı olarak kalmış. Yani çok eski tarihli yıllara dayanıyor. Pişerken de pişme noktasına geldiğinde pıt pıt pıt diye ses çıkartmasından dolayı da ismi pıt pıt aşı olarak kalmış. Şimdi suyunu koyduk, sıcak suyumuzu koyduk. Demlenmesini bekleyeceğiz. Takriben 15 dakika sonra da aşımızın pıt pıt pıt pıt pıt sesini dinlemeye başlayacağız.

0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza

0: 200 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
8: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
12: Ya, insanın içine huzur veriyor.
13: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
1: BBVA. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
14: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
15: Vakıfbank daima seninle.
9: Umran Oto Ekspertiz. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: Reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Efendim ne yazık ki bir yangın haberiyle başlayacağız. Arnavutköy Hacı Maçlı mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı ormanlık alandaki yangına helikopterlerle havadan müdahale ediliyor. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan var. Kadir, hemen detayları senden alalım. Nedir son durum?
2: Yaklaşık 45 dakika önce İstanbul Arnavutköy Hacı Maçlı Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten ötürü bir yangın çıktı. Yangının ormanlık alanın iç kısımlarında olduğunu söylemek mümkün ve buraya herhangi bir karadan ulaşım olmadığından dolayı da yine helikopterlerle havadan müdahalenin yapıldığını aktarmak gerekiyor. Öte yandan bir yandan da karadan müdahale edebilmek için o yangına yine Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini söyleyelim. Yine çok sayıda arazözün de bölgeye sevk edildiğini söyleyelim. Eğer ki havadan müdahale yeterli olmadığı takdirde orada bulunan arazözler, orada bulunan kemçeler bir karadan bir yol açacaklar ve itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin o noktaya müdahale edilmesi daha da olanak buna da daha da olanak sağlayacak diyebiliriz. Yaklaşık 45 dakikadan beri devam eden bir yangından söz ediyoruz. Şu anlık sadece havadan müdahale edilebiliyor bu yangına. Gelişmeler oldukça bizler de olay yerinden aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Yine yangına dair son durumu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'deki yoğun temaslarını ve programını tamamlayarak Samsun'a geçiyor. Rize'deki son ziyaretin ayrıntılarını almak için hemen Rize'ye uzanacağız biz de. A Haber muhabiri Selman Kutlu yakından takip ediyor. Hemen sözü sana bırakalım Selman.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Yayınlar, sizin de söylediğiniz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize programını, Baba Ocağı Rize Güneysu'da ve Rize merkeze gerçekleştirdiği programı tamamlayarak biraz önce Rize Artvin Havalimanı'ndan uçakla birlikte Samsun'a hareket etti ve Karadeniz programının son günü Samsun'da gerçekleştirecek. Öncelikle tabii ki Rize'de neler yaşandı, neler oldu. 10 Eylül Perşembe açımı Rize'ye geldi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. O akşam saatlerinde Baba Ocağı Güneysu'da hemşerileriyle buluştu, onlara seslendi. Cuma günü yoğun bir programı vardı. Cuma namazını Rize Sahil Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Onlarla sohbet etti. Ardından bulunduğumuz noktada Rize Valiliği önünde toplu açılış töreni gerçekleştirdi. Tam 10 milyar liralık dev yatırımdan bahsediyoruz. Peki neler vardı bunun içinde? Özellikle yurt, futbol sahaları ve aynı zamanda birçok eğitim ve spor tesisi Kültür Sokağı ile birlikte, Rize'de merkezde yapılan Kültür Sokağı ile birlikte tam 10 milyar TL'lik bir toplu açılış törenine katıldı ve hemen arkasından da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Gelişme Vakfı toplantısı gerçekleştirmişti. Akşamsa yine 18.00'da AK Parti genişletilmiş il meclisi toplantısına katılarak geceyi Baba Ocağı Güneysu'da geçirmişti. Cumartesini ise ailesiyle birlikte Güneysu Handüzü Yaylası geçirdi. Burada ailesiyle birlikte vakit geçirip dün akşam da yine Baba Ocağı Güneysu'da kalmıştı. Yaklaşık yarım saat önce Güneysu'dan komşularıyla vedalaşıp, o her zaman buraya geldiğinde orada vedalaşıp Rize Artvin Havalimanı'na hareket etti ve yaklaşık 5 dakika önce de uçak havalimanından kalkış gerçekleştirdi ve Samsun'a doğru gitmek üzere yola çıktı diyebiliriz. Samsun'da da bugün şehir hastanesi açılışını gerçekleştirecek Başkan Erdoğan ve hemen arkasından 18.00'da da Samsun'da gençlerle buluşma gerçekleştirecek ve orada gençlerle sohbet etme imkanı bulacak ve bir araya gelip onları dinleyecek. Biz gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
1: Selman Kutlu'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim şimdi dünyadan önemli gelişmeleri derlediğimiz haber turumuzla devam edeceğiz ve haber turumuzun manşetinde de İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve beyaz perdeye yansımaları var.
4: İşgal ordusu Gazze'de ölüm saçmaya devam ediyor. Son görüntü eski Kassam Tugayları komutanına yönelik bir suikasta ait. Motosikletteki patlamanın ardından bölgedeki hengamede kayıt altında. İsrail'in Gazze soykırımını beyaz perdeye taşıyan NASA belgeseli Venedik Film Festivali'ne katıldı. İşgalcilerin aileleri bilerek bombaladığını, sivil ölümleri de NASA kod adıyla kaydettiğini anlatan belgesel 25 dakika kesintisiz ayakta alkışlandı. Ordu sevgilisini askere almaya çalıştığı kadın onu kurtarmak için biber gazına sarıldı. Girne feribot faciasında yeni bir görüntü daha çıktı ortaya. Kaza öncesinde sol kızak kırıktı. Kaptan ve mürettebat buna rağmen yola devam etmekte ısrar etti. Faciaya götüren yeni ayrıntı dava dosyasına girdi. Görüntüyü çeken kişi ise hala aranıyor.
1: Ülke gündemiyle devam edelim şimdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Naaştan örnekler alındı. Şimdi ise cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.
4: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında fethi kabir işlemi tamamlandı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün aydınlatılması için açılan mezardan doku örnekleri alındı. Kaşif Kozinoğlu Ergenekon davasında hakim karşı

0: şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken gün içinde yeni bir gelişme de yaşandı. İstanbul Ümraniye Hekimbaşı mezarlığında geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen işlemle Kozinoğlu'nun mezarı yeniden açıldığı doku örnekleri alındı. Mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Örnekler üzerinde yapılacak incelemeyle Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak rapora çevrildi.
1: Sevgili izleyenler, şimdi iki operasyon haberi paylaşacağız sizinle. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin koordineli dev operasyonuyla İstanbul Sarıyer'de yakalanan Hayalet Baron lakaplı uyuşturucu elebaşı Yakut'un film senaryolarını aratmayan firar detayı ortaya çıktı. Bir diğer operasyonsa Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlendi. Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu madde ele geçirildi. O operasyonun detaylarına Mehmet Karataş ulaştı. Şimdi stüdyomuzda A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş buldum Merve Özkan.
1: Hakikaten iki önemli operasyondan söz ediyoruz. Dilersen ilkiyle başlayalım. Hayalet Baron lakaplı uyuşturucu elebaşı Yakut'un bizde deniliyor ki film senaryolarını aratmayan bir operasyondan söz ediyoruz. Çok ciddi bir izleme var aynı zamanda. Az evvel sen de konuştuğumuzda dile getirdin. Detaylarını merak ediyoruz. Hemen sözü sana bırakayım.
2: Evet Merve, tam 9 yıldır aranan bir baron ve özellikle de yapılan operasyonlarda bir taraftan uyuşturucu madde ele geçirilirken bir yandan da tabii ki bu uyuşturucu maddeyi tüm dünya üzerinde uluslararası ve yurt içi anlamında bunun ticaretini yapan baronlara yönelik de operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Emniyetinden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve yine İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü operasyonlar neticesinde bir kez daha yine bir baronun yakalandığını şu anda görüyoruz. Ekranda da görülüyor. 9 yıllık firar sona erdi. Uluslararası Uyuşturucu Ağı'nın firari lideri İstanbul Sarıyer'de yakalandı. Özellikle bu anlamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı çalışmalar ve yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonuna yapılan bu operasyonlarda biri de bu. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonlar neticesinde bu baronun İstanbul'da olduğu belirleniyor ve Yakut'un yakalanması için Sarıyer ilçesinde bir operasyon düzenleniyor. Ama yapılan bu operasyonda özellikle de İstanbul Polisi'nin Narkotik Polisi ve İstihbarat Müdürlüğü Beşiktaş'tan Sarıyer'e tam 1225 saat bir güvenlik kamerası incelemesi gerçekleştiriyor. Evet. Ve yapılan bu incelemelerde 9 yıldır firari olan kişinin burada olduğu belirleniyor ve ardından da operasyon yapılıyor. Aslında hikayesi dediğin gibi filmler aratmayan bir hikayesi de var. Çünkü açık cezaevindeydi aslında normal şartlarda bundan 9 yıl öncesinde. Açık cezaevi infaz kurumundayken özel bir üniversite için sınavlara giriyor ve iç mimarlık bölümünü %50 bursla kazanıyor. Ve üniversite bahanesiyle üniversiteye gitmek için cezaevinden çıkıyor ancak geri dönmüyor. Ve 2017 yılından bu yana da hakkında arama kaydı bulunuyor. Farklı kimlik ve adresler kullanarak kaçıyordu ki Sarıyer'de yakalandığında da bir Bulgar kimliği üzerindeydi. Deniz Georgiev diye bir kişinin kimliğini kullanıyordu. Firari dönemde de yine uluslararası bağlantılarını sürdürdüğü kriptolu haberleşme uygulamalarını yaptı ki zaten burada istihbarat şube ve narkotik şube bunun bütün kriptolu bağlantılarını tespit ediyor ve bugüne kadar onun gittiği adreslere izini sürerek ve orada ele getirilen dijital materyalleri de yine inceleyerek bu kişinin izini sürüyordu ve yıllar süren takip İstanbul'da 9 yıllık serüveni, kaçı serüveni de teknik ve saha çalışmalarıyla aralıksız yakalanmış oldu. Şimdi burada
1: bir
2: en çok
1: sahte
2: dikkat
1: bulgu da var aynı zamanda.
2: Aynen öyle. Dediğin gibi yapılan bu son durumda Sarıyer'de yakalandı. Sahte bulgular şu, yani birçok belge, bilgi anlamında var. Bir sonraki sayfayı açarsanız aslında bu kişilere yönelik 2024 yılında bir operasyon yapılmış. Örgüt çökertilmiş ve hatta ortağı olan Aydın Razaki de yakalanmış. Ve o dönemde tam 1 ton 200 kilogram uyuşturucu nereden gelmiş? Yurt dışından, İran'dan İngiltere'ye. Şimdi karıştırmamak için notlarıma baktım. İngiltere'den, özür dilerim, İran'dan İngiltere'ye pirinçler içerisinde tam 1 ton 200 kilogram uyuşturucu götürülmek istendi ki yine yapılan operasyonla yakalandı.
1: Burada da görebiliyoruz harita üzerinden de yine arkadaşlarını yakınlaştırsın. İran ve Afganistan üzerinden yine Türkiye'de bir geçiş noktası ancak işte tüm bu 3

0: farklı noktadan Avrupa'ya ulaştırılıyor.
1: Merve'ciğim, güzergah şu şekilde: Afganistan'dan İran'a ya da İran'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye. Bu güzergah kullanılıyordu ama dediğimiz gibi İstanbul polisi yaptığı operasyonla, Avrupa'da gerçekleşen operasyonlarla da ele geçirilirken, bir yandan uyuşturucu madde, bir yandan da bu tarz baronlar da ele geçiriyor. Bakın, bu ele geçirilen kişi Limanlar Kralı olarak anılıyordu. Kuyu 4 kapsamında yapılan bir operasyondu. Özellikle şunu söyleyeyim, bu operasyonla birlikte şu anda ele geçirilen hayalet baron olarak adlandırılan Yakut bugüne kadar 2 tondan fazla uyuşturucunun sorumlusu olarak biliniyor. Ve sadece yurt içinde değil, uluslararası anlamda da bir güzergah çiziyor ve ardından da onun çizdiği güzergahta uyuşturucu taşımacılığı gerçekleştirmek istiyorlardı ki yapılan bu operasyonla dediğim gibi alındı. Kriptolu haberleşme sistemlerini orada görüyorsun.
0: Evet, iki farklı bir sistem
1: onları
0: var
1: kullandı.
0: Gördüğümüz Anon ve Sky ACC isminde.
1: Bakın, 2025 yılı itibariyle yapılan operasyonlarda, özellikle her zaman söylüyorum, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın öncülük ettiği bazı operasyonlar dünyada yankı buldu. Nasıl mesela? Örnek veriyorum. Orkinos Bulut 1, Orkinos Bulut 2'de yapılan bu operasyonlarda 2,5 milyar dolardan fazla mal varlıklarına el konuldu. Ve yine yapılan bu operasyonların hangileri var? Orkinos Bulut 1, Orkinos Bulut 2, Necati Arabacı, İsveç'te İsmail Abdo, Yavuz Kasap gibi baronlar yakalandı. Hani bazen birileri diyor ya, hep işte uyuşturucu torbacılar mı diye. Alın size baron, işte bu da baronlar da onlardan biri. Ve 2024 yılında yapılan operasyonda Erhan Yakut da yine hayalet baronunun kardeşiydi. Oyla ortağı birlikte yakalanmıştı ve 4 örgüt liderine yapılan operasyonda 3 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi ve toplamda da orada görüyorsun 11 milyar TL'den fazla mal varlıklarına el konuldu. Burada 200 taşınmaz, 85 lüks araç gibi birçok şey var. Yani burada yapılan operasyonda sadece uyuşturucu maddeyle geçirilmiyor. Aynı zamanda örgütlerin mali yapısına da bir darbe vurulduğunu görüyoruz. Ve yapılan bu operasyon, görüyorsun işte ele geçirilen operasyonların rakamlarını görürken, bir taraftan da dediğim gibi bugüne kadar 2 milyar sadece Orkinos Bulut operasyonlarında 2 milyar dolar bir mal varlıklarına el koymuş oldu İstanbul polisi narkotik suçlarla.
0: Şimdi diğer operasyona geçelim Mehmet, süremiz de azaldı çünkü. Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş 350 kilogram kokain uyuşturucu maddeyle geçirildi. Hemen onun da detaylarını sen ulaştın, paylaş lütfen bizimle.
1: Onu da hemen söyleyeyim, uyuşturucunun yola çıktığı yer Güney Amerika ve Güney Amerika'dan Türkiye'ye doğru bir uluslararası bir gemi geliyor ve gemi nereye geliyor? Mersin limanına geliyor. Bu anlamda İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ve yine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon. Geçtiğimiz gün gelen bu İçişleri Bakanlığı'nın da sayfasında duyurduğu gibi gelen bu geminin alt kısmında, yani soğutma dediğimiz su devirdaim yapan kısmın boşluklarına 12 paket halinde tam 350 kilogram uyuşturucu madde yerleştirilmiş.
0: Şimdi ben denizin içinde bir arama var.
1: Evet, şöyle bir baktım, bunlar nereden geldi diye sordum. İçerisinde Yalova'dan, İzmir'den, Diyarbakır'dan uyuşturucu satıcıları koordinasyon halinde, iletişim halindeler. O gece buraya geliyorlar. Evet. Ve yanında kimi getiriyorlar? Su altı dalgıçlarını getiriyorlar. Ve yine su altı skuterları getiriyorlar. Ne yapıyorlar? O denizin altındaki, yani daha doğrusu geminin alt kısmında bulunan o paketleri almak için özel dalgıç getiriyorlar. Bak, dalgıçların giydiği elbiseler onlarda. Evet. Dalgıç elbiseleri. Ne yapacaklardı? Bunlar alta girecek. Şu an polis böyle kesiyor. Polis gibi onlar da o kısımlarda uyuşturucu maddeyi alacak ve ardından karaya çıkaracaklardı. Götüreceklerdi ama dediğim gibi İstanbul'dan da giden polislerle birlikte Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ortak bir operasyon gerçekleştirdi ve 9 şüpheliyle birlikte 350 kilogram da uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.
0: Evet, bu iki operasyonla birlikte de çok ciddi,
1: yani
0: bir darbe vurulduğunu görebiliyoruz.
1: Yani şeytanın aklına gelmeyen dediğimiz, bakın geminin hiç aklına gelmeyecek bir yerine saklıyorlar. Güney Amerika'dan Türkiye'ye getiriyorlar ama Türkiye'de geçiş vermiyor tabii.
0: Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ulaştığı özel görüntülerle ve bilgilerle birlikte yayınımıza katkıda bulunun. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim sana da. Devam edelim efendim şimdi. Sevgili izleyenler, sosyal medya fenomeni Semih Varol TikTok'ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına hakaret etmişti. Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
2: polisine hakaret etmişti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı. Semih Varol'un canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Varol, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Varol'un gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Semih Varol'un ters kelepçeyle polis aracına bindirildiği görülüyor.
0: Efendim şimdi son 24 saatte ülkede yaşananlara bakacağız. Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Kocaeli'de 68 yaşındaki Yakup atsız yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Kalbi duran atsızın yardımına devriye görevindeki polis memuru yetişti. Kalp masajıyla hayata tutunan 68 yaşındaki adam hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
4: Allah razı olsun. Selam. Hakikaten ben de öyleyim.
3: İlk yardım bilgisinin hayat kurtardığı bir diğer kentte Ordu'ydu. Araç sürücüsünün direksiyon başında içtiği ilaç nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken adamı o anda yoldan geçen başka bir sürücü Hemling manevrasıyla kurtardı.
5: Abimizin boğazından cisim çıktığında birbirimize teşekkür ettik.
3: Şanlıurfa polisi 5 ayrı suçtan aranan zanlının saklandığı eve baskını yaptı. Evde yapılan aramada fayanslar arasındaki boşluk dikkat çekti. Duvarın arkasındaki gizli bölmede yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Gel.
3: Samsun'da kontrolden çıkan araç demir korkulukları yıktı, 5 metre yükseklikten sokağa uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç sürücüsüyle yanındaki yolcu yaralandı. Ne frene bastılar ne de direksiyonu kırdılar, boş caddede kafa kafaya çarpıştılar. Hatay'da kayda geçen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.
7: Görünen bir iş ama inanın evde yemek yapmak kadar basit.
3: Zonguldak'ta yaşayan Neslihan Ocakçı, sekreter olarak işe başladığı sanayide araç tamiri merakının peşinden koştu. Kısa sürede de işinde usta oldu. Aynı zamanda ustalık belgesi de alan Ocakçı, yıllardır sanayide oto bakım ve tamiri yapıyor.
7: LPG ve mekanik olarak yapamayacağım hiçbir araç yok.
0: Ve şimdi bültenimize dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. 5. yılına ilerleyen Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomatik çabalar hız kazanmış durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski davet edilmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek G20 zirvesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin ise olası bir toplantı için Zelenski'yi Moskova'ya çağırdı.
8: Zelenski Putin'le görüşebilirim dedi. Kremlin Ukraynalı lideri Moskova'ya çağırdı. 4,5 yılı deviren Rusya-Ukrayna savaşında sahada şiddetli çatışmalar sürerken masada diplomasi trafiği hızlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Alman medyasına konuştu. Zelenski Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesine davet edilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirebileceğini kaydetti.
9: Evet, elbette buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur.
8: Kremlin'den Zelenski'ye yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'le ikili görüşme isteyen Ukrayna Devlet Başkanı'nı Moskova'ya çağırdı.
10: Zelenski sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizimse ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var. Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Bu hali hazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi.

0: Rus lider Putin 2019'dan bu yana G20 zirvesine katılmadı. Zirveye bu yıl arabulucu konumundaki ABD'nin ev sahipliği yapması nedeniyle Moskova-Kiev hattının kritik temaslara sahne olması muhtemel.
1: Ve İngiltere'de göçmen karşıtı protestolar tırmanıyor. Portsmouth kentinde düzenlenen kitlesel gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göçmen yanlısı grupların da sokağa çıkmasıyla birlikte iki taraf karşı karşıya geldi.
0: Bir taraf göçmenlere tepki gösterdi, diğer taraf onları savundu. Sığınmacı karşıtları ve destekçileri protestolarda burun buruna geldi. İngiltere'de göçmen karşıtı protestolar büyüyor. Ülkenin güneyindeki Portsmouth kentinde göçmenlerin ülkedeki varlığını istemeyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Ellerinde İngiliz bayraklarıyla yürüyüş yapan kalabalık sığınmacı karşıtı sloganlar attı. Göstericiler daha sonra kent merkezinde bulunan Guildhall Meydanı'nda toplandı.
2: Mesajımız şu ki İngiliz halkı artık buna daha fazla tahammül etmeyecek. Ayağa kalkıp savaşacağız.
0: Protestoculara karşı göçmen yanlısı grup da harekete geçti. Aşırı sağ Durdur ve göçmenler hoş geldiniz dövizleri taşıyan grup sığınmacılara destek verdi. İki grup şehrin kalbinde karşı karşıya geldi.
3: Bu ülkedeki ırkçı insanlar giderek daha da yüksek sesle konuşuyor ve vatansever olduklarını iddia ederek diğer insanların sesini bastırıyorlar. Ben de bir vatanseverim ama ırkçılıktan hoşlanmıyorum. Bayrağımızı gasp edip İngiltere'yi temsil ettiklerini söylemeleri utanç verici çünkü temsil etmiyorlar.
0: Polis ekipleri gösteri boyunca bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki grup arasında adeta tampon bölge görevi gördü. Gösterilerde bir ara tansiyon yükselse de taraflar büyük bir olay olmadan dağıldı.
1: Efendim şimdi yapay zekanın eğitimde kullanımına ilişkin tartışmalar her geçen gün büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'un ardından Los Angeles'ta da öğrencilerin yapay zeka kullanımına yönelik ciddi kısıtlamalar getirildi. New York'ta 8. sınıfa kadar öğrencilerin yapay zeka kullanması yasaklanırken lise öğrencileri için kontrollü kullanım ve yapay zeka okuryazarlığı programları da başlatıldı. Peki bu kararların ardında hangi kaygılar var? Yapay zeka kullanımı çocukları ve psikolojik açıdan yeni bilişsel açıdan nasıl etkiliyor? Gelin haberimizde detaylandıralım.
4: Yapay zeka çocukların gelişimine olumlu etkisi olabileceği gibi tembelliğe de itebilir. Dolayısıyla ben biraz daha gelenekselciyim.
5: Motor becerileri gelişecek, kendi düşünecek, kendi üretecek, kendi bir şeyler yapabilecek ama ileriki yaşlarda lise çağlarında yavaş yavaş yapay zekaya teknolojiyi yakalama açısından geçebilirler.
6: Mesele sadece teknoloji değil. Çocuğun kendi başına düşünmesi, araştırması ve problem çözmesi.
7: Ödevlerden ders çalışmaya, meraktan eğlenceye kadar çocuklar da yapay zeka uygulamalarını bir hayli kullanıyor. Peki bu durum çocukların hem düşünme hem de problem çözme yeteneklerini nasıl etkiliyor?
8: Burada aslında öğrenme dediğimiz şey sadece görerek olmuyor. Biz aslında duyularımızla birlikte öğreniyoruz. Burada işitme bunun içine giriyor, görme bunun içine giriyor, dokunmak, kokusunu almak, burada deneyler belki gerçekten hepsini kapsayan bir örnek oldu. O yüzden çocuğun aslında duyularıyla birlikte bunu öğreniyor olması sadece öğrenmek değil, deneyimlemek olmaya başlıyor.
9: Tembelleştiriyor. Düşünme yeteneklerini kaybetti neredeyse çocuklar bu konuda.
4: Öğrencinin yükünü aldığı zamanda da bu tabii biraz tembelleştirmeye ve üşengeçliğe doğru kayabiliyor.
6: Yapay zeka yanlış bilgi üretebilir, öğrenciyi yanıltabilir ve öğrencinin kişisel verileri açısından da risk oluşturabilir. Bu nedenle çocuklara sadece yapay zekayı kullanma demek yerine yapay zekaya ne soracağını, aldığı cevabı nasıl kontrol edeceğini veya hangi bilgiyi paylaşmaması gerektiğini de öğretmeliyiz.
10: Yapay zekanın kullanımında dikkat edilmesi gereken bir sınır var. O sınır aşıldığında ise psikososyal açıdan birçok problemi beraberinde getiriyor.
11: Biz kullanıyoruz, küçük yaş grubu olduğu için görsel desteklerden vesaire faydalanıyoruz. O açıdan güzel ama tabii her şeyin olduğu gibi fazlası zarar.
8: Aşırı kullanımda artık çocuğun ufak bir problemi oraya yazmasıyla bütün problemlerini yapay zeka ile konuşması birbirinden farklı oluyor. Bu zamanla arkadaşlık ilişkilerinden

0: sosyal ilişkilerinden onu koparmaya başlıyor. Hatta aile hayatından koparmaya başlıyor.
1: Diyet ürünleri de masum değil. Evet, haberimizin başlığı bu. Raflarda diyetik sıfır kalorili veya şekersiz olarak satılan ürünler her zaman göründüğü kadar masum olmayabiliyor. Uzmanlar bu ürünlerin içeriklerinde gizli şekerler ve katkı maddeleri bulunabileceğini belirtti. Tüketicilerin özellikle etiketleri dikkatle incelemesi gerektiği vurgulandı.
2: Diyet ürünü sıfır şeker, sıfır kalori. Uzmanlar bu etiketlere sahip ürünlere karşı uyardı.
3: İçeriğinde neler olduğuna bakmamız lazım. Ürün içeriğinin 5-6 maddeden fazla bir şey olmaması lazım.
2: Son zamanlarda raflarda yer alan diyetik ürünler rağbet görüyor. Ancak uzmanlar bu ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığına dikkat çekti.
3: Tamam, şekersiz diye adlandırılıyor ama içerisine ne ilave ediliyor? Yani içerisine glikoz şurupları, fruktoz şurupları gibi farklı kaynaklar ilave edilebiliyor. Karbonhidrat kaynakları nereden gelmiş? Rafine karbonhidratlar içerisine yerleştirilebiliyor. Hiçbir sıfır kalorili, hiçbir diyet veya hiçbir light ürün tamamen sağlıklı anlamına gelmez. Bu yüzden sağlık okuryazarlığı çok önemlidir ve etiket okumayı muhakkak bilmemiz gerekir.
2: Diyetisyen Nazlı Aydın, tüketicilerin özellikle etiketleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı.
3: Bir hurma alıyorsunuz ve siz o hurmayı sağlıklı olarak alıyorsunuz. Ama arka etiketini okuttuğunuzda o hurmanın glikoz şurubuyla yıkanmış olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında vücudunuza fayda sağlamaktan ziyade zarara neden oluyor. Bunların ne gibi etkisi olabiliyor? Bunlar insülin dalgalanmasına neden olabiliyor. Sizin hızlı acıkmanıza neden olabiliyor. Gün içerisinde almanız gereken kaloriyi farklı kaynaklardan, daha kötü kaynaklardan almanıza neden oluyor.
1: Taksi, restoran, kuaför derken birçok işletmede kartla ödeme yapan tüketiciden POS komisyonu adı altında ek ücret talep ediliyor. Oysa mevzuat açık. Kart komisyonu tüketiciye yansıtılmamalı. Ancak bazı fırsatçı işletmeler ne yazık ki normal POS maliyetinin daha da üzerinde bir tutarı tüketiciye ödetiyor.
4: ...500 lira yazdık. Kafadan 62 lira.
5: Biz kart kullanıyoruz, kredi kartı kullanıyoruz. Daha kolay, hayatı kolaylaştırıyor.
6: Soygun kesinlikle.
7: Taksi, restoran, kuaför derken liste uzayıp gidiyor. Hemen her kalemde alınan komisyon farkı tüketicinin cebine yansıyor.
8: Bankayla işletme arasındaki bir komisyon bedeli. Tüketiciden bir kuruş dahi alamazlar. Kesinlikle yasak. Bize çektiğimiz parayı veriyor. Kendisi direkt komisyonla alıyor.
9: Kredi kartı günlük hayatın olmazsa olmazı haline geldi. Pratik ve hızlı ödeme imkanı sayesinde sıkça tercih ediliyor. Ancak tüketici kasaya geldiğinde hiç hesapta olmayan bir sürprizle karşılaşabiliyor. Fırsatçılıksa işte tam da bu noktada başlıyor.
8: Kredi kartını kullandığınızda %15'i bile bulan bir rakamla karşı karşıya kalıyor tüketiciler.
7: Banka kartla yapılan her işlemde işletmeden POS komisyonu kesiyor. Bu kesinti yasal bir uygulama, ancak bazı işletmeler bankanın kestiği bu komisyonu POS farkı adı altında müşteriye yansıtıyor.
8: Bu tüketicilere yansıtılacak bir ücret değil. Kendi aralarında bir ödeme sistemi.
10: Banka bizden kesiyor bu komisyonu. Bankada bunu yapmaması gerekiyor. Banka alınca da biz de almak zorunda kalıyoruz.
7: Bankaya ödenen komisyonla müşteriden alınan kart farkı arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Bankaların kredi kartı işlemlerindeki azami komisyonu %3,56 iken bazı işletmeler tüketiciden %10-15'e varan fark talep ediyor.
9: Öyle ki bazı işletmeler gerçek POS maliyetinin çok üzerinde bir bedeli yalnızca kartla ödeme gerekçesiyle tüketiciye yansıtıyor.
4: 1000 lira yazdığımızı düşünün. 1000 liralık yere gittik. 125 lira. Yani bu rakamlar gerçekten yüksek. 1000 lira bizim hesabımıza geçiyor, 125 lira şirkete geçiyor. Bunu banka dediğim gibi güzel bir şekilde yapsa.
7: O fark yüzünden zaman zaman tüketici ile esnaf da karşı karşıya geliyor.
11: Ben diyor işte 250 lira yazdı, sen işte komisyonda 30 lira. Niye 280 çektin diyor. Bak biz çekmedik diyoruz yani. Banka alıyor onu, anlatamıyorsun.
8: Bu konuda ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalı. Bu yasal düzenleme işletmeyi koruyan, tüketiciyi koruyan, bunu bir şekliyle ortadan kaldıran bir durum olmalı.
7: Peki bu durumda

0: Tüketici ne yapmalı? POS farkını gösteren fiş, fatura ya da POS silibinin saklanması birinci şart.
1: Tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Haksız bir ücret çünkü.
2: İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Kariye semti, tarihi dokusu ve geçmişten günümüze koruduğu mimarisiyle dikkat çekiyor. Semtin önemli simgelerinden Kariye Camii, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olurken, mahallede esnaf kültürü ve komşuluk ilişkileri de korunuyor.

0: tarihi dokusunu kaybetmemiş hem de her sokağında sanat esintileri olan çok özel bir semtteyiz. Burası Fatih ilçesine bağlı Kariye semti. Peki Kariye semtinin özellikleri nelerdir? Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmasının sebebi nedir? Gelin birlikte bakalım.
1: Bildiğim kadarıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun Ayasofya'dan sonraki en iyi korunan yapısı camiye çevriliyor fetihten sonra. O yapıyı görmek için geldim.
2: Ben burada zaten yaşıyorum. O yüzden atmosferi çok güzel. Buralar hep geldiğimiz yerler. Güzel hissettiriyor yani. Böyle turistik olması da çok güzel.
3: Kariye deyince Kariye köy anlamında geliyor. Gerçekten bu köy, yani şu çınar ağaçların sesi gerçekten insanı dinlendiriyor. Bir de burası çok özel kılan da iki dine ev sahipliği yapmış olması. 79 yıl burası kapalı kalmış. Son 3 yılda burası tekrar aslında uygun bir şekilde cami oldu. Biz de aşağı yukarı 30 yıla yakın buradayız, esnaflık yapıyoruz. Burası çok güzel bir Osmanlı mahallesi, eski bir Rum mahallesi. Gündüz turistin gelebildiği, 5 vakit namazın kılınabildiği bir mekandayız. Şunu diyebiliriz, 5-6 tane evin anahtarı olabilen bir mekanız. Rabbime şükürler olsun.
0: Mehmet abi çok kıymetli bir şeyden bahsettin aslında. Günümüzde eskiden olsa da şu an pek rastlamadığımız bir konu var. Esnaflar arasında vatandaş güvenerek kendi evinin anahtarını çok teslim edemiyor. Ama Kariye Mahallesi'nde bu kültürün hala devam etmesi çok güzel. Siz de aslında bu esnaflardan birisiniz.
3: Yani biz Osmanlı, Anadolu insanları olarak bize gelen herkes biz misafir gözüyle bakarız. Buraya gelen insan eğer güler yüzle bu şekilde buradan gidebiliyorsak ne mutlu bizlere diyoruz.
0: Kariye Mahallesi'nin bir simgesi haline gelmiş olan Kariye Camii. Tam mahallenin aslında ortasında bulunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte de vatandaşlar nereye giderse gitsin yolları camiye çıkıyordur.
3: Şimdi dedik ya 79 yıldır İstanbul'da camisi olmayan tek mahalle Kariye Mahallesi'ydi. Şu anda Kariye Mahallesi olarak hepimiz çok fiyakalıyız. Çünkü en fiyakalı camiye de biz sahibiz. Cenab-ı Allah bize nasip etti. Bu tarihin inşallah bilincinde oluruz ve bir sonraki nesilde aktarmış oluruz.
0: Huzurlu sokaklarında aslında hangi kafenin önünden geçerseniz geçin bu tarz rahatlamak için gelen vatandaşları görebilirsiniz. Kolay gelsin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Neler yapıyorsunuz?
2: Ebru ve tesip sanatıyla ilgileniyoruz. Burada da böyle açık havada işlerimizi yapıyoruz. Evet. Keyifli bir şekilde. Evet.

0: İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Kariye Camii'nin içindeyiz. Burası geçmişten günümüze kadar mimarisini bozmadan gelmiş önemli eserlerimizden bir tanesidir. Duvardaki mozaiklerin yanı sıra yer döşemelerinde bile tek bir değişiklik yapılmadan günümüze kadar gelmeyi başarmış. Bugün buraya gelen misafirler hem Osmanlı kültürünü hem de Bizans kültürünü aynı anda görme fırsatı buluyor.
1: Vallahi geçmişe tekrardan döndüm, yani bayağı etkili, etkileyici. Ben buraya ikinci seferdir geliyorum. Yani tarihi burada, yani şu an tarihi burada yaşadım yani. Ve ağla korunması da mükemmel bir şey. Tarihlerini koruyoruz, şey yapıyoruz, ziyarete açıyoruz. Yani çok güzel bir şey yani, bizim ülkemiz adına ben gurur duydum yani.
2: Kariye Camii İstanbul'un çok kültürlü, çok katmanlı dünyasının en hoş anıtlarından biri. Yapının içerisindeki o zengin süslemeye hiçbir ekleme, tamamlama yapılmadı. İçerisine girdiğinizde göreceğiniz bütün bu bezeme Bizans devrinden kalan bezemedir. Bazı kaynakların anlattığına göre 3. yüzyıldan itibaren bu civarda bir yapılaşma olmuş, bir dini tesis oluşturulmuş. Bizans devrinde bir manastır.

0: olmuş ki İstanbul'un fethinden sonra bir süre terk edilmiş ama 2. Bayezid devrinde dönemin önde gelen devlet adamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmiş. İstanbul'da korunmuş en iyi Bizans yapısı olduğu söylenebilir. Çok şanslıyız, bu yapıda neredeyse hiç hasar görmeden bazı bölümler günümüze ulaşabilmiş. Hoş'ta bir mahallenin ortasında bugün hala Karya Mahallesi İstanbul'un küçük dokusunun da iyi korunduğu bir mahalle. Böylelikle yapı İstanbul'un bugün son devir Osmanlısıyla Bizanslıyla böyle çok enteresan bir köşesi haline geldi. Tabii Karya çok özel bir yapı. Bu sahip olduğu bütün zenginliği bir arada sergileyebiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gerçekten iyi bir çözümle yapının ana bölümünü ibadet için kullanılır hale getirdi. Ama dış bölümler yani iki narteks ve bir mezar bölümü bugün müze olarak ziyaret ediliyor. Böylelikle hem ibadet şeyi devam ediyor geleneği hem de bu yapı bütün zenginliğini hem İstanbullulara hem ziyaretçilere sergileyebilir.
1: Merhaba, kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Evet, siz de Karya Mahallesi'nde aktif olarak çalışan bir esnafsınız. Evet, görüyoruz ki aslında tarihi yapısını koruyan bir mahalle. Kesinlikle. Esnaf olarak neler söylemek istersiniz?
2: Yani burada kültürel yapıya özen göstermeye çalışıyoruz. Sattığımız ürünler de yine böyle nasıl diyeyim size 16. yüzyıl İznik seramikleri, Kütahya seramiklerini, el sanatlarını satmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken doğayı da bozmadan kendi yapısına uygun şekilde binamızı dizayn etmiştik. Örneğin ağacımıza herhangi mesela zarar vermeden binamızı o şekilde dizayn ettik. Burada güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık.
1: Aslında Karya Mahallesi'nde genel olarak böyle Türkiye'den esintileri de görebilirler. Kesinlikle. Vatandaşlarımız. Kesinlikle. Her yöreye ait figürler bulunuyor. Kesinlikle. Osmanlı'ya ait, evet, desenler var. Evet. Bunlar da yerli ve yabancı turistler için önemli aslında. Hem de dikkat çekici bir mahalle haline gelmiş. Evet.
2: Kendi vatandaşlarımız kültürümüzü korumak adına alıyorlar, bize destek veriyorlar. Turistler ise geleneksel sanatlarımıza hayran kaldıkları için mutlaka buradan ülkelerine giderken alıyorlar.
1: İşletmenin iç kısmında yıllara meydan okuyan yaklaşık 70 yıllık bir ağaçtan bahsetmiştik. Şimdi o işletmenin terasına çıktığımızda ağacın ne kadar görkemli olduğunu da gözler önüne seriyor.
3: Bir de burada dikkat ederseniz İstanbul'un içindesiniz ama İstanbul'da değil gibisiniz. Son derece sakin ve huzurlu bir yer. Bu her yere yansıyor, yani gelen insanların ruhuna da yansıyor, mekanlara da yansıyor. Herkes son derece mutlu.
1: Fatih ilçesine bağlı Karya semtinde yürürken aslında her sokağın kendine has bir dokusu var. Öyle ki geçmişten günümüze evlerin yapısının bozulmaması ve hala buradaki komşu ilişkilerinin devam etmesi en dikkat çekici hususlardan bir tanesi.
4: Türk Hava Kurumu'nun 101 yıllık köklü havacılık mirasını gökyüzüne taşıyan Türk Hava Kurumu Havacılık Festivali İzmir Selçuk Efes Havaalanı'nda tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi biz de kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. A Haber muhabiri Tayfun Er oradaki atmosferi aktaracak bizlere. Tayfun, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
5: Evet, Türk Hava Kurumu'nun 101. kuruluş yılında Selçuk Efes Havalimanı'nda havacılık festivali düzenlendi. Geçtiğimiz cumartesi ve bugün iki gün halinde devam ediyor. Şu an itibariyle işte İsa Mustafa Eras'tan size gösterecek. Bakın, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı kasa uçağına yaklaşık 30 tane profesyonel paraşütçü bindi ve uçak motorları teker teker çalıştırılıyor. Onun ardından pist başı yakıp yüksek irtifadan atlayış yapacaklar. Sadece işte bununla da kalmadı festivalde. Özellikle Cessna tipi uçaklarla vatandaşlar ikili tandem atlayışları yaptılar. Bunların içerisinde işte biraz önce tekerlekli sandalyede olan bir genç kızımız da atlayış yaptı ve onunla birlikte de işte ardından 3-4 tane daha engelli vatandaş atlayış yaptı. Tabii Efes Selçuk Havalimanı'nı dolduran vatandaş

0: arkadaşlar işte gördüğünüz gibi hem havacılık tutkunları hem de festivale gelip hoşça vakit geçirmek isteyen vatandaşlar işte dünden bugüne alanı doldurmuş durumda. Cessna uçakları tabii özellikle model uçaklarda biraz önce havadaydı. Onlar da gösteri uçuşları yaptılar tabii. Gökyüzündeki gösterilerin özellikle havacılık merakları ve fotoğraf tutkunları için renkli görüntülere sahne olduğunu da söyleyebiliriz. Havacılık festivalinde tabii küçük çocuklar için bakın el sallıyorlar. İşte onlar da belki de geleceğin havacıları, hava pilotları diyelim. Toparlayacak olursak Efes Selçuk Havalimanı'nda yapılan havacılık festivali Türk Hava Kurumu'nun 101. yılında son gününde de işte atlayışlarla devam ediyor. Vatandaşlar da bu gösterileri ilgiyle izliyorlar diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfuner, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana. Sevgili izleyenler, bir zamanlar günlük hayatın içinde yer alan yöresel kıyafetler bugün kültürel mirasın en önemli parçalarından biri olarak yaşatılıyor. Konya Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan atölyelerde geçmişten günümüze ulaşan geleneksel kıyafetler özenle üretiliyor.
2: Konya Selçuklu'nun başkenti, kültürel zenginliklerin deniz derya olduğu bir şehrimiz. Olgunlaşma enstitüleri olarak geleneksel Türk el sanatlarını yaşatıp gelecek nesillere aktarmak, arşivlemek birinci görevimiz.
3: Üç etekler, cepkenler, şalvarlar ve kuşaklar. Her biri geçmişten günümüze uzanan bir kültürün parçası.
4: Biz genellikle replika çalışıyoruz. Müzelerden aldığımız örtüleri, daha önce işlenmiş sandıktaki örtülerin birebir aynısını çalışıyoruz. Türk işi, hesap işi, bunun yanında bakanlığa ulusal ve kurumsal projelerimiz oluyor. Onları çalışıyoruz.
3: Burası tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle Anadolu'nun köklü şehirlerinden Konya.
2: Geleneği yaşatıyoruz ve bir yandan da ama geçmişin izlerine de bağlı kalıyoruz.
3: Kentte geleneksel kıyafetler yıllar boyunca insanların yaşam tarzına, ekonomik durumuna, yaşına ve özel günlerine göre şekillendi.
5: Geleneksel desenleri günümüze aktarıyoruz. Yani eskiyi günümüze yansıtıyoruz. Unutulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden Konya Olgunlaşma Enstitüleri ülkemiz için gerçekten faydalı, eskiyi koruyan, geleneklerimizi yaşatan bir kurum.
3: Konya Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan atölyelerde geçmişten günümüze ulaşan geleneksel kıyafetler özenle üretiliyor.
6: Geleneksel kültürünü barındıran geleneksel kıyafetler arkamdaki enstitüde yaşatılmaya devam ediyor.
3: Kadın giyiminde renklerin ve işlemelerin ön plana çıktığı geleneksel parçalar dikkat çekiyor.
2: Şu anda baktığımız ürün Sille kıyafetinin bir modernize edilmiş hali. Burada çarpanalar, geleneksel çarpana dokumayı görüyoruz. Bunlar usta ellerden çıkan ve altında da kıvratma dokumamızı görüyoruz şalvarını. Bu da normalde kıvratma dokuma burada görüldüğü gibi bej renkte ham hali budur. Ama biz modernize ederek bunu kök boyalarla boyayarak şalvarını da kıvratmadan yaptık. Burada kıvratmadan yaptığımız bir gelinliğimiz de mevcut. Üzerinde iğne oyaları var.
3: Bir kıyafetin ortaya çıkması sadece kumaşın kesilmesiyle tamamlanmıyor. İşlemeler, süslemeler, dikişler ve detaylar. Bütün bunlar için uzun bir emek gerekiyor.
6: Birbirinden güzel yöresel elbiselerin bir araya getirildiği, dikildiği bölümdeyiz. Bu bölümde giyim atölyesi.
4: El nakışları biraz zarif, naif ve dikkat gerektiren bir iş. Birçoğunu sayarak yapıyoruz zaten. Sayarak yaptığımız için şöyle bakarsanız zaten birçoğunda gözlük var ustaların, arkadaşların. Bazen düğmeler burada işte işleniyor üzeri, düğüm sarılıyor. Onun için evet en zarif ve en son yapılan işlemler buradan çıkıyor.
6: Arge bölümünde yapılan araştırmaların ardından bölüm bölüm safa safa o yöresel elbiselerin hazırlanması devam ediyor ve sonuçta gördüğünüz gibi böyle güzel eserler ortaya çıkıyor.
7: Bu araştırmalar tasarım bölümlerimiz var. Hem kıyafet tasarımı hem de desen tasarımı. Desenler desen tasarımında hazırlanıyor. Kıyafetlerde moda tasarım bölümlerinde hazırlanıyor. Daha sonra bizim buraya geliyor. Biz de burada kalıp aşamalarını yapıyoruz. Kalıp provalarını yapıyoruz. Daha sonra bunların denemeleri yapılıyor. Kesimleri yapılıyor. Desenden gelen tasarımlar üzerlerine işleniyor. En son biz dikim aşamasına geçiyoruz ve bu şekilde sonuçlanıyor. Bu Konya gelin kıyafeti. Araştırması yine araştırma bölümünde yapılarak tasarlandı. Birebir bu replikadır. Kutlu kumaş üzerine burada kordon tutturma tekniğiyle nakışları yapıldı. Başında Konya'da kullanılan fes tekniği ve tel kırmadan işlenmiş örtüyle tamamlandı.
6: Başlığı da siz mi yapıyorsunuz?
7: Evet, burada yapılıyor. O başlarda el sanatları bölümümüzde hazırlanıp yapılıyor.
6: Yani keçeden...
7: Evet, iç kısmı, fes kısmı keçidendir. Buralar yine kutlu kumaş üzerine ceketle, cepkenle uyumlu olarak çalışılarak üstüne oturtulup hazırlanmıştır. Gömlekler, mintan deniyor aslında bunlar. Gömleklerimiz hazırlandı. Bunlar basit modeller daha çok. Altına da Konya şalvarı dediğimiz bu şalvarlar. Konya şalvarımızda bu gördüğünüz gibi ağlarımız uzun oluyor. Bu şekilde hazırlanmıştır. Konya kıyafetimiz iki parçadan oluşan bir Konya kıyafeti, altı şal var. Üstü yine salta da deniyor bunlara. Cepken, işlik de deniyor Konya'da. Bu şekilde çalışılmış iki parçadan oluşan bir kıyafet, üzerine de yine nakış bölümümüzde simsırma tekniğiyle çalışılmış ve üretilmiştir.
6: Burada da bir eser var. Evet. Fatma Hocam şunu soralım. Bunlar Konya'da kullanılan kıyafetler değil mi?
7: Evet, geçmişte Konya'da kullanılan kıyafetler.
6: Kıyafetler de giyilirmiş mesela.
7: Daha çok düğün kıyafetleri bunlar. Düğünde evet. Mesela bunun adına da mıhlama deniyor Konya'da. Bu da düğünlerde giyilen bir kıyafet. İki parçadan oluşuyor. Artı kemeri var.
6: Neler
7: yine
6: var?
7: Üzerinde de simsırma işlemesiyle yapılmış işlemeleri var. Onlar
6: düğün kıyafeti değil mi? Peki bu desenler nereden geliyor? Bu desenleri nasıl buluyorsunuz? Nasıl
7: bu? Desenler birebir müzelerden araştırılarak bulunuyor ve replika.
6: Yani bu orijinal Türk
7: orjinal
6: motifi.
7: Türk motifi evet. Orijinal Türk motifi.
6: Geleneksel kıyafetlerin en önemli unsurlarından birisi ise, tamamlayıcı unsurlarından birisi ise başlıklar. Başlıklar keçeden yapılıyor ve ince ince işlemelerle başlık süsleniyor.
8: Keçeden burada geleneksel kıyafetler yapıyoruz, başlıklar yapıyoruz. Çantalar, giyim aksesuarları, duvar panoları gibi ürünler yapıyoruz. Burada tamamen keçeden yapıldı. Üzeri boncuklarla işlendi. Geleneksel kıyafete uygun bir başlık tasarlanıp çalışıldı.
6: Konya'da yöresel elbiselerin yapıldığı bu merkezde, burası da dokuma atölyesi. Burada gördüğünüz gibi dokumalar yine hanımefendiler tarafından büyük bir özenle yapılıyor.
9: Öncelikle Konya'mızın yöresel kumaşı kıvratmayı dokuyoruz. Onun haricinde normal bez ayağı dokumalar yapıp kimono, ondan sonra peştemali havlu veya giyim aksesuarları yapıyoruz. Genellikle bez ayağı dokuma tekniği kullanıyoruz. Pamuklu ip kullanıyoruz. Saf pamuktan üretiliyor ürünlerimiz. Bunun haricinde ürünün özelliğine göre farklı ipler de kullanılabiliyor. Yani ipek ip olabilir, keten ip olabilir. Bu tür ipleri de kullanıyoruz.
6: Elbiseler yapılırken orijinaline sadık kalıyorsun.
9: Tabii ki birebir orijinaline sadık kalarak ürünlerimizi oluşturuyoruz.
4: İğneyası mesela namaz örtüsünde kullanıyoruz. Maraş işini eski giysilerde kullanıyoruz. Aklınıza gelebilecek seccade, Kur'an kabı, pano, bütün işlerde kullanıyoruz. Türk işi, hesap işi, örtülerde kullanıyoruz.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Garanti BBVA.

0: Konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e

0: kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
3: Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede, taraflar, gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti. Ticaret Bakanlığı'nın en sosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Geping'in, akıllı gümrükler hususunda işbirliği talebini ilettiği ifade edilen paylaşımda, Uçarmak'ın ise, ikili ticari ilişkilerin kazan-kazan anlayışı doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilebilmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.
2: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu. Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Mutlu hafta sonları efendim. Tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saatteyiz. Saatlerimizi 15 yapmak üzereyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Hemen sıcak gelişmeyle de başlayalım dilerseniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Şam'a geldi. Fidan, Uluslararası Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Hakan Fidan 13-14 Eylül'ü kapsayan ziyareti kapsamında bugün başkent Şam'a vardı. Mevkidaşı Şeybani tarafından karşılandı. Karşılamada Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da hazır bulundu. Fidan'la Şeybani ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde Suriye'de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye'nin verdiği çabalar ve ikili ilişkiler ele alınacak. Yine ticaret, enerji, ulaşım dahil birçok alanda devam eden işbirliğinin kurumsal çerçevesi gözden geçirilecek. Önemli başlıklardan bir tanesi de SDG'nin kendini feshetmesi, Suriye'nin güneyindeki durumla İsrail'in Suriye'nin güvenliğini tehdit eden saldırıları da görüşülecek. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ve Bakan Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Aynı zamanda yine Suriye'den, Şam'dan sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz gün içinde. Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize temaslarının ardından Samsun'a geçti. Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacak. Gelin hemen ayrıntıları alalım biz de. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ayrıntıları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Evet, büyük bir coşku var, heyecan var gördüğüm kadarıyla. Hemen arkanda Mahmut, senden alalım detayları.
8: Başkan Erdoğan Rize'de Baba Ocağı'ndaki programlarını tamamladı ve an itibariyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptığını, biraz sonra da burada Samsun'da Şehir Hastanesi'nin açılış programına katılacağının bilgisini paylaşalım. Evet ki hem Samsun için hem bölge için önemli yatırımlar var. Bu yatırımlardan belki de sadece bir tanesi Şehir Hastanesi. Türkiye genelinde şu an itibariyle resmi açılışı gerçekleştirilmiş toplam 27 şehir hastanesi var. Bu şehir hastaneleriyle birlikte 13 şehir hastanesinin inşaatı devam ediyor. Proje aşamasında olan 7 şehir hastanesi daha sisteme alınmasıyla birlikte ülke genelinde 47 şehir hastanesinin hizmete girmiş olduğunu belirtelim. Peki Samsun Şehir Hastanesi'nde neler var? O dev yatırımdan da bahsedelim. Tam 1458 yatak kapasiteli, 230 yağın bakım yatağı olan, 320 poliklinik

0: 40 diyaliz cihaz sayısı, 40 ameliyathane ki o ameliyathanelerden bir tanesinde hibrit bir ameliyathane olduğu bilgisini paylaşalım. Uyku laboratuvarları, iyot tedavi merkezi, kalp merkezi ile birlikte sadece Samsun için değil elbette bölge için de son derece önemli bir yatırım olduğunu belirtelim. Özellikle Başkan Erdoğan'ın şehir hastaneleri ile ilgili yaptığı paylaşımlar ve bilgiler vardı. Önemsediği bir projeydi. Bu kapsamda Türkiye'deki şehir hastaneleri bir hayata geçiyor. Samsun'daki şehir hastanesinin resmi açılış töreni yapılacak ama hemen komşuda Ordu'da yapımı tamamlanan şehir hastanesi Eylül ayı içerisinde, ardından Trabzon ve Rize şehir hastaneleri de yapım süreçlerinin devam ettiği bilgisini de paylaşmış olalım. Samsun şehir hastanesi kentin sağlık altyapısında önemli bir dönemi de başlatacağını belirtmiş olalım ki 305 bin metrekarelik bir alanda inşa edildiğinde belirtelim. Burası sadece yatak kapasitesine sahip değil, içerisindeki teknolojik cihazlarla birlikte özellikle hastaneye gelen vatandaşlarımız için son derece önemli olduğunu da bilmiş olalım. Samsun sağlık alanındaki konum düşündüğünde hastanenin önemi daha da artıyor. Samsun yalnızca kendi nüfusuna değil, çevre illerden gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiğinde belirtmiş olalım. Başkan Erdoğan birazdan dakikalar sonra Samsun'da burada bu alana gelecek ve dakikalardır onu bekleyen buradaki Samsun'daki vatandaşlara hitap edecek. Ardından Başkan Erdoğan saatler 18'i gösterdiğinde 81 ilden gelen gençlerle bir gençlik buluşturması da gerçekleşecek bilgisini paylaşalım. Başkan Erdoğan Karadeniz programlarına Rize'den başladı ve Samsun'daki programlarla birlikte Karadeniz seyahatinde tamamlamış olacak ve ardından buradan Ankara'ya hareket edeceği bilgisini de paylaşmış olalım. An itibariyle o dev yatırımın olduğu alanda hem Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını görmek isteyen hem de Başkan Erdoğan'ın buradan vereceği önemli mesajı yakından takip etmek isteyen hemşerileri de burada yapılacak töreni ve Başkan Erdoğan'ı yanlışlatmadan ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
1: Karşılamaya hazır mıyız Samsun? Hazır mıyız? Ey maşallah Rabbim sesinize, gücünüze zeval vermesin inşallah.
2: Mahmut Erdoğan, şimdi bir taraftan duyuyoruz biz de anonsları. Başkan Erdoğan o noktaya mı geldi acaba?
0: Şu an henüz gelmedi. An itibariyle Başkan Erdoğan Samsun Çarşamba Havalimanı'na Rize'den geldi ve inişini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan karayoluyla bulunduğumuz alana yaklaşık yarım saat içerisinde gelmesini bekliyor. Çünkü yol güzergahında özellikle Çarşamba, Tekkeköy ve Samsun'a geldiği güzergahta da kalabalıklar Başkan Erdoğan'ı bekliyor. Orada da kısa kısa durmasını, vatandaşlarla selamlaşmasını bekliyoruz. Ardından yaklaşık takriben 30 dakika içerisinde bu alanda olacağını da belirtelim.
2: Teşekkür ederiz Mahmut Erdoğan. Anonslar yapılınca biz de bir tarafta acaba Başkan Erdoğan o noktaya ulaştı mı dedik, ancak senin de belirttiğin gibi 30 dakika içerisinde orada olması bekleniyor. Yakından takip ediyoruz sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasıyla Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yer alan tanık ifadeleri iki soruşturmadaki FETÖ bağlantısını ortaya çıkardı ve buna göre Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili ifade veren bir tanık Alihan Kureş'in FETÖ tarafından yönetildiğini söyledi. Bir diğer tanıksa 17-25 Aralık öncesinde Gülen'in Deniz Olgun'la birlikte hareket etmeyi teklif ettiğini, ancak Deniz Olgun'un bu teklifi reddettiğini kaydetti. Gelin bakalım şimdi ayrıntıları.
3: Alihan Kuriş suç örgütüyle Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında alınan tanık ifadeleri iki dosyadaki FETÖ bağlantısını gözler önüne serdi. Dosyadaki en dikkat çekici anlatımlardan biri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Mahmut Kösemusul'dan geldi. Kösemusul, 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Deniz Olgun'un kendisine Gülen'den bir mektup geldiğini anlattığını söyledi. Kösemusul'un beyanına göre Deniz Olgun, Gülen'in ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini, ancak buna karşı çıktığını, biz devletimizin yanında dururuz dediğini anlattı.
4: Yakinen dakika dakika, saniye saniye takip.
3: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Şahin'in anlatımları ise dosyadaki en çarpıcı FETÖ bağlantısı beyanlarından birini oluşturdu. Şahin, Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi dedi. Şahin'in beyanına göre FETÖ, devletin ve hükümetin yanında yer almak istediği gerekçesiyle Arif Ahmet Deniz Olgun'un yapılanmanın başında bulunmasını istemiyordu. Tanık, FETÖ'nün Deniz Olgun'un yerine Alihan Kureş'in geçmesini uygun gördüğünü söyledi. Tanık ifadelerinde dikkat çeken bir başka ortak noktaysa Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından Alihan Kureş'in çok

0: o kumar tuzağına dikkat. Kesin kazanç fırsatı hemen katıl. Yüksek oran, yüksek kazanç. Üye ol bonusunu kaçırma, hemen oyna, hemen kazan. Ücretsiz spin hakkı gibi cazip vaatlere kanmayın. Bunlar sizi yasa dışı bahis ve sanal kumar sistemine çekmek için kurulan birer tuzaktır. Yasa dışı bahis ve sanal kumara bulaşmayın. Organize suç örgütlerine finansör olmayın. Unutmayın, yasa dışı bahis yalnızca para kaybettirmez. Kişisel ve finansal bilgilerinizin ele geçirilmesine, dolandırılmanıza, borçlanmanıza ve ciddi hukuki sonuçlara yol açabilir. Kolay kazanç vaatlerine aldanmayın. Yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden uzak durun. Şüpheli bağlantılara tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Bir seferden bir şey olmaz demeyin.
1: Efendim hemen Şam'a çevirelim kameralarımızı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da Suriyeli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyor.
2: Buna bağlı olarak birçok teknik komite, alt komite olacak. Bu konseyin çalışma alanları, ortak çabalar, özellikle enerji konusunda strateji kapsayıcı bir enerji, gaz, elektrik ve ağ bağlantıları yer alacak ve 4 milyar dolar geçen sene ticari mübadelenin 10 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Üretim konusunda ortaklık ve Suriye çalışması ve özellikle sınır bölgelerinde ortak sanayi bölgelerinin kurulması. Bununla ilgili tekrar geri dönüş hem çalışma, barınma ve iş konusunda bütüncül bir proje ortaya koyarak diplomatik anlamda da Ankara'daki elçiliğimizi açarak bunu da inşallah bu aşamada gerçekleştireceğimiz en önemli konulardan birisi. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, bu stratejik işbirliği bölgesel durumu da göz önünde bulundurarak yapmamız lazım. Bildiğiniz gibi İsrail işgali zaman zaman güney tarafında ihlaller yaparak ve oradaki köyleri saldırı yaparak onların mülklerine zarar vermekte, el koymakta. Direkt askeri müdahalelerle yıkıcı bir şekilde ve Suriye'nin devletine ne hedef alan bir saldırı. Bu da açık bir şekilde bölgemizin maalesef zayıflığı ve dağınıklığının bir neticesidir. Suriye'nin bu saldırı karşısında tutumu sabittir, değişmez ve 2024 yılı öncesi 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına bağlılık ve aynı zamanda 8 Aralık 2024 öncesi hata çekilmesi buna davet ediyoruz ve bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumunu değerli görüyoruz. Açık bir şekilde bu saldırıları kabul etmeyip ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasına davet ederek ve Suriye'ye destek olmuştur. Suriye bugün bütün egemenliğiyle ulusal gidişatını, yol haritasını ortaya koymakta ve yatırımlarını, kalkınmasını yüksek değerleri, çıkarları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bugün yol haritamızı çizmiş ve bu bir emanet ve mesuliyet içerisinde çalışan komisyonlar ve ortaklıklarla bu desteklenerek ve birçok elçilikler kapılarını açarak ve birçok aile kendi vatanlarına dönmeye başladı. Bu ilişkilerimizi, diplomatik ilişkilerimizi daha genişleterek ve daha çok kurumsal bağlamda bunu gerçekleştiriyoruz. Sayın kardeşim bakana bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Şam'a hoş geldiniz. Şu anda sözü kendilerinize arz ediyorum. Buyurun.
3: Değerli basın mensupları,
2: Esad Mumessili ve Sahil-i İlam El-Muhtarımın,
3: değerli kardeşim,
2: evvelen uride yüsirruni baliğe surur.
3: Sayın Esad Hasan Şeybani'ye ve arkadaşlarına bu gösterdikleri misafirperverlik için, sıcak karşılama için çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşim, arkadaşım, yol arkadaşımız Sayın Esad Hasan Şeybani'ye ve arkadaşlarımız

0: İranlarına bu gösterdikleri misafirperverlik için, sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Sizler vesilesiyle konuşmamın başında Cumhurbaşkanımızın en kalbi selam ve sevgilerini
1: Suriye halkına buradan iletmek istiyorum. Kardeşim de ifade etti. Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı. Çünkü eski Suriye bildiğiniz gibi dünyadan izole edilmiş, kendi halkını baskı altına alan, adeta kanını hemen sömüren bir rejimdi. Eski Suriye'nin gitmesi, yeni Suriye'nin gelmesi, herkesin gördüğü gibi bölgeye istikrar getiren, ülkeye barış getiren, ekonomik kalkınma getiren, terörle mücadeleyi daha da ilerleten bir husus olmuştur. Bunun için gerçekten hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun Sayın Ahmet Şara liderliğinde Suriye hükümetinin yürüttüğü çalışmalara sadece desteği değil, takdiri de bulunmaktadır. Bu noktada Suriye devleti, hükümeti, uluslararası toplumla, bölge ülkeleriyle, Türkiye ile her türlü alanda yapıcı işbirliğini geliştirme konusunda çok büyük gayret göstermekte. Biz de bunun yakından tanığıyız. Değerli arkadaşlar, arkadaşım da ifade etti, aramızda çok konu var. Bu konuların ilerletilmesi için çok ciddi sistemik bir çalışma yapmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Şara ile NATO zirvesi marjında Türkiye'de buluştuklarında Dışişleri Bakanlıklarına bir ortak planlama grubu kurup iki ülke arasındaki bütün konuların olabildiğince en hızlı ve en profesyonel şekilde çözülmesi, ilerletilmesi konusunda talimat verdiler. Dolayısıyla kardeşimle çok sık buluşmamız gerekiyor. Sadece ikili ilişkilerimizin değil, bekleyen ticari, lojistik, kültürel, siyasi, ekonomik birçok konu var. Onların hepsini teker teker envanterini çıkartıp üstünden geçip ne oluyor, nasıl gidiyoruz, bunlara bakmamız gerekiyor. Bu konuda çok şükür güzel adımlar atılıyor. Suriye'nin her geçen gün daha ekonomik olarak daha kalkındığını, savaştan kaynaklı yaralarını daha da fazla sarmaya başladığını görüyoruz. Bu sadece Suriye halkı için değil, gerçekten bölge için de önemli bir haber. İnşallah bölgemizdeki bütün savaşlar, bütün çatışmalar, bütün işgaller tıpkı Suriye'de olduğu gibi teker teker mutlu bir şekilde sona erer ve bölgemiz hak ettiği huzura, refaha, emniyete kavuşur. Ama devam eden birçok kriz de var biliyorsunuz. Onlara birazdan geleceğiz. Bugün onları da görüşme imkanımız oldu. Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de içerideki iç bütünleşmeyle alakalı son günlerde entegrasyon sürecindeki güzel haberlerdi. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz.

iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Bu ülkenin istikrarı için önemli, ülkeye yatırım getirilmesi için önemli, ülkenin milli bünyesinin güçlü olması için önemli. Ülkedeki bütün vatandaşları kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz. Yani burada Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir. Entegrasyon sürecinde Kürt vatandaşlarımızın eskisinden daha fazla kendilerine emin, daha fazla özgür, daha fazla müreffeh hissetmeleri amaçlanmalıdır. Bu açı, Türkiye'nin de perspektifi budur. Türkiye Cumhurbaşkanımız özellikle Suriye'deki, Irak'taki Kürt kardeşlerimizin refahı, istikrarı ve emniyeti içinde büyük bir hassasiyet göstermektedir. Biz de bu konudaki bütün çalışmalarımızı ona göre yürütmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Suriye'de ekonomi başta olmak üzere diğer alanlarda biliyorsunuz çok gelişmeler kaydediliyor. SDG'yi söyledik. Diğer taraftan Amerika Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkardı. Bununla beraber Suriye'nin dünya ekonomisiyle yeniden bütünleşmesinin önündeki başlıca engellerden biri daha ortadan kalkmış oldu. Bu önemli bir haber. Özellikle yatırımcıları çok yakından ilgilendiren bir haber. Bankacılık açısından da, finans açısından da önemli bir haber. Kendilerini tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gündeminde bulunan Suriye'nin nükleer dosyası da elhamdülillah kapatılmış durumda. Arkadaşlarımız gerçekten bu konuda çok profesyonel, uyumlu, iyi bir çalışma gösteriyorlar. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Türkiye olarak da bu konuda her türlü yapıcı katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Özellikle eski rejimden miras kalan engellerden kardeşlerimiz sırasıyla tek tek kurtulmakta. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde beraberinde geniş bir iş insan heyetiyle Şam ve Halep'i ziyaret etti. Önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımları artırmayı ve orta vadede ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle enerji alanında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu da tabii ki değerlendirmekteyiz. Bağlantısallık alanında da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda son olan olaylardan sonra dünya ve bölge ekonomisinin nasıl krize girdiğini de gördük. Bağlantısallık giderek önem kazanmakta. Suriye'nin bu konuda hayati rol oynayacağını düşünüyoruz. Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez'e, Irak üzerinden Doğu'ya, Türkiye üzerinden ise Avrupa'ya bağlanan bir Suriye var. Bunun haritada değil, aynı zamanda pratikte de inşa edilecek olan demir yolları, karayolları, boru hatlarıyla da hayata geçmesini biz arzu ediyoruz. Biliyorsunuz şu anda bir demir yolu projesi var. Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye'nin üzerinde çalıştığı bu güzergahı hem Körfez'e hem Avrupa'ya bağlayan önemli bir proje. Bu konuda da yoğun bir çalışmamız var. Değerli arkadaşlar, bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri de bu çerçevede yakın takip etmekteyiz. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağının olduğunu biliyoruz. Zaten kendileri de bunu saklamıyorlar, açıktan söylüyorlar. Dürziler Suriye toplumunun asli unsurlarından biridir ve geleceklerini Suriye'nin birlik ve bütünlüğü içerisinde

0: içerisinde görmektedir. Geçen yıl açıklanan Süveyda yol haritası, güvenliğin tesisi, kamu hizmetlerinin yeniden sağlanması ve toplumsal uzlaşı bakımından gerekli zemini sunmaktadır. Bu noktada ihtiyaç duyulan adım, üzerinde mutabık kalınmış ve bu çerçevenin hayata geçirmesidir. Diğer yandan İsrail ile güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini de bellidir. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz. Bugünkü görüşmemizde İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde Suriye'nin egemenliğine kasteden adımları karşısında değerli kardeşim Şeybani ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların nasıl daha etkin biçimde harekete geçirilebileceğini de etraflıca ele alma imkanı olduk. Biz Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak sağlamış, bütün toplumsal kesimlerin kendisini eşit biçimde ait hissettiği, komşuları için istikrar ve refah üreten bir ülke olmasını temenni ediyoruz ve bütün adımların da bu yolda atıldığını müşahede ediyoruz. Son dönemde elde edilen kazanımlar bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edildiğinde bunların mümkün olduğunu göstermektedir. Türkiye olarak hem ulusal kapasitemizle hem de uluslararası toplumun geniş bir kesimiyle işbirliği halinde elimizden gelen çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizle her alanda yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle tekrardan gösterilen misafirperverlik ve ilgi için değerli kardeşime, ev sahiplerimize, kıymetli heyetine tekrar teşekkür ediyorum. Sayın basın mensuplarına da ilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Soruları almaya başlayabiliriz. Hadi Tati, Suriyel En, El Cezire. Sorum Sayın iki Bakan'a da. Suriye-Türkiye ilişkilerinin gelecekteki süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve şu anki koordinasyon sürecinden daha sürdürülebilir ve daha kalıcı bir işbirliğine dönüştürülebilecek alanlar nelerdir? Ve aynı zamanda sizler Suriye-Türkiye Ortak İş Konseyi'nin kurulduğunu açıklamıştınız. İlk toplantı ne zaman olacak ve başlayacak maddeler ne olacaktır gündemde?
0: Bugün tabii Sayın Bakanımızla ve kıymetli heyetiyle konuşurken bir konuyu gündeme getirdik. Şu anda pozitif gündemde o kadar çok talep var ki bunların hepsini gerçekten karşılamaya yönelik bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Özellikle iş adamlarımızın her iki ülkeden de karşılıklı yatırım, ortaklık ve hareketlilikle ilgili talepleri bizim gündemimizi oldukça meşgul etmekte. Bu konuda daha iyi bir sistem nasıl kurarız çok önemli. Yani bunun finans ayağı var, vize hareketliliği var. Buradaki işte yapılacak işin durumuna göre iş ruhsatı, lisans, izin verme var, ortaklıklar var, çok konu var ama memnun olan şu, inanılmaz bir talep var. Var olan talebe yetişecek bir altyapıyı, zemini hemen hızlıca oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'deki sanayi yatırımcılarının da ilgi gösterdiğini görmek bizim için aynı zamanda büyük bir memnuniyet veriyor. Çünkü sadece buraya gelip belli konular, ihale, enerji konusunda değil, Türkiye'deki özellikle tekstil başta olmak üzere sanayicilerimizin buraya yönelik büyük ilgisi var. İnşallah bunu daha da ileriye götüreceğiz. Biliyorsunuz Suriye'de, Türkiye'de uzun dönem kalmış, 10 yıldan fazla kalmış, 15 yıl kalmış Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunlar iki ülkenin de dilini, kültürünü biliyorlar. Bunların gerçekten etkinleştirdiği, harekete geçirdiği bir iş network var, kültürel network var, sosyal network var. Bütün bunların hepsi bizim bildiğimiz, bilemediğimiz birçok etkileşimi beraberinde getiriyor. Bu iki ülke açısından önemli. Aynı zamanda bizim de iş alanlarımızı tanımlıyor. Tabii kültürel konu demişken bu konuda sağ olsun Sayın Bakanımızla da konuşurken özellikle son günlerde yanlış anlaşılan, kamuoyuna farklı şekilde yansıyan bir Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alma konusunda o konudaki konuyu da belki kardeşim söyleyecektir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler. Uzun lafın kısası değerli arkadaşlar, ikili ilişkileri en iyi şekilde ilerletmek için elimizden geleni yapıyoruz.

0: Talep çok fazla, istek çok fazla, gereklilik çok fazla. Onun için liderlerimiz de bize talimat verdiler. Bir ortak planlama ve koordinasyon kurulu kurun ve bunları yakından takip edin. İşi bürokrasiye bırakmayın. Hızlı kararlar verin, hızlı kararlar alın. Kaybedecek vaktimiz yok. Suriye zaten bölge çok fazla zaman kaybetti. Bunu telafi etmemiz lazım. Bizim kontrol ettiğimiz bürokrasiyi bu ilişkileri engelleyen, engel çıkartan bir unsur olmaktan çıkartıp tam tersine destek veren, hızlandıran, itici bir güce dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da bizim ev ödevimiz.
1: Doğrusu Sayın Bakanım çok kapsayıcı bir cevap vermiş bulundu Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğine dair. Fakat burada bir şey eklemek istiyorum. İkili ilişkilerimiz ve siyasi bağlamdaki ilişkilerimiz, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla ilişkilerimiz çok ileri seviyede diye değerlendiriyoruz. Ve diğer alanları da benzer bir ilerleme kat ederek bakanlıklarımız arasındaki ilişki seviyesine varılması ve bundan da bütün alanların istifade etmesini umuyoruz ve istiyoruz tabii ki. Tabii malumunuz Suriye ve Türkiye arasında çok fazla bağlantı alanı var. Uzun bir ortak sınırımız var. Ve Suriyelilerin yıllarca maruz kaldıkları zulüm vardı 14 yıl boyunca ve Türkiye Suriye halkının yanında durmuştu en zor şartlarda. Ve büyük sayıda Suriyeli mülteci Türkiye'de bulunuyordu. Bir kısmı hala Türkiye'de bulunuyor. Dolayısıyla bu ortak miras istikrarlı bir ilişki inşasında önemli bir ivme unsuru olduğunu düşünüyoruz ve böyle olması için de elimize geleni yapıyoruz. Bu siyasi iradenin de kanunlara, tüzüklere ve somut yansımalara dönüşmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve böylece bu ilişkilerin kurumsal boyutu taşınmasını sağlamak önem arz ediyor.
2: Televizyonu Türkiye. Ben her iki bakana da iki soru yöneltmek istiyorum. Birincisi 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur hava üssüne İsrail'in yaptığı saldırı Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin gidişatını nasıl etkiledi? Olumsuz bir etki söz konusu oldu mu? İkincisi İsrail'in Suriye'de istikrara dönük eylemleri, istikrarsızlaştırıcı eylemleri SDG'nin entegrasyon sürecini tehdit ediyor mu aynı zamanda? Bu anlamda da olumsuz bir süreç söz konusu olabilir mi? Teşekkür ediyorum.
1: Bizler Suriye'nin özgürleştirilmesi sonrasında ki İsrail'in ihlalci politikasını gördük. Suriye'nin devlet kurumları hedef alındı. Sivil ve askeri kurumlar hedef alındı. Ve bu politikaların bir yansıması da Suriye'deki istikrarsızlığı yayma çabaları da bunların içerisindeydi. Fakat bu bizi yolumuzdan geri çevirmedi. Suriye'yi istikrarlı yapmak ve 14 yıl boyuncaki mücadelenin sonucunu muhafaza etmeye yönelik ve bizler bütün dünya kamuoyuna karşı tutumumuz şu oldu. Bizler Suriye olarak bir güvenlik anlaşmasına ulaşmaktaki ciddiyetimizi hakikaten gösterdik. Suriye güven ve barış içerisinde yaşamak istiyor. Suriye kendini yeniden imar etmek istiyor. Savaş dönemindeki tahribatı onarmak istiyor. Fakat bu iyi niyetli tutumumuz İsrail tarafından iyi bir karşılık bulmadı. Ve hala tekrar eden ihlaller görüyoruz. Ebu Zuhur'a yönelik çirkin saldırı da bizler 8 Aralık 2024'ten beri maruz kaldıklarımızın örneklerinden biriydi. Ebu Zuhur havalimanının hedef alınmasının hukuki veya meşru bir zemini bulunmamaktadır tabii ki. Ve bu karşıya saygı duymayan bir politikanın yansıması olan bir adımdı sadece. Türkiye ve Suriye ilişkilerini etkilemiş bir saldırı değildir. İlişkilerimiz devam ediyor ve daha da ivme kazanarak hızlanmasını beklediğimiz bir ilişkilerimiz var Türkiye ile. Fakat bizler dünya kamuoyundan beklentimiz sorumluluklarını yerine getirmek ve uluslararası hukuka saygı duymayanlara karşı net bir tavır ve tutum sergilemesidir. Suriye pek çok defa istikrarsızlık yayma çabasına maruz kalmıştır İsrail tarafından. Ve bizler

0: İsrail'in 8 Aralık'tan sonra ilerlediği topraklardan geri çekilmeye davet ediyoruz ve Suriye'ye farklı bir gözle bakmasını artık bekliyoruz. Ve bölgede güven ve istikrarı sağlamaya yönelik bir şans görmesini bekliyoruz İsrail'den.
1: Bakanımız gerçekten güzel cevap verdi ama şunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Maalesef bölgede oluşmaya başlayan huzur ikliminde, yeni döneminde İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz. Bir türlü yapıcı ve pozitif role gelmek istemiyor. Yani bunun yerine yayılmacı ve yok edici, istikrarsızlaştırıcı bir politika takip etmeyi tercih ediyor. Yani İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı gelişmiş olmalarına izin vermemek. İsrail'in politikası bu. Çünkü bu ülkelerin gelişmiş ve müreffeh olmasını kendisine karşı bir tehdit unsuru olarak görüyor. Bu noktada bu ülkelerdeki istikrarsızlığın devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Halbuki uluslararası kamuoyu şunu kendilerine de iletmeli, iletiyorlar da, biz bölge ülkeleri olarak da söylüyoruz. Bölgede herkes kendi sınırında kaldığı sürece, başkasının toprağına gözükmediği sürece, başkasının istikrarsızlığı için gayret göstermediği sürece herkese yetecek kadar ekonomik refah, mutluluk, barış var. Bunun peşinden gitmek gerekiyor. Ama İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki bunu Gazze soykırımında da gördük. Kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Bütün bir bölge tehdit ve düşmanlık dili üzerinden, saldırganlık üzerinden, varlık veya yokluk üzerinden değerlendiriliyor. Böyle bir zihinle, böylesine radikal fundamentalist bir zihinle farklı türden uluslararası toplumun bir konuşacak dil geliştirmesi gerekiyor. Ama son itibariyle söyleyeceğimiz şu, Suriye'nin istikrarsızlaştırılması yönünde atılacak adımlar sadece Suriye'yi değil, bütün bölgeyi etkileyecek. Hatta bölgenin ötesini etkileyecek adımlar. Bu konuda uluslararası toplum, bölge ülkeleri elinden gelen gayreti göstererek İsrail'i yürüdüğü bu yanlış yoldan döndürmelidirler.
0: Böylece basın toplantımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanlarımız ve Sayın Hazırun.
2: Ankara, Şam arasındaki oldukça önemli gelişmeleri takip ediyoruz. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla birlikte basın toplantısında oldukça önemli konuları masaya yatırıyorlar. Basın mensuplarının sorularını yanıtlıyorlar. Biz de ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler. Yine görüşmeleri ve yapılan görüşmelerin o temaslardaki masada konuşulan başlıkları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir gözümüz bugün gün boyunca Şam'da olacak. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi. Trump, İrlanda Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu ve gündeminde yine İran Savaşı vardı. Savaş çok yakında bitecek, petrol fiyatları da düşecek dedi.
3: ABD Başkanı Donald Trump İrlanda ziyaretinde savaş bitecek mesajı verdi. Trump ziyaretin ilk gününde İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile İrlanda Başbakanı Michael Martin ile görüştü. Görüşme sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı bir muhabirin İran Savaşı'nın ne zaman biteceğini sorması üzerine çok yakında diye yanıt verdi.

0: having a nuclear weapon?
1: Bence çok yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacaktır. Seçimi zora sokmak için ellerinden geldiğince direnmeye çalışıyorlar ama sanırım insanlar bunun farkında. Çünkü İran nükleer silaha sahip olamaz.
2: Trump Hürmüz Boğazı'nı güçlü bir şekilde kontrol ettiklerini de söyledi.
1: Şunu söylemeliyim ki harika bir iş çıkardık. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nı gerçekten çok güçlü bir şekilde kontrol altına aldık. Kimse bunun gerçekleşeceğini öngörmemişti. Yani boğaz üzerinde çok güçlü bir kontrolümüz var. İnanılmaz bir deniz ablukası uyguluyoruz. Aksi takdirde petrol fiyatları çok daha yüksek olurdu. Pek çok tekneyi devre dışı bırakıyoruz. Günde ortalama 25 tekneyi etkisiz hale getiriyoruz.
2: ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'da İsrail işgalini desteklediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Trump, Gazze'de çok iyi bir iş çıkardık, oradaki yangını söndürdük ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'daki boru hattına düzenlenen saldırıya yönelik konuşan Trump, saldırıdan muhtemelen İran sorumlu, Husiler bizimle savaşmak istemiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ziyareti sırasında ülkenin yeniden birleşmesini desteklediğini söyledi. Trump, Birleşmiş bir İrlanda'yı görmeyi çok isterim derken bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini savundu.
3: Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi Saksonya-Anhalt seçimlerinde zafer kazanmıştı. Seçimin ardından sert söylemler de başladı. Eyaletin parti lideri Ulrich Segmund, ülkedeki mültecileri göndermek için orduya ve silaha başvurulabileceklerini söyledi.
4: Almanya'da aşırı sağın seçim zaferi sonrası sınır dışı tartışmaları alevlendi. Aşırı sağcı lider Ulrich Segmund, göçmenleri göndermek için silaha başvurabileceklerini ima etti.
5: Sınır dışı etme kampanyaları için gerekli kaynaklara ihtiyacımız olacak.
4: Almanya'da aşırı sağ yükseliş halinde. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerde AfD zafer kazandı. %43,8 oy oranıyla açık ara birinci oldu. Mutlak çoğunluğu kazanıp liderliği alamadı. Ama seçimlerle ülkedeki aşırı sağın artışı gözler önüne serilmiş oldu.
5: Ülkemizi geri alıyoruz. Bu, burada, Saksonya-Anhalt'ta başladı.
4: Seçimlerin ardından göçmen karşıtı söylemler başladı. AfD'nin Saksonya-Anhalt lideri Segmund, savunma sanayisinin geliştirilmesini savundu. Ancak gerekçesi dikkat çekiciydi. Segmund, silah üretimini gelecekteki sınır dışı operasyonlarına bağladı. Tersine göçte silah ve orduyu kullanabiliriz mesajını verdi.
5: Pozisyonumuz oldukça net. Askeri ekipman üretimini genel olarak kınamıyoruz. Çünkü elbette gelecekteki geri dönüş ve sınır dışı etme kampanyaları için gerekli kaynaklara ihtiyacımız olacak.
4: Sınır dışı ifadeleri Almanya'da tepki çekti. Muhalefet silah üretiminin insanların sınır dışı edilmesiyle birlikte anılmasını eleştirdi. AfD ise açıklamayı yumuşatmaya çalıştı. Kastedilenin sadece silah olmadığını söyledi. Araçlar, koruyucu ekipmanlar ve güvenlik teknolojilerinin de bu kapsamda olduğunu belirtti.
3: Efendim, dünyadaki gelişmelere bakacağız. Sırada Dünya Raporu var.

0: Hindistan'da sıra dışı bir banka soygunu gerçekleşti. ATM'den para çalan hırsız banka çalışanlarını etkisiz hale getirmek için yüzlerine biber tozu attı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Saldırının ardından banka çalışanları hırsızın peşinden koştu. Tam o sırada bölgede rutin devriye görevi yapan polis memurları yaşanan hareketliliği fark edip hırsızı yakaladı. Bu görüntüler ise Vietnam'dan. Seyir halindeki yolcu otobüsünün lastikleri patladı, frenleri devre dışı kaldı. Kontrolü kaybeden sürücü hareket halindeki otobüsün direksiyonunu bırakarak aracın arka bölümüne geçti. Panik dolu anlarda sürücü son anda direksiyona dönüp otobüsü durdurmayı başardı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir ATM daha çalındı. Hırsızlar iş makinesiyle ATM'yi yerinden sökerek kayıplara karıştı. ATM'nin bulunduğu yapının duvarında büyük çaplı hasar meydana gelirken çevreye moloz ve yapı parçalarının yayıldığı belirtildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Vietnam'da bir bina inşaatında dikkatsizlik sonucu dehşet veren bir kaza meydana geldi. Bir denetçi telefonuna bakarken adım adım tehlikeye ilerledi. Denetçi önündeki şaft boşluğunu fark etmedi ve ikinci kattan aşağıya düştü. O görüntüler şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Efendim, yüksek topuklu ayakkabılar şıklığın vazgeçilmezi, ancak uzun süreli ve yanlış kullanım vücutta farklı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Hemoroid de bu sorunlardan bir tanesiymiş. Uzmanlar topuklu ayakkabı ve hemoroid arasındaki ilişkiyi anlattı. Gelin bakalım.
0: Şık görünmenin bedeli sandığınızdan daha ağır olabilir.
2: İlk bakışta ayaklarımızla pelvik bölgemiz arasında bir bağ kurmak zor gelebilir. Ancak vücudumuz bir zincir gibidir. Ayak tabanımızdaki en küçük bir açı değişimi vücudun en üst noktasına kadar tüm dengeyi etkilemektedir.
0: Topuk boyu yükseldikçe sadece boy uzamıyor, vücudun dengesi de bozuluyor. Üstelik bu değişim hemoroid riskini de beraberinde getiriyor.
2: Topuklu ayakkabı giydiğimizde vücudun ağırlık merkezi öne doğru kayar. Kötü duruş, pelvik taban kasları üzerinde anormal bir baskı oluşturmaktadır. Zamanla hemoroidal yastıkçıkların şişmesine ve sarkmasına, yani bildiğimiz halk dilinde basur, yani hemoroidal hastalığın gelişmesine zemin hazırlamaktadır.
0: Bu tabloya yetersiz beslenme ve hareketsiz yaşam da eklenince vücut alarm vermeye başlıyor.
2: Topuklu ayakkabı giymek doğrudan hemoroid yapar diyemeyiz. Ancak genetik yatkınlığınız varsa, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız veya beslenme düzeninde lif eksikliği varsa, yüksek topuklu ayakkabılar bu süreci hızlandıran gizli bir tetikleyici rolü üstlenir.
0: Topuklu ayakkabının da sağlıklı bir kullanım şekli var. Doktor öğretim üyesi Atıf Tekin, doğru kullanımın püf noktalarını anlattı.
2: Duruş farkındalığına sahip olmalısınız. Omuzlarınızı dik tutmaya ve ağırlığınızı tek bir noktaya vermemeye çalışmalısınız. Aktif molalar vermelisiniz. Özellikle masa başında çalışan ofis personeli için masa altından ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle çevirerek kan dolaşımınızı canlandırabilirsiniz. Ayrıca yükseklik ayarına dikkat etmek gerekir. Mümkünse gün içinde ayakkabılarınızı değiştirerek topuk boyutunu çeşitlendirebilirsiniz.
1: Efendim, Ankara'da 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Orhan Figan, sürüsündeki ender görülen 4 boynuzlu koçuna gözü gibi bakıyor. Tüm sürü bir yana, o bir yana diyen Figan, koçun sıra dışı özelliklerini anlattı. Gelin bakalım.
3: Şu anda 2,5 yaşında. Normalde 15 yaşına kadar yaşar.
0: 4 boynuzlu koçu bir akrabasından satın aldı. Çocukluk hayali gerçek oldu.
3: Küçüklüğümden beri 4 boynuzlu hayvanları çok seviyordum. Özellikle koç olarak da. Daha önce görmüştüm küçükken. Ama şimdi bu koçu ise geçen yıl Kurban Bayramı'nda bir akrabamın koyunu böyle 4 boynuzlu koç doğurmuş. Ben de onu ondan aldım, özellikle getirdim, burada büyütüyorum.
0: Başkent'te küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan Orhan Figan, 4 boynuzlu koçuna gözü gibi bakıyor.
3: Benzeri bulunur ama bu cinste hem kafasıyla boynu siyah olan, hem 4 boynuzlu olan ve bu yaşa kadar yaşayan pek nadir olur. Vardır, yok demiyorum ileriki, ama kesinlikle çok nadir yaşar. Ondan dolayı ben koçumu çok seviyorum. Geçen yıl da Kurban Bayramı'nda bile çok aşırı derecede teklif geldi. Hatta yakacıkta açık arttırma bile çıktı. Ben satmadım. hani bir sevdiğim için satmam da ölene kadar, o koç yaşayana kadar bende duracak inşallah.
0: Dört boynuzlu koçun ismi ise Yaşar.
3: Yaşar koyduk adını, sağ olsun bir abim var, o Yaşar olsun dedi. Biz de ismini Yaşar olarak, hani uzun süreli yaşasın diye demiştir belki de. Ondan dolayı biz de ona Yaşar ismini verdik. Ben onu hani bütün sürüm bir yana 600-700 davarım var küçük baş. Onun hepsi bir yana, Yaşar bir yanadır. Yaşar'a özellikle bütün sürü gitse de Yaşar'a bir şey olmasın diyorum.
0: Koçun sıra dışı özellikleri boynuzlarıyla sınırlı değil.
3: Dört boynuzlu olması, bir de özellikle sıcak havalarda yarı keçi cinsi gibi, hani keçi cinsi gibi direktmen hayvanların önünü çeker. Suya, her ne kadar sıcak olursa olsun hayvanın komple peşine takar, suya götürür. Çobanın götürmek istediği yere kendisi öne düşer götürür, yatacağı yere götürür. Ondan dolayı özellikleri onlar.
1: Efendim şimdi sizi Denizli'nin Buldan ilçesine götüreceğiz. Buldan'daki evler dokuma kültürü ve otantik yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ayrıntıları da A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun aktardı.
4: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Denizli'nin Buldan ilçesindeyiz. Buldan son yıllarda tarihiyle ve turizmiyle ön plana çıkan Denizli'nin ilçelerinden bir tanesi ve Buldan'ın tarih kokan evlerindeyiz. Köksal size şimdi göstermeye başladı. Rengarenk boyanan evleri görüyorsunuz. Aslında 2000'li yılların başına kadar deyim tam da yerinde buralar adeta bir mezbeleliği andırıyordu. Ancak evler daha sonra restore edilmeye başlandı. Rengarenk boyanmaya başlandı ve bu hale gelmiş durumda ve her yılda yerli ve yabancı on binlerce turisti, ziyaretçiyi ağırlıyor. Buldan genelinde şu ana kadar 117 civarında ev restore edildi, boyandı ve aynı zamanda tabii ki dedik ya Buldan kadim bir ilçe, 31 sokak da tescillendi ve koruma altına alındı. İşte gördüğünüz gibi özellikle hafta sonları da burada bir ziyaretçi akını yaşanıyor. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi Buldan'a akın ediyor. Bakın Buldan'a özgü. Malum Buldan'ın dokuması meşhur. İşte o dokuma ürünlerinin de o tarihi evlerde, restore edilen evlerde, boyanan evlerde asıldığını gözlemleyebiliyoruz. Şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru devam edelim. Bazı evlerde yaşam var, bazı evlerde yaşam yok. Bazı evlerin altı da adeta böyle işletmelere döndürülmüş durumda. Hemen karşı tarafta tabii araçlar da geçiyor burada. Çünkü mahallelerde, bu tarih kokan mahallelerde yaşam da var. Ama burada da gördüğünüz gibi tezgahlar var. O tezgahlardan çıkan ürünleri şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Bu noktada gördüğünüz gibi çocuk kıyafetleri var. Şöyle yavaş yavaş karşıya doğru da bir göz gezdirelim. Önlük ve kırlentilere isim yazdır diyor. Şöyle bir içeriye doğru. Oo Köksal gel. Gel. Bakar mısınız? Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Sizi bir tanıyalım.
5: İsmim Kenan.
4: Kenan abicim ne yapıyorsunuz? Böyle bir bakar mısınız? Kadın figürü var burada.
5: Evet.
4: Neler yapıyorsunuz burada?
5: 152 yıllık makinemde görmüş olduğunuz el işçiliği yastıkları yapıyorum.
4: Bu makine 152 yıllık.
5: Evet. 152 yıllık Buldan'la özleşmiş bir makine bu.
4: Gerçekten çok ilginç ve bir emek değil mi? İşliyorsunuz evet. Bu kadın figürünü buraya şu
5: aynen,
4: anda.
5: Aynen aynen. Şöyle söyleyeyim. Makine bizim için bir kalem vatifesini görüyor.
4: Kalem?
5: Kalem evet. Ustamın deyişiyle ressam kağıda biz beze çiziyoruz.
4: Oo çok çok çok ilginç. Çok. Yani Kenan abi diyor ki ressamlar kağıda resim çiziyor. Biz
5: beze çiziyoruz.
4: Beze çiziyorsunuz. Evet. Gerçekten de çok ince bir işçilik değil mi?
5: Doğrudur. Doğrudur.
4: O zaman kolay gelsin. Çok tutmayalım sizi. Şimdi Köksal da gösteriyor. Bakın Kenan abinin işletmesi rengarenk. Orada yastık kılıfları var. Ne bileyim giysiler var. Havlular var. Çantalar var. Farklı farklı ürünlere adeta resim çiziyor. Bezlerin üzerine resim çiziyor. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Şöyle devam edelim. Burada da bir cam atölyesi görüyoruz. Şöyle buradan da bir içeri hoş bulduk. Merhabalar.
6: Merhabalar.
4: Burada böyle çanların arasından girdik herhalde, değil mi?
6: Evet.
4: Sizi bir tanıyalım.
6: Merhabalar, ben Ayla Ermiş.
4: Ayla ablacığım, siz ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin.
6: Buldan dokumaya hayat veriyor. Ben de bu cam çubuklara hayat vermeye çalışıyorum.
4: Evet, bu da önemli bir cümle. Evet. Buldan dokumaya hayat veriyor. Ayla ablamız da cama hayat veriyor.
6: Evet, bu cam çubuklara ama bir biblo ama bir takı haline getirip gelen misafirler ve buldanlarla buluşturuyorum.
4: O zaman kolay gelsin diyelim. Son bir soru, zor mu?
6: 1200 derecelik ateşte uğraşmak biraz zor. Ama sanatın her dalı zor bence. Sevdikten sonra bir şekilde kolaylaşıyor.
4: Değil mi?
6: Evet, bu nazar boncuğunu da sizin için bitireyim.
4: Öyle mi? Hadi bakalım. Bir bakalım şöyle kısaca. Bu arada Köksal da o etrafı gösteriyor. Ayla abla orada nazar boncuğunu yapa dursun. Burada böyle kolyeler var. Başka, aa bak. Camdan tabii şimdi Denizli'nin horozu meşhur. Denizli'nin horozunu da burada farklı farklı renklerde yapmışlar. Evet. Siyahlı, yeşilli, kırmızılı, sarılı, böyle değişik değişik. Burada balıklar var. Gerçekten de çok emek isteyen, değil mi abla? Özen isteyen, beceri isteyen. Ortaya bir kırmızı bir şey konulmuş şimdi.
6: Aslında siyah ama ateşten dolayı.
4: Öyle mi?
6: Evet. Birazdan siyaha dönecek.
4: Şimdi siyaha dönmeye başladı.
6: Evet, birazdan da takı haline gelecek inşallah.
4: Çok teşekkür ediyoruz.
6: Ben teşekkür ederim.
4: Kolaylıklar diliyoruz. Evet, dedik ya, o Buldan'ın tarih kokan sokaklarının her bir tarafında ayrı bir hikaye var. Bir taraftan buraya gelenler bu atölyeleri, bu işletmeleri ziyaret etme imkanına sahip oluyor. Bir taraftan da bu işletmedekiler de Buldan'ın o dokuma kültürü başta olmak üzere diğer öne çıkan ürünlerini gelen ziyaretçilere gösterme ve pazarlama imkanına sahip oluyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.

0: Benim için yepyeni bir dönem başlıyor. QNB kredi kartına geçtim.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
8: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleştirildi. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Sen nasıl bir kralsın ya?
14: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
15: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
16: Prestijli ve

0: Merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemiz ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.
2: Efendim tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz artık. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize temaslarının ardından Samsun'da. Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacak. Ayrıntıları almak için hemen o noktaya dönelim. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktaracak.
3: Şöyle tüm bayrakları görebilir miyiz Samsun?
4: Başkanı Erdoğan az önce Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının gerçekleştirileceği alana giriş yaptı. Aslında yaklaşık bir saat önce Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelmişti. Ancak yol güzergahı boyunca yoğun bir kalabalıkla karşılandı Başkan Erdoğan ve orada yol boyunca durarak vatandaşlarla da selamlaştı. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı yapılacağı alana o sevgiyle, o coşkuyla geldiğini belirtmiş olalım. An itibariyle alanda büyük bir coşkuyla birlikte Başkan Erdoğan'ı bekleyenler var. Şu an itibariyle Başkan Erdoğan hemen sahnenin arka kısmında az sonra gelecek ve önemli bir sağlık üssünün dev yatırımını da açılışını gerçekleştirmiş olacak. Başkan Erdoğan Karadeniz programları kapsamında Rize'deydi. Rize'de yapılan toplu açılış törenlerinin ardından Rize Güneysu'dan bugün öğlenden sonra hareket etti ve Samsun'a geldi. Yol güzergahında büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanmıştı Başkan Erdoğan ve an itibariyle Samsun'da 1458 hasta yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenini gerçekleştirmek üzere Başkan Erdoğan alana geldi. Burada da elbette saatlerdir en önden Başkan Erdoğan'ı görmek için büyük bir sevgi, coşkuyla alanda havanın güneşli olmasına rağmen bekleyen vatandaşlarımız Başkan Erdoğan'ı daha yakından görmek, onun vereceği mesajları daha yakından dinlemek için şu an itibariyle alanın olduğu yerde Başkan Erdoğan an itibariyle Samsun'da şehir hastanesinin açılışını yapacak. Eşi Emine Erdoğan da Başkan Erdoğan'a Karadeniz programları kapsamında eşlik etmişti. Samsun'da da yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan an itibariyle Samsun'da Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış programına katılmak üzere kürsüye ve sahnenin olduğu alana doğru çıkış yaptığını belirtelim ve saniyeler sonra Başkan Erdoğan vatandaşları selamlayacak ve Samsun'dan önemli mesajlar verecek. 2025 yılında bundan tam bir yıl önce Başkan Erdoğan Samsun'a gelmiş ve Samsun'daki programlara katılmıştı. Aradan geçen bir yıllık zaman ardından Başkan Erdoğan yeniden Samsun'da şu anda kendisini bekleyen, coşkuyla bekleyen hemşehrilerini selamladı. Ve Başkan Erdoğan Samsun'da yapılmış tamamlanan ve hasta kabulüyle başlayan şehir hastanesinin açılış programını eşi Emine Erdoğan birlikte gerçekleştiriyor ve az sonra buradaki konuşmasını gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ı saatlerdir burada bekleyen yoğun kalabalığın coşkusu artmış durumda. Şimdi sözü Başkan Erdoğan'a bırakalım ve o önemli mesajları hep birlikte dinleyelim.
5: Sevgili Samsunlular, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Samsun'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Karadeniz'in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. İcraat var, icraat. Sıcağa rağmen sevda ile bizlere gönüllerinizi açtığınız için, kadir şinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün ve önceki gün bildiğiniz gibi Rize'deydik. Size Rizeli kardeşlerimin sıcak dolusu selamlarını getirdim. Orada da yapımı tamamlanan eserlerimizin açılış heyecanını yaşadık. Tek bir törenle toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Şimdi de İstiklal'in şehri Samsun'dayız. Sizlerle birlikte şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şunu bir defa tüm samimiyetimle söylemek isterim. Gençler, Samsun bizim gururumuz. Samsun bizim göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizde, icraatlarımızda, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan, bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, şöyle bir bakın. Burası, bak, Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış

3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason, 34 röntgen olmak üzere hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Fakat bitmedi. Şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimizden de beklentilerimiz var. Bu ne demek? Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanlarıyla, bütün imkanlarıyla kapıdan içeri Samsunlu kardeşlerim geldiği zaman onlara kucak açacak ve bu şehir hastanesinde evelallah yok yok. Burada inşallah mutluluk var. Hastanemizin hizmete girmesinde emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum. Şehir hastanemiz hükümetlerimiz döneminde Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Yatırımlarımızla şehrimizi Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Son 25 yılda Samsun'da 3551 yatak ve 120 diş üniti kapasitesinin 27 yeni sağlık tesisiyle inşa ettik. Aile sağlığı merkezlerinden sağlıklı hayat merkezlerine 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarından halk sağlığı laboratuvarlarına kadar 22 yeni sağlık tesisi Samsunlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık. Son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının şehrimize atamasını yaptık. Şu an Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5415'e yükselmiş durumda. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz. Gençler, gençler, peki bitti mi? 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin inşaatları da devam ediyor. Alaçam ve Ayvaca 75'er yataklı yeni devlet hastaneleri kazandırıyoruz. 350 yataklı İlk Adım Devlet Hastanesi'nde ise proje sürecini

senenin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah onları da peyderpey tamamlayacak ve hizmete açacağız. Sevgili Samsunlular, çok değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi.

SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. Bir zaman makinası olsa da çok değil. Bundan sadece 25-30 sene önce hastanelerimizin hangi durumda olduklarını gençlerimize gösterebilsek. Sağlam girenin hasta çıktı. İlaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadı. İlaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildi. Vatandaşın insan yerine konulmadı. O kötü günleri hep beraber yaşadık. 2002'de göreve geldiğimizde her işin başı sağlık dedik ve önceliklerimizin en başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Ülkemizin dört bir yanına hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik. Sağlık cihazlarını, ambulansları, doktor hemşire sayısını kat kat artırdık. Parası olmayanın kapıdan döndü. Parası olmayanın hastanede rehin alındığı manzaralara son verdik. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi bu tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor. Bunda şehir hastanelerimizin hizmete girmesinin önemli katkısı var. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Kardeşlerim, tabii burada şu acı gerçeği de hatırlatmak durumundayım. Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren

itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. O zor günleri sağlık çalışanlarımızın da olağanüstü fedakarlıklarıyla en rahat yöneten ülkelerden biri olduk. Şehir hastanelerimizin ne kadar vizyoner, ne kadar isabetli, ne kadar stratejik bir yatırım olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Bugün şöyle geriye doğru baktığımızda iyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz diyorlar. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu bu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Sağlık altyapımızı şehir hastaneleri yanında vatandaşlarımızın ilk başvuru noktası olan koruyucu sağlık hizmetleriyle de büyütüyoruz. Ülkemiz genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastane ile 1250'yi aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapıyoruz. Yani sandıkta bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 16. yıl dönümüydü. Sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık bahane edilerek millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulla, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü

0: Dişe 3 Kasım 2002'de yeter sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Samsun Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor. Hepsini tek tek kutluyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize başarılar temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür
2: Başkan
1: ediyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize temaslarının sonrasında bugün de Samsun'daydı. Başkan Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve o noktada çok önemli mesajlar verdi. Şehir hastaneleri hayalimdi dedi Başkan Erdoğan ve ülkenin dört bir yanında şehirlerde kurulan şehir hastanelerinin ne denli önemli olduğunu da bir kez daha vurgulamış oldu. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma gelmiştir dedi. Ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte de yine bir fotoğraf çektirdi Başkan Erdoğan. Yanında da yine eşi Emine Erdoğan'la birlikte ve şu anda da yine sağlık personelleriyle birlikte de şehir hastanesinin bir aile fotoğrafı çekiliyor. Yine Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlarına bakacak olursak, hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun vatandaşlarımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemi ülkemiz genelinde tesis ettik dedi.
1: Ve Samsun İl Müftümüzü.
2: Önceden vatandaşımız sağlık hizmeti için yurt dışına giderdi. Şimdi tablo tam tersine döndü dedi. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını Türkiye'de arıyor diye de ekledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine yaptığı konuşmasında şehir hastanelerinin ve Türkiye'nin sağlık sisteminin ne denli ileri düzeyde olduğunu da gözler önüne sermiş oldu. Ve açılış için de an itibarıyla dualar ediliyor sevgili izleyenler. Canlı olarak görüntüleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz biz de. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi de iletelim bir kez daha. Samsun Şehir Hastanesi 234 bin metrekare alan üzerinde 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Yine verilere baktığımızda

0: depreme karşı da her türlü dayanıklılığa sahip olduğunu da iletti Başkan Erdoğan.
1: Emeği geçen, destek ve katkı sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ricali devletimize ve her kademedeki kardeşlerimize dünya ve ahiret saadeti nasip eyle Allah'ım. Razı olduğun kullar sınıfına dahil eyle Allah'ım. Ya Rabbi, gece gündüz demeden her daim milletimizin ve insanlığın hizmetinde olan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ülkemizde daha nice güzel eserler açılmasını, hayırlı eserler yapılmasını lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, ehli imana, biladı İslam'a, cennet vatanımıza, aziz milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, burada hastanemizde çalışacak olan ve vatanına, milletine hizmet eden her kademedeki Müslüman kardeşlerimize nusretinle, kudretinle yardım eyle. Mansur ve muzafferiyetler ihsan eyle. Onları ve bizleri her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, burada olduğu gibi her daim birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bu çok güzel programa, özel programa iştirak eden, amin diye gönülden destek veren kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyet, yuvalarına huzur ve mutluluk eyle. Rızıklarını helal, temiz ve geniş, işlerini asan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hayırların fethi, şerlerin defi, dini devlet, mülkü millet için fedai can eyleyen aziz şehitlerimizin ruhları için, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizin ruhları için, amin diyen Müslüman kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ruhları için, haseten Allah rızası için.
2: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri suratil Fatiha.
3: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız şimdi kurdele kesmek suretiyle Samsun Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirecektir. Buyurunuz lütfen.
2: Hazır mıyız? Evet, Samsun Şehir Hastanemiz tüm Samsunlulara, çevresine, inşallah dertlilere derman olsun. Ya Allah, Bismillah.
0: Duaların ardından Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti ve Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı da gerçekleşmiş oldu sevgili izleyenler. Hep birazdan amin dilekleri eşlik etti dualara. Ve Samsun'da şehir hastanesi de artık halkın hizmetine sunulmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim bizler de bir kez daha.
3: Hastalarımıza şifa, şifa arayanlara umut, derdi olana derman olacak. Bu kapıdan giren nice insanımızın sağlığına kavuşarak çıkacağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapımı tamamlanan Samsun Şehir Hastanemiz hayırlı ve uğurlu olsun.
0: Evet, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenini Başkan Erdoğan'ın kıymetli mesajlarını ekranlarınızda

Taşıdık. Devam edelim efendim şimdi bültenimize. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonunun düğmesine basıldığını duyurdu. Şu ana kadar tam 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı.

0: ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu doğrultusunda başlatılan Ailem Güvende Operasyonu'nun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda emniyet ve jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gizli soruşturmada aylarca süren fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Fuhşi aracılık edenler, müstehcen içerik üretenler ve çocukları bu içeriklere maruz bırakan şebekeler tek tek çökertildi. Tam 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve dijital materyale el konulurken, suça bulaşan sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engeli getirildi. Soruşturmanın mali boyutunda ise MASAK tarafından yapılan incelemelerde mercek altına alınan bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Kirli paranın kaynağı ve suç faaliyetleriyle olan bağlantısı titizlikle araştırılıyor. Bakan Gürlek, operasyonu yürüten tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederken, çocuklarımızı ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz diyerek kararlılık mesajı verdi.
2: Ve Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde 6. dalga operasyon başlatıldı. Delilleri kararttığı ve işlemlere müdahale ettiği iddia edilen 11 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. İşte o gelişmelerin ayrıntıları.

0: Sivas'tan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. 7 ilde 11 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Gülistan 9 soruşturmasında sır perdesinin aralanması için çalışmalar devam ederken bazı kişilerin delilleri kararttığı ve soruşturma sürecine müdahale ettiği tespit edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 ilde aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
1: Savcıya teşekkür ederim. Adalet Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Ben kızımın mezarını, kemikleri istiyorum.
0: Soruşturmanın seyrini değiştirense Amerika'dan gelen 34 sayfalık ifade tutanağı oldu. Kırmızı bültenle aranırken ABD'de yakalanan Umut Altaş, FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulanmış, Gülistan Doku'nun araç içinde vurularak öldürüldüğünü, cesedin bagaja taşındığını, Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini söylemişti. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu, Doku'nun erkek arkadaşı ve birçok emniyet mensubu tutuklu bulunuyor.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında yaşanan feribot faciasına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. İşte geminin çatlak olduğunu belirten sol kızağındaki kırığın yakından çekilmiş o görüntüsü. 30 Ağustos tarihinde Kuzey Kıbrıs'ın Girne açıklarında Mersin'e doğru yol alan Filojet isimli yolcu gemisi su alması sonucu batmış ve 14 yolcu da hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ederken feribotun battığı zamana ait yeni bir görüntüye ulaşıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüde geminin önceden çatlak olduğu belirtilen sol kızağındaki kırık ve batış anı yer alıyor. Kırığın kazadan önce mi yoksa batış sırasında mı deniz tabanına çarpma sonucu mu oluştuğu teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacak, ancak bu görüntüler oldukça çarpıcı.

0: Musta İrmeç köyü kırsalında gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan küçük İsmail kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen ne yazık ki kurtarılamadı.
1: Gölete giren 13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Olay Muş'un İrmeç köyü kırsalındaki gölette meydana geldi. 13 yaşındaki İsmail Ayhan girdiği gölette bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıçlar sevk edildi. Gölette zamanla yarışan ekipler bir süre devam eden arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki İsmail'e ulaştı. Sudan çıkarıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük İsmail, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
2: Açıl, açıl, açıl. Tamam,
3: nedir
2: açıl,
3: o?
2: Şapkayı açıl oradan.
0: Efendim, yurttan haber turumuzla devam edeceğiz şimdi de.
1: TAG otoyolu Adana Ceyhan mevkiinde önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan kamyonet hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri tarafından araçtan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza Amasya'da meydana geldi. 18 yaşındaki sürücünün yönetimindeki motosiklet çevre yolu katılım kavşağında savrularak bariyerlere çarptı. Başındaki kaskı fırlayan genç sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir motosiklet kazası da Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet karşı yönden gelen bir başka motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Samsun ilk adımda seyir halindeki pikabın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Pikap yol kenarındaki demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten önce bir otomobilin üzerine ardından da sokağa düştü. Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mardin'in Artuklu ilçesinde bir grup çocuk yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan diğer çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı. Çocuklar aynı hareketi birkaç kez tekrarladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü kimlikleri tespit edilen 14-15 yaşlarındaki 3 çocuğu gözaltına aldı. Sivas'ın Gürün ilçesinde sulama kanalının patlamasıyla tonlarca su açığa çıktı. Bölgede büyük panik yaşanırken bir vatandaş kendi kepçesiyle suyun yönünü değiştirdi. Böylece köyün su altında kalması veya bir facia yaşanması önlendi. Irmağın taşmasıyla mesire alanları ve tarlalar su altında kalırken ekipler bölgede çalışma başlattı. Bursa'da depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen 6 katlı bina yıkım çalışmaları sırasında bir anda çöktü. Çevredeki vatandaşlar ve iş makinesi enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Etrafı bir anda toz bulutu kaplarken yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Ege bölgesinin en büyük kavun ve karpuz pazarı Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan mahallesinde kuruluyor. Sabahın erken saatlerinde tarladan ürünlerini toplayan çiftçiler bu pazarda alıcılarını bekliyor. Detayları da A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun ve konuğundan alıyoruz.
4: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan mahallesindeyiz. Peki neden buradayız? Akalan mahallesinin mevcut coğrafi işaret tescilli bir kavunu var ve o kavunun hasadı halen daha devam ediyor ve aynı zamanda mahallede bol miktarda da karpuz üretimi yapılıyor. Dedik ya, hasat devam ediyor ama biz şu anda mahallede kurulan Ege Ege bölgesinin de en büyük kavun, karpuz pazarının içerisindeyiz ve bu pazarda sadece bu iki ürünün satışı gerçekleştiriliyor. Onun haricinde başka da bir ürün satılmıyor. Mahallenin muhtarı Ahmet Çakmakçı yanımızda. Muhtarım, kolay gelsin. Nasıl gidiyor satışlar, sizden dinleyelim.
3: Öncelikle hoş geldiniz. Bu Akalan, şu anda bulunduğunuz yer Akalan Kavun Karpuz ve Bostan Pazarı diye geçiyor burası. Burada üreticilerimiz ürettiği malları getirip alıcılarla buluşuyor. Pazarlık usulü ürünlerini satıyorlar. Yaklaşık Bostan Pazarımız 50-60 yıllık bir geçmişe sahip. Türkiye'nin her yerinden buraya tanınıp biliniyor. Alıcılar da istediği ürünleri istediği şekilde, 15 çeşit ürünümüz var aşağı yukarı.
4: Evet, o dikkatimizi çekti. Her biri böyle farklı. Mesela şu anda arkamızda olan bunlar böyle küçük küçük. Diğer onun arkasındaki römortta bulunanlar kocaman kocaman.
3: Evet.
4: 15 çeşit kavun var.
3: Yaklaşık 15 çeşit kavunumuz var. Alıcılar da geliyor, pazarcı esnafımız olsun, tüccarlar olsun, geliyor buraya. Nasıl isterse o ürünleri alıp gidiyorlar.
4: Müşteri tercihine göre.
3: Müşteri tercihine
4: göre. Tüketime göre.
3: Evet. Tüketimi göre, müşteri tercihini göre, dediğiniz gibi.
4: Hasat alıp nasıl gidiyor peki? Son olarak onu sorayım. Hasat mahallede.
3: Bilindiği gibi Türkiye geneli yağışlar güzel oldu. Ürünlerimiz de güzel. Rekolte yüksek.
4: O zaman Allah daha çok versin, bereketin artırsın diyelim.
3: Teşekkürler, çok sağ olun.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, muhtarımız da söylediği gibi gerçekten çok büyük bir pazar. Biz sadece belli bir noktasını gösterdik ama bakın uzayıp gidiyor. Şu römortların üzerinde kavunlar, karpuzlar var. Ayrıca karşı tarafta da yine kavunları, karpuzları görüyoruz. Muhtarımız da söylediği gibi alıcılar buraya geliyor. Hangisi işine geliyorsa, lezzetine göre, ebatına göre satıcılarla pazarlık yapılıyor ve toptan bir şekilde bu ürünlerin satışı yapılıyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Tarla, bahçe ve ovada hasat devam ediyor. Aydın'da dünya pazarlarına gönderilen sarı lop inciri, Şanlıurfa'da yeşil altın, Antep fıstığı, Edirne'de İpsala pirinci, Sivas'ta ise 1,5 kiloyu aşan manda yüreği domatesi üreticinin yüzünü güldürüyor. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından tarımın bereketini ekranlarınıza getireceğiz ve böylelikle ajans hafta sonuyu da noktalayacağız efendim. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
5: Anadolu'da hasat sezonu en hareketli günlerini yaşıyor. Ege'den Güneydoğu'ya, Trakya'dan İç Anadolu'ya toprağın bereketi sofraya ve dünya pazarlarına ulaşıyor. İlk durak dünya kuru incir üretiminin başkenti Aydın. Coğrafi işaretli sarı lop incirinde Ağustos başında başlayan hasat mesaisi tüm hızıyla sürüyor.
6: Aydın'ın coğrafi işaretli ürünü sarı lop incirinin hasadı 1 Ağustos'ta başladı. Eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Üretilen sarı lop incirinin tamamı kurutularak hem iç piyasada hem de ihracata gönderiliyor. Yılda yaklaşık 350-400 milyon dolar döviz getirisi sağlıyor.
5: Rekolte bu yıl yüzleri güldürdü. Aydın İncir Araştırma Enstitüsü 88 yıllık birikimiyle hem üretime rehberlik ediyor hem de yeni çeşitler geliştiriyor.
7: Özellikle 2026 yılının yağış ortalamalarının iyi geçmesi, bereketli bir sezon bizleri beklediği konusunda rekoltede karşımıza çıkıyor. Yıllara haiz 70-75 bin tonluk bir kuru incir üretim ve buna bağlı ihracatımız var. 350-400 milyon dolar arasında değişen bu ihracatımızla dünya liderliğini yürütmüş bulunmaktayız. 1938 yılından itibaren incir sektörüne bir fiil hizmet eden Tarım ve Orman Bakanlığımız, Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmetlerine devam etmektedir. Halihazır incir genetik kaynaklarımızda 285 tip ve çeşit incir bulunmaktadır.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber. Bir reklam.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel

0: bankkart, kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
12: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firmanın denetlendiğini, 5.952.000 ürünün incelendiğini ve toplam 182.559.000 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi. Bakan Bolat, yazılı açıklamasında 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasa düzenini tesis etmek amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimleri ülke genelinde yoğunlaştırdıklarını belirtti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
0: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
12: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
13: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Marmara Denizi'ndeki gemi yoğunluğu havadan görüntülendi. Rusya-Ukrayna gerilimi Karadeniz'deki gemi trafiğini adeta durdurdu. Çok sayıda ticaret gemisi saldırı riski nedeniyle İstanbul açıklarını otoparka çevirdi. Uzmanlar yaşanan yoğunluğun yalnızca deniz trafiğini değil, küresel ticareti de etkileyebileceğini söyledi.
16: Ukrayna 206 gemiyi vurdu. Bunların da yaklaşık 40 tanesi Türk sahipli veya Türk bayraklı gemiler. Yaklaşık Türk sahipli 150 tane nehir tipi gemi var. Nehir deniz tipi gemi var. bunlar tamamen başka yere de gidemezler, sefer yapamaz hale getirildiler.
15: Bir başka risk ise tankerler. Saldırıya uğrayabilecek tankerlerden sızabilecek petrolün Türk boğazlarına ulaşması ciddi çevre felaketi riskini beraberinde getiriyor.
16: Ukrayna'nın yüklü tankerleri de Karadeniz'de vurması bir çevre felaketine yol açabilir. O ham petrol Türk boğazlarına doğru yürüyebilir. Bu da böyle bir riskimiz daha var.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: akşamlar, hoş geldiniz. Akşam Ajansı'nda gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Yaklaşık 4 saat boyunca sıcak gelişmelerle başlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretine bakacağız önce. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile ortak bir basın açıklaması yaptı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ziyaretinin bir plan olduğunu açıkladı. Bu daha önce paylaşılmıştı. Plana dair ayrıntıları anlattı Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda bölgede YPG'nin feshedilmesinin önemli olduğunu, bunun sahaya yansıması gerektiğini söyledi. İsrail'e ilişkin açıklamaları da var. İzleyelim.
1: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
2: Bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki bunu Gazze soykırımında da gördük. Kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Yani İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı gelişmiş olmalarına izin vermemek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımların kaçınılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada Türkiye'nin bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın görüşlerini paylaştığı aktarıldı. Kıbrıs Rum tarafının adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını artırdığını ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğinin altı çizildi. Dışişleri açıklamasında ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizier kentinde hava üstünde düzenlenen etkinlikte bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Fransa'da Saint-Dizier

0: Yerdeki 113 hava üssündeki başlayan bu açık kapı günleri etkinliği devam ediyor. Hava kuvvetlerine ilişkin mesleklerin tanıtıldığı etkinlikte ziyaretçiler Fransız ordusunun envanterindeki Rafael ve Miraç 2000 tipi uçakların simülatörlerini de test etti. Etkinlik kapsamında yapılan hava gösterisinde Solotürk F-16 savaş uçaklarıyla bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hava gösterisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Ve Babülmendep'teki kriz, Yemen'de Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi bölgedeki dengeleri alt üst etmiş durumda. Husilerin stratejik Babülmendep hattına yaklaşmasıyla birlikte Riyad'ın kritik enerji altyapısı da saldırıların hedefi oldu. Ayrıntılara bakalım.
1: Yemen'de Husilerin ilerleyişi bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar bir bir Husilerin kontrolüne geçerken çatışmalar Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husiler Kızıldeniz kıyısındaki El Muha kenti ve limanının kontrolünü ele geçirdi. Husilerin ilerleyişinin ardından Yemen ordusu harekete geçti. Silah, mühimmat ve füze taşıdığı belirtilen onlarca tır hava saldırılarıyla vuruldu. Husilerin hedefi sadece El Muha değil, Dubab kenti ve Babülmendeb'in girişindeki Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası, Kızıldeniz'e Aden Körfezi'ni birleştiren Babülmendeb Boğazı'nın geçiş noktasında. Bu hat küresel ticaret ve enerji akışı için kritik önem taşıyor. Gerilim Yemen sınırlarını da aştı. Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrolü Kızıldeniz kıyısına taşıyan Doğu-Batı ham petrol boru hattı İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiği bildirilirken hat Riyad ve Medine bölgelerinde tedbiren kapatıldı. Washington'ın mesajı ise dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini söyledi.
2: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'da pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
1: Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı. Yemen'de başlayan çatışma artık Kızıldeniz'in stratejik geçişlerine ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına uzanıyor. Husilerin ilerleyişi sürerken Babülmendeb'deki mücadele ve bölgeye yayılan saldırılar yeni bir bölgesel krizin kapısını aralıyor.
0: Ve Gülistan Doku soruşturması, her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 6. dalga operasyonun düğmesine basıldı. 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Hemen son durumu alalım. Yüksel Akalan yeni gelişmeleri paylaşacak. Yüksel.
3: Evet, Merve Tepe, Gülistan Doku cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve aynı zamanda suçluların, sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Tabii soruşturma kapsamında ise dün gece itibariyle 6. dalga operasyonun düğmesine basıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince suç delillerinin karartıldığı ve aynı zamanda soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 7 ilde eş zamanlı gözaltı işlemlerinin başlatıldığını da belirtelim. Aynı zamanda gözaltı kararının yanı sıra arama ve el koyma işlemlerinde yapıldığını belirtelim. Tabii şu an itibariyle henüz gözaltına alınan kişilerin, şüphelilerin Erzurum'a getirilmediğini belirtelim. Ancak gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra ilk olarak Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecekler ve buradaki ifadelerin ardından ise Erzurum Adliyesi'nde savcı karşısına çıkarılacaklar. Tabii soruşturma kapsamındaki önemli bir gelişmeydi. Şüpheliler arasında ise yine emekli polislerin ve aynı zamanda yine aktif olarak görevde bulunan emniyet mensuplarının bulunduğunu da belirtelim. Tabii geçtiğimiz günlerde özellikle Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından da soruşturma ilişkin bir değerlendirme yapılmıştı ve bu değerlendirmedeki kritik başlık ise Gülistan Doku'nun cansız bedeninin arama çalışmalarının devam ettiği ve aynı zamanda Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal maddelerle yok edilme ihtimalinin de değerlendirildiği açıklanmıştı. Tabii şu an itibariyle Tunceli'de ekipler 3 ayrı noktada arama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. olmuş durumda. Özellikle de ABD'de bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan, Türkiye iade süreci devam eden soruşturmanın kilit ismi

0: Türk polisine hakaret etmişti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı. Semih Varol'un canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Varol, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Varol'un gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Semih Varol'un ters kelepçeyle polis aracına bindirildiği görülüyor.
1: Vanlı Karaaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Özdün İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Çağla Öz ifadesi alınmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Son durumu Nazlı Timur anlatacak.
2: Evet, Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz gün polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla tutuk olarak cezaevine gönderilmişti. Tabii eşi fenomen Çağla Öz'de yakalama kararı çıkmıştı. Fakat düğününden sonra Çağla Öz firardaydı, kaçmıştı. Fakat dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kendisi teslim olmuştu. Ve bunun ardından soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyor. KOM ekipleri tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü ifade edelim. Tabii Çağla Öz'de kara para aklama suçundan yakalandığını söyleyeyim. Şu anda Van Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınıyor Çağla Öz'ün. Tabii Çağla Öz bugün 08:30 uçağıyla Van'a geldi. 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada KOM ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Van Emniyetine götürüldü. Tabii bizler de konuyu takip ediyoruz. Çağla Öz ifadesinde ne söyleyecek, bunu da takip ediyoruz. İleriki saatlerde aktaracağız ama aldığımız bilgi doğrultusunda bugün Van Emniyetinde ifadesi devam edeceğini şimdiden söyleyelim. Tabii hakkında yürütülen soruşturma kapsamında teslim olmuştu Çağla Öz. İstanbul Mali Şube Müdürü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra burada ifadesi verildikten sonra bugün Van'a gelerek KOM ekipleri tarafından da ifadesi alınıyor. Şu anda Van Emniyet Müdürlüğü'nde tabii Çağla Öz'e kilolarca altın takılmıştı. Bu altınlar da emniyet ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla Muradiye ilçesinde bir evin eklentisinde altınlar da ele geçirildi. Bunları saklayan ev sahibi de gözaltına alındığını söyleyelim. Tabii MASAK raporu da ortaya çıktı. MASAK raporu ve Tançalan'ın vermiş olduğu ifade birbirinden tamamen zıt olduğunu da söyleyelim. Düğün masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını öne sürmüştü Tançalan. Ve bununla birlikte kuyumcudan altınların borç aldığını da söylemişti. Ama MASAK raporu tabii bunları söylemiyor. Şu anda Çağla Öz Van Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesini sürdürüyor. Bununla birlikte tabii geçtiğimiz gün yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Çağla Öz'ün annesi de yine kara para aklama suçundan dolayı gözaltına alınmış. Şunu da ifade edelim ki şu an annesi de yine Van Emniyet Müdürlüğü'nde Çağla Öz'ün annesinde ifadesi alındığını söyleyelim. KOM ekipleri tarafından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin operasyon başlatıldı. İki emniyet müdürü gözaltında. Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri kamu görevlerine rüşvet verilmesi iddialarına ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlattı. Operasyonda 11 Eylül'de suç kayıtları bulunan bir avukatla aynı büroda çalışan iki kişi gözaltına alındı. İkili arasında aktarılan bazı veriler olduğu tespit edildi. 3. sınıf emniyet müdürü ve 4. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı ve görevlerinden uzaklaştırıldı. Soruşturma devam ediyor. Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda bir geminin su altındaki bölümüne gizlenmiş halde 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu değerlendirildi. Olayda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. Güney Amerika'dan gelen bir gemiyle yüklü miktarda uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine ekipler hemen harekete geçtiler. Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen kuru yük gemisinin dış alt gövdesinde arama yapıldı. Geminin motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış halde 12 büyük paket içinde yaklaşık 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

0: Piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Yakalanan 9 şüpheli hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Ankara'da yeğenini öldüren amca işlediği cinayetin ardından polise teslim oldu. Ankara Mamak'ta amca yeğen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre amcasıyla yeğeni Yusuf Toy arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü. Amca yeğenine tabancayla 3 el ateş etti. Olayın ardından polise ihbarda bulunan amca yeğenini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yusuf Toy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Teknofest kapsamında Roketsan'ın ev sahipliğinde düzenlenen roket yarışları Aksaray'da büyük bir heyecanla devam ediyor. 6 ülkeden genç beyinlerin bir araya geldiği uluslararası organizasyonda roketler gökyüzüne fırlatıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de katıldığı etkinliğe dair izlenimleri paylaştı. A Haber mikrofonlarına izleyelim.
1: 3, 2, 1, atış serbest.
2: Nefesler tutuldu, roketler ateşlendi. Aksaray'da düzenlenen roket yarışlarında heyecan doruktaydı.
3: Roketsan tarafından yapılan roket yarışları uluslararası seviyeye çıkmaya başladı. Bu yıl 6 ülkeden 7 takım yarışlara katıldı.
4: Bu kadar roketçinin bir arada böyle buluşması, beraber ya atışlar yapması falan çok keyifli, çok zevkli.
5: Alanda herkes arasında bilgi birikimi oluyor. Biz başka insanların roketlerini inceliyoruz. Onlar bizimkileri inceliyor.
6: Hedefimiz bugünkü roketimizin inşallah 20 kilometreye uçması.
7: Kendi rekorumuzu kırmış olacağız aslında. 8 kilometreye çıkarak rekor kırmıştık. Şimdi 20 kilometreye çıkarak kendi rekorumuzu kıracağız.
8: Çok iyi bir ortam var. Yani hakikaten dedikleri gibi dünyadaki belki de en iyi yarışma alanı burası. Roket sana çok teşekkür ediyoruz yaptığı ev sahipliği için. Gerçekten bizi çok güzel ağırladılar. Çok fazla yardımcı oldular.
3: Bu yıl yapılan yarışmalara rekor derecede başvuru vardı. 2000'den fazla başvurunun olduğu yarışmalarda 73 ekip finale çıktı.
9: Şu anda burada 73 tane takımımız yarışıyor birbirleriyle. Yine bunların arasından 6 farklı ülkeden 7 tane takımımız, uluslararası takımımız şu anda bizimle bu yarışmalarda ter döküyorlar. Burada yeteneklerini göstermeye çalışıyorlar. Baktığınız zaman aslında burası uluslararası bir yarışma haline geldi. Binlerce kardeşimiz burada hep beraber, uluslararası arkadaşlarıyla beraber kendi kabiliyetlerini gösteriyorlar.
2: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, etkinlik sayesinde kritik bilgilerin paylaşıldığı güçlü bir ekosistem kurulduğunun altını çizdi.
9: Buraya katılan öğrenci kardeşlerimiz buradaki tecrübe ve birikimden de faydalanıyorlar. Hem diğer üniversite öğrencileriyle hem de bizim kendi ekibimizle bir beraber çalışma ortamı buluyorlar. Dolayısıyla hem tecrübeleri artıyor hem de bizim arkadaşlarımızla bilgi ve tecrübelerini artırma fırsatı buluyorlar. Her bir başarılı atış onlara çok büyük bir motivasyon veriyor. Ama hep söylüyoruz, burada kaybeden yok. Buraya gelen herkes kazanıyor.
2: Dereceye giren gençlere sadece ödül değil, Roketsan'da istihdam ve Amerika'daki uluslararası yarışmaya katılım hakkı da sağlanacak.
9: Bizim Roketsan buradan çok ciddi personel alıyor. Yani burada yarışan, başarılı olan kardeşlerimiz işte stajyer olarak, çalışma arkadaşı olarak da Roketsan'da çalışma fırsatı buluyorlar.
2: Şimdi gözler kazananın belirleneceği büyük final yarışlarına çevrildi.
0: Ve yarın yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Velileri en çok düşündüren konulardan biri de beslenme çantalarının nasıl olacağı. Çocukların beslenme çantasında hangi gıdalar yer almalı ve güne hangi besinlerle başlanmalı izleyelim.
10: Dönemi beslenmesi hem bu dönemde çocukların büyüme ve gelişmesi çok hızlı olduğu için hem de bu dönemde edinilen alışkanlıklar bir ömür boyunca sürdüğü için aslında çok kıymetli.
11: Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Öğrenciler okulda dönemin heyecanını yaşarken veliler için en önemli konu çocuklarının beslenme çantası.
12: Çocuklarımız okuldayken aynı zamanda okula gitmeden önce nasıl beslenmeli? Beslenme çantasında hangi sağlıklı gıdalar olmalı?
10: Mutlaka bir yeşillik bulunmalı. Büyüme ve gelişmenin desteklenmesi için peynir, yanına zeytin alabiliriz. Kuru yemişlerden faydalanabilir. Özellikle ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler önemli. Bir kaşık, belki bir tatlı kaşığı bal ilave edilebilir.
11: Uzmanlar büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için dengeli bir menünün şart olduğunu söylüyor.
10: Obezite okul çağı döneminde çok sık görülen bir problem ve bizim bunun için beslenme alışkanlıklarını değiştirerek yapabileceklerimiz var. Bunlardan ilki beslenme çantasını doğru planlamak. Düzgün hazırlanmış bir beslenme çantası, burada görüyorsunuz süt ve ürünleri var, protein açısından zengin, büyüme ve gelişmeyi destekliyor. Taze meyve ve sebze var, içerisinde vitamin ve minerallerden zengin. Eğer çocuk uzun süre okulda kalıyorsa bir sandviç hazırlayabilirsiniz yanına. Sağlıklı ev yapımı olan sağlıklı ürünlerin tüketilmesi, büyüme ve gelişmenin desteklenmesinde, boy uzamasında, okul başarısının artmasında çok kıymetli.
11: Çocukların güne kahvaltıyla başlamaları da oldukça önemli.
10: Kahvaltı yapıp da güne başlayan çocukların kahvaltı yapmadan başlayan çocuklara göre hem okul başarısı daha yüksek hem de beden kitle indeksi, yani obezitenin görülme ihtimali daha düşük.
11: Beslenmedeki en önemli unsurlardan biri de su. Öyle ki yeterli su tüketimi çocukların dikkatini ve gün boyu performansını olumlu yönde etkiliyor.
10: Yine su tüketimi de çocuğun hem okul başarısının artmasında hem de daha zinde ve dinç bir şekilde günü geçirmesinde kıymetli. O yüzden beslenme çantalarına sağlıklı besinleri eklerken yanına mutlaka suyu eklemeyi de unutmayalım.
0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
13: Kocaeli'de 68 yaşındaki Yakup Atsız yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Kalbi duran Atsız'ın yardımına devriye görevindeki polis memuru yetişti. Kalp masajıyla hayata tutunan 68 yaşındaki adam hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
14: Allah razı olsun. Selam. Hakikaten ben de
13: İlk yardım bilgisinin hayat kurtardığı bir diğer kentte Ordu'ydu. Araç sürücüsünün direksiyon başında içtiği ilaç nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken adamı o anda yoldan geçen başka bir sürücü Hemling manevrasıyla kurtardı.
15: Abimizin boğazından cisim çıktığında birbirimize teşekkür ettik.
13: Şanlıurfa polisi 5 ayda suçtan aranan zanlının saklandığı eve baskını yaptı. Evde yapılan aramada fayanslar arasındaki boşluk dikkat çekti. Duvarın arkasındaki gizli bölmede yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16: Gel.
13: Samsun'da kontrolden çıkan araç demir korkulukları yıktı, 5 metre yükseklikten sokağa uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç sürücüsüyle yanındaki yolcu yaralandı. Ne frene bastılar ne de direksiyonu kırdılar, boş caddede kafa kafaya çarpıştılar. Hatay'da kayda geçen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.
17: İş. Ama inanın evde yemek yapmak kadar basit.
13: Zonguldak'ta yaşayan Neslihan Ocakçı, sekreter olarak işe başladığı sanayide araç tamiri merakının peşinden koştu. Kısa sürede de işinde usta oldu. Aynı zamanda ustalık belgesi de alan Ocakçı, yıllardır sanayide oto bakım ve tamiri yapıyor.
17: LPG ve mekanik olarak yapamayacağım hiçbir araç yok.
0: Dünyadan gelişmelere bakalım. Şimdi İngiltere'den görüntüler getireceğiz ekrana. Göçmen karşıtı protestolar tırmanarak devam ediyor. Kitlesel gösterilere yüzlerce kişi katıldı. Göçmen yanlısı gruplarında sokağa çıkmasıyla birlikte taraflar karşı karşıya geldiler.
11: Bir taraf göçmenlere tepki gösterdi, diğer taraf onları savundu. Sığınmacı karşıtları ve destekçileri protestolarda burun buruna geldi. İngiltere'de göçmen karşıtı protestolar büyüyor. Ülkenin güneyindeki Portsmouth kentinde göçmenlerin ülkedeki varlığını istemeyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Ellerinde İngiliz bayraklarıyla yürüyüş yapan kalabalık sığınmacı karşıtı sloganlar attı. Göstericiler daha sonra kent merkezinde bulunan Guildhall Meydanı'nda toplandı.
16: Mesajımız şu ki İngiliz halkı artık buna daha fazla tahammül etmeyecek. Ayağa kalk.

0: Kıp savaşacağız.
1: Protestoculara karşı göçmen yanlısı grup da harekete geçti. Aşırı sağ durdur ve göçmenler hoş geldiniz dövizleri taşıyan grup sığınmacılara destek verdi. İki grup şehrin kalbinde karşı karşıya geldi.
2: Bu ülkedeki ırkçı insanlar giderek daha da yüksek sesle konuşuyor ve vatansever olduklarını iddia ederek diğer insanların sesini bastırıyorlar. Ben de bir vatanseverim ama ırkçılıktan hoşlanmıyorum. Bayrağımızı gasp edip İngiltere'yi temsil ettiklerini söylemeleri utanç verici çünkü temsil etmiyorlar.
1: Polis ekipleri gösteri boyunca bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki grup arasında adeta tampon bölge görevi gördü. Gösterilerde bir ara tansiyon yükselse de taraflar büyük bir olay olmadan dağıldı.
3: İsrail soykırımı ve ablukası altındaki Gazze şeridinde eskiden binlerce kişinin ekmek teknesi olan balıkçılık saldırılar nedeniyle ağır bir darbe aldı. Filistinli balıkçılar onları denizde bile hedef alan işgal askerlerinin saldırılarına rağmen kısıtlı imkanlarla ve eski teknelerle mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyorlar.
1: Kanolar ve derme çatma teknelerle denize açılıyorlar. Rızıklarını Akdeniz'in mavi sularından çıkarmak için var güçleriyle çalışıyorlar. İsrail 365 kilometrelik Gazze şeridini 3 yıldır aralıksız bombalıyor. İşgal ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 74 bine yakın Filistinli hayattan koparıldı. Bu saldırılarda yalnızca koskoca bir kent değil, asırlık mesleklerde yok olmanın eşiğine geldi. Onlardan biri de eskiden 6 bin Filistinlinin geçim kaynağı olan balıkçılık.
4: Bugün balık tutma araçları yok. 7 Ekim'den önce motorlu küçük teknelerimiz, büyük teknelerimiz ve ağlarımız vardı. İhtiyacımız olan her şeye sahiptik. Bugün kürekli teknelerden başka hiçbir şey yok.
1: Gazze'de balıkçılar kısıtlı imkanlara rağmen ailelerini doyurabilmek için denizde ekmek mücadelesi veriyor. Üstelik en büyük problem yokluk değil. Denize açılan Filistinliler her an İsrail kurşunlarının ve bombalarının hedefi olma riskiyle karşı karşıya.
5: Denize açıldığımızda şehit, yaralı veya esir olarak geri dönme riskini göze alıyoruz. Anne babalar kıyıda oturup oğullarının sağ salim dönmesi için dua ediyorlar. 7 Ekim'den önce tek bir günde 1 veya 2 tondan 10 tona kadar balık yakalanabiliyordu. Bugün bir tekne denize açılıp sadece 3, 4 veya 5 kilogramla geri dönebiliyor. Çünkü deniz İsrail ordusu yüzünden tamamen kapalı. Erişim sıfır.
3: Şimdi farklı görüntüler getireceğiz ekrana. Önce Hindistan'dan bir boğa saldırısı haberi. Burası Rajasthan eyaleti. Yaşananlar çevredekileri çok korkuttu. Sokakta başıboş gezen bir boğa sokakta oynayan çocuğa saldırdı. Defalarca darbe alan çocuk kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. 3 yaşındaki küçük çocuk sokakta oyun oynuyordu. Evinin önünde, arabasının önünde geziyordu. O sırada başıboş boğalar sokaklardaydı. Küçük kızı fark edip hemen saldırdılar. Annesi durumu fark edince çocuğu kurtarmak için kendisini hayvanın önüne attı. Ancak hayvan durmadı. Anneyi de savurdu ve küçük kızı bir oraya bir buraya fırlattı. Ölümcül darbeler alan çocuk yere düştü. Boğa onu yerden kaldırıp tekrar havaya fırlattı. Yaralanan 3 yaşındaki kız kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kızını kurtarmak için hamle yapan anne de yaralandı. Tedavi altındaki anne ve kızın durumunun iyi olduğu açıklandı. Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea bir kez daha faaliyete geçti. Yanardağdan süzülen lava kışı geceyi kızıl turuncu tonlarına boyadı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından kayda alındı. Kurumun verilerine göre Kilauea'nın kuzey kraterinden 7 Eylül'den beri aralıklı olarak lava kışı gerçekleşiyor. Yanardağ'daki bu volkanik aktiviteye sık sık küçük depremler de eşlik ediyor. 300 bin ila 600 bin yaşında olduğu tahmin edilen Kilauea aynı zamanda Hawaii adalarını oluşturan 5 yanardağında en aktif yanardağ. Şimdi kısa kısa görüntülerle öne çıkan dünyadan haber turu.

0: gelecek ekrana.
1: Abisi ve kuzeni alabora olan tekneye sağ çıkamadı. 15 yaşındaki genç açık denizde 2 gün boyunca hayatta kaldı. Korkunç olayın ardından şans eseri kurtarıldı. İngiltere'de hırsızlar ATM'yi komple çalmak için yine iş makinesiyle devreye girdi. Duvarı itinayla yıkıp para dolu bölmeyi araca yüklediler. Aslında çevrede dolaşanlar da vardı ama hırsızları engellemeye cesaret edemediler. Dükkana giren kişinin amacı soygundu ancak kadın kıvrak zekasıyla adamı oyaladı ve kapıyı üzerine kapattı. Kısa süre sonra başarısız soyguncunun yediği dayak da kameraya yansıdı. Kuvvetli yağış karşısında araçlar akıntıya kapıldı, bir sürücü de doludan kaçmaya çalıştı ama pek de başarılı olamadı. Motosiklet bulduğu her aradan geçerek ilerliyordu ancak önündeki sürücü de makas sevdalısıydı. Onu fark etmeyip direksiyonu kırdı. Motosikletli kazanın sonunda nasıl hayatta kalabildiğini şaşırdı. Hindistan'da ise fayton bağlı bir at sahibinin kontrolünden kurtulmayı başardı. Dört nala giderken önüne gelene çarptı. Kimileri de yaralandı. Motosikletli yakalama çabaları da faydasızdı ta ki at yorulana dek. Koca anne yavrusuna balık avını öğretiyordu. O sırada sahneye çıkan bir erkek ayı ortama fazla yaklaştı. Uyarıyı anneden hem de sert şekilde aldı. Balık demişken Çinli bilim insanları balık şeklinde robot yapmayı da ihmal etmemiş. Hiç dikkat çekmeden sualtı dünyasını görüntüleyebiliyorlar. Robotlara güvenemeyenler. Gözyaşı dökebilen robot sizi ikna edebilir mi? Robotlar bir gün duyguları öğrenecek mi? Yanıtları zaman verecek.
0: İstanbul Büyükçekmece'de park yeri nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin başsavcılıktan bir açıklama geldi. Açıklamada olayın mezhepsel ya da etnik bir unsurla bağlantısı olmadığı söylendi.
2: Kavganın park yeri anlaşmasından çıktığı belirlendi. Yer İstanbul Büyükçekmece. İki aile arasında iddiaya göre sokaktaki park yeri nedeniyle kavga çıktı. Bir grup karşı tarafın evine giderek taş ve demir sopalarla saldırdı. Park halindeki araca da zarar verdi. Olayda bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. Kavgaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık olayın etnik veya mezhepsel sayıkla gerçekleştiğine dair somut bir bulguya rastlanmadığını, kavganın araç parkı nedeniyle başladığını açıkladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Kahramanmaraş'ta temizlemek için girdiği su kuyusunda rahatsızlanan bir kişi ve onu kurtarmak için yanına inen arkadaşı hayatını kaybetti. İkisinin de metan gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Acı olay Kahramanmaraş Zulkadiroğlu ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde temizlik yapmak için 8 metre derinliğinde kuyuya inen Gurbet Esenceli bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden arkadaşı Mehmet Tekin de Esenceli'yi kurtarmak için kuyuya indi ancak o da iner inmez fenalaşarak bayıldı. Ekipler hemen olay yerine sevk edildi. Oksijen maskesiyle kuyuya inen ekipler iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Kontrollerde 52 yaşındaki Gurbet Esenceli ile 37 yaşındaki Mehmet Tekin'in metan gazından zehirlendiği belirlendi. İki kişinin cenazesi de morga kaldırıldı. İki farklı yerden yangın haberi paylaşacağız. Bolu Gerede'de bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan alevler 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınabildi. Yangında 2 kişi hafif yaralandı. Antalya'da ise ambalaj deposunda başlayan alevler müstakil bir eve sıçradı.
3: geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depo alevlere teslim oldu. Bolu Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırlarında faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden gelen destek ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi ise hafif yaralandı. Bir diğer yangın haberi ise Antalya'dan geldi. Muratpaşa ilçesi Yenigöl mahallesindeki bir ambalaj deposunda alevler kısa sürede büyüdü. İçerisinde ambalaj, izolasyon, deterjan ve kağıt gibi maddelerin bulunduğu depo cayır cayır yandı. Alevler kısa sürede deponun yanındaki müstakil eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Antalya'daki yangın da kontrol altına alındı. Depoyla evde hasar oluştu.
0: Tarımsal desteklere de bakalım. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programı kapsamında toplam 12,5 milyar liralık hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı. Peki bu destekler nasıl sağlanacak? İzleyelim.
4: Eylül ayından itibaren tarımsal üretim planlamasını hayata geçirmekle ilgili hedefimiz var.
2: O hedef gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık hibe desteği verileceğini duyurdu. Program kapsamında 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibelerde kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek pay 2164 projeyle aile işletmelerine ayrıldı. 1751 kadın ve genç girişimci de destekten yararlandı. Bakan Yumaklı ayrıca tasarruflu tarımsal sulama sistemleri başvuruları kapsamında 2047 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirtti.
0: İki kaza haberi, biri Ankara'dan. Ankara'da beton mikseriyle bir otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Mamak'ta Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Doğukent Caddesi'nde ilerleyen beton mikseriyle 1090. sokaktan caddeye çıkan otomobil çarpıştı. Otomobil beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ekipler hemen olay yerine sevk edildi. Otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Bir başka kaza haberi de Mersin'den. Kontrolden çıkan bir otomobil karşıya geçtiği sırada şeritte başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 7 kişi yaralı. Mersin Tarsus'ta dün akşam saatlerinde yaşandı kaza. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardaki 7 kişi yaralandı. 6 yaşındaki bir çocuksa maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor. İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait boru patladı. Su hattındaki boru patladı. Tonlarca su caddeyi göle çevirdi.
2: Su borusu patladı. Ortalık adeta göle döndü. İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait ana ishali hattındaki su borusunda patlama meydana geldi. Tonlarca su caddeye göle çevirirken trafik durdu, sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Bir tırsa su nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu Başakşehir Millet Bahçesi'nin peyzaj alanları tahrip oldu. Asfalt zarar gördü.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak İyilik Var dijital platformunu hayata geçirdi. A Haber'e özel açıklamalar yapan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 şehirde sisteme dahil olunabileceğini belirtti. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da ünlü isimlere seslendi ve proje için örnek olmaları gerektiğine vurgu yaptı.
5: İyilik varsa ben de varım.
6: İyilik varsa ben de varım.
7: İyilik varsa ben de varım.
8: İyilik varsa ben de varım.
9: İyilik varsa ben de varım.
10: Gönüllülük çalışmalarında dijital dönem başlıyor.
11: Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bunun ön videolarını aslında orada biraz paylaşmıştık. İyilik var aslında toplumumuzun. İyilik kültürünü, gönüllülük kültürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmanın, tek çatı altında buluşturmanın bir web sitesi iyilikvar.gov.tr ve bir web mobil tarafından paylaşılmasının, görünür kılınmasının bir parçası.
10: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülük faaliyetlerini dijital ortama taşıyan İyilik Var platformunu hayata geçirdi. İstanbul'da düzenlenen tanıtım programına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan özellikle ünlü isimlerin gönüllülük çalışmalarında örnek olmasının önemine dikkat çekti.
12: Toplumun önünde rol model olan insanların kendilerinin de örneklikleriyle bunları çoğaltmasına ihtiyacımız var. Onun için buradaki şöhretli isimlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını diliyorum. İnşallah bu İyilik Var hareketi işte portalıyla, aplikasyonuyla, dijital yapısıyla, gençlerde de kolay kullanımıyla iyi bir karşılık bulur.
10: A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gönüllülük kültürünü Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefleyen projenin tüm ayrıntılarını paylaştı.
11: Burada 81 il müdürlüğümüz bu sisteme entegre olacak. Zamanını, gönüllülük faaliyetini, sosyal sorumluluk faaliyetini, gençlerin, çocukların, engellerin, yaşların, şehit yakını ve gazi çocuklarınla beraber bir arada yapmak, bir zaman paylaşmak, bir etkinlik paylaşmak, bir gönüllülük, bir sosyal sorumluluk projesi paylaşmak isteyen herkesi buluşturan bir platform.
10: İyilik Kapısı uygulamasıyla da esnaf ve serbest meslek sahiplerinin sahip oldukları mal ve hizmetleri gönüllü olarak sunmalarına imkan sağlanacak.
11: İşte bir hayırsever bakkal veya bir esnaf veya bir kuaför gönüllü olarak yeteneğini ihtiyaç sahibi vatandaşın hizmetine sunma imkanı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaş da burada bir QR kodla, tek seferlik bir QR kodla bu bildirimde bulunarak bu QR kodla gidip kendisini aslında o kişiye tanıtarak o hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Biz iyilik varsa bizler varız diyoruz. Bu toplumsal sosyal faaliyet alanına bütün vatandaşlarımıza, bütün gönüllülerimizi davet ediyoruz.
9: İyilik varsa ben de varım.
0: Çocukların dijital dünyada karşılaştığı içerikler her gün yeni bir içerik ve oyunlarla birlikte tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar özellikle ailelerin içerikleri çok yakından takip etmesi ve çocuklarla açık iletişim kurulması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.
13: Sanal medya ve dijital platformlar üzerinden Türkiye'ye açılmış bir savaşa şahit oluyor. Artık savaşlar dünyada böyle yapılıyor. Yani savaş meydanlarında olmuyor. Uzaktan uzağa füzeler atıyorlar.
10: Çocuklar sosyal medya şirketleri için büyük bir pazar haline geldi.
14: Çocuklarınızın metalaşmasına izin vermeyin. Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir tartışmaya yol açtı.
13: En önemlisi ben de 11 yaşında bir kız çocuğu babasıyım. Durumu laboratuvar gerçekliğinde görüyorum. Sanal medyanın, dijital platformların çocukları, gençleri nasıl kuşattığını bizzat şahidiyim.
15: Hepsinin elinde telefon. Bütün yaşam tarzları, giyimleri, yemeleri, içmeleri sosyal medyaya bağlı. Ne sosyalleşebiliyoruz, ne aile sohbeti yapabiliyoruz. Herkesin elinde bir telefon.
13: Ayrıca çocukların zihinlerine subliminal mesajlar veriliyor. Hiçbir çocuk bunun farkında değil. Pek çok ebeveyn büyük de farkında değil.

0: peki sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisi nedir?
1: Çocuklarımızın, gençlerimizin örf adet geleneklerinden uzaklaştırılması, kültürel köklerinin imha edilmesi, dininden, milli duygularından, ailelerinden koparılması adına yürütülen bir kampanya haline dönüştü.
2: Küfürlü şeyler, olumsuz şeyler, insanların birbirine vurduğu şeyler, insanları, çocukları mesela etkileyen şeyler, şiddetli çocukları onlar etkiliyor.
3: Dijital dönüşümün öncüsü olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık tehlike çanları çalıyor.
1: Amerika, dediğimiz gibi bu dijital sarmalı başımıza dolayan ülke, en başta gelen ülke. Ama baktılar ki işin sonunda kendi toplumları da riske giriyor. Yani dağılmak üzereler, toz şeker haline gelecekler yakında. Bunun farkına vardılar ve harekete geçtiler. 29 eyalette Meta'ya karşı açılan tazminat davaları sonucu Meta çok büyük milyar dolarlar bazında tazminat ödemeyi kabul etti.
0: Aileler şikayetçi, davalar açılıyor. Yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma büyürken peki Türkiye'de çocukların sosyal medyada metalaşmasının önüne geçmek için neler yapılmalı?
1: Bunun öncelikle ebeveynlerin gönüllü katılımıyla, ardından devletin yardımıyla bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne yapacak ebeveynler? Önce çocuklarının psikolojik açıdan etkilendiğini bir raporla, bir sağlık raporuyla, bir psikiyatri raporuyla belgeleyecekler. Daha sonra hangi yayınların buna yol açtığını görsel olarak kaydedecekler. Daha sonra da ilgili mahkemelere başvuracaklar. Şikayet davaları belki birleştirilip uluslararası mahkemelere taşınırsa çok daha etkili olur. Milyon dolarlık tazminatlar söz konusu.
4: Devlet bir taraftan yani çaba göstermesi gerekiyor bu konuda, hani alanları sınırlaması gerekiyor. Bir taraftan da ebeveyn kontrolünde olması gerekiyor. Yani ikisi birlikte olursa ancak düzgün bir şekilde yürütebileceğine inanıyorum.
5: Adana Yüreğir'de çocukları uyuşturucu madde ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için futbol kulübü kuruldu. Yaklaşık 6 sene önce kurulan kulüp geleceğin sporcularını yetiştiriyor.
6: Kötü alışkanlıklardan uzak durup sporla hayatlarına yön veriyorlar.
7: Çok şükrediyorum yani, çünkü mantıcam bu kulübü kurmasaydı gerçekten burası şimdilik 5-6 yıl sonra belki her yer pislik, çöp, uyuşturucu şey olacaktı. Bundan dolayı benim kendi düşüncem burayı için mantıcam çok iyi bir şey yaptı.
6: Adana Yüreğir'de toplam 14 mahalledeki çocuklar futbolla hayata tutunuyor.
8: Çocukları uyuşturucu madde ve kötü alışkanlıklardan korumak için profesyonel futbolcu Can Mahmut Yüksekyay'la bir spor kulübü kurdu ve kurmuş olduğu bağlı çocuklara spor sevgisini aşıladı.
9: Burası dezavantajlı bir bölgeydi. Şimdi spordan bahsediliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Şu an yaklaşık 472 tane oyuncuya eğitim veriyoruz.
8: Çocuklar Adana'da başarı üzerine başarı sağladılar. Hatta kupaları bile tek tek topladılar. Şimdi ise görmüş olduğunuz bu çocuklar başta 4 büyük takım olmak üzere Süper Lig'deki diğer takımların radarına girmiş durumda.
9: En güzel de bizi mutlu eden tek şey yetiştirdiğimiz oyuncular Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girdi. Bu da bizi mutlu ediyor. Diğer profesyonel takımları demiyorum. Zaten en azından yani Türkiye'de 32-33 tane profesyonel takımın altyapısı bizden oyuncu istiyor.
6: Kulüp geçen sezon Beşiktaş'ın altyapısına futbolcu verdi. Kulübün iki sporcusu da bu yıl futbol takımlarıyla görüşüyor.
8: Nejat Tatar dezavantajlı mahalleden Beşiktaş'a transfer oldu. Sıradaysa Efe ile Hüseyin var.
9: Hüseyin Ölmez şu an Türkiye'nin 32-33 tane profesyonel takımı arkasında benimle görüşüyor. Şu an Efecan Yanar Türkiye'nin 32-33 tane profesyonel takımı her gün beni arıyor.
7: Bu benim için biraz gurur verici ve ben de öyle şeyler duyduğumda çok heyecanlanıyorum.
6: Yaklaşık 6 yıl önce kurulan kulüp şimdilerde geleceğin sporcularını yetiştiriyor.
10: İnşallah ben Süper Lig'de oynarsam futbolcu olursam.

0: Yeğenlerimi futbola yazdıracağım. Onlarla antrenman yapacağım.
1: Uşak'ta arkeologlar Banaz ilçesindeki 2000 yıllık yazıtları çözdüler. Bu yazıtlarda ne yazıyor? İzleyelim.
2: Cinayetler, aile kavgaları, mezar vasiyetleri, dönemin toplumsal ilişkileri, hatta sitem cümleleri. Roma döneminden günümüze ulaşan taşlardaki yazılar ve figürler öyle sıradan değil.
3: Burada hem kentin elit kişilerinin kente nasıl yapılar yaptırdıklarını, nasıl yardımsever olduklarını anlıyoruz. Hem de aslında Akmonya'da yaşayan günlük hayatın nasıl aktığıyla ilgili de bilgilere ulaşıyoruz.
2: Arkeologlar Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan Akmonya Antik Kenti'nde yüzey araştırması yaptı. Çalışmalarda 2000 yıl önce bölgede yaşayan insanların gündelik yaşamına dair çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.
4: Akmonya Antik Kenti burası ve 2000 yıllık bir Roma kenti. Arkeologlar bu yazıtları çözmeyi başardı ve bu yazıtlardan o dönemki aile içi kavgalar, miras kavgaları, cinayetler, hatta ve hatta çok ağır beddualar ortaya çıktı.
3: Bir aile mezarından söz ediyoruz. Burada erkek olan eş bir mezar yaptırıyor. İşte kızıyla, oğluyla ve eşini de tabii ki bu mezarda dahil ediyor. Ama eşine diyor ki ben öldükten sonra bekar kalması, hiç evlenmemesi şartıyla bu mezara gömülebilir diyor. Bir de cinayet var. Yine bir mezar siteli üzerinden bunu okuyabiliyoruz. Buradaki konu Akmonya'ya gelen iki subay işte cinayete kurban gitmesi ve 40 yaşında bir amansız eller tarafından boğularak öldürüldüğü anlaşılıyor şiirden. Burada da tabii bir cinayetin de kentte işlenmiş olduğunu o dönemde, kendi döneminde şahit olmuş oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz.
2: Çalışmalarda yazıtlarda dikkat çeken sitem sözleri de gözlemlendi.
3: Yine aile mezarları bunlar tabii ki ve aile üyeleri dışından mezar gömülmesi, mezara gömü yapılması veya işte mezarın açılması, izinsiz açılması gibi durumlarda biz çok keskin beddualarla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesini size örnek vereyim. İşte soyun sopun kurusun diyor, bu mezarı açarsan diyor, zarar verirsen diyor. Bir tanesinde de çocukluğun vakitsiz ölsün diye çok ağır beddualarla karşılaşıyoruz.
4: Akmonya Antik Kenti 200 hektardan fazla bir alanı kapsıyor ve bugüne kadar sadece yüzey araştırmaları yapıldı. Kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte burada görkemli bir kent ortaya çıkarılacak.
3: Buradaki bir yazıtta da çok görkemli Akmonya'ya için diyor. Yani aslında biz burada çok görkemli bir kentin olduğunu yazıtlarından anlıyoruz. Eğer burada kazı çalışmaları başlatılırsa da bu yapılara ulaşacağımızı, kazı çalışmalarıyla ana caddesinin, tapınağının ve tiyatrosunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
1: Ankara Elmadağ'a gideceğiz şimdi. Zeliha Nine ile tanıştıracağız sizleri. Aslında pek çoğumuz onu sosyal medyadaki o duygusal videosuyla tanıyor. Şehit torununu anlatan Zeliha Nine'nin hikayesi gelecek ekrana.

0: prana kokla retimini öperim. İçim soğur. Ne derini görürüm. Yek bir deliydi kuzum. Babasının belinde avucunda vardı, okuttuydu. Arka yapıp geleceğimmişim, okuduydu. Gelemedi. Ankara Ulu Cami'de törenini düzdüler. Kuzumun sapıtını al bayrağı sıkı, sıkı sardılar.
1: Şehit torunumun mezarına gitmek istiyorum, bir kez olsun toprağını koklamak istiyorum dedi. Türkiye işte bu sözlerle tanıdı Zeliha teyzeyi. Bizler de bugün A Haber ekibi olarak Zeliha teyzenin Elmadağ'daki evine misafir olduk. Hikayesini kendisinden dinledik. Gelin siz de bize eşlik edin.
0: Babam başka köylere hoca dururdu. Bunlar da zırhlıydı, korktuk. Alıp kaçacaklar diye korktuk. Kaynatam öyle demiş, vallahi bir vermesin demiş, beni sırtına alacağımız bir sıçan koyu varmış, ta oraya götüreceğimiz. Anam deli olurdu anam. Korku belası verdir. İşte 3 sene ben küllükte oynayamadım kız, vallahi bak. Arkadaşlarım vardı. Onlarla böyle kayağını oynardık. Kaynatan düngürlük yapıyormuş. Ben kayağını oynamaya kodum gittim. Arkadaşlarım bekliyor. Öyle öyle verdiler işte. 3 sene durdular. Düğün yaptırmadık. 3 sene beklediler. İcik boyudum. Ondan sonra ben düğünümü yaptılar. İyi düğün yaptılar. Döküldüler. Bir hafta davul döküldü. Bir cumadan bir cuma. Evvel öyleydi. Yıprandım ya işte bu yatırınca karı yıprandım. Böyle değildi. Hiç işimden kalmadı, hiç. Tarlaya giderdi, düven sürerdi koyuk oğlanına. Emme küçükken pek beslendik. İneğimiz, davarımız vardı. Babamın ili ağzına uygunudu biliyor musun? Bal alırdı bal. Şişeniye koyduk. Necmi edirdi, dert de geldi, çok kadirdi. Şimdinin 4 okkası. Düşeniye basardık. Böyle şimdi ballardan değildi, esas bal. Arı sebetlerden sağlardı o ballardan. Isırı ısırı yırdık bazlama ısırı gibi. Onların kuvvetiydi bunları. Bek besledi, babam bek besledi. Davarımız, ineğimiz vardı, süt, yoğurt. Her gün turan yayardık, her gün, her gün. Çok iyi baktım, çok iyi. Çok sıra götürüyorum, hiç hastalık bulamıyorlar. Emme derman tükenmiş. Hiç oyununu şaşırıvermedim, hiç. Gece ekmek istediyse gece yedirdim. Gündüz yedirse gündüz yedirdim. Ben acıktım, neden vaatı geldi dediyse kalktım ekmek hazırladım. Televizyonu kaldırdım, adamın gözleri bozulacaktı. Kulağı duymadığından şöyle bakıyor televizyona. Gözleri bozulacak. 3 senedir televizyon attık. Bakıtmadım. Bakmayı öğrendim ama ne yapacak televizyon? Allah diyelim. Allah Allah dedirim. Allah Allah Allah Allah. Ankara Ulu Cami'de töre.

مرات الطايرة مش فطور وش كنون ديق ونش مشانا طينان وش كنون ديق Yavrum bir uzaktan geliyor sesin demiş. Anasına yalan söyleyeyim. Ana Samsun'dayım ana demiş. Uzakta değilim demiş. Üç gün sonra haberi gelmiş. Artık ki tapının üstünde yuvarlanmış, bayılmış. Ne ağlamayı biliyor ne söylemeyi biliyor yavrum. Üzül öldüm. Yar ömrüm gitti. Yine Allah'ıma şikayet olmasın çok. Yazısı öyleymiş. Cenab-ı Allah'ıma şikayet etmeyin. Öyle yazmış. Cümle aleme iyiliği dokanır inşallah. Cennet kuşu diye severim.

0: hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Akşam ajansında sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Önce günlerdir devam eden Yunanistan provokasyonuyla başlayalım. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de gerilim devam ediyor. Atina'dan provokasyonlar bitmiyor. Yunan Başbakan 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nı ziyaret etti. Orada verdiği görüntüler ve açıklamaları dikkat çekici, bir izleyelim.
1: Türkiye'nin Fethiye Kaş açıklarında Deniz Milli Parkı ilan etmesinin ardından Atina'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na gitti. Mitsotakis, Meis Ada grubuna bağlı Çam Adası ve Karaada adacıklarını da ziyaret etti. Yunan Başbakan, adacıklardaki askeri karakolları inceledi, görev yapan askerlerle bir araya geldi. Karaada'da yeni yapılan iskeleyede gezen Mitsotakis, askeri personel için hazırlanan yeni tesisler hakkında bilgi aldı. Yunan Başbakan, bölgedeki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
2: Elbette rehavete kapılmamalıyız. Gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
1: Mitsotakis'in ziyareti, Meis'in Yunanistan'a katılışının 83. yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleşti. Türkiye Fethiye Kaş açıklarında Deniz Milli Parkı ilan etmiş, Meis yakınlarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi için NAVTEX yayınlamıştı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar. Donald Trump bu hafta sonu İrlanda'daydı. İrlanda'ya bir ziyaret gerçekleştirdi ve orada basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Savaş ne zaman biter sorusuna ya seçimden önce ya seçimden hemen sonra dedi, Kasım seçimlerini kastederek. Ve küresel çapta tırmanan, kendi kamuoyunda çok tepki gösterdiği akaryakıt fiyatlarına ilişkin, akaryakıt krizi İran savaşı yüzünden değil, Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden böyle oldu dedi.
3: İran savaşı çok yakında sona erecek. Ara seçimlerden önce bitebilir. Ancak ara seçimlerden sonra kesinlikle bitmiş olacak. Size şunu söyleyebilirim ki İran bir anlaşmaya varmayı çok istiyor. Sürekli bizi arıyorlar. Ancak istediklerimizi vermeliler. Kötü bir anlaşmaya imza atmayacağım. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmeler yapması da umurumda değil. Bu onlara kalmış bir şey. Zelenski'nin yapması gereken tek bir şey var. Rusya'daki dizel yakıt üretimini sekteye uğratmayı bırakmalı. Dizel sıkıntısına o yol açıyor. Bu krize Orta Doğu değil, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar sebep oluyor.
0: Ve iki taraf, Zelenski, Putin, artık 5. yıla doğru ilerliyor Rusya-Ukrayna savaşı. Son zamanlarda Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddiaları sonrası Amerika Birleşik Devletleri her iki tarafla da görüşüp savaşı bir an önce bitirmek istiyor. Ama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dedi ki, eğer davet ederlerse beni Amerika'ya G20 zirvesine giderim ve Putin'le görüşürüm. Ama Moskova'da diyor ki, eğer bir toplantı olacaksa Zelenski Moskova'ya gelecek.
4: Zelenski Putin'le görüşebilirim dedi. Kremlin Ukraynalı lideri Moskova'ya çağırdı. 4,5 yılı deviren Rusya-Ukrayna savaşında sahada şiddetli çatışmalar sürerken masada diplomasi trafiği hızlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Alman medyasına konuştu. Zelenski Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesine davet edilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirebileceğini kaydetti.
5: Evet, elbette buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur.
4: Kremlin'den Zelenski'ye yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'le ikili görüşme isteyen Ukrayna Devlet Başkanı'nı Moskova'ya çağırdı.
6: Zelenski sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizimse ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var. Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir.

0: bu hali hazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi.
1: Rus lider Putin 2019'dan bu yana G20 zirvesine katılmadı. Zirveye bu yıl arabulucu konumundaki ABD'nin ev sahipliği yapması nedeniyle Moskova-Kiev hattının kritik temaslara sahne olması muhtemel.
2: Aileler de öğrenciler de heyecanlı. Yarın yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'li çocuklarla dayanışma için uçurtmalar da gökyüzüne bırakılacak.
3: Milyonlarca öğrenci için 3 aylık yaz tatili sona ererken 2026-27 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla dayanışma öne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 14-18 Eylül'de uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler uçurtma, resim ve sergi çalışmalarıyla Gazze'li çocuklara barış, güven ve kardeşlik mesajları verecek. Yeni eğitim öğretim yılının resmi açılışı Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.
4: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
3: Okullarda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli birlik, beraberlik, vatandaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak. Öğrencilerin sıralarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü anlatan iki özel materyal de yer alacak.
5: Birinci sınıf öğrencileri ve velilerin ortak paydada buluştuğu Çocuğumla Okula İlk Adım defteri yine müfredat içerisinde yer aldı. Ortaokul öğrencilerine ise özellikle Türk dünyası tarihinin öğretilmesi açısından Hakan ve Bilge'nin Türk dünyası yolculuğu kitabı da dağıtılan kitaplar arasında yerini aldı.
3: Bakanlık yeni dönem için 283 milyon 354 bin 674 ücretsiz ders kitabı hazırladı. Türkiye Yüzyılı Marif modeli yeni kademelerde uygulanmaya devam edilecek. Yeni eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi başlayacak ve 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2026-27 eğitim öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
2: Ticaret Bakanlığı kırtasiye fırsatçılarına ve kurallara uymayan firmalar için denetimlerini artırdı. Denetimlerde 33.182 firma denetime sokuldu. 5.952.000 ürün incelendi. 182 milyon liradan fazla idari yaptırım uygulandı.
6: Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenmiş veya üstlenilmiş görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin bilançosunu açıkladı. Bakan Bolat, Ağustos ayından Eylül ayının ilk 10 gününe kadar olan süreçte tam 33.182 firmanın mercek altına alındığını belirtti. Yapılan sıkı denetimlerde 5.952.000 ürün tek tek incelendi. Mevzuata aykırı hareket eden, fiyat etiketi oyunu yapan ve ürün güvenliğini hiçe sayan işletmelere toplam 182.559.000 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde öğrencilerin sağlığı ve emniyeti en öncelikli konu olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle onaylı ürünleri kontrol etmekte fayda var.
7: Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de arka tarafta bulunan CE ya da TS yazısını görmek. Çünkü bu yazılar ürünün kontrol edildiğini ve halk sağlığı açısından herhangi bir problem olmadığını ve emniyette olduğunu gösteriyor. Şu anda elimde bulunan bu boyanın üzerinde de CE yazısı dikkat çekiyor.
3: Çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren ürünlerde hiçbir ihlale müsamaha göstermiyoruz diyen Bakan Bolat, bu denetimlerin sadece okul açılış dönemiyle sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

0: Ve geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin oğlu Ahmet, yaklaşık 12 yıldır ailesiyle ormanlık alanda kurdukları naylon çadırda yaşamını sürdürüyor.
1: Tatillerde geldiğim zaman aileme yardım ediyordum burada. Hem dersime çalışıyordum hem de aileme yardım ediyordum, çalışıyordum.
0: Okuldan ve derslerinden kalan zamanlarda ebeveynlerine yardım eden Ahmet, yüksek öğretim kurumları sınavında 636. oldu.
2: Gençler için imkansızlıklar diye bir şey olmadığını gördük. Ahmet ve birçok gençlere böyle bir şeyin büyük bir umut olmasını temenni ederiz.
0: Ahmet sayısal puan türünde aldığı dereceyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce programına girmeye hak kazandı.
2: Kendisi isteyerek ve istekli bir şekilde çalıştı. Tüm imkansızlıklara, tüm şeylere rağmen bu işi başardı.
0: Ahmet Deniz başarısını fırsat bulduğu her an derslerinin başına geçmek olarak özetledi.
1: Gelecek arkadaşlara tavsiyem biraz telefondan, sosyal medyadan uzak durmaları olur. Çok dikkat dağıtıcı bir şey.
0: Ahmet'in başarısı ailesine büyük sevinç ve gurur yaşattı.
2: Bizim hiç söylememize hiç ders çalıştı diye bir hitabımızda bulunmamıştı. Çünkü kendisi isteyerek ve istekli bir şekilde çalıştı.
3: Bütün çaba gösteren öğretmenlerine çok çok teşekkür ediyorum. Ama başarısına da büyük büyük çok gurur duydum.
1: İyi bir Türk hekim olmak istiyorum. Vatanıma, milletime güzelce hizmet etmek en büyük hedefim. Başta anneme, babama olmak üzere özellikle de öğretmenlerime çok teşekkür ederim.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ili kapsayan Ailem Güvende Operasyonu'nun düğmesine basıldığını açıkladı. Şu ana kadar tam 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı.

0: ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu doğrultusunda başlatılan Ailem Güvende Operasyonu'nun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda emniyet ve jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gizli soruşturmada aylarca süren fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Fuhşa aracılık edenler, müstehcen içerik üretenler ve çocukları bu içeriklere maruz bırakan şebekeler tek tek çökertildi. Tam 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve dijital materyale el konulurken, suça bulaşan sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engeli getirildi. Soruşturmanın mali boyutunda ise MASAK tarafından yapılan incelemelerde mercek altına alınan bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Kirli paranın kaynağı ve suç faaliyetleriyle olan bağlantısı titizlikle araştırılıyor. Bakan Gürlek, operasyonu yürüten tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederken, çocuklarımızı ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz diyerek kararlılık mesajı verdi.
2: Bu sezon tezgahlarda balık bereketi, özellikle de palamut var. Peki en çok hangi balık tüketilmeli ve tabii tezgahlardaki fiyatlar da nasıl? Erşan Karaca son bilgileri paylaşacak.
3: İyi günler ve yayınlar diliyorum. İstanbul'a bir pazar günü, harika bir hava var fakat biraz yağışlı gösteriyor, ama bizim şu an için düşündüğümüz tek bir şey var: balık tezgahlarında son durum ne? Biliyoruz ki 1 Eylül tarihinde balıkçılar vere bismillah demişlerdi ve içinde bulunduğumuz günlerde ise 12-13 Eylül'de peki tezgahlarda neler var? Gelin hep beraber bakalım. Canlı yayın konuğumuz balıkçı Coşkun Arslan'la birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhaba, siz de hoş geldiniz.
3: Efendim öncelikle tezgahta hangi balıklar var, sizden bir dinleyelim.
4: Bu sene son 100 yılın senesi. Bu sene o sene işte.
3: Hangi sene diyoruz peki?
4: Yani palamut,

0: deniz palamut kaynıyor. O kadar balık var ki yani anlatamam. Ekmeği bir teraziye koyun. Palamutu bir teraziye koyun. Palamut ekmekten ucuz. Bedava, sudan ucuz diye bir tabir var ya.
1: Hemen gösterelim. Burada da var. Hemen boyutlarıyla beraber gösterelim. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Bir yandan da anlatalım.
0: 50 liradan başlıyor. 80 liraya var. 100 liraya var. 150 liraya var. Yani 100 kişilik bir palamut, 100 kişiden bahsediyorum. 5000 lira. Var mı böyle bir fiyat? Yok böyle bir şey. Ama insanlarımız, tüketicimize çok önemli şey düşüyor. Balık ilgisi, alakası için bilgisi yok fazla. En az haftada 2 defa balık tüketmesi lazım. İnsanlar balık yemiyor hava sıcak diye. Alsınlar, şoklara koysunlar.
1: Müşteriler buraya geliyor. Burası oldukça yoğun. Hafta sonları da yoğun. Şimdi balık satışları da bir yandan da güzel gidiyor diye düşünüyorum. Peki palamutu şu anda bizi izleyenler için bir pişirme tekniği söyler misiniz? Palamutu nasıl pişirebiliriz?
0: Evet. Palamut her şey olabilecek bir balık. Ve kılçığı yok. Bebeklerin yiyebileceği bir balık. Kılçık hiç yok. Palamutu ızgara yapabilirler. Tabii ki 15 gün sonra biraz daha yağlanırsa daha lezzetli olur. Palamutu tava yapabilirler. Palamutu pilaki yapabilirler. Palamutu buğulama yapabilirler. Palamutu çorba yapabilirler. Yani ne yapacaksan yaparlar. Her türlü kulvara uyuyor palamut balığı.
1: Müşteriler o zaman istedikleri türde, istedikleri zamanda bu lezzetin tadına varabiliyorlar, öyle mi diyoruz?
0: Pikniğe götürsünler, ızgara yapsınlar. Evlerinde yapacaklar, teflon tavada yarı ızgara, koku yapmaması için. Komşular kokusunu almaması için yarı ızgara yapabilirler. Teflon tavada, az yağda. Tava yapabilirler. Hiç koku olmaması için buğulama yapabilirler. Fırın yapabilirler. Pilaki yapabilirler. Gelsinler, ben onlara tarifi vereyim. Ama bir IBAN atmam lazım. Ona göre biraz pahalıya patlar.
1: Bunu da bir karşılığı olacak tabii, değil mi?
0: Evet.
1: Evet efendim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz balıkçı Coşkun Arslan'la birlikteyiz. Bir yandan da tabii buraya vatandaşlar balık almaya geliyorlar. Şimdi arka tarafa doğru gidelim. Şimdi burada vatandaşlar da var. Aynı zamanda balık da seçmeye çalışıyorlar. Efendim, size mikrofonu uzatalım. Neler düşünüyorsunuz şu anda haberde, yayındayız?
2: Bizim balıkçısı, bizim abimiz, Coşkun abimiz, her zaman buraya geliyoruz. Taze alıyoruz.
1: Elimizde balık göremedim. Ne yiyeceğiz bugün?
2: Palamut, bu senenin son şeyi galiba, değil mi baba?
3: Evet.
2: Palamut.
1: Maşallah.
2: Maşallah, palamut yiyoruz.
1: Bugün o zaman soframızda palamut mu var? Bugün palamut yiyoruz.
2: Aynen, palamut. Abimiz geldik zaten burada, sentimizin abisi, Küçükçekmece'de. Çıkın çıkın, gelin buyurun hep beraber balığımızı yemeye davet ederiz.
1: Çok çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Efendim, buraya gelen vatandaşlar da aynı zamanda tabii balık seçimlerini bu haftada palamuttan yana kullanıyorlar. Önümüzdeki hafta balık tezgahlarında neler olacak? Bizler takipçisi olacağız ve canlı yayınlarımızı aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
4: Girne açıklarında yaşanan feribot faciasına ait yeni bir görüntü paylaşıldı. O görüntüyü getirelim hemen ekrana. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs'ın Girne açıklarında Mersin'e doğru yol alan Filojet isimli yolcu gemisi su alması sonucu batmış. 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişiyi arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Feribotun battığı zamana ait yeni bir görüntüye ulaşıldı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde geminin önceden çatlak olduğu belirtilen sol kızağındaki kırık ve tam o batış anına ilişkin görüntü yer alıyor. Kırığın kazadan önce mi, batış sırasında mı, yoksa deniz tabanına bir çarpma sonucu mu oluştuğu da teknik incelemeler sonrası ortaya çıkacak. Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilim deniz ticaretini tamamen durma noktasına getirmiş durumda. Güvenlik endişesi sebebiyle Karadeniz'e açılamayan çok sayıda ticaret gemisi İstanbul'daki demirleme sahalarını devasa bir gemi parkına çevirdi. Uzmanlar bu durumun devam etmesinin pek çok problemi de beraberinde getireceği konusunda endişeli.
5: Marmara Denizi'ndeki gemi yoğunluğu havadan görüntülendi. Rusya-Ukrayna gerilimi Karadeniz'deki gemi trafiğini adeta durdurdu. Çok sayıda ticaret gemisi saldırı riski nedeniyle İstanbul açıklarını otoparka çevirdi. Uzmanlar yaşanan yoğunluğun yalnızca deniz trafiği

0: geçeceğini değil, küresel ticareti de etkileyebileceğini söyledi.
1: Ukrayna 206 gemiyi vurdu. Bunların da yaklaşık 40 tanesi Türk sahipli veya Türk bayraklı gemiler. Yaklaşık Türk sahipli 150 tane nehir tipi gemi var. Nehir deniz tipi gemi var. Bunlar tamamen başka yere de gidemezler. Sefer yapamaz hale getirildiler.
0: Bir başka risk ise tankerler. Saldırıya uğrayabilecek tankerlerden sızabilecek petrolün Türk boğazlarına ulaşması ciddi çevre felaketi riskini beraberinde getiriyor.
1: Ukrayna'nın yüklü tankerleri de Karadeniz'de vurması bir çevre felaketine yol açabilir. O ham petrol Türk boğazlarına doğru yürüyebilir. Bu da böyle bir riskimiz daha var.
2: Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi Saksonya-Anhalt eyaletinde seçimleri kazanmıştı. Seçimin ardından da çok sert söylemler başladı. Eyaletin parti lideri Ulrich Siegmund ülkedeki mültecileri göndermek için orduya ve gerekirse silaha başvuracağız dedi.
0: Almanya'da aşırı sağın seçim zaferi sonrası sınır dışı tartışmaları alevlendi. Aşırı sağcı lider Ulrich Siegmund, göçmenleri göndermek için silaha başvurabileceklerini ima etti.
3: Sınır dışı etme kampanyaları için gerekli kaynaklara ihtiyacımız olacak.
0: Almanya'da aşırı sağ yükseliş halinde. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerde AfD zafer kazandı. %43,8 oy oranıyla açık ara birinci oldu. Mutlak çoğunluğu kazanıp liderliği alamadı. Ama seçimlerle ülkedeki aşırı sağın artışı gözler önüne serilmiş oldu.
3: Ülkemizi geri alıyoruz. Bu, burada Saksonya-Anhalt'ta başladı.
0: Seçimlerin ardından göçmen karşıtı söylemler başladı. AfD'nin Saksonya-Anhalt lideri Siegmund, savunma sanayisinin geliştirilmesini savundu. Ancak gerekçesi dikkat çekiciydi. Siegmund, silah üretimini gelecekteki sınır dışı operasyonlarına bağladı. Tersine göçte silah ve orduyu kullanabiliriz mesajını verdi.
3: Pozisyonumuz oldukça net. Askeri ekipman üretimini genel olarak kınamıyoruz. Çünkü elbette gelecekteki geri dönüş ve sınır dışı etme kampanyaları için gerekli kaynaklara ihtiyacımız olacak.
0: Sınır dışı ifadeleri Almanya'da tepki çekti. Muhalefet silah üretiminin insanların sınır dışı edilmesiyle birlikte anılmasını eleştirdi. AfD ise açıklamayı yumuşatmaya çalıştı. Kastedilenin sadece silah olmadığını söyledi. Araçlar, koruyucu ekipmanlar ve güvenlik teknolojilerinin de bu kapsamda olduğunu belirtti.
2: Müslümanlara yönelik provokasyonlarının yenisi bu kez adres Litvanya. Litvanya Kaunas'ta, Kaunas Camii'nde İslam düşmanlarının hedefi oldu camideki cemaat. Cami önünde namaz kılıyordu bir grup ve cuma namazı sırasında domuz başı gösterdiler. Bir provokasyonda bulundular. Tepkiler büyüyor. Polis de bu çirkin eyleme yönelik soruşturma başlattı.
0: Cami önünde toplandılar, cuma namazı sırasında domuz başı salladılar. Litvanya, İslam düşmanlarının provokatif eylemine sahne oldu. Saldırganlar bu defa Kaunas kentinde harekete geçti. Hedeflerinde cuma namazı için toplanan Müslümanlar vardı. Yaklaşık 100 motosikletli bir araya geldi. Namaz sırasında caminin önünde toplandı. Yüksek sesle slogan atıp motosikletlerini çalıştırdılar. Grubun skandal ve ırkçı eylemi bununla sınırlı değildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde gruptan bir kişinin domuz başı gösterdiği görüldü. Müslümanlar çirkin eyleme tekbirlerle karşılık verdi. Cami önünde gerilimin artması üzerine polis bölgeye takviye ekipler gönderdi. Ancak gruplar arasında fiziksel bir olay yaşanmadı.
4: Bu yaşananlar tamamen şok edici. İnsanlar buraya sadece ibadet etmek, dua etmek için geliyor.
0: Kaunas bölge polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: İsrail Başbakanı son zamanda ısrarla sosyal

0: medyada biz lider olmalıyız diyor. Gazze'deki soykırıma ortak olan Google da İsrail'e verdiği desteğe şimdi yenisini ekledi. İsrail'de Google artık yapay zeka çipi geliştirmek için bir fabrika kuracak. Tel Aviv'de görev yapacak ekipte yaklaşık 700 mühendis çalışacak.
1: Google, İsrail'de yapay zeka çipi geliştirmek için harekete geçti. ABD merkezli teknoloji devi Tel Aviv'de 700 kişilik mühendis ekibiyle çalışacak. Ekibin başına da İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Guy Kamenitz getirildi. İsrail'le milyon dolarlık anlaşmalar yaparak Gazze'deki soykırımı dijital dünyada gizleyen Google, bu kez Netanyahu hükümetiyle ticari ortaklığa girişti. ABD merkezli şirket, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapay zeka çipi üretimi için İsrailli isimlerin liderliğinde yeni bir ekip kurdu. Üstelik bu ekipte yaklaşık 700 mühendis bulunuyor. Google'ın İsrail'deki bu projesinde yapay zeka işlemlerini hızlandıracak bir çip üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu teknolojiyle yapay zeka görevlerinin bulut sunucuları yerine doğrudan cihazlarda çalıştırılması hedefleniyor. Böylece bulut kaynaklarına duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor.
2: Sosyal medya yeni savaş meydanımız ve burası kendi silahlarımızla karşılık vermemiz gereken yer. Oyuna geç dahil olduk ama bu savaşı da kazanacağız. Tıpkı savaş meydanında kazandığımız gibi.
1: Küresel teknoloji şirketlerinin İsrail'deki faaliyetleri sürerken Gazze'deki katliam da her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 73 binden fazla Filistinli şehit oldu. Soykırımda Google'ın altyapı hizmetleri, yapay zeka ile desteklenen uydu ve kamera sistemleri aktif olarak kullanıldı.
0: Muş'ta Eğirmeç Gölü kırsalındaki gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ekipleri İsmail'i sudan çıkardılar ancak kaldırıldığı hastanede maalesef kurtarılamadı.
3: Gölete giren 13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Olay Muş'un Eğirmeç Köyü kırsalındaki gölette meydana geldi. 13 yaşındaki İsmail Ayhan girdiği gölette bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıçlar sevk edildi. Gölette zamanla yarışan ekipler bir süre devam eden arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki İsmail'e ulaştı. Sudan çıkarıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük İsmail, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
4: Açıl, açıl, açıl. Tamam,
5: nedir
4: açıl,
5: o? Şapkası açıl.
0: Burası Kayseri. Kayseri Yeşilhisar'da yetiştirilen domatesler Erciyes Dağı'nın eteklerinde güneşe kurutuluyor ve yaklaşık 15 günde hazır hale getirildikten sonra başta İtalya olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.
1: Topraktan toplanıyor, elle kesiliyor, Erciyes'in eteklerinde güneşe seriliyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde domates hasadıyla birlikte kurutma mesaisi de başladı. İlçede 4000 dekarın üzerinde domates üretiliyor. Bunun yaklaşık 2000 dekarlık bölümü kuru domates için ayrılıyor.
6: İşte Erciyes'in eteklerinde olması, bunun gece gündüz sıcaklık farkı, gün ışığını fazla alması domateslerimizdeki kaliteyi ve lezzeti artırıyor.
1: Hasat edilen domatesler kasalarla sergi alanlarına getiriliyor. İşçiler tarafından tek tek kesiliyor. Gideceği ülkeye göre tuzlanıyor ya da kükürtleniyor. Ardından 10 ila 15 gün boyunca güneş altında kurutuluyor.
6: Avrupa Birliği ülkelerine gitmekte. Avrupa Birliği ülkelerinin tercih etmesinin sebebi el kesimi olması, suyunun boşa akmaması, kendi öz suyuyla beraber kurulması, gün ışığında da kuruduğu zaman domatesin lezzeti ve aromasının çok daha güzel olmasından dolayı.
1: Güneşte kurutulan domatesler daha sonra fabrikalara gönderiliyor. Renk ve kalitesine göre sınıflandırılıyor, paketleniyor. Domatesler başta pizzasıyla ünlü İtalya'ya, ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere'ye ihraç ediliyor. Erciyes'in eteklerinde güneşle

0: yoğunlaşan domatesler şimdi dünyanın dört bir yanında sofralara ulaşıyor.
1: Manisa Salihli'de Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda eğitim imkanları geliştiriliyor. Müzik atölyesi kuruldu, bilişim sınıfı yenilendi ve kütüphane de zenginleştirildi. Çalışmalarla öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirilmesi hedefleniyor.
2: Özellikle çocuklarımız için fırsat eşitliği sağlamak adına bu kurumda yapılması gereken en güzel şeyleri yapmaya çalışıyoruz.
0: Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala mahallesinde bir köy okulu. Ama hedefleri büyük. Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda eğitim ortamları baştan aşağı yenileniyor.
3: Yakup Ateş Manisa'da görev yapan ve birçok ulusal ve uluslararası projeye imza atan bir eğitimci okul müdürü. Görev yaptığı okulda müzik atölyesini kurdu, bilişim sınıfını yeniledi, kütüphaneyi zenginleştirdi. Şimdi heyecanla öğrencilerini beklemeye başladı.
0: Öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini keşfetmesi için yeni projeler hayata geçiriliyor.
2: Çocuklarımızın sosyal, duygusal, bilişsel becerilerini geliştirmek adına marif sistemine uygun bir şekilde eğitim vermek adına çalışmalara yer verdik. Müzik sınıfımızı proje sınıfı olarak oluşturduk. Bir müzik atölyemiz var. Bilişim atölyemizde olan bilgisayarlarımızı yeniledik. Sonrasında önemli bizim için kütüphanemizdeki kitaplarımızı zenginleştirdik.
0: Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda şimdi gözler yeni eğitim yılında sınıflarını dolduracak öğrencilerdi.
1: Denizli Sarayköy'de bir fabrikaya

0: 88 senesinde bu yola biz baş koyduk. Dedik ki elektrikli araçlara biz bir kompensat olarak girelim.
1: Her şey gazeteye verdiği bir ilanla başladı. Bugün 7 ülkeye elektrikli araç ihraç ediyor. Makine mühendisi Haluk Şahin 2005 yılında elektrikli fayton üretmeye karar verdi.
0: Atları kırbaçtan nasıl kurtarırız, onlara nasıl fayton elektrik veririz, bu modeller üzerine çalışırız.
1: Şahin gazeteye fayton ustası aranıyor ilanı verdi. Ustayı Denizli'de bulunca da kente fabrika kurdu.
2: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir fabrika burası ama sıradan bir fabrika değil. Hem kurulum hikayesi hem de üretilen ürünler bir hayli ilginç ve dikkat çekici.
0: Elektrikli fayton bir araba gibi. Şasesi, endanzesi, yapılması, marangoz bölümü, ahşap bölümü, tentesi, brandası, diferansiyeli, kondaktörü, lastiği, tekeri her şeyle biz burada bunu imal ediyoruz.
1: Eski bir tekstil fabrikası elektrikli fayton üretim tesisine dönüştü. Zamanla ise yelpaze bir hayli genişledi.
2: Elektrikli fayton hayaliyle çıkılan yolda epey mesafe alındı. Ve şimdi bu fabrikada tamamen yerli ve milli golf arabaları, klasik araçlar ve aynı zamanda da elektrikli otobüsler üretiliyor.
0: Elektrikli faytonları işte biz başardık. Daha bunun üzerine bir teknoloji katamayacağımız kanısındayız. O zaman da yönümüzü neye değiştirdik? Klasik arabalara yönlendik. Otobüslerin segmentini geliştirdik. 4 ile başladık. 6, 8. Bugün 14 kişilik otobüs yapabiliyoruz. Belki onları 23 kişide yapabileceğiz.
1: Elektrikli araçlar Türkiye ile birlikte 7 ülkeye ihraç ediliyor.
0: İspanya, Romanya, ondan sonra Afrika ülkelerine çok bunlardan satış yaptık. Rusya'ya verdik, Belarus'a falan verdik. Mesela Karadeniz'de buna çok büyük ilgi var.
3: Topuklu ayakkabılar kadınlar için şıklığın vazgeçilmezi ancak uzun süreli kullanımda vücutta farklı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Sadece duruş ve beden bozuklukları değil hemoroid de bu sorunlardan biri, uzmanlar uyarı yapıyor.
4: Şık görünmenin bedeli sandığınızdan daha ağır olabilir.
5: İlk bakışta ayaklarımızla pelvik bölgemiz arasında bir bağ kurmak zor gelebilir. Ancak vücudumuz bir zincir gibidir. Ayak tabanımızdaki en küçük bir açı değişimi vücudun en üst noktasına kadar tüm dengeyi etkilemektedir.
4: Topuk boyu yükseldikçe sadece boy uzamıyor. Vücudun dengesi de bozuluyor. Üstelik bu değişim hemoroid riskini de beraberinde getiriyor.
5: Topuklu ayakkabı giydiğimizde vücudun ağırlık merkezi öne doğru kayar. Kötü duruş, pelvik taban kasları üzerinde anormal bir baskı oluşturmaktadır. Zamanla hemoroidal yastıkçıkların şişmesine ve sarkmasına, yani bildiğimiz halk dilinde basur, yani hemoroidal hastalığın gelişmesine zemin hazırlamaktadır.
4: Bu tabloya yetersiz beslenme ve hareketsiz yaşam da eklenince vücut alarm vermeye başlıyor.
5: Topuklu ayakkabı giymek doğrudan hemoroid yapar diyemeyiz. Ancak genetik yatkınlığınız varsa, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız veya beslenme düzeninde lif eksikliği varsa, yüksek topuklu ayakkabılar bu süreci hızlandıran gizli bir tetikleyici rolü üstlenir.
4: Topuklu ayakkabının da sağlıklı bir kullanım şekli var. Doktor öğretim üyesi Atıf Tekin doğru kullanımın püf noktalarını anlattı.
5: Duruş farkındalığına sahip olmalısınız. Omuzlarınızı dik tutmaya ve ağırlığınızı tek bir noktaya vermemeye çalışmalısınız. Aktif molalar vermelisiniz. Özellikle masa başında çalışan ofis personeli için masa altından ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle çevirerek kan dolaşımınızı canlandırabilirsiniz. Ayrıca yükseklik ayarına dikkat etmek gerekir. Mümkünse gün içinde ayakkabılarınızı değiştirerek topuk boyutunu çeşitlendirebilirsiniz.
3: Koronavirüs salgınında İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya dönen Suat Bayramoğlu köyünde bir kas çiftliği kurdu ve yeni hayatına başladı.
4: İstanbul'daki hayatını bıraktı, ata toprağına döndü. Pandemide verdiği karar onu kaz üreticisi yaptı.
6: Pandemi döneminde işlerimizde iyi gitmedi herkesin olduğu gibi. Ondan dolayı buraya geldik. Burası rahat. Bizde ata toprağımız burada, evimiz vardı.
4: Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Doğu Örüncüler Köyü'ne yerleşen 50 yaşındaki Suat Bayramoğlu önce ne üretebileceğini araştırdı. Ardından kaz yetiştiriciliğine başladı.

0: 30 kazda başlayan üretim yaklaşık 5,5 yılda 600 damızlık kaza ulaştı. Çiftlikte 1200 yumurta kapasiteli kuluçka makinesi de bulunuyor.
1: 1000 tane ortalama civciv çıkıyor. İstediğimiz kadar çoğaltabiliyoruz. Çoğalttıklarımızı satıyoruz, civcivlerimizi satıyoruz.
0: Yetiştirilen ırk büyük gri 10,5 kiloya kadar çıkabiliyor. Hem et hem de yumurta verimi için tercih ediliyor. Çiftlikte yetişen kazlara Kars'tan bile talep geliyor.
1: Yetiştiremiyoruz. Yani ne kadar üretirsek üretelim yetiştiremiyoruz.
0: Talep sadece Türkiye'den de değil, Azerbaycan, Irak ve Afrika ülkelerinden de ilgi var. Çiftliğin en küçük yardımcısı ise 10 yaşındaki Elif Sare. Babasına kazların bakımında yardım ediyor.
2: Çok iyi geçiyor zamanım. Kazları gidiyorum boş olduğum zamanlarda. Arada babama yardımcı oluyorum. Kazlara yem döküyorum. Sonra oyun oynuyoruz köyde. Eğlenceli geçiyor zamanım.
0: Pandemiyle başlayan köye dönüş bugün Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan bir üretim hikayesine dönüştü.
3: Türkiye'nin yakın tarihinde yaşananları anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri Sakarya Meydan Muharebesi'ydi ve Ankara'yı işgal etmek isteyen Yunan ordusuna karşı bir millet topyekün mücadele verdi. Düşmanın Polatlı sırtlarında beklediği Türk ordusu Yunanistan'ın hayallerini kabusa çevirdi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümü zafer yolunda neler yaşandı biraz daha yakından bakacağız.

0: bu topraklar mukaddes vatan toprağıdır. Bu topraklar düşman eline geçmesin diye her bir karışı şehit kanıyla sulanmış topraklardır. Burası milli mücadelenin aşılamayan kalelerinden biri. Yunan askerinin kovulduğu, planlarının bozulup bozguna uğratıldığı yer. Ankara'nın Polatlı ilçesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki birlikler kahramanlık destanını burada yazdı. Kurtuluş mücadelesinin en zorlu adımlarından biriydi Sakarya Meydan Muharebesi.
1: Bir milletin kaderi Sakarya'nın kıyısında yeniden yazılıyordu. Mehmetçik vatanın son kalesini savunmak için gece gündüz hiç durmadan savaştı.
0: Kütahya ve Eskişehir muharebelerinden sonra Türk ordusu kesin sonuç alacak bir meydan muharebesi için tüm birliklerini Sakarya Nehri'nin doğusunda toplamıştı. Ordu bu bölgede yeniden tertiplenecek, savunma gücü artırılacaktı. Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna gelmesi, kamuoyunda moral bozukluğuna neden olmuştu. 5 Ağustos 1921'de meclis önemli bir karar aldı. Ve başkomutandan gelen ilk açıklama toplumda heyecanla karşılandı.
2: Mustafa Kemal'e 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık meclis tarafından verildi. 6 Ağustos'ta başkomutan olarak ilk demecini Mustafa Kemal şöyle vermişti. Yunan ordusunu Anadolu'nun haremi ismetinde boğacağız. Yani temiz, ulaşılmaması gereken yere düşman girmiştir. Onu burada boğacağız demiştir.
0: Askerler bitkin, ordu birçok imkandan mahrumdu. Ancak vatanın savunulması gerekiyordu. 7-8 Ağustos tarihlerinde çıkarılan tekalifi milliye emirleriyle ordu ve milletin tek vücut olduğu bir kez daha kanıtlandı.
2: Tekalifi milliye emirlerinde istenen neydi? Çorap, çarık, kağnı varsa onun belli bir oranda, belli kilometrede yol yapması, buğday, un, her şey. Bu bize gösteriyor ki ordunun elinde bir şey yok. Yani askerin sırtı çıplak, ayağı çıplak. Tekalifi milliye emirlerini uygulamak için ilçelerde komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlar bir araya geldikleri zaman bu milletin bunu veremeyeceğini üzülerek gördüler. Fakat hiç beklenildiği gibi olmadı. Bu milli yükümlülükler orduyla milleti bir araya getiren bir seferberlik haline dönüştü. Ve millet elinde avucunda ne varsa hepsini verdi.
0: 12 Ağustos'ta Mustafa Kemal cephe karargahına giderek ordunun başına geçti. Hem cepheyi teftiş etti hem de araziyi inceleyerek komutanlardan bilgi aldı. Mustafa Kemal o esnada Gazitepe'den ayrılırken attan düşmüş ve kaburga kemiğini kırmıştı.

0: kalmıştı. Durumu iyi değildi. Ancak çektiği acıya rağmen karargahından ayrılmadı. Paşa'nın tedavisi ancak Ankara'ya döndüğünde yapılabildi.
1: Dua Tepe'nin alındığı gün artık 10 Eylül tarihi. Yaralı olmasına rağmen burada savaşı izlemeye devam ediyor. Fevzi Paşa askere manevi anlamda çok moral veren bir isimdir. O da siperlerde Kur'an okuyor.
0: Vatan sevgisi cepheye giden kahramanların moralini artırıyor, gücüne güç katıyordu. 23 Ağustos 1921 günü sabahı Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 100 kilometrelik bir hatta dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş tam 22 gün 22 gece süren bir savaş.
1: Yunanlılar sayıca ve malzeme bakımından üstündüler. Bu tartışmasız. Yunan ordusuyla Türk ordusunu mukayese edemeyeceğimiz kalemler var. Mesela 800 ile 600 tane olduğu iddia edilen kamyona sahip Yunan ordusu. Türk ordusunun bir tane bile kamyonu yok. Yunan ordusunun 18 tane uçağı var. Uçağın olması ne demek? Keşif hareketleri yapabilmektir. Ordu hakkında bilgi alabilmektir. Çok önemlidir. Türk ordusunun 2 tane uçağı var. Bunlar toplama. Nasıl uçtuğuna hayret edilecek durumda olan uçaklar. Ve Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Anlaşması'nı imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Fransız devlet adamı Franklin Bouillon bu uçakları görünce diyecek ki kahramanca bir delilik, elbette kazanırsınız diyecek.
0: Zafere giden yolda hiçbir detay atlanmamış, her bir strateji titizlikle belirlenmişti. Ankara düşman için bir hayaldi. Ona erişmemesi için ordu kritik noktalarda hazırlıklarını yapmıştı. Taarruzun ilk günlerinde milli ordu bazı kritik noktaları kaybedecek, ancak kısa süre içinde bu noktalar tekrar geri alınacaktı. Çarpışmalarda her iki tarafta ağır kayıplar veriyordu. 25 Ağustos'ta Yunan ordusu sert bir saldırı girişiminde bulundu. Ancak cepheyi yarmayı başaramadı. Türk birlikleri inatçı bir savunmayla mevzilerini korudu ve saldırıyı başarıyla durdurdu. Tarihleri 26 Ağustos'u gösterdiğinde ise Türk birlikleri zaman zaman geri çekilmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün geri çekilen birliklere yönelik söylediği cümlelerse tarihe yazılacak ve savaşın seyrini değiştirecekti.
1: Bu siperler bulunduğumuz yerden zaman zaman Yunanlılar tarafından geçilmiş, Ankara'ya 50 kilometre kalıncaya kadar yaklaşılmıştır. Bunun üzerine başkomutan yeni bir savaş yöntemi ileriye sürmüştür. Demiştir ki hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunmayacak demiştir.
0: Öyle ki uygulanan bu taktiğin amacını düşman komutanlar savaştan sonra bile anlamamıştır.
1: Bu süre içerisinde düşmanın yorulacağı, yıpratılacağı, eritileceği, aç bırakılacağı ve taarruz gücünden mahrum bırakılıncaya kadar onun yorulacağı hesaba katılmıştır ki doğru bir hesaptı, doğru çıkmıştır. Sakarya Savaşı bittikten sonra ne Yunanlılar ne İngilizler bu savaşın taktiğini anlayamamışlardır. Hatta raporlarında çok karışık bir savaş taktiği olarak anlatmışlardır.
0: Haymana ve Polatlı hattındaki tepelerde yoğunlaşan çarpışmalara rağmen dirençli, inançlı Türk ordusu Yunan ordusuna geçit vermiyordu.
1: Yunanlılar 27 Ağustos'ta Türbe Tepe'yi geri aldılar. Bir gün önce Türklerin aldığı tepeyi. 28-29 Ağustos'ta savaş bütün hırçınlığıyla devam etti. Süvariler Yunanlıların 150 ikmal kamyonuna baskın düzenlediler. Ve önemli ölçüde ekmek ve mühimmat ele geçirdiler. O kamyonları kullanacak hiç kimse olmadığı için ateşe verildi.
0: Uçakların malzeme ve yakıt eksikliği havacıların elini kolunu bağlıyordu. Yokluk içinde pilotlarımız uçakları onardı ve Polatlı sırtlarında keşifler yaparak düşmanın durumunu karargaha bildirdi. 30 Ağustos'ta düşman nispeten durdurulmuştu. O güne kadar birçok noktada yoğun çatışmalar yaşandı. Yunan ordusu her ne kadar büyük ataklar gerçekleştirse de Ankara yolunu açamadı. Savaş son hızıyla sürüyordu. Türk ordusunun planı Yunanlıları çarpışmaya zorlamak ve çarpıştıkça kırmaktı. Pek çok demiryolu düşman işgali altındaydı. Ordunun elinde kalan Ankara-Polatlı demiryolu oldukça önemliydi. Bu şartlar içerisinde

0: artık Türk ordusunun taarruz günü gelmişti. Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül tarihinde taarruz emri verdi. Bu karşı atak önce şiddetli bir topçu atışıyla başladı. 31. ve 56. alayın hücumlarıyla düşman güçleri geriye püskürtüldü.
1: 1683 Viyana kuşatmasından beri 238 yıl sonra Türk ordusu savunmadan taarruza geçmiştir. Doğatepe alındıktan sonra Çaltepe ve Mangal Dağı da geri alınmıştır.
0: Kahraman Mehmetçiğin cansiperane mücadelesi Yunan ordusunun Ankara'ya ulaşma hayalini sonsuza dek tarihe gömdü.
1: 11 Eylül'de artık savaşın 21. günü Yunanlar Doğatepe'yi almak için yoğun bir topçu atışına tuttular. Çok sert karşılık gördüler. Süngü savaşına da kalkmayı göze alamadıkları için çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale'den çekildikleri gibi buradan da sessizce kademeli bir şekilde çekilerek gitmişlerdir.
0: Sakarya Meydan Muharebesi'nde yenilen ama imha edilemeyen Yunanlılar tam bir yıl sonra 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökülecekti. Muharebe alanında Yunan siperleri artık boştu. 22. günde gelen zaferle tepelerin ardından güneş daha parlak yükseliyordu. Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış ve düşman tümüyle Sakarya Nehri'nin batısına atılmıştı.
2: Mehmetçik her karış toprağa bir can, her adımına bir umut bıraktı. Tam 22 gün 22 gece süren o destanın sonunda 13 Eylül'de gelen zafer milli mücadelenin seyrini değiştirdi.
0: Sakarya'da kazanılan zafer Türk milletinin imza attığı en önemli zaferlerden biriydi. Burada Batı Türk'ün bizzat kendisiyle yüz yüze gelmiş, Türkleri tarih sahnesinden silmek adına yapılan tüm planların ne kadar yersiz olduğunu bir kez daha anlamıştı.
2: Şu anda bulunduğumuz bu topraklarda Mehmetçik tarihinin en çetin savaşlarından birini verdi. İşte tam da bu noktada Yunan ordusunun ilerleyişi durduruldu, Anadolu'nun kaderi değişti ve o gün zaferin adı Sakarya oldu.
0: Vatanı için şehit olanlarsa unutulmadı. Kanlarını akıttığı topraklarda günümüzde de yaşatılıyor.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na ilişkin faiz artırım beklentilerinin yükselmesi bu hafta emtia piyasasında satış baskısının çoğalmasına neden oldu. Açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,4, yıllık bazda %3,4 ile beklentilere paralel arttı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki faiz kararı toplantısında %87 ihtimalle faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
6: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonları.

0: Günlerden birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Reklam. A Haber Radyo.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında toplamda 12,5 milyar liralık hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, En Sosyal hesabından 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı başvuru sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı. Yumaklı, program kapsamında 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacaklarını belirtti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
7: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidigöz.
5: Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
2: A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
10: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Milyonlarca öğrenci için 3 aylık yaz tatili sona ererken 2026-27 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla dayanışma öne çıkacak.

0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 14-18 Eylül'de uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler uçurtma, resim ve sergi çalışmalarıyla Gazze'li çocuklara barış, güven ve kardeşlik mesajları verecek. Yeni eğitim öğretim yılının resmi açılışı Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.
1: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
0: Okullarda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli birlik, beraberlik, vatandaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak. Öğrencilerin sıralarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü anlatan iki özel materyal de yer alacak.
2: Birinci sınıf öğrencileri ve velilerin ortak paydada buluştuğu Çocuğumla Okula İlk Adım defteri yine müfredat içerisinde yer aldı. Ortaokul öğrencilerinin ise özellikle Türk dünyası tarihinin öğretilmesi açısından Hakan ve Bilge'nin Türk dünyası yolculuğu kitabı da dağıtılan kitaplar arasında yerini aldı.
0: Bakanlık yeni dönem için 283 milyon 354 bin 674 ücretsiz ders kitabı hazırladı. Türkiye Yüzyılı Marif modeli yeni kademelerde uygulanmaya devam edilecek. Yeni eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi başlayacak ve 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2026-27 eğitim öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: İyi pazarlar. Ekranlarının başındaki izleyicilerimize bir kez daha iyi akşamlar dileyelim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Akşam ajansında sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Önce Cumhurbaşkanı'nın programıyla başlayacağız. Erdoğan Rize temasları sonrası bugün Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Yine önemli mesajlar paylaştı. 12 Eylül askeri darbesinin ülkenin her kesimine derin acılar yaşattığını hatırlattı. Darbeler döneminin artık kapandığını söyledi Türkiye'de. Erdoğan ayrıca şehir hastanelerini eleştirenlere de çok sert tepki gösterdi ve dedi ki benim hayalimdi, muhalefetin 100 yılın sağlık projesine yönelik eleştirileri de boşa çıktı dedi. Ayrıntılara bakalım.
1: Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler.
2: 12 Eylül 1980 darbesinin ülkeye yaşattığı acıları hatırlattı. Darbeler döneminin açılmamak üzere kapandığını vurguladı.
1: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında önemli mesajlar verdi. Eleştirilere sert dille tepki gösteren Erdoğan, şehir hastanelerinin 100 yılın sağlık projesi olduğunun bir kez daha altını çizdi.
1: Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yeter.

0: Siz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu bu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük ziyaret için Suriye'de. Fidan mevkidaşıyla bir araya geldi, bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın Suriye ziyareti planlanıyor dedi. Aynı zamanda YPG'nin feshedilmesinin çok önemli olduğunu söyledi Bakan Fidan. Bunun sahaya da yansımalarını görmek istiyoruz açıklamasını yaptı.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta.
3: Başkan Erdoğan Suriye'ye ziyaret planlıyor dedi. YPG'nin fesine vurgu yaptı. İsrail'in kanlı politikasını anlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye kritik ziyaret gerçekleştirdi.
2: İsrail maalesef kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük Suriye ziyareti kapsamında Şam'a indi. Mevkidaşı Hasan Şebani tarafından karşılandı. İki bakan hem baş başa hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İkili ve ticari ilişkiler, YPG'nin feshi ve İsrail tehdidi ele alındı. Bakanlar görüşmenin ardından kamera karşısına geçti. Fidan, Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını duyurdu.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
3: SDG'nin feshini değerlendirdi Dışişleri Bakanı. Memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim.
3: Fidan, Suriye'nin önündeki tabloda tek olumsuzluğun İsrail olduğunu vurguladı. İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istediğini söyledi.
2: Yani İsrail'in bölgede 2 tane politikası var. Birincisi, Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı gelişmiş olmalarına izin vermemek.
3: Öte yandan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da görüşecek. Ayrıca İçişleri Bakanı Enes Hattab'la da bir araya gelecek.
1: Orta Doğu'daki gelişmeler, kritik güzergahlarda gerilim bir türlü düşmedi. Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hürmüz'de son olarak yine tankerlere saldırılar düzenlendi. Umman'da yapılacak zirvede ise Hürmüz Boğazı'na alternatif bir rota, o boğazdaki yeni geçiş rotası artık son haliyle belli olacak. Peki neler yaşanıyor bölgede? Şöyle hızlıca bir göz atalım.
3: Orta Doğu'da stratejik su yollarında saldırılar tırmandı. Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb hattında karşılıklı hamleler ardı ardına geliyor. İranlı yetkililer ABD güçlerinin Keşm Adası açıklarında İran'a ait ticari bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Hürmüz Boğazı'nın girişinde de Panama bayraklı bir petrol tankeri isabet aldı. Ağır hasar gören tankerde yangın çıktı. Mürettebat telsizden acil yardım çağrısı yaptı. Tanker hasar ve yangın nedeniyle seyrine devam edemedi. Yemen'de İran destekli Husi güçleri de harekete geçti. Husiler, Yemen hükümetine bağlı güçlere karşı Mağrib ve Aden yönünde geniş çaplı bir saldırı başlattı. Füze ve İHA saldırılarının ardından karadan ilerleyen Husilere ait dev konvoy böyle görüntülendi. Yemen'de hükümet güçleri de Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurların hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Taiz'in batısında 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. 9 Ağustos-10 Eylül arasında Husilerle yaşanan çatışmalarda 500'den

0: fazla üyesinin öldüğünün, 1500'ünün de yaralandığının altı çizildi. Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri ise Babülmendeb Boğazı'nın stratejik liman kenti Moha'da Husilere ait mühimmat depolarını hedef aldı. Bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlendi. Husiler de karşılık verdi. Suudi Arabistan'a ait bir askeri üs ve komuta merkezi balistik füzeler ve İHA'larla vuruldu. Saldırılarda yaralananlar oldu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da gelişmeler üzerine açıklamalar yaptı.
1: Suudi Arabistan'la savaşta değiliz. Husilerin kendi sorunları var. Bölgedeki tüm ülkelerin bir araya gelip barış ve güvenliği sağlamaları gerektiğini defalarca dile getirdim. Birbirimize savaşmamız ya da çatışmamız için hiçbir mantık ya da gerekçe yoktur.
0: Gerilim bölgede diplomasi trafiğini de hareketlendirdi. Umman'da önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Bahreyn toplantıya katılmayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın ise toplantıda yer alması bekleniyor. İran lideri Pezeşkiyan ise bu toplantıda Hürmüz'deki yeni güzergahın açıklanacağını söyledi.
2: Suudi Arabistan'ın 1200 kilometrelik petrol boru hattının Irak'tan kalkan SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı. Irak hükümeti saldırının ardından SİHA'nın havalandığı Meysan bölgesi komutanının görevden alındığını açıkladı. Bağdat, İran'la olan 3 sınır kapısını da tamamen kapattı.
0: Yemen'deki savaşın etkileri Irak'a kadar uzandı. Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na uzanan petrol boru hattına İHA saldırısı düzenlendi. Saldırının Irak'tan gerçekleştirildiği ortaya çıktı. ABD basınının haberlerine göre saldırıda kullanılan İHA, Irak'ın güneyindeki Meysan bölgesinden havalandı. ABD'li iki yetkili de saldırının Irak topraklarından yapıldığını doğruladı. İHA'nın Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattını hedef aldığı belirtildi. Saldırının ardından Bağdat yönetimi harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, İHA'nın havalandığı Meysan bölgesinden sorumlu operasyon komutanı Celil Şerifi'yi görevden aldı. Saldırıyı soruşturmak üzere bir komisyon da kuruldu. Irak yönetimi ayrıca İran sınırındaki 3 kapıyı da kapattı. Sınır kapılarının idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı açıklandı.
3: Bir İran vatandaşı olarak kardeşçe bir çağrıda bulunuyorum. Geri

0: Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'a hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor. Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki iktidarlı tutumunu takdirle karşılıyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in mülki idari amirlerini hedef alan açıklamalarına sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi. Özel'in üslubu siyaset dışı ve tehditkar dedi. Devletin valisi ve kaymakamı siyasi hesaplaşmaların hedefi yapılamaz dedi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Özgür Özel'in mülki idari amirlere yönelik açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine atıfta bulunan Çelik, bu yaklaşımın ne demokrasi kültürüyle ne de siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını vurguladı.
2: Yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idari amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz.
3: Yüksek bir siyaset üretememeleri...
0: Çelik yeni parti liderinin kendi parti iç krizlerini ve başarısızlıklarını örtmek için devlet organlarına saldırdığını vurguladı. İstanbul Valisi başta olmak üzere hedef gösterilen tüm yöneticilerin hukuka uygun şekilde milletin hizmetinde olduğunu belirten Çelik, kamu görevlilerimize parmak sallayan bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir.
0: AK Parti sözcüsü Çelik, milletin bu tehdit diliyle hizmet anlayışı arasındaki farkı çok iyi bildiğini dile getirdi.
3: Aynı şekilde ekonomisi aynı şekilde.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama yılı öncesi Bolu'da milletvekilleriyle kampta bir araya gelecek. Kampta neler konuşulacak? Milletvekillerine hangi mesajlar verilecek? İlter Yeşiltaş'ın haberi geliyor ekrana.
4: Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde bir avant kampı düzenleyeceğiz. Biz 25'inde, 25-27 hafta sonunda.
2: Arınma süreci, kurultay hazırlıkları ve yeni yasama yılı. CHP 25-27 Eylül tarihlerinde avantta kampa girecek.
5: Elbette bizim de hatalarımız oldu. Bunlardan ders çıkaracağız.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve döndükten sonra ilk kez milletvekilleriyle kampta bir araya gelecek. Kampta hem siyasi gelişmeler hem de parti içinde yaşananlar masaya yatırılacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinin görüş ve önerilerini alacak.
7: Parti ikiye bölündü mü? Evet. Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak.
2: Partideki bölünme kampta tüm yönleriyle değerlendirilecek. Yeni partinin kurulmasıyla ortaya çıkan yeni siyasi denkleme dair yol haritası masada olacak. Arınma süreci sonrası CHP'deki yeni yapılanma ve belediye başkanlarının istifaları da konuşulacak. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine önümüzdeki döneme ilişkin birlik ve beraberlik mesajları verecek.
8: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
2: Kampın gündem başlıklarından biri de olağan kurultay hazırlıkları olacak. CHP'de kongre süreci 10 Eylül itibariyle başladı. İlçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'ta tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
7: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
1: Mansur Yavaş cephesinde yaşananlara da bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi ile Mansur Yavaş arasında ipler tamamen koptu mu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı her an CHP'den istifa edebilir. Kulislerde bu söyleniyor. Peki doğru mu ya da bir tarih var mı? Kim kime hangi mesajları verdi? Perde arkasına bakalım.
9: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
2: Mansur Yavaş yol ayrımında. Uzak olmayan bir tarihte CHP

0: Görevden istifa etmesi bekleniyor.
1: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
2: Her şey 9 Eylül'de başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı. O gün külliyeye gitmesi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde bardağı taşıran son damla oldu.
3: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
2: Mansur Yavaş, CHP ile yeni parti arasındaki tarafsız tutumu nedeniyle gelen eleştirilere gereğini yaparım diyerek istifa resmi çekti. Mansur Yavaş'a yanıt CHP Grup Başkanı Faik Öztürak'tan geldi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı da Mansur Yavaş CHP üyesidir dedi ve bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiği mesajını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görüşünü yansıtan bu sözler gerilimi daha da tırmandırdı.
3: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır.
2: CHP Yavaş hattında duygusal kopuş çoktan gerçekleşti. Ufukta resmi ayrılık görünüyor. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne zaman istifa edecek?
0: Bu ayın sonunda Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle Abant'ta kamp yapacak. Kampın ardından genel merkezde belediye başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Yavaş'ın bu toplantıya da katılmaması durumunda ihraç seçeneğinin masaya gelebileceği ifade ediliyor. Ancak Mansur Yavaş'ın belediye başkanları toplantısını beklemeden CHP'den istifa edip yoluna bağımsız devam etmesi bekleniyor. Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
4: Sıcak bir gelişme, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişeleri mevkiinde bir otobüs yanıyor şu an. Şehirler arası yolcu otobüsünün gişelere çarpması sonucunda trafik kazası yaşandı ve otobüste yangın çıktı. Çok sayıda kişinin yaralı olduğu bilgisi var. Olay yerine hemen çevreden ekipler sevk edildi. Burası Eyüp Sultan'a bağlı Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevki, bir yolcu otobüsü gişelere çarptı ve bu çarpmanın etkisiyle kısa sürede yangın çıktı. Çok sayıda kişinin yaralı olduğu bilgisi var. Hemen çevre ilçelerden, Eyüp Sultan'dan, Sultan Gazi'den, Şişli'den, Başakşehir'den ve Arnavutköy'den itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza tam olarak Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeler mevkiinde yaşandı. Şehirler arası yolcuları taşıyan bir otobüs gişelere çarpıyor. Ve bu çarpma sonrasında da yangın çıkıyor. Çok sayıda kişinin yaralı olduğu bilgisi var. Yolcuların tahliye edilip edilmediğini henüz bilmiyoruz. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri şu an yangını söndürmeye çalışıyor. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkiinde gişelerde bir yolcu otobüsü gişelere çarptı. Ardından yangın çıktı. Kaza anına ilişkin görüntüleri getirdik ekrana. Yeni bir bilgi geldikçe tekrar ayrıntıları paylaşacağız. Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin emniyet ekipleri çalışma başlattı. Operasyonlarda iki emniyet müdürü ve bir komiser gözaltında.
5: Başka bir polis!
0: Antalya'da rüşvet operasyonu yapıldı. İki emniyet müdürü ve bir komiser gözaltına alındı. Kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine Antalya Emniyeti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen operasyon kapsamında bir avukatla aynı büroda çalışan bir kişi gözaltına alındı. İkili arasında aktarılan bir takım veriler olduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yapılan ön incelemelerde ise suç unsuru içerebileceği değerlendirilen önemli verilere ulaşıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerle irtibatta olan isimler de belirlendi. 3. sınıf emniyet müdürü ve 4. sınıf emniyet müdürü gözaltına alınarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Her ikisi de personel emrine çekildi. Ayrıca narkotik şube müdürlüğünde görevli bir komiser de gözaltında.
4: Vanlı Karahaydar'ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma devam ediyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz İstanbul'da dün gözaltına alınmıştı. İstanbul'daki işlemleri tamamlanan Öz soruşturmanın devam ettiği Van'a gönderildi.
0: Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öz İstanbul'daki işlemlerinin ardından Van'a gönderildi. Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz, Van'da yaptıkları şatafatlı düğünle gündeme gelmişti. Çift hakkında başlatılan soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı. Öz'ün İstanbul Emniyetindeki işlemleri tamamlandı ve soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi. Öz, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma Tançalı'nın mal varlığı ve düğünde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağının tespitine yönelik MASAK incelemesi de dahil olmak üzere devam ediyor. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la fenomen Çağla Öz'ün düğününe ait görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Tançalan suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Tançalan mahkemede altınlar kiralıktı, düğünden sonra iade ettik demişti. Ancak polisin bir evin odunluğuna yaptığı baskında altınlar bir valiz içinde bulundu. Ev sahibi de gözaltına alındı.
4: Yeniden gündeme gelen Birleşik Krallık'ın ayrılması hikayesi. Tarihi bir kırılma bu kez mi yaşanacak? İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri birlikten ayrılık ihtimalini görüşmek için bir araya gelecekler. Bağımsızlık taleplerinin masada olduğu zirveye Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kuzey İrlanda ve İrlanda'nın birleşmesi çok havalı olur açıklaması damga vurdu. Liderlerin ortak bir deklarasyonla Londra üzerindeki siyasi baskıyı artırması bekleniyor.
0: Birleşik Krallık'ta taşlar yerinden oynuyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri birlikten ayrılık ihtimalini masaya yatırmak için aynı zirvede buluşuyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı yönetimler bulunuyor. İskoçya, Birleşik Krallık düzeninin sürdürülebilir olmadığını savunuyor. Ayrıca Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmek istiyor. Bu yüzden liderler Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelecek. Zirvenin en dikkat çekici başlıklarından biri, üç bölgenin kendi geleceğini belirleme hakkı olacak. Liderlerin bu konuda bağımsızlık referandumu düzenleme hakkını savunan, ortak bir deklarasyona imza atması bekleniyor. Gelişmeler hakkında İrlanda'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump da konuştu. Trump, Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti'ne katılması ihtimalinin çok havalı olacak.
6: Kuzey İrlanda ile İrlanda'nın birleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordular. Dürüst olmak gerekirse bunun çok havalı bir şey olacağını söyledim. Bence gayet havalı olurdu. Eğer bu gerçekleşirse herkesin göğsünü kabartacak büyük bir başarı olur. Zaten eninde sonunda gerçekleşecek. Tabii ki Birleşik Krallık'ında bu konuda söyleyecek bir şeyler olacaktır şüphesiz. Ama bence muazzam bir şey olurdu. Yani nasıl kötü olabilir ki?
0: Cardiff'teki zirvede liderler, Birleşik Krallık üzerindeki siyasi baskıyı artırmayı hedefliyor.
4: Hürmüz Boğazı'nın ardından Suudi Arabistan'ın alternatif petrol güzergahı da devre dışı kaldı. Şimdi dünya yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya. Orta Doğu'daki savaşın küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla birlikte Avrupa Birliği genelinde benzinin litre fiyatı savaş öncesine kıyasla %24, dizel fiyatı ise %33 yükseldi.
0: Hürmüz, Babülmendep, Doğu Batı petrol boru hattı. Dünya enerji çıkmazına girdi. Avrupa'da akaryakıt fiyatları tavan yaptı.
7: Geride bıraktığımız yıl, yani tam bir yıl önce bunların fiyatı 1.50 ila 1.60 arası, 65 arasında değişiyordu. Yani neredeyse iki katına yaklaşır bir fiyat artışları söz konusu ki.
0: Petrolde kriz derinleşiyor. Hürmüz Boğazı'nın ardından Suudi Arabistan'ın alternatif petrol güzergahı da devre dışı kaldı. Riyad, Irak'tan düzenlenen İHA saldırılarının ardından Doğu Batı petrol boru hattını geçici olarak kapattı. yaklaşık 1200 kilometrelik hat Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlıyor. Günlük 7 milyon varil taşıma kapasitesi bulunan hat, petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçirmek yerine karadan Kızıldeniz'e ulaştırma imkanı sağlıyordu. Hattın kapatılması küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki trafik zaten büyük ölçüde aksıyor. Aynı dönemde alternatif güzergahlarda kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca varil petrol sevk edildiği dikkate alındığında kesintinin uzaması küresel arzda ciddi sıkıntı oluşturabilir. Petroldeki arz endişesi özellikle Avrupa'da yaşanıyor. Tedirginlik yaşlı kıtadaki pompa fiyatlarına da yansıdı.
8: 1 litre benzinin tavsiye fiyatı 2 euro 72 sent. Şu anda bulunmuş olduğumuz akaryakıt istasyonunda bu fiyat 2 euro 51 sent. Ama tavsiye edilen fiyat önemli çünkü otoban üzerlerindeki akaryakıt fiyatları çok değişkenlik gösterdiği için 2 euro 72 sent baz alınıyor. Bu da 153 TL civarında. 1 litre benzinin fiyatı tavsiye edilen fiyatlara da bakıldığında 2 euro 71 sent bu da 152 TL'ye tekabül ediyor. Burada da 2 euro 48 sente satılmakta.
0: Avrupa Birliği'nde benzinin ortalama litre fiyatı savaşın başladığı haftaya göre %24 arttı. Dizeldeki artış ise %33'e ulaştı. 23 Şubat'ta Avrupa Birliği'nde ortalama benzin fiyatı litre başına 1,64 euroydu. Eylül'de bu rakam 2,04 euroya çıktı. Dizelin litre fiyatı ise 1,59 eurodan 2,11 euroya yükseldi. Artış bazı ülkelerde çok daha sert oldu. Danimarka ve Finlandiya'da benzin fiyatları yaklaşık %36 arttı. Bulgaristan'da dizeldeki artış %47'ye ulaştı. Petrolün varil fiyatı da 100 doların üzerinde. Brent petrol, Orta Doğu'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle 100 dolar eşiğini aştı. Enerji güzergahlarındaki her yeni kesinti, petrol arzına ilişkin endişeleri ve fiyat baskısını daha da artırıyor. ABD Başkanı Trump, savaş bitecek ve petrol fiyatları düşecek dedi.
4: Yurda dönelim. Toplanan milyonlarca liralık bağış ve verilen sözler çürümeye terk edildi. Ahbap Derneği'nin Malatya Battalgazi'de depremzedeler için yapacağını açıkladığı 208 konutun şantiyesinde aylardır çivi dahi çakılmıyor.
0: Depremzedeler için yapıldı. Ama içinde kimse oturamadan zamana yenildi. Milyonluk konutlar kullanılmadan çürümeye başladı.
9: Çürümeye başlayan bir yapıyla baş başayız. Burada teknik çok ciddi sıkıntılar var. Tabii biliyorsunuz kullanılmayan yapılar her zaman çürümeye başlar. Evet. Mekanik, elektrik noktasında çok ciddi çürümeler olur ve ilerleyen süreçlerde bunların tekrardan yenilenmesi gerekir ve dönüşü olmayan teknik problemler bizi karşılayabilir.
10: Asrın felaketinden sonra Ahbap Derneği tarafından bağışlar toplanarak yapılacağı söylenen 208 adet ev 3,5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı.
9: Binada hafif çelik olduğu için deprem noktasında dayanıklı aslında. Evet. Teknik olarak herhangi bir problem arz etmiyor. Fakat binanın malzemesi, sıvı tesisatı, elektrik tesisatı veya nem ve suyla alakalı olan kısımda kullanılmayan daireler muhakkak çürümeye başlar. Şu an zaten buralar tamamlanalı 3 yıl oldu ve 3 yılın sonunda yavaş yavaş bina çürümeye başlamış zaten gördüğünüz burada üzere. Evet, bir yatak odası burada, bir yatak odası karşıda. Amerika mutfak şeklinde oturma odasıyla mutfak da arka tarafta bulunuyor. Gördüğümüz kadarıyla yavaş yavaş burada çatlaklar, çürümeler başlamış.
0: Aradan geçen zamana rağmen projeler tamamlanamadı. Depremzedelerin yeni bir hayata başlaması için yapılan konutlar bu kez çürüyen görüntüleriyle gündeme geldi.
9: Dairelerimiz maalesef depremden 3,5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı ve bugün adli olarak burada kaderine terk edilmiş durumda.
4: Okullarda servis ücretleri her sene başında olduğu gibi bu senede tartışma konusu oldu. Bazı servisçiler belirlenen fiyatlara uymayarak tarife dışı ücret alıyorlar. Peki tarife dışı ücret alan servislerle ilgili nereye müracaat edilmeli izleyelim.
11: Servis ücretleri gerçekten çok fazla.
12: Gerektiğin bir fiyat biçme.
13: Bir ev kirası kadar servis rakamları oluyor.
4: Okulların açılmasıyla birlikte servis ücretleri yeniden gündeme geldi. Özellikle tarifenin dışında ücret talep eden servisçilerden dolayı anne babalar oldukça şikayetçi. Peki böyle bir durumda karşı karşıya kaldıkları zaman nereye müracaat etmeliler? İşte cevapları.
12: Tarafların sözleşmeyi iptal etmeye ve fesih etme hakları var. Bu haklarını kullanabilirler.
13: Okula zaten kayıt etmek için ayrıyeten para ödünlüyor. O paradan servis parasını da kesseler bence gayet olabilirdi. Çünkü zaten bir okula kayıt 120-200 bin lira.
14: Mesela belli bir kare belirliyorlar, belli bir kilometre belirliyorlar. Onun üzerinden ücret alıyorlar. Evet, onlar da işte hak yiyorlar yani.
0: Uzmanlar okul servislerinde fahiş ücret konusunda velileri dikkatli olmaları için uyarıyor.
12: Fazla ücret istendiği takdirde özellikle korsan yollar servislere başvurmamak gerekti. Çünkü o haksız bir rakabet sayılır. Meslek odalarına hemen durumu bildirmeleri gerekir.
13: Ayda yılda bir servis kullanıyor ve onun için fiyat ödemek zorunda kalıyor. Onda asla indirim yapmıyorlar. Özellikle Nişantaşı, Maçka öyle okullardaysanız. Yani ben bunun tamamen dolandırıcılık olduğunu düşünüyorum.
14: Evet, servise gitmesi gerekiyor ama servis ücretleri çok pahalı olduğu için ben servise göndermiyorum. Mecbur ya komşuyla gönderiyorum ya bir işte akraba buluyorum, onunla gönderiyorum her gün.
15: İşte birden fazla çocuğu varsa ve farklı okullara gidiyorsa gerçekten işleri zor.
12: Çözüm sağlanamadığı takdirde tüketici hakem heyetlerinde 179 bin liraya kadar sanıyorum sınırı, üst sınırı başvurup hiçbir masraf yapmadan, hiçbir gider sarf etmeden haklarını arama yolları var. Ama bunları da ararken mutlaka yaptıkları fazla ödemeye ilişkin, yaptıkları sözleşmeye ilişkin, sözleşmenin kendisini ibraz etmeli, sunmaları gerekir. Ödemeleri mutlaka banka dekontlarıyla, resmi belgelerle ispatlamaları gerekir ve bu durumda haklarını aramaları gerekir.
4: Uzun yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı yarın başlayacak. Bu sene güvenlik ön planda. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla okullarda 81 il genelinde bir dizi güvenlik önlemleri alındı. Okul giriş ve çıkışlarını takip etmek için ekip görevlendirildi. Okul servisleri de artık denetimde. Ayrıntılara bakalım.
16: Öncelikle yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun.
0: 2026-27 eğitim öğretim yılı ilk ders zili 14 Eylül pazartesi günü çalacak. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen büyük bir coşkuyla sınıfları yeniden dolduracak. Bu kapsamda birçok ilde hazırlıklar tamamlandı. Okul giriş ve çıkışlarını takip etmek amacıyla 21.103 okulda 6.105 ekip görevlendirildi.
17: Alınan tedbirler kapsamında okullara giriş ve çıkışlarda turnikelerden kartlı geçiş sistemlerine, 24 saat izlenen kamera kayıtlarından okul çevresindeki denetimlere kadar pek çok uygulama hayata geçirildi.
18: Güvenlik önlemlerinin bu şekilde artırması bir artı etken.
19: Yapılması gerekli bir şeydi. Genel olarak olumlu bulurum. Bence gayet yararlı. Faydasını bulur görürüz yani kesinlikle.
20: Tabii ki son baktığımız olaylarda yani bu sene yaşanan olaylarda gayet makul. Yani
21: ben doğru buluyorum.
0: Ankara, İzmir, Bursa valilikleri başta olmak üzere tüm valiliklerde okul güvenliği ve tedbirleri konulu toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılara kolluk birimleri, il müdürlükleri ve kurum yöneticileri de katıldı. Öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamlarının huzurunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik ettik. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleriyle servis araçları denetim uygulaması gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız dedi. Güvenlik kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek. Okul çevrelerinde bulunan internet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılar ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler artırılacak.
22: Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde evlerinden okula gelmesi için
1: canla başla çalışacağız.
0: Trafik güvenliği kapsamında ise okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak ve yayalara ilk geçiş hakkına ilişkin kontroller gerçekleştirilecek.
21: Ayakta seyahat etmiyoruz. Servislere inerken ve binerken koşmuyoruz.
22: Yolculuk esnasında emniyet kemerlerimizi muhakkak takıyoruz.
4: Efendim, reklam için çok kısa bir müsaade isteyelim. Aranın ardından akşam ajansında yeni saatte sıcak gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını aktardı. Uraloğlu, yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni beton pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde ifadelerini kullandı.
2: Halkbank katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya, insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
2: Mansur Yavaş yol ayrımında. Uzak olmayan bir tarihte CHP'den istifa etmesi bekleniyor.
3: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
4: Her şey 9 Eylül'de başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı. O gün külliyeye gitmesi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde bardağı taşıran son damla oldu.
5: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
4: Mansur Yavaş, CHP ile yeni parti arasındaki tarafsız tutumu nedeniyle gelen eleştirilere gereğini yaparım diyerek istifa resmi çekti. Mansur Yavaş'a yanıt CHP Grup Başkanı Faik Öztürak'tan geldi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı da Mansur Yavaş CHP üyesidir dedi ve bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiği mesajını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görüşünü yansıtan bu sözler gerilimi daha da tırmandırdı.
5: Sayın Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır.
4: CHP Yavaş hattında duygusal kopuş çoktan gerçekleşti. Ufukta resmi ayrılık görünüyor. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne zaman istifa edecek?
2: Bu ayın sonunda Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle Abant'ta kamp yapacak. Kampın ardından genel merkezde belediye başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Yavaş'ın bu toplantıya da katılmaması durumunda ihraç seçeneğinin masaya gelebileceği ifade ediliyor. Ancak Mansur Yavaş'ın belediye başkanları toplantısını beklemeden CHP'den istifa edip yoluna bağımsız devam etmesi bekleniyor. Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yemen'deki savaşın etkileri Irak'a kadar uzandı. Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na uzanan petrol boru hattına İHA saldırısı düzenlendi. Saldırının Irak'tan gerçekleştirildiği ortaya çıktı. ABD basınının haberlerine göre saldırıda kullanılan İHA, Irak'ın güneyindeki Meysan bölgesinden havalandı. ABD'li iki yetkili de saldırının Irak topraklarından yapıldığını doğruladı. İHA'nın Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattını hedef aldığı belirtildi. Saldırının ardından Bağdat yönetimi harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, İHA'nın havalandığı Meysan bölgesinden sorumlu operasyon komutanı Celil Şerifi'yi görevden aldı. Saldırıyı soruşturmak üzere bir komisyon da kuruldu. Irak yönetimi ayrıca İran sınırındaki 3 kapıyı da kapattı. Sınır kapılarının idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı açıklandı.
6: Bir İran vatandaşı olarak kardeşçe bir çağrıda bulunuyorum. Geri dönmemiz gereken işlerimiz var ve ailelerimiz bizi bekliyor. Sınırda mahsur kalamayız. Irak'tan sınırları açmalarını, ailelerimizin yanına geçmemize izin vermelerini rica ediyoruz.
2: İHA saldırısının Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor. Bağdat yönetimi uzun süredir bu grupların silahlarını orduya teslim etmesi için baskı yapıyor. Bölge ülkelerinden de saldırıya tepki geldi. Katar, Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi saldırıyı kınadı. Türkiye de Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
7: Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'a hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor. Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki iktidarlı tutumunu takdirle karşılıyoruz.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Depremzedeler için yapıldı. Ama içinde kimse oturamadan zamana yenildi. Milyonluk konutlar kullanılmadan çürümeye başladı.
8: çürümeye başlayan bir yapıyla baş başayız. Burada teknik çok ciddi sıkıntılar var. Tabii biliyorsunuz kullanılmayan yapılar her zaman çürümeye başlar.
9: Evet.
8: Mekanik, elektrik noktasında çok ciddi çürümeler olur ve ilerleyen süreçlerde bunların tekrardan yenilenmesi gerekir ve dönüşü olmayan teknik problemler bizi karşılayabilir.
10: Asrın felaketinden sonra Ahbap Derneği tarafından bağışlar toplanarak yapılacağı söylenen 208 adet ev 3,5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı.
8: Binada hafif çelik olduğu için deprem noktasında dayanıklı aslında. Evet. Teknik olarak herhangi bir problem arz etmiyor. Fakat binanın malzemesi, sıvı tesisatı, elektrik tesisatı veya nem ve su ile alakalı olan kısımda kullanılmayan daireler muhakkak çürümeye başlar. Şu an zaten buralar tamamlanalı 3 yıl oldu ve 3 yılın sonunda yavaş yavaş bina çürümeye başlamış zaten gördüğünüz üzere. Evet, bir yatak odası burada, bir yatak odası karşıda. Amerika mutfak şeklinde oturma odasıyla mutfakta arka tarafta bulunuyor. Gördüğümüz kadarıyla yavaş yavaş burada çatlaklar, çürümeler başlamış.
2: Aradan geçen zamana rağmen projeler tamamlanamadı. Depremzedelerin yeni bir hayata başlaması için yapılan konutlar bu kez çürüyen görüntüleriyle gündeme geldi.
8: Dairelerimiz maalesef depremden 3,5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı ve bugün atlı olarak burada kaderine terk edilmiş durumda.
11: A Haber Radyo.
12: Aranın ardından akşam ajansında gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Uyuşturucu operasyonlarının ayrıntılarını paylaşacağız. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin koordineli yürüttüğü operasyonla Sarıyer'de yakalanan Hayalet Baron lakaplı uyuşturucu elebaşı Yakut'un film senaryolarını aratmayan firar ayrıntısı ortaya çıktı. Bir başka operasyonsa Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Mersin Limanı'na gelen bir gemi içinde gizlenmiş halde 352 kilo kokain madde ele geçirildi. Operasyonun ayrıntılarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı.
13: 9 yıllık firar sona erdi. Uluslararası uyuşturucu ağının firari lideri İstanbul Sarıyer'de yakalandı.
2: Üniversite kazandığı kayıt bahanesiyle kaçtı. Hayalet Baron lakaplı uyuşturucu elebaşı sonunda yakayı ele verdi.
13: Yapılan operasyonlarda bir taraftan uyuşturucu madde ele geçirilirken bir yandan da bunun ticaretini yapan baronlara yönelik de operasyonlar aralıksız devam ediyor.
2: İstanbul Emniyeti'nin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Yapılan araştırmalarda uluslararası uyuşturucu trafiğini yöneten ve Hayalet Baron olarak adlandırılan firari İslam Yakut'un İstanbul'da olduğu belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile ortak operasyon düzenledi.
13: Beşiktaş'tan Sarıyer'e tam 1225 saat bir güvenlik kamerası incelemesi gerçekleştiriyor. Evet. Ve yapılan bu incelemelerde 9 yıldır firari olan kişinin burada olduğu belirleniyor.
2: 2017'de cezaevinden firar eden Hayalet Baron lakaplı İslam Yakut'un kaçışının ayrıntıları da ortaya çıktı.
13: Açık cezaevi infaz kurumundayken özel bir üniversite için sınavlara giriyor ve iş mimarlık bölümünü %50 bursla kazanıyor. Ve üniversite bahanesiyle üniversiteye gitmek için cezaevinden çıkıyor ancak geri dönmüyor. Ve 2017 yılından bu yana da hakkında arama kaydı bulunuyor.
2: İslam Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütüne 2024 yılında da operasyon düzenlenmiş. Örgüte büyük darbe vurulmuştu.
13: 2024 yılında yapılan operasyonda Erhan Yakut da yine Hayalet Baronu'nun kardeşiydi. O ile ortağı birlikte yakalanmıştı ve 4 örgüt liderine yapılan operasyonda 3 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi ve toplamda da orada görüyorsun 11 milyar TL'den fazla mal varlıklarına el konuldu.
2: Uyuşturucu operasyonunun bir diğer adresi Mersin'di. Güney Amerika'dan gelen kuru yük gemisi Mersin limanına yanaştığı andan itibaren takibe alındı.
13: Soğutma dediğimiz su devirdaim yapan kısmın boşluklarına 12 paket halinde tam 350 kilogram uyuşturucu madde yerleştirilmiş.
2: 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda zehir tacirlerinin uyuşturucuyu alma planıysa dikkat çekti.
13: Su altı skuterları getiriyorlar. Ne yapıyorlar? O denizin altındaki, yani daha doğrusu geminin alt kısmında bulunan o paketleri almak için özel dalgıç getiriyorlar. Bunlar alta girecek. Şu an polis böyle kesiyor. Polis gibi onlar da o kısımlarda uyuşturucu maddeyi alacak ve ardından karaya çıkaracaklardı.
12: İki yangın, ikisinin de adresi İstanbul. Maltepe ve Arnavutköy'den alevler yükseldi. Yangınlar ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
2: iki ilçeden alevler yükseldi. Korku dolu anlar yaşandı. İlk yangının adresi Maltepe. Fındıklı mahallesindeki otluk alandan alevler yükseldi. Kısa sürede askeri bölgeye ait ağaçlık alana sıçradı. Hem ekipler hem de vatandaşlar yangını söndürmek için canla başla mücadele etti. Alevler kontrol altına alındı. Arnavutköy Hacımaşlı'da da orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
9: Şamlar Tabiat Parkı'nda yangın var. Şu anda iki tane helikopter müdahale ediyor.
2: Karadan ulaşımın olmadığı ormanlık alandaki yangın helikopterle havadan söndürüldü.
9: Yangın kontrol altına alınmış gibi şu anda iki helikopter vardı, bire düştü.
12: Türkiye'de tütün ürünlerinin kullanım oranları çok yüksek. Yeni yasama yılının başında sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Bir taslak hazırlandı ve o taslakta tütün ürünlerinin artık görünürlüğü azaltılacak. Elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması istenecek. Açık alanlara da sigara yasağı gelmesi gündemde. Ayrıntılara bakalım.
14: Hatırlayanlarınız çoktur. 1989 yılına kadar bırakın kapalı alanları, otobüste, trende, uçakta bile sigara içilebiliyordu.
2: Sigaranın elektronik sistemde satılması gündemde. Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik kapsamlı düzenlemeler öngören kanun teklifi için gözler yeni yasama yılına çevrildi.
14: Değerli milletvekilleri,
2: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifi taslağına göre 1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satışının ve tüketim maksadıyla başka kişilere sunulmasının yasaklanması öngörülüyor. Düzenleme ile sigara ve diğer tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğü azaltılacak. Ürünlerin kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulması, tüketicinin ürünlere doğrudan erişememesi ve satışın elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması sağlanacak. Elektronik sistemle aynı zamanda satış miktarları da takip edilecek.
14: Tren, uçak yolculukları sigara içmeyenler için adeta bir eziyetti. Cefaydı. Aman yarabbim. Ne çileler çekerdik.
2: Restoran, kafe ve benzeri işletmelerin açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanacak. İşletmelerin belirlenen şartları karşılaması halinde özel sigara içme bölümleri oluşturmasına izin verilebilecek. Bu alan işletmenin toplam kullanım alanının %10'unu geçemeyecek. Sigara içme bölümünün büyüklüğü ise 2 metrekareden az, 20 metrekareden fazla olamayacak. Bu bölümlerde yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Sigara içilen alanların dışarıdan görünmesini engelleyecek şekilde tasarlanması gerekecek. 18 yaşından küçüklerin bu bölümlere girmesine izin verilmeyecek. Çocukların ve toplumun yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara kullanımına yönelik koruma çemberi genişletilecek. Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içilmesi yasak kapsamında olacak. Çocuk oyun alanları, parklarla yürüyüş ve egzersiz alanları da yasak kapsamına alınacak.
12: İstanbul'da Kız Kulesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Yusuf Kalender boğulma tehlikesi geçirdi. İki kişinin denizden çıkardığı Kalender'e sağlık ekipleri sahilde kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesi devam ediyor.
2: Zıpkınla balık avlarken boğulmaktan son anda kurtuldu. Yusuf Kalender balık avlamak için İstanbul Üsküdar'da Kız Kulesi yakınlarında dalgıç kıyafeti, paletleri ve zıpkınıyla suya girdi. Ancak kısa süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden iki kişi denize atlayarak Kalender'i sudan çıkardı. Yaklaşık 3-4 dakika suyun altında kaldığı öğrenilen Kalender, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesi devam ediyor.
12: Gaziantep'te doğa ve spor bir kez daha bir araya geldi. Bu sene 7.'si düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali yüzlerce sporcuyu ağırladı.
15: Tarihi Rumkale'de düzenlenen Su Sporları Festivali nefes kesen anlara sahne oldu.
16: Bence çok eğlenceli, güzel böyle bu şekilde imkan sağlamaları ve kamplı olması çok iyi.
17: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen, tarihi dokusuyla büyüleyen Rumkale'deki festivalde Coşku Dragon Bot Şampiyonası'yla zirve yaptı.
18: Gaziantep 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı. 37 takımda 740 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Çeşitli kategorilerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dragon bot yarışlarında ise sporcular kıyasıya mücadeleyle kıran kırana kürek çekiyor.
19: Biz 35 kişilik ekiple geldik. 3 kategoride yer alıyoruz. Erkek, kadın ve mix kategorilerde. Bütün kategorilerde iddialıyız.
20: Güzel hazırlandık. Emeklerimizin karşılığı almak için de güzel kürek güzel mücadele ediyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alacağız buradan.
17: Farklı şehirlerden Gaziantep'e gelen çok sayıda takım Rumkale'nin mavi sularında birincilik için amansız bir mücadeleye girişti.
18: Bir tarafta jandarma asayiş bot timleri hazırlıklarını ve güvenlik tedbirlerini aldı. Diğer tarafta sporcular hazırlandı. Kıyasıya bir mücadele var. Dragon bot yarışlarında şu anda sporcular kıyasıya kürek çekiyor. En iyi kürek çeken bu yarışın galibi olacak.
21: Yorulduk tabii ki de, çünkü elimizden gelen her şeyi verdiğimiz için su yoruyor insanı.
17: Mücadele sadece yarışlarla sınırlı kalmadı. Festival kapsamında yapılan flyboard, jet ski ve jet car gösterileriyle görsel şölen yaşandı.
18: Flyboard etkinliği ise adeta nefes kesti. A Haber ekibi olarak biz de bu etkinliğe dahil olduk. Çocuklar için de muza binme etkinliği düzenlendi. Serin sularda çocuklar hem muza bindi hem de doyasıya gönüllerince eğlendi. Çocuklar eğleniyor muyuz?
12: Kastamonu'dan bir görüntü. Tarlada doğan buzağı yürümekte zorlanınca sahibi tarafından otomobille eve götürüldü. Anne inek ise yavrusunu bir an olsun yalnız bırakmadı.
2: Yavrusu arabadaydı. Oysa bir an olsun peşini bırakmadı.
22: Buzağımızı kucaklayarak köye getirmek istedik. İneğimizin bizi takip etmesini hoşumuza gitti. Yani annelik duygusuyla bizi peşimizi bırakmadı. Arabayla köye kadar götürdük. O da bizle beraber köyden geldi.
2: Köye kadar aracın arkasından gitti. Görüntüler Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinden. Haydarlar köyünde tarlada otlayan inek doğum yaptı. Yeni doğan buzağı yürümekte zorlanınca çiftçi Emrah Şerbetli yavruyu otomobiline aldı. Ama anne inek yavrusunu gözünün önünden ayırmak istemedi. Otomobil hareket etti. O da arkasından yürümeye başladı.
22: Bizi peşimizi bırakmadı. Arabayla köye kadar götürdük. O da bizle beraber köyden geldi.
23: Kızım, yavruyu köye götürsün.
2: O anları cep telefonuyla kaydeden Şerbetli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Anne ineğin yavrusunun peşinden ayrılmadığı görüntüler kısa sürede viral oldu.
22: Hayvanlarımızı severek büyüttüğümüz için hayvanlarımız yani ele alışkın, sevgiyle büyüyor. Yani onlar da bu sevgiyi, güveni kazandığımız için yani hani buzağısını ne yapacağımızı, yani kendilerini kurtaracağımızı biliyorlar.
12: Türkiye'nin nüfus yapısı son yıllarda çok hızlı değişiyor. Doğurganlık oranları azaldı. Çocuk ve genç nüfus da azalıyor. Yaşlı nüfus da günden güne artıyor. Veriler artık Türkiye'nin giderek yaşlandığını gösteriyor.
2: ...8 milyar nüfuslu dünyada Türkiye'nin nüfus tablosu değişiyor. Yeni veriler Türkiye'nin giderek yaşlandığını ve doğurganlık oranlarının gerilediğini ortaya koyuyor. Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı. Türkiye'nin nüfusu ise 86 milyon. Dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini oluşturan Türkiye, 194 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Ancak nüfusun yaş yapısında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Dünya genelinde çocuk nüfus oranı %29,3. Türkiye'de bu oran %24,8'e geriliyor. Genç nüfusta da benzer bir tablo var. Dünya genelinde genç nüfus oranı %15,6 iken Türkiye'de bu oran %14,8 seviyesinde kalıyor. Türkiye'nin yaşlanan nüfus yapısı ileri yaş nüfus oranında da kendini gösteriyor. Dünyada yaşlı nüfusun oranı %10,4. Türkiye'de ise bu oran %11,1'e ulaşmış durumda. Veriler Türkiye'nin kademeli olarak yaşlanan ülkeler arasına girdiğini gösteriyor. Nüfus yapısındaki değişimin en önemli nedenlerinden biri de düşen doğurganlık oranları. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı kadın başına 1,42 çocuk seviyesine gerilemiş durumda.
14: Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendisini yenileme düzeyi olan 2,10 bandının çok altında. Geleceğimiz açısından alarm zilleri hem de çok yüksek sesle çalıyor.
2: Doğum yaşlarında da dikkat çekici bir değişim var. 2001'de en yüksek doğurganlık oranı 20-24 yaş grubunda görülüyordu. Bugünse en yüksek doğurganlık 25-29 yaş grubunda. Şehirleşme de doğurganlık oranlarını etkiliyor. Kentlerde doğurganlık hızı 1,33 çocukken kırsal alanlarda bu oran 1,75'e çıkıyor.
1: Böyle giderse 2050-2060-2070 yıllarında Türkiye'nin nüfusunun işte 50-60 milyonlara kadar düşebileceğine dair projeksiyonlar var. Bu çok ciddi bir risk.
2: Doğurganlık düşerken yaşam süresi de uzuyor. Dünyada erkekler için ortalama yaşam süresi 70,9 yıl. Türkiye'de erkeklerin ortalama yaşam süresi ise 75,5 yıla ulaşıyor. Kadınlarda ise Türkiye'nin rakamı daha da yüksek. Dünya ortalaması 76,2 yılda kalırken Türkiye'de kadınlar için ortalama yaşam süresi 80,7 yıl olarak ölçülüyor.
12: Saatlerimiz artık 20. Akşam Ajansı'nda pazar gününün sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişeleri mevkiinde şehirler arası yolcu otobüsü gişelere çarptı ve alev aldı. Maalesef can kaybı var, yaralılar da var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Köloğlu anlatacak.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İstanbul'da Eyüp Sultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazaya ilişkin elimize ulaşan son bilgileri aktaralım. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyere çarptı. Çarpmanın ardındansa otobüste yangın çıktı ve araç kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Eyüp Sultan'ın yanı sıra Sultan Gazi, Şişli, Başakşehir ve Arnavutköy'den de itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak kazayla ilgilenen son bilgiye göre ise ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken olay yerinde kazanın sebebine ilişkin çalışmalarsa devam ediyor. Otobüsün bariyere neden ve nasıl çarptığı henüz net bir kazanmış değil. Ekiplerin kaza yerindeki olayın sebebine ilişkin incelemeleri sürüyor. Ne yazık ki yaşanan trafik kazasına ilişkin şu an aktarabileceğimiz son bilgiler bunlar. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını bir kez daha belirtelim. Yeni bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden size bırakalım.
12: Çok teşekkürler. Merve Köloğlu anlattı ayrıntıları. Yolcu otobüsü yandı maalesef. 2 can kaybımız var. 4 yaralı var. Ayrıntıları anlatacağız. Cumhurbaşkanı bugün memleketi Rize'den Samsun'a geçti. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Tam da 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı ve Türkiye'de darbeler defteri artık tamamen kapanmıştır dedi. O dönem milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar diye de ekledi. Konuşmasında şehir hastaneleri için israf diyen muhalefeti de çok sert sözlerle eleştirdi.

0: demesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
1: Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine bu sözleri damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde o dönemi bu sözlerle eleştirdi.
0: Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulla, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, karar da milletindir diyerek set çekmiştir.
1: O gün bugündür demokrasimize kasteden tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır diye devam etti. Sonra sözü Türkiye'nin dört bir yanına açılan şehir hastanelerine getirdi.
0: Biliyorsunuz şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler.
1: Şehir hastanelerinin öneminin dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde anlaşıldığına da dikkat çekti.
0: Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Laf ola beri gele yok. İcraat var, icraat.
1: Erdoğan kürsüde konuşurken eşi Emine Erdoğan da hemen yanındaydı. Ve sıra 17 milyar lira yatırım yapılan 1458 yatak kapasiteli, 230 yoğun bakım yataklı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathaneli Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışına geldi.
0: Ya Allah! Bismillah!
1: Erdoğan Samsun'a bir gelin ve damadının sürpriziyle geldi. Cumhurbaşkanı yol kenarında bekleyen çifti görünce otobüsü durdurdu. Düğün salonuna gitmek yerine kendisini karşılamaya gelen genç çifti otobüse davet etti. Erdoğan Samsun'a memleketi Rize'den geldi. Rize'de komşularını da ziyaret etti. Tayyip dedeleri minikleri unutmadı.
2: Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti, YPG'nin kendini feshedip Suriye'de devlet kurumlarıyla entegre olduğunun duyurmasının ardından ilk ziyaretti bu. Dışişleri Bakanı'nın Suriye ziyareti, Erdoğan'ın Şam ziyaretinin de çok yakın olduğunu söyledi Hakan Fidan. Aynı zamanda Suriye'den İsrail'e de mesaj gönderdi.
3: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Fidan da teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ziyareti artık çok yakın.
3: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
1: Bakan Fidan Şam ziyaretinde Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi. SDG olarak bilinen PKK-YPG'nin feshi konusunda sahadaki gelişmelerin önemine dikkat çekti.
3: İç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Bu ülkenin istikrarı için önemli, ilk ülkeye yatırım getirilmesi için önemli.
1: Fidan, Orta Doğu petrolünün İran Savaşı sonrası Suriye ve Türkiye'nin de parçası olduğu güvenli rotalar üzerinden, dünyaya satışı üzerinde de çalıştıklarını vurguladı. İstikrarın önündeki tek engel olarak İsrail'i işaret etti.
4: Bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail.
1: Dışişleri Bakanı Gazze soykırımının mimarı, terör devleti İsrail'in Türkiye'ye yakın Ebu Zuhur üssüne saldırısını da değerlendirdi. Ankara-Şam işbirliği sürecek dedi.
4: İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir.
2: Litvanya'nın Kaunas kentindeki Kaunas Camii İslam düşmanlarının hedefi oldu. Cami önünde toplanan bir grup motosikletli cuma namazı sırasında namaz kılanlara domuz başı gösterdi ve büyük bir provokasyona imza attı. Polis çirkin eyleme yönelik soruşturma başlattı.
5: Cami önünde toplandılar, cuma namazı sırasında domuz başı salladılar. Litvanya, İslam düşmanlarının provokatif eylemine sahne oldu. Saldırganlar bu defa Kaunas kentinde harekete geçti. Hedeflerinde cuma namazı için toplanan Müslümanlar vardı. Yaklaşık 100 motosikletli bir araya geldi. Namaz sırasında caminin önünde toplandı. Yüksek sesle slogan atıp motosikletlerini çalıştırdılar. Grubun skandal ve ırkçı eylemi bununla sınırlı değildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde gruptan bir kişinin domuz başı gösterdiği görüldü. Müslümanlar çirkin eyleme tekbirlerle karşılık verdi. Cami önünde gerilimin artması üzerine polis bölgeye takviye ekipler gönderdi. Ancak gruplar arasında fiziksel bir olay yaşanmadı.
6: Bu yaşananlar tamamen şok edici. İnsanlar buraya sadece ibadet etmek, dua etmek için geliyor.
5: Kaunas bölge polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Muhalefet cephesine yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'ü hedef alan sözleri damgasını vurdu. Valiyi Üsküdar'da kaybettikleri seçim üzerinden eleştiren Özel, gün gelecek hesap verecek diyerek tehdit etti. Özel'e sert tepki ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Bir başka polemik ise Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hala eleştirilen Yavaş, yeni parti ve CHP'ye

0: Adayı Dündar Ziya Gültekin kazandığı belediye AK Parti'ye geçti. Ancak CHP ile birlikte aynı adayı destekleyen yeni partide tansiyon bir türlü düşmedi. Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'ü seçim günü ve alınan önlemler üzerinden hedef almasıysa bardağı taşıran son damla oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Özel'i siyaset adabı ile ilgili sert sözlerle eleştirdi. Çelik Özel'e bu uslubu kendi yönetimindeki yolsuzluk ve skandallara karışanlara karşı kullanmasını önerdi. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir. Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez ifadelerini kullandı. Bu zihniyete geçit vermeyeceğiz diye ekledi. Vali Gül de seçim sürecini ayrıntılarıyla anlattı ve sürecin kanundaki süre ve yargı kararları doğrultusunda yürütüldüğünü de belgeleriyle açıkladı. Muhalefet cephesindeki bir diğer kriz ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden yaşanıyor. CHP'de mi kalacak, yeni partiye mi geçecek derken Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
1: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
0: Yavaş satır aralarında ne yeni parti ne de CHP'de yaşananlarla ilgilenmediğinin altını çizdi. Ancak o sözlerden birkaç dakika sonra da böyle dedi.
2: Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
0: Kulislerde ise Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiği, CHP'den istifa ederek belediye başkanlığına bağımsız olarak devam edebileceği konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler olurken yeni partiyi destekleyen Çankaya Belediyesi'nin Kızılay'da bulunan binasına Özgür Özel'in, tutuklu belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu dev bir poster asması ise dikkat çekti.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada tanık ifadeleri dosyaya eklendi. Tanıklar Deniz Olgun'un FETÖ'nün işbirliği teklifini reddettiğini, Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümü sonrası ise FETÖ çevreleriyle temas kurduğunu iddia etti.
0: İki ayrı savcılık, beş tanık ve sonunda tespit edilen FETÖ bağlantısı, Alihan Kuriş soruşturması derinleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada tanık ifadeleri dosyaya eklendi. Tanıklardan biri 17-25 Aralık sürecinden hemen önce Deniz Olgun'un da içinde bulunduğu bir konuşmayı anlattı. Ahmet Deniz Olgun, Fethullah Gülen'den mektup geldi, ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini söyledi. Hayır demeyi düşünüyorum, biz devletimizin yanında dururuz dedi, ifadelerini kullandı. Bir başka tanıksa Alihan Kuriş'in hırslarından söz etti. Alihan Kuriş'in cemaatin başına geçmesini sağlayacak tek seçenek Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölmesidir. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü şüphelidir diye ekledi. Tanıklardan biri ise Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönlendirildiğini, Deniz Olgun'un ölümüne yakın dönemde Kuriş'in FETÖ çevreleriyle yoğun temas halinde olduğunu da ileri sürdü.
3: Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Delilleri kararttıkları ve soruşturma sürecine müdahale ettikleri gerekçesiyle 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da var.
4: Türkay'ı öldürüp arabada,
5: evet,
4: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye.
0: Gülistan Doku soruşturmasının Amerika'da tutuklu bulunan kilit ismi Umut Altaş'ın FBI'ya verdiği ifade titizlikle incelendi. 6. dalga operasyon için düğmeye basıldı.
6: Valinin oğlu vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Gülistan cinayetine tanık oldu.
0: Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolmuş, canına kıydığı öne sürülen genç kızın cansız bedenine ulaşılamamıştı.

0: bize.
1: Gizli tanıklar ortaya çıktı. Aile intihar değil cinayet dedi. Soruşturma derinleştirildi. 6. yılın sonunda genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Peş peşe operasyonlar yapıldı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım, suçluyu kayırma, delil karartma gerekçeleriyle tutuklandı.
2: Mustafa Türkay Sonel bana sus, kimseye bundan bahsetme. Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
0: Gülkenleri biliyor musun? Kardeşimin delillerini silmek karşılığında $10,000 aldım dedi.
1: Soruşturmanın kilit ismi Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş, geçen hafta kendisini sorgulayan FBI yetkililerine Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü, kendisinin de o sırada yanlarında olduğunu anlattı. 34 sayfalık tutanak Türkiye'ye gönderildi. Savcılar Altaş'ın ifadeleri üzerinden iz sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan'ın cansız bedeninin kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini açıkladı ve Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı.
2: Bana benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dedi.
3: Kim yardım etmezse Tuncay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
1: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delilleri karartma ve soruşturma sürecine müdahale etme suçlamalarıyla emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 11 kişi için gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için 7 ilde baskınlar yapılıyor.
0: Benim kızım bir mezarı olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
4: Sıcak bir gelişme var. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha fazla bilgiyi Ahmet Nazif Ural anlatacak.
5: Teşekkür ediyorum. Kaşif Kozinoğlu ile ilgili gelişmeler ardı ardına geliyor aslında. Geride bıraktığımız günün gece saatlerinde son gelişmeler yaşanmıştı. O son gelişmeler neydi onu hatırlayalım. Ardından bu gelişmelere bağlantı kuralım. Öyle ki geride bıraktığımız gün ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış olan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da adli kontrol verilmişti. Ve bugün içerisinde de oldukça önemli bir karar daha alındı. Aslında o FETİKA 1 işlemi yapıldığı süre zarfı içerisinde FETİKA 1'in yapılma nedenlerini sıraladığımızda yeni dalga operasyonların veya çeşitli bilgi alışverişlerinin yaşanacağını tahmin ediyorduk. Ve bu kapsamda da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha öncesinde Türkiye'de de çokça sürpriz uyandırmış bir dizi olan Kurtlar Vadisi dizisinin yine senaristlerinden Raci Şaşmaz, Bahadır Özcener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla bilgilerine başvurulacağını açıkladı. Bu ne demek? Hemen onun altını çizelim. Bu kişiler gözaltına alınmadı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü bu kişilerin bir gözaltı sürecine dair bir ilintisi yok. Bunun yerine bu kişilerin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılıyor. Yani bu kişiler savcılığa davet ediliyor ve bu kişilerin ifadelerine başvurulacak. Bir gözaltı süreci olmayacak. Bunu altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Peki bu süreç bize ne anlatacak? Kozinoğlu meselesi Türkiye'de uzun yıllardır konuşulan bir mesele. 15 yıl sonra raftan çıkartılmış ve tekrar soruşturmasına başlamış bir konu ve bu konu zarfında da aslında Türkiye'de sadece halk tarafından konuşulan bir mesele olmayan, aynı zamanda dizilere de konu olmuş bir meseleydi Kozinoğlu meselesi. Ve işte bu kapsamda da dizilerde de incelemenin devam ettiğini, incelemenin sadece doğrudan belgeler üzerinden değil doğrudan halkın içerisinden de devam ettiğini söylemek mümkün. Nitekim bu bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılma konusu da tam da böyle. Son olarak kimlerin çağrıldığını hatırlatıp bitireyim. Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvuracağını hatırlatalım. Sözü yeniden size bırakalım.
4: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Vural anlattı ayrıntıları. Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma da dizi senaristleri ifadeye çağrıldı. Ayrıntıları aldık. Şimdi dünyadan haberlerden derlediğimiz kısa bir haber turu var.
1: Ukrayna Savaşı Karadeniz cephesinde bir ilke sahne oldu. İki insansız deniz aracı kozlarını paylaştı. Çatışma anlarını Ukraynalı yetkililer sosyal medyaya yükledi ve Rusya'ya bir kez daha kafa tuttu. Amerikan polisi sürücünün kendinde olmadığını fark etti, camdan devreye girdi, el frenini çekti ve olası bir kazanın önüne geçti. Evet. 125 kişinin

0: Bulunduğu yolcu gemisiyle iletişim kesildi. Ekipler bölgeye gelince geminin battığını belirledi. 115 kişi kurtarıldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda yetkililer kayıpları kurtarmanın peşinde. Savaştan kaçamayan Yemenliler akü bitince aktarma kablosu aradı. Bulamayınca devreye Kalaşnikovlar girdi. Silah elektriği gerçekten de iletti. Kutsal olarak gördükleri hayvanların sokaklarda özgürce gezmesine karışmayan Hindu bir semt sakini, çocuğu boynuzların hedefi olunca panikledi, araya girmek istedi ama boğa öfkeliydi. Çocuğu ikinci kez hedef aldı, neyse ki ciddi bir yaralanma olmadan uzaklaştı. Dağ başında yürüyüş yapan grup tam hiç doğal yaşama denk gelmedik demek isterken ayıyla göz göze geldi. Patikada grubu bir süre takip eden ayı bu size ders olsun der gibi çalılarda sırtını kaşıdı ve oradan uzaklaştı.
1: Oh my gosh, look at his paws.
2: Hi there.
1: Hello.
2: I love you, Mr. Bear.
0: Yarasa kanatların yarışına Tianmen Dağları ev sahipliği yaptı. 11 ülkeden 16 sporcu kendini boşluğa bıraktı. Kazanan parkuru 24 saniyede tamamlayan Avustralyalıydı. Turistler Portekiz'in batısından okyanusu izlemek istedi. Deniz fenerine vuran dalgalar onları bir sürprizle şaşkına çevirdi. Turun son misafiri, müşterileri sevimliliğiyle ikna eden bir görevli. Bisikletli gezgin doğuştan patron olan ufaklık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Daha 4,5 yaşındaki çocuk servisten temizliğe geçti.
3: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte artık yeni güvenlik sistemi de devreye alınıyor. Okul giriş çıkışlarında turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden 24 saat izlenen güvenlik kameralarına ve çevre denetimlerine kadar pek çok yeni uygulama geliyor. Güvenlik timleri de artık okul çevrelerinde görev başında olacak. Peki yeni eğitim öğretim yılında güvenlik tedbirleri neler? İzleyelim.
4: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
0: Dedektör, turnike, kamera ve randevulu sistem. Güvenlikte birçok nokta mercek altına alındı. Okullar sıkı tedbirlerle açılıyor.
5: Çocuklarımızı korkarak yolluyorduk. Şimdi rahatız.
0: Milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ilk zilin çalmasıyla yarın başlayacak. Bununla birlikte 81 ilde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.
5: Biz de onlarla beraber tedirgin olduk. Her şeyden çok etkileniyorlar çocuklarımız.
0: Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden dedektörlere 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi. Tüm bu tedbirler eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecek.
6: Çocuğumuz güvende. Gayet güzel bu uygulama. İçimizi rahat ediyor.
0: Okul çevrelerinde 6105 ekip görevlendirildi. 81 ilde 30.000 bahçe görevlisi de okullarda hazır edildi. Anında müdahale gereken olaylarda ise okul timleri kuruldu. Okul yönetimine gerekli durumlarda arama yapma yetkisi verildi. Ayrıca veli görüşmeleri de artık okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları da aktif hale getirildi. Kör noktalar bir bir aydınlatıldı. Hazırlıklar okullar açılmadan hemen önce tamamlanmış. ATV Haber'de sistem odasını böyle görüntülemişti.
7: Sistemimizin en büyük özelliklerinden birisi yüz tanıma sisteminin olması. Harekete duyarlı olması. Sabıkası olan kişiler okul çevresinde görüldüğü an emniyet birimleri harekete geçecek.

0: Okulların açılmasıyla birlikte trafik tedbirleri de üst düzeye çıkarıldı. Trafik yoğunluğunu azaltmak için ilk ders zili de yarın 10-15 saatleri arasında çalacak.
1: Çok seviyoruz. Lütfen okul servis aracına bindiğinizde emniyet kemerlerinizi takın. Söz mü?
2: Söz.
3: İzmir'de staja giden üniversite öğrencisi Serra Nil Erdoğan yaya geçidi üzerinden karşıya geçmek isterken hızla gelen bir otobüsün altında kaldı. Genç kız ölümden kıl payı kurtuldu. Kazayı ailesi geç öğrendi ve ortaya çıkan kaza raporuyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Çünkü iddia o ki genç kızın geçirdiği kazayla tutanak bambaşka.
4: Tam yaya geçidi tabelasının altından geçiyordum.
5: Biz çok büyük bir kazayı çok ucuza atlattık. Bunların hiçbiri kaza raporunda kazanın oluş şeklini yansıtmıyor.
0: Yaya geçidi üzerinden karşıya geçmek isterken otobüsün altında kaldığı ölümden kıl payı kurtuldu. Ancak iddia o ki kaza anında yazılan tutanak kazayla uyuşmuyor.
5: Düzenlenen trafik kaza tutanağı oradaki fiziki gerçekleri yansıtmıyor. Olayın oluş şekli, olduğu yer.
0: İzmir'de staj yapan üniversite öğrencisi Serra Nil Erdoğan sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı ancak o esnada hızla gelen otobüsün altında kaldı.
4: Tam yaya geçidi tabelasının altından geçiyordum. Ben karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bana çarptı.
0: Ailesi İstanbul'daydı. Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı.
4: Bana çarptı. Leğen kemiğimde ve omurgamdaki İki tane kemikte kırık oldu. O da durmadı. Ya o da frenlemediği için beni sürükledi.
0: Serra günlerce iyileşmek için anne babasından uzak hastanede kaldı. İddia o ki kaza haberi ailesine geç verilmişti.
5: Birçok şey olmuş, kaza geçirilmiş, otobüsün altından çıkartılmış. Daha sonrasında hastaneye sevk olunuyor. Biz tesadüfen.
0: Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Serra Nil İstanbul'a döndüğünde hazırlanan raporla bir şok daha yaşadı.
5: Tabelalar zaten yaya geçidiyle birlikte değil. Raporda sanki kızım direkt otobüsün önünden karşıya geçmeye çalışıyormuş gibi görünüyor.
0: Şimdi Erdoğan ailesinin isteği sorumluların ceza alması.
5: Bu olmasın, bir daha olmasın. Birilerinin canı yanmasın.
3: Türkiye'de ilk kez uygulanacak İstanbul'daki uygun fiyatlı kiralık sosyal konut projesi başvuruları yarın başlayacak. 15 bin sosyal konut için başvurular ücret ödemeden E-Devlet üzerinden alınacak. İlk etapta 1071 konut için çekiliş yapılacak. Peki başvuru şartları neler ve kim nasıl başvuru yapabilir? İzleyelim.
6: Proje olarak ben gayet verimli buluyorum. Şu anki kira artışları zaten aldı başını gidiyor. Kiralık evler de aynı şekilde.
7: Kiralar malum, bütçeler aşıyor hani. Ben de başvurmayı düşünüyorum.
8: Piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
0: Binlerce dar gelirliyi rahatlatacak o gün geldi çattı. İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık sosyal konut başvuruları yarın başlıyor.
9: 3 yıl iyi bir zaman da 3 yıldan sonra ev alıp çıkarsan güzel.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen 15 bin sosyal konutun Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verileceği duyurulmuştu. Fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvurular pazartesi başlıyor.
10: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
0: 10 bin liradan başlayacak kiralık konut tahsis edilecek ilçeler 4 gruba ayrıldı. Kampanya genelinde ise toplamda 15 bin konut 3 yıl süreyle hak sahiplerine kiralanacak.
11: 3 yıl sonra bu konutlar tekrar aslında başka şekilde kuraya tabi tutulacak ve başka kişilerin kullanımı için tekrar kura sistemiyle sisteme tekrar verilecek.
0: Peki yarın başlayacak olan başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
11: E-Devlet sisteminde TOKİ bölümünde konut ve iş yeri başvurusu adında bir aslında bölüm var. Burada E-Devlet'e vatandaşlar giriş yaptıktan sonra bu menüyü

0: geçip yeni başvuru seçeneğine tıklayarak aslında başvuru yapabilecekler.
1: Başvuru yaparken herhangi bir ücret ödenmeyecek. Peki bu projeye başvuru yapabilmenin şartları ne?
0: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet ediyor olmak, 12 aylık ortalama hane halkı gelirinin 100.000 TL'yi aşmıyor olması ve aslında evli olmak önemli şartlardan.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini sosyal medyası üzerinden paylaştı.
2: İstanbul Ümraniye'de 28 yaşındaki Gamze Yıldız grip şikayetiyle bir tıp merkezine gitmişti ve laboratuvar teknikerinin yaptığı bir serum yüzünden hayatını kaybetmişti, hatırlayacaksınız. Genç kızın ölümünün ardından kapatılan tıp merkezi yeniden faaliyete başladı ve faaliyete başlaması üzerine genç Gamze öldüğüyle mi kaldı yorumlarına yol açtı. Çünkü acılı aile mezarlık ve tıp merkezindeki eylem nöbetleri arasında mekik dokuyor.
3: Ölmedi. Hepimiz öldük. Yaşamıyoruz. Gerçekten sadece mecburen nefes alıyoruz.
1: Yürüyerek girdiği tıp merkezinde hayatını kaybetti. Yaptırdığı serum 28 yaşındaki Gamze'yi hayattan kopardı. Kapatılan tıp merkezi ise tartışmalı şekilde yeniden açıldı.
4: Hiçbir değişik yok. Benim sadece kardeşim vefat etti. Kimse bir ceza çekmedi.
3: Eksikler tamamlanmış. Doktor eksiği, acil müdahale odası. Madem işte diyorum bu eksiği de tamamlasınlar, benim yavrum burada, bana geri getirsinler, ben de susayım. Asla susmayacağım, bu da mümkün değil.
5: 28 yaşındaki genç kız soğuk algınlığı şikayetiyle Ümraniye'deki işte bu tıp merkezine yürüyerek girmişti. Laboratuvar teknikeri tarafından uygulanan serum onu hayattan kopardı.
1: Anafilaktik şok geçiren Gamze Yıldız'a gereken müdahalenin geç yapılması da genç kızı adım adım ölüme götürdü.
6: Birinin kaybı mı olması gerekiyor diyeceğim ama sadece kayıpla da kalmıyor. Daha önce de kayıplar var. Entübe etmeleri gerekiyormuş o sırada. Zaten yapabilseler böyle bir sıkıntı olmayacak. Ancak burada doktor yok. Yine aynı teknisyen müdahale etmeye çalışıyor. Tesadüfen burada olduğu söylenilen, bize göre tesadüfen değil, kaçak çalışan doktor. Burada müdahale ediyor ama yeterli kalmıyor zaten. Entübeyi düzeltiyorlar, kalp mesajı yapıyorlar 12 dakika boyunca.
5: Gamze Yıldız'ın ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı ekiplerince tıp merkezi denetlendi. Başta ceza işlem uygulanarak merkez kapatıldı. Ancak süreleri bitince yeniden açıldı. Aile şimdi kapıda günlerdir nöbet tutuyor.
7: Kızım burada katledildi aslında. Herhangi bir sağlık ihmalidir. Gerçekten katledildi. Katiller şu anda içeride çalışıyor. Buraya dışarıya çıkıp bizi tehdit edebiliyorlar.
3: Kaldı ki daha adli tıp raporu çıkmadan burası nasıl açılabiliyor?
1: Genç muhasebeci Gamze Yıldız'ın ölümünün ardından ifadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olayın kapsamlı şekilde soruşturulduğunu açıkladı. Adli tıp raporunun hazırlanmasıyla davanın başlaması bekleniyor.
7: Gamze burada öldürüldü ama şu eksikleri tamamlayın, siz yine açın. Yani Gamze'nin demek hiçbir kıymeti bir yokmuş.
3: Buranın bir an önce kapanmasını, lisansının elinden alınmasını istiyorum.
2: Ankara'da pazar yerinde çıkan silahlı kavganın ardından iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
8: Ankara'da pazar yerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Keçiören ilçesinde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olay yerine bir grubun araçla gelerek ateş açtığı, diğer grubunsa araçla kovaladığı tespit edildi. Ateş açan araçtaki şahıslar saklandıkları evde özel harekat ekiplerince gözaltına alınırken evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer gruptaki şüphelilerse Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edilip yakalanırken adreslerinde yapılan aramada yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay yerinde ele geçirilen silahlarsa balistik inceleme ve karşılaştırma için kriminal

0: incelemeye gönderildi.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini artırmak ve geleneksel tatları korumak için et tebliğini yeniliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte burger tanımı netleşti. Sucuk ve pastırmaya fıstık, peynir ve tütsüleme yasağı geliyor. Döner etiketlerinde ise artık şeffaflık zorunlu olacak. Yani farklı et türlerinin yaprak döner adı altında satılmasının önüne geçilecek.
2: Tavuk ya, tavuksa tavuk diye alıyoruz, etse et diye alıyoruz da tabii içinde o içeriği tam yani bilmiyoruz tabii ki, onu bilemeyiz de yani.
3: Burger, döner, köfte, sucuk, tatlar korunacak, etiketler şeffaflaşacak.
4: Haftada kaç kere yiyorsunuzdur?
5: Haftada 2-3 kere falan bazen.
4: Hamburger. Etli mi?
5: Tavuk.
3: Bakanlık tüketiciyi yanıltan içeriklerin bir bir önüne geçiyor, et tebliğinde değişikliğe gidiliyor. Çeşni maddeleri gibi aroma verici ve tatlandırıcı ürünler yasaklanıyor, ürün tanımları netleşiyor.
6: İçindeki yağ oranı, kırmızı et miktarı, büyük baştan mı geliyor, küçük baştan mı geliyor? Veya zaman zaman maliyeti ucuzlatmak adına mesela çok ucuz burger satıyorlar, içerisine kanatlı eti karıştırmış.
7: Sipariş verdiğinizde gelen burgerin içinde çoğu zaman tavuk eti de karıştırılmış olabiliyordu. İşte bunun önüne geçildi. Artık burger sipariş ettiğinizde içinde yalnızca kırmızı et olacak.
6: Kırmızı etin içerisine kanatlı etinin karıştırılması uygun değil ve bununla ilgili sınırlar çiziliyor.
3: Et ürünlerinin üretiminde kullanılan tütsüleme işlemi de geleneksel ürün kategorisinde olan sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde yasaklanacak.
6: Tütsüleme işlemi hafif böyle isli bir tat veren, aroma veren bir işlem. Dolayısıyla bunu yaptıkları zaman bazen yasal sınırın dışında işlemler yapılıyor. Bununla ilgili de işte tütsülenmiş et ürünüdür, fiyatı da şu kadardır deyip aslında satışına bir sınır getiriliyor.
3: Bir diğer düzenlemede en çok tüketilen yemek çeşitlerinden biri olan döner için.
7: Dönerin fiyatını farklı farklı restoranlarda hep farklı fiyattan görüyoruz. Aslında bunun en büyük nedeni olan fazla yağ kullanılması da düşük fiyatın asıl sebebi. İşte buna da sınırlama getirildi. Aynı zamanda türlerinin de net olarak belirlenmesi gerekiyor.
4: Neden bazı yerlerde çok ucuz oluyor sizce?
8: Yani orada çok yememeyi tercih ediyoruz. Çünkü insan aklında başka şeyler geliyor. Hani acaba ne içinde var, nasıl üretiliyor, sakatattan mı yapılıyor gibi.
6: Bu et karışımlarında şimdi makbul olan, fiyatı da yüksek olan yaprak dönerdir. Yaprak döner diye satılanların pek çoğu aslında kıyma döner. Yağ oranı ne olmalı? Çünkü maliyeti düşürmek adına özellikle tavuk dönerde bolca yağ kullanıyorlardı. İşte dolayısıyla vatandaş tabağına gelen ürünü bilmiyordu. Benim tabağıma bir döner geldi ama içerisinde ne kadar kırmızı et var, ne kadar kıyma eklenmiş, ne kadar yağ eklenmiş, ne kadar bağ dokusu eklenmiş. Şimdi ona da bir sınır getiriliyor. Süreyle ilgili bir düzenleme var. Dönerler sabah takıldığı andan itibaren 12 saat sonra bitirecek şekilde 12 saat gibi bir sınır getiriliyor.
9: Fiyatı uygun da olsa bakıyorum yani. Yüksek fiyatı aldırış etmeden bence sağlıklı olması, daha iyi olması önemli.
1: Şimdi yurttan öne çıkan haberleri getireceğiz ekrana. Akşam Ajansı'nda bugün bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Bizden hemen sonra Canan Barlas'la gündem programı A Haber ekranlarında olacak. Yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar, hoşçakalın.
10: Dernek Başkanımız Sayın Erhan Çimendur'u da masamıza alalım. Takı törenimiz başlasın.
3: Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan düğün görüntüleri üzerine gözaltına alınmış, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaktan tutuklanmıştı. Tanıdık kuyumcudan kiraladığını öne sürdüğü altınlar Muradiye'de bir akrabasının evinin odunluğunda çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'la annesi de İstanbul'da yakalanarak Van'a götürüldü. Bolu Gerede'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın patlamalarla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında fabrika küle döndü.
11: Bir
0: anda çöktü bina yıkım esnasında.
3: Bursa'da depreme dayanıklı olmadığı

0: için yıkım çalışması yapılan bina bir anda çöktü. Çalışmayı görüntüleyen mahalleli binanın yerle bir olduğu anları böyle kaydetti. Yıkım ekibinden yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
1: Bina video çekimimiz anında bir anda çöktü. Kepçenin darbesiyle bir blok olduğu yere büyük bir gürültüyle çöktü.
2: Oğlum bak kaza yaparız ha. Lan kaza yaparız.
0: Aydın'da kırmızı ışık ihlali zincirleme kazaya yol açtı. 3 otomobilin karıştığı mucize eseri can kaybı olmadan atlatılan o kaza araçlardan birinin kamerasına an be an yansıdı.
2: Lan kaza yaparız.
0: Mersin limanına yanaşan kuru yük gemisine narkotik ekipleri baskın yaptı. Dalgıç polislerin geminin altında yaptığı aramada Zula'dan değeri 1,5 milyar lira olan 350 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Brezilya'dan gelen gemideki 9 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.
3: Gerdireceğiz abi.
4: 4 sıra ha.
0: Erzincan'da 250 metreden uçuruma düşen inek ekipleri seferber etti. İneğin halat yardımıyla kurtarıldığı operasyon 6 saat sürdü.
5: Demire denk geliyor.
6: Sınıf arkadaşlarım, sınıf öğretmenim, onlar da benim bu hastalığıma çok yardımcı oldular.
0: Afyonkarahisar'da 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören Gülsüm Evsağ Karakuş, ailesi ve sınıf arkadaşlarının moral desteğiyle hastalığı yendi. 10 yaşındaki kız çocuğu için kent meydanından gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firmanın denetlendiğini, 5.952.000 ürünün incelendiğini ve toplam 182.559.000 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi. Bakan Bolat, yazılı açıklamasında 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin ve verilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasa düzenini tesis etmek amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimleri ülke genelinde yoğunlaştırdıklarını belirtti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Topraktan toplanıyor, elle kesiliyor, Erciyes'in eteklerinde güneşe seriliyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde domates hasadıyla birlikte kurutma mesaisi de başladı. İlçede 4000 dekarın üzerinde domates üretiliyor. Bunun yaklaşık 2000 dekarlık bölümü kuru domates için ayrılıyor.
5: İşte Erciyes'in eteklerinde olması, bunun gece gündüz sıcaklık farkı, gün ışığını fazla alması domateslerimizdeki kaliteyi ve lezzeti artırıyor.
4: Hasat edilen domatesler kasalarla sergi alanlarına getiriliyor. İşçiler tarafından tek tek kesiliyor. Gideceği ülkeye göre tuzlanıyor ya da kükürtleniyor. Ardından 10 ila 15 gün boyunca güneş altında kurutuluyor.
5: Avrupa Birliği ülkelerine gitmekte. Avrupa Birliği ülkelerinin tercih etmesinin sebebi el kesimi olması, suyunun boşa akmaması, kendi öz suyuyla beraber kurulması, gün ışığında da kuruduğu zaman domatesin lezzeti ve aromasının çok daha güzel olmasından dolayı.
4: Güneşte kurutulan domatesler daha sonra fabrikalara gönderiliyor. Renk ve kalitesine göre sınıflandırılıyor, paketleniyor.

0: Domatesler başta pizzasıyla ünlü İtalya'ya, ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere'ye ihraç ediliyor. Erciyes'in eteklerinde güneşle olgunlaşan domatesler şimdi dünyanın dört bir yanında sofralara ulaşıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Eylül ayından itibaren tarımsal üretim planlamasını hayata geçirmekle ilgili hedefimiz var.
3: O hedef gerçekleşti. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumak da kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık hibe desteği verileceğini duyurdu. Program kapsamında 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibelerde kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek pay 2164 projeyle aile işletmelerine ayrıldı. 1751 kadın ve genç girişimci de destekten yararlandı. Bakan Yumak'la ayrıca tasarruflu tarımsal sulama sistemleri başvuruları kapsamında 2047 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirtti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Gölete giren 13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Olay Muş'un Eğirmeç köyü kırsalındaki gölette meydana geldi. 13 yaşındaki İsmail Ayhan girdiği gölette bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıçlar sevk edildi. Gölette zamanla yarışan ekipler bir süre devam eden arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki İsmail'e ulaştı. Sudan çıkarıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük İsmail, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
5: Açıl, açıl, açıl. Tamam,
6: nedir o?
5: Şapkası açıl oradan.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ankara'da pazar yerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Keçiören ilçesinde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olay yerine bir grubun araçla gelerek ateş açtığı, diğer grubunsa araçla kovaladığı tespit edildi. Ateş açan araçtaki şahıslar saklandıkları evde özel harekat ekiplerince gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer gruptaki şüphelilerse Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edilip yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay yerinde ele geçirilen silahlarsa balistik inceleme ve karşılaştırma için kriminal incelemeye gönderildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Can suyu olan barajlarda alarm zilleri çalıyor. İstanbul'un su kaynaklarında yaz aylarıyla birlikte başlayan düşüş Eylül ayında da devam ediyor. Öyle ki en yüksek doluluk %67,54 ile Elmalı Barajı, en düşük oransa %5,05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Elmalı %67,54, Ömerli %54,99, Darlık %58,92, Alibey %37,07, Terkos %35,26, Büyükçekmece %28,52, Isırancalar %20,51, Sazlıdere %23,09, Kazandere %14,01, Pabuçdere %5,05. Uzmanlar sonbaharda yağışların yetersiz kalması halinde su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunurken gözler şimdi sonbaharda beklenen yağışlarda.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: cami önünde toplandılar, cuma namazı sırasında domuz başı salladılar. Litvanya, İslam düşmanlarının provokatif eylemine sahne oldu. Saldırganlar bu defa Kaunas kentinde harekete geçti. Hedeflerinde cuma namazı için toplanan Müslümanlar vardı. Yaklaşık 100 motosikletli bir araya geldi. Namaz sırasında caminin önünde toplandı. Yüksek sesle slogan atıp motosikletlerini çalıştırdılar.
1: A Haber Radyo.
2: İyi akşamlar. Küresel değişimin tam ortasındayız gibi duruyor. Her şey çılgınlıkla değişirken iki savaş sürüyor. Bir Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Bir yandan da İran-Amerika savaşı sürüyor. Trump bugün yeniden ortalığı karıştırdı. Bu sefer gene dedi en kısa zamanda İran savaşı bitiyor. Ona ne kadar inanıyor küresel çete ve küresel halk diyeceğim. Evet, bugün Sayın Cumhurbaşkanı çok kayda değer bir konuşma yaptı. Artık darbelerin bittiğini söyledi. Düşünün ki darbeler bu kadar uğraştan sonra daha yeni bitti diyebiliyor bir cumhurbaşkanı. Bu Türkiye için gerçekten çok önemli bir ilerleme. Öte yandan bütün Türkiye'de hastaneler açılıyor, memleket hastaneleri. Muhalefet bu hastaneleri de pek hoşuna gitmiyor. Yani neden bu kadar büyük hastaneler yapılıyor diyor. Hastaneler ağzına kadar dolu ayrıca. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bu sağlık alanındaki olan gelişmenin de altını çizdi ve bence haklıydı da. Şimdi yeniden bu Kaşif Kozanoğlu cinayetinden başlıyoruz.
3: Evet sevgili seyirciler, Türkiye hakikaten bir yandan bağırsaklarını temizliyor, bir yandan da hem bugünüyle hem geçmişiyle hesaplaşıyor, hem geçmişten açık kalmış hesaplar görülüyor. Bir yandan da bugünkü temizlik saati malum. Şimdi 15 yıl önce yaşanan bir olay şu anda gündemde. Evet, Kurtuluş niye bu gündemde? Sen onu anlatırken biz hafif hafif tahtaya gidelim.
4: Adalet Bakanı Akın Güllek göreve gelir gelmez bu faili meçhul cinayetleri, dosyaları yeniden araştırmakla ilgili bir daire kurdu. Bu daire birçok faili meçhul dosyayı gündemine aldı. Bunun en popüler olanlarından biri de yakın zamanda Gülistan Doku'ydu. Vali eşi ve bir sürü o dönem mahiyetliğini yapan isim tutuklandı.
3: Gülistan Doku olayı kaç yıl önceydi yaklaşık?
4: Kaç
5: 2020.
4: Yıl?
3: 2020.
4: 2020 yani evet. Yeni bir olaydı aslında.
3: Nispeten yeni.
4: Evet, nispeten
5: 6 yıllık.
4: Yeni.
3: 6 yıllık.
4: Uğur Mumcu dosyasına tekrar açıldı. Ailesiyle görüştü Sayın Bakan.
5: 1992'de.
4: Evet, 92'de. Ya bizim yakın tarihteki bütün bu faili meçhul dosyalar bu daire tarafından, Adalet Bakanlığı'nda oluşturan daire tarafından araştırılıyor. Kaşif Kozinoğlu da böyle bir dosyaydı.
3: Kaşif Kozinoğlu kim?
5: Kaşif Kozinoğlu bir subay, özel harp dairesinde yani genelkurmayda çalışan, daha sonra binbaşı iken MİT'e alınıyor, sonra emekliliğini veriyor, MİT müsteşarlığına istihbaratçı olarak geçiyor, asker istihbaratçı olarak.
3: MİT müsteşarı mı oluyor?
5: Hayır.
3: Orada müsteşarlığına geçiyor.
5: Müsteşarlığına geçiyor. Orada birçok Bosna'da görev yapıyor, farklı ülkelerde yapıyor. En sonunda kendisini Asya bölgesinde koordinatör, yani oradaki bütün istihbarat, terörle mücadele operasyonlarını yönetecek Türkiye adına Türkiye Cumhuriyetler'de. O dönem biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nden ayrılıp kendi bağımsızlığını ilan edildiği dönemde Kaşif Kozinoğlu hem orada Özbekistan gibi, işte orada General Raşit Dostum gibi generallerle Türkiye lehine operasyonlar yapıyor. Hem de bölgede...
3: Bir resmi varsa buraya resmini koyalım, evet. Önce onu konuşalım.
5: Bölgedeki istihbari operasyonları Türkiye'ye yönelik. Bu arada...
3: İsmi MİT Başkanlığı içinde geçiyor değil mi?
5: Daha sonra Enver Altaylı olan eski MİT elemanı Enver Altaylı... Fethullah Gülen'e bir mektup yazıyor. Diyor ki bu Kaşif Kozinoğlu MİT müsteşarlığına aday diyor. Bunun durdurulması lazım. MİT'te çok iyi çıkışı var. Hatta Özbekistan'daki cemaat okullarını da bu kapatıyor.

0: attı. Bunun durdurulması gerekir diye
1: mektup yazıyor.
0: Mektup yazıyor. O mektuplar da biliyorsun ele geçirildi, yayınlandı. Ankara'daki bir soruşturmada ele geçirildi. Şimdi Kaşif Kozinoğlu cemaatin yani FETÖ'nün o
1: FETÖ'nün
0: dönem
1: düşman oldu ya yani
0: FETÖ'nün mutlaka ve mutlaka hem MİT'ten uzaklaştırılmasını istediğini hem de tutuklanmasını hatta ölmesini istediği birisi. Kaşif Kozinoğlu daha sonra hakkında Ergenekon soruşturmasının içinde Zekeriya Öz tarafından Kozinoğlu diye bir Word belgesinin Oda TV'nin bilgisayarlarında güya Kozinoğlu adlı bir dosya bulunuyor.
1: Kumpas kuruluyor yani.
0: Orada Kozinoğlu yazıyor. Siz de herhangi birisinin bilgisayarına her şey yazabilirsiniz. Kendisiyle ilgili soruşturma başlatılıyor. DGM o zaman CMK 250 maddesiyle özel yetkili olduğu için MİT tarafından ifade vermesi için Mart-Nisan ayında Türkiye'ye davet ediliyor. Nisan 2011'de tutuklanarak cezaevine, Silivri'ye gönderiliyor. İşte tutuklandığı gün, işte bakın burada Fethullahçı bazı gazeteciler de orada görüyorum ben şu anda. Sonra buradan Bahçeşehir Üniversitesi'nin arka çıkışından çıkarak hatta dün gece bu görüntüleri çektiği iddia edilen bazı gazeteciler hakkında operasyon da yapıldı ve bir gazeteci tutuklandı, birisine de yurt dışı çıkış adli kontrol verildi. Bu görüntüleri çekenlerle ilgili şöyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu görüntüleri nasıl çektiğini, kim tarafından, bütün gazeteciler ön kapıdayken bu koşarak adım gittiği bu görüntüleri kimin tarafından istihbarat verildi önceden ve çektiniz diye. Bunlar biliyor o dönem.
1: FETÖ yani değil mi? Hepsi bunun.
0: Cihan Haber Ajansı,
1: Zaman Gazetesi,
0: Doğan Haber Ajansı, İHA gibi bütün haber ajansları bu görüntüleri geçti ve ifşaladılar. Daha sonra cezaevinde yaklaşık 7 ay sonra Kasım 12 Kasım'da koğuşunda fenalaşarak tansiyonu 20'ye çıkarak nabzı düşerek
2: ilk mahkemesine 3 gün kala.
0: 3 gün
1: her
0: kala.
1: Her şeyi söyleyecek.
2: Her şeyi söyleyecek.
0: Evet, her şey. Bir mektuplar yazıyor. Bazı mektupları bu arada onu da sevgili izleyicilerimiz için bazı mektupların biz A Haber'de yayınladık ele geçen ama savcılık bazı önemli mektupların sayfalı kendi el yazısıyla yazdığı kayıp bulunamıyor. Onlarla ilgili çalışmalar da yapıyor. Evet. Kaşif Kozinoğlu'nun yani öldüğü güne gelirsek.
1: Şimdi ona gelmeden önce Murat Hoca, ne biliyoruz Kaşif Kozinoğlu ile ilgili? Hatırlıyor musun bir şeyler o zamanla ilgili?
3: Şimdi tabii ki hatırlıyorum. Bu operasyonların başlaması yani faili meçhul cinayetler dosyasının yeniden ele alınması gerçekten de hem devletimiz adına hem de millet adına çok önemli bir gelişme. Öncelikle Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bu konuda gerçekten önemli işler yapıyor. Şimdi ben bunun bir devlet kararı olduğunu düşünüyorum. Yani yeniden bir beyaz sayfa açıp bütün bu karanlıkta kalmış dosyaların aydınlatılması ve toplumdaki adalet duygusunun daha da güçlendirmesine dönük yapılan bu çalışma sonucunda bu dosyalardan bir tanesi de Kaşif Kozinoğlu dosyası.
1: Şimdi ne hatırlıyoruz o zamanlar?
3: Şunu hatırlıyorum.
1: Bu dosya açılmasaydı.
3: Kaşif Kozinoğlu tabii ki yurt dışı görevlerde bulunmuş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda işte devletin diğer birimlerinde önemli işler yapmış bir kişi. Devletin içerisinde özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nda o dönemde işte FETÖ'nün burada yapılanmak istenmesi yani Milli İstihbarat Teşkilatı'na sızmak istemesine karşı çıkanlardan birisi. Dolayısıyla 2011 yılında işte Oda TV davası Ergenekon soruşturmaları çerçevesinde içeriye alınıyor. Benim burada dikkatimi çeken şey şu. Şimdi 2011 yılında içeri alındıktan sonra kalp krizi geçirdi diye öldüğü ifade ediliyor. Ve bununla ilgili bir yıl sonra da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında Sayın Hakan Fidan'a dönük soruşturma, yani ifadeye çağrılması. Ben bunu şöyle yorumluyorum.
1: 7 Nisan krizi.
3: Tabii ki. Şimdi bu şu demek, yani bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'na sızamayan o örgüt, FETÖ örgütü ne yapıyor? Burada önce Sayın Hakan Fidan'ın çevresindeki kişileri öncelikle etkisiz hale getirmeye çalışıyor.
0: Vallahi ben sizin gibi düşünmüyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bayağı da sızdılar. İyi de sızdılar o dönem.
3: Ben tam anlamıyla sızdığını düşünmüyorum. Yani o sızamadıkları için oradaki

0: ki bazı kişileri hedef almaya başladı.
1: MİT müsteşarını değiştirmek istediler. Sızmayı yaptılar Murat Bey, ama MİT müsteşarının da kendilerinden olması için operasyon
2: yaptı. Ama Hakan Fidan'la aynı yerde değilmiş galiba. Yani Kaşık Kozunoğlu benim bildiğim kadarıyla.
0: Ama şöyle,
2: değil mi Abdurrahman?
1: Bir, farklı bölgelerde.
2: Farklı kompartımandalar yani.
0: Ama şöyle, yani oraya benim bildiğim kadarıyla baş müşavir olarak atanmasını Sayın Hakan Fidan yapıyor.
2: O kadar detay bilmiyorum.
0: Şimdi tabii o hatta istifasını sunuyor, kabul etmiyorlar. Dolayısıyla devlet de işte 1995'li yıllarda tanıştıkları, TİKA'dan dolayı tanıştıkları ifade ediliyor. Bunların tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış, bunlar teyide muhtaç, evet, bilgiler olabilir. Fakat burada önemli olan şey şu. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'na FETÖ hiç sızmadı demiyorum tabii. Tabii ki sızdığı bölgeler, yerler, kritik yerler vardır. Fakat tepe noktalarına üst düzey yönetimi ele geçirme konusunda belli ki...
2: İşte öldürecek işte, kadar sızmışlar
0: işte,
2: yani.
0: Öldürerek geliyorlar, onu
2: öldürecek
0: söylüyorum.
2: Öldürecek kadar
1: şimdi,
2: sızmışlar.
1: Şimdi Harlow suikastı Milli İstihbarat Teşkilatı'na sızan İKK başkanlığı içindeki Rusya masasındaki Fethullahçılar bizzat Karlov'u takip ettiler. İstihbaratı, anlık istihbaratları polis imamlarına verdiler, kendi imamları, MİT imamları üzerinden polisime, polisler üzerinden de katledildi. Evet. Mevlüt
0: Abdurrahman Bey zaten altında. O zaman Milli Emniyet İstihbarat Teşkilatı zaten onların elindeydi.
1: Hayır,
0: yani oradan da bilgi alıyorlardı. Elbette Milli İstihbarat Teşkilatı.
2: Evet, Tolga Hoca, sizin diyeceğiniz bir şey var mı bu Kaşif Kozin
1: oğlu?
2: Hatırlıyor musunuz bunu? Yok.
3: Hatırlıyorum tabii, hatırlıyorum ama yani detayına hakim değilim, o yüzden şu anda yorum yapmıyorum.
2: Şimdi o zaman detaylarına girelim.
4: Şöyle, bu olay nasıl aslında o zaman kamuoyunda böyle akıllarda? Ya bu Kaşık Kozun onu tabii çok özel
2: şimdi
4: bir...
2: Şimdi biz o zaman bunu şey olarak darbeci generallerden birisi olarak sunmaya çalıştılar bize, değil mi?
4: Evet, yani normal zamanı... Ergenekoncu işte darbeci gibisinden bunu kamuoyuna sunmaya çalıştılar. Ama ya bu nasıl aklımızda kaldı? Kurtlar Vadisi'nden kaldı aklımızda. Şöyle herkesin kamuoyunun şöyle bir dikkatini çekti. Ya 136. bölüm o. O bölümde Kaşifoğlu isimli birinin fetvası çıkıyor. Ölüm fetvası çıkıyor ve 3 gün sonra...
1: 2 gün sonra.
4: Gerçekten. 3 gün sonra.
2: Bir dakika,
4: gerçekten.
2: Yani bu çok korku şey bir şey. Yani önce dizide öldürülüyor.
4: Dizide ölüm fetvası.
2: Ölüm fetvası.
1: 10 Kasım'da yayınlanıyor. 12 Kasım'da ölüyor.
4: Yani bu 2 gün 3 gün sonra gerçekten ölüyor.
2: Bu Simpsons der gibi, hani Simpsons çizgi filmleri şimdi her nasıl şeyi oluyor? Biliyor ya önceden.
4: Simpsonlar ama şöyle bir şey, Simpsonlarda kehanet tarafı daha güçlü. Burada nokta atışı Kaşif Kozinoğlu ölecek 3 gün sonra ölüyor.
1: Dizideki replikten biraz bahsedeyim mi?
2: Bahsettik
1: o
2: oğlum.
1: Şeyde hani dizinin kahramanı kimdi o? Şaşmaz'ın oynadığı.
2: Memat neydi bilmiyorum.
3: Polat Alemdar.
2: Polat Alemdar.
1: Polat Alemdar. Kazım Kaşifoğlu'nu yakalıyor. Götürüyor Yaşar Ağa'ya teslim ediyor. Al diyor, bunu sana hediye olarak bizden diyor. Sana hediye diyor. Bakın şimdi bizden sana hediye. Polat Alemdar bir nevi MİT'i de temsil ediyor.
2: Polat Alemdar iyi bir karakter değil mi bu dizide? Ben dizide çok seyretmediğim için. Kahramanı yani
1: MİT'le
2: dizinin.
1: Çalışan şey.
2: Biz dizinin sana, kahramanı yani değil
1: evet,
2: mi Polat
1: dizinin
2: Alemdar?
1: Dizinin baş aktörü. Yaşar Ağa diyor ki bizden sana şey diyor,
3: hediye.
1: Yaşar Ağa da bunu alıyor, teslim alıyor, tamam diyor, yanındaki İlhan'a teslim ediyor. İlhan da alıyor bunu, Kazım Kaşifoğlu yani Kozinoğlu'nu diyor. Diyor ki senin Azrail'in ben olacağım, seni öldüreceğim diyor. Sonra 10 Kasım'da 136. bölüm yayınlandıktan 10, 11, 12 Kasım'da da
2: peki ben şimdi
1: boğuşunda
2: hiç dizi seyretmediğim için bilmiyorum. Bu neydi? Kazım Kaşifoğlu karakteri.
4: Evet.
2: O dizide bilinen bir karakter mi?
1: Yok, bilinmiyor.
2: O bir tek o bölümde çıkıyor.
4: Çok böyle sonradan diziye konulan bir isim. Sonradan.
1: Ama o sırada şöyle, şunu da söylemek lazım. Kaşif Kozinoğlu Nisan ayında tutuklanmış, yaklaşık 7 aydır da cezaevinde.
2: Bu arada senaryo yazılıyor.
1: Bu arada senaryo yazılıyor. Öldükten 8 Aralık 139. bölümde ise spor yaptıktan sonra bir iğneyle öldürüldüğünü de işliyorlar. O da önemli.
4: Kim öldürüyor?
2: Peki bu nasıl
4: Yeşil öldürüyor.
2: Peki bu nasıl bir müdanasızlık, nasıl bir cesaret? Kurtulur. Ya, ben anlamıyorum hakikaten.
4: Yani şöyle söyleyeyim. Bir ya, ta objektif düşündüğümüzde böyle bu tür dizi sen

0: Senaristleri şöyle açık kaynaklardan bilgiler toplar, bunu böyle esrarengiz hale getirir, belki de böyle büyütebilir. Tamam ya, bunu açık kaynaklar gerçeğini unutmayalım ama böyle nokta atışı olmaz. Yani,
1: ben bu kadar nokta atışı nerede gördüm olmaz. Biliyor musun? Mehmet Ali Ağaca hapse girdi, çıkacağım ben papayı vuracağım dedi, vurdu.
0: Çıktı, kaçtı.
1: Çıktı ve kaçtı ve vurdu yani.
2: Vurdu.
1: Yani bu onun gibi bir şey yani. Dizide bunun öngörülüyor olması.
2: Biliyorsunuz şeyin yine Samanyolu'nda bir dizide, şu an dizinin ismi aklıma yok, haberini yazdık. Karlov bir büyük Rus büyükelçiyi öldürecek. Öldükten sonra Rusya ile Türkiye savaşa girecek. Darbeden bakın, Temmuz 2016 darbesinden sonra 3 ay sonra, yaklaşık 3,5 ay sonra, Aralık 2019 Aralık'ta sanırım, 2016'da Rus büyükelçiyi vuruyorlar. Dizide yayınlanmış bakın. Aynı şeyler.
1: Ya peki bu diziyi yazanlar mazanlar nasıl tipler bunlar ya? Yani kim bunları?
2: Bu arada bu akşam ki son dakikayı verelim, biraz önce verdik. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dizinin senaristleri ve yapımcıları olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan'ı ifadeye çağırdı. Yarın ifade verecekler Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı. Önce Maslak'taki jandarma komutanlığında ifadeleri alınacak. Daha sonra da mevcutlu olarak başsavcılığa gidecekler. Bu senaryonun, bu istihbaratı veren Kazım Kaşifoğlu isminin öldürüleceğini ve oradaki karakterin planlanmasını, senaryoyu yazan asıl kimdi? Kendileri yazdıysa bu dosyada bence şüpheli olarak bu da bir FETÖ'nün kumpasını ile nasıl bir bağlantı?
1: Bir karanlık oda senaryoları var sanki, değil mi?
3: Bunun aynı için? Şey bu Epstein dosyalarında yaşandı. Biliyorsunuz bu az önce bahsettiniz ya, Simpsonlar dizisi. Şimdi o Simpsonlar dizisinin birçok, hani onlar kehanet olarak yorumluyor da aslında kehanet falan değil birçoğu onların. Onların da aynı şekilde karanlık ağlarda yazılıp çizilenler ya da görüşülen, plan haline getirilen konular o senaryolara aktarılıyor. Mesela o Simpsonlar programının dizisinin yapımcısı Epstein'le bağlantılı olduğunu, hatta birçok konuyu ondan aldığını, istihbaratı ondan aldığını zaten o dönemde de söylediler. O Epstein dosyaları konuşulurken bunu görüştük, söylediler. Dolayısıyla şimdi hani bu polisiye diziler, önemli polisiye diziler, bu tarz işte böyle karanlık ağları deşifre ettiğini iddia eden diziler, bunlar belli konularda, belli noktalarda, belli kritik insanlardan bilgi alan şeylerdir, senaristlerdir. O yüzden de hani hepsini suçlamıyorum, fakat bu tür böyle kritik olayları, karanlık olayları aydınlatan diziler vesaire, polisiye, özellikle polisiye dizileri, bunlar belli ki bir yerlerden bir şeyler
1: alıyorlar. Bunların genelde bir danışmanı oluyor. Şimdi evet.
2: Konsept danışmanı.
1: Konsept diyor. Danışmanı oluyor bunların bir tane, değil mi? O konsept üzerinden.
2: Muhtemelen yarınki ifadelerde benim tahmin ettiğim, bu yapımcılar genelde işte gazetecilerden veya bu işi bilen tecrübeli eski emekli emniyet müdürü olur, gazeteciler olur, hukukçular olur, savcılar olur, böyle konsept danışmanları olur. Onlar senaryoya şekil verir. Yapımcılar da onaylar ama. Şimdi yapımcıların hiç bizim suçumuz yok derse burada hukuken yalan söylüyor.
1: Ya burada o tabii Kurtlar Vadisi'nin o yani danışmanlığını kim yaptı, senaryolarını kim yazdı, onları şey bakmak lazım.
2: Bir de dizide bakın, aynı dizide Mayıs ayının sonra, aradan bir 5-6 ay sonra, Mayıs ayında 7 Şubat'tan 2 ay sonra, 3 ay sonra bir sahnede mezarlıkta kocaman bir Erdoğan.
1: Evet, o da
0: mezar
1: var.
0: Taşı.
2: Mezar taşında Erdoğan yazıyor. Bir araba geliyor. Orada FG, Fethullah Gülen'in ben Ankara'da bir emniyet mahrem imamını takip etmiştim. Türkiye imamı ile alakalı. Adam FG plakalı kullanıyor. Hatta haberde de yazdık biz. Yani bu FG FETÖ'nün simgelerinden biri.
1: Evet, evet.
2: Biliyorsun dolarlar da F harfi veriyorlardı. F serisi. Şimdi bu senaryodaki şeylerin önceden istihbaratı, adam ölmeden 2-3 gün önce yayınlanıyor. Şimdi yayınlanması, çekilmesi bilmem ne bu dizin, demek ki siz bu bilgiyi 2-3 ay önceden vakıf olacaksınız ki bu dizinin, öyle değil mi, çekilmesi, senaryoya yapılması, hazırlanması, o aktörlerin bunu ezberleyip sahnede çekilip bitirip montajların yayınlanması, öyle bir tarihe denk getiriyorlar, yayınlandıktan sonra evet. öldürüyorlar. Mesaj veriyorlar aslında, subliminal

0: Hazreti Muhammed'le beraber gidiyorduk diyor. İşte diyor bilmem kimi gördük. Cezaevindeki siz tutsakları gördük diyor. Sabredin dedi Peygamber Efendimiz. Ya adam burada siz 251 kişiyi şehit etmişsiniz, katletmişsiniz, binlerce kişiyi yaralamışsınız. Halen Peygamber Efendimiz'i şey yapıyor. Aynısını kim yaptı? Alparslan Kuytul'un hanımı Semra Kuytul da. İşte Hoca Efendi, Alparslan Hoca Efendi rüyasında peygamberle şuraya gidiyor. Bunların subliminal mesaj vermeleri meşhurdur.
1: Yani birazcık o, söyle.
2: Onu şöyle vurgulayalım. Yani böyle çok aslında yakın tarihteki en trajik olaylardan biridir bu Kocunoğlu olayı. Burada doğrudan bir cinayet olsa da olmasa da ölümüyle neticelenen çok ciddi bir baskı, tehdit.
1: Bir de ölüm anı ile ilgili çok ciddi iddialar var değil mi?
2: Şöyle, ya gözümüzün önünde 3 gün önce diyorlar ki ölecek, daha sonra gidip ölüyor. Yani bunu da filmdeymiş deyip geçiştirilmemesi gerekiyor. Evet.
0: Şimdi bu anlatacağız. İzleyicilerimiz, bizi izleyen izleyiciler, yurt dışından da izleyen izleyicilerimiz var. Biz bu olayı anlatalım. Zaten anlattıktan sonra bunun tevafuklar, biz tevafuk diyorum ama tesadüfler zinciri olamaz. Yani bence başlayalım kurtuluş. 15 yıl önce 12 Kasım evet. 2011 tarihindeki Kaşif Kozinoğlu'nun
1: şimdi bu 24 Kasım'dan saatine. 7 ay önce evet. Bir şeyle kumpasla gözaltına alınıyor. Oda TV'de ismimi çıkıyor.
0: Bir tane dosya, Oda TV'nin bir ele geçirilen bir bilgisayar, laptop veya masa üstünde.
1: Ne oluyor?
0: Orada Kozinoğlu. Oradan şu anda hatırlamıyorum. Orada bir takım MIT ile ilgili farklı şeylerle evet. Yani bu Ergene
2: falan. Sızdırdığı bilgiler.
0: Bilgiler falan.
2: Yani dışarıya MIT'in içinden Kozinoğlu
1: bilgiler çıkıyor, sözde.
2: Çıkıyor. Evet, sözde.
1: Evet.
0: Yani ve bu bilgileri de... bu Barış Terkoğlu Oda TV Soner Yalçın'a vermiş gibi aslında.
1: O Soner Yalçın Kurtlar Vadisi'nin danışmanı değil miydi ya?
0: Konsept danışmanı işte.
1: Tamam yani neyse. Demek ki bir sürü şey biliyormuş o da herhalde, ona da soracaklar.
0: Yani.
1: Şimdi 3.56'da uyumaya gidiyor.
0: Bir gün öncesi yani gün gece gecesinde, sonra sabah sayımı için odasından kalkıyor. 8.30'da sayımlar var. Sonra odasına dönüyor. Her sabah ve akşamları biliyorsun sayım olur cezaevlerinde. Sonra 7 saat uyuduktan sonra yaklaşık 4 gibi odasından çıkıyor. Cezaevinin avlusunda yürüyüş yapıyor. Yaklaşık bir saat orada yürüyüş yaptıktan sonra daha sonra gelip koğuşunda biraz egzersiz yapıyor.
1: Koğuşunda kaç kişi kalıyor o arada mesela?
0: Üç kişi kalıyorlar. Hasan Atilla Uğur ve bir kişi de biraz egzersiz yaptıktan sonra banyoya giriyor. Bakın ben buradan kendim yapmıştım. Dakika istersen buradan yapayım. Banyoya giriyor 17.45'te banyoya giriyor. 18.01'de banyodan çıktıktan sonra gazete ve bir fincan kahve alarak odasına çıkıyor. 18.09.36'da kamera kayıtlarından bunları söylüyorum. Hafif sendeleyerek odasından çıkıyor. Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un odasına gidiyor. Yan odasına gidiyor. Kısa bir süre sonra kendi odasına tekrar dönüyor ama böyle sendeleyerek dönüyor. Saat 18-12 sıralarında tansiyonu yaklaşık 205'e 127 yani 20.
1: O arada ölçüyorlar tansiyonu.
0: Evet. Ölçüldü. Göğüs ağrısından şikayet etti. Ellerinde uyuşma olduğunu, terlediğini, üşüdüğünü söyledi.
1: Kalp krizi şeysi.
0: Kalp krizi gibi. 18-12-13 arasın kendi talebi üzerine Hasan Atilla Uğur'dan bulunan Isordil 5 miligram isimli bilaltını alıyor. 18 yani bir dakika sonra koğuştaki acil yardım butonuna basılıyor. Çağrı birkaç yere basılıyor. Çağrı tekrarları.
1: Bu işte 18.08'de diyor
0: evet.
1: Burada.
0: Evet. Sonra koğuş kapısına vuruluyor. Hem butona basılıyor, vuruluyor. Kamera yönüne işaretler yapılıyor. Burada olay var diyor. O sırada 18, 13 ile 23, 10 dakika. Burası çok kritik bir en önemli. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarına göre görevli bir FETÖ'cü, burada FETÖ devreye giriyor, anlatıyorum. Görevli infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül, biz bunu manşetten... Ver onu.

0: Hatırlıyor musun abi? Sana göstermiştim yayında. Ferhat Veysigül alarmı gördü, alarm odasında oturuyor. Bu acil buton ışığı yanıyor, sesle veriyor, içeriden vuruyorlar kamera işe. Hem kameradan görüyor, hem acilen her yerden duymasına rağmen alarmı gördü. Doğrudan koğuşa yönelmiyor. Gül'ün radyonun sesini, koğuşlara verilen radyo sesini açıyor. Bütün koğuşlara duyulmasın diye yardım çağrılarını bastırıyor. Ardından mescit tarafındaki bir yöne doğru gidiyor. Aradan 18-23 cezaevi görevlileri koğuş kapısını açıyor. İlk yardım çağrısıyla görevlilerin koğuşa ulaşıyor. Koğuşa geldikten sonra bu arada 10 dakika daha geçiyor. Hemen ne yapıyorlar? Ambulansı arayın diyor. İlk yardım odasından yürüyor. Sedyeye alınır, koğuştan çıkarılıyor. 112 aranıyor. Ama 112'nin cezaevinde sabit olması gereken nerede biliyor musun? Ulaşılamıyor. Yok. Silivri merkeze yemeğe gitmişler Cemil Bey. Yani orada olsa 3,5 dakikada 4 dakikada müdahale edildi. 18.30'da Kozinoğlu koğuştan çıkarıldıktan sonra gerçi Kozinoğlu...
1: Peki bu şimdi şuraya kadar şeylerden anladığımı bir sorayım ben sana. Burada bir ihmal mi var, kasıt mı var?
0: Ya ihmalin yani ihmal diyemez. Şimdi, kasıt var burada.
1: Ya şimdi ihmal mi kasıt mı yani?
2: Kasıt, en büyük kasıt şüphesi buton çaldığında buradaki görevlinin ki kamera kaydına göre
0: radyonun sesini siz açıyor. Bastığınız anda şöyle bir kırmızı ışık yanıyor odada, ses geliyor.
2: En büyük görüyorsunuz. Kasıt şüphesi yani.
0: Bu gardiyan, zaten gardiyanı da anlatacağız. Daha sonra sağlık ekibi 15-20 dakika sonra, yarım saate yakın
1: 20 dakika gecikmiş.
0: Evet. Buraya geliyor. Kozinoğlu mahkum kabul bölümünde bazı görevliler hareket solunum gözlemli, ancak nöbetçi doktorun, bu arada nöbetçi doktora haber verdik diyor gardiyanlar, 112 ekibi. Daha sonra cezaevinin doktorun ifadesi, kimse bana haber vermedi diyor. Şimdi ilk yardımı 112'deki o ilk yardım memurları yapıyor ama doktor varken... Yani o yardımcı sağlık görevlilerinin ne kadar böyle bir olayda müdahale edip etmediği de araştırılması gerekiyor.
1: Peki şimdi mesela bu olay çözülse bugünle alakalı bir şeye ulaşır mıyız?
0: Şimdi onu da anlatacağım. Bu şekilde daha sonra nabız ve solunumu duruyor. Hemen Silivri Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Bu arada birçok müdahalede bulunuyor ama zaten cezaevinde öldüğü kayıtlara geçiyor. Ama resmi ölümü hastaneye gittikten sonra, bir takım müdahaleler yapıldıktan sonra 19.30'da kayıtlara resmi ölü olarak geçiyor. Aslında sağlık görevlileri gelene kadar o hani
1: zaten ölmüştü.
0: Ölmüştü. Ve bu kadar hızlı bir zehir verilmiş ki kalp krizi geçirtirebilecek, nabzını 21'e kadar çıkartabilecek. Çünkü biraz önce...
1: Şimdi onu bu FETÖ vakti zamanında Özal için iddia etmişti.
2: Evet.
1: Bistriktin diye bir zehir var.
0: Evet.
1: Bu bistriktin normalde affedersiniz köpekleri zehirlemekte kullanılıyor. Fakat özelliği bunun vücutta hiç iz bırakmıyor. Bitkisel bir
0: zehir.
1: Bitkisel bir zehir. Kasılıp kalp krizi geçiriyorsun, ölüyorsun. Fakat vücudunda baktığın zaman
0: hiçbir şey
1: çıkmıyor. Şimdi bunu benim hatırladığım Zaman Gazetesi'nde Özal için manşet atmışlardı.
0: Aynen. Kendi bildikleri yöntem.
1: Kendi bildikleri yöntem bu. O tehdidi de atarken atmalarının sebebi de aslında Erdoğan'ı tehdit etmekti.
2: Evet.
1: Bak seni böyle yaparız diye onu tehdit etmek için bunu atmışlardı. Yani bu bildikleri bir yöntem bu.
2: 2011 bunları. Çok kritikti. Yani o yıl çok kritikti. FETÖ'nün aslında yolun biraz daha başında olduğu bir dönemdi. Kozinoğlu bunu eğer yaşasa 2 gün 3 gün sonra mahkemeye çıksa.
1: Ne diyecekti kesin, acaba?
2: Çok net. Zaten onun yayınladığı mektuplarda sızan işte 100-115 sayfalık mektupları var. Bu kitaplaştırıldı da aynı zamanda.
0: Bu arada araya gireyim, kurtuluş sözünü unutma. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebu Bekir Efe soruşturmayı yürütüyor. Ebu Bekir Efe'nin elinde böyle bir mektup yok. Bu mektuplar
1: kitap var ama. Basılı kitap var.
0: İşte bu mektuplar kayıp. Bununla ilgili araştırmalar yapıyor. Gerçek mi? Sahte mi? Bununla ilgili şu anda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde bazı belgeler var. Mektuplar var. Biz onları yayınladık. Kendisini Oda TV'deki kişileri tanımadığı el yazısı. Ama şöyle bir bilgi de geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o dönemdeki bazı ekipler gelip MİT'çiyiz diyen veya belki de polistir, belki de MİT içindeki FETÖ'lülahçılar gelip devlet sırrı niteliğinde olduğunu iddia ederek o dediğin belki o mektupları alıp kayıplara karışıyor. Şu anda işte o, bu da önemli. Şimdi o savunmada Kurtuluş'un dediği kaç sayfaydı?
2: 115 falan.
0: O 115 sayfanın içinde ne vardı? Şu anda bazı ulusalcı gazeteciler kendileri bunları söylüyor, ediyor. Kitaplaştırıldı hatta ama onların kayıp olması da enteresan.
2: Başka yerden teyit ediliyor aslında bu. Mesela Enver Altaylı'nın Gülen'e yazdığı mektupta bu adamı durdurun.
1: Tehlikeli
2: bak
1: diyor.
2: Çünkü
1: ya
2: bakın bu sizin faaliyetlerinizde
1: engelli. Enver Altaylı FETÖ'nün adamı değil mi?
2: FETÖ'nün adamı.
0: %100.
2: He. Ya şunu demek istiyorum. Ya mahkemede
0: Fethullahçı ya ben mahkemede başkan bana dedi.
1: Ay, o kadar çok isim var ki. Yani hepsini bir daha seyircilerim
2: evet. Ya mektup yazacak kadar yakın mümkün mesela. Evet. Yani mektup yazacak kadar yakın biri olduğundan bahsediyoruz. O da Kaşık Gözünoğlu'nun durdurulması evet gerektiğini söylüyor.
3: Şimdi bir de şey
2: Kaşık Gözünoğlu da bu Gülen'le ilgili en azından hedefe koyduğu biliniyor. Yani evet. Gülen de hedefe koyduğu.
3: Şimdi niye hedefe koymuş? Bir de onu açıklamak lazım. Mesela Kaşık Gözünoğlu Orta Asya'dan sorumlu olduğu için Orta Asya'yı çok iyi biliyor. Yani FETÖ'nün Orta Asya'daki yapılanmasını, oradaki okullarda CIA'den bazı istihbaratçıların öğretmen, İngilizce öğretmeni kılığında orada görev yaptığını, bunu net olarak bildiriyor devlet esasında ve buna karşı önlem alınmasını istiyor. Asıl FETÖ'nün bu şeyi sorunu görüp, işte onlara göre sorun olarak görüp
1: önlem
3: Enver
1: alıyor.
3: Altaylı bahsettiniz ya, Enver evet Altaylı esasında bunu söylüyor. Enver Altaylı da Orta Asya'yı çok iyi biliyor.
2: Evet.
3: Dolayısıyla diyor ki burada önü kesiliyor. Bir de şeyi şimdi söyleyeceğim. Mesela Abdurrahman Bey ve Kurtuluş Bey'in anlattıklarından şunu anlıyorum ki yani bu özellikle karanlık da kalan dosyalarda benzerlikler var. Mesela rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu.
1: Orada da gecikme var. Muhsin mesela Yazıcıoğlu, var. Turgut Özal.
3: Şimdi
1: bunların hepsi kaza mı, ölüm
3: burada
1: mü?
3: Hani ihmaller devletin kurumlarında bir ihmal olabilir ama ihmaller zincirleri resmi kurumlarda pek görülmez. Şimdi dolayısıyla mesela orada Sayın rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şeyinde de kazasında da mesela bir istihbaratçının işte alındı getiriliyor falan şeyini yayması, istihbaratını yayması, sonra oraya gidenlerin kara kutuyu elde etmesi, sökmesi, gecikmesi, köylülerin daha önce gitmesi, bütün bunlar bakın geciktirmeye dönük. Aynı şey Silivri cezaevinde de yaşanıyor. Mesela işte ambulansın geç gelmesiydi, sonra işte o gün efendim sağlık ekibinin olması,
0: doktora haber verilmiyor,
3: verilmemesiydi. Aynı şey evet yine Epstein, Jeffrey Epstein olayında da oluyor. O da cezaevinde ölmüştü biliyorsunuz. Aynı gün orada da gardiyanlar, sağlık sorumlusu yoktur, gardiyanlar geç müdahale ediyor. Bunlar neyi gösteriyor? Bunlar esasında bu tür olaylarda profesyonel bir elin olduğunu gösteriyor. Ben
1: profesyonelin ötesinde ya istihbarat
3: ediyor.
1: Ben
3: her zaman
1: yani
3: şunu söylüyorum. FETÖ bir aparattı. Yani maşaydı. Onu kullanan daha büyük bir el vardı. Türkiye'deki olayları ona yaptırdı yani. Evet. O bir maşa olarak kullanıldı. Onu evet görmek
0: şimdi
3: lazım.
0: Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu işleri az çok takip Milli İstihbarat Teşkilatı'nın namus borcudur. Eğer Kaşık Gözünoğlu Güney Asya koordinatörlüğünde Fethullah Gülen örgütüyle ilgili zamanında yazdığı bütün bilgi notlarını savcı beye, soruşturmayı yürüten başsavcıya okutmaları lazım, vermeleri lazım. FETÖ'nün hedefi olup olmadığını o raporlarda, hani Murat Bey diyor ya FETÖ ile ilgili Özbekistan'daki, bunlarla ilgili devletin arşivleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arşivlerindeki Kaşık Gözünoğlu'nun FETÖ ile ilgili geçtiği bütün bilgi notları devlet sırrı niteliğindedir. Bu olayı aydınlatması yönünden başsavcılığa teslim edilmesi lazım. Çünkü Kaşık Gözünoğlu FETÖ tarafından hedef gösterilmişse o bilgi notlarında evet bunun izi vardı. O bilgi notlarını devletin mutlaka ve mutlaka Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebu Bekir Efe'ye teslim etmesi lazım. Yoksa bu neden ben şimdi düşünüyorum. Bir FETÖ'cü oradaki gardiyan görüyor, bütün her şeyi yapıyor. Sonra bu FETÖ'cü gardiyan ne oluyor biliyor musun? İstifa ediyor. Sonra gidiyor yüksek lisansını nerede yapıyor? Fatih Üniversitesi. Darbeden 12 gün sonra da Paris'e gidiyor. Şu anda hakkında kırmızı bülten var. Yani bunun 7 ay önce şey oluyor. Bu arada Kaşif Kozinoğlu tutuklandıktan sonra bu Ferhat Veysi Gül ne oluyor biliyor musun?

0: Gardiyan oluyor ve geliyor aynı koğuşta, sonra öldükten sonra istifa ediyor, evet. Kaçıp gidiyor. Bunlar tesadüf falan değil. Bunlar istihbarat aklıyla kurgulanmış. O yüzden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kaşif Kozinoğlu'nun göreve başladığından bugüne FETÖ ile ilgili geçtiği bütün bilgi notlarını teslim, evet, etmek. Bu devlet sırrı niteliğindedir. Buradaki cinayete FETÖ'nün neden hedef aldığının ayrıntılarının izlerini görmek açısından önemli.
1: Evet Tolga Hoca, şimdi Muhsin Yazıcıoğlu şüpheli, Turgut, evet, Özal şüpheli, Kaşif Kozinoğlu şüpheli, Eşref Bitlis şüpheli. Bunları çözersek ne elde ederiz biz?
2: Bir kere bunları çözdüğümüzde yakın tarihte Türkiye'nin ayağına dolanan bir şeyin de ortaya çıkarmak demektir bunları çözdüğünüzde. Yani biz her şeye rağmen atılım yapmaya çalıştığımız dönemlerde, bir şeyler yapmaya çalıştığımız dönemlerde engel olunan ve neden olduğunu bilmediğimiz şeyler vardı. Bunlar da bir şekilde çözülmüş olacak aslında. Ve açıkçası daha net bugünden bakarak söyleyeyim. Hala işte FETÖ üzerinden konuşuluyor ki yani görünen bazı şeyler de orayı işaret ediyor. Böyle bir yapının nerelere sızmış olabileceğini göstermesi açısından çok önemli. Yani biz mesela ordunun içinde olmaz dediğimizde bu şey başımıza
1: hala
2: geldi.
1: Hala FETÖ öyle o kadar da kötü değildir diyenler var,
2: diyenler
1: değil mi?
2: Var, en maalesef. Azından. Evet, yani şimdi bu istihbarat gibi, ordu gibi yapıların içerisinde kendilerine yol açmak için neler yaptığını gösterir ki bu da ne kadar tehlikeli olduğunu gösterecek aslında. Ve aslında şunu da gösterecek. En korunaklı yapılarda bile, en korunaklı kurumlarda bile böyle açıklar varmış demek ki. Doğal olarak buna uygun şekilde de tedbirlerin alınması. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ordu'da beklemiyorduk bunu. Ondan sonra o 15 Temmuz'dan
3: en
2: sonra...
3: En fazla Ordu'da var.
2: İşte evet. Yani beklemiyorduk ve o ortaya çıkınca ondan, evet, sonra nasıl temizlenme sürecine girdi, şükürler olsun.
3: Ama şimdi hala var.
1: Mı?
0: Tolga ben, hocam mı? Ben... Ordu'da yoktur diyor. A Haber'de yayınlarda
3: defalarca
0: cuntacı, evet, generaller var, albaylar var, binbaşılar var. Ağzım, ben 7 kere Genelkurmay, evet, başkanlığı benim hakkımda TSK'yı alenen aşağı. Ordu'da Fethullahçı subaylar var diyorum. Ertesi gün hakkımda TSK'yı alenen aşağılamaktan şey. Ordu'da da var, MİT'te de vardı, Sağlık Bakanlığı'nda da, devletin ya masonların, evet, içine sızan bir örgütten bahsediyoruz. Ya her yere sızmışlardı.
2: Yani o yüzden de anlamda çok önemli ama yani özellikle hem içeride hem dışarıdaki o kadar da bütün dünya üzerinde de bir politik duruşu olan bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye'nin.
1: Artık bu iskeletlerin temizlemesi
2: bunların
1: lazım.
2: Bunların temizlenmesi lazım. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun özellikle Türk devletlerinden, Güney Asya'dan sorumlu olması vesaire, bunlar da yani şansa bırakılmış şeyler değil, evet, belli ki.
1: Evet.
2: O yüzden bugün atılan adımlar neden dün atılamadığını da gösterecek şeyler bunlar. Ve aslında biraz önümüzü de göreceğiz. Bunlar, evet, temizlendiği zaman.
1: En azından yüreğimiz biraz serinleyecek. Sen bir reklama yolla yorumlayıp.
3: Evet, reklama gidiyoruz ama aklımız gene FETÖ'de kalacak. Çünkü bu FETÖ ile biz 5 yıl durmadan gece gündüz.
1: Kaç 5 yıl? 10 yıl.
3: Yani başlangıcı ama son 5 yıl üstüne üstlük her programda anlamaya çalıştık ve hala olan bitenden tam, evet, bir bilgimiz yok. Şimdilik kısa bir araya gidiyoruz, buradayız.
4: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na ilişkin faiz artırım beklentilerinin yükselmesi bu hafta emtia piyasasında satış baskısının çoğalmasına neden oldu. Açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,4, yıllık bazda %3,4 ile beklentilere paralel arttı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki faiz kararı toplantısında %87 ihtimalle faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Google, İsrail'de yapay zeka çipi geliştirmek için harekete geçti. ABD merkezli teknoloji devi Tel Aviv'de 700 kişilik mühendis ekibiyle çalışacak. Ekibin başına da İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Guy Kaminitz getirildi.
6: İsrail'le milyon dolarlık

0: Anlaşmalar yaparak Gazze'deki soykırımı dijital dünyada gizleyen Google, bu kez Netanyahu hükümetiyle ticari ortaklığa girişti. ABD merkezli şirket, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapay zeka çipi üretimi için İsrailli isimlerin liderliğinde yeni bir ekip kurdu. Üstelik bu ekipte yaklaşık 700 mühendis bulunuyor. Google'ın İsrail'deki bu projesinde yapay zeka işlemlerini hızlandıracak bir çip üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu teknolojiyle yapay zeka görevlerinin bulut sunucuları yerine doğrudan cihazlarda çalıştırılması hedefleniyor. Böylece bulut kaynaklarına duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor.
1: Sosyal medya yeni savaş meydanımız ve burası kendi silahlarımızla karşılık vermemiz gereken yer. Oyuna geç dahil olduk ama bu savaşı da kazanacağız. Tıpkı savaş meydanında kazandığımız gibi.
0: Küresel teknoloji şirketlerinin İsrail'deki faaliyetleri sürerken Gazze'deki katliam da her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 73 binden fazla Filistinli şehit oldu. Soykırımda Google'ın altyapı hizmetleri, yapay zeka ile desteklenen uydu ve kamera sistemleri aktif olarak kullanıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Zelenski Putin'le görüşebilirim dedi. Kremlin Ukraynalı lideri Moskova'ya çağırdı. 4,5 yılı deviren Rusya-Ukrayna savaşında sahada şiddetli çatışmalar sürerken masada diplomasi trafiği hızlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Alman medyasına konuştu. Zelenski Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesine davet edilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirebileceğini kaydetti.
4: Evet, elbette buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur.
3: Kremlin'den Zelenski'ye yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'le ikili görüşme isteyen Ukrayna Devlet Başkanı'nı Moskova'ya çağırdı.
5: Zelenski sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizimse ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var. Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Bu hali hazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi.
3: Rus lider Putin 2019'dan bu yana G20 zirvesine katılmadı. Zirveye bu yıl arabulucu konumundaki ABD'nin ev sahipliği yapması nedeniyle Moskova-Kiev hattının kritik temaslara sahne olması muhtemel.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bir taraf göçmenlere tepki gösterdi, diğer taraf onları savundu. Sığınmacı karşıtları ve destekçileri protestolarda burun buruna geldi. İngiltere'de göçmen karşıtı protestolar büyüyor. Ülkenin güneyindeki Portsmouth kentinde göçmenlerin ülkedeki varlığını istemeyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Ellerinde İngiliz bayraklarıyla yürüyüş yapan kalabalık sığınmacı karşıtı sloganlar attı. Göstericiler daha sonra kent merkezinde bulunan Guildhall Meydanı'nda toplandı.
6: Mesajımız şu ki İngiliz halkı artık buna daha fazla tahammül etmeyecek. Ayağa kalkıp savaşacağız.
3: Protestoculara karşı göçmen yanlısı grup da harekete geçti. Aşırı sağ durdur ve göçmenler hoş geldiniz dövizleri taşıyan grup sığınmacılara destek verdi. İki grup şehrin kalbinde karşı karşıya geldi.
7: Bu ülkedeki ırkçı insanlar giderek daha da yüksek sesle konuşuyor ve vatansever olduklarını iddia ederek diğer insanların sesini bastırıyorlar. Ben de bir vatanseverim ama ırkçılıktan hoşlanmıyorum. Bayrağımızı gasp edip İngiltere'yi temsil ettiklerini söylemeleri utanç verici çünkü temsil etmiyorlar.
3: Polis ekipleri gösteri boyunca bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki grup arasında adeta tampon bölge görevi gördü. Gösterilerde bir ara tansiyon yükselse de taraflar büyük bir olay olmadan dağıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Özgür Özel'in mülki idari amirlere yönelik açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine atıfta bulunan Çelik, bu yaklaşımın ne demokrasi kültürüyle ne de siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını vurguladı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idari amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz.
9: Yüksek bir siyaset üretememeleri...
8: Çelik Yeni Parti liderinin kendi parti iç krizlerini ve başarısızlıklarını örtmek için devlet organlarına saldırdığını vurguladı. İstanbul Valisi başta olmak üzere hedef gösterilen tüm yöneticilerin hukuka uygun şekilde milletin hizmetinde olduğunu belirten Çelik, kamu görevlerimize parmak sallayan bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalı.
2: A Haber Radyo.
10: Kozinoğlu olayını anlamaya çalıştık. İnşallah daha da açığa çıkacak. Devlet bütün karanlık noktaları açığa çıkarmakta kararlı gözüküyor. Şimdi Yunanistan'a doğru gidiyoruz. Daha doğrusu Yunanistan bize doğru gelmiş. Miçotakis Meis Adası'na gelmiş. Burnumuzun dibine. Şimdi bir o haberi izleyelim. Üstüne detaylı olarak konuşacağız.
8: Türkiye'nin Fethiye Kaş Açıkları'nda Deniz Milli Parkı ilan etmesinin ardından Atina'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na gitti. Miçotakis, Meis Ada grubuna bağlı Çam Adası ve Karaada adacıklarını da ziyaret etti. Yunan Başbakan, adacıklardaki askeri karakolları inceledi, görev yapan askerlerle bir araya geldi. Karaada'da yeni yapılan iskeleyede gezen Miçotakis, askeri personel için hazırlanan yeni tesisler hakkında bilgi aldı. Yunan Başbakan, bölgedeki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
11: Elbette rehavete kapılmamalıyız, gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
8: Miçotakis'in ziyareti, Meis'in Yunanistan'a katılışının 83. yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleşti. Türkiye Fethiye Kaş Açıkları'nda Deniz Milli Parkı ilan etmiş, Meis yakınlarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi için NAVTEX yayınlamıştı.
10: Sevgili seyirciler, haberimizi izlediniz. Şimdi Tolga Hoca'dan öğrenelim bir kere. Şimdi orada askerler görüyorum ben. Hı hı. Bu Meis Adası'nda askersiz olması lazım değil mi oranın?
12: Evet.
10: Sorun yok mu bir kere o resimde başından?
12: Şimdi bu 12 ada grubunun üyesi Meis Adası. 12 adada İtalya ile Yunanistan arasında en son yapılan anlaşmada gayri askeri statüde olması lazım. Yani sadece silahlardan arındırılmış değil. Bahsettiğiniz gibi burada herhangi bir askeri birlik olmaması da gerekiyor.
10: Üniformalı asker olmaması lazım değil mi?
12: Yani burada en fazla olabilecek bir polis gücü, o da çok sınırlı bir polis gücü olabiliyor yapılan anlaşmayla. Ama bir şekilde burada Doğu Ege adalarında da Lozan'dan kaynaklı yine gayri askeri statüde olması gerekirken orada nasıl ki askeri havaalanları vesaire yaptı Yunanistan ki hala da konuşuruz herhalde bir yığılma da yapmaya çalışıyor. Burada da yine aynı şekilde bir askeri hareketlilik var. Bununla birlikte haberde de az önce söylendi Karaada ile Çamada burada Fener Adası olarak verilen bu iki adacık. Bu iki adacık da aslında yani ada bile değil statü olarak kayalık ya da adacık diye geçiyor. Meis Adası grubu içerisinde bu ikisinde gözetleme kuleleri ve gözetleme sorumlusu olan askerler var ve bunlar daimi orada. Yani bunlarda da aslında bir problem var buralarda da. Yani bu Gürmenli ve Sarıada bunlar Türkiye'ye ait adalar. Aradaki mesafenin ne kadar az olduğunu buradan görebiliriz. Burada sadece şunu hatırlatacağım. Bu Meis Adası konusunu Yunanistan diyor ki ben seninle bir anlaşma yapmadım. Bu Paris Barış Anlaşması'nı ben İtalya ile imzaladım. Buranın gayri askeri statüsüne sen karışamazsın. İtalya karışabilir
10: biz
12: diyor.
10: Biz de burada galiba burayı alan ilan ettik değil mi? Park alanı ilan ettik.
12: Deniz Milli Parkı.
10: Deniz Milli Parkı ilan ettik. O da Ona karşı mı bu hareketi yapıyor şimdi burada?
12: Yani burada şimdi bir bu İtalya mevzusunu özellikle hatırlatıyorum. Çünkü yakın zamanda İtalya ile bir gemi anlaşması da yaptı Yunanistan. Aslında biraz burada hani tırnak içinde söyleyeyim bir rüşvet veriyor İtalya'ya. Yani ben buraya askeri bir hareketlilikte bulunacağım. Sen buna çok karışma. Ben de Türkiye ile burada karşı karşıya geleceğim gibi görünüyor diyor. İtalya'yı bir şekilde orada egale etmeye çalışıyor. Deniz Milli Parkı burada şu anlamda önemli. Çünkü Meis Adası aslında Doğu Akdeniz'in

0: yarısını Yunan ekonomi milli ekonomik alanı ilan etmesi için kullandığı bir toprak parçası. Yani diyor ki benim burada adam olduğu için bu bölgenin tamamı hepsi benimdir bana diyor. Şimdi bunun uluslararası hukukta karşılığı yok çünkü adalar ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Kıta değil yani.
0: Kıta değil. Toprak, ana toprak parçası olmadığı için böyle değerlendirilmemesi gerekiyor. Haricen bir de adaletli deniz alanı belirleme gibi bir komşular arasında böyle bir alan da var.
1: Orada ortadan bölünüyor normalde değil mi? Sizin?
0: Yani kara sularıyla ortadan bölünüyor normalde. Yani normal toprakla.
1: Yani burada şimdi normal hali bunun. Bu aradan bu 1950'nin bini Türk, bir ne Yunan oluyor.
0: Olması lazım. Yani burada bir sadece karasuları belirlenmesi lazım adalarda. Onun haricindeki alan eğer bir ülke yoksa zaten uluslararası su ama ülke olduğu zaman da burada yani Türkiye burada olduğu için Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde yer alması gerekiyor. Ama bunu bu şekilde engellemeye çalışıyor.
1: Peki bu Yunanlılar korkmuyor mu? Şimdi bu yani orada asker bir unsur bulundurmak savaş sebebi Türkiye için. Bir kere bunu bilmiyorum. Bu kesin net.
0: Yani resmi olarak savaş nedeni saymıyor Türkiye.
2: Cemil Bey asker değil ama karakol subayı diyelim. Jandarma gibi diyelim. Yani bir askeri birlik, bir komando birliği, bir savaş.
1: Yok ama bak söylüyor. Gözleme kuleleri var, var. Askerler yok, var.
3: Baya baya asker
1: var.
3: Baya asker getiriyorlar oraya da. Yani her türlü. Hani bazı adalarda polis getirme şeyleri var ama bunlar Yunanistan başından beri gayri askeri statüde olması gereken adalara asker getiriyor. Şimdi bu Meis Adası dediğimiz ada Yunanistan'a 580 kilometre. Türkiye 2 kilometre. Şimdi burada Miçotakis'in yaptığı şey şu. Hatırlayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan dedi ki yani Kaş'tan seslensek Atina'dan duyulur. Şimdi bu cümle üzerine güya geldi bir mesaj vermek istiyor. Ama asıl yapmak istedikleri şey şu. Doğu Akdeniz'de farklı bir jeopolitik kırılma var. Mesela İsrail'le yapmış oldukları anlaşma, Aşil Kalkanı anlaşması. Aslında egemenlik haklarını İsrail'e veriyorlar, haberleri yoktu. Şimdi İsrail'e güvenerek bunu yapıyorlar, bu böyle çılgınlığı yapıyorlar ama
1: Yunanlılar egemenlik haklarını zaten Almanlara kaptırmışlardı.
3: Ekonomik olarak verdiler.
1: Bir şey kalmamıştı
3: şimdi,
1: ki zaten.
3: Şimdi askeri egemenliklerini de veriyorlar. Burada Yunanistan'ın yapacağı bir şey yoktur. Allah korusun yarın öbür gün Türkiye bir şeye karar verirse eğer o karasularımızı da 12 mile çıkaracağız falan diyorlar ya böyle bir hamle yaparlarsa bakın o bütün adaları kaybedecekler. Ya bunun farkında
1: ben de onu anlamaya çalışıyorum. Bunun farkında değiller mi?
3: Bunu niye yapıyorlar? İşte Cemil Bey onu anlatmaya çalışıyorum. Ya olaylara tek tek bakarsak hiçbir şey anlayamayız. Yani sadece Yunanistan Türkiye meselesi değil bu mesele.
1: Tamam anladık. İsrail de var yanında yani.
3: Doğu Akdeniz'de sadece İsrail'de de yok. Bakın ne söylüyorum bugün. Siz belki yine Trump'tan dolayı karşı çıkacaksınız ama bu işin arkasında Trump da var. Avrupa Birliği de var. Çünkü Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'in tamamında ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin yapmış olduğu araştırmaya göre 11 trilyon metreküp doğalgaz var. Şimdi görüyorsunuz birazdan ama belki şimdi konuşacağız. Şimdi bu doğalgazı bir şekilde işleyip çıkarıp sonra Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya pazarlamak
1: istiyor. Ama şimdi 11 trilyonluk doğalgaz hikayesi yani bütün bu olaylarda sebep olsa bile az bir sebep. Çünkü onun
3: az bir sebep değil. Tam da sebebin
1: çıkarılması var. Bakın. Zaten Türkiye'nin üstünden getirmediğin zaman
0: ekonomik savaş şu anda
3: değil. Onu çıkarmak
1: yani Türkiye'nin üstünden getirmediği zaman rantabl değil ki o.
3: Türkiye görülmeyen bir savaş içerisinde. Bak net söylüyorum. Belki birçok insan savaşı sadece konvansiyonel olarak işte uçak, asker bilmem ne bunları kullanarak birbirlerine saldırı zannediyor ama şu anda Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de görünmeyen bir savaş var. Türkiye bu ekonomik savaşın içerisinde.
1: Ama
3: yani çıkarlarımızı
1: sebebi,
3: korumak adına bunun
1: sebebi,
3: içerisinde.
1: Doğal gaz değil, falan değil. Değil. Bakın, bunların bir dakika ben konuşacağım şimdi. Bunların derdi eğer ki doğal gaz ve petrol olsaydı İran'a ambargoyu koymazlardı.
0: Rusya'ya
1: ambargoyu koymazlardı.
3: Bugün oradaki ne dedi gazı, Donald Trump?
1: Oradaki
3: Suudi Arabistan'ın şeyini vurmayın dedi. Yani doğal petrol merkezlerini ve Rusya'nın doğal gaz merkezlerini, efendim petrol merkezlerini vurmayın. Dünya krize doğru gidiyor. Bunu deme noktasına geldiler. Bakın bu sadece ekonomik gerekçeler de bir neden. Ama tamamı buna bağlı demiyorum.
1: Ben az bir nedeni diyorum. Yani oradaki doğal
3: Doğu
1: gaz.
3: Doğu Akdeniz'de şimdi o adayı niye bu kadar önemsiyorlar? Çünkü orada
1: çünkü Türkiye'nin bakın, dibinde deniz diye yetki, doğal gaz var diye
3: Cemil
1: değil.
3: Bey, deniz yetki anlaşması çerçevesinde siz o arama taramaları yapıyorsunuz. Türkiye Doğu Akdeniz'de niye arama tarama yapıyor? Kıbrıs, Güney Kıbrıs civarında neden biz Rum kesimiyle Yunanistan'la karşı karşıya geliyoruz? Neden İsrail'le karşı karşıya geliyoruz? İşte mesele tam da bu. Hani kıta sahamı ondan sonra ekonomik saha bunlar farklı şeyler. Ekonomik münhasır, ekonomik bölge, kıta sahanlığı bunlar birbirinden farklı şeyler. Burada verilen mücadelelerden bir tanesi şimdi Doğu Akdeniz'deki bu arama tarama, doğalgaz

0: yatakları, enerji yataklarına kim hakim olacak? Diğer taraftan tabii ki stratejik olarak, jeopolitik olarak Türkiye'yi buradan kuşatma, çevreleme projesi izliyorlar. Bu da açık. Bunu yaparken de ne yapıyorlar? Bunu yaparken kime güveniyorlar? Avrupa Birliği'ne güveniyorlar. İsrail'e güveniyorlar. Eğer Yunanistan tek başına kalsa, gerçekten böyle bir güç arkasında olmasa Türkiye'yle...
1: Ama Yunanistan da İsrail'de tek başına kaldığı zaman zaten hiçbir şey değil.
0: İkisi de bir şey yapamaz. Ama bunları, bu gücü nereden alıyorlar? Aslında bu gücü Amerika'nın ortaya net tavrını koymamasından alıyorlar. Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu fonlardan alıyorlar.
1: Ama işte Amerika'nın da oradaki doğalgaz çok umurunda değil. Kendi kaya gazı var. Yani oradaki mevzu doğalgazdan, petrolden daha çok dünyayı birbiriyle savaştırmak.
0: Şöyle, o zaman yani, neden İran'ın petrolü varsa neden Venezuela'nın petrollerine çöküyor? Neden İran'ın petrollerine ortak olmak?
1: Çünkü Venezuela'nın petrolü ona uygun. Şimdi bu yanlış bir şey. Ona göre yapmış.
0: Ya Cemil Bey, herkes şunu söylüyor. Ya Amerika'nın petrolü var, doğalgazı var, kaya gazı var. Amerika niye Orta Doğu'da o zaman? Bana bir açıklar mısınız? Bir jeopolitik.
1: Ya Amerikalılar deniz yollarını zaten kendilerini deniz açıklayamıyorlar. Yollarını... Gidelim diyorlar.
0: Nereye gidelim diyorlar?
1: Ya zaten Amerika'nın Amerika'daki işte yerleşik düzen zaten diyor ki ne işimiz var burada, kar etmiyoruz biz, gidelim diyor zaten.
0: Gitsin, tutan mı var?
1: Tamam işte zaten bunu
0: gidemiyor,
1: diyorlar.
0: Gidemiyor, gitmiyor çünkü bırakmıyor. O evet, zenginliği öyle bırakmıyor.
2: Yani bu işte Doğu Akdeniz konusu her açıldığında bu işte efendim buradaki doğalgaz kaynakları konuşulur, tartışılır. Bunun çok öncelikli bir devletler için hesap olduğu söylenir. Tamam, her devlet için bunun bir hesabı vardır, kitabı vardır ama şu an konuştuğumuz durum şu: Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı böyle bir gerilimi arttırmaya çalışan bir siyaset izlediğini görüyoruz son dönemde. Şimdi bu işte geçen hafta neyi tartıştık? Hükümet programı açıkladıktan sonra sorular soruldu. Biz dedi 12 mile çıkarma hakkımız saklı. Ya yani onu bir öne çıkardı. Ardından bu Meis ziyareti şunu gösteriyor. Yani burada Avrupa mı, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı böyle bir düşmanlık siyaseti mi var? Şu an güncelde böyle bir siyaseti mi var? Yunanistan'ın arkasında Avrupa mı var? Bence hayır. Avrupa Yunanistan'a, Türkiye ile gerilimi arttır. Bunu
3: Yunanistan biraz bunu da deniyor aslında. Evet. Ne kadar yani, arkamızda ne kadar.
2: Yani onu dener, ister. İşte özellikle en yakın müttefiki tabii, diyelim Fransa gibisinden aynen bakar.
0: Ya ama Fransa savunma işbirliği anlaşması yaptı. Kurtuluş Bey, nasıl arkasında değil? Yani bir devlete yapılan saldırı diğerine yapılmış anlaşması yapıldı. Daha ne yapacak yani Avrupa Birliği? Nasıl arkasında değil
3: NATO'dayız
0: ki?
3: NATO'dayız aynı
0: yani
3: zamanda.
0: Yani İngiltere geldi Rumlarla birlikte, Amerika ile birlikte geldi Kıbrıs'a, üst kurdu. Zaten üsleri vardı. Yeni üsler yapılanıyor. Yunanistan'a destek veriyor. Amerika Güney Kıbrıs'ta tutuyor. Doğalgaz merkezi ortak anlaşma yapıyor. Arkasında değil diyorsun. Kim arkasında o zaman? Yunanistan bak, adalarını satışa bunlar, çıkarmış bir ülke. Hala tamam, arkasında kim var? Almanya desteği var.
2: Arkasında bakın yani güncel...
1: Almanya'nın finansmanı var bir kere.
0: Yani şunu diyoruz.
1: Parayı veren Almanya.
0: Yani, adam geldi limanlarını zaten çöktü. Limanlarını işletiyor. 1900, nasıl desteği yok
2: bak,
0: yani?
2: 1900 yani bu sınırlar çizildiğinde zaten Yunanistan diye bir devletin gücü yok. İngilizler olmasa herhalde Yunanistan diye bir devlet de olmaz. Avrupa olmasa herhalde Yunanistan diye bir devlet de olmaz. Şu an güncel konjonktürel bir gerilimi yükseltme siyaseti
1: yok,
2: izliyor.
1: Yunanistan'ın bunu, durumu şöyle. Biden Yunan Rum kökenliydi. Rum kökenli olduğu için Bidenopolis diyorlardı hatta şeye ona. Bu Yunanistan'a birazcık böyle avantajlı davranıyordu. Şimdi ilan tahsine gidelim. O ne diyor? Bu konuştuklarımızı duydunuz. Şimdi mesele nedir? Oradaki doğal gaz mı? İsrail'in kışkırtması mı? Bir de bir soru. Mitsotakis gelip o Meis'te boy gösterdi diye karizması yükseldi mi Yunanistan'da? Ne oldu?
4: Öncelikle iyi akşamlar stüdyodaki konuklarımıza da ve tüm bizi izleyenlere de. Burada bir dikkat dinledim. Ancak şunu unutmamak gerekir. Şu anda Avrupa Birliği bir Türkiye'yi dışlayamaz. Nokta. Kesinlikle. Çünkü bir İsrail Yunanistan oluşumuna enerjide bağımlı olamaz. Ki vanalar, bu var ya vanalar çeviriyoruz böyle işte o gazı açıp kapama. Burada şu anda onun kavgası oluyor. Onun bağırışı oluyor. Dolayısıyla da şu anda Avrupa'yı kim kontrol edecek? Avrupa bakınız enerjisi var mı? Yok. Dışa bağımlı mı? Bağımlı. Nereden alıyordu bugüne kadar? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan, bu Güney Kıbrıs, işte Levitian, Afrodit yatakları, Mısır, oyunun içine girinceye kadar Rusya'dan

0: alıyordu. Hem de çok ucuza alıyordu.
1: Evet.
0: Şimdi ne diyorlar? Bakın burada çok önemli. Bunu stüdyo konuklar ben yayından çıktıktan sonra değerlendirsinler. Artık geniş fotoğrafı görelim bakalım. Burada Türkiye'nin gücü söz konusu. Türkiye'nin bu işin içinde olmasını istemeyen odaklar var. Yani Türkiye yükselen bir yıldız. Dolayısıyla da baktığımız zaman buradaki geniş fotoğrafta şu görünüyor. Ya Türkiye yarın öbür gün bizi kontrol eder. Çünkü geçmişinde bir imparatorluk var. Aha dün kurulmadı, bir Muz Cumhuriyet değil Türkiye. Geniş bakmak lazım. Dolayısıyla da şu anda son döneme AK Parti'nin iktidara geldikten sonra Türkiye nereden nereye geldi? Bunu da biliyorlar, bunu da görüyorlar. Kep için söylemiyor Yunanlılar. Bize de bir Erdoğan lazım. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Her tarafta söylüyorlar, her yerde söylüyorlar. Çünkü yolsuzluk almış başını gitmiş Yunanistan'da. Her bakan kendi sülalesini bir yerlere getiriyor. İhaleler vesaire, telefon dinlemeleri, tüm bunlar hepsi Yunanistan'da var şu anda. Avrupa Birliği enerjisiz yaşayamaz. Dolayısıyla şu anda bir Türk dünyası oluşuyor. Bunu göz ardı etmeyin. Türk dünyasında şu anda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu Türk Cumhuriyetlerinde bazıları Türkiye Cumhuriyetleri, Türkiye diye bir şey yoktur. Türk Cumhuriyetleri, onların ismi Türk Cumhuriyetleri. Orada olan gaz, orada olan enerji Avrupa'ya akacak. Kimin üzerinden akacak? Türkiye'nin bugün yaptığı gibi. İşte o zaman zaman platformda var ya, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ortada, Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları sağda solda, dolayısıyla zaman zaman Hakan Fidan ortada ve diğerleri. İşte bu fotoğrafa bakın. Dolayısıyla da ne oluyor? Bir Rus gazı istemiyoruz. Ukrayna'ya savaşa tutuşturduk. Rusya kontrol etmek istiyor Avrupa'yı. Tamam, buna yokuz. Diğer yandan İsrail kontrol etmek istiyor. Kiminle kontrol etmek istiyor? Yunanistan'ı yanına alacak. 3800 metre derinlikte bir Doğu Akdeniz'den boru döşeyecek denizin altına. Beyler, bunun mümkünatı yok teknik olarak baktığımız zaman. Biraz buna da değinmeleri lazım. Yani konuşuyoruz ama buna da bakmak lazım. O deniz akımları zaten bunu zamanında söylediler yani. Denizin altında o akımlar var ya, o boruyu çatlatır oradan, patlatır. Dolayısıyla kurulmuş bir boru hattı var.
2: Bilal Tersin, onlar patlatmasa bile o boruyu, sonuçta başkaları yani, gelip patlatıyor. Almanya'nın borusu vardı da ne oldu? Yani, gelip patlattılar.
0: Evet. Cemil Bey, katılıyorum size. Dolayısıyla da ne oldu? Karacabey'den geçen döşenmiş boru hatları var. Hemen İpsala'nın karşısında Kipi, Bahçeköy Türkçesi Kipi, Yunancası Bahçe, Bahçeköy. Orada bir doğalgaz tesisi var. Avrupa'ya pompalanıyor mu? İkinci boru hattını döşediler mi? Üçüncü boru hattı Dedağaç Limanı'ndan, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurmuş olduğu gemiden Batı, Doğu Balkanlara, Doğu Avrupa'ya iniyor mu? İniyor. Oradan ne olacak? Moldova, Romanya, Bulgaristan ve dolayısıyla daha yukarı kadar bu gaz pompalanacak. İşte gelecek burada baktığımız zaman. Dolayısıyla İsrail ve Yunanistan Türkiye'nin hamlelerinde çok geride kaldı. Özellikle bu enerji konusunda. Şimdi de ne yapıyorlar? Türkiye'nin dikkatini sorunu olan komşularına çekiyorlar, Ege'ye. Diğer yandan kendileri de bu işin içinde oyununda olsunlar diye. Rüçhut Akgül ziyareti de daha sonra geleceğim. O sembolik bir ziyaret. Oraya fazla takılmayın. Yani orada kalmayın. Onun projeleri başka. Burada büyük fotoğrafa bakmak gerekir. Amerika Birleşik Devletleri ne dedi? Ben şimdiye kadar size çok baktım. NATO'da da her tarafta siz elinizi cebinize atmıyorsunuz. İşte bu da bu enerji işinin içinde baktığımız zaman. Bugün Türk Cumhuriyetleri birleştiği andan itibaren Türkiye üzerinden geçirecekleri bütün doğalgaz boru hatlarıyla Avrupa'ya enerji doğalgaz satacaklar mı? Satacaklar. Dolayısıyla ne oluyor şu anda Kırklar elinde? Yani Trakya bölgesinde bir zamanlar Rusya'nın bir teklifi vardı. Bu teklif karşısında harekete geçti kim? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Avrupa. İşte buraya bakmamız lazım bizim. Türkiye şu anda elinde çok alternatifler var. Çünkü kara, masrafsız baktığımız zaman. Bakü Ceyhan ve petrol boru hattına bakın. Boru hattı döşendi. Şimdi şu anda karada giden bir doğalgaz boru hattı var mı? İki de olabilir, üç de olabilir. İsmet'i neden iptal ettiler sizce? Şunun için iptal ettiler. Kurtarmıyor çünkü, olmuyor. Olsa da bozulacak. Bırakın patlatmayı bir yana. Olsa da olmuyor yani. Bir şekilde tutmuyor. Ben dün akşamda ve bugüne kadar da söyledim. İsrail

0: Türkiye ile anlaşmak isteyeceğim bundan sonra. Bunu not edin hepiniz. Stüdyodaki ve Türkiye'deki bizi izleyen şu anda milyonlarca kişi. Not etsinler. İsrail Türkiye ile anlaşmak
1: zorunda kalıyor. Bilal Kasım, eğer oradaki katliama evet desek zaten anlaşmak istiyor yani. Onda o katliama evet dediğin anda zaten.
0: Onu biliyorum. Onu söylüyorum. Yani İsrail'in şeyi başka, derdi başka. Şu anda Yunanistan'la işi olmayacağını zaten biliyor. Zaten bu Aşil Kalkanı gidiyor geliyor. Bugün Mitsotakis çok önemli konuşmasının arasında bir şey söyledi. Oraya geçeyim.
1: Ne dedi?
0: Mitsotakis ne dedi? Dedi ki Aşil Kalkanı İsraillerden bizim aldığımız ve Yunanistan'ın tüm egemenlik haklarını koruyacak bir sistem. Ancak bu sistemin bizim anlaşmamızda kare kodları ve buradaki kodlar bize şu anda eğitim olarak verilecek. Bakın çok çok sinsi bir cümle var. Yani bizim yerli ve milli sanayimiz bu konuda ilerleyen dönem içerisinde eğitilecek. Bu ne için ortaya çıkarıyor? O Patel'in, o Yahudi'nin söylemiş olduğu bir şey var. İsrail füze savunma sistemlerini üreten genel müdürün. Ne dedi? Biz sadece 3,5 milyara sistemi satıyoruz. Bunun oluşumunu, bunun çalışmasını, işleyişini, düğmeyi biz elimizde tutuyoruz demek istedi.
1: Bilal Tahsin, aynı şeyi biz zamanında yaşamıştık. Burada biz İsrail'den Heronları alıyorduk. Bu insansız hava araçları.
0: Yunanistan da aldı Heronları. Şu
1: o Heronları, o bilgileri önce onlar değerlendiriyordu. Gecikmeli olarak bize aktarıyorlardı. Yani bunu biz zaten İsrail'le yıllarca Cemil yaşadık. Şimdi,
0: Cemil Bey, neden Körfez ülkeleri son döneme Mekke anlaşması ve ona katılmak isteyen ülkeler? Çünkü İsrail silah satıyor, bir yere kadar götürüyor, parasını aldıktan sonra belki kendi kredisini de kullandırıyor, borçlandırıyor ülkeleri, sen bana boyun eğmek zorundasın diyor. Ancak Türkiye bir İHA'yı ürettiği andan itibaren ne yapıyor? Satıyor. Ne kare kodu meselesi var, bugüne kadar çıktı mı? Hiç çıkmadı. Herkes aldı ve kullanıyorlar. Bakın Sudan'da da kullanıyorlar, her tarafta kullanıyorlar. Ama İsrail ne yapıyor? Satıyor ve düğme benim elimde. Ben istersem bunun bakımı var, bunun tekrardan güncellemesi var. Her güncelleme.
1: Peki Mitsotakis bu şeye alınmış mı bu duruma? Yani bize eğitim şifrelerini veriyorlar diye sitem mi ediyor yoksa nasıl, ne tarzda söylüyor?
0: Sitem etmiyor içerideki baskıları yatıştırmak üzere. Çünkü hem muhalefetten hem Yunan halkından tepkiler var. 3,5 milyar olmayan parayı veriyoruz. Biz burada yani ekonomik kriz içerisinde bulunan bir ülke. Siz ne yapıyorsunuz? Madem ki bunların kullanımı bize ait olmayacak. Biz bunun kare kodlarını almayacağız. Şimdi bu tepkiler var. İçe yönelik bir mesajdı. Ve Mitsotakis şunu söyledi. Herkes çok şey bekliyordu. Muhalefet bakıyorum hem Türkiye'de hem Yunanistan'da Mitsotakis'ten yani bir şeyler bekliyordu. Mitsotakis ne dedi? Ne tehdit ederiz ne tehdit ediliriz. Biz komşumuzla iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Yunanistan, bakın net bir şekilde söylüyorum. Yunanistan'ı okumuş ve Yunanistan'ı bilen biri. Türkiye ile asla birebir savaşa, sürtüşmeye, didişmeye giremez. Onu hem istemiyor hem o yetenek yok. Bunu da not edin. Ancak ve ancak son döneme İsrail'in Suriye ve tüm o geniş coğrafyada enerji koridorunun, enerjinin temelinin oluşturulacağı o bölgeden çekilecek olan kaynaklar. Türkiye, benim de Doğu Akdeniz'de bu kadar şeritim var, bu kadar kilometrelerce dediği andan itibaren işte o dişlilerin içerisine çomak sokan bir Türkiye oldu. Şu anda tüm vaziyet, tüm durum evet. Bu. Eski Türkiye gitti. Bunu hem Yunanlılar görüyorlar hem Yunanistan.
1: Peki,
0: en acınacak nokta.
1: Mitsotakis'in,
0: Türkiye'nin içerisinde birileri görmüyor bunu.
1: Peki Mitsotakis'in bu Meis ziyareti nasıl karşılandı? Yani oh ne iyi yaptın bak Türkleri gittin, rahatsız ettin, bizim başımıza ayran çıkabilirler diye övüyorlar mı Mitsotakis'i, ne diyorlar?
0: Arkamda görüyorsunuz, şöyle bir çekileyim, hiç kimse ne bayram ediyor ne de Mitsotakis bize işte şu anda Türkiye'ye gitti kafa tuttu onu söyledi, bravo yerindedir, hiç öyle bir şey yok. Herkes geçim derdinde, bir bu. İkincisi de Mitsotakis önümüzdeki yıl seçimler var. Bunu defalarca söyledik ya, izleyicilerimiz bıkmasınlar. Seçimler tabii bir şeyle söyleyecek. Ancak baktığımız zaman burada bir

0: dikkat edilmesi konu var. Askeri, asker olmayan adalar kervanına şu anda açıkladığı lojmanlar, sahil güvenliği lojmanlar, askeriye lojmanlar yapılacağı olay oraya silahların gideceği demektir. Onu konuşmamız lazım, ona bakmamız lazım. Çünkü şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve genelkurmayın defalarca söylediği gibi NATO tatbikatlarında Türkiye ağırlığını koydu. Ne dedi? Bu adalar, bu bölge tatbikatın içinde olamaz. Çünkü bize göre silahsız olması gereken adalar. Sadece kolluk kuvveti. Evet, burada şu anda en önemli nokta Mitsotakis'in açıkladığı, oraya askerlere lojmanlar yapılacak. Belki lojmanlardan sonra bir de kışla daha gelecek. Şu anda 24-25, bu zaman zaman değişiyor, 60'a kadar çıkıyor. Komandolar var.
1: Evet.
0: Bunlar nöbet değişiminde o şişme botlarla sürekli tatbikatlar kendi aralarında bir geçici liman dubası bir şeyler yaptılar oraya. Oraya da para aktarıyor. Gelecek dönemde Yunanistan kendi bütçesinden meyse para aktaracak.
1: Peki.
0: Bunu söylüyorum, yani dışarıdan olmayacak. Şimdi burada Türkiye, Ege'de ben varım, Doğu Akdeniz'de ben varım deme zamanı geldi. Ve bugüne kadar söylediği gibi.
1: Peki şunu merak ediyoruz. Burada konusu açıldı. Şimdi Fransa ile bundan 3-4 yıl önce bir anlaşma imzalamıştı Yunanistan. Belli ki bu da Türkiye'ye karşıydı. Evet. Fransa ile Yunanistan'ın hala arası o iyilikte devam ediyor mu? Çünkü Fransa sanki başka tavırlar almaya başladı gibi geliyor bana. O konuda ne diyorsunuz?
0: Fransa geçtiğimiz pazartesi günü Mitsotakis Macron'la görüştü. Mısır'dan döndükten sonra direkt Fransa'ya gitti ve dolayısıyla da bu Belhara fırkateynleri Fransa alacağını alıyor, aldı, Rafael'lerden aldı. Şu anda Fransa'nın karşısında bir Türkiye var. Peki bu kablo döşemesinde yarın öbür gün Türkiye 4 tane fırkateyn oraya çıkarsa, Charles de Gaulle'u gönderse Fransa ne olacak? Savaşa mı tutuşacak Türkiye ile?
1: Charles de Gaulle'u bir kere yolladı buraya. Bir karıştırdık, yani onu geri yolladık galiba, değil mi? Şeye.
0: Hayır, bir turistik yaptı onlar. Geçti oradan. Fransız askerler bir gördüler böyle orasını. Karşıdan karşıya fotoğraflarını çektiler ve döndüler gittiler. İşte kararlılık buradadır. Kararlı bir Türkiye, büyük bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İşte şu anda Türkiye bu çağını yaşıyor. Oraya doğru adım attı. Benim söyleyeceğim şu. Herkes şunu söylüyor. Yunanlılar da bilhassa ne diyorlar biliyor musunuz? Türkiye bir 5 yıl savaşa girmezse önüne kimse geçemez. Bu bir kare kodudur. Bakın Gümülcine'nin merkezinden bu.
1: Peki.
0: Bunu söylüyorum.
1: Yunan halkı bu uyanmanın neresinde? Yani Almanya'ya teslim olduğunu, bir kuruş parası olmadığını, işte manipüle edildiğini İsrail tarafından. Yani bunun ne kadar farkında Yunan halkı?
0: Yunan halkı bununla hiç ilgilenmiyor. Geçtiğimiz yayınlarda da söyledim. %47 ekonomi, %2.8 Türkiye ile sorunlar. Şu anda bugün PASOK Partisi Genel Başkanı Selanik International Power'da bir konuşma yaptı. Bir dikkat dinledim. Söylediği şu var. Kırmızı krediler, yani ödenmeyen. Biliyor musunuz herkesin evleri şu anda, ya, bu bankaların bir isimlerini vermeyeceğim, Yunanistan'da olan bankalar kredi verdiler. İnsanlar ev aldılar. Kredilerini ödeyemeyenler kırmızı kredi dedikleri yabancı şirketlere o ona sattı. Biz diyor bunu çözeceğiz. Demiyor ki biz Türkiye ile onu yapacağız, bunu yapacağız. Biz diyor vatandaşın evini altından yabancı ülkeler almasın diye bunları kurtaracağız. Yunanistan bunu konuşuyor. Yunan halkı. Oysa iktidara, tek başına iktidara gelmek isteyen Mitsotakis, ki biliyor bunu tek başına gelemeyecek. Ne kadar kaparsam, çünkü eski başbakan Samaras var. Samaras da bir parti kurdu, o da seçime gidiyor. Preska anlaşmasında Makedonya ile isim konusunda hain ilan edilen Tsipras bir parti kurdu. O da seçime iniyor.
1: Yani nasıl Yunanistan'daki İlan Tersin, Yunanistan'daki evet, siyasi denklem nasıl? Şimdi mesela bu Mitsotakis var. Bu Mitsotakis'e küreselci mi diyebiliriz? Yerelci mi diyebiliriz? Kimler var yani? Farklı görüş ne var orada? Mesela Mitsotakis'in karşısında ne görüş var?
0: Cemil Bey, Mitsotakis'in partisi İki tane değişik fraksiyon var bunların içerisinde. Bir Dendiasçılar, Karamanlisçiler, bir de Mitsotakis. Mitsotakis aslında baskı olmasa, yalnız bırakılsa Türkiye ile çok iyi anlaşabilecek bir lider. Ancak baktığımız zaman Miçotakis'in başarısız olmasını bekleyen arka planda geçmişte Dışişleri Bakanlığı yapmış Delyas, şimdi de Savunma Bakanı. Dolayısıyla arka planda o koltukta gözü var. Miçotakis başarısız oldu. Türklerle Ege'de işbirliği yaptı. Doğu Akdeniz'de işbirliği yaptı. Vatan haini. Atın gitsin. Kim geliyor sırada? Delyas. Oo, Türklere kafa tuttu. Onu yaptı. 2030 yılına silahlı kuvvetleri. Yunanistan'da bu var bu. Bu konuşuluyor. Bunlar var Yunanistan'da.
1: Ya Yunanistan'da da mesela yükselen bir milliyetçilik var mı? Bütün Avrupa'da olduğu gibi Yunanistan'da da yükselen bir milliyetçilik var mı mesela?
0: Şu anda o yükselen milliyetçilik yok. Stabil oldu. O durdu şu anda. Yok, çünkü neden? Milliyetçiliğin kendilerine zarar verdiğini gördüler. Bir Kasidiaris. Önümüzdeki günlerde o da buradan, bunu da belirtmiş olayım. Altın Şafak'ın lideri hapisten çıkacak, seçimlere katılacak o da. Samarası kesmek için. Yani Yunanistan şu anda bütün geniş coğrafyada ne bu Ukrayna, ne İran, efendime söyleyeyim İsrail savaşı, ne de Doğu Akdeniz, bunlarla uğraşmıyor. Yoksa güçte değil çünkü.
1: Bir de müthiş bir nüfus azalması var Yunanistan'da galiba, değil mi? Göç var. İnsanlar terk ediyorlar Yunanistan'ı.
0: Miçotakis ne dedi? Adaya basar basmaz Meis Adası'nın, ki Osmanlıca ismi Kızılhisar'dır. Meis sonradan öyle de diyorlar. 10 bin nüfusu vardı. Şu anda 469 hastaneye Türkiye'ye geçiyorlar karşı tarafa. Atina kaç kilometre? Rodos kaç kilometre baktığınız zaman? Deniz biliyor.
1: Ama yani sürekli sırf adalarda değil. Yani Yunanistan'ın kendi ana kıtasından da insanlar kaçıyormuş, nüfus azalıyormuş. Yani sırf adalarda değil.
0: Onu söyleyeyim. Son 2 yılda Yunanistan'dan 3750 doktor İsviçre, Almanya, Avrupa Birliği diğer ülkelerine gitti. Göç. Çünkü bir doktorun maaşı 1600 euro.
1: Evet.
0: Bunu not edin. Bunun haricinde ne oldu? İşsizlik. Hat safhada. Pahalılık. Hat safhada. Şu anda izleyicilerin Türkiye'de anlaması için. Cebinizde bir işletmeniz var. Bir dükkanınız var. Sabahleyin açtınız. Siftah yapmadan önce. Cebinizde 100 euro kazandınız o gün. Anlaması için konuklarımızın da. 80 avrosu tamamen devlet ve harcamalara gidiyor. Yüzde o yüzlükten 20 avro kalıyor. O 20 avrodan da elektriğini ödeyeceksin. İşçin varsa işçini ödeyeceksin. Ve masrafın varsa masrafını, geri kalanı da sana. Ekonomi bu. Bunun aksini söyleyen çıksınlar, bir açık oturum yapalım. Gelsinler, rakamları önümüze koysunlar.
2: Bir soru sormak
0: yani
2: istiyorum.
0: Şu anda en büyük problem, en büyük sorun ekonomi Yunanistan'da. Bakın, doktor alamıyorlar. Ek öğretmen, şimdi bir açık yazışma şey yaptılar. Dediler ki okullara, daha dün Girit'te veliler yürüyüş yaptılar. Dün yürüyüş yaptılar. Sınıfların sıklaştırılması, okulların kapatılması, öğretmen açığı kapatılsın ve okulları bir araya taşıyorlar. Yunanistan'ın ciddi sorunları var.
1: Evet, kurtuluşun bir sorusu var.
0: Biz A Haber olarak bunları böyle nadir, yani en yüksek seviyeye çıkarmıyoruz. Yunanistan'da yaşıyorum. Buyursun, hangi televizyon isterse Türkiye'den buraya gelsin, gezelim görelim halkın durumunu.
2: İlhan
0: Bey. Şu anda biliyor musunuz?
2: İlhan
0: Bey. Çok özür dilerim, son olarak bir şey söyleyeceğim. Bir zamanlar Türkiye'de kuyruklar vardı. Şu anda Yunanistan'da ayın 24'ü, sayıyorum, bakın gösteriyorum. 24'ünden 29'una kadar herkes, emekliler, işçiler, emekçiler bankaların önünde bankamatiklerden maaşı çekiyorlar. O kuyruklar oluştu burada şu anda. Ondan sonra ne oluyor? Bu ayın 10'una 15'ine kadar yetiyor. 15'inden 24'üne kadar tekrardan herkes içeriye çekiliyor. Durum bu.
1: Evet, kurtuluşun bir sorusu var.
2: İlhan Bey, yani Yunanistan'da ekonominin, hayatın, siyasetin pek parlak olmadığı biliniyor. Uzun yıllardır aslında bu biliniyor ama bu fırsattan sanki İsrail daha çok faydalanıyor. Yani Yunanistan'la,
1: özellikle
2: Miçotakis'le yapılan askeri anlaşmalar bir anlamda çok böyle zaaflı durumundaki Yunanistan'ın İsrail tarafından da kontrol edilebilir, yönlendirilebilir bir hale.
1: Yani Almanya'dan İsrail'in kontrolüne mi geçiyor Yunanistan'ın?
2: Ya o fark etmez, ekonomik ilişkileri Almanya bakar, ya Avrupa bakar diyelim, ya daha doğrusu borçlandırır, ama askeri olarak bu Miçotakis yönetiminin

0: Şöyle sorunuza cevap şu. Bir zamanlar Rusya'dan medet umuyordu. Yunanistan'a yardım, Yunanistan'a Rusya yardım edecek. Rusya Türkiye'ye karşı savaşacak ve bizim işimiz çok kolay olacak. Oradan o ümidini yitirdiler, bitti. Artık konuşulmuyor. Tam tersine Rusya Dışişleri Bakanı ve Rusya sözcüsü zaman zaman ne diyor? DDAAŞ hedefimizde. Bize çok yakın. Amerikalıların kullanmış olduğu DDAAŞ limanı, Doğu Balkanlara giden silahlar vesaire, Rusya'yı abluk altına almak isteyen o çerçeve içerisinde Rusya'yı unuttular. Şu anda ne yaptılar? Bir dönem, kısa bir dönem, bu çok hızlı gelişti. Fransa'nın arkasına takıldılar. Fransa'dan işte Fransa bizim yanımızda, bir de anlaşma yaptılar. Sana yapılan saldırı, bana yapılan saldırı. Örneğin yani, çok basit söylemem gerekirse. Şimdi orada da Fransa biraz geri çekilmeye başladığı andan itibaren, OMSA'nı gözümüzün önüne alırsak, Türkiye ile Fransa arasında ticaret işbirliği göz ardı edilemez milyarlarca. Avro yıllardan beri Fransa böyle bir şeyi Macron göze alabilir mi? Bunu da konu alın, bunu da gündeme getirin. Dolayısıyla ne oldu? Son olarak İsrail. İsrail ne dedi? Evet, ben buradayım. Neden bunu dedi İsrail? Neden? Çünkü Türkiye Kuzey Irak'tan tutun da Suriye'ye kadar indi. Bir Suriye yarattı. Bir Şara. Bir Suriye, bir düzenli ordu, bir devlet zamanında Rusya'nın orada olduğu limanda, o limanlar bugün işte yarın öbür gün Suriye bu limanları kullanacak. İsrail, eyvah ne oluyor? Nerede yanlış yaptık? Mossad'ın bize getirmiş olduğu bilgiler yanlış mıymış? Evet, yanıldık. Aynen İran'da olduğu gibi. Amerika ne dedi? Siz bize değişik bilgiler verdiniz. Hani biz İran'ı diz çökeltecektik, bitirecektik. Suriye'de de bu olmadı. Şu anda bocalama devrinde İsrail. Dolayısıyla ne yaptı? Tüm ağırlığını Yunanistan'ın en büyük deniz kıta, hava kıta sahanlığı sorunu olan, öteden beri 40 yıldan beri, 50 yıldan beri gelen Yunanistan'a çevirdi ibreyi. Ve diyor ki evet, ben şimdi bu tarafta tırnak içerisinde top oynayayım. Türkiye'yi o tarafa çekeyim.
1: İran bununla ilgili şu da var ama, yani müsaade ederseniz, şimdi Avrupa Birliği ile de arası açılıyor Yunanistan'ın savunma konusunda. Çünkü mesela savunma projeleri geliştirdi, fonlar organize etti Avrupa Birliği. Yunanistan hep burada Türkiye'nin dahil olmasını engelleyerek bir şekilde o Avrupa Birliği'nin fonlarını, projelerini kadük bıraktı. Şimdi Avrupa Birliği diyor ki biz Avrupa merkezi bir savunma inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun için çok önemli olan Türkiye'yi Yunanistan yüzünden dahil edemiyoruz. Doğal olarak orada arası açılmaya başladı. Evet, parayı bir şekilde Almanya'dan alıyor. Fransa ile ticari işbirlikleri vesaire var ki... 3 tane fırkateyn için, hatta 3 artı 1 fırkateyn için 3 milyar euroluk vesaire, hani büyük rakamlı anlaşmalar bunlar. Ama sonuçta dönüp baktığınızda Yunan ordusunun, donanmasının Avrupa'ya katkısının olmadığı aşikar. O yüzden yavaş yavaş dışlanıyor. Bunu dışlandığı zaman, daha önce de Amerika dışlamıştı. DDAAŞ'a gelince de yine Yunan siyaseti.
2: Rusya ile zaten papaz oldu.
1: Rusya ile zaten şey oldu, arası açıldı. Amerika da çekti gitti DDAAŞ'tan, orada da kaldı. Şimdi... Birini arkasına almak zorunda. İsrail için çok güzel oldu burada Yunanistan'ın böyle tek başına
0: evet,
1: kalması.
0: İsrail'in istediği oldu şu anda. İsrail'in istediği oldu. Çok önemli bir konuya değindiniz. Avrupa Birliği son döneme Yunanistan'ı dışlamaya başladı. Bir SAFE programı var, sizin de söylediğiniz. Hı hı. Yani Avrupa savunma mekanizmasının oluşturulacağı. Yunanistan ısrarla her gün Avrupa'ya gitti. Dışişleri Bakanı, hı hı, Savunma Bakanı, efendime söyleyeyim, bütün herkes gitti. Dedi ki Türkiye bu SAFE programı içerisinde olmaması gerekir. Yani yine Türkiye'yi burada dışlayarak kim olacak? Biz kendi kendimize bir ortak bir savunma sistemi kuralım. Ve bugüne kadar da Yunanistan'ın yaptığı nedir biliyor musunuz? Hep şunu yaptı. Bugün de söyledi. Aynı zamanda Meis'teki sınırlar diyor Miçotakis. Taze, çok taze. Bugün söyledi. Avrupa Birliği'nin de sınırları. Hı hı. Ne yapıyor Yunanistan? Türkiye ile arasında var olan sorunu bir Avrupa Birliği sorunuymuş gibi. Evet. Devreye sokmaya çalışıyor. Avrupalıları Türkiye'nin üzerine yönlendirmeye çalışıyor.
2: Şimdi İlhan Tersin,
0: bunu başarmaya çalışıyor.
2: Ben bu dinlediklerimden şunu anlıyorum. İsrail'deki kaynakları dinlediğim zaman gerçekten bir Türkiye endişesi var. Gerçekten Türkiye'den korkuyorlar ve gerçekten Türkiye'nin onlar için çok ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyorlar. Fakat aynı şey galiba Yunanistan'da yok. Yani diyorsunuz ki siz 2,5 %2,5 Türkiye'yi şey gören, tamam bir korku var ama bu yakın bir korku olarak algılanmıyor. Fakat kışkırtıldığı için

0: geliyor. Doğru mu anlıyoruz?
1: Çok doğru anlıyorsunuz. Ben akşam da söyledim. Mesela Yunanlılar Erdoğan'ın iktidarda, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istiyor. Bakın istiyor. Bunu açıkça söylüyorum burada. Yani canlı yayında söylüyorum.
0: Niye istiyorlar?
1: Çünkü bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı kimseyi tehdit etmedi ki. Hiçbir komşusunu tehdit etmedi savaşta. Savaşa girmedi. Erdoğan iktidarda olduğu müddetçe Türkiye ile Yunanistan savaşmayacak. Bunu söylüyorlar. Tam tersine CHP'nin yapmış olduğu açıklamalara bakın çok önem veriyor Yunan basını. Ne diyor? Eyvah adalarla ilgili konuştuk. Biz onları değişik biliyorduk. Bakın biz onları değişik biliyorduk. Yani her şey güllük gülistanlık olacak. CHP'yi öne görüyor. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin bugüne kadar gelmiş geçmiştir. Hiç kimse Yunanistan'a tehdit etmedi ki. Ne dedi Yunanistan? Sakin sular istiyorum dedi. Türkiye harfiyen uydu mu buna? Uydu. Hepimiz biliyoruz. Sakin sular politikasında. Yunanistan bunu neden söyledi? Zaman kazanmak açısından 2030 yılına kadar ki bir gün gelecek er veya geç bugün veya yarın veya yakın gelecekte masaya oturacak Türkiye ile Yunanistan. Onun için güçlü bir ordu kurarak bu müttefiklerini, stratejik ortaklarını herkesi kullanarak benim ordum artık bu. Senin orduna karşı güçlü. Masada benim de sözüm var. Her istediğini sana veremem. Yunanistan'ın amacı bu.
0: Evet.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Yok, bir de ben biraz konuşayım. Tabii. Bir şey söyleyeceğim tam burada beyefendi varken. Hı. Şimdi ben bir kere farklı düşünüyorum. Tolga Bey'den de farklı düşünüyorum. Beyefendiden de farklı düşünüyorum.
0: Tamam, çok güzel.
2: Farkı şu. Bir kere Avrupa Yunanistan'ı dışladıysa soru soruyorum burada. Sevilla haritasını kim yaptı? Sevilla haritasını Avrupa Birliği neden kabul etti? Sevilla haritası Meis Adası'nı bu Doğu Akdeniz'deki doğalgaz merkezi, doğalgaz yatakları için kıta sahanlığının olduğunu, münhasır ekonomik bölgesi olduğunu belirten ve şu anda Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir harita.
0: Ne zaman kabul edildi bu?
2: Bir dakika. Onun üzerine şey diyor.
3: Onun Avrupa Birliği kabul etmedi. Hayır. Öyle bir harita onay merci değildir ki Avrupa Birliği.
2: Hayır, kabul etmedi. Bunun üzerinde Lahey'de anlaşalım diyor. Türkiye gidiyor. Sevilla haritası karşısına çıkıyor. Ya, çünkü Avrupa Birliği'ne sundu bak.
3: Tamam, Türkiye'de kendi haritasını
2: İspanya
3: koyuyor.
2: Sundu ama ne yapıyor? Kimi kabul ediyor? Sevilla haritasını.
3: Çünkü Avrupa Birliği üyesi olduğu için onu mecbur.
2: Avrupa Birliği üyesi ülkeler de Sevilla haritasını benimsedikleri için kabul etti derken benimsiyorlar. Doğru bu. Ama Türkiye bunun yanlış olduğunu söylüyor. Onların doğru olduğunu söylemiyorum. Ama Avrupa Birliği bu harita üzerinden hareket ediyor bir. İki, Avrupa Birliği Kıbrıs'ı neden Avrupa Birliği'ne aldı?
0: Ya Avrupa Birliği.
2: Yani bakın sadece bu neden bütün olarak alıyor da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni almıyor? İki, Avrupa Birliği'nin bakın Avrupa'nın ve Amerika'nın bu bölgede kullandığı iki tane devlet var. İsrail'i de ileri karakol olarak kullanıyorlar. Yunanistan'ı da ileri karakol olarak kullanıyorlar. Şimdi beyefendi bir şey söyledi. Bakın dedi ki Avrupa Birliği'ne giden doğalgazı Ruslar kesti. Doğru, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın Avrupa Birliği kimden gaz alıyordu?
0: Ruslar kesmedi, kendileri kesti ya.
2: Neyse kesildi işte, gitti.
0: Kendileri
2: yani,
0: kestiler. Ambargo koydular, ya kendileri kestiler.
2: O kesti, bu kesti. Ha? Giden gaz yok değil mi şimdi?
0: Kendileri
2: yok.
0: Kesti ama ya, Rusya kesmedi. Çok kesmedi. Fark ediyor ama. Kim fark kesti fark ediyor.
4: Ya, boruları kim patlattı? Boruları kim patlattı?
0: Boruları Amerika patlattı işte.
2: Amerikalılar patlattı. Önemli olan şu, doğalgaz vanaları kapandı. Peki Avrupa Birliği bu doğalgaz açığını nereden karşılayacak? Nereden karşılayacak?
0: Amerika'dan.
2: Doğu Akdeniz nasıl Amerika'dan almıyor? Alsın, ne kadar alıyor? Pahalı alıyor.
0: Tamam, alıyor
2: şimdi
0: işte.
2: Sıvı şey alıyor ama pahalı alıyor. Bunun alternatifi olarak Avrupa Birliği şu anda Fransa, İngiltere yani Suriye niye bu kadar...
0: İsrail'in oradaki gazıda mı gözü var?
2: Abi şimdi ya, bakın İsrail'le birlikte...
0: Onu sen boruyu döşeyeceksin de çıkartacaksın da götüreceksin de.
2: Ya çıkarıyorlar işte. Yani ifade
3: Türkiye'nin Libya'yla yaptığı anlaşmamızı zaten
2: İsmet projesi niye iptal edildi biliyor musunuz?
0: Işte.
2: Sadece bitti, niye bitti biliyor musunuz?
0: Libya'yla yaptık diye işte arası kesildi. İşte.
2: Türkiye burada devreye girdi bitirdi. Bir de maliyeti fazlaydı. Peki bunun finansmanını kim sağlıyordu?
0: Ya bizim kabul etmediğimiz...
2: Bunun finansmanını kim sağlıyordu? Avrupa Birliği sağlıyordu. Şimdi Avrupa Birliği yok Yunanistan arkasında değil yok falan. Yarın Yunanistan Türkiye ile Allah korusun bir savaşa girsin. Bakın hiçbirisi Türkiye'nin yanında yer atmaz. Türkiye niye ihtiyaçları var? Çünkü şu anda Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle NATO'nun işin içerisine çekilme durumu söz konusu. Bu yüzden güçlü bir Türk ordusu var, güçlü bir Türkiye var. Dolayısıyla özellikle İngiltere, bakın Türkiye ile özel bir anlaşma yaptı biliyor musunuz? Bu çok tartışılmadı. Yani Ankara'da yapılan 7-8 Temmuz'da yapılan NATO zirvesinde özel bir anlaşma yaptı. İngiltere şu anda Türkiye'den medet umuyor. Avrupa Birliği de öyle. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye gelirse...
0: Avrupa Birliği kendi bakın, dağılıyor. Yunanistan'dan mı soğumayacak? Kendinden soğuyor Avrupa Birliği.
2: Yunanistan'ın çıkarları olunca, söz konusu Kıbrıs olunca derhal Yunanistan'ın yanına geçiyorlar. Şimdi Yunanistan'la hafif bir şey olduğu dediler, zaman NATO her seferinde Yunanistan'ın yanına geçiyorlar.
3: Yani, yok efendim. Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getirecek adım atma. NATO zaten içeriden
2: Dede Ağaç'a, bir de Dede Ağaç'a yığılan ABD üssü yapılan yığınak kime karşı yapıldı?
5: Ruslara
2: karşı. Nasıl Rusya'ya karşı?
4: Yani Ruslar tepki verdi.
2: 150 kilometre menzilli buraya füzeler koydu. Rusya mı vuruyor Allah aşkına?
4: Ruslar dedi ki bizi tehdit ediyor. Diyor biz vuracağız orayı. Biz demedik mesela biz vuracağız orayı. Ruslar dedi biz vuracağız orayı.
2: Dede Ağaç'a yapılan yığınak Türkiye, olası bir Türkiye'nin Dede Ağaç'tan kara harekatı yapmasına karşı alınmış bir önlemdir. Şimdi, yani bunu
3: yani
2: kimse
3: çok, her şeyi bak, bir yorum ama her
4: şu an yok ama
2: hayır çekip gittiler her şeyi Rusya bahane ederek Amerika kuşatmıştır.
0: Şimdi İlhan Bey'e gidiyoruz.
2: İsrail aynı politikayı izliyor.
0: İlhan Bey'e gidiyoruz. Evet İlhan Bey.
1: Bir araya girebilirim. Değerli konuğumuza
0: sesi biraz açalım burada.
1: Sormak istiyorum ben. Şunu soracağım ben. Kim? Murat Bey. Murat Bey doğru mu? Murat Bey merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Sevilla haritasını kaç Avrupa ülkesi Türkiye'nin karşısına çıkardı Yunanistan'ın haricinde?
2: İspanya'da hazırlandı. İspanya bir kere kabul ediyor.
1: İkincisi de hazırlandı başka. Kaç defa çıkarıldı diğer ülkelerden? Ekonominin lokomotifi olan Almanya, İngiltere çıkmazdan önce bir bu. İkinci sorum da galiba siz yanlış bilgilendirilmişsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç'a füzeleri yerleştirmedi. Amerika Birleşik Devletleri Rusya-Ukrayna savaşı ve önlem alsın, Avrupa'ya saldırılmasın ve Trump para istesin Avrupa Birliği ülkelerinden diye Dede Ağaç Limanı'na gemiler dolusu silah getirdi. Onlar hem tırlarla hem demir yoluyla taşındı orada. Hiç ne bir füze konuşuyor. Şu anda da ayva konuşuyoruz. Böyle bir şey yok.
2: Ne konuşuyorlar oraya? Hangi silahları getirdi?
0: Söylüyor.
1: Oraya hiçbir silahları getirdi?
2: O zaman onu söyleyin. Hangi silahları getirdi?
1: Bakın söyleyeyim. Bir evet. Apache saldırı helikopterleri indi. Sikorskiler geldi. Abrams tankları geldi. Söyleyeyim çünkü biraz da ben de bu işlerden biliyorum.
2: Buyurun,
1: Abrams tankları geldi. Onun yanı sıra mühimmatlar geldi. Yapılan tatbikatlara gittiler ve daha sonra İspanya gemisi de geldi, Fransa gemisi geldi. Amerika kendi silahlarını çekti, diğer ülkeler gönderdiler. Yani orada
2: niye Romanya'ya götürmedi de Bulgaristan'a götürmedi de Yunanistan Dede Ağaç'a neden getirdi peki?
3: Karadeniz'e giremiyor çünkü.
1: Onu söyleyeyim.
3: Karadan gitmesi için Avrupa'dan taşınıyor.
2: Avrupa'dan taşısın.
1: Bir şeyi göz ardı ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu söyledi. Ben boğazları bu kadar ağır silahın geçmesi için komşu ülkelerime karşı mücadele etmiyorum. Galiba bunu da bilmiyorsunuz. Dolayısıyla da Dede Ağaç Limanı en kolayıydı. Dede Ağaç Limanı'na Amerikalılar geldiler, parasını da ödediler, derinleştirdiler. Şimdi o çalışmalar da yapıldı. Ben takip ediyorum, her gün oradayım, kahve içiyorum ben orada. Bakıyorum. Dolayısıyla da orada hiçbir silah kalmadı. Şu anda bir tavan
2: kolayı yok. Peki kaç tane üssü var? Mesela Yunanistan'da Amerika'nın kaç tane üssü var?
3: 5 herhalde.
1: Söyleyeyim, resmi üssü sadece ve sadece Girit Suda üssü. Onun haricinde Amerika'nın üssü yok. Zaman zaman tatbikatlarda ve zaman zaman NATO tatbikatlarında Nea Anchialos, Volos'un yanındaki, size isim veriyorum bakın bilir kişi olarak. İkincisi Kalamata bölgesindeki olan AVAX'lar, radarlar, uçağı radarlar ve tüm tek bir üssü var. O da Suda üssüdür. Mari bölgesinde. Bir odur. Geri kalan Amerika Birleşik Devletleri üssü yok. Ama ne yaptı Yunanistan? Amerika Birleşik Devletleri'nden, Irak'tan ve Afganistan'dan çektiği silahları, o ihracat fazlalığı silahları alıp da onlardan faydalansın. ZPT'ler 45 yıllık, onları envanterinden atsın da o paletli tanklar, tank diyoruz biz onlara burada, ben pek fazla anlamam bu askeri konulardan. Dolayısıyla da onları yenilesin diye tekerlekli bu Mi-117'leri getirdi, onları alsın diye. Ve ne yaptı? Bir anlaşma yaptılar. Dediler ki bütün limanlarımızı kullanabilirsiniz. Aha Selanik yakınında Katerini var. Katerini limanı, çok küçük bir liman, köy limanı. Oraya dahi açıklarına geldi, oraya dahi demirlediler. Yani tatbikatları kullanıyor. Ancak sorunuza cevabım şu. Bir tek üssü var. Dede Ağaç'ta hiçbir silah yok. Tabanca dahi yok. bu. Ama bundan sonra ne olacak? Bilginiz olsun diye söylüyorum. Sizler değerli insanlarsınız. Anavatana bizim öyle diyoruz biz, yön veren insanlarsınız. Sema Direk'te bir helikopter pistisi yapılıyor. Oradaki testler yenilenecek. Çünkü neden? Sıvılaştırılmış doğalgaz eninde sonunda Avrupa'ya Dedaaş'tan pompalanacak. Aleksandropolis, Türkçe ismi Dedaaş, Yunanca ismi Aleksandropolis. Bir gemi şu anda 24 çalışıyor. Amerikan gemileri oraya doğalgazı getiriyorlar, sıvılaştırılıp oradan boruyla Bulgaristan üzerinden, Romanya üzerinden daha ki Doğu Avrupa ülkelerine gidiyor. Bu gemiler 4 olacak. 4 olacak Murat Bey. Dolayısıyla da onları korumak üzere herhangi bir sabote olmasın, bir şey olmasın diye Amerikalılar gelecekte oraya yerleşecekler. Sema Direk Adası'na.
2: Tamam. O zaman Amerikalıların Yunanistan'daki üsleri, bütün üsleri tamamen Rusya'ya karşı. Hele hele Güney Kıbrıs Rum kesimindeki yığınak da Rusya'ya karşı, öyle mi? Yani Türkiye ile hiçbir bağ yoktu. Türkiye
0: Güney Kıbrıs Amerika'nın yığınağı var.
2: Amerika'da geliyor.
0: İngiltere var orada.
2: İngiltere var. Amerika da aynı üsleri kullanıyor.
1: Dedaaş olayı kesinlikle Türkiye'ye karşı yapılmadı zaten. Türkiye'ye karşı değil ki. Hemen 40 km, 25 km. Niye yapsın ki orayı üssü?
2: İlhan Bey, ben telefonunuzu alıp size Amerika'nın oraya yığmış olduğu silahları atarım. Tamam, siz orada görev yapıyorsunuz. Verdiğiniz bilgileri doğru olarak kabul ediyorum. Ama hayır, Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya getirip yığınak yaptığı silahları ben size atayım.
1: Evet, yarın şimdi akşam bir programa çıkalım. Ben size görüntülerini vereyim.
2: Olur, ben de size görüntülerini atayım.
1: Evet. Ve tren yoluyla gittiği görüntülerini de vereyim. Çünkü ben 7/24 uyumuyorum.
2: Ya, öyle şimdi İlhan Bey, Allah aşkına. Ya,
0: tamam, hadi bu polemiği keselim. Bu polemiği kesiyoruz. Gerçekten kesiyoruz bu polemiği. Evet. Şimdi İlhan Bey... Evet, söyle sen.
4: Ya İlhan Bey.
1: Ama gerçekleri Türk halkının bilmesi açısından söylüyorum ben. Aksi takdirde benim şu anda münakaşa veya
0: yok, sizi heyecanla dinliyoruz İlhan Bey.
1: Saygı duyuyorum.
2: Farklı görüşünüzü belirtiyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri buraya yığına Türkiye için yapmadı. Bu kesin. Bunu ben
0: evet, benim de bildiğim şu var. Oradaki
3: tatbikat yapıldı. 2 yıl önce de orada tatbikat yapıldı. NATO tatbikatı yapıldı zaten.
0: Benim de bildiğim net bir şey var. Şu an yaşadığımız o savaşın sebebi oradaki doğalgaz değil. Evet, Kurtuluş. Evet.
4: İlhan Bey, yani şu konunun ben odağına gelmek istiyorum aslında. Ben şunu hep söyledim. Yani Doğu Akdeniz'deki işte doğalgaz ya da başka değerli yataklar neyse, bunlar her zaman göz önünde bulunabilir. İşte jeostratejik bir takım amaçlar için o ada bu ada hesabı her zaman vardır. İşte Fransa ile Yunanistan'da, Avrupa Birliği ile Yunanistan'da desteği vardır. Amerika'nın da vardır. Bunlar değil. Şu an konjonktürel olarak şöyle bir şey izliyorum. Ya bu Miçotakis'in kendisini İsrail'e, Netanyahu'ya teslim ettiğini gözlüyorum. Ve şunu diyorum. Yani Yunanistan'da hangi lider bu kadar ileri gidebilmişti? Tsipras gidebilmiş miydi? Ya da Dendias gelse bu kadar ileri gidebilir mi? Ki ben de o ayarda biri olarak görüyorum.
0: Aynen
4: aslında.
0: Soru bu yani. Dendias bundan daha beterini yapar mı?
1: Şimdi Miçotakis kadar şu ana İsrail'e bağımlı bir lider çıkmadı bugüne kadar. Son yaşadığımız bu olaylarla ilgili. Ve dolayısıyla sadece bu değil. Bir de başka bir olay var. Dedaaş'ı bir tarafa bıraktık. Bununla da bağlantılı. Bir hafta önce bir toplantı yapıldı, bir zirve yapıldı. O zirvede ne sundular Mısır'a? Mısır son dönemde Türkiye ile yakınlaşmaya başladı. Hemen devreye girdi İsrail üst aklı onlara göre. Ne dediler? Afrodit'ten, ki yarısı da Türkiye'nin zaten o parselin içinde de yer alıyor. Oradan bir de Leviathan'dan, İsrail'in de doğalgazı geldikten sonra Mısır'a vereceğiz. Siz orada bunu işleyeceksiniz. Biz Avrupa Birliği'ne, bakın size bunu sunuyoruz. Yani Türkiye'den değişik bir alternatif. İşte sorunuz da burada. Evet. Şu anda İsrail'e tamamen empoze olmuş, İsrail'e tüm her şeylerini vermiş, ondan medet olan bir Miçotakis var.
0: Evet.
1: Hiç şimdi başka bir hükümet.
0: İlhan Tahsin'e çok teşekkür sorunuzun ediyorum cevabı. Verdiği bilgiler için. Tolga Hoca'ya dönüyoruz. Şimdi bir özetleyelim. Yunanistan Avrupa Birliği'nden kopuyor mu? Amerika'dan uzaklaşıyor mu? Rusya'yla ne oldu? İsrail'e çok mu yaklaşıyor? Bir özetlersek.
3: Tamam. Şimdi İsrail aslında düzeltiyorum. Yunanistan bir süredir Avrupa ile bu savunma ile ilgili arası açıldığı için, ama şu açının parantezde şunu belirtelim. Hala büyük silahlar satın alma vesaire Avrupa ile devam ediyor. Yani İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan çok büyük meblağlarda silah satın alımı var. Ama 2010'da biliyorsunuz Almanya ile yaptığı anlaşma bir kemer sıkma politikasını getirmişti Yunanistan'a. Ki onu da yine hatırlatmış olalım. 2010 yılında Papandreou dönemin başbakanı kemer sıkma politikalarını, özellikle de savunma ile ilgili kemer sıkma politikalarını Meis Adası'nda açıklamıştı. Yani bunu da tekrar hatırlatmış olalım.
0: Yani Meis'in bir siyasi
3: öyle bir yeri de var.
0: Yeri var.
3: Yani
0: evet.
3: O

0: sıkma kemer sıkma politikası mecliste başladı ve mecliste bitti. Çünkü bugün itibariyle Yunanistan silahlara yatırım yapan bir devlet.
1: Evet.
0: Yani her bir anlaşması 3 milyar euro değerinde falan, böyle büyük rakamlar. Ama yine şunu hatırlatacağım. Bir genelkurmay başkanımız da, yanlış hatırlıyorsam düzeltirsiniz. Bu silahlanma Türkiye için yapıyorsa az, kendi savunması için yapıyorsa fazla demişlerdi. Evet. Aynı nokta.
1: Var mı diyeceğim bir şey bu konuyla ilgili?
2: Yani ben Meis Adası'nda hani dedim ya, askerler şey ya, Türkiye'den yüzerek gitsek o orayı yerle bir ederiz. Yani Yunanistan tabii bunu iç kamuoyuna biraz da görüntü vermek için o böyle kızıl dürbünler takmışlar. Kızıl ötesi dürbünler.
1: Şov diyorsun
2: biraz
1: yani.
2: Biraz da şov yani. Evet, Türkiye 7/24 orayı zaten izliyor. Her şey.
1: Ya
2: bütün
1: zaten burnumuzun
2: izliyor.
1: Dibinde zaten bizle ne yapabiliriz yani? Yani
2: öksürsek yani orası şey olur.
0: Yani şunu da söyleyelim.
1: Sapanla taş atsak şey yaparız
0: Neis Adası
1: yani.
0: Yunan savunması için bir karakol vesaire olamaz. Yani bir de askeri bir şey vardır. Arkasını desteklenebilecek bir mevzi yapmanız
2: yani
0: lazım.
2: Yani siyasi tamamen şova yönelik.
1: Bir sensör gibi olamaz mı? Böyle hani orada bir ne bileyim ben, bir kamera koyar, bir şey koyar.
0: Onlar zaten şu anda zaten mevcut ki yasa dışı. Hı. Ama onlar zaten şu anda orada o gözetleme kuleleri vesaire var. Ama oradan gözetlediği şey Türkiye'yi gördü diyelim. Türkiye'nin orada herhangi bir hareketi Anakara'ya gidip oradan tedbir alınana kadar zaten.
1: Sen yorumlayın.
3: Valla Türk-Yunan ilişkileri tutku gibi bir şeydir. Onların müziğini severiz, dansını severiz. Onlar bizim yemeğimizi çalar. İnşallah şu geçen olan bitende Yunanistan zaten önemini kaybetti.
1: İsrail belasından bir kurtulurlarsa onlar da aramız iyi olacak. Ha. Anladığımız
3: evet,
1: bu
3: ya. Bence de çok güzel olur iki ülke dost olursa. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında toplamda 12,5 milyar liralık hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, En Sosyal hesabından 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı başvuru sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı. Yumaklı, program kapsamında 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacaklarını belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenmiş veya üstlenilmiş görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır.
7: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin bilançosunu açıkladı. Bakan Bolat, Ağustos ayından Eylül ayının ilk 10 gününe kadar olan süreçte tam 33.182 firmanın mercek altına alındığını belirtti. Yapılan sıkı denetimlerde 5.952.000 ürün tek tek incelendi. Mevzuata aykırı hareket eden, fiyat etiketi oyunu yapan ve ürün güvenliğini hiçe sayan işletmelere toplam 182.559.000 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde öğrencilerin sağlığı ve emniyeti en öncelikli konu olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle onaylı ürünleri kontrol etmekte fayda var.
8: Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de arka tarafta bulunan CE ya da TS yazısını görmek. Çünkü bu yazılar ürünün kontrol edildiğini ve halk sağlığı açısından herhangi bir problem olmadığını ve emniyette olduğunu gösteriyor. Şu anda elimde bulunan bu boyanın üzerinde de CE yazısı dikkat çekiyor.
7: Çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren ürünlerde hiçbir ihlale müsamaha göstermiyoruz diyen Bakan Bolat, bu denetimlerin sadece okul açılış dönemiyle sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca kesintisiz devam edeceğini vurguladı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depo alevlere teslim oldu. Bolu Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırlarında faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Zaman zaman patlama sesleri de

0: ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden gelen destek ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi ise hafif yaralandı. Bir diğer yangın haberi ise Antalya'dan geldi. Muratpaşa ilçesi Yenigöl mahallesindeki bir ambalaj deposunda alevler kısa sürede büyüdü. İçerisinde ambalaj, izolasyon, deterjan ve kağıt gibi maddelerin bulunduğu depo cayır cayır yandı. Alevler kısa sürede deponun yanındaki müstakil eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Antalya'daki yangın da kontrol altına alındı. Depoyla evde hasar oluştu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Almanya'da aşırı sağın seçim zaferi sonrası sınır dışı tartışmaları alevlendi. Aşırı sağcı lider Ulrich Zygmunt, göçmenleri göndermek için silaha başvurabileceklerini ima etti.
3: Sınır dışı etme kampanyaları için gerekli kaynaklara ihtiyacımız olacak.
2: Almanya'da aşırı sağ yükseliş halinde. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerde AfD zafer kazandı. %43,8 oy oranıyla açık ara birinci oldu. Mutlak çoğunluğu kazanıp liderliği alamadı. Ama seçimlerle ülkedeki aşırı sağın artışı gözler önüne serilmiş oldu.
3: Ülkemizi geri alıyoruz. Bu, burada, Saksonya-Anhalt'ta başladı.
2: Seçimlerin ardından göçmen karşıtı söylemler başladı. AfD'nin Saksonya-Anhalt lideri Zygmunt, savunma sanayisinin geliştirilmesini savundu. Ancak gerekçesi dikkat çekiciydi. Zygmunt, silah üretimini gelecekteki sınır dışı operasyonlarına bağladı. Tersine göçte silah ve orduyu kullanabiliriz mesajını verdi.
3: Pozisyonumuz oldukça net. Askeri ekipman üretimini genel olarak kınamıyoruz. Çünkü elbette gelecekteki geri dönüş ve sınır dışı etme kampanyaları için gerekli kaynaklara ihtiyacımız olacak.
2: Sınır dışı ifadeleri Almanya'da tepki çekti. Muhalefet silah üretiminin insanların sınır dışı edilmesiyle birlikte anılmasını eleştirdi. AfD ise açıklamayı yumuşatmaya çalıştı. Kastedilenin sadece silah olmadığını söyledi. Araçlar, koruyucu ekipmanlar ve güvenlik teknolojilerinin de bu kapsamda olduğunu belirtti.

0: Haber Radyo.
1: Evet sevgili izleyiciler, bugün Trump çıktı gene. Bu İran savaşı seçimden sonra bitiyor dedi. Artık Trump'a çocuklar bile inanmıyor diye düşünüyorum ama
2: Tolga Hoca.
1: Evet. Tolga Hoca da.
2: Şimdi evet sevgili seyirciler, bir Trump'ın ne dediğini dinleyelim bu konuyla ilgili. Üstüne detaylı olarak yorumlayacağız.
3: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'da pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
2: Evet, şimdi Tolga Hoca, ne oluyor?
4: Şimdi aslında Trump'ın bu söylediği şey, yani Canan Hanım'ın Trump'a inanıyor noktası, Trump'a inanıyordan çok bölgede gördüğüm şey biraz Trump'ın bu söylediğiyle uyumlu hale geldi. Yoksa Trump'a inanmak hala biraz problem. Ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi şu anda geldiğimiz noktada Hürmüz Boğazı'nda İran kendine yeni bir alan açmaya çalışıyor. Şimdi Körfez ülkeleriyle bir araya geliyor İran ve burada Hürmüz'le ilgili neyin yapılıp yapılmayacağı, işte ben buradan ücret alırsam verir misiniz falan noktasını sanki bir istişare edecek ve belki de kabul edip etmeyeceklerini netleştirecek.
2: Bu kabul edilebilecek bir şey değil herhalde, değil
4: şimdi
2: mi?
4: Şimdi Körfez ülkeleri aslında savaşın başından beri bu ücreti vermekten yana. Yani yeter ki burası açık olsun.
2: Yani buradan geçerken biz İran'a haracımızı verelim geçelim mi
4: diyor. Diyorlar. Yani burada çünkü konu tabii ki para. Yani sonuçta buradan bu sırada hani o gemi başına 2 milyon dolar falan dediğimiz galon başına 1 dolardan bahsediyoruz aslında. Yani geliri çok da kısan bir şey değil.
2: Ama olacak bir şey değil çünkü yani ama kendi yaptığın bir kanaldan, inşa ettiğin bir kanaldan para alabilirsin ama doğal bir geçiş yerinden dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse para alamaz
4: yani,
2: değil mi?
4: Körfez ülkeleri burada işin para kısmında, ürettiği petrolü satma kısmında.
2: Ama sırf burada Körfez ülkesi yok ki, buraya mesela bir Türk gemisi veya İtalyan gemisi de gelebilir. Yani
4: o yüzden de zaten bütün dünya, özellikle hani büyük güçler diyeyim tırnak içinde, Körfez ülkelerine şunu söyledi: hayır, bu parayı veremezsiniz. Çünkü siz bu parayı vermeye başlarsanız burası artık bir statü oluşturur ve biz bunu düzeltemeyiz. Ve düzeltemezsek de burası örnek olur bütün dünyaya. Daha doğrusu korktukları şey şu: evet, burası dediğiniz anlamda önemli. Çünkü hem buradan giden gemiler var, bir de gelen gemiler var. Yani bütün dünyadan da mal da geliyor buraya. Doğal olarak buranın kısıtlanması bölge için, bölgeye satan, bölgeden alışveriş yapanlar için önemli. Ama bir de örnek olursa
2: hukuk açısından
4: çok
2: fecaat
4: daha,
2: bir şey yani, değil
4: çok
2: mi?
4: Çok daha yoğun olan Malakka Boğazı gibi veya işte başka boğazlarda olduğu gibi böyle doğal su yollarında o su yolunun.
2: Ya şimdi bir Türkiye haritası alalım. Buraya bir Türkiye haritası
4: yani
2: alalım.
4: Yani buradan para almaya başlar bütün dünya. Bu sefer de dünyada bir enflasyonist baskı oluşur, üretime ulaşım engellenir vesaire diye bir korku.
2: Yani biz İran'ın yaptığını yapıyor olsak, şimdi harita gelmedi ama bütün Akdeniz'i kapatırız, evet, diyebiliriz ki bu Akdeniz'den geçmek için işte nerede? Yani, buradan geçmek için bize para vereceksiniz diyebiliriz yani. Bu öyle bir şey değil mi?
4: Ya boğazlar kısmı biraz daha şey.
2: Boğazdan
4: tabii
2: demiyorum ben. Yani
4: deniz, yani o deniz kısmına henüz gelmiyor. Yani burası hala boğaz üzerinden yapıldığı için yani kara sularından geçmeye para alıyor noktasını. Yani onun için bir örnek teşkil etmez ama bütün boğazlar için örnek teşkil edebilir. Ki bahsettiğim ya Malakka Boğazı'nın altını özellikle çiziyorum. Çünkü bura küresel ekonominin %8'i %10'u buradan geçiyorsa Malakka'dan %20 %22'si geçiyor. Ve orada böyle bir şey olursa, böyle işte para alacağız veya istediğimiz zaman kapatacağız vesaire olursa biz hani o büyüyen Çin ekonomisinde artık başka türlü konuşuruz Amerika'yı.
2: Peki şimdi buradaki Husiler de İran'ın vekil gücü değil mi?
4: Evet.
2: Husiler kapattılar mı Kızıldeniz'i?
4: Şu anda değil. Şu anda Husilerin açıkladığı şey şu: buradaki önemli, evet, Meyun Adası artık Husilerin kontrolünde. Bu çok kritikti çünkü yani bütün Babülmendeb'in kapısını aslında Meyun Adası'ndan kontrol edersiniz diye bir bakış var. Ve o yüzden de Husilerin burayı alması istenmiyordu. Hatta Amerika biliyorsunuz buraya Husiler burayı almaya niyet edince operasyon yaptı vesaire. Ama şu anda Husilerin kontrolüne geçti. Husilerin de açıklaması şu: Suudi Arabistan gemileri hariç bütün gemilerin geçmesine izin veriyoruz.
2: Şimdi peki buradaki soru şu. Şimdi bu hareket İran'ın pazarlık gücü arttırılsın diye mi yapılıyor? Hı hı. Bir alternatif. Bu diğeri de bizim Mekke Anlaşması var. Onu sabote etmek için yapıldığı söyleniyor. Hangisi bunları?
4: Yani tabii şimdi bu ilk kim yeniden ortamı gerdi? Oraya bakarsak aslında Husiler'i bir şekilde temizlemek adımı atıldı önce. Yani Husiler ilk başlatmadı.
2: Trump bir denedi, beceremedi, geri geldi, o mu?
4: Yok, şu işte birkaç gün içerisinde.
2: Birkaç gün içerisinde.
4: Husilere karşı bir operasyon başladı. Hatta işte
2: kim bölge yığınak
4: yapıldı. İşte Yemen güçleri tarafından, ki işte Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri tarafından bir operasyon başladı ama başarılı olamadılar. Husilere, çünkü elinde daha önce olduğunu düşünmedikleri silahlarla karşılaştılar. Hmm. Daha açık söyleyeyim. Bu nispeten sakin olan dönemde İran Amerika ile ve İsrail ile savaşırken aslında bir şekilde Husilere de destek vermeye devam etmiş. Yani ki bu başlı başına bir konuşulması gereken konu oldu. Mekke Anlaşması konusunda şu tabii gündemde. Yani hemen o konuşulmaya başladı bütün dünyada.
2: Hani zaten anlaşmıştınız, gidin koruyun sıkıyorsun.
4: Koruyun o zaman falan, hadi hepiniz orada şey yapmayacak mısınız, ortak savunma yapmayacak mısınız? Bu ama bir savunma paktı ve bu Suudi Arabistan'ın kendi toprağına karşı işlenmiş bir cürüm değil. Doğal olarak orada Suudi Arabistan destekli olduğunu bütün dünya biliyor, orada Yemen güçlerinin. Ama oradaki bu çatışma, gerilim bir iç hesaplaşma. Yani İran'la Suudi Arabistan'ın vekil güçlerinin oradaki hesaplaşması. Doğal olarak bir Suudi Arabistan'a karşı bir saldırı oluyor anlamı taşımaz bu.
2: Evet. Murat Hoca.
0: Suudi Arabistan'ın 5 tane güney vilayetini vurdu Tolga Bey. 1-2. Suudi Arabistan'ın en büyük petrol boru hattını vurdu. Nasıl Suudi Arabistan'ı
4: limanını vurdu?
0: Ya hatta bak, niye müdahale edilmiyor onu söyleyeyim. Orada doğru bilgi vermek lazım, o da şu.
2: Şimdi, gel buraya Murat Hoca.
0: Şimdi gelim oraya. Hı. Bak mesela Mekke.
4: Doğru bilgi.
0: Şu anlamda doğru
4: bilgi. Yanlış yani ifade değil. Yok,
0: şu anlamda diyorum. Yani niye müdahale etmiyor derken, dediniz ki orada hani Yemen'de bir çatışma var.
4: Evet.
0: Suudi Arabistan orada nüfuz mücadelesi yapıyor. Doğrudan Suudi Arabistan'a saldırı yok dediğin için doğru bilgi demek istedim. Yoksa şey değil. Söylediklerin yanlış anlamında söylemedim. Yani Suudi Arabistan'a da saldırıyor. 5 vilayeti güneyini saldırdı da 5 tane vilayetine saldırdılar. En büyük petrol boru hattı şeyden gelen, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e gelen şey boru hattını vurdu.
4: Limanı,
0: en büyük
4: liman,
0: petrol şey,
4: yani oradaki en büyük liman ki Doğu Batı hattının şimdi çıkışıdır. O mesele şu. Ama terör eylemiyle saldırı arasında
0: Mekke farklı. Anlaşması, onu da anlatacağım 5. maddeyi. Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı değil mi? Şimdi Husilerin saldırılarına bakın, 5 kat artmış. Yani Mekke Anlaşması'ndan sonra Husilerin saldırıları 5 kat
2: yani
0: artmış.
2: Doğrudan Mekke gerek, Anlaşması'na yönelik bir şey mi bu?
0: Bakın ben öyle yorumluyorum. Gerek Yemen
2: ben
0: içerisindeki gerek şimdi ama gerekçesini anlatacağım. Gerek Yemen içerisindeki saldırıları, gerekse Suudi Arabistan topraklarına yaptığı saldırılarda 5 kat artış var. Tamam mı? Şimdi bir soru soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını istemediği halde, istemiyor zaten, İran'a saldırı yapıyor. Peki Husiler, yani Babül Mendeb dediğimiz Kızıldeniz'in önemli bir noktasına kadar geldi. Niye harekete geçmiyor? Bizzat Muhammed Bin Selman yardım istemesine rağmen Husilere neden saldırı yapmıyor? Oysa daha önce İngiltere ile birlikte...
2: Neden?
0: İsrail, söyleyeceğim. İsrail ile birlikte ne yaptılar? Saldırı yaptılar.
2: Neden? Peki neden?
0: Şu, anlaştılar. Şimdi ben burada farklı bir plan görüyorum. Yani aslında Hürmüz Boğazı'nın kapatılması İran'ın, İsrail'in şeyin işine geliyor. Hem İsrail'in hem Amerika'nın. Çünkü bu boğaz kapatıldığı sürece Amerika ve İsrail orada olacak bir. İki, şimdi meseleyi nereye taşımak istiyorlar? Mekke Anlaşması üzerinden Türkiye, Pakistan'ı bu savaşın içerisine çekmek istiyorlar. Şimdi Husilere bakıyorum ben. Bu kim bu Husiler? Herkes konuşuyor da kim bu adamlar yani? Bir kere Şia'nın Zeydi kolundan olan bir şey grup. Bunlara baktığım zaman ben Osmanlı döneminde de mesela Osmanlı isyanları Sultan Abdülhamit Han döneminde 1876-1909 bu dönem içerisinde çok önemli iki tane isyan yapıyor. Şimdi 1891 isyanı büyük isyan ve Arap isyanlarını başlatan grup bu grup. Aynı şekilde de yine
2: kaç kişilik yani bir ekip bunlar?
0: Şimdi bunlar kaç kişilik bir ekip? Yani Yemen'in 1/3'ünü oluşturduğunu söyleniyor şeyin, Yemen'in nüfusunun. Dolayısıyla bunlar sana başkenti de ele geçirmiş durumda. Şunu
2: yani İran istiyorum. Şimdi bir dakika. Vekil, burada Mekke Anlaşması'nı benim algım İsrail'e karşı yapıldı. İran'a karşı yapılmadı.
0: Şimdi anlatayım.
2: Benim onu. Algım o. Fakat İran Yani kendine kim, karşı yapıldı diye algılayıp bunu sabote mi etmeye çalıştı?
0: Bu algı İran'da değil. Önce nerede geldi İran'da biliyor musun? Da var. İsrail basınında bu çıkarıldı.
2: Bir Tolga Hoca'yı dinleyelim bu konuda.
4: Yani şimdi bu tabii ne İsrail'e ne İran'a karşı yapıldı. Yani bölgede bir istikrar oluşturmak için yapıldı ama istikrarı bozmaya niyet edenler rahatsız oldu. İsrail rahatsız oldu. Evet zaten bir numara.
2: İran'da rahatsız.
4: İran da burada şu anlamda rahatsız oldu. Şimdi bölgede eğer bu ittifakın Suudi Arabistan'ı kuvvetlendirme olasılığı söz konusu olursa ve bu da Körfez'e yansırsa o zaman İran'ın bugününü değil belki ama yarınını problemli hale getirecek. Yani bölgeye nüfuz etme çabasını engellemiş olacak. Bunu biz mesela Trump desteklediğini söyledik Mekke Anlaşması'nı. İşte Amerikan şeyi falan.
2: Benim kontrolüm de yapıldı dedi Trump.
4: Ama onun da şöyle olduğunu biliyoruz. Aslında Trump için de bu her iki ülkeyi de sakinleştirecek. Tırnak içinde söylüyorum. Bir anlaşma olduğu için bölgede o az önce söylediğim evet seçimden sonra savaş bitecek büyük ihtimalle
2: bitmeyecek
4: dediğim yani. Nokta. Yani bitecek gibi görünüyor.
2: Yani benim de şeyim her zaman iddia ediyorum burada. Mevzu savaş değil. Mevzu ekonomilerin çökertilmesi. Büyük sıfırlama. Büyük sıfırlamaya gelecek tedarik zincirlerinin çökmesi ki şu, baktığımız zaman bu Kızıldeniz'in kapatılması da ne oldu? İlk önce Rusya'ya ambargoyu koydular. Sonra Venezuela'yı şey yaptılar. Sonra geldiler İran'a. Hürmüz'ü kapattılar. Şimdi de Kızıldeniz'i kapattılar.
0: Bey, şu Husilerle ilgili iki kelime konuşayım. Turgay Bey'e vereyim ben sözü. Daha konuşmayacağım.
2: Çok kısa ama.
0: Kısa veriyorum. Şimdi Husilerin yapmış olduğu saldırılara bakın. Neden Arabistan'daki Amerikan üsleri değil de doğrudan Suudi Arabistan'ın şey toprakları ve petrol tesisleri. Bir, iki, şunu demek istiyorum. Burada bir anlaşma var. Bu Mekke anlaşmasından sonra Türkiye ve Pakistan'ı buna zorlamak. Amma ve lakin.
2: Kimle
0: burada
2: anlaşması benim söylediği var? Şey kimle, şu. Kimin anlaşması var?
0: Amerika Birleşik Devletleri ile zaten söyledi. Anlaştık dedi biz Husilerle. Yani ne anlaştılar bilmiyoruz bunu. Yani İsrail'e de saldırı yapmıyorlar artık Husiler. Buna da, bu da dikkat çekici bir şey. Şimdi burada beşinci madde yani Mekke anlaşmasının 5. maddesi var. Tıpkı NATO gibi değil mi? Niye devreye girmiyor? Çünkü Husiler devlet olarak tanınmıyor. Non-government organization diyorlar. Yani devlet dışı aktör diyorlar. Diyorlar ki Türkiye ve Pakistan şunu söylüyor. Bir devlet dışı aktör olduğu için, bir devlet olmadığı için 5. madde işlemez. Fakat şunu deniyorlar. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'da bir toplantı yaptı. Ama burada mesela Türkiye'nin İHA SİHA destek vermesi söz konusu olabilir. Pakistan'ın zaten orada 8000 askeri var. Burada farklı yöntemler kullanılarak müdahale edilebilir. Ama Husiler bunu bildiği halde ne yapıyorlar? Mümkün olduğu kadar mesela Suudi Arabistan'ı kışkırtıcı hamleler yapıyorlar. Ne yapıyor? Doğal olarak burada bir itibarsızlaştırma da söz konusu. Yani bu tür saldırıları Suudi Arabistan'a karşı bu tür saldırıları artırarak, hızlandırarak şunu demek istiyorlar. Bakın Suudi Arabistan ve işte Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan bir pakt yaptı. Tolga Bey söyledi. Bakın bir şeye yaramıyor. Bunu itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunu evet. Kim yapıyor? Bunu aslında İsrail merkezli bir propaganda aygıtı yapıyor. Çünkü bu anlaşma yapıldığında ilk evet. Şunu söyleyenler şeydi İsraillerdi. Bu anlaşma İran'a karşı yapıldı. Sonra baktılar ki farklı bir durum. Ondan sonra dediler ki evet. Bu anlaşma bize karşı yapılmış. Evet. O yüzden de ben bu son Husilerin yapmış olduğu saldırıları doğrusu pek hayra alamet
2: peki, bulmuyorum. Peki bu sıfırlamaya gitmiyor mu bu iş ya?
0: Sıfırlamaya gidiyor.
2: Kesecekler petrolü yani bu kadar belli ki.
0: O konuda sizinle %100 hemfikirim o da şu. O yüzden ben diyorum ki bu bir konvansiyonel silah değil, savaş değil sadece. Aynı zamanda büyük bir ekonomik savaş. Dediğiniz doğru, dünyayı bir ekonomik krize sürüklüyorlar. Şu anda enflasyonist bir döneme doğru gidiyoruz. İşte bazen petrol fiyatları uçup gidiyor. Bazen altın düşüyor çıkıyor. Bir çete cebini dolduruyor. Ve aynı şekilde de devletleri bakın faiz indirilmesini engelliyorlar. Yani devletler bir
2: ya
0: tür faiz indirimi
2: yapamıyorlar. Buradaki kimin kazandığından daha çok bu tedarik zincirlerinin çökmesi amacı.
0: Tıpkı koronavirüs sürecinde aynen. Yaptıklarını bugün burada yapıyorlar. O yüzden de Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Babil Menne Boğazı'nın kapanması o çete için hiç de önemli değil. Çünkü
2: istedikleri o zaten.
0: Çünkü ceplerini petrolde
2: ya o petrolü yapmak istiyor olsalardı o çete Amerika'nın pardon Almanya'nın boru hattını patlatmazdı.
0: Hiç umurlarında
2: Rusya'ya ambargo
0: değil de.
2: Koymazdı.
0: Değil de.
2: Yani.
0: Değil de. Çünkü savaştan önce petrol fonlarına nasıl yatırım evet. Yaptığını, kimlerin yatırım yaptığını herkes evet. Biliyor. Ve nitekim de bir müddet sonra bunun yargılama süreci de başlayabilir evet. Diyorlar Amerika Birleşik
2: evet.
0: Devletleri'nde.
2: Şimdi bu konuyu bir toparlayalım. Hı hı. Rusya'ya geçelim.
4: Tamam. Yani burada benim gördüğüm bu yani küresel sıfırlama yani evet bu olabilir ama mevcut bugünden baktığımızda şunu görüyoruz. iki boğazı da kapatma ihtimali sadece Amerika'yla, Amerika'nın bölge politikasıyla vesaire çok daha ötesine geçen bir konu. Doğal olarak benim gördüğüm ve fikrim seçimlerden sonra bir şekilde savaşı sonlandırma niyeti oldu Amerika'nın. Bu iyi ya da kötü. Yani daha fazla savaşarak sonlandırmak veya barış yaparak veya çekilerek sonlandırmak. Ama bir şekilde sonlandırma niyeti var.
2: Ya Amerika derken de Trump başka, Amerika başka ben Trump, falan.
4: Yani Trump'ın bu yönde olduğunu düşünüyorum. Ya Amerikan iç politikasını, savunma bürokrasisini de bu yönde şekillendiriyor aslında. Yani bu kadar Amerikan ordusuyla ilgili yoruldular, işte bölgede duramıyorlar vesaire haberleri de aslında bir şekilde o bürokrasiyi
2: ama yani ben şimdi savaş bitmesi için. Güzel bir şey ama oturup yani şuradan bu para almaya çalışıyorlar ya, yani onun toplantıları bile bitmez seçim zamanına kadar. Yani kaç para alacaklarına karar verse o bile bitmez.
4: Yani, yani. O işte mesela benim söylemeye çalıştığım tam o. Yani bölgede Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, ben hatırlarsanız baştan beri şunu söylüyorum. Eğer bu şekilde çözümsüz kalırsa biz burada başka ülke bayraklarını görürüz Hürmüz'de. Yani bu konuyu biraz uluslararasılaştırıp Babülmendeb'i biraz bölge o Hürmüz'le birlikte değerlendirip yani konuyu Amerika'nın üstünden atıp bölgede Amerika'yı da nispeten burada hani şey olmuş zarar görmüş bir ülke yerine koyup aslında bir şekilde Trump'ın...
0: Burada evet Tolga Bey'e %100 katılıyorum. Burada gerçekten önemli bir konuya değindi. O da şu, işte Husilerin yapmış olduğu bu saldırılar esasında bir yerde de Amerika ses çıkarmıyor ki bölge ülkeleri de devreye girsin. Evet. Yani çok Ruslu bir sorun haline
2: ya
0: gelsin.
2: Ya Amerika gitmek mi istiyor, kalmak mı istiyor? Bir kere ona karar verelim.
0: Amerika gitmek buradan gitmez. Kanal.
4: Ben gitmek yani istediği
0: buradan gitmez. Buradan
2: bak,
0: gitmez.
2: Tamam, burada tamam. Bile burada anlaşamıyoruz
0: gitmez.
2: Yani.
0: Gitmez. Çünkü bak seçimden sonra diyor. Bu da bir siyasi yatırım esasında. Siyasi açıklama yani.
2: Kurtuluş. Amerika gitmek değil. Mi istiyor, kalmak mı istiyor?
5: Ya biraz önce söylediniz işte Trump Mekke Anlaşması'nı da destekliyor. Niçin? Bu coğrafyanın artık kendi güvenlik mimarisini, evet. Kendi bir takım sorunlarını kendisini çözmesini istiyor müdahale Amerika. Burada durmak kalmaz. İstemiyor.
2: Bunu Trump mı böyle istiyor Abdurrahman? Yoksa Amerika mı böyle istiyor? Amerika'nın devletinde böyle bir bilinç var mı yoksa Trump
5: bence
2: mı bunu
5: Trump istiyor?
2: Istiyor
5: ya. Trump istiyor.
2: Amerika Trump gittiği zaman eski Biden'ın olduğu dönemde Türkiye'yi gırtlaklayalım, boğazlayalım modunda döner mi hemen sence?
5: Bence Amerika'da öyle bir lobi halen ayakta, güçlü bir lobi var. Türkiye olarak bakmayın da Türkiye'yi de bir şey görüyor yani. Kendilerine yakın bir ülke olarak görmedikleri için. Çünkü biliyorsunuz lider ülkeler istemiyorlar. Dağıtılmış, paramparça edilmiş ülkeler istiyorlar. Tek parça ülkeler istemiyorlar.
2: Ama onu biliyoruz da yani bunun ne kadar kararlılar hala.
4: Bahsettiğiniz nokta bölgede güçlü devletler mi, güçsüz devletler mi istiyor aslında Amerika?
2: Hala her bu devlet noktadayız. Başka, yani Amerika diye bakmayalım.
4: İşte yani, yani Amerikan politika sözlerinde
5: istemiyor.
0: Ama yani burada bir de şu var.
4: Yani, bitireyim lütfen. Trump'ın burada yapmaya çalıştığı şey aslında bölgede birlikte çalışacağı ülkeleri seçiyor. Ve Türkiye'nin de bu anlamda mesela daha güçlü, bölgede daha istikrarı sağlayan ülke olmasını Trump istiyor. Ama Amerika'da hem bunu destekleyen raporlar hazırlanıyor,
2: hem de
4: bunun tersine gitmesi gereken
2: ne,
4: raporlar
2: ne olur Amerika? Amerika ne olur sonunda? Nasıl biter?
4: Yani şimdi
2: bu şu anda bir Trump'la gelen bir uyanış var Amerika'da, görüyoruz. Hı hı. Bu devam eder mi yoksa Trump gittiği gibi tersine mi döner?
4: Yani bu gelecek olan yapıya da bağlı tabii. Kim
2: zaten
4: gelecek?
2: Onu tahmin
4: ama yani şunu söyleyebiliriz. Bu ara seçimler biraz bunu gösterecek. Yani Trump sonrasının nereye doğru gideceğini. Ama benim gördüğüm şu. Cumhuriyetçilerde de demokratlarda da Trump kadar yani bölgeyi istikrarlı tutma niyeti olan biri yok. Yani bölgede varlık gösterme çabası var. Yine yani genlerine geri dönme çabası Amerika'da. Çünkü hala Pentagon lafını geçirmeye çalışıyor.
2: Bir uyanış olmadı mı Amerika'da bu Epstein, Mepstein, İsrail,
4: yani onlar
2: Filistin?
4: Çok kişisel kaldı. Yani Trump'ın şahsında
2: bir
4: ilişki.
2: O APEC, Ayyuka çıktı falan değişmez mi şeyleri?
4: Yok yani ben onlar çok Trump'ın şahsında kaldığını düşünüyorum.
5: Cemil
4: hatta
5: Bey, yani şöyle bir şey söyleyeyim.
4: Başkan
2: bir dakika büyütsün.
4: Yani başkan yardımcısı bile bugün Trump'ın tersine şeyler söylemeye başladı. Kendi başkanlık adaylığı sürecine bugünden yatırım yapmak
2: evet.
4: için.
2: Evet, Abdurrahman.
5: Trump'ın bu dediğiniz Amerika'nın dönüşmesi için bir dönem daha başkanlık yapması lazım.
2: Yok o mümkün değil. Evet sen Kurtuluş.
6: Yani biz işte bu Hürmüz krizi ya da İran savaşı sebebiyle Amerika'daki değişimi de toplumsal, siyasal kargaşayı ya da gelişmeyi de hep değerlendirdik. Şu çok bariz, hemen hemen her yerde şu çıktı. Ya Amerika'da hiç olmadığı kadar İsrail karşıtı bir kamuoyu gerçekliği ortaya çıktı. Evet. Bunun siyasete yansımasını da işte bir şeyde gördük. Aslında Trump bile o ekolden olmasına rağmen zaman zaman o grubu karşısına aldı İsrail'le beraber, işte İran'a saldırması. Şimdi gelişmeler şunu gösteriyor. Yani tarih bu tür toplumsal siyasal dalgaları bir günde yok etmez. Bunun bir
2: hayır,
6: zaman...
2: bu trend yükseliyor mu?
6: Yükseliyor. O ha, yüzden diyorum. Ediyorum. Bu trend yükseliyor. Eğer Trump sonrası J.D. Vance ekolü devam ederse aslında aynı ekolün devam biraz daha olacak. Devam etmesi anlamına evet. geliyor bu.
0: Şimdi şu şeyle bir kelime konuşuyorum. Bu Mekke anlaşmasını Donald Trump neden dedi ki benim kontrolümde yapıldı? Trump bu tür şeyleri kendine mal etmeyi çok seven bir siyasetçi ediyor. Şimdi bir kere Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre kurulmuş resmi bir anlaşma, yani kolektif savunmayı içine alan 51. madde. Ne yapacak? Yani bunu yapamazsın mı diyecekti Donald Trump. Diyemezdi bunu. Tamamen yasal çerçevede kurulmuş bir ittifak. İki, Trump bunu istemezdi. İsrail'in istemediği gibi, çünkü Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarını imzalamak üzereydi. Türkiye, Pakistan bunu çekti, oradan aldı şimdilik bakın. O yüzden de yani hani bu benim kontrolümde yapıldı.
4: Şeyden sonra daha imzalamam dedi İsrail'e şey.
0: İnşallah öyle olur. Ben oraya yine bir şerh koyuyorum dedi. Da inşallah öyle olur. Yani sonradan baskı evet. dönmez.
2: Bu konuyu toparlıyoruz.
0: Toparladım. Yani sonuçta Donald Trump böyle dese de Türkiye mesela Suriye'ye yapmış olduğu o 4 tane harekatı Rusya'ya karşı yaptı, Amerika'ya karşı yaptı, onlara rağmen yaptı. Yani tamamen kendi iradesiyle yaptı. Bu anlaşmayı da tamamen kendi iradesiyle yapmıştır. Tam tersine İsrail bundan çok rahatsız olmuştur. Douglas McGregor, Amerikalı albay, bugün Maarif gazetesinde çok enteresan bir
2: şey vermiş. İsrail mi daha çok rahatsız oldu yoksa İran mı?
0: İsrail çok rahatsız oldu. İran da rahatsız oldu. Fakat şimdi tuhaf olan şey şu. İsrail'de bu anlaşma yapılır yapılmaz hemen bir aygıt devreye girdi, propaganda aygıtı, dedi ki bu İran'a karşı yapıldı dedi. Şimdi bizim içimizdeki bazı kişiler de öyle, aa bakın işte Amerika getirdi Türkiye'yi, Pakistan'ı, Suudi Arabistan'ı İran'la savaştıracak, bu anlaşmayı da onlar yaptırdı diye hemen propagandaya başladı. Sonra İran da davet edildi bu anlaşmaya. Evet. Gelsin girsin buyursun. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, diğer yetkililer evet. de söyledi. Bu herkese açık. 57 İslam ülkesine açık.
2: İsrail'e gelsin, açık girsin. Mı?
0: İsrail'e kapalı.
2: İsrail'e kapalı.
0: İsrail'in çılgınlıklarına ve yayılmacılığına karşı evet. kurulmuş bir anlaşma.
2: Evet. Bu. Şimdi sevgili seyirciler, bunu kapatıyoruz artık. Yani burada anlıyoruz ki bu Kızıldeniz'in de kapatılması önümüzde yaşayacağımız senaryolardan bir tanesi.
4: Yine, evet.
2: Yani petrol arzı gitgide azalacak. Zaten petrol 100 dolarları geçti ve gidişat öyle. Şimdi Putin ne demiş? Bir onu dinleyelim. Rusya konusuna geçelim.
7: Putin bir kez daha Avrupa'ya rest çekti. Ukrayna'ya asker konuşlandırmak savaş anlamına gelir dedi. Ukrayna ve Rusya henüz barış için masaya oturmuş değil. Son dönemde Avrupa ile Rusya arasında da tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere konuştu. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının savaş anlamına geleceğini söyledi.
8: Avrupa şu anda kendi ülkelerinin halklarını neye doğru sürüklüyor? Rusya ile bir savaşa mı? Şimdi Ukrayna'ya nasıl asker gönderebileceklerini düşündüklerini söylüyorlar. Bu Rusya ile savaş anlamına gelir.
7: Avrupa'daki küreselcileri suçladı Putin. Avrupalıların sürekli Rus tehdidiyle korkutulduğunu dile getirdi.
8: Biz bir tehdit oluşturmuyoruz. Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Neden böyle bir şey yapalım ki? Avrupa ile herhangi bir çatışma yaşamamız için hiçbir gerekçemiz yok. Tüm meseleleri 2. Dünya Savaşı'nın ardından çözüme kavuşturduk.
7: Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Putin, Almanya'da aşırı sağın eyalet seçimini kazanmasına da değindi. Bence şu anda Avrupa'da yaşanan her şey Batı'nın sistem hatalarının bir sonucudur ifadesini kullandı.
2: Sevgili seyirciler, şimdi birazdan savaşın aslında bize ne kadar yaklaştığını anlayacağız. Burada konuşuyoruz, yok Putin onu dedi, dünya savaşı çıkar. O bunu dedi. Sanki bizden uzak bir tiyatroymuş gibi geliyor ama aslında burnumuzun dibinde gelişiyor tabii. Değil mi bütün olaylar Tolga Hoca?
4: Yani Karadeniz'in hemen karşısında olan şey aslında çok da uzakta olmadığını çok net gösteriyor bize. Bir de tabii hani az sonra konuşacağımız şeyler aslında bunun ne kadar da hızla Türkiye'ye de nüfuz edebileceğini gösteriyor. O yüzden de zaten Türkiye baştan beri işte Karadeniz güvenliğinden başladı.
2: Görüntüleri alalım burada. O geminin görüntülerini alalım. Şimdi Polonya sınırında da bir tren vurulmuş galiba. İlk önce bu geminin görüntülerini anlatalım. Kurtuluş nedir bu gemi? Bu arada A Haber bu gemiye girdi. Karadeniz'de vurulan bir Rus gemisi bu.
4: Evet.
2: Personeli öldü mü kurtarıldı mı bilmiyorum.
6: Yani Rusların Noreski en büyük Karadeniz'deki en büyük limanı. Buradaki bir kargo gemisi. Hı. 108 metre uzunluğunda dev bir gemi. Buna ilişki bir kamikaze İHA saldırısı gerçekleşti. Bu saldırının ardından mürettebat boşaltıldı, tahliye edildi. Fakat gemi sürüklenerek
2: Şile'ye geldi.
6: Şile'ye kadar geldi ve karaya oturdu. Evet. Yani buraya kadar geldi.
4: İHA saldırısı olduğu kesin mi, tahmin mi?
6: Kamikaze İHA saldırısı deniliyor. Tamam.
4: Çünkü Avrupalılar başka Hı-hı. şeyler anlatıyor ha. şu anda.
2: Evet, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, bütün geminin içi yanmış. Yani burnumuzun dibinde bir alev yanıyor değil mi? Yani bu benim tüylerim ürperdi ya.
6: Rusya bayrağı bir gemi bu. Rusya'nın en büyük limanından vuruluyor, buraya kadar geliyor. Evet. Yani savaşın herhalde dirsek teması gibi bir şey.
4: Yani Kurtuluş Bey, az önce sorduğum şey şundan da aslında. Şimdi bunun mesela kimin vurduğu bilinmiyor resmi olarak.
2: Bilinmiyor.
4: Avrupalılar böyle diyor. Yani bunu kimin vurduğu belli değil diyor. Mürettebata ne olduğu da belli değil diyor.
2: Mürettebat kurtuldu mu yoksa öldü diye duydum.
6: Can şeyleriyle tahliye edildi.
2: Yani bu şekilde yandıysa can, kaptan köşkü orada mürettebat kalmaz.
6: Yani bu tabii saldırının ilk anından itibaren tahliye edildiği söyleniyor.
2: Sevgili seyirciler, burası Şile. Bakın Şile'de sürüklenerek.
6: Yani bizim yaptığımız incelemeye göre de herhangi bir ceset, bir insan şeyine rastlanmamış şu ana kadar.
2: Ya bir de bu tabii hurda diyeyim, pislik yani, bu çevre sorunu değil mi aynı zamanda?
4: Burada aslında birçok konu aynı anda gündeme gelmeye başlıyor. Sizin bahsettiğiniz yerden başlayayım. Çevre güvenliği, liman ve kıyı güvenliği bu işte denizlerin temizlenmesiyle ilgili olan Avrupalıların da norm kabul ettiği birçok konuda bu bir kere bir güvensizlik teşkil ediyor. Bu birincisi. Avrupalılar buradan konuşmaya başlamış konuya zaten.
2: Bakın,
4: yani
2: o drone'un patlattığı yerden
4: yani
2: burası.
4: Boş anladığım kadarıyla. O yüzden yani dolu olsaydı ne olurdu vesaire gibi şeyler konuşuluyor. Bir bunun bu noktası var. Bir de seyri sefer güvenliği konusu var. Yani bu Karadeniz'in bir yerlerinde vuruluyor ve bir serseri mayın gibi Karadeniz'de hareket ediyor. Doğal olarak burada diğer ticari gemilerin de neyle karşılaşacağını bilmemesi.
2: Burada bak, filika var. Bir tanesi duruyor. Galiba öbür filikayla kurtulmuş mürettebatın diğer kısmı. Evet.
6: Bu şöyle bir şeye de dikkat çekebiliriz. O sen diyorsun ya hani, ya burnumuzun dibine geldi. Ya şöyle hatırlayalım. Avrupa'da büyük savaş patlamadan önce en büyük savaş ticaret gemileriyle yapılan savaştı.
2: Yani işte bu Hürmüz Boğazı'nı yani kapatmaktan bir farkı yok.
6: Almanya ile İngiltere arasındaki en büyük savaş başta böyle başladı. Ticaret gemilerinin böyle vurulmasıyla başladı. Yani
4: burada şimdi bir Karadeniz içerisinde bir güvensizlik oluşuyor. Karadeniz'e kıyısı olan bütün devletler için bir kriz. Ama şöyle bir kriz başladı. Şimdi bu gemiler Şile'ye kadar geliyorsa Boğaz'a kadar da gelebilir. Şimdi doğal olarak Türkiye Boğaz'ın güvenliğini sağlamak için Boğaz'ın ötesinde önlem almak zorunda kalabilir. Bunu böyle bir tehlikeyle karşılaşmamak için. O zaman da korkulan şey şu. Boğazların kapanması, açılması, Boğaz'ın güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin buradaki eylemleri İstanbul ve Çanakkale, yani Türk Boğazları'nı bir şekilde uluslararası ticarete kapatma eğilimine döner mi? Şimdi böyle de bir tehditten bahsediliyor. Yani bu Türkiye'nin yapacağı bir şeyden.
2: Onları da denediler, mayınları saldılar buraya değil mi, kapansın diye.
4: Bu mesela çok konuşuldu. Sürüklenen tehlikeler diye geçiyor bu. Mayınlar, İHA'lar, İDA'lar, insansız deniz araçları. O da geldi hatırlarsanız Sinop'da çıkmıştı herhalde, karaya vurmuştu. Yani belli ki bu yavaş yavaş buradaki çatışma Karadeniz'den aşağı doğru iniyor. Bunun için de Türkiye'nin önlem alma konusunu gündeme getirmesi. Boğazlar için bahsettim. Bir de Karadeniz'de, Karadeniz'in yarısı biliyorsunuz Türkiye'nin kontrolünde. Yani o evet. deniz yetki alanları üzerinde yarısı Türkiye'de. Doğal olarak buranın güvenliğini sağlamak için atacağı adımlar, Montrö'ye uygun adımlar söz konusu olabilir. Şimdi böyle bir şey olması da tabii Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini artırır diye bir söylem var. Bunu da Rusya'ya ve Ukrayna'ya aslında defaatle Türk yetkililer söyledi. Hem Sayın Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı bunun altını çizdi. Karadeniz'in güvenliğini sağlamak zorundasınız ikiniz de diye. Yoksa hani gerekli önlemlerin alınması gerekiyor diye. Ve bununla ilgili de komşu ülkeler yani hem Avrupa'da hem Gürcistan'da bununla ilgili adım atılması yönünde de talepleri var.
2: Evet. Yani neticede bu gemilerin vurulması da şimdi o gölge filo diyorlar. Rusya'nın evet. gölge filolarını hedef almakla, Hürmüz'ü kapatmakla, Kızıldeniz'i kapatmakla, işte İran'a hepsi aynı şeye hizmet etmiyor mu sonunda? Yani bunu farklı insanlar mı yapıyor, aynı insanlar mı yapıyor?
4: Ya burada tabii Ukrayna'nın stratejisini biraz artık yani konuşmak gerekiyor. Ne kadar daha bu böyle devam edecek ki Ukrayna'nın vurduğunu kabul etmedi henüz bunu. Ama yani Rusya'ya ait olan her şeyi vurmak, dışarıda vurmak. Hatırlarsanız işte az önce bir haritada vardı yani Sibirya'ya kadar olan noktaları bir şekilde vurmak gibi bir niyeti vesaire de vardı. Yani bunu nereye kadar işleyeceği soru işareti. Bir de evet sizin bahsettiğiniz noktada bunun yani küresel anlamda enerji ticaretine veya işte genel olarak küresel ekonomiye etkileri üzerinden yorumluyorsunuz. Ama ben biraz da şuradan bakma taraftarıyım. Daha bir hafta 10 gün kadar önce Zelenski dedi ki Rus hava sahası çalışmıyor.

0: Evet, bunun ucunda Rusya-Avrupa savaşı da olabilir, işte Rusya-İngiltere savaşı da olabilir. Yani bunu eğer bu stratejik kontrollü, yani Ukrayna'ya karşı kontrollü bir savaş verdiğini bir defa söyleyebiliriz. Ateş gücünü belirli bir dönem, belirli bir stratejik hedefe göre arttırıyor ya da belirli bir stabil seviyede.
1: Ama yani diyor. Gidip mesela Rus gemilerine vuruyor bunlar. Rusya gidip bir Alman gemisi, Amerikan gemisi vurmuyor mesela, değil mi?
0: Vurmuyor ama
1: yani çok sabırlı davranıyor orada bence.
0: Yavaş yavaş geliyor, o noktaya da geliyor ama
2: Hazar'da İran gemisi de vuruyor mesela Ukrayna, sırf
1: İran gemisini de vuruyor değil mi?
2: Diye İran gemisini de vuruyor. Yani bu aslında biraz Ukrayna'nın yayma niyetini gösteriyor. Rusya burada dediğiniz gibi sabırlı davranan, daha işi politikaya çeken Rus tarafı.
0: Yani birkaç tane daha böyle vakalardan sonra ne olacak? Ukrayna'nın Karadeniz'de bir sahili olmayacak. Açılan bir kapısı olmayacak. Ya evet. Ama bunu da mesela şöyle söylüyorlar. Rusya genel olarak bir izolasyon politikası uyguluyor zaten Odessa'ya. Adım adım bu işin sonunda geleceği yer burası. Yani o noktaya gelecek.
1: Odessa gidecek.
0: Odessa gidecek. Ya da o liman.
1: Peki bu Polonya'daki denizde vurulan tren mevzu
0: bağı
1: nedir?
0: Kesilecek.
2: Yani önce bir cümle ekleyeyim. Zaten Putin'in, şimdi biliyorsunuz Amerikalılar Moskova, Kiev ziyaretleri yapıyor bu sıralar. Orada sanki Putin'in isteği biraz artık netleşmeye başlamış gibi görünüyor. O anlamda da Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışını engellemek gibi bir maddenin de olduğu söyleniyor bu noktada. Bu adımlar da aslında ekmeğine yağ sürüyor
1: yani
2: biraz.
1: Yani şu noktada şimdi İstanbul Anlaşması vardı. 2022'de miydi?
0: Evet.
1: O bitti artık. Yani İstanbul Anlaşması'ndaki sınırları artık Putin kabul etmiyor benim anladığım. Odessa'yı da istiyor. Belki Kiev'i de mi istiyor?
2: Yani Johnson'ın yıktığı masa aslında şu anda en çok Johnson'ı tehdit etmeye başladı.
1: Öyle oldu değil mi?
2: O yüzden ve bunu da söylüyorlar. Yani şu anda bu savaşı bitirebilecek tek kişi Putin ve Putin'in taleplerinin dengelenmesi gerekiyor deniyor Avrupa'da.
0: Trump'ın temsilcileri Witkoff, Kushner. Kushner şöyle bir açıklama yaptı. Putin'in çizdiği sınırlara Ukrayna gelirse savaş biter.
2: Ama oraya gelmek de kolay.
1: Putin'in çizdiği sınırlar değişti artık bence.
0: Yani o sınırlarda...
1: O İstanbul'daki
2: Yeni sınırlar çizdi Putin. Ve o sınırlar,
1: ne zaman çizdi bunu?
2: Yani işte bu görüşmelerde bir sınırlardan
1: bahsediyor. Odessa falan var o sınırların içinde artık yani.
2: Yani Ukrayna'nın belli bir kesimi ve hatta Suvalki koridorunun Belarus'a verilmesi, Rusça konuşan Baltık ülkelerindeki Rusça konuşan topluluklara başka türlü hakların verilmesi gibi İstanbul'daki anlaşmanın çok daha ötesinde talepleri olduğu söyleniyor.
1: Peki mesela Putin'in Avrupa'ya saldırma niyetim yok demesi gerçekten saldırı niyeti olmadığını mı gösterir, yoksa öyle bir ihtimal olduğunu mu gösterir?
2: Bu Avrupa'da çok konuşuluyor ve Putin'in ağzından da söyleniyor.
1: İşte yani, söyledi, işte niyetim yok dedi.
2: Avrupalılar Putin aslında saldırmak istiyor, bunu dile getiriyor falan diye böyle bir kamuoyu da oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Ben de onu söylüyorum.
2: Putin kendi söylediği, benim öyle bir niyetim yok. Sanki yani öyle söyleniyormuş gibi.
1: Biz nasıl anlayalım onu?
0: Şimdi şöyle anlayalım. Ya Avrupa'nın niyeti varsa, ya bu konuda çünkü
2: bunu direkt
0: bu tırmandıran zaten evet. Avrupa, bakın mesela biraz önce gösterdik. Polonya ile ilgili çok ciddi bir sorun var. Yani Polonya'da Ukrayna'nın bütün savaş gücü aslında Polonya üzerinden geliyor.
1: Geliyor değil mi?
0: Evet. Şimdi Polonya'ya kim gönderiyor bu gücü? Avrupalılar gönderiyor. Avrupalılar göndermeye devam eder ve o belirli mesafeli balistik füzeleri vermeye devam ederlerse bu yönde misillemeler olabilir.
1: Bu arada Lavrov, son dakika
0: Lavrov açıkladı zaten.
1: Diyor ki Polonya, Rusya ile savaşa girersek ezip geçeriz diyor. Polonya diyor bunu.
0: Yani bu
3: Polonya
0: işte
3: demiyor,
0: aynısı
3: NATO diyor. NATO diyor.
1: NATO mu diyor?
3: Yani abi, Polonya diyor ama NATO diyor. Şimdi Kurtuluş Bey
1: bitirsin Kurtuluş, evet.
3: Bir iki kelime de ben konuşmak isterim.
0: Ya bu
3: isterim.
0: Polonya üzerinden kaşıyorlar bu meseleyi. Evet. Belki Polonya demek işte NATO demek, Rusya ile karşı karşıya getirmek, ama Rusya şunu söyledi. Lavrov da bunu açıkladı. Yani eğer Avrupa'da Ukrayna müttefikleri şu silahları verirlerse kendilerini zaten savaşa dahil etmiş olurlar.
1: Rusya kimi vurur? İngiltere'yi mi vurur? Almanya'yı mı vurur? Polonya'yı mı vurur? Kimi
3: şimdi
1: vurur ilk?
3: Ukrayna-Rusya savaşı derken bu savaş iki devlet arasında değil. Ben başından beri söylüyorum. Bu devlet Avrupa Birliği ile Avrupa ile Rusya arasında. Ama onların vekili olarak savaşan Ukrayna. Bugün cepheye asker gönderemiyor artık. Yani kadınları asker olarak sürüyor cepheye. Asker kalmadı. Ruslar da çok ciddi zararlar gördü.
1: Bir teori daha var.

0: Şimdi, bir teori daha var. Diyorlar ki bu savaş aslında Amerika ile Avrupa arasında diyorlar. Amerika bunu Avrupa'yı bitirmek için yapıyor da diyorlar.
1: Belki Donald Trump şu anda mesela Rusya ile çok savaşmaya istekli değil. Fakat ben Amerika'da derin aklın, yani Amerikan milliyetçilerinin eğer Rusya bu savaşı galibiyetle bitirirse bundan ABD hegemonyasının da büyük zarar göreceğini düşündüğünü tahmin ediyorum ki öyle bakıyorlar. Şimdi baktığınız zaman hani Karadeniz'de dediniz ya, Karadeniz'de niye bu kadar kargaşa, kaos çıkarmak istiyorlar? İşin içerisinde aslında NATO'yu, Türkiye'yi sokmak istiyorlar. Yani demek istiyorlar Karadeniz efendim güvensiz bir yer haline geldi. Bunun güvenliği sağlanamıyor. Dolayısıyla buraya bir güvenlik şeyi gerekiyor. Müdahalesi gerekiyor. Şimdi diyorsunuz ya Ukrayna bu kadar işi yapıyor falan. Aslında Ukrayna falan yapmıyor. Ukrayna'nın perde arkasında İngiltere derin aklı var. İngiltere bu savaşın bitmesini kesinlikle istemiyor. Tek başına Rusya ile savaşamayacağının farkında. Avrupa da aynı şekilde bunu NATO-Rusya savaşına dönüştürmek istiyor. Buna evrilmek, çevirmek istiyor. O yüzden de Karadeniz'de yapılan saldırılar. Aynı şekilde şimdi Ruslar diyorsun ya, Rusya Putin Avrupa'ya saldırır mı? İki gün önce Rusya Kuzey Kutbu'nda çok enteresan bir test yaptı, tatbikat yaptı. 2700 metre derinlikte kablo kesme tatbikatı yaptı. Niye? Buradan ciddi anlamda mesela dünyada biz zannediyoruz sadece uydulardan gelen görüntüler var, veri akımı var falan. Orada fiber optik kablolar inanılmaz derecede. Yani Rusya yakında NATO'nun bu işin içerisine gireceğini düşündüğü için yani dünyaya büyük bir zarar vermenin ya da Avrupa'yı dize getirmenin yollarını da arıyor. Yani Rusya boş durmuyor. Hani ve bütün devletler, Avrupa devletleri, başta Almanya mesela mesafeli bakıyordu Rusya ile savaşa. Şimdi garip bir şekilde Rusya ile savaşı isteyen en önemli devlet haline geldi yani Almanya.
0: Almanya'nın kendi bir aklı var mı ya?
1: Kendi aklı, İngiliz aklının peşine takıldığını düşünüyorum.
0: Yok, Amerika'nın
1: yani,
0: bence
1: bak,
0: biraz.
1: Burada İngiliz derin aklını yabana atmamak lazım. Kendi başına savaşamayacağını biliyor. İngiltere özellikle de Rusya'nın bu gölge filo dedikleri filolarına dönük yaptıkları kamikaze saldırılar, İHA SİHA saldırılar. Evet. Kimliği belirsiz İHA SİHA saldırısı. Bizim gemilerimize de 14 tane gemimize saldırı yaptılar
0: yani. Ben sürekli boğazda görüyorum. Bir vurulmuş gemi çekiyorlar, tamir edip geri götürüyorlar.
1: Şimdi
0: bir
1: bakın,
0: bir şey
1: burada
0: başladı.
1: Sadece Ukrayna'yı da suçlamamak lazım. Onu da söyleyeyim yani. Burada Rusya da bunu yapabilir. Yani dolayısıyla şimdi moda değil, kimliği belirsiz İHA SİHA'lar. Bunlar çok şey haline geldi. O yüzden de Karadeniz'deki bu kaos kargaşa, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl çıktığını hatırlayın yani. Oldu bittiye getirdiler Osmanlı İmparatorluğu'nu, savaşa soktular. Böyle bir tezgah daha var ve NATO'yu bu işin içerisine mutlaka çekmek istiyorlar. Az önce söylediniz yani Polonya diyor ki Rusya'yı bitiririz. Ya Polonya'nın gücü ne ki Rusya'yı bitirsin?
0: Ne demek
1: yani,
0: o Polonya?
1: Yani NATO'nun çok büyük yığınağı var. Hem Tolga Bey hem de Kurtuluş Bey bunu ifade ettiler. Yani şu anda Rusya ile yapılacak bir savaşta öncü karakol
0: yani
1: olarak Polonya'yı görüyorlar.
0: Ezer geçeriz derken Tolga Hoca, yani Rusya çok büyük. Nereye yani uçağa binseler geçemezler yani. Hani ya kimse dokunmasa.
2: Putin şunu söylemişti. Yani NATO ile savaşacak halimiz yok demişti. Yani o kadar bir hava kapasitemiz vesaire de yok demişti savaşın başında. O zaten Avrupa'yı bir hareketlendirdi, bir umutlandırdı. Ama şimdi bugün tabii Rusya'yı yenmekten kasıt dediğiniz gibi baştan başa işgal etmek vesaire noktası değil.
0: Yani
2: ama
0: benim bildiğim Rusya'nın askeri doktrini zaten savunma üzerine. Yani,
2: Putin biraz onu değiştirdi tabii. Yani
0: değiştirdi
2: biraz daha
0: mi?
2: Evet, yani bu Ukrayna Savaşı mesela onun bir adımıdır, o değişen doktrinin. Savunmayı daha ileri cephede yapmak gibi bir niyet var. Rusça konuşan toplulukları savunmanın içerisine almak var vesaire. O yüzden yani bunu aşmak NATO için yani baktığınızda, hani kıyas yaptığınızda askeri kapasite, savaş kapasitesi vesaire, NATO Rusya'yı yenebilir mi? Uzun bir savaş olur. Ama Rusya'nın bunu başarabileceğini hani Putin dahi ki
0: ya yenmek ne demek ya yani
2: şöyle ama bir Polonya bunu Polonya bunu dediğiniz gibi Murat Bey'in de söylediği biraz NATO'ya güvenerek ve daha çok da Amerika'ya güvenerek, çünkü sizin o hatırlattığınız Avrupa ve Amerika arasındaki mevzu Ukrayna. Ukrayna savaşı bu nedenle çıkmadı veya bu nedenle bu hale gelmedi ama Amerika konuyu burada tutuyor. Yani Avrupa'ya bir ders verecekse Ukrayna üzerinden ders veriyor. Avrupa'yı şekillendirecekse bu savaş üzerinden şekillendirmeye çalışıyor.
0: İngiltere'yi de belki.
2: Yani genel olarak Avrupa'nın geneli, sadece Avrupa Birliği değil. Ve Doğu Avrupa ülkeleri burada gittikçe de Amerika'ya yaklaşıyor. Bu da Avrupa için zaten bir kırılganlık yaratmaya başladı.
3: Tarihte şöyle bir enerji var. Böyle Avrupa biraz kendini toparladı mı Rusya'ya istila etmeye çalışıyor. Bakın yani bu Bonapart'tan sonra böyle
0: ama
3: bir toparlandı.
0: Avrupa'nın kendi bir toparlamış hali yok şimdi işte.
3: Tamam işte yani şu

0: yani savaştan çıktı. Bu sefer Hitler Petersburg önlerine inmeye başladı. Şunu demek istiyorum. Ya biz düşünüyoruz yahu bu ne? Ukrayna mı çıkarıyor? Polonya mı çıkarıyor? Yok Boris Johnson mı çıkarıyor? Kim çıkarıyor? Bir enerji var o coğrafyada. Şu Rusya'nın üzerine gidiyorlar. Böyle bir 50 yılda, 100 yılda bir böyle bir damarın olduğunu görüyoruz ve ben şu an bu savaşta yine benzer bir şekilde ama NATO çerçevesinde yine Rusya ile savaşa sürüklendiklerini görüyorum ve bunun baş sorumlusunun da yine Avrupa ve ama peşlerine şimdi, takmaya çalıştıkları NATO
1: üzerinden diye bir şey de yok. Şimdi NATO'nun ikinci büyük gücü biziz.
0: Rusya ile savaş çıktığında eğer Trump varsa Trump kendisini...
2: Ama savaş başlarsa Türkiye ben yokum mu diyecek? Öyle bir şey
1: yokum
2: olmaz.
1: Diyecek.
2: Olmaz.
0: Yokum diyecek.
1: Olmaz.
0: Amerika'da
1: aynen,
0: ben yokum diyecek. Diyecek. Amerika'da ben yokum diyecek.
1: Aynen.
0: Bakın Amerika'da ben yokum diyecek. Türkiye'de ben yokum diyecek. Yok,
1: çünkü NATO'nun 5. maddesi nasıl yardım edeceğini söylemiyor. Sen psikolojik destekte de bulunabilirsin. Propaganda da yapabilirsin. Sağlık desteği de yapabilir. Yani NATO'da öyle bir bağlayıcı bir şey yok ki. NATO'nun ikinci büyük gücü doğru. Biziz. Herhalde aptal değiliz Rusya'yla savaşmayacağız yani.
3: Zaten öyle bir şey söylemek lazım. NATO'nun savaş kararı alması için oy birliği gerekiyor. Türkiye zaten buna tamam demeyeceği için.
0: Oy birliği değil. Rusya Polonya'yı vurursa işte diyecekler ki vurdu. Hadi bize yönelik saldırıyoruz. Başladık.
3: Onun için de yine dördüncü maddenin işlemesi lazım. Yani
1: toplanacaksın.
3: Bir NATO, evet onlar
0: Avrupa,
3: toplanacak.
0: Bu paradigma şuydu. Biden döneminde Amerika'ya bu NATO'nun klasik soğuk savaş döneminden kalma o ittifak paradigmasıyla zaten önce Ukrayna savaşı sonra Türkiye üzerinden belki NATO-Rusya savaşı ya da olmadı Polonya üzerinden benzer bir savaşı Avrupa istedi. Biden Trump değişince ve Trump da bu konuda mesafeli durunca bu NATO-Rusya savaşı ya da Avrupa'nın aslında İngiltere'nin NATO'yu da peşine takarak Rusya ile savaştırma hesapları bozuldu. Ve şu an yine bir savaş çıksa ya Amerika tabii ki bütün dünya savaşlarına sonradan katılmış. İkinci Dünya Savaşı'na da Avrupa'ya sonradan destek vermiş ama yine bunu ihtimal dışı bırakmıyorum ama Amerika da kendisini bunun dışında şimdi, bırakacak. Türkiye de kendisini bunun dışında bırakacak.
1: Aynı savaşın değişik cepheleri gibi gören bir bakış açısı da var. Rusya'dakini, İran'dakini, Filistin'dekini o konuda ne diyoruz öyle mi? Aynı savaşın yani.
3: Yani aslında biraz öyle bir bakış açısı da var. Yani sonuçta bunların hepsi temelde baktığınızda değişen dünya düzeniyle ilgili. Yani burada bir güç mücadelesi. İşte
1: önce, İran'ın arkasında Rusya var değil mi?
3: Yani öyle birbirinin arkasında olmasından ziyade büyük güç olarak tanımladığımız ülkelerin güçlerini konsolide etme, karşı tarafa ikna etme, karşı tarafın gücünü azaltma vesaire gibi bir nokta var. Mesela ben İran Savaşı'nı Çin'e giden Amerikan politikasının önünde bir atlama tahtası olarak gördüm.
1: Ya benim zaman. De gördüğüm bir küreselci siyonist bir taraf var. Bir de bunlarla mücadele etmeye çalışan bir yerel taraf var. Bakacak olursak Rusya'da işte Ukrayna küreselci, Rusya yerli. Hı. İran'da İran, işte İsrail zaten öbür tarafta Amerika belli.
3: İşte bunun karşısında bölgesel güçler oluşturmak önemli. Çünkü tek merkezden böyle çok cepheli bahsettiğiniz gibi savaşlar organize ediliyorsa veya bir şekilde o savaşlar yürütülüyorsa ki hakikaten hem Ukrayna'da hem İran'da Amerika'yı görüyorsak bunu birbirinden
1: ayrı. Bir de Tayvan ayrı... cephesi vardı konuşulan o gelmedi daha.
3: Yani o zaten
0: Trump
3: çok
0: kafadan
3: mümkün
0: teslim
3: değil.
0: Etti evet. Orayı o yüzden.
3: O şu anda çok mümkün değil. Ama eğer böyle bir dünya varsa bunun antitezi de bunun ilacı da aslında bölgesel ittifaklar. Bunu yapmaya çalışılan her adımda engellendi. BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü vesaire baktığınızda hep önüne bir şekilde engeller kondu. O yüzden mesela biz Mekke'yi konuştuğumuzda ilginç geliyor her şeyden öte. Çünkü böyle bir bölgesel ittifak yani askeri ittifak yok. Böyle bir askeri ittifak söz konusu olursa işte o zaman böyle tek merkezden çok cepheli bir savaş, çok cepheli bir çatışma ortamını inşa etmek zorlaşır.
1: Evet.
0: Bu sene Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek'te bu yeniden bu Şangay İşbirliği toplantısına katıldı. Yani bu iş işte bunun ekonomik hacmi, bu işte ilişkiler, ülkeler arası ilişkiler. Orada verilen mesajlarda şunu gördük. Yani bu çok kutuplu dünyayı temsil ediyor aslında Şangay bir yandan. Türkiye şunu söylüyor yani Avrupa hop ben Rusya ile savaşacağım böyle bir dünya kalmadı. Yani bu Şangay'da ben bu seneki anlamında ve bizim katılımımızda

0: Onu net olarak gördüm. Avrupa Rusya ile savaşmak istiyor. Bunu kışkırttı. Biz de NATO üyesiyiz diye. Bunun bir parçası olacağımızı hiç sanmıyorum.
1: Savaşlar bitecek mi Murat Hoca? Artacak mı?
2: Umarım biter ama gidişata baktığı zaman bitmez. Çünkü olaya biraz daha büyük pencereden bakacak olursak, şimdi yeni bir dünya düzeni kurmak istiyorlar. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen çöktü artık. Küresel kurumlar işlemiyor. Bugün Birleşmiş Milletler'in esamesi okunmuyor. İşte NATO'da neyi tartışıyoruz? Acaba 5. madde işler mi, işlemez mi? Evet, 5. madde oy birliğiyle alınıyor vesaire ama onun öncesinde 4. madde var. Mesela tehdit, tehlikenin olup olmadığı tartışılıyor. Şimdi tutar, yani bir ülkeye ciddi bir saldırı yapılırsa, yani bir NATO üyesi ülkeye saldırı yapılırsa, ciddi bir saldırı yapılırsa ve 5. madde işlemese NATO'nun dağılması demektir. Dağılır. Bunu da kabul zaten etmek lazım. Dağılır. Şimdi savaşlar bitme konusunda biter mi? Donald Trump geldiğinde dedi ki bütün savaşları bitirmeye geldim. Kendisi 2 tane savaş çıkardı. Yani dolayısıyla bu savaşların biteceğini düşünmüyorum. Çünkü bu küresel sistemi, yeni sistemi kuruncaya kadar belli ki bu kaos kargaşa devam edecek. Bu kaos kargaşadan yararlanmak isteyen devletler var. Birisi İsrail, birisi Amerika Birleşik Devletleri. Orta Doğu'da bu kaosu, kargaşayı, İran'ı gerekçe göstererek Orta Doğu'daki zenginlikleri çökmek istiyorlar. Kaostan
1: faydalanan devlet yok, şirket var. Devletlerin hepsi bundan zarar görüyor.
2: Şirketler de devletleri teşvik ediyorlar. Dolayısıyla şirketler bu kadar etkin olduğu sürece bu savaşlar bitmez. Çünkü birileri, daha önce de söyledik, bu savaşta İran-İsrail-ABD savaşında inanılmaz derecede vurgun yaptılar. Tam 4,5 milyar dolarlık bir vurgun. Bunu şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne konuşuyor. 4,5
1: milyar dolar az ya.
2: Şimdi bu resmi konuşulan şey.
1: Trilyon falan olmasın
2: abi, o. Gayri resmi olarak inanılmaz vurgun yaptılar. Dolayısıyla savaşlarda küresel çetenin cebinin dolduğunu herkes biliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda da öyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda
1: 4,5 milyar dolar ne ki? Yunanistan'ın aldı hava savunma sistemi. O resmi olarak yapılan
2: açıklama. Şimdi demokratlar diyor ki 4,5
1: trilyondur yani.
2: Yok, şimdi 4,5 milyardan bahsediyorlar. Şöyle, rakam doğru. Onu kim veriyor? Demokratlar diyor ki Donald Trump çevresindeki iş adamlarına bunu sağladı. Diğer kazananlar da hariç, yani mesela buradan Körfez ülkelerindeki iş adamları ya da küresel şirketler kazanmıştır. Başka ülkeler, o ayrı bir şey.
1: Ya 4,5 milyar dolar küsürattır bu ya.
2: Donald Trump'ın kendi çevresi. Evet, çok az
1: küsürattır bu yani.
2: Bu resmi olarak dile getiriliyor. Onun çok daha fazlası vardır. İkincisi, Ukrayna-Rusya savaşının mesela Orta Doğu'daki savaş bitebilir. Bir şekilde bitebilir. Yani Donald Trump yani gerçekten derse ki yarın ben çıkıyorum buradan kardeşim, İsrail ne halin varsa gör, benden de destek yok, görmüyorsun. Eğer gerçekten böyle bir dik duruş yaparsa Orta Doğu'daki kaos kargaşa bitebilir. Ama ben Ukrayna-Rusya savaşının kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Çünkü burada...
1: Hangisi daha çabuk biter? İran savaşı mı?
2: Ben İran-ABD savaşının daha çabuk biteceğini düşünüyorum. Yani çünkü Ukrayna-Rusya kesinlikle burada bir küresel savaş haline getirilmek isteniyor. O yüzden İngiltere ne yapıp edip bu işin içerisine NATO'yu sokmak istiyor. Eğer Rusya gerçekten işgal ettiği bölgeler, söylediği her şeyi gerçekleştirirse bu aynı zamanda Avrupa için de büyük bir tehdittir. Yani yarın öbür gün mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump çok ilgi göstermiyor gibi görünse de aslında Rusya'nın buradaki galibiyeti, tabiri caizse buradaki savaş üstünlüğü, burada istediğini elde etmesi yeni küresel düzen, bahsettiğimiz çok kutuplu dünyada çok önemli bir aktör haline geliyor. Dolayısıyla yeni küresel düzeni de kuracak devletlerin başında gelir.
1: Evet.
2: Mesela Amerika Birleşik Devletleri Çin'den daha çok Rusya ile aslında ilgileniyor. Evet. Mesela Çin'le bugün ben şunu söylüyorum, herkes şöyle diyor. Ya Çin-ABD savaşı. Çin-ABD savaşı hiçbir zaman olmaz. Böyle bir savaşta bakın görmeyeceğiz. Bunlar gerginlik oluşturabilirler, ekonomik savaş yapabilirler ama asla birbirleriyle savaşmazlar.
1: Zaten
2: Rusya ile Amerika'da savaşmaz.
1: Yani.
2: Onlar da savaşmaz. Vekiller
1: yani
2: kullanıyorlar. O yüzden de Rusya Amerika Rusya'yı daha ciddi rakip görüyor. Şu anda mesela İngiltere, Çin çok ciddi ilişkileri evet, var. Sermaye olarak da var. State of London dediğimiz sermaye Çin'e akıyor. O yüzden de Çin'i bir şekilde bir kenarda tutuyorlar. Çin'in Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ya da Orta Doğu'daki İran-İsrail-ABD savaşıyla ilgili kesin bir tavır koyduğunu gördünüz evet mü? Sert bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Görmediniz.
1: Ama.
2: Birileri hemen çıkıyor. Ya 3. Dünya Savaşı çıkarsa Çin'le ABD arasında olur. Olmayacak. Yani burada mesela kayda da geçiyor. Böyle bir savaş demek yani dünyanın sonu demek. Ellerindeki nükleer kimyasal silahları kullanması demek. Ne zaman savaşmışlar? Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Rusya soğuk savaş 50-55 yıl bir soğuk savaş dönemi evet gördük. Ne dediler? Efendim evet, Rusya ile Amerika savaşacak, yıldız savaştılar mı? Savaşmazlar. Yine savaşmayacak.
1: Evet, ben Kanada ile Amerika'nın savaşma
2: ama savaşlar da bitmez.
1: Çin'den daha fazla görüyorum. Doğru, çünkü sınırı olan savaşır
3: bir
1: değil
3: de
1: mi?
3: Şunu söylemek lazım. Şimdi Rusya, Çin, Amerika sonuçta üçü de mevcut küresel sistemin aktörleri.
1: Aynen.
3: Yani o BMGK'nın üyesi ülkeler bunlar. Üçü de sistem çöksün istemez. Doğal olarak evet gerilirler, ekonomik olarak bir şeyler yaparlar aralarında ama sistemi zarar görmekten de korurlar. Doğal olarak ben

0: Amerika ve Çin'in zaten ekonomik olarak da yakınlaştığını görüyoruz. Hani bırakın askeri
1: olarak. Rekabet ayrı.
0: Yani rekabet ticaretin içinde var. Ama Rusya'yla da Rusya'da sistemin içinde tutmak için elinden geleni yapan bir Amerika'yı da görüyoruz. Ne zaman böyle sistemin dışına çıkmaya çalışsa, sistemin dışına çıkarılmaya çalışılsa bunu engelledi Trump yönetimi. Ama Amerika'nın genel politikasında bu olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden yani burada savaş uzar ama Rusya'da orada çökmesi engellenir.
1: Sen bir şey diyor musun bu konuda?
2: Ben Türkiye'nin savunma sanayinin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu dünyada evet hem aşağımızda yukarımızda her tarafta savaş naraları atılırken Sayın Cumhurbaşkanımız son 10 yıldır inanılmaz derecede savunma sanayini arttırdı. Bizim 10 yılda savunma sanayimizi bu şekilde
1: son
2: devam ettirmemiz.
1: Son 3 yılda savunma bütçemiz 20 milyardan 60 milyar dolara çıktı. Şu an
0: 229 kat artırıldı.
1: Fiili bir savaş halindeyiz. Belki bunu normal hayatımızda anlamıyoruz ama bütün etrafımız ateş içinde. Yani en ufak bir tökezlemekte burası yangın yerine döner derken bir de şu şeytan parçası Netanyahu ne demiş onu dinleyelim.
3: אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון, דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן, רמה הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים, עד הים התיכון. שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
1: Evet, şey gibi bu cama hani bir şey sürtsek gıcır gıcır daha fazla rahatsız etmezdi herhalde değil mi?
0: Yani şu anda son elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor.
1: Seçime de gidiyor.
0: Seçime gitme. Yani ben hep şunu söylüyorum. Bu görüntü aslında Trump'ın Netanyahu'yu yermek için kullandığı şeyi lehe çevirme çabası. Yani savaş zamanı başbakanıdır o dedi. Yani artık bunun değişmesi lazım demek için söyledi Trump. O da diyor ki madem ben savaş zamanı başbakanıyım biz de savaş içerisindeyiz.
1: Peki bu şeytan parçasından kurtulduğumuz zaman biz bu sorundan kurtulacağız mı?
0: Yani pek zannetmiyorum. Yani İsrail toplumu çok zehirlendi bu dönemde. Savaş yanlısı, daha savaş yanlısı, daha radikal bir topluluk oluştu. O yüzden biz mesela bugün Netanyahu yerine gelebilecek opsiyonların en az Netanyahu kadar şahin olduğunu, ekstrem olduğunu biliyoruz.
1: Ama bunun başka şeyleri var. Yani yolsuzluk, monsuzluk, yılların getirdiği şey. Yani öbür gelen bunun kadar direkt kötü olabilir mi yani?
0: Gelenin şöyle bir hani bizim açımızdan şey var. Belki iyi yönü olabilir. Gelen Trump'la iyi geçinme çabasıyla gelecek. Çünkü yani İsrail tarihinde
1: ama Trump da gidecek şey zaten 3-5 yıl.
0: İşte yani bu süreçte eğer bir daha mantıklı bir yere oturtabilirse İsrail siyasetini nispeten daha mantıklı. Bu belki İsrail toplumu içerisinde de bir şeylerin kırılması
1: yani bu Yahudilerin zehirlenmiş olduğu gerçeği Yahudiler için de çok kötü bir şey yani değil mi? Bütün hayatları boyunca soykırım yapıldı filan diye yaygara yapıp
4: yani
1: sonunda
4: şunu desteklediler. Yani Güney Afrika'daki bir ırkçı rejim gibi ırkçı rejim ki sonradan değişmek zorunda kaldı. Güney Afrika'daki ırkçı rejimi prototipi oldu şey Netanyahu rejimi burada İsrail'de burada aynı şekilde o ırkçılık belirli bir toplumsal ve siyasal kesimi de etkiledi. Şimdi hani yarın Netanyahu gitse ne olur ya kim var yani alternatifi kim var?
5: Burada Eisenkot var. Bundan daha
4: bir yani alternatifi diye bir şey
1: peki,
4: yok
1: zaman...
4: burada. Burada yani bu kaldırılabilecek bir yük değil.
1: O
4: ya bu rejim değişecek ya rejim çok köklü bir değişiklik içerisine girecek ya da İsrail savaşla
1: ama şimdi
4: daha büyük savaşlar
1: bu Yahudiler ne olacak ya Yahudiler diyor şimdi, ki zehirlenmiş şimdi dünyanın bir sorunu olarak karşımıza.
5: Sorun İsrail ciddi bir sorun. Ben o yüzden
1: İsrail'den demiyorum yani
5: sadece bölgesel değil küresel sorun. Mesela
0: Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor, Dışişleri Bakanı da söylüyor. Bu İsrail artık küresel bir sorun haline geldi. Niye geldi biliyor musunuz? Çünkü İsrail son 2 yılda Siyonizmi devlet politikası haline getirdi. O yüzden Netanyahu gittiğinde keşke politikası değişecek olmasa, değişsin. Keşke değişsin. Ama böyle değil. Bakın Netanyahu şu anda hani böyle dedikleri gibi çok da zayıf bir durumda değil anketlerde. Yani

0: Hala %39 oy oranı, %39. Bu az değil yani. Yani bir koalisyonun parçası olabilecek oy oranına sahip. Şimdi fakat seçimleri kaybetti gözüküyor. Özellikle hani eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot mesela şu anda önde gözüküyor. Belli ki yine bir koalisyon hükümeti olacak İsrail'de. Fakat kim olursa olsun ki bunun içerisinde artık tamamen aşırıcılar çok önde gidiyor, önemli hale geldi. Bu bölgesel politikaların değişeceğini düşünmüyorum. Netanyahu bir yol çizdi, daha doğrusu Netanyahu değil. Aslında İsrail'deki o derin yapı Netanyahu'ya bir rol biçti. Mesela bütün katliamları yaptırdı. Yani şu anda bu gittikten
1: ama
0: sonra...
1: Ama Amerika'da da müthiş bir uyanı. Ya ben şimdi gördüm, ben, Amerika'da ipi çekildi İsrail'e.
0: Şöyle bir şey söylüyorum. Bakın zaman
1: yani
0: zaman...
1: Yani o yedi...
2: Zaman zaman bunun ipi çekildi. İsrail ilişkisi devam eder.
1: Öyle mi?
0: Zaman zaman Donald Trump Netanyahu'yu evet ipini çekiyor. Fakat İsrail ile ABD bağlarını şimdilik koparmak mümkün değil. Daha yeni işte bir temsilciler meclisinden bir yasa geçti. Yani İsrail savunma işbirliği, efendim işte askeri işbirlik. Bu İsrail Amerika'nın içerisine girdi. Yani istihbarat paylaşımıydı vesaire, bunlar resmi hale geldi. Neredeyse ordularını birleştiriyorlar. O yüzden bunlar hepsi hikaye.
1: Bunları yapmışlardı zaten. Şu anda buna karşı çok ciddi bir uyanış var.
0: Şimdi şöyle,
1: ayırmaya çalışıyorlar.
0: Bak,
1: yani
0: yapıyorlar?
1: Trend tersine şu anda.
0: Bey, onu niye yapıyorlar? Az önce Tolga Bey de, Kurtuluş Bey de bir şey işaret etti. O da şu. Dünyada İsrail'e karşı ciddi bir tepki var. Amerikan
1: tamam.
0: kamuoyunda da var.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla
1: zaten...
0: bu ülkeleri yöneten liderler de dolayısıyla tamam. buna uymak zorunda. Bu politikaya gidiyor. Yarın...
1: Peki bu tepki şans eseri mi oldu? Yani bu kadar
0: hayır,
1: bu kadar her türlü senaryoya
0: olmadı.
1: Hakim olan şeyler, şans eseri Yahudileri bütün dünyadan nefret mi ettirdiler?
0: Şans eseri olmadı. Bu yapılan katliamlar oldu. İsrail'in çılgın politikaları oldu. Yani dünyada artık İsrail mağdur rolünden artık başka ülkelere mağdur
1: ya İsrail'i katil yapmaya müsaadeyi şans eseri mi yaptılar? Yani
0: Netanyahu
2: aslında biraz şöyle oldu. Yani tabii ki bu süreçte Netanyahu'nun ne kadar destek aldığını başta.
1: Tamam.
2: Yani şunu ortaya koymak lazım. Kudüs'ü kim başkent olarak tanıdı? Golan'ın işgalini kim tanıdı? Bunlar hep Amerikan yönetimi, Trump yönetimi yaptı. Ama şimdi İsrail toplumuna özellikle şu söyleniyor. Bizim sizi güvenlikli halde tutmamız için sizin başbakanınızın çok saldırgan olmaması lazım. Şimdi Amerika'nın İsrail toplumuna söylediği şey bu. Eğer bu seçimde olmaz ama önümüzde kurulacak olan hükümet sırasında Amerika İsrail toplumuna bunu kabul ettirebilirse, ki kabul ettirme olasılığı var, onu da biliyoruz. Trump değişse dahi, çünkü Amerika'nın şeyi hakikaten yani
1: iki dudağı arasında sonuçta.
2: Yani bir öyle bir şey. Bir de İsrail bu saldırganlığını devam ettirdikçe hakikaten Amerika'da kim olursa olsun İsrail'in güvenliğini sağlamak noktasında hep böyle birileriyle mücadele etmek zorunda.
1: Ama zaten senaryo değil mi? Yani silah endüstrisinin zaten senaryosu bu değil
2: ama
1: mi?
2: Ama şimdi İsrail'i yani... savunmak için Amerika artık bölgede var olmak istemiyor. Amerika uyandı dediğiniz nokta o. Orada eğer bölgede varsa Amerika, bu İsrail için olsun istemiyor. Ya, o yüzden İsrail'i biraz daha sakinleştirmesi gerekiyor.
3: Bu yani bahsediyoruz ya, İsrail'in çılgın politikaları, saldırgan politikaları bilmem, bağımsız Filistin devletini kabul etmemek için her türlü bu korkunç soykırım işine girdiler. İsrail'deki değişim şudur. Bağımsız Filistin devletini kabul edecek bir yönetim gelecek. Gerçek rejim değişikliği budur. Bu gelmezse İsrail daha büyük savaşlarla karşı karşıya kalacak. Gidişat kaçınılmaz olarak budur. Yani Amerika bundan sonra Netanyahu'yu, Netanyahu'dan sonra gelecek herhangi aynı şeyde biri, özellikteki birini bugün nasıl destekleyemiyorsa yarın da destekleyemeyecek, öbür gün de destekleyemeyecek. Hangi aday olursa olsun bu coğrafya böyle bir yola girdi. Bunu da kabul etmek zorunda. Bağımsız Filistin devletini kabul edecek bir İsrail yönetimi gelip bunun altını da imza atacak. Bu değişimi yaşamazsa Türkiye ile de karşı karşıya gelecek. Bölgesel diğer aynen. ittifaklarla da karşı karşıya gelecek.
1: Amerika'da da gerçekten evet. Artık o İsrail'in kutsal algısı yani, inişe geçti.
0: Şimdi
1: o bitecek
0: bir
1: yani.
0: Bir Donald Trump mesela İsrail'deki bu aşırı yanlılarını biraz yumuşatmak için Benny Gantz var orada. Mavi Beyaz Partisi'nin başkanı. Mesela bu biraz daha yumuşak, biraz daha böyle hani sosyal demokrat diyelim, böyle hani toplumlara, ondan sonra bölgeye daha şey bakan, Filistinlere daha yumuşak bakan bir tip. Mesela hatta Donald Trump bunu Amerika'ya davet etti. Mesela Donald Trump şeyin yerine, Netanyahu'nun yerine bu geçebilir mi falan denemesi yaptılar. Ama bu öyle bir lobi, öyle bir şey uyguladı.
1: Ama o lobi şu anda çok zorda. Şimdi, o lobinin
0: Amerika'daki lobi zorda morda değil, onu
1: bütün,
0: söyleyeyim. Yok.
1: Bütün algı
0: işini tıkır tıkır
1: bütün algı o lobinin tersine döndü. Şu anda herkes Amerika'da bu Amerika İsrail'in oyuncağı mı diye konuşuyor. Yani
0: evet, doğru.
1: Kayda değer kim doğru, var? Bu doğru. Konuşulmuyordu.
0: Ama her seferin doğru halk böyle
1: bu konuşulmuyordu. Bugüne kadar ben evet, 30 yıldır 50 yıldır takip ediyorum. İlk defa konuşuluyor.
0: İlk defa bu kadar ABD kamuoyu gerçekten İsrail düşmanlığı yapıyor. Düşmanlığına varar
1: tamam,
0: kadar
1: bir şey değişti
0: bak,
1: demek.
0: Bu güzel bir şey bak, tamam bu gelişti. Ama bu aynı zamanda İsrail'in böyle hani çok ciddi anlamda yapmış olduğu saldırılar, katliamlar, soykırım bunlar çok etkili oldu. Fakat şu var, yarın öbür gün Netanyahu'yu verdiler. Ya bakın verdik işte, gitti bu, kazanamadı filan. Hadi koalisyona girmese, tabii hapse atmasalar yine siyasete girecek, yine koalisyon ortada olacak. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde
1: çok kısa süremiz kaldı, son
0: halk
1: cümle.
0: Ne kadar evet İsrail'e karşı böyle bir hani artık şovanist duygular gelişse de, yani nefret etseler de, ama oradaki klik yapı, oradaki bir klik yapı hala İsrail-ABD ilişkilerini savunan ve dolayısıyla evet, İsrail'i korumakla evet, görevli olduğuna inanan bir yapı olduğu sürece bu İsrail-Amerika şeyi
1: evet, ilişkileri bozulmaz. Benim de görüşüm şu, Amerika nasıl IŞİD'den vazgeçti, ondan sonra FETÖ'yü bıraktı, PKK'yı bıraktı. Artık bence İsrail'in de işlevi yavaş yavaş dolu. İsrail,
0: İnşallah.
1: İsrail çok iş yaptı Amerika için. Afganistan, işte Irak, her türlü savaşı yaptı. Fakat artık savaşların boyutu değişiyor. Yani bir virüsle bile savaş İnşallah, yapabiliyorlar. Sen konuştuklarımızı bir yorumla bakalım.
4: Ben diyorum ki bu olan bitenden sonra küresellikten ulusalcılığa geçişin neresindeyiz?
1: İşte çok kutuplu dünya, o çok uluslar olacak belki, onların da her birisi.
4: Neresindeyiz yani, şu anda nereye kadar gelindi bu olan biten savaşlarla diye merak ediyorum. Bu ne kadar sürer diye merak ediyorum. Yani yarısında mıyız, işte bu ikinci yarı ne kadar sürer diye merak ediyorum. Bir de gerçekten halkların üstünlüğünün kazanacağı bir dünya olacak mı diye düşünüyorum.
1: Pek öyle gözükmüyor şimdilik ama.
4: Şu anda öyle gözükmüyor. Kapitalizm her türlü vahşetiyle hala ortada diye düşünüyorum.
1: Evet, programı da kapat istiyorsan.
4: Evet sevgili izleyiciler, haftaya gene buradayız. Buluşmak üzere.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Şık görünmenin bedeli sandığınızdan daha ağır olabilir.
3: İlk bakışta ayaklarımızla pelvik bölgemiz arasında bir bağ kurmak zor gelebilir. Ancak vücudumuz bir zincir gibidir. Ayak tabanımızdaki en küçük bir açı değişimi vücudun en üst noktasına kadar tüm dengeyi etkilemektedir.
2: Topuk boyu yükseldikçe sadece boy uzamıyor. Vücudun dengesi de bozuluyor. Üstelik bu değişim hemoroid riskini de beraberinde getiriyor.
3: Topuklu ayakkabı giydiğimizde vücudun ağırlık merkezi öne doğru kayar. Kötü duruş, pelvik taban kasları üzerinde anormal bir baskı oluşturmaktadır. Zamanla hemoroidal lastikçiklerin şişmesine ve sarkmasına, yani bildiğimiz halk dilinde basur, yani hemoroidal hastalığın gelişmesine zemin hazırlamaktadır.
2: Bu tabloya yetersiz beslenme ve hareketsiz yaşam da eklenince vücut alarm vermeye başlıyor.
3: Topuklu ayakkabı giymek doğrudan hemoroid yapar diyemeyiz. Ancak genetik yatkınlığınız varsa, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız veya beslenme düzeninde lif eksikliği varsa, yüksek topuklu ayakkabılar bu süreci hızlandıran gizli bir tetikleyici rolü üstlenir.
2: Topuklu ayakkabının da sağlıklı bir kullanım şekli var. Doktor öğretim üyesi Atıf Tekin, doğru kullanımın püf noktalarını anlattı.
3: Duruş farkındalığına sahip olmalısınız. Omuzlarınızı dik tutmaya ve ağırlığınızı tek bir noktaya vermemeye çalışmalısınız. Aktif molalar vermelisiniz. Özellikle masa başında çalışan ofis personeli için masa altından ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle çevirerek kan dolaşımınızı canlandırabilirsiniz. Ayrıca yükseklik ayarına dikkat etmek gerekir. Mümkünse gün içinde ayakkabılarınızı değiştirerek topuk boyutunu çeşitlendirebilirsiniz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kanolar ve derme çatma teknelerle denize açılıyorlar. Rızıklarını Akdeniz'in mavi sularından çıkarmak için var güçleriyle çalışıyorlar. İsrail 365 kilometrelik Gazze şeridini 3 yıldır aralıksız bombalıyor. İşgal ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 74 bine yakın Filistinli hayattan koparıldı. Bu saldırılarda yalnızca koskoca bir kent değil, asırlık mesleklerde yok olmanın eşiğine geldi. Onlardan biri de eskiden 6 bin Filistinlinin geçim kaynağı olan balıkçılık.
5: Bugün balık tutma araçları yok. 7 Ekim'den önce motorlu küçük teknelerimiz, büyük teknelerimiz ve ağlarımız vardı. İhtiyacımız olan her şeye sahiptik. Bugün kürekli teknelerden başka hiçbir şey yok.
4: Gazze'de balıkçılar kısıtlı imkanlara rağmen ailelerini doyurabilmek için denizde ekmek mücadelesi veriyor. Üstelik en büyük problem yokluk değil. Denize açılan Filistinliler her an İsrail kurşunlarının ve bombalarının hedefi olma riskiyle karşı karşıya.
6: Denize açıldığımızda şehit, yaralı veya esir olarak geri dönme riskini göze alıyoruz. Anne babalar kıyıda oturup oğullarının sağ salim dönmesi için dua ediyorlar. 7 Ekim'den önce tek bir günde 1 veya 2 tondan 10 tona kadar balık yakalanabiliyordu. Bugün bir tekne denize açılıp sadece 3, 4 veya 5 kilogramla geri dönebiliyor. Çünkü deniz İsrail ordusu yüzünden tamamen kapalı. Erişim sıfır.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu doğrultusunda başlatılan Ailem Güvende Operasyonu'nun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda emniyet ve jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gizli soruşturmada aylarca süren fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Fuhşa aracılık edenler, müstehcen içerik üretenler ve çocukları bu içeriklere maruz bırakan şebekeler tek tek çökertildi. Tam 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve dijital materyale el konulurken, suça bulaşan sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engeli getirildi. Soruşturmanın mali boyutunda ise MASAK tarafından yapılan incelemelerde mercek altına alınan bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı...
2: A Haber Radyo.
3: Gece Ajansı'ndan herkese iyi geceler. Ben Esen Zaytezim. Dünyadan ve Türkiye'den önemli gelişmelerle bültenimiz artık an itibariyle başlıyor. İlk önce Orta Doğu'ya döneceğiz. Malum Orta Doğu'da şu anda yine kritik dakikalar yaşanıyor. Husiler oldukça fazla aslında gündemi meşgul ettiğini söylemek isterim. Öyle ki Yemen'de Kızıldeniz'i şu anda Husiler ilerledi ve Kızıldeniz'in Yemen kıyısını tamamen ele geçirdiler. Bu konuyla alakalı bir canlı yayın bağlantımız olacak. Orta Doğu'daki kritik güzergahlarda gerilimin devam ettiğini ifade edelim. Hürmüz Boğazı ve Babül Mendeb hattında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Umman'da yapılacak bir zirve var ve o zirvede Hürmüz Boğazı'ndaki yeni geçiş rotasının belli olacağı yönünde. Şimdi son gelişmeleri alacağız. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz'dan dinleyeceğiz gelişmeleri. Orta Doğu'daki son gelişmeleri bize kendisi aktaracak. Kolay gelsin, iyi geceler. Sözü sana bırakalım.
4: İyi geceler, iyi yayınlar. Öncelikle Yemen'le başlayalım istersen. Çatışmaların yoğunlaştığı nokta. İzleyicileri hatırlatalım. Yemen'de İran'ın da desteklediği Husiler adını taşıyan ya da Ensarullah adını taşıyan grup ile Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümet arasındaki çatışmalar birkaç haftadır yoğunlaşmış. Ve İran destekli Husiler Kızıldeniz'in kıyısını güneye doğru kontrollerini genişletmiş ve buradaki Moha kentini ele geçirmişlerdi. Bu neden önemli? Dünya ticaret gemi trafiğinin %10 ile 12 arasında %10-12'sinin geçtiği Babül Mendeb Boğazı'nı tamamen kontrol altına almaları anlamına geliyordu bunun. Bununla da yetinmeyip diğer noktalarda da ilerlemeye başladılar. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan'da buna hava saldırılarıyla karşılık veriyor. Günlük onlarca saldırı düzenleniyor. Ancak şu ana kadar İran destekli Yemen'deki Husiler hala Kızıldeniz'in güneyindeki Moha kentinde ve hemen onun yanındaki Babül Mendeb'in yanındaki adalardaki kontrollerini sürdürüyorlar. Sahadan gelen haberlere göre birkaç farklı noktada hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yoğun hava saldırıları da devam ediyor. Hükümet güçlerine destek olarak Husilere yönelik. Bunlardan bir tanesi özellikle iç kısımda kalan Marib kenti etrafında yoğunlaşmış durumda. İran destekli Husiler Marib'de konuşlanan, toparlanan hükümet güçlerinin olduğu noktalara doğru bazı ilerlemeler kaydettiği yönünde haberler var. Burası da son derece kritik bir nokta. Özellikle Yemen'de gaz ve petrolün geçiş güzergahı burası. Şu ana kadar Husilerin ilerleyişini Suudi Arabistan destek hükümet ve Suudi hava sahası saldırıları yavaşlatmış gözükse de durdurabilmiş gibi gözükmüyor. İlk etapta anladığımız kadarıyla Suudi Arabistan'ın ve onun desteklediği Yemen hükümetinin amacı Husilerin ilerleyişini durdurmak. Daha sonra eğer mümkünse Moha gibi Kızıldeniz'de Babül Mendeb'in yanında kaybettikleri noktaları geri almak. Tabii bir yandan da insani kayıplar da yaşanıyor. İnsan hakları kuruluşlarına göre, uluslararası kuruluşlara göre 80 binden fazla insan bu çatışmalardan dolayı evlerini terk edip kaçmak zorunda kaldı ki bunlardan bazıları ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Kızıldeniz'in hemen karşı yakasındaki Cibuti'ye 2000'den fazla Yemenli'nin denizi geçerek sığındığı bilgisi de yine insan hakları kuruluşları tarafından açıklandı. Aynı zamanda yiyecek, gıda, ilaç gibi insani materyallere ulaşım sıkıntısı da yaşanıyor. İzleyicilere şunu hatırlatalım. Yemen 12 yıllık bir iç savaş geçiriyor. Ve bu 12 yıllık savaşta dünyanın gördüğü en büyük insani felaketlerden birisini yaşadı. Son birkaç yıldır 2022'den bu yana ateşkesten dolayı nispeten sakindi. Ancak birkaç haftadır bu çatışmalar yenilendi. Senin girişte atıf yaptığın Hürmüz Boğazı'nda İran ile ABD-İsrail arasındaki çatışmalardan da bunlar aslında bağımsız değil. Husilerin İran'ın bir müttefiki olduğunu söyledik. İzleyicilere şunu hatırlatalım. Hürmüz Boğazı, orası da yine dünya petrol ticaretinin en önemli güzergahlarından birisi. İran-ABD savaşından dolayı büyük oranda kapalı. Oradan dünyaya petrol çıkması çok mümkün olmuyor ve bu petrol fiyatlarını şu an 105 dolara kadar artırmış durumda. Suudi Arabistan ne yapıyordu? Doğudan, Hürmüz Boğazı'ndan çıkaramadığı petrolü doğudan batıya uzanan bir petrol boru hattıyla Kızıldeniz'e indirip buradan çıkarmaya çalışıyordu. Ancak Yemen'deki İran destekli Husiler dediler ki Suudi Arabistan'a, sen anlaşmayı ihlal ediyorsun, bize abluka uyguluyorsun, dolayısıyla biz de senin buradan hiçbir geminin geçmesine izin vermeyeceğiz, sana abluka uyguluyoruz dediler. Bu da dünya enerji piyasaları üzerinde yeni bir baskı unsuru oluştu. Eğer bu şekilde çatışmalar devam ederse birçok piyasadaki enerji uzmanının ya da siyasi analistin görüşüne göre petrol fiyatları 120 dolarları bile görebilir. Bu da dünya için son derece sıkıntılı bir durum diyebiliriz.
3: Turgut Alp Boyraz, şey soracağım. Şimdi geride bıraktığımız günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Amerika'yı aramıştı. Amerika'dan bir yardım istemişti. Ancak Trump bu yardımı reddetti. Şimdi bir yandan Husiler tamamen Yemen'i ele geçirince senin önerin, görüşün nedir? Amerika müdahale eder mi peki?
4: Birincisi, bu bir iddia. Amerika'da Axios ismindeki bir haber sitesi bunu yazdı. ABD ya da Suudi Arabistan tarafından doğrulanmadı. Ama doğru olduğunu kabul etsek bile benim şahsi kanaatim, ilerleyen dönem, yani kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahil olmak zorunda kalacağı yönünde. Çünkü bu sadece Suudi Arabistan'ı ilgilendirmiyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni de özellikle ilgilendiriyor. Dünya piyasalarını da ilgilendiriyor. Çünkü İran ve müttefikleri Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek çok ciddi bir koz elde etmişlerdi aslında Amerika'ya karşı. Şimdi Babül Mendeb'i de bu şekilde kontrol altına almaları demek ellerine bundan daha da büyük bir koz geçirmeler anlamına gelir. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim, ilerleyen yakın vadede Amerika Birleşik Devletleri'nin de hava güçlerinin Suudi Arabistan'la birlikte Husilere yönelik saldırılara, operasyonlara katılacağı yönünde. Ama şunun da altını çizelim. Bu operasyonlar belki Husileri biraz durdurabilir, belki bazı noktalardan çekilmesini sağlayabilir. Ancak karadan çok büyük bir müdahale olmadan onların alt edilmesini ve bu meselenin Suudi Arabistan Amerika lehine çözülmesini sağlaması mümkün gözükmüyor. Zira coğrafyada son derece zorlu bir coğrafya, dağlık bir coğrafya. Yemen'de özellikle Husilerin bulunduğu noktalar, rakım yükseklik 2000'lerden başlıyor orada ve son derecede nasıl diyelim, disiplinli, militarize bir gruptan bahsediyoruz. Balistik füzeler geliştirip kullanabilen bir gruptan bahsediyoruz. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ve onun yanındaki koalisyon bir şekilde Suudi Arabistan'ın yanında müdahale etmek durumunda kalacaktır. Sadece Suudi Arabistan'ın çıkarları açısından değil, benim görüşüme göre bu Babül Mendebe üzerinde Husilerin kontrolünü bir şekilde engellemek için. Ama Suudi Arabistan ne yapacak? Bu da çok önemli. Onlar da ikinci bir yolu seçebilirler. Bir Hürmüz'de bir anlaşmaya gidip bir şekilde ücret ödeyerek İran'a oradan petrolünü çıkarma alternatifleri olabilir. İkincisi, şunu yapabilirler. Yemen'de Husilerle bir şekilde bir anlaşmaya varmaya çalışabilirler. Şu az önce söylediğim Suudi Arabistan'ın doğusundan batısına uzanan petrol boru hattı vuruldu dedim ya. Evet. Burayı Suudi Arabistan dedi ki Irak'taki İran yanlısı gruplar vurdu dedi. Yemen'deki Husileri suçlamadı. Dolayısıyla bir şekilde bir açık kapıda bırakmaya çalıştığı izlenimi de var açıkçası. Yani Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinin yetersiz olduğunu görerek buna mecbur kalabilir. Bu arada yarın senin yayının başında da söylediğin, yapılması planlanan İran ile Körfez ülkeleri arasındaki toplantının da biraz önce ertelendiği duyuruldu. Hem bunu Umman tarafı duyurdu, hem İran tarafı doğruladı. İran tarafının açıklamasında bölgedeki bazı ülkelerin talebi üzerine bu ertelendi denildi. Bu toplantıda şunun konuşulması bekleniyordu: İşte Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerle ilgili nasıl bir anlaşmaya varılabilir diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada şöyle bir pozisyonu var: Umman'a da tehditte bulunuyor, diyor ki İran'la, İran'ın da bir kontrolü olacağı, yani güzergahın belirlenmesinde, buradaki o Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kontrolünde İran'ın da söz sahibi olabileceği bir anlaşma yapamazsın diyor. Neden Umman'dan bahsediyoruz bu arada? Yani doğu tarafı Hürmüz'ün İran sınırı, İran sınırı, batı tarafı Umman sınırı. Bununla ilgili bir toplantı olacaktı. Onun da ertelendiği bilgisi biraz önce geldi diyerek sözü sana bırakayım.
3: Çok teşekkür ederim. Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alpboyraz bize son gelişmeleri anlattı. Devam edelim. Amerika demişken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Yemen'de Husilere saldırı talebini reddetti ki az önce de bununla alakalı konuyu konuşmuştuk. Babülmendep'te ticaret güvenliğine ilişkin belirsizlik bir yandan devam ediyor. Brent petrol fiyatları da 100 doların üzerinde seyrediyor. Amerika cephesindeki son gelişmeler için şimdi Washington'a gidiyoruz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizimle. İrfan Sapmaz, kolay gelsin. Nedir şu anda orada konuşulan durum?
2: Evet, merhabalar Hasan Zahit. Trump bir yandan savaşın bu yıl bitebileceğini ve İran'ın anlaşma istediğini söylüyor. Diğer yandan da İran'da kalıp petrol tutabiliriz diyerek savaşı sonrası için çok daha geniş bir Amerikan rolünü ilk kez açık biçimde gündeme getiriyor diyebiliriz Hasan Zahit. Trump İrlanda'da yaptığı açıklamada en dikkat çekici çıkışını yaptı. ABD'nin sonunda İran'dan çıkacağını, ancak Venezuela örneğinde olduğu gibi İran'da kalıp petrolü kontrol etme seçeneğinin de bulunduğunu söyledi. Venezuela'dan elde edilen gelirin savaş maliyetini fazlasıyla karşıladığını savundu. Bu henüz ilan edilmiş bir ABD politikası değil. Trump'ın ortaya koyduğu bir seçenek diyebiliriz. Trump, İran savaşının 2026 yılı bitmeden muhtemelen Kasım ara seçimlerinden hemen sonra sona erebileceği beklentisini tekrarlamaya devam ediyor Hasan Zahit. Savaş sona erdiğinde benzin fiyatlarının çok sert düşeceğini de söylüyor. Ancak şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde minimum, yani benim her gün haber ekranlarından yansıttığım 87 oktanlık benzin fiyatları 4,5 dolara kadar yükselmiş vaziyette. Bu da Amerikan halkını tabii ki çok rahatsız ediyor. Trump, Tahran'ın barış görüşmeleri için Washington'ı sürekli aradığını ve anlaşmayı çok istediğini öne sürmeye devam ediyor. Ancak İran daha önce Trump'ın bu yöndeki açıklamalarını reddetmiş. Trump da yalnızca ABD açısından doğru anlaşmayı kabul edeceğini söyledi. Tabii bu arada Hürmüz'de yeni bir gemi saldırısı bildirdi. Bu olay diplomatik görüşme hazırlıklarına rağmen deniz güvenliğinin hala kırılgan olduğunu gösteriyor. Tabii Reuters'ın bugünkü kapsamlı analizlerine göre Husilerin Yemen'de ilerlemesi Kızıldeniz Babülmendep hattındaki güç dengesini değiştiriyor ve İran'ın bölgesel elini güçlendiriyor. Bunun anlamı Washington yalnızca Hürmüz'ü değil Kızıldeniz çıkışını da aynı anda hesaba katmak zorunda kalması. Tabii en önemli diplomatik gelişmelerden biri de İran'la Körfez ülkelerinin yarın Umman'da Hürmüz konusunda yapması planlanan toplantı ertelendi. Umman Dışişleri Bakanlığı yeni tarihi henüz açıklamadı. Tabii bu arada Hasan Zahit, sevgili arkadaşımın Turgut Alp'e sormuş olduğun soruya ben de cevap vermek istiyorum. Yani Husilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olası bir operasyon başlatabilir mi? Herhangi bir kara operasyonla bugüne

0: İran'da olduğu gibi bir ihtimal vermiyorum, ancak Suudi Arabistan'a destek çıkabilir. Evet, havadan ya da denizdeki güçleriyle Ortadoğu'da malum 50 bine yakın Amerikan ordusu var. Onlar aracılığıyla çeşitli hava saldırılarıyla destek verebilir.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol aktardığın bilgilerden kaynaklı. A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz bizimle birlikte oldu ve bir yandan da Amerika'dan işte o son gelişmeleri dinledik. Devam edelim. Yine önemli bir gündem başlığıyla devam edeceğiz. Malum Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Atina tarafından provokatif bir ziyaret geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye kıyılarına 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na gitti ve o noktada gerilimi tırmandıracak mesajlar verdiğini söylemek istiyorum ki bu görüntüler de şu anda o noktada. Bakın Yunan Başbakanı Mitsotakis o bölgeye gitti ve hatta öyle ki oradaki Yunan askerleriyle birlikte poz verdi. Onlarla birlikte sohbet etti. Şimdi detayları öğreneceğiz. Bu konuyla alakalı detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizlere aktaracak. Nedir oradaki son durum? İlhan Tahsin, kolay gelsin. Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Teşekkür ederim Hasan Zahit. Tabii ki Yunanistan Türkiye'nin sakin sular birlikte almış oldukları kararı bu defasında çalkantılı sulara taşımaya niyetli galiba. Sen de biraz önce belirttin Mitsotakis'in tahrik dolu bir ziyareti. Evet, Mitsotakis 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Öncelikli olarak o şu anda izleyicilerimizin de gördüğü Çam Adası, Karaada, Çam Ada, o iki adayı ziyaret etti ve son olarak da Meis Adası'na geçti. Meis Adası'na geçtikten sonra Meis Adası'nın 83. Kurtuluş yıl dönümü törenlerine katıldı. Ancak tabii ki askeri erken de oradaydı. Beraberinde Genelkurmay Başkanı orada, İçişleri Bakanı ve milletvekilleri, ayrıca da Yunanistan Parlamentosu Meclis Başkanı da oradaydı. Tabii ki orada bir konuşma yaptı hitaben. Bir de her pazar sabahı Mitsotakis bir geleneksel olarak bu açıklamalar yapıyor. Sosyal medyayı oldukça yaygın olarak, yoğun olarak kullanıyor. Orada da dikkat çeken bazı konular, konu başlıkları var. Onlardan bir tanesi de bundan sonra Meis Adası'nda oradaki var olan küçük bir iskelenin daha da büyüyeceğini, yani liman olarak askeri savaş gemilerin de oraya yanaşabilmesi için çalışmalar ve adaya kaynak aktarılacak. Onun yanı sıra adada var olan askeri personelin arttırılacağı ve bundan sonra da oradaki askeri personelin lojman ihtiyacını karşılayacak. Yani bu ne demek oluyor ki? Silahsız olması gereken adalardan bir ada daha Yunanistan tarafından silahlandırılacak. Bu tabii ki Türkiye tarafından asla ve kesinlikle katiyetle kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü adaların statüsü, bu silahlanma konusu zaten belli. Baktığımız zaman bu adalar Yunanistan'a bırakıldı. Ancak bu Meis Adası da tamamen değişik bir statüye sahip. Dolayısıyla senin de belirttiğin gibi 2 kilometre mesafede bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapmış olduğu konuşmada herkes Mitsotakis'in oradan esip yağmurdu ağacağını Türkiye'ye karşı işte bir şeyler söyleyeceğini bekliyordu. Ancak Mitsotakis ne dedi? Ne tehdit ediyoruz ne de tehdit edilmeyi yani edilmek istemiyoruz. Yani dolayısıyla Yunanistan sakin sulara galiba bundan sonra da devam edecek. Çünkü iç muhalefette de bekledikleri olmadı. Ancak bu ziyaret başlı başına tabii ki böyle bir dönemde etrafı ateş çemberi olduğu bir dönemde yapılan açıklamalar, keza Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetrits'e bir açıklama yapmıştı. Hı. Ne dedi? Bundan sonra Türkiye'ye sahada da cevap vereceğiz. Şimdi baktığımız zaman bu açıklamalar oldukça ciddi açıklamalar. İki ülke ilişkilerine hem bir yandan masaya oturalım hem diğer yandan da efendim bu tür tahrik kokan ziyaretler ve dolayısıyla da orada askerlerle poz vererek işte biz buradayız, bir yere gitmiyoruz, her yer bizim, Yunanistan bize ait. Yani bu tür şeyler iki ülke arasındaki masada olan konuları daha çok bir karmaşık hale getiriyor. Zaten tartışmalı konular zaten var. Sen de biliyorsun Hasan Zahit bunları. Ancak Mitsotakis'in bu ziyareti çok beklenenin çok daha düşük altında geçti. Yunan muhalefeti memnun değil ziyaretten.
1: Tam yarın sabah şimdi gazeteleri başlığımızda. İlhan Tahsin, evet, Yunan basını neler söylüyor bu konuyla alakalı, bu ziyarete ilişkin nelerle ilgili yorum yaptılar, neler dediler?
2: Tabii ki Başbakan Mitsotakis'in korkak davrandığını, gerektiği şekilde orada gerekli konuşmayı yapmadığını,

0: Sadece tehdit edilmeyi ne tehdit ediliriz ne de tehdit ederiz bunu yuvarlak bir şekilde söylediğini, ancak başbakanın dış politikada bir kez daha özellikle Türkiye'ye karşı yürütülen bu ikili ilişkilerde sınıfta kaldığını, bu konuda muhalefet bu durumda ne yapıyor? Onlar da oy peşinde, tabii önümüzdeki yıl Yunanistan'da seçimler var, daha sert söylemler bekliyordu baktığımız zaman. Yarın Yunanistan'da gazeteler bu şekilde çıkacak. Ancak Mitsotakis bir bakıma oraya yaptığı ziyaretle bir mesaj verdi Türkiye'ye. Bu da çok önemli. Biz buradayız. Her bir karış vatanımızın, her bir karış toprağının sahibiyiz ve onun savunucusuyuz anlamında bir mesaj verdi Hasan Zahid. Önümüzdeki günlerde çok konuşulacak bu tabii ki. Çünkü Yunanistan'ın yapmak istediği belli. Katil İsrail'in ardı arkasına takılmış. Gidiyor bakalım. Bir yerlere varacak. Ancak bu hiç de iyi bir yer olmayacağı görüşünde Yunanistan'da. Hem kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor, hem de siyasiler, yani İsrail silah satmak istiyor. Zaten tartışmalı bir Aşil Kalkanı da var. Sen de yakından takip ediyorsun bunu. Evet. İzleyicilerimiz de biliyorlar. Biz de A Haber olarak yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde oldukça yoğun konuşulacak diyelim. Sözü şimdilik sana bırakayım. Eğer sorun
1: bir şey
0: yoksa
1: daha sormak istiyorum sana İlhan Tahsin. Şimdi az önce tabii sen ki de konuya kendin değildin. Özellikle Yunan basını işgalci İsrail'le, katil Netanyahu'yla Mitsotakis'in yakınlığını oldukça fazla bir şekilde ele aldığını söylemek istiyorum ki, hatta öyle ki Yunan basınına yansıyan bir haber Aşil Kalkanı konusu olduğunu söylemem lazım. Avrupa İsrail'e yaptırım kararı alırken biz can çekişen Netanyahu ile ortaklık yapıyoruz manşetleri ve yorumları var. Bu konuyu biraz daha konuşmak istiyorum seninle. Neler diyorlar Yunanistan halkı?
0: Tabii ki şimdi Aşil Kalkanı başlı başına tartışmalı bir süreçte başladı. Ağustos ayında, Ağustos'un son haftası imzalanan bu anlaşma, 3,5 milyara yakın bir meblağ var ortada. Dolayısıyla zaten kare kodları tartışmalı. Bunu İsrail'de açıklama yaptı. Oradaki bu Yahudi Patil, bu füzelerin genel müdürü ne demişti? Biz kullanımını tabii ki her zaman da destek vereceğiz, teknik destek. Ancak bunların, bu kare kodların verilmesi söz konusu değil. Öyle anlaşmada böyle bir metin yok. Evet, Yunanlılar nasıl bakıyorlar? İsrail bizim paramızı alıyor. Şu anda Türkiye ile bir sürtüşme içerisinde. Dolayısıyla da dikkatleri Ege'ye, bizim Türkiye'de var olan sorunlarımızın tam ortasına oturtmak istiyor. Yani Yunanistan'da hem muhalefet, dolayısıyla Yunan basını da bunu hemen hemen her gün yazmaya, çizmeye ve televizyonlarda konuşmaya devam ediyorlar. Ancak baktığımız zaman tabii ki bu nereye kadar varır? Türkiye ile Yunanistan arasında bu sorunlar zaten öteden beri var ve geliyor, bu sorunlar olmaya da devam edecek. Çünkü neden? Türkiye'nin çağrısına Yunanistan ayak uydurmuyor, cevap vermiyor. Türkiye diyor ki bir paket halinde var olan sorunlarımızı ortaya koyalım, dolayısıyla konuşalım. Ancak şu anda kısacası benim toparlamam gerekirse ve soruna da cevap olarak, Yunanistan bir İsrail'in arkasına takıldı, gidiyor bakalım. Bu durumu da bizler de yakından takip etmeye devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim A Haber muhabiri İlhan Tahsin'le bu son gelişmeleri değerlendirdik ve devam edelim yine günün önemli konulardan bir tanesi. Rusya Avrupa hattında günden güne bir gerilim tırmanıyor ve bu gerilim tırmanmaya ise devam ediyor. Polonya sınırının yanı başında vurulan bir Ukrayna treniyle hat safhaya çıktı ki İsveç Başbakanı Karl Bird de eski İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın saldırıdan dakikalar önce başka bir trenle aynı noktadan geçtiği de ortaya çıktı. Leipzig'teki İHA saldırısı girişimiyle ilgili de önemli bir gelişme var. Şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bizlere aktaracağız. Kolay gelsin. Nedir son durum oradaki Fatih Yılmaz?
2: Danaydı, iyi akşamlar. Maalesef Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim, savaş tüm hızıyla sürüyor ve ifade ettiğin üzere artık neredeyse bir adım sonrası acaba NATO'yla bir savaş çıkabilir mi endişesi iyice büyümüş durumda. Zira Rusya'ya ait bir İHA Polonya sınırına çok yakın bir noktada Ukrayna yolcu treni lokomotifini vurdu. Hemen belirtelim, herhangi bir can kaybı yok, çünkü Ukrayna Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı İHA tehdidinin önceden tespit edildiği ve tüm personelin uyarıldığını söylemişti. Ama bu saldırı Rusya'nın Ukrayna'ya son zamanlarda yoğun bir şekilde başlattığı İHA saldırılarının bir devamı. Zira Ukrayna tarafı açıkladı. Rusya 450'den fazla İHA'yla gece saldırısı düzenledi. İlk rakamlara göre 3 kişi öldü, 36 kişi hayatını kaybetti. Yalnız

0: Bilmiyorum soracak mısın ama Leipzig konusunda daha hala güncelliğini koruyor. Çünkü bir yandan Ukrayna-Rusya savaşı, öte yandan Almanya ile Ukrayna-Rusya arasında devam eden bir hibrit savaşından bahsediliyor ki 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda yaşanan bir bombalı drone ile saldırı planı Almanya'nın büyük tepkisini çekti. Tam 28 gün devam eden bir soruşturma sonucunda Almanya bu drone'lu saldırı girişiminden resmen Rusya'yı sorumlu tuttu ve isimleri açıktı. Bu drone'lu saldırıyı planlayan o isimleri hemen söylüyorum size. Bir tanesi Belarus vatandaşı Andrei K, diğeri Rus vatandaşı Oleg L, ki Alman bakanları Rus şüphelinin bir Rus casusu olduğunu ve Rus askeri istihbarat servisiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Tabii Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya mühimmat taşıyan bir uçağın hemen yanı başında bu drone patlamamıştı. Eğer patlasaydı, ki üzerinde 1,8 kilogram Semtex tipi plastik patlayıcı bulunduğu ve yine uçakta 25 bin litre kerozen, yani yakıt bulunduğu belirtildi Alman makamları tarafından. Çok büyük bir zayiat verilmesi hedeflenmişti ve Almanya bu işi son derece ciddi tutuyor ve Rusya'ya karşı elinde çok sağlam somut deliller olduğunu, işte biraz önce bu iki ismi açıkladı ve bu saldırı girişinin arkasından Rusya olduğunu belirtiyor. Ama Rusya, Moskova tarafı bu iddiaların tamamen saçma olduğunu, uydurma kanıtlar ortaya konulduğunu belirtiyor. Bu arada Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nden çok önemli bir açıklama geldi. Sergey Nechayev, belki de bir uyarı niteliğinde bir açıklamaydı. O da bu kanıtların düzmece olduğunu ileri sürdü ve biz ne NATO ile ne Almanya ile savaş istemiyoruz ama sabrımızın da bir sınırı olduğunu bilmeliler şeklinde, açıkçası bir anlamda bir tehditvari, bir uyarı anlamında çok ciddi bir açıklama yaptı. Hasan Zahit, bir yanda Ukrayna-Rusya gerilimi büyürken Almanya-Rusya arasındaki tansiyon da her geçen gün büyüyor. Bu sabotaj girişimlerinin devamında Moskova Almanya'nın bu suçlamasına nasıl karşılık verecek? Alman makamlarının kamuoyuna yansıyan açıklamalarına bakıyoruz ki Rusya'nın bu tür saldırı sabotaj girişimine devam edeceği yönünde bir beklenti var. İki ülke arasındaki gerilimin nereye tırmanacağı, nereye evrileceği de merakla bekleniyor Hasan Zahit.
1: Evet, gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı. Teşekkür ederiz Fatih Yılmaz. Kolaylıklar dileyelim sana ve devam edelim. Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi Saksonya-Anhalt seçimlerinde zafer kazanmıştı. Seçimin ardından bir yandan sert söylemler ortaya çıktı. Eyaletin parti lideri Ulrich Siegmund, ülkedeki mültecileri göndermek için orduya ve silaha başvurabileceklerini ima etti.
2: Almanya'da aşırı sağın seçim zaferi sonrası sınır dışı tartışmaları alevlendi. Aşırı sağcı lider Ulrich Siegmund, göçmenleri göndermek için silaha başvurabileceklerini ima etti.
3: Sınır dışı etme kampanyaları için gerekli kaynaklara ihtiyacımız olacak.
2: Almanya'da aşırı sağ yükseliş halinde. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerde AfD zafer kazandı. %43,8 oy oranıyla açık ara birinci oldu. Mutlak çoğunluğu kazanıp liderliği alamadı. Ama seçimlerle ülkedeki aşırı sağın artışı gözler önüne serilmiş oldu.
3: Ülkemizi geri alıyoruz. Bu, burada, Saksonya-Anhalt'ta başladı.
2: Seçimlerin ardından göçmen karşıtı söylemler başladı. AfD'nin Saksonya-Anhalt lideri Siegmund, savunma sanayisinin geliştirilmesini savundu. Ancak gerekçesi dikkat çekiciydi. Siegmund, silah üretimini gelecekteki sınır dışı operasyonlarına bağladı. Tersine göçte silah ve orduyu kullanabiliriz mesajını verdi.
3: Pozisyonumuz oldukça net. Askeri ekipman üretimini genel olarak kınamıyoruz. Çünkü elbette gelecekteki geri dönüş ve sınır dışı etme kampanyaları için gerekli kaynaklara ihtiyacımız olacak.
2: Sınır dışı ifadeleri Almanya'da tepki çekti. Muhalefet silah üretiminin insanların sınır dışı edilmesiyle birlikte anılmasını eleştirdi. AfD ise açıklamayı yumuşatmaya çalıştı. Kastedilenin sadece silah olmadığını söyledi. Araçlar, koruyucu ekipmanlar ve güvenlik teknolojilerinin de bu kapsamda olduğunu belirtti.
1: Bir yandan da Google, İsrail'e destek vermeye kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Son olarak Amerika merkezli Google, İsrail'de yapay zeka çipi geliştirmek için harekete geçti. Tel Aviv'de görev yapacak ekipte yaklaşık 700 mühendis çalışacak.
2: Google, başarılı İsrail'de yapay zeka çipi

0: geliştirmek için harekete geçti. ABD merkezli teknoloji devi Tel Aviv'de 700 kişilik mühendis ekibiyle çalışacak. Ekibin başına da İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Guy Kaminitz getirildi. İsrail'le milyon dolarlık anlaşmalar yaparak Gazze'deki soykırımı dijital dünyada gizleyen Google bu kez Netanyahu hükümetiyle ticari ortaklığa girişti. ABD merkezli şirket İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapay zeka çipi üretimi için İsrailli isimlerin liderliğinde yeni bir ekip kurdu. Üstelik bu ekipte yaklaşık 700 mühendis bulunuyor. Google'ın İsrail'deki bu projesinde yapay zeka işlemlerini hızlandıracak bir çip üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu teknolojiyle yapay zeka görevlerinin bulut sunucuları yerine doğrudan cihazlarda çalıştırılması hedefleniyor. Böylece bulut kaynaklarına duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor.
1: Sosyal medya yeni savaş meydanımız ve burası kendi silahlarımızla karşılık vermemiz gereken yer. Oyuna geç dahil olduk ama bu savaşı da kazanacağız. Tıpkı savaş meydanında kazandığımız gibi.
0: Küresel teknoloji şirketlerinin İsrail'deki faaliyetleri sürerken Gazze'deki katliam da her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 73 binden fazla Filistinli şehit oldu. Soykırımda Google'ın altyapı hizmetleri, yapay zeka ile desteklenen uydu ve kamera sistemleri aktif olarak kullanıldı.

0: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Baba Ocağı Rize'deydi ve orada önemli temaslarda bulundu ve temasların ardından Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Konuşmasında yine önemli mesajlar verdi. 12 Eylül askeri darbesinin ülkenin her kesiminde derin acılar yaşattığını hatırlattı ve devamında darbeler döneminin artık kapandığını söyledi Başkan Erdoğan. Şehir hastanelerinde eleştirenlere tepki gösterdi. Muhalefetin 100 yılın sağlık projesine yönelik eleştirilerin boşa çıktığının altını çizdi.
1: Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler.
2: 12 Eylül 1980 darbesinin ülkeye yaşattığı acıları hatırlattı. Darbeler döneminin açılmamak üzere kapandığını vurguladı.
1: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında önemli mesajlar verdi. Eleştirilere sert dille tepki gösteren Erdoğan, şehir hastanelerinin 100 yılın sağlık projesi olduğunun bir kez daha altını çizdi.
1: Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu bu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz.
0: Şimdi muhalefet cephesine bakacağız çünkü CHP ile Mansur Yavaş arasında ipler artık tamamen koptu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın her an CHP'den istifa edebileceği konuşuluyor. Peki kritik tarih ne? Kim kime hangi mesajlar verdi? Cevapları ve daha fazlası sıradaki haberimizde.
3: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
2: Mansur Yavaş yol ayrımında. Uzak olmayan bir tarihte CHP'den istifa etmesi bekleniyor.
4: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
5: Her şey 9 Eylül'de başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı. O gün külliyeye gitmesi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde bardağı taşıran son damla oldu.
6: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
5: Mansur Yavaş, CHP ile yeni parti arasındaki tarafsız tutumu nedeniyle gelen eleştirilere gereğini yaparım diyerek istifa resmi çekti. Mansur Yavaş'a yanıt CHP Grup Başkanı Faik Öztürak'tan geldi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı da Mansur Yavaş CHP üyesidir dedi. Ve bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiği mesajını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görüşünü yansıtan bu sözler gerilimi daha da tırmandırdı.
6: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır.
5: CHP Yavaş hattında duygusal kopuş çoktan gerçekleşti. Ufukta resmi ayrılık görünüyor. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne zaman istifa edecek?
2: Bu ayın sonunda Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle Abant'ta kamp yapacak. Kampın ardından genel merkezde belediye başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Yavaş'ın bu toplantıya da katılmaması durumunda ihraç seçeneğinin masaya gelebileceği ifade ediliyor. Ancak Mansur Yavaş'ın belediye başkanları toplantısını beklemeden CHP'den istifa edip yoluna bağımsız devam etmesi bekleniyor. Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
0: Evet, geride bıraktığımız gün Adalet Bakanlığı 15 ili kapsayan Ailem Güvende soruşturması başlattı. Ve bu soruşturmada 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldı. Ayrıca çok sayıda derneğin mercek altına alındığını ve yurt dışından milyonlarca lira yardım aldıkları belirlendi. İşte operasyonun detayları.
7: Adalet Bakanlığı'nın aileyi korumak için başlattığı mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. 15 ili kapsayan dev soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla Ailem Güvende soruşturması kapsamında 15'inde çeşitli adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldı. Sosyal medya ağları da mercek altına alındı. Müstehcen içerik üretme ve fuhşa teşvik başta olmak üzere çok sayıda suç kapsamında paylaşım yapan sosyal medya hesapları tespit edildi ve onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmanın mali boyutundaysa MASAK incelemeleri derinleşti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yayımladığı mesajda aileleri ve çocukları hedef alan hiçbir suç yapılanmasına izin verilmeyeceğini vurgularken operasyonların kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.
0: Evet, eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden bir soruşturma başlatılmıştı. Ve bu soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şimdi detayları alacağız. A Haber muhabiri Merve Köloğlu bizlere aktaracak. Merve, kolay gelsin. Nedir son durum?
8: İyi yayınlar diliyorum Sayın Hasan Ezim. Sizin de belirttiğiniz gibi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Avukatlığı tarafından yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizi senaristlerinin Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. İfadelerin alınmasının gerekçesi ise Kurtlar Vadisi dizisinin yayınlanan bazı bölümlerinde gerçek ölüm arasında zamanlama ve içerik benzerliğinin olması. Burada önemli bir ayrıntının altını çizmekte fayda var. Dizi senaristleri şüpheli değil, bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Savcılığın senaristlere hangi konularda soru soracağına ilişkin herhangi bir ayrıntıysa bulunmuyor. Peki soruşturma nasıl bu noktaya gelmişti? Dilerseniz kısaca ondan da bahsedelim. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybetmesi ise doğal nedenlerle belirlenmiş ve dosyası hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Aradan geçen 15 yılın ardındansa dosya üzerindeki takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden açılmıştı. Dosyada Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla da tekrar fetih kabir kararı yapılmasına da uygun bulunmuştu. İşte soruşturmanın genişletildiği bu süreçte şimdi ise Kurtlar Vadisi senaristlerinin dosya hakkında ne tür ifade vereceği ve bunun ifadelerinin dosyaya nasıl yansıyacağıysa merak konusu. Olaya ilişkin aktaracağımız bilgiler şimdilik bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Evet, Kaşif Kozinoğlu ile ilgili gelişmeler bu şekildeydi. Merve Köleoğlu'na teşekkür ederiz aktardığı bilgiler için ve bir son dakika haberiyle devam edelim. Düzce'deki bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere müdahale şu anda devam ediyor. Detaylara bakacak olursak yangına ilişkin merkeze bağlı Hacıdayı mevkiinde faaliyet gösteren ahşap kapı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle bir yangın çıktı. Alevler yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor. Ve bir yandan da Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında anne ve babanın da yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alındı. Bebeğin annesi ise verdiği ifadede dikkat çeken bir itirafta bulundu. 11 aylık Büşra bebeğin satıldığını öne sürdü.
2: Bebeği babası sattı dedi, soruşturma derinleşti. Anne ve baba dahil 6 kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gönduren köyünde mevsimlik tarım işçisi aile 11 aylık bebeklerinin kaybolduğu ihbarında bulundu. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar sürerken anne ve baba bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ancak çelişkili ifadeler üzerine çapraz sorguya alınan anne korkunç bir iddiada bulundu. Anne Elif Balıkçı, bebeğin baba Yusuf Balıkçı tarafından beyaz bir araçla köye gelen kişilere para karşılığında satıldığını söyledi. İfadenin ardından anne ve babayla birlikte olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı sürüyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin koordineli dev operasyonuyla İstanbul Sarıyer'de yakalanan Hayalet Baron lakaplı uyuşturucu elebaşı Yakut'un film senaryolarını aratmayan firar detayı ortaya çıktı. Bir diğer operasyonsa Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlendi. Mersin Limanı'nda gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilo yasaklı madde ele geçirildi. Operasyonun detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı.
3: 9 yıllık firar sona erdi. Uluslararası uyuşturucu ağının firari lideri İstanbul Sarıyer'de yakalandı.
4: Üniversite kazandığı kayıt bahanesiyle kaçtı. Hayalet Baron lakaplı uyuşturucu elebaşı sonunda yakayı ele verdi.
3: Yapılan operasyonlarda bir taraftan uyuşturucu madde ele geçirilirken bir yandan da bunun ticaretini yapan baronlara yönelik de operasyonlar aralıksız devam ediyor.
4: İstanbul Emniyeti'nin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Yapılan araştırmalarda uluslararası uyuşturucu trafiğini yöneten ve Hayalet Baron olarak adlandırılan firari İslam Yakut'un İstanbul'da olduğu belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile ortak operasyon düzenledi.
3: Beşiktaş'tan Sarıyer'e tam 1225 saat bir güvenlik kamerası incelemesi gerçekleştiriyor. Evet. Ve yapılan bu incelemelerde

0: 9 yıldır firari olan kişinin burada olduğu belirleniyor.
1: 2017'de cezaevinden firar eden Hayalet Baron lakaplı İslam Yakut'un kaçışının ayrıntıları da ortaya çıktı.
0: Açık cezaevi infaz kurumundayken özel bir üniversite için sınavlara giriyor ve iç mimarlık bölümünü %50 bursla kazanıyor. Ve üniversite bahanesiyle üniversiteye gitmek için cezaevinden çıkıyor ancak geri dönmüyor. Ve 2017 yılından bu yana da hakkında arama kaydı bulunuyor.
1: İslam Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütüne 2024 yılında da operasyon düzenlenmiş. Örgüte büyük darbe vurulmuştu.
0: 2024 yılında yapılan operasyonda Erhan Yakut da yine Hayalet Baronu'nun kardeşiydi. Oyla ortağı birlikte yakalanmıştı ve 4 örgüt liderine yapılan operasyonda 3 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi ve toplamda da orada görüyorsun 11 milyar TL'den fazla mal varlıklarına el konuldu.
1: Uyuşturucu operasyonunun bir diğer adresi Mersin'di. Güney Amerika'dan gelen kuru yük gemisi Mersin limanına yanaştığı andan itibaren takibe alındı.
0: Soğutma dediğimiz su devirdaim yapan kısmın boşluklarına 12 paket halinde tam 350 kilogram uyuşturucu madde yerleştirilmiş.
1: 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda zehir tacirlerinin uyuşturucuyu alma planıysa dikkat çekti.
0: Su altı skuterları getiriyorlar. Ne yapıyorlar? O denizin altındaki, yani daha doğrusu geminin alt kısmında bulunan o paketleri almak için özel dalgıç getiriyorlar. Bunlar alta girecek. Şu an polis böyle kesiyor. Polis gibi onlar da o kısımlarda uyuşturucu maddeyi alacak ve ardından karaya çıkaracaklardı.
2: Evet, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalı'nın eşi Çağla Öz, biliyorsunuz ki emniyette şu anda sorgusu devam ediyor. Son durumu alacağız. A Haber muhabiri Nazlı Timur bizlere aktaracak. Nazlı, iyi geceler, kolay gelsin. Nedir son durum?
3: İyi geceler, teşekkürler, iyi yayınlar. Türkiye'nin konuştuğu o düğün ve Vanlı Karahaydar geçtiğimiz gün polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla yakalanarak, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tabii eşi Çağla Öz hakkında da yakalama kararı vardı. Dün İstanbul Emniyeti'ne kendisi gidip teslim oldu. KOM ekiplerine burada yapılan ifadenin ardından sabah saatlerinde ise Van Emniyet Müdürlüğü'ne ifadesini almak üzere getirilmişti. 08 uçağıyla Van'a geldi. Öncelikle Çağla sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra Van Emniyeti'ne, Van Emniyeti'nde ifadesi alındı. Tabii konuyu Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van KOM ekipleri tarafından soruşturma sürdürülüyor. Tabii bununla birlikte öncelikle dediğimiz gibi sağlık kontrolünden geçirildi. Şu anda da Van Emniyeti'nde ifadesi veriliyor ve yine Çağla Öz'ün annesi Nilgün Oya hakkında da yakalandı. Yakalama kararı vardı. Emniyet ekipleri İstanbul'da düzenlemiş olduğu operasyonla birlikte Nilgün Oya'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi yine Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla KOM ekipleri tarafından şu anda Van Emniyeti'nde sürüyor. Çağla Öz ve annesi şu anda ifade veriyor. Tabii neler yaşanacak, hangi gelişmeler yaşanacak, bunu da takip ettikçe, öğrendikçe aktarmaya devam edeceğiz. Tabii şunu da ifade edelim. Çağla geçtiğimiz günlerde Van'da dünya evine girmişti Mehmet Fatih Tançalan ve Çağla Öz. Burada kilolarca altın takılmıştı ve Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü bu altınlar ve görkemli düğün. Bununla birlikte ekipler harekete geçti ve gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirdi. Onu söyleyelim. Tabii MASAK raporu vardı ve Tançalan'ın ifadesi ve MASAK raporu birbirinden tamamen zıt olduğunu söyleyebiliriz. Tançalan düğün masraflarının sponsorlar aracıyla karşılandığını ifade etmişti ve altınların ise kuyumcudan ödünç aldığını söylemişti. Tabii dün yine Muradiye ilçesine KOM ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Operasyonda bir evin eklentisinde altınlar ele geçirildi. Bu evin sahibi de yine göz altına alındı. KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda şu anda Çağla Öz ve annesi ifadesini alınmak üzere şu anda göz altında ifade veriyor. Dediğimiz gibi hangi ifadeleri verecek, neler söyleyecek, neler anlatacak, bu da yarın hakim karşısına çıkınca belli olacak. Takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
2: Çok teşekkürler. Nazlı Timur anlattı ayrıntıları ve devam edelim. Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan

0: Yolda kontrolden çıktı. Bariyere çarpan otobüs alev aldı. Otobüste 2 kişinin hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
1: Kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü şoförü Eyüp Sultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, tüm aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüste bulunan 16'sı yolcu 18 kişiden ikisi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
2: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi.
1: Otobüsün de kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Evet, bu görüntüler de Ankara'dan geliyor. Ankara'da evvela pazar yerinde bir silahlı kavga çıktı. Kavganın ardından iki ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Detaylara bakalım.
3: Ankara'da pazar yerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Keçiören ilçesinde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olay yerine bir grubun araçla gelerek ateş açtığı, diğer grubunsa araçla kovaladığı tespit edildi. Ateş açan araçtaki şahıslar saklandıkları evde özel harekat ekiplerince gözaltına alınırken evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer gruptaki şüphelilerse Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edilip yakalanırken adreslerinde yapılan aramada yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay yerinde ele geçirilen silahlarsa balistik inceleme ve karşılaştırma için kriminal incelemeye gönderildi.
0: Ve evlenecek genç çiftlere müjde geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlilik hazırlığındaki çiftlere destek olmak için başlattığı projede büyük bir adım daha atıldı. Gençlere alışverişlerinde özel indirimler sunan firma sayısı tam 1191'e ulaştı. Çiftler mobilyadan beyaz eşyaya kadar pek çok harcamada %40'a varan indirim avantajından yararlanabilecek. Detaylara bakalım.
4: Hükümetimiz Allah razı olsun çok güzel şeyler yapıyor, teşvik de ediyor.
3: Yuva kurmak isteyen gençlerin omzundaki yük hafifliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle evlilik hazırlığındaki çiftlere adeta can suyu oluyor.
5: Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
3: Bakanlık hem yerel hem de ulusal markalarla tek tek el sıkıştı. İndirim sağlayan firma sayısı 1191'e ulaştı. Gençler beyaz eşyadan mobilyaya, çeyizden düğün salonuna kadar yapacakları alışverişlerde mevcut indirimlere ek olarak %5 ila %40 arasında çok özel avantajlar yakalayacak.
6: Evlensinler yani, yazık yani valla. Yuva kursunlar yani.
3: Proje sadece firmalarla sınırlı değil. Dev destek ağına 44 ulusal firma ve 1147 yerel işletmenin yanı sıra 190 belediye ve 22 sivil toplum kuruluşu da katıldı. Böylece gençlerin yanında olan toplam kurum sayısı 1403'e ulaştı. Evet. Kampanyalara ve indirim kodunun oluşturulmasına ilişkin ayrıntılara ise ailegençlikfonu.aile.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Proje kapsamında yerel yönetimlerle yapılan işbirlikleriyle de evlenecek gençlere

0: farklı alanlarda destekler sunuluyor. 190 belediye ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi imkanlar sağlıyor.
1: Malum artık bugün okullar açılıyor. Ticaret Bakanlığı kırtasiye fırsatçılarına ve kurallara uymayan firmalara ise göz açtırmıyor. Denetimler gerçekleşiyor ve bu denetimlerde toplam 33.182 firma denetlendi. 5.599.000 lira idari yaptırım uygulandı. Detaylara bakalım.
2: Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenmiş veya üstlenilmiş görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin bilançosunu açıkladı. Bakan Bolat, Ağustos ayından Eylül ayının ilk 10 gününe kadar olan süreçte tam 33.182 firmanın mercek altına alındığını belirtti. Yapılan sıkı denetimlerde 5.952.000 ürün tek tek incelendi. Mevzuata aykırı hareket eden, fiyat etiketi oyunu yapan ve ürün güvenliğini hiçe sayan işletmelere toplam 182.559.000 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde öğrencilerin sağlığı ve emniyeti en öncelikli konu olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle onaylı ürünleri kontrol etmekte fayda var.
3: Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de arka tarafta bulunan CE ya da TS yazısını görmek. Çünkü bu yazılar ürünün kontrol edildiğini ve halk sağlığı açısından herhangi bir problem olmadığını ve emniyette olduğunu gösteriyor. Şu anda elimde bulunan bu boyanın üzerinde de CE yazısı dikkat çekiyor.
0: Çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren ürünlerde hiçbir ihlale müsamaha göstermiyoruz diyen Bakan Bolat, bu denetimlerin sadece okul açılış dönemiyle sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca kesintisiz devam edeceğini vurguladı.
1: Okullarda servis ücretleri her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışma konusu. Bazı servisçiler belirlenen fiyatlara uymayarak tarife dışı ücret alabiliyor. Peki tarife dışı ücret alan servislerle ilgili nereye müracaat edilmeli? Hangi kuruma başvurulmalı? Detaylara bakalım.
4: Servis ücretleri gerçekten çok fazla. Gereksiz bir fiyat biçme.
5: Bir ev kirası kadar servis rakamları oluyor.
6: Okulların açılmasıyla birlikte servis ücretleri yeniden gündeme geldi. Özellikle tarifenin dışında ücret talep eden servisçilerden dolayı anne babalar oldukça şikayetçi. Peki böyle bir durumda karşı karşıya kaldıkları zaman nereye müracaat etmeliler? İşte cevapları.
7: Tarafların sözleşmeyi iptal etmeye ve fesih etme hakları var. Bu haklarını kullanabilirler.
8: Okula zaten kayıt etmek için ayrıyeten para ödünlüyor. O paradan servis parasını da kesseler bence gayet olabilirdi. Çünkü zaten bir okula kayıt 120-200 bin lira.
9: Mesela belli bir kare belirliyorlar, belli bir kilometre belirliyorlar. Onun üzerinden ücret alıyorlar. Evet, onlar da işte hak yiyorlar yani.
0: Uzmanlar okul servislerinde fahiş ücret konusunda velileri dikkatli olmaları için uyarıyor.
7: Fazla ücret istendiği takdirde özellikle korsan yollar servislere başvurmamak gerekti. Çünkü o haksız bir rakabet sayılır. Meslek odalarına hemen durumu bildirmeleri gerekir.
8: Ayda yılda bir servis kullanıyor ve onun için fiyat ödemek zorunda kalıyor. Onda asla indirim yapmıyorlar. Özellikle Nişantaşı, Maçka öyle okullardaysanız. Yani ben bunun tamamen dolandırıcılık olduğunu düşünüyorum.
9: Evet, servise gitmesi gerekiyor ama servis ücretleri çok pahalı olduğu için ben servise göndermiyorum. Mecbur ya komşuyla gönderiyorum ya bir işte akraba buluyorum, onunla gönderiyorum her gün.
5: İşte birden fazla çocuğu varsa ve farklı okullara gidiyorsa gerçekten işleri zor.
7: Çözüm sağlanamadığı takdirde tüketici hakem heyetlerinde 179 bin liraya kadar sanıyorum sınırı, üst sınırı başvurup hiçbir masraf yapmadan, hiçbir gider sarf etmeden haklarını arama yolları var. Ama bunları da ararken mutlaka yaptıkları fazla ödemeye ilişkin, yaptıkları sözleşmeye ilişkin, sözleşmenin kendisini ibraz etmeli, sunmaları gerekir. Ödemeleri mutlaka banka dekontlarıyla, resmi belgelerle ispatlamaları gerekir ve bu durumda haklarını aramaları gerekir.
1: Osmanlı İmparatorluğu'na ait dokuma mirası korunmaya çalışılıyor. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı atölyede 500 yıllık seccadeler ve halılar restore edilebiliyor. Çalışma bittiğinde ise saray koleksiyonuna ait parçalar yine saraylarda sergilenecek.
0: Kimi desenleriyle dikkat çekiyor, kimi de üzerine nakşedilen ayetlerle. Hepsi birbirinden değerli, birbirinden anlamlı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras seccadeler ve halılar gelecek nesillere aktarılabilsin diye restore ediliyor.
10: Burası Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Şale Köşkü'ndeki halı restorasyon atölyesi. İşte şu anda burada hem halı seccadeler hem de saraylardaki halılar restore ediliyor ve önümüzdeki günlerde de sergilenecekler.
11: 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen seccademiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi topraklarına dokunmuş saraya hediye edilmiş eserler. Dokumaları, dokuma kalitesi oldukça ince ve hassas. Oldukça renkleri de güzel. Halı seccade diyoruz ama hepsi ayak altına sarılıp namaz kılmak için kullanılmamış. Daha çok görsel amaçlı kullanılmış.
0: İşte o seccadelerden en eskisinin tarihi 500 yıl öncesine dayanıyor.
10: Arkamdaki halı seccade 16. yüzyılda Safevi Devleti tarafından saraya hediye edilen bir halı seccade ve özellikle seccadenin üzerinde Bakara, İbrahim ve Tevbe surelerinden bazı ayetler yer alıyor.
11: Yine bazı eserlerde Ali ismi var. Bir eserin üzerinde Şii şehadeti var.
0: Atölyede özenle tamamlanan seccadelerden bir diğeri de yine 16. yüzyıla ait.
11: Anahtar delikli eser seccade olarak geçiyor. Hatta Rönesans tablolarında dahi bu eser kullanılmış.
0: Atölyede çalışan 8 uzman birbirinden özel halı ve seccadeleri adeta ilmek ilmek örüyor. Bir halının restore edilmesi öyle kolay da değil. Bazen bir eserin restorasyonu bir yılı aşıyor.
11: 1 ila 1,5 yıl restorasyonu süren eserlerimiz var. Önce eserin tespit çalışması yapılıyor. Daha sonra kendine uygun iplikler, dokusuna uygun iplikler belirleniyor. Bu iplere uygun renkler kazanda kaynatılarak birebir boyanıyor. Çözgüsü, atkısı, hasır zemini oluşturuluyor. İlmekleri atılıyor rengine, dokusuna göre. Dokuma işlemi tamamlanıyor.
10: Gerçekten ilmek ilmek örüyorsunuz.
12: Evet efendim, şu anda gördüğünüz gibi tek tek uğraşıyoruz, düğüm atıyoruz. İş bittikten sonra, serildikten sonra ait olduğu yerde daha gördüğümüz zaman daha çok mutlu oluyoruz.
10: Bu halı neredeyse sonlanmış galiba.
13: Evet, sonlandı. Bitirme aşamasındayım şu anda. Saçaklarını tamamlıyorum. Bitirmek üzereyim. Az kaldı.
10: Aslında zor bir iş, öyle kolay da değil galiba.
13: Çok zor. İplik iplik çivileri tek tek takarak çalışıyoruz.
0: Halı seccadelerden bazılarının konservasyon işlemleri tamamlandı. Panolara dikilen seccadeler önümüzdeki günlerde Topkapı ve Yıldız Saraylarında ziyarete açılacak. Dolmabahçe Sarayı'ndan gelen halılarınsa restorasyon işlemleri halen devam ediyor.
1: Türkiye'de en çok dikkat etmemiz konulardan bir tanesi aslında nüfus yapısı. Çünkü hızla değişiyor. Doğurganlık oranları gerilerken çocuk ve genç nüfus azalıyor. Yaşlı nüfussa günden güne artıyor. Veriler Türkiye'nin giderek yaşlanan ülkeler arasına girdiğini gösteriyor. Peki Türkiye'de erkekler ve kadınlar ortalama ne kadar yaşıyor? Detaylara bakalım.
0: ...8 milyar nüfuslu dünyada Türkiye'nin nüfus tablosu değişiyor. Yeni veriler Türkiye'nin giderek yaşlandığını ve doğurganlık oranlarının gerilediğini ortaya koyuyor. Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı. Türkiye'nin nüfusu ise 86 milyon. Dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini oluşturan Türkiye, 194 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Ancak nüfusun yaş yapısında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Dünya genelinde çocuk nüfus oranı %29,3, Türkiye'de bu oran %24,8'e geriliyor. Genç nüfusta da benzer bir tablo var. Dünya genelinde genç nüfus oranı %15,6 iken Türkiye'de bu oran %14,8 seviyesinde kalıyor. Türkiye'nin yaşlanan nüfus yapısı ileri yaş nüfus oranında da kendini gösteriyor. Dünyada yaşlı nüfusun oranı %10,4, Türkiye'de ise bu oran %11,1'e ulaşmış durumda. Veriler Türkiye'nin kademeli olarak yaşlanan ülkeler arasına girdiğini gösteriyor. Nüfus yapısındaki değişimin en önemli nedenlerinden biri de düşen doğurganlık oranları. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı kadın başına 1,42 çocuk seviyesine gerilemiş durumda.
14: Şu anda bir felaketi yaşıyoruz.

0: Bu oran nüfusun kendisini yenileme düzeyi olan 2,10 bandının çok altında. Geleceğimiz açısından alarm zilleri hem de çok yüksek sesle çalıyor.
1: Doğum yaşlarında da dikkat çekici bir değişim var. 2001'de en yüksek doğurganlık oranı 20-24 yaş grubunda görülüyordu. Bugünse en yüksek doğurganlık 25-29 yaş grubunda. Şehirleşme de doğurganlık oranlarını etkiliyor. Kentlerde doğurganlık hızı 1,33 çocukken, kırsal alanlarda bu oran 1,75'e çıkıyor.
2: Böyle giderse 2050, 2060, 2070 yıllarında Türkiye'nin nüfusunun işte 50-60 milyonlara kadar düşebileceğine dair projeksiyonlar var. Bu çok ciddi bir risk.
1: Doğurganlık düşerken yaşam süresi de uzuyor. Dünyada erkekler için ortalama yaşam süresi 70,9 yıl. Türkiye'de erkeklerin ortalama yaşam süresi ise 75,5 yıla ulaşıyor. Kadınlarda ise Türkiye'nin rakamı daha da yüksek. Dünya ortalaması 76,2 yılda kalırken Türkiye'de kadınlar için ortalama yaşam süresi 80,7 yıl olarak ölçülüyor.
3: Almanya için Alternatif Partisi, kısa adıyla AfD, Alman siyasetinde ırkçı ve aşırı sağcı politikalarıyla öne çıkıyor. Tepkilerin odağında olmasına rağmen her geçen gün elini daha da güçlendiriyor. Peki bu nasıl oluyor? Alp Miraç Dilek'in hazırladığı Editör Masası programında AfD'nin yükselişini mercek altına aldık.

Almanya'nın en büyük korkulu rüyası dersek aklınıza ilk ne gelir? Geçmişte Nazi Almanya'sıydı, bugün ise AfD. Peki nasıl oluyor da aşırı sağcı parti AfD oy oranını her geçen gün arttırıyor? Editör masasına hoş geldiniz. Biz Almanya'nın her zaman Hitler dönemini kara bir leke olarak gördüğünü düşündük. Sonra AfD diye bir parti çıktı. Ezber bozdu. Saksonya-Anhalt eyaletinde bir seçim yapıldı geçenlerde. Aşırı sağcılar oy oranını iki kat arttırdı. %43.8 ile sandıktan ayrıldı. Daha da şaşırtıcı olan bu sonuç eyalet tarihinde daha önce hiçbir partinin alamadığı bir zaferdi. Almanya şok oldu, dahası panikledi. Almanya AfD'yi tehdit olarak görüyor demiştik. Tek sebep ise aşırı sağcı olmaları. Buna rağmen ulusal düzeyde %28 oyları var. Aşırıcı olmasalar koalisyon hükümetini kendi kendilerine kontrol edebilirler. Ancak merkez partileri yangın duvarı olarak bilinen bir politika uyguluyor. Bu nedenle aşırı sağ ile ortaklık kurmuyor. Bu da onların iktidara gelmesini engelliyor. Peki aşırı sağ Almanya için bu kadar korkunçsa nasıl popüler oldular? AfD ilk kurulduğunda bir tepki partisiydi. Oy verenler hükümete ders vermek için bu yolu seçerdi. Ancak onlar bunu iyi kullandı, ciddi bir kitle elde etti. Özellikle de eski Doğu Almanya eyaletlerinde. Çünkü bu eyaletler kendilerini biraz dışlanmış hissediyor. Batıya göre düşük maaş, yetersiz sanayileşme bu bölgede hakim. Yani dar gelirli nüfus fazla. Hatta AfD'nin Doğu'nun özgür ve gururlu insanları diye bir sloganı da var. Bu da halkta karşılık buluyor. Sosyal medyayı çok iyi kullanan AfD gençlere ulaşarak oy oranını arttırıyor. Ayrıca NATO ve Brüksel temelli bir politikayı değil, Alman çıkarlarına uygun dış siyaseti savunuyorlar. Burada Rusya kritik. Savaşla birlikte artan enerji maliyetleri en çok dar gelirli Almanları vurdu. Yani Doğu eyaletlerini. Sonuçta Almanya için gaz yoksa üretim de yok, iş de yok. Rusya ise ucuz doğal gaz demek. AfD bu nedenle vanaların tekrar açılmasını istiyor. Bu oy oranına rağmen AfD Almanya'da izole bir parti. Başlıca sebebi dediğimiz gibi ırkçı politikaları. Özellikle ciddi bir göçmen nüfus barındıran Almanya'da pek sevilmemesi normal. Geçmişte benzer senaryolar yaşayan Almanya için göçmen karşıtı politikalar kabus anlamına geliyor. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle de pek anlaşamıyor AfD. Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını istemesi AB'nin tepkisine neden oluyor. Mevcut AB yapısına da karşılar. Bir diğer mevzu da ABD ilişkileri. Almanya ile Washington çıkarlarının uymadığını savunuyorlar. Amerikan silahlarının Alman topraklarında bulunmasını istemiyorlar. AfD'nin Müslüman nüfusa karşı yaklaşımı ise seçim söylemlerine bakıldığında ılıman bir hava veriyor. Ancak gerçekler aksi yönde. Cami inşası ve işletilmesine karşılar. İslami kuruluşların yabancı devletlerce finanse edilmesini istemiyorlar. Minare inşasına ve ezanın açıktan okunmasının da yasaklanmasını savunuyorlar. Başörtüsüne de karşı olduklarını söylersek şaşırmazsınız muhtemelen. Tüm bu sert politikalar nedeniyle Almanya için alternatif partisi AfD, Almanlar için tarihi travmaların mezarından çıkması anlamına geliyor.

0: Gece Ajansı'yla yeni saat diliminde de haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki mesele Orta Doğu'daki kritik güzergahlar ve o bölgede gerilim devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve Babül Mendeb hattında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Umman'da yapılacak zirvede ise Hürmüz Boğazı'ndaki yeni geçiş rotası belli olacak. Son gelişmelere bakalım.
1: Orta Doğu'da stratejik su yollarında saldırılar tırmandı. Hürmüz Boğazı ve Babül Mendeb hattında karşılıklı hamleler ardı ardına geliyor. İranlı yetkililer ABD güçlerinin Keşm Adası açıklarında İran'a ait ticari bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Hürmüz Boğazı'nın girişinde de Panama bayraklı bir petrol tankeri isabet aldı. Ağır hasar gören tankerde yangın çıktı. Mürettebat telsizden acil yardım çağrısı yaptı. Tanker hasar ve yangın nedeniyle seyrine devam edemedi. Yemen'de İran destekli Husi güçleri de harekete geçti. Husiler Yemen hükümetine bağlı güçlere karşı Mağrib ve Aden yönünde geniş çaplı bir saldırı başlattı. Füze ve İHA saldırılarının ardından karadan ilerleyen Husilere ait dev konvoy böyle görüntülendi. Yemen'de hükümet güçleri de Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurların hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Taiz'in batısında 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. 9 Ağustos 10 Eylül arasında Husilerle yaşanan çatışmalarda 500'den fazla üyesinin öldüğünün, 1500'ünün de yaralandığının altı çizildi. Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri ise Babül Mendeb Boğazı'nın stratejik liman kenti Moha'da Husilere ait mühimmat depolarını hedef aldı. Bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlendi. Husiler de karşılık verdi. Suudi Arabistan'a ait bir askeri üs ve komuta merkezi balistik füzeler ve İHA'larla vuruldu. Saldırılarda yaralananlar oldu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da gelişmeler üzerine açıklamalar yaptı.
2: Suudi Arabistan'la savaşta değiliz. Husilerin kendi sorunları var. Bölgedeki tüm ülkelerin bir araya gelip barış ve güvenliği sağlamaları gerektiğini defalarca dile getirdim. Birbirimize savaşmamız ya da çatışmamız için hiçbir mantık ya da gerekçe yoktur.
1: Gerilim bölgede diplomasi trafiğini de hareketlendirdi. Umman'da önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Bahreyn toplantıya katılmayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın ise toplantıda yer alması bekleniyor. İran lideri Pezeşkiyan ise bu toplantıda Hürmüz'deki yeni güzergahın açıklanacağını söyledi.
0: Evet, önemli bir gelişme. Suudi Arabistan'ın yaklaşık 1200 kilometrelik petrol boru hattının Irak'tan kalkan SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı. Irak hükümeti de bu saldırının ardından bir karar aldı. SİHA'nın havalandığı Meysan bölgesi komutanını görevden aldı. Bağdat, İran'la olan 3 sınır kapısını da kapattı.
1: Yemen'deki savaşın etkileri Irak'a kadar uzandı. Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na uzanan

0: petrol boru hattına İHA saldırısı düzenlendi. Saldırının Irak'tan gerçekleştirildiği ortaya çıktı. ABD basınının haberlerine göre saldırıda kullanılan İHA, Irak'ın güneyindeki Meysan bölgesinden havalandı. ABD'li iki yetkili de saldırının Irak topraklarından yapıldığını doğruladı. İHA'nın Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattını hedef aldığı belirtildi. Saldırının ardından Bağdat yönetimi harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, İHA'nın havalandığı Meysan bölgesinden sorumlu operasyon komutanı Celil Şerifi'yi görevden aldı. Saldırıyı soruşturmak üzere bir komisyon da kuruldu. Irak yönetimi ayrıca İran sınırındaki 3 kapıyı da kapattı. Sınır kapılarının idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı açıklandı.
1: Bir İran vatandaşı olarak kardeşçe bir çağrıda bulunuyorum. Geri dönmemiz gereken işlerimiz var ve ailelerimiz bizi bekliyor. Sınırda mahsur kalamayız. Irak'tan sınırları açmalarını, ailelerimizin yanına geçmemize izin vermelerini rica ediyoruz.
0: İHA saldırısının Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor. Bağdat yönetimi uzun süredir bu grupların silahlarını orduya teslim etmesi için baskı yapıyor. Bölge ülkelerinden de saldırıya tepki geldi. Katar, Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi saldırıyı kınadı. Türkiye de Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
2: Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'a hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor. Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki iktidarlı tutumunu takdirle karşılıyoruz.
3: Rusya-Avrupa hattında günden güne tırmanan gerilim Polonya sınırının yanı başında vurulan bir Ukrayna treniyle hat safhaya çıktı. Polonya sınırının 2 kilometre uzaklıktaki bir treni vuran Rusya, Kiev ve Varşova'dan tepki attı.
4: Polonya sınırındaki Ukrayna treni Rus İHA'sına hedef oldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Polonya sınırına 2 kilometre uzaklıktaki Volin bölgesine düzenlenen saldırı hali hazırda yüksek olan Avrupa-Rusya gerilimini hat safhaya çıkardı. Planlı ziyaret kapsamında Kiev'de bir araya gelen Polonya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Rusya'nın saldırısını kınadı.
5: Bugün Rusya'nın Polonya sınırının yanı başını vurduğu bir günde bir araya geliyoruz ki burası aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun da sınırıdır. Putin'in estirdiği terör kelimenin tam anlamıyla NATO'nun ve AB'nin kapısını çalıyor.
4: Saldırıya ilişkin Brüksel'i daha da alarma geçirecek bir detay da basına yansıdı. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın saldırıdan dakikalar önce farklı bir trenle aynı noktadan geçiş yaptığı ortaya çıktı. Saldırı sonrası açıklama yapan Boris Johnson, pervasızlıkla suçladığı Rusya'yı sert sözlerle hedef aldı.
5: Putin'in bu sabah Polonya sınırında duran bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmasına yol açan çarpık mantığının ne olduğunu bilmiyorum. Sivil demir yollarının hedef alındığı anlamsız bir saldırıydı.
4: Polonya'nın yanı başındaki treni vuran Rusya'ya Varşova'dan da tepki gecikmedi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Avrupa'ya karşı günden güne cesaretlendiğini söyledi.
5: Rus tarafının eylemlerini tırmandırması bir gerçeklik haline geliyor ve buna dair örnekler sınırlarımıza giderek daha fazla yaklaşıyor. Bildiğiniz üzere Rusya'nın bu tip saldırıları ilk değil.
4: Kiev'deki panelde konuşan Polonyalı Savunma Bakanı ise Moskova'yı açık açık tehdit etti.
5: Rusya bize saldırsaydı ve tüm gücümüzü ortaya koysaydık, sanırım Rusya'yı oldukça hızlı bir şekilde ezip geçerdik. Hava gücü bakımından Rusya'ya karşı kesin bir üstünlüğe sahibiz.
4: Saldırıya ilişkin Rus tarafından gelen resmi bir açıklamaysa henüz yok.
3: Evet, hatırlayacak olursak geçtiğimiz günlerde Leipzig Havalimanı'nda bir İHA saldırısı düzenlenmişti. Bu İHA saldırısında görmüş olduğunuz gibi İHA parçaları da o noktada oldu. Bu girişimin, saldırı girişiminin parçaları da görmüş olduğunuz gibi havalimanında görülüyor ve Alman basını Welt bazı bilgilere ulaştı. O bilgileri aktaralım hemen sizlere. Almanya'da Leipzig Havalimanı'ndaki İHA saldırısı girişimiyle bağlantılı iki şüpheli tespit edildi demiş.

0: şüphelilerin Belarus vatandaşı Andrey K.A. ve Rus vatandaşı Oleg L. olduğu bildirildi. Oleg L.'nin Rus askeri istihbaratı GRU ile bağlantılı olduğu değerlendirildi. Patlayıcı yüklü İHA, Ukrayna'ya ait Antonov uçağının yakınında bulundu. İHA'nın fünyesinin kopması nedeniyle patlamadığı aktarıldı. Welt, Alman basınının ulaştığı bilgiler işte bunlardı. Yine devam edelim önemli bir başlıkla. Amerika'nın Moskova ve Kiev'deki kritik temaslarının ardından Rusya-Ukrayna hattındaki barış girişimleri hız kazandı. Karşılıklı açıklamalarla üçlü zirveye yeşil ışık yakan iki ülke, Rusya, Amerika, Ukrayna görüşmelerinin Ekim ayında başlayabileceğini duyurdu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın barış heyetindeki Kushner, Ukrayna'nın barış için bazı tavizler vermesi gerekebileceğini söyledi.
1: Üçlü zirve ihtimalini dışlamıyoruz. Hatta Ekim ayı gibi çok yakın bir zamanda gerçekleşebilir.
2: Rusya'dan üçlü zirveye yeşil ışık geldi. Kremlin Sarayı olası bir Rusya-ABD-Ukrayna buluşması için Ekim ayına işaret etti. Moskova-Kiev hattındaki diplomasi girişimleri ABD'nin iki başkentteki temaslarının ardından önemli bir ivme kazanmış durumda. Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in barış görüşmelerini yeniden başlatmaya yönelik çabaları sonrası Rusya'dan gelen kritik bir açıklama gözleri Moskova'ya çevirdi. BRICS zirvesi kapsamında gittiği Hindistan'da konuşan Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna'nın ABD arabuluculuğunda masaya oturabileceğini söyledi.
1: Üçlü zirve ihtimalini dışlamıyoruz. Hatta Ekim ayı gibi çok yakın bir zamanda gerçekleşebilir.
2: O açıklamadan kısa süre sonra benzer bir duyuru da Ukrayna tarafından yapıldı. Basına konuşan üst düzey bir Kiev yetkilisi, Ukrayna, Rusya ve ABD'yi bir araya getirecek yeni bir barış müzakeresi turuna hazırlandıklarını söyledi. Söz konusu görüşmenin önümüzdeki ay gerçekleşebileceğini belirtti. Karşılıklı açıklamalar olası bir barışa yönelik umutları yeşertirken Trump'ın barış heyetindeki isimlerden olan Kushner de kamera karşısına geçti. Üstü kapalı şekilde Ukrayna'yı hedef alan Kushner, Kiev'in bazı tavizler vermesi gerekebileceği imasında bulundu.
1: Başkan Putin, ulaşmak istediği hedefe dair kendi çizgisini ortaya koydu. Şayet Ukrayna o hatta çekilmeyi kabul etseydi, anlaşmanın geri kalan kısmı da elbette hali hazırda hazırlanmış ve kurgulanmış durumdaydı. Ukrayna şu anda bunu yapmak istemiyor.
0: YPG'nin kendini feshedip Suriye'de devlet kurumlarıyla entegre olduğunu duyurmasının ardından Dışişleri Bakanı Fidan ilk kez Suriye'deydi. Başkan Erdoğan'ın Şam ziyaretinin de çok yakın olduğuna değindi. İsrail'i de unutmadı.
3: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Fidan da teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ziyareti artık çok yakın.
3: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
4: Bakan Fidan Şam ziyaretinde Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi. SDG olarak bilinen PKK-YPG'nin feshi konusunda sahadaki gelişmelerin önemine dikkat çekti.
3: İç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Bu ülkenin istikrarı için önemli, ilk ülkeye yatırım getirilmesi için önemli.
4: Fidan, Orta Doğu petrolünün İran Savaşı sonrası Suriye ve Türkiye'nin de parçası olduğu güvenli rotalar üzerinden, dünyaya satışı üzerinde de çalıştıklarını vurguladı. İstikrarın önündeki tek engel olarak İsrail'i işaret etti.
5: Bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken, birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail.
4: Dışişleri Bakanı Gazze soykırımının mimarı terör devleti İsrail'in Türkiye'ye yakın Ebu Zuhur üssüne saldırısını da değerlendirdi. Ankara-Şam işbirliği sürecek dedi.
5: İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir.
0: Sırada dünyadan haber turumuz var.
4: Ukrayna savaşı Karadeniz cephesinde

0: Kişinin hayatını kaybettiği olayda yetkililer kayıpları kurtarmanın peşinde. Savaştan kaçamayan Yemenliler akü bitince aktarma kablosu aradı, bulamayınca devreye Kalaşnikovlar girdi. Silah elektriği gerçekten de iletti. Kutsal olarak gördükleri hayvanların sokaklarda özgürce gezmesine karışmayan Hindu bir semt sakini, çocuğu boynuzların hedefi olunca panikledi, araya girmek istedi ama boğa öfkeliydi. Çocuğu ikinci kez hedef aldı, neyse ki ciddi bir yaralanma olmadan uzaklaştı. Dağ başında yürüyüş yapan grup tam hiç doğal yaşama denk gelmedik demek isterken ayıyla göz göze geldi. Patikada grubu bir süre takip eden ayı, bu size ders olsun der gibi çalılarda sırtını kaşıdı ve oradan uzaklaştı.
1: Oh my gosh, look at his paws.
2: Hi there.
1: Hello.
2: I love you, Mr. Bear.
0: Yarasa kanatların yarışına Tianmen Dağları ev sahipliği yaptı. 11 ülkeden 16 sporcu kendini boşluğa bıraktı. Kazanan parkuru 24 saniyede tamamlayan Avustralyalıydı. Turistler Portekiz'in batısından okyanusu izlemek istedi. Deniz fenerine vuran dalgalar onları bir sürprizle şaşkına çevirdi. Turun son misafiri, müşterileri sevimliliğiyle ikna eden bir görevli. Bisikletli gezgin doğuştan patron olan ufaklık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Daha 4,5 yaşındaki çocuk servisten temizliğe geçti.

Devam edelim. Başkan Erdoğan memleketi Rize'den Samsun'a geçti. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Tam da 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır diye konuştu. O dönem milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar diye de ekledi. Konuşmasında şehir hastanelerini israf diyerek eleştiren muhalefet de vardı.

0: isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
1: Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine bu sözleri damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde o dönemi bu sözlerle eleştirdi.
0: Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulla, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, karar da milletindir diyerek set çekmiştir.
1: O gün bugündür demokrasimize kasteden tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır diye devam etti. Sonra sözü Türkiye'nin dört bir yanına açılan şehir hastanelerine getirdi.
0: Biliyorsunuz şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler.
1: Şehir hastanelerinde.

0: Hastanelerinin öneminin dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde anlaşıldığına da dikkat çekti.
1: Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Laf ola beri gele yok. İcraat var, icraat.
0: Erdoğan kürsüde konuşurken eşi Emine Erdoğan da hemen yanındaydı. Ve sıra 17 milyar lira yatırım yapılan 1458 yatak kapasiteli, 230 yoğun bakım yataklı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathaneli Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışına geldi.
1: Ya Allah! Bismillah!
0: Erdoğan Samsun'a bir gelin ve damadının sürpriziyle geldi. Cumhurbaşkanı yol kenarında bekleyen çifti görünce otobüsü durdurdu. Düğün salonuna gitmek yerine kendisini karşılamaya gelen genç çifti otobüse davet etti. Erdoğan Samsun'a memleketi Rize'den geldi. Rize'de komşularını da ziyaret etti. Tayyip dedeleri, minikleri unutmadı.
2: Evet, şimdi muhalefet cephesine değineceğiz. Çünkü muhalefet cephesine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Valisi Davut Gül'ü hedef alan sözlere damgasını vurdu. Valiyi Üsküdar'da kaybettikleri seçim üzerinden eleştirdi Özgür Özel. Gün gelecek hesap verecek diyerek bir de tehdit etti. Özel'e sert yanıtsa AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Muhalefette bir başka polemik konusuysa Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini eleştiren Yavaş, Yeni Parti ve CHP'ye res çekmişti, tavrına devam etti.
3: Gün gelecek, devran değişecek, keser dönecek, sap dönecek.
0: Devletin valisine hedef aldığı yanıt jet hızıyla geldi.
3: O İstanbul valisi yeni yazı yazmış. Hiçbir parti girmeyecek diye. AK Parti'nin il başkanlığını yapanlar hesap verecek.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Üsküdar seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandığı belediye AK Parti'ye geçti. Ancak CHP ile birlikte aynı adayı destekleyen Yeni Parti'de tansiyon bir türlü düşmedi. Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'ü seçim günü ve alınan önlemler üzerinden hedef almasıysa bardağı taşıran son damla olduğu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özel'i siyaset adabı ile ilgili sert sözlerle eleştirdi. Çelik Özel'e bu uslubu kendi yönetimindeki yolsuzluk ve skandallara karışanlara karşı kullanmasını önerdi. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir. Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez ifadelerini kullandı. Bu zihniyete geçit vermeyeceğiz diye ekledi. Vali Gül de seçim sürecini ayrıntılarıyla anlattı ve sürecin kanundaki süre ve yargı kararları doğrultusunda yürütüldüğünü de belgeleriyle açıkladı. Muhalefet cephesindeki bir diğer kriz ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden yaşanıyor. CHP'de mi kalacak, yeni partiye mi geçecek derken Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
4: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Hiç ilgilendirmiyor.
0: Yavaş satır aralarında ne yeni parti ne de CHP'de yaşananlarla ilgilenmediğinin altını çizdi. Ancak o sözlerden birkaç dakika sonra da böyle dedi.
5: Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
0: Kulislerde ise Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiği, CHP'den istifa ederek belediye başkanlığına bağımsız olarak devam edebileceği konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler olurken yeni partiyi destekleyen Çankaya Belediyesi'nin Kızılay'da bulunan binasına Özgür Özel'in, tutuklu belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu dev bir poster asması ise dikkat çekti.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yeni soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri ifadeye çağrıldı. Detaylarına bakacak olursak bu gelişmede eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadeleri alınacak. Senaristlerin bilgi sahibi sıfatıyla dinleneceği bildirildi. Soruşturmada daha önce 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanırken 9 şüpheli serbest bırakılmıştı. Ardından yürütülen çalışmalarda aralarında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanının bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 4'e, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 13'e yükseldi. Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye bir işlemi de gerçekleştirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada tanık ifadeleri dosyaya eklendi. Tanıklar Denizolgun'un FETÖ'nün işbirliği teklifini reddettiğini, Kuriş'in Denizolgun'un ölümü sonrası ise FETÖ çevreleriyle temas kurduğunu öne sürdü.
0: İki ayrı savcılık, 5 tanık ve sonunda tespit edilen FETÖ bağlantısı, Alihan Kuriş soruşturması derinleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada tanık ifadeleri dosyaya eklendi. Tanıklardan biri 17-25 Aralık sürecinden hemen önce Denizolgun'un da içinde bulunduğu bir konuşmayı anlattı. Ahmet Denizolgun, Fethullah Gülen'den mektup geldi, ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini söyledi. Hayır demeyi düşünüyorum, biz devletimizin yanında dururuz dedi ifadelerini kullandı. Bir başka tanıksa Alihan Kuriş'in hırslarından söz etti. Alihan Kuriş'in cemaatin başına geçmesini sağlayacak tek seçenek Arif Ahmet Denizolgun'un ölmesidir. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüphelidir diye ekledi. Tanıklardan biri ise Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönlendirildiğini, Denizolgun'un ölümüne yakın dönemde Kuriş'in FETÖ çevreleriyle yoğun temas halinde olduğunu da ileri sürdü.
2: Bu arada Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Delilleri kararttıkları ve soruşturma sürecine müdahale ettikleri gerekçesiyle 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da var.
6: Türkay'ı öldürüp arabada...
7: Evet.
6: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gönderdi.
0: Gülistan Doku soruşturmasının Amerika'da tutuklu bulunan kilit ismi Umut Altaş'ın FBI'ya verdiği ifade titizlikle incelendi. 6. dalga operasyon için düğmeye basıldı.
8: Valinin oğlu vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Gülistan cinayetine tanık oldu.
0: Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolmuş, canına kıydığı öne sürülen genç kızın cansız bedenine ulaşılamamıştı.
9: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sönel bize.
0: Gizli tanıklar ortaya çıktı. Aile intihar değil cinayet dedi. Soruşturma derinleştirildi. 6. yılın sonunda genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Peş peşe operasyonlar yapıldı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım, suçluyu kayırma, delil karartma gerekçeleriyle tutuklandı.
8: Mustafa Türkay Sonel bana, sus, kimseye bundan bahsetme. Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
7: Gülkenleri

0: 50'sine karşılığında 10 bin dolar aldım dedi.
1: Soruşturmanın kilit ismi Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş, geçen hafta kendisini sorgulayan FBI yetkililerine Gülistan'ın Mustafa Türkay Soner'in öldürdüğünü, kendisinin de o sırada yanlarında olduğunu anlattı. 34 sayfalık tutanak Türkiye'ye gönderildi. Savcılar Altaş'ın ifadeleri üzerinden iz sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan'ın cansız bedeninin kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini açıkladı ve Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı.
2: Bana benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dedi.
3: Kim yardım etmekse Tuncay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
1: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delilleri karartma ve soruşturma sürecine müdahale etme suçlamalarıyla emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 11 kişi için gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için 7 ilde baskınlar yapılıyor.
4: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
5: İstanbul Ümraniye'de 28 yaşındaki Gamze Yıldız grip şikayetiyle gittiği tıp merkezinde laboratuvar teknikerinin yaptığı bir serum yüzünden hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümünün ardından kapatılan adli tıp merkezinin yeniden faaliyete başlaması genç Gamze öldüğüyle mi kaldı yorumlarına yol açtı. Zira acılı aile mezarlık ve tıp merkezindeki eylem nöbetleri arasında mekik dokuyor.
6: Ölmedi. Hepimiz öldük. Yaşamıyoruz. Gerçekten sadece mecburen nefes alıyoruz.
1: Yürüyerek girdiği tıp merkezinde hayatını kaybetti. Yaptırdığı serum 28 yaşındaki Gamze'yi hayattan kopardı. Kapatılan tıp merkezi ise tartışmalı şekilde yeniden açıldı.
7: Hiçbir değişik yok. Benim sadece kardeşim vefat etti. Kimse bir ceza çekmedi.
6: Eksikler tamamlanmış. Doktor eksiği, acil müdahale odası. Madem işte diyorum bu eksiği de tamamlasınlar, benim yavrum burada, bana geri getirsinler, ben de susayım. Asla susmayacağım, bu da mümkün değil.
8: 28 yaşındaki genç kız soğuk algınlığı şikayetiyle Ümraniye'deki işte bu tıp merkezine yürüyerek girmişti. Laboratuvar teknikeri tarafından uygulanan serum onu hayattan kopardı.
1: Anaflaktik şok geçiren Gamze Yıldız'a gereken müdahalenin geç yapılması da genç kızı adım adım ölüme götürdü.
9: Birinin kaybı mı olması gerekiyor diyeceğim ama sadece kayıpla da kalmıyor. Daha önce de kayıplar var. Entübe etmeleri gerekiyormuş o sırada. Zaten yapabilseler böyle bir sıkıntı olmayacak. Ancak burada doktor yok. Yine aynı teknisyen müdahale etmeye çalışıyor. Tesadüfen burada olduğu söylenilen, bize göre tesadüfen değil, kaçak çalışan doktor. Burada müdahale ediyor ama yeterli kalmıyor zaten. Entübeyi düzeltiyorlar, kalp masajı yapıyorlar 12 dakika boyunca.
8: Gamze Yıldız'ın ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı ekiplerince tıp merkezi denetlendi. Başta cezai işlem uygulanarak merkez kapatıldı. Ancak süreleri bitince yeniden açıldı. Aile şimdi kapıda günlerdir nöbet tutuyor.
10: Kızım burada katledildi aslında. Herhangi bir sağlık ihmalidir. Gerçekten katledildi. Katiller şu anda içeride çalışıyor. Buraya dışarıya çıkıp bizi tehdit edebiliyorlar.
6: Kaldı ki daha adli tıp raporu çıkmadan burası nasıl açılabiliyor?
1: Genç muhasebeci Gamze Yıldız'ın ölümünün ardından ifadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olayın kapsamlı şekilde soruşturulduğunu açıkladı. Adli tıp raporunun hazırlanmasıyla davanın başlaması bekleniyor.
10: Gamze burada öldürüldü ama şu eksikleri tamamlayın, siz yine açın. Yani Gamze'nin demek hiçbir kıymeti bir yokmuş.
6: Buranın bir an önce kapanmasını, lisansının elinden alınmasını istiyorum.
5: İzmir'de staja giden üniversite öğrencisi Serranil Erdoğan, yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen bir otobüsün altında kaldı. Genç kız ölümden kıl payı kurtulurken kazayı geç öğrenen ailesi ortaya çıkan kaza raporuyla birlikte neye uğradığını şaşırdı. Zira iddia o ki genç kızın geçirdiği kazayla tutulan tutunak bambaşkaydı.
11: Tam yaya geçidi tabelasının altından geçiyordum.
12: Biz çok büyük bir kazayı çok ucuza atlattık. Bunların hiçbiri kaza raporunda kazanın oluş şeklini yansıtmıyor.
1: Yaya geçidi üzerinden karşıya geçmek isterken otobüsün altında kaldığı ölümden kıl payı kurtuldu. Ancak

0: diyor ki kaza anında yazılan tutanak kazayla uyuşmuyor.
1: Yani düzenlenen trafik kaza tutanağı oradaki fiziki gerçekleri yansıtmıyor. Olayın oluş şekli, olduğu yer.
0: İzmir'de staj yapan üniversite öğrencisi Serra Nil Erdoğan sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı ancak o esnada hızla gelen otobüsün altında kaldı.
2: Tam yaya geçidi tabelasının altından geçiyordum. Ben karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bana çarptı.
0: Ailesi İstanbul'daydı. Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı.
2: Bana çarptı. Leğen kemiğimde ve omurgamdaki İki tane kemikte kırık oldu. O da durmadı. O da frenlemediği için beni sürükledi.
0: Serra günlerce iyileşmek için anne babasından uzak hastanede kaldı. İddia o ki kaza haberi ailesine geç verilmişti.
1: Birçok şey olmuş, kaza geçirilmiş, otobüsün altından çıkartılmış. Daha sonrasında hastaneye sevk olunuyor. Biz tesadüfen.
0: Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Serra Nil İstanbul'a döndüğünde hazırlanan raporla bir şok daha yaşadı.
1: Tabelalar zaten yaya geçidiyle birlikte değil. Raporda sanki kızım direkt otobüsün önünden karşıya geçmeye çalışıyormuş gibi görünüyor.
0: Şimdi Erdoğan ailesinin isteği sorumluların ceza alması.
1: Bu olmasın, bir daha olmasın. Birilerinin canı yanmasın.
3: Şimdi ise yurttan haber turumuz var.
4: Dernek başkanımız Sayın Erhan Çimentürk'ü de masamıza alalım. Takı törenimiz başlasın.
0: Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan düğün görüntüleri üzerine gözaltına alınmış, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaktan tutuklanmıştı. Tanıdık kuyumcudan kiraladığını öne sürdüğü altınlar Muradiye'de bir akrabasının evinin odunluğunda çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'la annesi de İstanbul'da yakalanarak Van'a götürüldü. Bolu Gerede'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın patlamalarla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında fabrika küle döndü.
5: Bir anda çöktü bina yıkım esnasında.
0: Bursa'da depreme dayanıklı olmadığı için yıkım çalışması yapılan bina bir anda çöktü. Çalışmayı görüntüleyen mahalleli binanın yerle bir olduğu anları böyle kaydetti. Yıkım ekibinden yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
5: Bina video çekimimiz anında bir anda çöktü. Kepçenin darbesiyle bir blok olduğu yere büyük bir gürültüyle çöktü.
6: Oğlum bak kaza yaparız ha. Lan kaza yaparız.
0: Aydın'da kırmızı ışık ihlali zincirleme kazaya yol açtı. 3 otomobilin karıştığı mucize eseri can kaybı olmadan atlatılan o kaza araçlardan birinin kamerasına an be an yansıdı.
6: Lan kaza yaparız.

0: Mersin limanına yanaşan kuru yük gemisine narkotik ekipleri baskın yaptı. Dalgıç polislerin geminin altında yaptığı aramada Zula'dan değeri 1,5 milyar lira olan 350 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Brezilya'dan gelen gemideki 9 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı. Erzincan'da 250 metreden uçuruma düşen inek ekipleri seferber etti. İneğin halat yardımıyla kurtarıldığı operasyon 6 saat sürdü.
1: Demire denk geliyor.
2: Sınıf arkadaşlarım, sınıf öğretmenim, onlar da benim bu hastalığıma çok yardımcı oldular.
0: Afyonkarahisar'da 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören Gülsüm Evsağ Karakuş, ailesi ve sınıf arkadaşlarının moral desteğiyle hastalığı yendi. 10 yaşındaki kız çocuğu için kent meydanından gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

0: Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan İstanbul için uygun fiyatlı kiralık sosyal konut proje başvuruları bugün başlıyor. 15 bin sosyal konut için başvurular ücret ödemeden E-Devlet üzerinden olacak. İlk etapta 1071 konut için çekiliş yapılacak. Peki başvuru şartları neler? İlgilenenler nasıl başvurabilir? Birlikte bakalım.
1: Proje olarak ben gayet verimli buluyorum. Şu anki kira artışları zaten aldı başını gidiyor. Kiralık evler de aynı şekilde.
2: Kiralar malum, bütçeler aşıyor hani. Ben de başvurmayı düşünüyorum.
3: Piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
4: Binlerce dar gelirliyi rahatlatacak o gün geldi, çattı. İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık sosyal konut başvuruları yarın başlıyor.
5: 3 yıl iyi bir zaman da 3 yıldan sonra ev alıp çıkarsan güzel.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen 15 bin sosyal konutun Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verileceği duyurulmuştu. Fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvurular pazartesi başlıyor.
6: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
4: 10 bin liradan başlayacak kiralık konut tahsis edilecek ilçeler 4 gruba ayrıldı. Kampanya genelinde ise toplamda 15 bin konut 3 yıl süreyle hak sahiplerine kiralanacak.
7: 3 yıl sonra bu konutlar tekrar aslında başka şekilde kuraya tabi tutulacak ve başka kişilerin kullanımı için tekrar kura sistemiyle sisteme tekrar verilecek.
4: Peki yarın başlayacak olan başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
7: E-Devlet sisteminde TOKİ bölümünde konut ve iş yeri başvurusu adında bir aslında bölüm var. Burada E-Devlet'e vatandaşlar giriş yaptıktan sonra bu menüyü seçip yeni başvuru seçeneğine tıklayarak aslında başvuru yapabilecekler.
4: Başvuru yaparken herhangi bir ücret ödenmeyecek. Peki bu projeye başvuru yapabilmenin şartları ne?
7: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet ediyor olmak, 12 aylık ortalama hane halkı gelirinin 100.000 TL'yi aşmıyor olması ve aslında evli olmak önemli şartlardan.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini sosyal medyası üzerinden paylaştı.
0: Evet, artık etli ürünlere yeni sınırlama geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini artırmak ve geleneksel tatları korumak için et tebliğini yeniliyor. Yeni düzenleme ile burger tanımı netleşirken sucuk ve pastırmaya fıstık, peynir ve tütsüleme yasağı geliyor. Döner etiketlerinde ise şeffaflık artık zorunlu olacak. Yani farklı et türlerinin yaprak döner adı altında satılmasının önü geçilecek. Haberimizi bir izleyelim.
8: Tavuk ya, tavuksa tavuk diye alıyoruz, etse et diye alıyoruz da tabii içinde o içeriği tam yani bilmiyoruz tabii ki, onu bilemeyiz de yani.
4: Burger, döner, köfte, sucuk, tatlar korunacak, etiketler şeffaflaşacak.
9: Haftada kaç kere yiyorsunuzdur?
10: Haftada 2-3 kere falan bazen.
9: Hamburger. Etli mi?
10: Tavuk.
4: Bakanlık tüketiciyi yanıltan içeriklerin bir bir önüne geçiyor, et tebliğinde değişikliğe gidiliyor. Çeşni maddeleri gibi aroma verici ve tatlandırıcı ürünler yasaklanıyor, ürün tanımları netleşiyor.
11: İçindeki yağ oranı, kırmızı et miktarı, büyük baştan mı geliyor, küçük baştan mı geliyor? Veya zaman zaman maliyeti ucuzlatmak adına mesela çok ucuz burger satıyorlar, içerisine kanatlı eti karıştırmış.
9: Sipariş verdiğinizde gelen burgerin içinde çoğu zaman tavuk eti de karıştırılmış olabiliyordu. İşte bunun önüne geçildi, artık burger sipariş ettiğinizde içinde yalnızca kırmızı et olacak.
11: Kırmızı etin içerisine kanatlı etinin karıştırılması uygun değil ve bununla ilgili sınırlar çiziliyor.
4: Et ürünlerinin üretiminde kullanılan tütsüleme işlemi de geleneksel ürün kategorisinde olan sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde yasaklanacak.
11: Tütsüleme işlemi hafif böyle isli bir tat veren, aroma veren bir işlem. Dolayısıyla bunu yaptıkları zaman bazen yasal sınırın dışında işlemler yapılıyor. Bununla ilgili de işte tütsülenmiş et ürünüdür, fiyatı da şu kadardır deyip aslında satışına bir sınır getiriliyor.
4: Bir diğer düzenlemede en çok tüketilen yemek çeşitlerinden biri olan döner için.
9: Dönerin fiyatını farklı farklı restoranlarda hep farklı fiyattan görüyoruz. Aslında bunun en büyük nedeni olan fazla yağ kullanılması da düşük fiyatın asıl sebebi. İşte buna da sınırlama getirildi. Aynı zamanda türlerinin de net olarak belirlenmesi gerekiyor. Neden bazı yerlerde çok ucuz oluyor sizce?
12: Yani orada çok yememeyi tercih ediyoruz. Çünkü insan aklına başka şeyler geliyor. Hani acaba ne içinde var, nasıl üretiliyor, sakatattan mı yapılıyor gibi.
11: Bu et karışımlarında şimdi makbul olan, fiyatı da yüksek olan yaprak dönerdir. Yaprak döner diye satılanların pek çoğu aslında kıyma döner. Yağ oranı ne olmalı? Çünkü maliyeti düşürmek adına özellikle tavuk dönerde bolca yağ kullanıyorlardı. İşte dolayısıyla vatandaş tabağına gelen ürünü bilmiyordu. Benim tabağıma bir döner geldi ama içerisinde ne kadar kırmızı et var, ne kadar kıyma eklenmiş, ne kadar yağ eklenmiş, ne kadar bağ dokusu eklenmiş. Şimdi ona da bir sınır getiriliyor. Süreyle ilgili bir düzenleme var. Dönerler sabah takıldığı andan itibaren 12 saat sonra bitirecek şekilde 12 saat gibi bir sınır getiriliyor.
13: Fiyatı uygun da olsa bakıyorum yani. Yüksek fiyatı aldırış etmeden bence sağlıklı olması, daha iyi olması önemli.
0: Evet, artık bugün okullar açılıyor. Öğrenciler için ilk ders zili çalacak ve eğitim öğretim yılının başlamasıyla yeni güvenlik sistemi de devreye alınacak. Okul giriş çıkışlarında turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden 24 saat izlenen güvenlik kameralarına ve çevre denetimlerine kadar birçok yeni uygulama söz konusu. Güven timleri de okul çevrelerinde görev başında olacak.
14: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
4: Dedektör, turnike, kamera ve randevulu sistem. Güvenlikte birçok nokta mercek altına alındığı okullar sıkı tedbirlerle açılıyor.
15: Çocuklarımızı korkarak yolluyorduk. Şimdi rahatız.
4: Milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ilk zilin çalmasıyla yarın başlayacak. Bununla birlikte 81 ilde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.
15: Biz de onlarla beraber tedirgin olduk. Her şeyden çok etkileniyorlar çocuklarımız.
4: Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden dedektörlere, 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi. Tüm bu tedbirler eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecek.
16: Çocuğumuz güvende. Gayet güzel bu uygulama. İçimiz daha rahat ediyor.
4: Okul çevrelerinde 6105 ekip görevlendirildi. 81 ilde 30.000 bahçe görevlisi de okullarda hazır edildi. Anında müdahale gereken olaylarda ise okul timleri kuruldu. Okul yönetimine gerekli durumlarda arama yapma yetkisi verildi. Ayrıca veli görüşmeleri de artık okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları da aktif hale getirildi. Kör noktalar bir bir aydınlatıldı. Hazırlıklar okullar açılmadan hemen önce tamamlanmış. ATV Haber'de sistem odasını böyle görüntülemişti.
17: Sistemimizin en büyük özelliklerinden birisi yüz tanıma sisteminin olması. Harekete duyarlı olması. Sabıkası olan kişiler okul çevresinde görüldüğü an emniyet birimleri harekete geçecek.
4: Okulların açılmasıyla birlikte trafik tedbirleri de üst düzeye çıkarıldı. Trafik yoğunluğunu azaltmak için ilk ders zili de yarın 10-15 saatleri arasında çalacak.
18: Çok seviyoruz. Lütfen okul servis aracına bindiğinizde emniyet kemalinizi takın. Söz mü?
19: Söz.
0: Hadi. Erzurumlu çoban İsmail Akkaş sürüsünü kontrol ederken teknolojiden yardım alıyor. Yıllarca keçilerin peşinden dağ bayır demeden dolaştığı için dizinde menisküs yırtığı oluşan Akkaş şimdilerde sarp kayalıklara tırmanan sürüsünü drone ile yönlendiriyor.
19: Yetmezsem ya hayatta gelmezler. Bakın uçurumun tepesine çıkmışlar. Geldim şimdi, sesinden korktular ya, bakın taş yuvalıyorlar arkadaşlar.
4: Sürüsünü drone ile yönetiyor, hem enerji harcamıyor hem de sağlığını koruyor.
19: Desen düz yolda yürüyorlar, bakın. Görür müsünüz? Teknolojinin canlıyım. Hayatımı riske sokmadan drone'umu kaldırdım, getirdim keçilerimi davanın içine soktum.
4: Erzurumlu çoban İsmail Akkaş dizi sakatlanıp da sürüsüne sahip çıkmakta zorlanınca teknolojiden faydalanmaya karar verdi. Aldığı drone ona konforlu bir hayatın kapılarını araladı.
19: Biraz daha döndüreceğim şimdi. Tam işimi garantiye alayım ki arkadaşlar, çayım da olacak çünkü. Biraz daha şu anda döndürdüm. Bakın arkadaşlar ne güzel oldu. Ben de o sırttayım dumanda diye tütür. Teknolojiden faydalanırım. Kötü bir şeyim arkadaşlar. 30 saniyede gittim geldim.
4: O drone kısa sürede İsmail Akkaş'ın Otlu Dağı'ndaki gözü kulağı oldu.
19: Geldim şimdi, sesinden korktular ya, bakın taş yuvarlıyorlar arkadaşlar. Geçsem kafama taşı yuvarlayacaklar. Hem de buraya çıkamam zaten ben. Hayvanlarımız bölünürdü, bir daha gider getirirdik. Ama bu görmüş olduğunuz drone sayesinde keçilerim taşın tepesine çıkmış, drone'umu kaldırdım.
4: Genç çoban sarp kayalıklara tırmanan sürüsünü drone'la takip edip yönlendiriyor.
19: Ele de güzel bir yere çıkmışlar, manzarası var ki bakın buradaki otları yiyorlar arkadaşlar keçiler. Desen düz yolda yürüyorlar, bakın. Görür müsünüz? Teknolojinin canlıyım. Geldim, hayatımı riske de sokmadan keçilerimi uçurumdan aldım, koyunuma doğru götürürüm. Teknolojinin sayesinde hem koyunculuk yaptım, işimi yaptım arkadaşlar. Hem de menisküs yırtığından kurtuldum. Niye? Önceki yürüdüğüm gibi yürümerim. Önceki yorulduğum gibi dizlerimi yormerim. Oturduğum yerde akşama kadar der ondan davarı döndürürüm.
4: Artık keçilerini adım adım takip etmek zorunda kalmayan İsmail Akkaş, onu sağlığına kavuşturan drone'a gözü gibi bakıyor.
0: İstanbul'un tarihi hanlarından Sağırhan yıllardır esnafların ekmek mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Bu tarihi yapının içinde dükkan işleten Yasemin Hanım, Han'ın tek kadın esnafı. Erkek esnafların arasında çalışırken yalnızca işini sürdürmekle kalmadı. Zamanla güzel dostluklar kurdu. Şimdi tarihi bir handa emeğin, komşuluğun ve dostluğun hikayesini ekranlara getiriyoruz.

0: 77 İstanbul doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. 3 kızım var. Kendim mimarım. Daha sonra burayı keşfettim, Sağırhan'ı. Mesleğimi bırakıp buradaki yere hayat vermek istedim ama nasıl diye düşündüm tabii ki. Arayış içindeydim. İlk başta bir atölyelerle ilerlemek istedim. Daha sonra mekanımın dar olacağını düşündüğüm için istedim ki ülkemizdeki el sanatlarının özetini, hepsini bulundurmam mümkün değil tabii, ulaşılabilir olanlarını, alınabilir olanlarını bulabilecekleri bir hediye dükkanı olsun diye düşündüm. Şu an öyle bir yer, gelişmeye açık, sürekli geliştirmeye çalışıyorum.
1: İstanbul'un tam ortasında zamanın izlerini taşıyan bir an, Sağırhan'dayız. Duvarlarında yılların emeği, koridorlarında yüzlerce esnafın ayak sesleri bulunuyor. Ve bu tarihi anda dikkat çeken bir isim var, Yasemin Hanım. Onu özel yapan ise onlarca esnafın arasında tek kadın olması. Gelin onun güzel hikayesini birlikte dinleyelim. Sağırhan'da tek kadın esnafsınız. Daha önce burası nasıldı, sizden sonra nasıl?
0: Daha öncesini inanın bilmiyorum. Ben geldikten sonra, ama ben gelmeye yakın şöyle şeyler söylediler. Abla vallahi gel, biz de biraz kendimize çeki düzen veririz gibi.
2: Yasemin Hanım yanımız ciğerimiz. Biz onu bir ailemizin içimizden bir ablamız, kızımız, kardeşimiz, bacımız olarak görüyoruz yani.
3: Cesaretli bir hanımefendi. Yani tebrik ediyorum.
4: Bir hareket geldi o geldikten sonra. Daha güzelleşti.
0: Başka bir yer olsaydı

0: böyle bir iş yapmazdım, mesleğime devam ederdim. Ama Sağır Han'da olması benim için cazipti, anlamlıydı. Yeni yeni popüler oluyor Sağır Han. Aslında onu bilinmeyen bir yer. İstedim ki bir öyle bir fonksiyon vereyim ki biraz insanlara açık olsun, ilgi uyansın.
1: Han'a girerken hep atölyeleri görüyorlardı, sonra resim sergisini görüyorlardı. Şimdi girişte mağaza oldu. Biraz daha insanları çekmeye başladı. Özellikle gençleri takı sattığı için.

0: Sağırhan'a geldikten sonra hep derler ya, etrafınızdaki 10 kişiyi söyleyin, ortalaması siz olursunuz. Ben de baktım herkes zanaatkar, bir şeyler yapıyorlar. Sağ olsunlar, herkes de destek oluyor. Bakır dövme tekniğiyle bazı panolar yapmaya başladım hobi olarak. Daha sonra mozaik teknikle deri parçalarıyla panolar yapmaya başladım. Kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. Meraklıyım, öğrenmeye açığım. Komşularım da cevap verme ve öğretmeye meraklılar, sağ olsunlar.
1: Çok girişken biri. Çok da şey yani, böyle istekli. Ne olsa gidiyor, alıyor, geliyor, satıyor, bir şeyler yapıyor. Bir hareket geldi o geldikten sonra.
0: Beni gördüklerinde abla, hatta kızım diyen var. Gerçekten çok güzel bir duygu. İçten söylediğini de hissediyorsunuz. Sabah işte kızım günaydın. Mesela başka bir komşum, abla bak bir şey buldum, acaba bu senin işine yarar mı? Diğeri, abla gel şuraya gidelim bakalım senin için olur mu? Böyle de benim burada kalmamı da istiyorlar aslında. Kalmam için de onların da ekstra bir çabası var.
2: Dertleşiyor musunuz peki? Ya öyle bir dostluk edindiniz mi?
0: Şöyle özel sohbetler haricinde yine ailevi işlerde giriyor bazen araya. Dertleşiyoruz tabii ki. Evet.
3: Buradaki esnaflar zaten birbiriyle dertleşir. Ama bir bayanla ilk kez dertleşiyorlar. Şu anda çok kişiyle evdekinden fazla samimi olduğu kişiler var. Çocuklarından fazla samimi olduğu kişiler var. Hatta bir esnafı kardeşi olarak görüyor. Ne yerse çağırıyor.
4: Özel olarak benim ailem rahatsızdı. O bakımdan bana çok yardımcı oldu.
5: Çay içiyor, sohbet ediyoruz. Çocuklardan bahsediyoruz. İşle sohbet ediyoruz. Yani bayağı faydası da oluyor bize yani.
3: Konuşmalarda argo kelimeler kalktı. Daha kibar konuşmaya başladı.
2: Yasemin Hanım'la sohbetimizin ikinci kısmına geldik. Tarihi Sağırhan'daki dükkanı rengarenk. Şimdi o dükkanı gezeceğiz.
0: Nasıl başlayalım? Mesela Antep ceviz ağacı, sedef kakma ve pirinç telkareli bir ürün. Bu cep aynası. Yine ham pirinçten yapılma bir şeker baltası. Bizim bildiğimiz şeker, kullandığımız şeker değil. Kristalizedir, kaya tuzu gibi. Onu kırmak için kullanırmış eskiler.
2: Şurada çok güzel bir miğfer görüyorum. Bunun bir hatırası, bir anısı var mı sizin için?
0: Şöyle dedim ya, komşularım elimden tutuyor, iş yapmamı istiyor. Bir baktım ki elinde miğferle gelmiş. Bu sizin dükkanda kalsın diye getirdi. Babamın beşiği, dedem babam için yapmış.
2: Çok güzel bir beşik, el emeği.
0: Evet, ayak kısmı da açıktır. Biz bazen hatırladıkça güleriz. Mesela neden? Eskiden imkansızlıklar vardı. Çocuk büyüse de, 2 yaşında da olsa uzayacağı için beşiğe sığmaz, ayaklar sarkardı böyle.
2: Çok ilginç. Yani ayaklar dışarı çıksın diye baş kısmı kapalı, ayak kısmı açık bırakılıyordu.
0: Evet, evet, daha uzun süre kullanılabilsin diye. Yani biz Türk halkı olarak gerçekten o kadar idareli kullanmayı öğrenmişiz ki. Bir yazar arkadaşımız vardı. Derdi ki Türk toplumu her zaman yiyeceğinin son lokmasıyla içeceğinin son yudumunu denk getirir. Biz de her şeyi denk getirmeyi öğrenmiş. Bu güzel bir yetenek. Akıllı kişiler yapabilir diye düşünüyorum. Evet.
2: Peki geçmişte dedeniz babanıza yapıyor.
0: Dedem babama yapıyor ama babam dedemi göremiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda kaybediyor.
3: Cesaretli olduğunu söyleyebilirim. Onun yerine başka biri olsa herhalde bu işe girmezdi. Cesaretiyle girdi.
5: Bir tane de Yasemin daha gelsin. Ya abla daha gelsin. Ya tabii değil mi?

0: A Haber Gece'den herkese iyi geceler. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz Kaşif Kozinoğlu ile ilgili. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yeni soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri ifadeye çağrıldı. Detaylara bakacak olursak eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdöner ve Cüneyt Aysan'ın ifadeleri alınacak. Senaristlerin bilgi sahibi sıfatıyla dinleneceği bildirildi. Soruşturmada daha önce 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanırken 9 şüpheli serbest bırakılmıştı. Ardından yürütülen çalışmalarda aralarında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanın bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 4'e, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 13'e yükseldi. Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için geçtiğimiz günlerde fethi kabir işlemi de gerçekleştirilmişti. Şimdi Sivas'tayız. Sivas Divriği'de kayıp olan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında anne ve babanın da yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alındı. Bebeğin annesi ise verdiği ifadede dikkat çeken bir itirafta bulundu. 11 aylık Büşra bebeğin satıldığını öne sürdü.
1: Bebeği babası sattı dedi, soruşturma derinleşti. Anne ve baba dahil 6 kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi aile 11 aylık bebeklerinin kaybolduğu ihbarında bulundu. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar sürerken anne ve baba bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ancak çelişkili ifadeler üzerine çapraz sorguya alınan anne korkunç bir iddiada bulundu. Anne Elif Balıkçı, bebeğin baba Yusuf Balıkçı tarafından beyaz bir araçla köye gelen kişilere para karşılığında satıldığını söyledi. İfadenin ardından anne ve babayla birlikte olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı sürüyor.
0: Evet, bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyere çarpan otobüs alev aldı. Otobüste 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
1: Kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü şoförü Eyüp Sultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, tüm aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüste bulunan 16'sı yolcu 18 kişiden ikisi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
2: Yangın

0: hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi.
1: Otobüsün de kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Evet, bu görüntülerde İstanbul Kız Kulesi'nden Yusuf Kalender isimli bir kişi denize giriyor. Zıpkınla balık avlamaya çalışıyor ancak o sırada boğulma tehlikesi geçiriyor. İki kişinin denizden çıkardığı Kalender'e sağlık ekipleri sahilde kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesi ise devam ediyor.
3: Zıpkınla balık avlarken boğulmaktan son anda kurtuldu. Yusuf Kalender balık avlamak için İstanbul Üsküdar'da Kız Kulesi yakınlarında dalgıç kıyafeti, paletleri ve zıpkınıyla suya girdi. Ancak kısa süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden iki kişi denize atlayarak Kalender'i sudan çıkardı. Yaklaşık 3-4 dakika suyun altında kaldığı öğrenilen Kalender, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesi devam ediyor.
2: Ve tabii ki gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi Vanlı Karahaydar konusu. Vanlı Karahaydar'ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma devam ediyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'daki işlemleri tamamlandı ve soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi. Detaylara bakalım.
3: Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Van'a gönderildi. Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz, Van'da yaptıkları şatafatlı düğünle gündeme gelmişti. Çift hakkında başlatılan soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı. Öz'ün İstanbul Emniyetindeki işlemleri tamamlandı ve soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi. Öz, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma, Tançalı'nın mal varlığı ve düğünde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağının tespitine yönelik MASAK incelemesi de dahil olmak üzere devam ediyor. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la fenomen Çağla Öz'ün düğününe ait görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Tançalan mahkemede altınlar kiralıktı, düğünden sonra iade ettik demişti. Ancak polisin bir evin odunluğuna yaptığı baskında altınlar bir valiz içinde bulundu. Ev sahibi de gözaltına alındı.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan baba ocağı Rize'deydi ve oradaki temasların ardından Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Konuşmasında yine önemli mesajlar vardı. 12 Eylül askeri darbesinin ülkenin her kesiminde derin acılar yaşattığını hatırlatan Erdoğan, darbeler döneminin artık kapandığını söyledi. Başkan Erdoğan şehir hastanelerini eleştirenlere de tepki gösterdi. Muhalefetin 100 yılın sağlık projesine yönelik eleştirilerin boşa çıktığının altını çizdi.
4: Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler.
3: 12 Eylül 1980 darbesinin ülkeye yaşattığı acıları hatırlattı. Darbeler döneminin açılmamak üzere kapandığını vurguladı.
4: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık

0: kapanmıştır.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında önemli mesajlar verdi. Eleştirilere sert dille tepki gösteren Erdoğan, şehir hastanelerinin 100 yılın sağlık projesi olduğunun bir kez daha altını çizdi.
0: Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu bu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük ziyaret kapsamında Suriye'ye gitti. Fidan mevkidaşı Şeybani ile basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan'ın Suriye ziyaretini planladığını söyledi. Fidan YPG'nin feshedilmesinin önemli olduğunu söylerken İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını da belirtti.
3: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta.
1: Başkan Erdoğan Suriye'ye ziyaret planlıyor dedi. YPG'nin fesine vurgu yaptı. İsrail'in kanlı politikasını anlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye kritik ziyaret gerçekleştirdi.
4: İsrail maalesef kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük Suriye ziyareti kapsamında Şam'a indi. Mevkidaşı Hasan Şeybani tarafından karşılandı. İki bakan hem baş başa hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İkili ve ticari ilişkiler, YPG'nin feshi ve İsrail tehdidi ele alındı. Bakanlar görüşmenin ardından kamera karşısına geçti. Fidan, Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını duyurdu.
3: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
1: SDG'nin feshini değerlendirdi Dışişleri Bakanı. Memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.
3: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim.
1: Fidan, Suriye'nin önündeki tabloda tek olumsuzluğun İsrail olduğunu vurguladı. İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istediğini söyledi.
4: Yani İsrail'in bölgede 2 tane politikası var. Birincisi, Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı gelişmiş olmalarına izin vermemek.
1: Fidan daha sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. İkili ticaret, enerji, ulaşım alanında birlikte yürütülen projeleri görüştü. Bölgedeki son durum başta olmak üzere çok sayıda konu ele alındı.
2: Bir yandan da Orta Doğu'daki kritik güzergahlarda gerilim devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Umman'da yapılacak zirvede ise Hürmüz Boğazı'ndaki yeni geçiş rotası belli olacak. Son gelişmelere beraber bakalım.
1: Orta Doğu'da stratejik su yollarında saldırılar tırmandı. Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb hattında karşılıklı hamleler ardı ardına geliyor. İranlı yetkililer ABD güçlerinin Keşm Adası açıklarında İran'a ait ticaret

0: Öyle görüntülendi. Yemen'de hükümet güçleri de Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurların hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Taiz'in batısında 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. 9 Ağustos 10 Eylül arasında Husilerle yaşanan çatışmalarda 500'den fazla üyesinin öldüğünün, 1500'ünün de yaralandığının altı çizildi. Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri ise Babülmendeb Boğazı'nın stratejik liman kenti Moha'da Husilere ait mühimmat depolarını hedef aldı. Bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlendi. Husiler de karşılık verdi. Suudi Arabistan'a ait bir askeri üs ve komuta merkezi balistik füzeler ve İHA'larla vuruldu. Saldırılarda yaralananlar oldu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da gelişmeler üzerine açıklamalar yaptı.
1: Suudi Arabistan'la savaşta değiliz. Husilerin kendi sorunları var. Bölgedeki tüm ülkelerin bir araya gelip barış ve güvenliği sağlamaları gerektiğini defalarca dile getirdim. Birbirimize savaşmamız ya da çatışmamız için hiçbir mantık ya da gerekçe yoktur.
0: Gerilim bölgede diplomasi trafiğini de hareketlendirdi. Umman'da önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Bahreyn toplantıya katılmayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın ise toplantıda yer alması bekleniyor. İran lideri Pezeşkiyan ise bu toplantıda Hürmüz'deki yeni güzergahın açıklanacağını söyledi.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İrlanda'daydı. Geride bıraktığımız gün gitmişti İrlanda'ya. İrlanda'nın başkenti Dublin'deydi. Yine görüşmelerinden sonra bir açıklama yaptı. Basın toplantısı düzenledi. İran Savaşı'nın yakında sona ereceğini söyledi ve seçimden önce ya da hemen sonra bitebilir dedi. Küresel çapta tırmanan akaryakıt krizini ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na bağladı.
3: İran savaşı çok yakında sona erecek. Ara seçimlerden önce bitebilir. Ancak ara seçimlerden sonra kesinlikle bitmiş olacak.
0: İran savaşında sona yakınız dedi. Bir kez daha ara seçimlere işaret etti. İrlanda'ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump pek çok küresel meseleye ilişkin konuştu. Gündeminin en üst sıralarındaysa İran vardı.
3: Size şunu söyleyebilirim ki İran bir anlaşmaya varmayı çok istiyor. Sürekli bizi arıyorlar. Ancak istediklerimizi vermeliler. Kötü bir anlaşmaya imza atmayacağım. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmeler yapması da umurumda değil. Bu onlara kalmış bir şey.
0: İran savaşının 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra bitmiş olacağı iddiasını yineleyen Trump, son haftalarda uçuşa geçen akaryakıt fiyatları için Ukrayna'yı suçladı.
3: Zelenski'nin yapması gereken tek bir şey var. Rusya'daki dizel yakıt üretimini sekteye uğratmayı bırakmalı. Dizel sıkıntısına o yol açıyor. Bu krize Orta Doğu değil, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar sebep oluyor.
0: Trump'ın İran'daki durumu Venezuela'ya benzettiği sözleri ise tartışmaları beraberinde getirdi.
3: En nihayetinde İran'dan çıkacağız. Tabii kalıp petrole el koymaya karar vermezsek. Tıpkı Venezuela gibi. Artık Venezuela'dan kimse bahsetmiyor değil mi? Oradan milyarlarca dolar bizim ekonomimize akıyor.
0: Trump, Birleşik Krallık'tan ayrılmayı değerlendiren 3 bölgenin gerçekleştireceği toplantıya ilişkin bir soruyu da yanıtladı.
3: Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmek istemesi doğal bir durum. İskoçya'ya ilişkinse şimdi yorum yapmayacağım. Bunu sonraya saklıyorum.
0: ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada da Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını desteklediğini söylemişti.
2: Evet, artık yaklaşık 17 milyon öğrenci için yarın, daha doğrusu bugün yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'li çocuklar da unutulmadı. Gazze'li çocuklara dayanışma için uçurtmalar gökyüzünde bırakılacak.
0: Milyonlarca öğrenci için 3 aylık yaz tatili sona ererken 2026-27 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla dayanışma öne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 14-18 Eylül'de uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler uçurtma, resim ve sergi çalışmalarıyla Gazze'li çocuklara barış, güven ve kardeşlik mesajları verecek. Yeni eğitim öğretim yılının resmi açılışı Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.
4: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.

0: Okullarda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli birlik, beraberlik, vatandaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak. Öğrencilerin sıralarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü anlatan iki özel materyal de yer alacak.
1: Birinci sınıf öğrencileri ve velilerin ortak paydada buluştuğu çocuğumla okula ilk adım defteri yine müfredat içerisinde yer aldı. Ortaokul öğrencilerine ise özellikle Türk dünyası tarihinin öğretilmesi açısından Hakan ve Bilge'nin Türk dünyası yolculuğu kitabı da dağıtılan kitaplar arasında yerini aldı.
0: Bakanlık yeni dönem için 283.354.674 ücretsiz ders kitabı hazırladı. Türkiye Yüzyılı Marif modeli yeni kademelerde uygulanmaya devam edilecek. Yeni eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi başlayacak ve 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2026-27 eğitim öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
2: Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti İmralı Adası'ndan döndü. Heyetin görüşme sonrası yazılı açıklama yapması bekleniyor. Detaylara bakacak olursak DEM Parti heyeti İmralı'ya ziyaretini gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son gelişmeler masadaydı. Heyette Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Heyet PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan ayrıldı. Heyetin görüşme sonrası yazılı açıklama yapması bekleniyor.

0: Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile Mansur Yavaş arasında ipler artık tamamen koptu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın her an CHP'den istifade edebileceği konuşuluyor. Peki kritik tarih nedir? Kim kime hangi mesajlar verdi? Cevapları ve daha fazlası şimdiki haberimizde.
1: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
2: Mansur Yavaş yol ayrımında. Uzak olmayan bir tarihte CHP'den istifa etmesi bekleniyor.
3: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
4: Her şey 9 Eylül'de başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı. O gün külliyeye gitmesi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde bardağı taşıran son damla oldu.
5: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
4: Mansur Yavaş, CHP ile yeni parti arasındaki tarafsız tutumu nedeniyle gelen eleştirilere gereğini yaparım diyerek istifa resmi çekti. Mansur Yavaş'a yanıt CHP Grup Başkanı Faik Öztürak'tan geldi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı da Mansur Yavaş CHP üyesidir dedi. Ve bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiği mesajını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görüşünü yansıtan bu sözler gerilimi daha da tırmandırdı.
5: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır.
4: CHP Yavaş hattında duygusal kopuş çoktan gerçekleşti. Ufukta resmi ayrılık görünüyor. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne zaman istifa edecek?
2: Bu ayın sonunda Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle Abant'ta kamp yapacak. Kampın ardından genel merkezde belediye başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Yavaş'ın bu toplantıya da katılmaması durumunda ihraç seçeneğinin masaya gelebileceği ifade ediliyor. Ancak Mansur Yavaş'ın belediye başkanları toplantısını beklemeden CHP'den istifa edip yoluna bağımsız devam etmesi bekleniyor. Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

0: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin koordineli dev operasyonuyla İstanbul Sarıyer'de yakalanan Hayalet Baron lakaplı uyuşturucu elebaşı Yakut'un film senaryolarını aratmayan firar detayı ortaya çıktı. Bir diğer operasyonsa Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlendi. Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı.
1: 9 yıllık firar sona erdi. Uluslararası uyuşturucu ağının firari lideri İstanbul Sarıyer'de yakalandı.
2: Üniversite kazandığı kayıt bahanesiyle kaçtı. Hayalet Baron lakaplı uyuşturucu elebaşı sonunda yakayı ele verdi.
1: Yapılan operasyonlarda bir taraftan uyuşturucu madde ele geçirilirken bir yandan da bunun ticaretini yapan baronlara yönelik de operasyonlar aralıksız devam ediyor.
2: İstanbul Emniyeti'nin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Yapılan araştırmalarda uluslararası uyuşturucu trafiğini yöneten ve Hayalet Baron olarak adlandırılan firari İslam Yakut'un İstanbul'da olduğu belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile ortak operasyon düzenledi.
1: Beşiktaş'tan Sarıyer'e tam 1225 saat bir güvenlik kamerası incelemesi gerçekleştiriyor. Evet. Ve yapılan bu incelemelerde 9 yıldır firari olan kişinin burada olduğu belirleniyor.
2: 2017'de cezaevinden firar eden Hayalet Baron lakaplı İslam Yakut'un kaçışının ayrıntıları da ortaya çıktı.
1: Açık cezaevi infaz kurumundayken özel bir üniversite için sınavlara giriyor ve iç mimarlık bölümünü %50 bursla kazanıyor. Ve üniversite bahanesiyle üniversiteye gitmek için cezaevinden çıkıyor ancak geri dönmüyor. Ve 2017 yılından bu yana da hakkında arama kaydı bulunuyor.
2: İslam Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütüne 2024 yılında da operasyon düzenlenmiş. Örgüte büyük darbe vurulmuştu.
1: 2024 yılında yapılan operasyonda Erhan Yakut da yine Hayalet Baronu'nun kardeşiydi. Oyla ortağı birlikte yakalanmıştı ve 4 örgüt liderine yapılan operasyonda 3 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi ve toplamda da orada görüyorsun 11 milyar TL'den fazla mal varlıklarına el konuldu.
2: Uyuşturucu operasyonunun bir diğer adresi Mersin'di. Güney Amerika'dan gelen kuru yük gemisi Mersin limanına yanaştığı andan itibaren takibe alındı.
1: Soğutma dediğimiz su devirdaim yapan kısmın boşluklarına 12 paket halinde tam 350 kilogram uyuşturucu madde yerleştirilmiş.
2: 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda zehir tacirlerinin uyuşturucuyu alma planıysa dikkat çekti.
1: Su altı skuterları getiriyorlar. Ne yapıyorlar? O denizin altındaki yani daha doğrusu geminin alt kısmında bulunan o paketleri almak için özel dalgıç getiriyorlar. Bunlar alta girecek. Şu an polis böyle kesiyor. Polis gibi onlar da o kısımlarda uyuşturucu maddeyi alacak ve ardından karaya çıkaracaklardı.
0: Toplanan milyonlarca liralık bağış ve verilen sözler çürümeye terk edildi. Ahbap Derneği'nin Malatya Battalgazi'de depremzedeler için yapacağını duyurduğu 208 konutun şantiyesinde aylardır çivi dahi çakılmıyor. Kaderine bırakılan iskeletler pas ve çürümeye mahkum olurken akıbeti bilinmeyen milyonlar tartışılmaya devam ediyor.
2: Depremzedeler için yapıldı. Ama içinde kimse oturamadan zamana yenildi. Milyonluk konutlar kullanılmadan çürümeye başladı.
3: Çürümeye başlayan bir yapıyla baş başayız. Burada teknik çok ciddi sıkıntılar var. Tabii biliyorsunuz kullanılmayan yapılar her zaman çürümeye başlar. Evet. Mekanik, elektrik noktasında çok ciddi çürümeler olur ve ilerleyen süreçlerde bunları tekrardan yenilenmesi gerekir ve dönüşü olmayan teknik problemler bizi karşılayabilir.
4: Asrın felaketinden sonra Ahbap Derneği tarafından bağışlar toplanarak yapılacağı söylenen 208 adet ev 3,5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı.
3: Binada hafif çelik olduğu için deprem noktasında dayanıklı aslında. Evet. Teknik olarak herhangi bir problem arz etmiyor. Fakat binanın malzemesi, sıvı tesisatı, elektrik tesisatı veya nem ve suyla alakalı olan kısımda kullanılmayan daireler muhakkak çürümeye başlar. Şu an zaten buralar tamamlanalı 3 yıl oldu ve 3 yılın sonunda yavaş yavaş bina çürümeye başlamış zaten gördüğünüz
5: burada
3: üzere.
5: Bir
3: evet, bir yatak odası burada, bir yatak odası karşıda. Amerika mutfak şeklinde oturma odasıyla mutfak da arka tarafta bulunuyor. Gördüğümüz kadarıyla yavaş yavaş burada çatlaklar, çürümeler, başlamış.
2: Aradan geçen zamana rağmen projeler tamamlanamadı. Depremzedelerin yeni bir hayata başlaması için yapılan konutlar bu kez çürüyen görüntüleriyle gündeme geldi.
3: Dairelerimiz maalesef depremden 3,5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı ve bugün haklı olarak burada kaderine terk edilmiş durumda.
0: Evet, bu görüntülerde Litvanya'da camide tam cuma namazı sırasında bir grup toplandı ve bu grup cuma namazı kılanları protesto etti ve öyle bir şey yaptı ki domuz başı getirdiler. Bu provokasyona oradaki polise sessiz kalmadı ve konuyla alakalı soruşturma başlattı. Detaya bakalım.
2: Cami önünde toplandılar, cuma namazı sırasında domuz başı salladılar. Litvanya, İslam düşmanlarının provokatif eylemine sahne oldu. Saldırganlar bu defa Kaunas kentinde harekete geçti. Hedeflerinde cuma namazı için toplanan Müslümanlar vardı. Yaklaşık 100 motosikletli bir araya geldi. Namaz sırasında caminin önünde toplandı. Yüksek sesle slogan atıp motosikletlerini çalıştırdılar. Grubun skandal ve ırkçı eylemi bununla sınırlı değildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde gruptan bir kişinin domuz başı gösterdiği görüldü. Müslümanlar çirkin eyleme tekbirlerle karşılık verdi. Cami önünde gerilimin artması üzerine polis bölgeye takviye ekipler gönderdi. Ancak gruplar arasında fiziksel bir olay yaşanmadı.
5: Bu yaşananlar tamamen şok edici. İnsanlar buraya sadece ibadet etmek, dua etmek için geliyor.
2: Kaunas bölge polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Rusya Avrupa hattında günden güne tırmanan gerilim Polonya sınırının yanı başında vurulan bir Ukrayna treniyle hat safhaya çıkmış durumda. Polonya sınırından 2 kilometre uzaklıktaki bir treni vuran Rusya'ya Kiev ve Varşova'dan tepki yağdı.
6: Polonya sınırındaki Ukrayna treni Rus İHA'sına hedef oldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Polonya sınırına 2 kilometre uzaklıktaki Volin bölgesine düzenlenen saldırı hali hazırda yüksek olan Avrupa-Rusya gerilimini hat safhaya çıkardı. Planlı ziyaret kapsamında Kiev'de bir araya gelen Polonya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Rusya'nın saldırısını kınadı.
7: Bugün Rusya'nın Polonya sınırının yanı başını vurduğu bir günde bir araya geliyoruz ki burası aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun da sınırıdır. Putin'in estirdiği terör kelimenin tam anlamıyla NATO'nun ve AB'nin kapısını çalıyor.
6: Saldırıya ilişkin Brüksel'i daha da alarma geçirecek bir detay da basına yansıdı. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın saldırıdan dakikalar önce farklı bir trenle aynı noktadan geçiş yaptığı ortaya çıktı. Saldırı sonrası açıklama yapan Boris Johnson, pervasızlıkla suçladığı Rusya'yı sert sözlerle hedef aldı.
7: Putin'in bu sabah Polonya sınırında duran bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmasına yol açan çarpık mantığının ne olduğunu bilmiyorum. Sivil demir yollarının hedef alındığı anlamsız bir saldırıydı.
6: Polonya'nın yanı başındaki treni vuran Rusya'ya Varşova'dan da tepki gecikmedi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Avrupa'ya karşı günden güne cesaretlendiğini söyledi.
7: Rus tarafının eylemlerini tırmandırması bir gerçeklik haline geliyor ve buna dair örnekler sınırlarımıza giderek daha fazla yaklaşıyor. Bildiğiniz üzere Rusya'nın bu tip saldırıları ilk değil.
6: Kiev'deki panelde konuşan Polonyalı Savunma Bakanı ise Moskova'yı açık açık tehdit etti.
7: Rusya bize saldırsaydı ve tüm gücümüzü ortaya koysaydık, sanırım Rusya'yı oldukça hızlı bir şekilde ezip geçerdik. Hava gücü bakımından Rusya'ya karşı kesin bir üstünlüğe sahibiz.
6: Saldırıya ilişkin Rus tarafından gelen resmi bir açıklamaysa henüz yok.
0: Evet, artık okullar bugün açılacak ve okullarda servis ücretleri her

0: olduğu gibi bu yılda tartışma konusu oldu. Bazı servisçiler belirlenen fiyatlara uymayarak tarife dışı ücret alabiliyorlar. Peki tarife dışı ücret alan servislerle ilgili nereye müracaat edilmeli? Hangi kuruma başvurulmalı? Detaylara bakalım.
1: Servis ücretleri gerçekten çok fazla.
2: Gereksiz bir fiyat biçme.
3: Bir ev kirası kadar servis rakamları oluyor.
2: Okulların açılmasıyla birlikte servis ücretleri yeniden gündeme geldi. Özellikle tarifenin dışında ücret talep eden servisçilerden dolayı anne babalar oldukça şikayetçi. Peki böyle bir durumda karşı karşıya kaldıkları zaman nereye müracaat etmeliler? İşte cevapları.
4: Tarafların sözleşmeyi iptal etmeye ve fesih etme hakları var. Bu haklarını kullanabilirler.
5: Okula zaten kayıt etmek için ayrıyeten para ödünlüyor. O paradan servis parasını da kesseler bence gayet olabilirdi. Çünkü zaten bir okula kayıt 120-200 bin lira.
1: Mesela belli bir kare belirliyorlar, belli bir kilometre belirliyorlar. Onun üzerinden ücret alıyorlar. Evet, onlar da işte hak yiyorlar yani.
6: Uzmanlar okul servislerinde fahiş ücret konusunda velileri dikkatli olmaları için uyarıyor.
4: Fazla ücret istendiği takdirde özellikle korsan yollar servislere başvurmamak gerekti. Çünkü o haksız bir rakabet sayılır. Meslek odalarına hemen durumu bildirmeleri gerekir.
5: Ayda yılda bir servis kullanıyor ve onun için fiyat ödemek zorunda kalıyor. Onda asla indirim yapmıyorlar. Özellikle Nişantaşı, Maçka öyle okullardaysanız. Yani ben bunun tamamen dolandırıcılık olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, servise gitmesi gerekiyor ama servis ücretleri çok pahalı olduğu için ben servise göndermiyorum. Mecbur ya komşuyla gönderiyorum ya bir işte akraba buluyorum, onunla gönderiyorum her gün.
3: İşte birden fazla çocuğu varsa ve farklı okullara gidiyorsa gerçekten işleri zor.
4: Çözüm sağlanamadığı takdirde tüketici hakem heyetlerinde 179 bin liraya kadar sanıyorum üst sınırı başvurup hiçbir masraf yapmadan, hiçbir gider sarf etmeden haklarını arama yolları var. Ama bunları da ararken mutlaka yaptıkları fazla ödemeye ilişkin, yaptıkları sözleşmeye ilişkin, sözleşmenin kendisini ibraz etmeli, sunmaları gerekir. Ödemeleri mutlaka banka dekontlarıyla, resmi belgelerle ispatlamaları gerekir ve bu durumda haklarını aramaları gerekir.
0: Evet, et ürünlerine yeni bir düzenleme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde içerik, üretim ve etiketleme kurallarında yeni bir düzenlemeyi hayata geçirecek. Bu kapsamda dönerin yaprak mı, kıyma mı olduğu artık etikette belirtilecek. Ayrıca sucuk, pastırma ve kavurmada fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımına ise izin verilmeyecek.
7: Ne yediğimizi bilmemiz gerekiyor yani.
8: Güzel bir uygulama olmuş.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliğinde değişikliğe gitti. Taslak düzenlemeyle ürünlerde kullanılan bileşenlerden üretim yöntemlerine, yağ oranlarından etiketlemeye kadar birçok alanda yeni kriterlerin uygulanması öngörülüyor.
9: Sucuk, pastırma, kavurma ve dönerde yeni dönem başlıyor. Fıstıklı sucuk ve peynirli pastırmaya sınırlama geliyor. Dönerin yaprak veya kıyma olduğu etikete yazılacak. Tütsüleme işleminin önüne geçilecek. Burger tanımı mevzuata girecek.
6: Yapılan düzenlemeyle burgerin köfteye benzer şekilde ve köfte için belirlenen kriterlere uygun olarak üretilmesi planlanıyor. Ayrıca döner adının etikette üretim şekline bağlı olarak yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner şeklinde yazılması mecburi olacak.
7: Yaprak döner, içinde kıyma varsa belirtilmesi lazım. Vatandaş bunu normal bildiğimiz saf etten zannediyor.
8: Yediğimiz dönerin içerisinde normal döner mi, kıyma mı yüzde oranını öğrenmemiz gerçekten iyi olmuş.
10: Güzel bir uygulama olmuş.
6: Düzenlemeyle et ürünlerinde kullanılabilecek protein ve azot kaynaklarında da sınırlama getirilecek. Kullanılan etten gelen proteinle üretim teknolojisinin getirdiği süt, yumurta ve yoğurt gibi bileşenler dışında protein veya azot kaynağı olabilecek maddelerin ürüne eklenmesi sınırlandırılacak.
0: Evet, bu görüntülerde İstanbul Esenler'de otoyola bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yaklaşık 6 araç birbirine girdi bu kazada ve yaşanan durumda ise 2 kişi yaralandı.
10: 6 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı.

0: İstanbul Esenler'de TEM Metris bağlantı yolunda aynı istikamette seyreden 5 otomobil ve bir hafif ticari araç çarpıştı. Zincirleme kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Çankırı il sınırına yakın 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
0: Ormanlık alan alevlere teslim oldu. Ekipler seferber oldu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle 3 orman yangını çıktı.
2: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Çankırı sınırına çok yakın bir noktadayız. Arkamdaki yangın öğlen 12.30 sularında başladı.
0: İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle belediye ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadelede ekiplere helikopterler, yangın söndürme uçakları ve arazözler de destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği diğer noktalar olan Eyerli Alören Yaylası, Kırsal Hıdırlar Mahallesi Işıkdağ bölgesi ve Salın Yaylası'ndaki yangınlar da söndürüldü. Ekipler yangının yeniden başlama ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Bu görüntüler Hindistan'da. Hindistan'da Rajasthan eyaletinde meydana geliyor. Bakın, sokakta çocuklar oynuyor ve tam o sırada başıboş gezen bir boğa ortaya çıkıyor ve o boğa çocuklardan birine saldırıyor. Hemen çocuğun zannediyorum annesi bu noktada boğayı fark ediyor ve boğanın önüne atlıyor. Hatta çocuğunu kurtarmak için geri çekmeye çalışıyor. Kadın da bu noktada bir darbe alıyor. Ancak maalesef ki çocuk boğanın boynuzlarına maruz kalıyor ve sonrasında ise hemen çocuğunu alıp kucaklıyor. Detaylarına bir bakacak olursak aslında 3 yaşındaki kız sokakta oynuyordu o görüntülerde. Evinin önünde arabasının üzerinde geziyordu kendisi. O sırada başıboş boğalar da sokaktaydı. Küçük kızı fark edip saldırıya geçtiler. Annesi ise hemen tehlikeyi gördü. Çocuğu kurtarmak için kendisini hayvanın önüne attı. Ancak öfkeli hayvan durmadı. Anneyi de bir yana savurdu. Küçük kızı da bir oraya bir buraya fırlattı. Ölümcül darbeler alan çocuk yere düştü. Boğa onu yerden kaldırıp yeniden havaya fırlattı. Yaralanan 3 yaşındaki kız ciddi kafa travması geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Kızını kurtarmak için hamle yapan annenin de yaralandığı açıklandı. Tedavi altına alınan anne ve kızın durumunun iyi olduğu bildirildi. Kastamonu'da tarlada doğan buzağı yürümekte zorlanınca sahibi tarafından otomobille eve götürüldü. Anne inek ise yavrusunu bir an olsun yalnız bırakmadı. Aracın peşinden köye kadar gitti. O anlar sosyal medyada 236 binden fazla izlendi.
3: Yavrusu arabadaydı. Oysa bir an olsun peşini bırakmadı.
4: Bızağımızı kucaklayarak köye getirmek istedik. İneğimizin bizi takip etmesini hoşumuza gitti. Yani annelik duygusuyla bizi peşimizi bırakmadı. Arabayla köye kadar götürdük. O da bizle beraber köyden geldi.
3: Köye kadar aracın arkasından gitti. Görüntüler Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinden. Haydarlar köyünde tarlada otlayan inek doğum yaptı. Yeni doğan buzağı yürümekte zorlanınca çiftçi Emrah Şerbetli yavruyu otomobiline aldı.

0: Ama anne inek yavrusunu gözünün önünden ayırmak istemedi. Otomobil hareket etti. O da arkasından yürümeye başladı.
1: Bizi peşimizi bırakmadı. Arabayla köye kadar götürdük. O da bizle beraber köyden geldi.
2: Kızım, yavruyu köye açıyorsun.
0: O anları cep telefonuyla kaydeden Şerbetli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Anne ineğin yavrusunun peşinden ayrılmadığı görüntüler kısa sürede viral oldu.
1: Biz hayvanlarımızı severek büyüttüğümüz için hayvanlarımız yani ele alışkın, sevgiyle büyüyor. Yani onlar da bu sevgiyi güvenip kazandığımız için yani hani rızasını ne yapacağımızı, yani kendilerini kurtaracağımızı biliyorlar.
3: Akran zorbalığı çocukların yalnızca psikolojisini değil, kendi görünümleriyle ilgili algılarını da maalesef ki etkiliyor. Estetik talebinin altında gerçekten fiziksel bir sorun mu var, yoksa zorbalık ve sosyal medya baskısı mı? Uzmanlar ailelerin bu ayrımı doğru yapması gerektiğini söylüyor.
0: Bir çocuk arkadaşlarının sözleriyle kendi görünüşünden rahatsız olabiliyor. Çözümü ise estetik ameliyatta arıyor.
4: Son zamanlarda akran zorbalığı nedeniyle estetik ameliyatlarda bir artış görüyoruz. Bunun en büyük sebebi aslında temelde jenerasyonun biraz değişmesi. Çünkü jenerasyon değiştiği için daha eleştirel bakan, her şeyi söylemeye kendinde bir özgüven gören bir neslimiz var.
0: Akran zorbalığı çocukların özgüvenini hedef alıyor. Kimi zaman bir söz çocuğun görünüş algısını değiştiriyor.
4: İstediği, talep ettiği şeylerde gerçekçilik yok. O dönemin trendine, o dönemin rüzgarına göre bir şeyleri istiyor. Mesela 16-17 yaşında bir gencin çok kaydırak, bir Barbie gibi bir burun istemesi aslında çok gerçekçiliğe dayanmıyor.
0: Sosyal medya filtreleri de bu baskıyı daha da büyütüyor. Uzmanlara göre her estetik talebinin altında fiziksel bir sorun bulunmuyor.
4: Birincisi sosyal medyada filtrelerde burunlar, ciltler inanılmaz derecede pürüzsüz. Sosyal medyadaki fotoğraflarında birçoğu şoplu, işte filtreli olduğu için onun burnunun gerçekte o kadar küçük, kavisli veya pürüzsüz olduğunu düşünüyor. Ve onun gibi bir talepte bulunuyor. Bunu ameliyatta elde etmek çok zor, imkansıza yakın.
0: Uzmanlar böyle durumlarda ameliyat yerine psikolojik desteğe dikkat çekiyor. Ancak en önemli konuysa ailenin çocuğa olan yaklaşımı.
4: Aileler bu konularda akran zorbalığına sebep olan veya bundan mağdur olan kişilerde gerekli aksiyonları almadıkları için maalesef ki kimisi zorbalığı yapan kişiyi durdurmuyor. Diğeri zorbalığa uğrayan mağdur olan çocuğa da doğru bir yaklaşımda bulunmadığı için bu dönemde akran zorbalığında her üç konudan da maalesef artış görüyoruz.
3: Yüksek topuklu ayakkabılar şıklığın vazgeçilmezi, ancak uzun süreli ve yanlış kullanımın vücutta farklı sorunlara beraberinde getirebiliyor. Hemoroid de bu sorunlardan birisi. Uzmanlar topuklu ayakkabı ve hemoroid arasındaki ilişkiyi anlattı.
0: Şık görünmenin bedeli sandığınızdan daha ağır olabilir.
5: İlk bakışta ayaklarımızla pelvik bölgemiz arasında bir bağ kurmak zor gelebilir. Ancak vücudumuz bir zincir gibidir. Ayak tabanımızdaki en küçük bir açı değişimi vücudun en üst noktasına kadar tüm dengeyi etkilemektedir.
0: Topuk boyu yükseldikçe sadece boy uzamıyor. Vücudun dengesi de bozuluyor. Üstelik bu değişim hemoroid riskini de beraberinde getiriyor.
5: Topuklu ayakkabı giydiğimizde vücudun ağırlık merkezi öne doğru kayar. Kötü duruş, pelvik taban kasları üzerinde anormal bir baskı oluşturmaktadır. Zamanla hemoroidal yastıkçıkların şişmesine ve sarkmasına, yani bildiğimiz halk dilinde basur, yani hemoroidal hastalığın gelişmesine zemin hazırlamaktadır.
0: Bu tabloya yetersiz beslenme ve hareketsiz yaşam da eklenince vücut alarm vermeye başlıyor.
5: Topuklu ayakkabı giymek doğrudan hemoroid yapar diyemeyiz. Ancak genetik yatkınlığınız varsa, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız veya beslenme düzeninde lif eksikliği varsa, yüksek topuklu ayakkabılar bu süreci hızlandıran gizli bir tetikleyici rolü üstlenir.
0: Topuklu ayakkabının da sağlıklı bir kullanım şekli var. Doktor öğretim üyesi Atıf Tekin doğru kullanımın püf noktalarını anlattı.
5: Duruş farkındalığına sahip olmalısınız. Omuzlarınızı dik tutmaya ve ağırlığınızı tek bir noktaya vermemeye çalışmalısınız. Aktif molalar vermelisiniz. Özellikle masa başında çalışan ofis personeli için masa altından ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle çevirerek kan dolaşımınızı canlandırabilirsiniz. Ayrıca yükseklik ayarına dikkat etmek gerekir. Mümkünse gün içinde ayakkabılarınızı değiştirerek topuk boyutunu çeşitlendirebilirsiniz.

0: Evet, İstanbul'da züccaciye fuarı kapılarını açtı. Tencereden tavaya, çataldan bıçağa, mutfağın vazgeçilmezleri bu fuarda sergileniyor. Özellikle çizilmez tencereler ve Japon tarzı bıçaklarsa dikkat çekiyor.
1: Çizilmez tencere jet taşıyla dahi çizilmez.
2: Tencere, tava, bıçak, çatal, kaşık. Mutfağın demirbaşları da artık teknolojiyle bezendi. Ev hanımlarının kabusu olan çizikler de yeni geliştirilen ürünlerle tarih oldu.
1: Uygulamalı olarak gösterebiliriz. Ürünümüz normal tencerelerde üretim sürecinden daha farklı bir süreç izlediği için, daha uzun bir yol izlediği için dayanıklılığı da daha fazla. Tencerenin terminatörünü ürettik.
2: Züccaciye Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Hem profesyonel mutfakların hem de evlerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin sergilendiği fuarda en çok dikkat çekenlerden biri de yerli firmanın çizilmez tencere ve tavaları oldu.
1: Çizilmez tencere jet taşıyla dahi çizilmez. Ve bunun yanında sadece çizilmez değil, yapışmaz, bulaşık makinesine girebilir, fırında kullanabilirsiniz.
2: Fuardaki ziyaretçiler de yenilikçi ürünlere kayıtsız kalmadı.
3: Yeni ürünleri keşfetmek için ve bu güzel tencereleri görmek için geldim.
2: Fuarın diğer ilgi çeken ürünleri ise çatal kaşık takımlarıydı.
4: Tabii ki diğerlerine göre daha pahalı çünkü bunu iki işlemden geçiyor. Altın kaplamalar ve titanyum kaplamalar diğer ürünlere göre biraz daha pahalı. Daha çok sade ürünler tercih ediliyor.
2: Profesyonel mutfaklar içinse adres bıçak standlarıydı.
5: Orta Doğu'su olsun, Avrupa'sı olsun ona göre bıçaklar üretiliyor. Japon bıçaklarını tercih ettik. İlk alaka büyük.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizer kentindeki hava üssünde düzenlenen etkinlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Fransa'da Saint-Dizer'deki 113 hava üstünde başlayan açık kapı günleri etkinliği devam ediyor. Hava kuvvetlerine ilişkin mesleklerin tanıtıldığı etkinlikte ziyaretçiler Fransız ordusunun envanterindeki Rafale ve Mirage 2000 tipi uçakların simülatörlerini de test edebiliyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen hava gösterisinde Solo Türk F-16 savaş uçağıyla gösteri uçuşu yaptı. Hava gösterisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Anadolu'da kış için hazırlanan en önemli işlenmiş gıdalardan biri de salça. Peki kışlık salçanın sofralardaki yolculuğu nasıl gerçekleşiyor? İzleyelim.
6: Kış hazırlıkları kapsamında mutfaklarda yoğun salça mesaisi başladı.
7: Yurdun dört bir tarafında kış hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki sebzeler, meyveler kurutuluyor. Tabii ki kış içinde stoklanıyor. Çanakkale bölgesinde en önemli yapılan ürünlerden biri de salça. Ve salça yapım sezonunda başladı. Ve Çanakkale'ye özgü çok özel ürünlerden yapılan salçalar var. Yanımızda da Nail Beycan ve kızı Çağla var. Ve çok da güzel hazırlanmış salçalar var. Önce onları bir gösterelim değil mi? Tabii.
8: Önümüzde domatesten hazır, coğrafi işaretli domatesten hazırladığımız domates salçamız var. Bakın şöyle, yine coğrafi işaretten yapmış olduğumuz kapya biber salçamız var. Bunların ikisinin birleşiminden de yapmış olduğumuz Çanakkale'nin olmazsa olmazlarından kahvaltılık sosumuz var. Şimdi bu ürünleri bir de burada kendisini göreceğiz.
6: Yazın bereketiyle toplanan domates ve biberler kış sofralarına lezzet katmak için özenle hazırlanıyor.
7: Biberlerimiz, domateslerimiz toplandı ve şimdi de öğütmeyle başlayacağız. Önce öğütüyoruz değil mi?
8: Evet. Şimdi domateslerimizi atıyoruz, sosa çeviriyoruz. Salçaya dönecekler artık.
6: İlk olarak salça yapımı için yıkanan domatesler çekirdek ve kabuklarından ayrıştırılıyor.
7: Evet, domatesler öğütme makinesine girdi. Şu anda kokusu gelmeye başladı.
8: Gelmeye başladı, evet. İşte bizim Batak Ovası'nın domatesinin özelliği.
7: Biz burcu.
8: Aynen öyle.
7: Evet, domates şu an parçalıyor değil mi?
8: Evet. Ön taraftan salça akmaya başladı şu anda.
7: Evet, şu anda domatesler öğütülüyor. Ön taraftan suyu geliyor. Burada da posası atılıyor. Görüldüğü gibi posası ayrı çıkıyor değil mi?
8: Oradan şeyi atıyor, kabuklara ve çekirdeğini atıyor oradan.
7: Çekirdek de kabukları ayrı, evet. Kovanın içine de artık salçalık, o güzel burcu kokan ve pembe değil mi?
8: Evet, bakın işte dedik ya, coğrafi işaret boşuna verilmiyor. Bakın yani bu işte bizim Kaz Dağımızın rüzgarı, Kaz Dağımızın esintisi. Denizin iyotuyla Kaz Dağı'nın çam kokusunun birleştiği noktadayız biz.
6: Biber salçası yapımı için de biberler aynı ayrıştırma işlemlerinden geçiyor.
7: Evet, hemen öğütüyor. Burada biber kokusu geliyor.
8: Aynen, bunda da biber kokusu gelmeye başladı. Ya böyle bir şey bu işte.
7: Burcu.
8: Domates de domates, biber de biber. İşte doğallık bu bence.
7: Evet, atıyoruz. Burada da ne çıkıyor? Yine aynı domatesteki gibi.
8: Aynen öyle geliyor. Bu biraz daha kırmızıdır.
7: Daha kırmızıdır. Burada yine çekirdekleri ve kabukları.
8: Çekirdekler de atıyor. Altın kısımları da atıyor. Burada da yine ön taraftan biberin eti, salça olacak kısımları akıyor.
6: Sonra da domates ve biberler kışlık salçaya dönüşmek üzere kazanlarda kaynatılmaya bırakılıyor.
7: Şey, şu anda bu hale geldikten sonra yaklaşık 3 saat, 4 saat değil mi? 5 saat.
8: 4-5 saat sonra bunu kavanozlayacağız.
6: Saatlerce kaynayan domates ve biberler yoğun kıvamına ulaşana kadar özenle pişiriliyor.
3: Amacımız burada bizim bunun içindeki suyu buharlaştırmak ve biraz daha kıvamlı, lezzetli bir salça ortaya çıkarmak. O yüzden 4-5 saat en az bunun karıştırılarak pişmesi gerekiyor.
7: Sonra kavanozlara mı koyuyoruz?
3: Tabii, ondan sonra cam kavanozlara koyuyoruz. Kendi zaten vakumunu yapıyor kavanozlarımız. Öyle olunca bir kış boyunca rahatlıkla yiyebiliyoruz bozulmadan.
6: Yaklaşık 4 saat boyunca dinlenmeye bırakılan salça ardından kavanozlara doldurularak kış aylarında tüketilmek üzere saklanacak.
7: Şu anda bir hem kıvamı hem kokusu da geliyor.
8: Evet. Bakın, ağzında böyle bir boşluk kalması da çok iyidir. Vakum yapmayı sağlar.
7: Ya bir miktar boşluk mu olması?
8: Bir miktar boşluk olması lazım, evet. Evet, şu.
7: Şu anda kapağı da
8: kapandı.
7: Bunu ters de kapatıyorlar. Bu ters, doğru bir şey mi?
8: Ters kapatmaya hiç gerek yok. Eğer içindeki ürün doğru sıcaklıktaysa bu kapak zaten vakum yapacaktır. Yani bunu ters kapatmanın hiçbir esprisi yoktur. Sadece bunu çok sıkmayın. Çünkü kapakların içerisinde olan bir conta vardır. Şu beyazımsı bir conta. Bu contayı deforme edilmemesi lazım. Bu kapakta şunu aldığımızda elimize, bakın geriye, bakın tık attığında şunu yaptığınızda yeterli. Yani ver güç yapmanıza
7: aslında
8: gerek yok.
7: Aslında birçoğumuzda o hatayı yapıyoruz değil
8: yapıyoruz
7: mi?
8: Yani onu yapmaya hiç gerek yok. Çünkü içerisindeki contaya bırakalım, görevini yapsın.

İyi akşamlar. Küresel değişimin tam ortasındayız gibi duruyor. Her şey çılgınlıkla değişirken iki savaş sürüyor. Bir Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Bir yandan da İran-Amerika savaşı sürüyor. Trump bugün yeniden ortalığı karıştırdı. Bu sefer gene dedi en kısa zamanda İran savaşı bitiyor. Ona ne kadar inanıyor küresel çete ve küresel halk diyeceğim. Evet, bugün Sayın Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı çok kayda değer bir konuşma yaptı. Artık darbelerin bittiğini söyledi. Düşünün ki darbeler bu kadar uğraştan sonra daha yeni bitti diyebiliyor bir cumhurbaşkanı. Bu Türkiye için gerçekten çok önemli bir ilerleme. Öte yandan bütün Türkiye'de hastaneler açılıyor, memleket hastaneleri. Muhalefet bu hastaneleri de pek hoşuna gitmiyor. Yani neden bu kadar büyük hastaneler yapılıyor diyor. Hastaneler ağzına kadar dolu ayrıca. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bu sağlık alanındaki olan gelişmenin de altını çizdi ve bence haklıydı da. Şimdi yeniden bu Kaşif Kozanoğlu cinayetinden başlıyoruz.
1: Evet sevgili seyirciler, Türkiye hakikaten bir yandan bağırsaklarını temizliyor, bir yandan da hem bugünüyle hem geçmişiyle hesaplaşıyor, hem geçmişten açık kalmış hesaplar görülüyor. Bir yandan da bugünkü temizlik zaten malum. Şimdi 15 yıl önce yaşanan bir olay şu anda gündemde. Evet, Kurtuluş niye bu gündemde? Sen onu anlatırken biz hafif hafif tahtaya gidelim.
2: Adalet Bakanı Akın Güllek göreve gelir gelmez bu faili meçhul cinayetleri, dosyaları yeniden araştırmakla ilgili bir daire kurdu. Bu daire birçok faili meçhul dosyayı gündemine aldı. Bunun en popüler olanlarından biri de yakın zamanda Gülistan Doku'ydu. Vali eşi ve bir sürü o dönem mahiyetliğini yapan isim tutuklandı.
1: Gülistan Doku olayı kaç yıl önceydi? Yaklaşık.
2: Kaç
3: 2020.
2: Yıl?
1: 2020.
2: 2020 yani evet. Yeni bir olaydı aslında.
1: Nispeten yeni.
2: Evet, nispeten
3: 6 yıllık.
2: Yeni.
1: 6 yıllık.
2: Uğur Mumcu dosyasına tekrar açıldı. Ailesiyle görüştüğü Sayın Bakan.
3: 1992'de.
2: Bu. Evet, 92'de. Ya bizim yakın tarihteki bütün bu faili meçhul dosyalar bu daire tarafından, Adalet Bakanlığı'nda oluşturan daire tarafından araştırılıyor. Kaşif Kozinoğlu da böyle bir dosyaydı.
1: Kaşif Kozinoğlu kim?
3: Kaşif Kozinoğlu bir subay, özel harp dairesinde yani genelkurmayda çalışan, daha sonra binbaşıyken MİT'e alınıyor, sonra emekliliğini veriyor, MİT müsteşarlığına istihbaratçı olarak geçiyor, asker istihbaratçı olarak.
1: MİT müsteşarı mı oluyor?
3: Hayır.
1: Orada, müsteşarlığına geçiyor.
3: Müsteşarlığına geçiyor. Orada birçok Bosna'da görev yapıyor, farklı ülkelerde yapıyor. En sonunda kendisini Asya bölgesinde koordinatör, yani oradaki bütün istihbarat, terörle mücadele operasyonlarını yönetecek Türkiye adına Türkiye Cumhuriyetler'de. O dönem biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nden ayrılıp kendi bağımsızlığını ilan edildiği dönemde Kaşif Kozinoğlu hem orada Özbekistan gibi, işte orada General Raşit Dostum gibi generallerle Türkiye lehine operasyonlar yapıyor. Hem de bölgede...
1: Bir resmi varsa buraya resmini koyalım, önce onu konuşalım.
3: Bölgedeki istihbari operasyonları Türkiye'ye yönelik. Bu arada...
1: İsmi MİT Başkanlığı içinde geçiyor değil mi?
3: Daha sonra Enver Altaylı olan eski MİT elemanı Enver Altaylı... Fethullah Gülen'e bir mektup yazıyor. Diyor ki bu Kaşif Kozinoğlu MİT müsteşarlığına aday diyor. Bunun durdurulması lazım. MİT'te çok iyi çıkışı var. Hatta Özbekistan'daki cemaat okullarını da bu kapattı. Bunun durdurulması gerekir diye
1: mektup yazıyor.
3: Mektup yazıyor. O mektuplar da biliyorsun ele geçirildi, yayınlandı. Ankara'daki bir soruşturmada ele geçirildi. Şimdi Kaşif Kozinoğlu cemaatin, yani FETÖ'nün o
1: dönem, FETÖ'nün düşman oldu. Yani
3: FETÖ'nün mutlaka hem MİT'ten uzaklaştırılmasını istediğini, hem de tutuklanmasını, hatta ölmesini istediği birisi. Kaşif Kozinoğlu daha sonra hakkında Ergenekon soruşturmasının içinde Zekeriya Öz tarafından Kozinoğlu diye bir Word belgesinin, Oda TV'nin bilgisayarlarında güya Kozinoğlu adlı bir dosya bulunuyor.
1: Kumpas kuruluyor yani.
3: Orada Kozinoğlu yazıyor. Siz de herhangi birisinin bilgisayarına her şey yazabilirsiniz. Kendisiyle ilgili soruşturma başlatılıyor. DGM o zaman CMK 250 maddesiyle özel yetkili olduğu için MİT tarafından ifade vermesi için Mart-Nisan ayında Türkiye'ye davet ediliyor. Nisan 2011'de tutuklanarak cezaevinde